0: sonuçları belli. Yani bu hastalar daha iyi bir sağlık kalıma sahip, daha az bir kalp olayı, kardiyovasküler olay riskine sahip.
1: Peki kolesterol kronik bir durum mudur? Yani tedavi gördü, ilaç kullandı, yaşam biçimini değiştirdi ve belli bir seviyeye geldi kolesterol. Yönetilebilir bir durumda. İlaç kullanmaya devam eder mi hasta?
0: Şöyle söyleyeyim, yine hasta bazında gitmek gerekir. Hı-hı. Hani bazı kişilerde kolesterol yüksekliği biraz kişiyle, genetikle, metabolizmasıyla ilgilidir. Hani ne kadar diyet yaparsa yapsın belli bir seviyenin altına inmez, hı-hı, o kolesterol. Bazı kişilerde de diyetle dramatik cevap alırsınız. Ama hasta bazında gidersek biz zaten diyeti her hastaya veririz, her hastaya öneririz. Hı-hı. Ama ilacı da bu özellikle dediğim hasta grupları için, hı-hı, özellikle öneririz.
1: Evet.
0: Hani hala bir tartışma var, belki dünyada var ya da Türkiye'de belki daha fazla. İlaç, kolesterol ilaçları zararlı vesaire. Evet. Sonuçta bu ilaçtır. İlacın yan etkisi olabilir mi? Evet, olabilir.
1: Hı hı.
0: Ama bunun yan etkilerini, olası yan etkilerini biz zaten takip ediyoruz.
1: İlacı veren doktor
0: tabii
1: bunun
0: ki
1: sürecinde takip ediyor diyorsunuz.
0: Tabii ki. Yani aslında her şey kontrol altında. Herhangi bir yan etki olduğunda ilaç kesilir veya farklı bir moleküle geçilir, farklı bir ajana geçilir. Ama biz kolesterol ilacı vermeye devam, bir şekilde devam etmek isteriz. Çünkü ortada beklediğimiz, kanıtladığımız bir faydalı etki var.
1: Hı hı.
0: Yan etkiler tabii ki, onlar sürekli takipte.
1: Bunlar yönetilebilir midir, bu yan etkiler? Yani yan etkiler, hani çok tartışıyoruz ya, kolesterol ilacının faydasından çok zararı var uzun vadede. Yan etkileri daha fazla, işte hücrenin yapısını bozuyor, damarın yapısını bozuyor. Gerçekten bu kadar dikkat çekici yan etkileri mi var, yoksa daha yönetilebilir yan etkilerden mi bahsediyoruz?
0: Şöyle, hani belirgin yan etkiler veya en çok gördüğümüz yan etkiler, yüzde olarak düşük de olsa kendi içinde en çok gördüğümüz yan etkiler karaciğer üzerindedir bu ilaçların. Biz zaten kolesterol ilacı başladıktan sonra karaciğeri mutlaka kontrol ederiz. Bakarız, iyi olduğunu görürüz ve devam ederiz. Diğer en sık yan etkilerden biri kaslar üzerindedir. Hani kas ağrısı yapabilir, rahatsızlık, yorgunluk vesaire yapabilir. Onun dışında işte bir takım ne diyelim, spekülasyonlar da hani gündeme geldi. Bu ilaçlar Alzheimer yapıyor, demans, hı-hı, yapıyor, beyin kanaması yapıyor, hı-hı, kansere sebep oluyor. Bunlar hani insanların akışında zaten olan hastalıklar. Ama kolesterol ilaçlarının bunları ayrıca artırdığını gösteren bir çalışma ya da bir, hı-hı, kanıt yok. Biz daha çok kanıtlar üzerinden gidiyoruz. Hani yorumlar, spekülasyonlar üzerinden değil de sonuçta kolesterol ilaçlarının uygun kişilerde, uygun hastalarda verildiğinde faydalı olduğunu gösteren, damar yapısını düzelttiğini gösteren dağ gibi kanıtlarımız var, çalışmalarımız var.
1: Hı hı.
0: Ki bizim klinik gözlemlerimiz de bu yönde. Bu
1: belirli hastalardan, yani aldığınız hastalardan, geri bildirim.
0: Evet, hastanın 3 yıl önceki anjiyosundan damarlarının son anjiyosunu yaptığımızda çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Ateroskleroz dediğimiz olayı gerilettiği, durdurduğu gösterilen tek ilaç var. Kolesterol ilaçları.
1: Peki son sorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Hastalarınız bekliyor. Koruyucu hekimlik anlamında kalp sağlığı için, kolesterolü belli bir seviyede tutmak için nasıl bir hayat biçimimiz olmalı? Genetik faktörleri dışarıda bırakıyorum çünkü, tamam, kimilerinde hakikaten bunun genetiğe dayandığını söylediniz.
0: Evet. Öncelikle sedanter bir hayatımız olmamalı.
1: Yavaş.
0: Olmamalı. Hı-hı. Evet. Aktif bir hayatımız, yani aktif derken içinde sporun, hareketin olduğu bir hayat tarzımız olmalı.
1: Her yaşa uygun yürüyüşten tutun da hafif tempolu, evet, böyle biraz harekete kadar.
0: Yani İstanbul'da bile yapabileceğimiz, hı-hı, çok sporlar, hı-hı, aktiviteler var. O yüzden hani bu bir mazeret olmamalı. Hı-hı. Bir şekilde aktif ve sporu içinde bulunduran bir hayat tarzımız olmalı. Diyete gelince, diyet de hani bir ay bir diyet yapayım, kolesterolümü düşüreyim, ondan sonra biraz gevşeteyim. Hayır, öyle, hı-hı, bir diyet de önermiyoruz. Diyet, bizim uyguladığımız diyet, ömür boyu uygulayabileceğimiz bir yaşam tarzında olmalı. Bunda da en önemli nokta, diyet yaparken stres yapmamalıyız.
1: O da mı kolesterolü artırıyor bu
0: defa? Stres de bir koroner kalp hastalığı ya da başka hastalıkların bir tetikleyicisi. Stresin kendi de bir risk faktörü. Hani biz çok genel anlamda aktif olduk, sporumuzu yapıyoruz, sigara kullanmıyoruz, hı hı, içmiyoruz. Diyette de böyle özellikle katı yağlardan, yağlı etten, margarinlerden, hı hı, sakadattan, kızartma türü gıdalardan biraz uzak durarak. Aslında diyette hiçbir şey böyle mutlak yasak diye bir diyet olmamalı. Hı hı. Çünkü bu birazcık insanın doğasına da aykırı. Ama genel anlamda bunlara dikkat edersek, diyette de ağırlıklı zeytinyağı kullanır isek, hı hı, olası koroner kalp hastalığı riskini kolesterol üzerinden, hı, azaltmış oluruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür görüşmek ederim. Üzere diyorum. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertan Yetkin bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceleri çok defa anlattınız. Kızmak, öfkelenmek ne kadar kötü bir şey, kötü huylardan biri diye. Hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz işte bir eshab-ı kiramdan birisi nasihat isteyince kızma, öfkelenme buyuruyor. Tekrar edince aynı şeyi buyuruyorlar. Dolayısıyla tabii insana bakınca da, insanın yapısına bakınca da, yani hele bu zamanda öfkelenmemek bazı şeylere mümkün değil gibi görünüyor. Şimdi burada ben ince bir şey sormak istiyorum. Yani men edilen şey öfkelenmek midir? Yoksa bu öfkeyi kontrol edememek midir? Böyle taşkınlaşıyor insan, zarar vermeye başlıyor ya artık. Yani insan öfkelenebilir ama kontrol edince problem yoktur denilebilir mi?
1: Şimdi Musa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kıl kırk yararak anlatmışlar. Şimdi kitaplarda mesela bu konuyu da anlatırken insanın vücudu enasır-ı erba denilen su, ateş, toprak ve havadan meydana gelmiştir, yaratılmıştır. Öfke ateş maddesinden kaynaklanmaktadır. Yani bu bizim, bu madde bizde var.
0: Hapırsak da köpürsek de var.
1: Tabii. Efendim, ben bunu aynı şekilde doktora gitsem, ameliyat olsam, onu alıverseler. Yok öyle bir şey. O istemiyor ki. O istemiyor. Peki öfkeyi kaldırdın insandan. Düşman saldırdı, ne yapacaksın? Yesinler canım. Düşmancıklar otursunlar böyle, yesinler içsinler. Öyle mi diyeceğim?
0: Ya da düşman da saldırmıyormuş artık. Onda da öfke yok ya. Gerek yok diyor.
1: Bir kimse dinini, vatanını, bayrağını, namusunu, hanımını, kızını, çoluğunu, çocuğunu müdafaa için
0: öfke lazım.
1: Gadab lazım. Evet. Gadab lazım. Ve kitaplarda Allah anlatılırken Allah için gadaplanmak, Allah için nefsi için değil buyuruyor. Nefsi için değil. Allah için, Allah rızası için. Nedir? Mesela bazen ben kendi akrabalarımdan da görüyordum falan. Aa, nasıl kızıyor falan işte, biliyor musun da böyle yapıyor da falan da peşbakan da. Mesela oğluna kızıyor. Neymiş? Evliymiş de evli olduğu halde bir kadının peşine gidiyormuş. Nasıl kızıyor bunu? Bizim bir aileye yakışır mı bu? Bilmem ne yapar mı falan böyle hapırdı köpürdü falan. Dedim çok güzel, tebrik ederim. Yani dedim, hem dedim ailenin namusunu, şerefini şey yapıyorsun. Tabii falan dedi. Senin dedim oğlun namaz kılmıyor. Aynı şey, öfkeyi dedim orada da gösterebiliyor musun? Zınk diye durdu bu. Eğer dedim hani oğlum zina ediyor diye yapıyorsan, zina ediyor diye yapıyorsan, yani Allah için yapıyorsundur. Ama bizim aileye yakışmaz diye yapıyorsun bunu. Yani
0: dost var, düşman var. Laf olur, küf olur.
1: Değil mi? Ha, evet. Demek ki bunu Allah için yapmıyorsun. Bu öfkeyi yanlış yerde kullanıyorsun. Bu gadabı yanlış yerde kullanıyorsun. Yani çok rastladım böyle akrabada. Bakıyorum kızıyor işte, şöyle yapıyor da. Dedim aynı şeyi dedim, senin çocuğun namaz kılmıyor. Kızın olsun, oğlun olsun. Namaz kılmadığı için aynı şekilde böyle gadaba geliyor musun? Ya o zaman bir şey oldu. Ama işte daha ileride öğrenin. Allah Allah. Allah-u Teala'nın emirlerine gelince ileride öğrenir. Ama kendi nefsi isteklerine gelince olmaz. Bizim aile için yüz karası yapma ya. Sizin aile çok böyle erik bir aile.
0: Evet. Bir numaralı aile.
1: Bir numaralı aile. Dolayısıyla dinimiz yani öfkeyi tamamen yok edin demiyor. Şeyde de öyle Musa abi. Mesela nefs kötülüklerin menbaı değil mi? Allah Teala nefsinizi öldürün demiyor ki, zaten mümkün değil. Ya terbiye edin diyor.
0: Kontrol altında tutun.
1: Tabii kontrol altında tutun. Çünkü nefis bir binek. Ve Allah Teala bu bedeni yaratırken toprak, su, hava, ateş, bunlar her biri bir binek. Ateş maddesi de bir binek. Vücutta olması lazım. Biz bazı hedefimize bu binek vasıtasıyla gidiyoruz. Nefsin de iki tarafı vardır. Eğer nefs olmasa insan yaşayamaz ki burada. O istekleri sebebiyle aynı şekilde Tamam, nefsi seni kötülüğe şey yapıyor ama Allah-u Teala seni yalnız bırakmamış. Peygamber göndermiş. O peygamberlerin varislerini yaratmış aleyhissalatü vesselam. Doğrusunu bildirmiş. Sen orada frenleyeceksin. Şimdi öfkenin, gadabın, demin siz konuya girerken de anlattığınız gibi peygamber füzeyesi. La ta'adab buyuruyorlar. İşte önden geliyor, arkadan geliyor, sağdan geliyor, soldan geliyor, bana nasihat et. Nasihat et. La ta'adab buyuruyorlar. Öfkelenme, kızma. Ve din büyükleri bunların hepsini kitaplarına almışlar. Ve buyuruyorlar ki, peygamber buyuruyor ki, bir kimse gadabını örterse Allah-u Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Yani gadabını yutarsa, öfkesini yutarsa, onu kontrol altında tutarsa. Onu kontrol altında tutarsa. Şimdi Hazreti Hüseyin'in diye anlatılır radıyallahu anh, bir hizmetçisi varmış falan. Bir gün misafiri geliyor falan. İşte çorba getirirken yemeği döküyor. Hem de Hazreti Hüseyin'in
0: ayağı takılıyor.
1: Ayağı takılı.
0: Dökülüyor.
1: Dökülüyor falan. E tabi şimdi efendim ben hiç kızmadım. Çok iyi ettin. Öbür sıcakları da getir. Denmez. Kim olursa olsun o da insan. Canı yandı. Tamam mı? Canı
0: yandı. Tatlıları da getirme. Üstüme de.
1: Üstüne tatlılar da getir. Denmez. Yani. Ondan sonra. Yüz hali şey hali değişince hizmetçi de aynı şekilde esas şeymiş yani.
0: İlim sahibi.
1: Arif birisi. İlim sahibi. Hemen ayet-i kerimede. İşte onlar tövbelerini, öfkelerini yutarlar. Yuttum buyuruyor, tamam. Ondan sonra devam var ayet-i kerime. Affederler. Affettim diyor. Ondan sonra sonunda da ihsan ederler. Meğer köleymiş onu. Seni de azat ettim diyor. Azat ettim. E şimdi Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an hazretlerin ortaya koymuş olduğu. Ne oldu? Bak çok çarpıcı bir misal bu. Olmuş bir hadise. Yani senin üzerine kaynar su dökülse, sıcak çorba dökülse ne yaparsın? Sıkarsın gırtlağını.
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Yani azarlarsın en azından yani.
1: Ya tamam, şekli şemali değişmiş ama. E değişir tabii, insan bu. Ateş maddesi harekete geçti. Canı yandı.
0: Tabii.
1: Yani o öfke gadab maddesi harekete geçti. Harekete geçti. Ama onu yuttu.
0: Kolay bir iş değil.
1: Ha, onu yuttu. Mesela Eshab-ı Kiram efendilerimizin çoğunda bu çok olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri de bir gün gece böyle şey yaparken bakmış. Tabii tek katlı yer evleri, cam da yok. Gereği yok o iklimde. Perde tutuyorlar sadece. Ama içeriden bakıyor ki perde böyle kıyık kalmış. Bir işte cariyesinin o şarkı söylüyor. Önünde de şişe var. İçiyor birisi. Görülmüş orada. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri birden kaldır güldür pencereden giriveriyor içeriye.
0: Adam suçüstü diyor, yapıyor yani.
1: Suçüstü yapıyor. Diyor ki ya emir al-mü'minin diyor. Önce beni bir dinle, sonra ne ceza vereceksen ver. Peki diyor, dinliyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki kapılardan girin, pencerelerden girmeyin buyuruyor. Sen kapıdan, pencereden girdin. Allah-u Teala bir yere gireceğiniz zaman izin isteyin, sen izinsiz girdin diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki tecessüs etmeyin, başkalarının yapmış olduğu araştırmayın. Sen araştırdın diyor. Ben bir suç işledim, sen diyor kaç tane pencereden girdin, kapıyı çalmadın, tecessüs ettin. O sana Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri doğru söylüyorsun hocam. Çıkıyor oradan böyle söylene. Ey nefsim diyor. Seninle ne yapacağım ben? Seninle ne yapacağım? O kolay iş değil. Ya bunu şey yapan, söylediği kimse devlet başkanı ha. Devlet başkanına söylüyor bunu. Devlet başkanına söylüyor. E şimdi ya ben olsam, sen bana devlet başkanına söylüyorsun ha falan. Cezan iki katı oldu. Ne? Nefsime uyarak.
0: Not ettim.
1: Not ettim. Dolayısıyla yani gadabı yok etmek değil. Yani o öfke maddesini yok etmek değil. Çünkü bu vücudun içindeki o ateş maddesini çıkarıp bir nesne attın mı? Öyle bir şey yok.
0: O da lazım.
1: Lazım o.
0: Evet.
1: Yani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin verdiği misal var. Avcıya köpek lazım diyor. Avcıya köpek lazım. Onun için avcılar av köpeği olarak kullandıklarına pişmiş et verirler. Niye? Çünkü kitaplarda yazılmış o. Zaten insanlar da biliyor bunu. Allah-u Teala köpeği yaratırken yani tabiatı cibilliyeti itibariyle çiğ ettir onun aynı şekilde talebi, isteği. Ama sen ona pişmiş et bere bere onun tabiatı şey yapıyor. Ama kendi haline bırakıldığı zaman hemen döner o cibilliyetini. Çünkü yaratılışı ona uygun. Abını yakalayıp da yemesin diye pişmiş et veriyorlar. Pişmiş et veriyorlar. Onun için de mesela kitaplarda anlatırken nefsin helal ve mubah olan talepleri varsa bunları yerine getirmeli. Avcının köpeği gibi onun gönlünü yapmalı buyuruyor. Avcı köpeğin nasıl aynı şekilde avını sağlam getirsin diye. Çünkü nefs vasıtasıyla aynı şekilde gidiyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun falan, gayret ediyor. Şimdi daha önce de bahsetmiştik şeyde hani insanlar su, Müslüman su gibi olur falan. Eğer gadaba gelirse öfkenirse abdest alsın. Hadis-i şerifte buyuruyor ki gadaba gelen kimse ayaktaysa otursun. Gadabı öfkesi devam ederse yan yatsın. Başka bir hadis-i şerifte de gadab şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gadaba gelince abdest alınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde bunu bildiriyor. Dolayısıyla dinimiz hep orta hali bildirmiş. Mesela bu İslam Ahlak kitabında Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Hazretleri yayınladığı İslam Ahlak kitabında ilk başlangıcı Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından almış. 40 tane kötü huy anlatılıyor. 40 tane kötü huy anlatılıyor. O 40 tane kötü huydan her biri yani vücudumuzun toprak maddesinden, ondan sonra ne bileyim ateş maddesinden, diğer maddelerden kaynaklanan veyahut da dinimizi bilmediğimiz için oradan kaynaklanan sebeplerle aynı şekilde zuhur ediyor. Şimdi o kitapları okudukça ha bende bu hata var, bende bu kusur var, ben bunu nasıl kontrol edebilirim, ne yapabilirim falan, o zaman aynı şekilde onu kontrol altında tutabilirim. Yoksa hemen ben işte beni böyle kabul edin, işte öfke patlaması oldu, öfkemi kontrol edemiyorum. Eder. Şimdi bizi izleyemedin, neleri ya anlattınız falan da bunu kontrol etmek mümkün mü? Mümkün. Olmuş. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ömer radıyallahu anh birçok aynı şekilde evliya-i kiram. Bunlar çelikte yaratılmamış ki. Et ve kemikti bunlar da. Bunların da aynı şekilde vücutları toprak, su, hava, ateşti. Başka maddeden değildi ki. Dolayısıyla onlar kontrol edebilmiş mi? Edebilmiş. Demek ki edilebiliyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Akşam namazında hutbe okudu ve bu gece sabaha kadar yürürsek inşallah yarın suya ulaşırız buyurdu. Gece ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında yürüdüm. Gece yarısından sonra Resulullah'ı uyku bastırdı. Devesinden düşecek gibi oldu. Yandan tuttum. Doğrulup devenin üzerine oturdular. Biraz sonra yine uyudular. Düşecekleri sırada yandan tuttum. Uyanıp devenin üzerine oturdular. Bu hal üzere sabaha kadar yola devam ettik. Yine uyku bastırdı. Ve devenin üzerinden yan tarafa meylettiler. Hemen tuttum. Mübarek başını kaldırıp bana, "Sen kimsin?" dedi. "Ebu Katade'yim." dedim. "Ne zamandan beri benimle birliktesin?" buyurdu. "Bu gece devamlı sizin yanınızdaydım ya Resulallah." dedim. "Peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun." buyurdu. Ordudan geri kaldık. Askerlerden hiç kimse görünmüyordu. Bana, ey Ebu Katade, askerlerden hiç kimse görünüyor mu diye sordu. Ben de, işte bir atlı, işte bir atlı daha diye gösterirken, 7 kişi bir araya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolun dışına çıkıp, bir yerde istirahate çekildi. Bize namaz vaktini gözleyin buyurdu. Ancak bizden en önce uyanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Güneş doğmuştu. Sonra biz de uyanıp sabah namazı geçti diye feryat ederek yerimizden kalktık. Resulullah bize develerinize bininiz buyurdu. Sonra yola çıktık. Bir müddet gittik. Güneş yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su matarasını istedi. Mataramı verdim, abdest aldı. Matarada birazcık su kaldı. Ya Ebu Katade, bu suyu sakla. Bu su çok kıymetli olacaktır buyurdu. Sonra her zaman kıldığımız gibi sabah namazının sünnetini ve farzını kıldık. Kaza ettik. Namazdan sonra Resulullah, bineklerinize bininiz buyurdu. Bindik ve yola devam ettik. Biz kendi aramızda yavaş bir sesle, sabah namazını kaçırdık. Taksiratımız oldu diye konuşuyorduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bana uymanız size yetmez mi? Uykuda taksirat olmaz. Bir namazı vakti geçinceye kadar kılmamak günahtır, buyurdu. Bir müddet daha yola devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önden gidenler ne yapıyorlar? Sabah oldu. Peygamberlerini bulmayacaklar mı? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma, yanındakilere, Resulullah arkamızdadır, sizi bırakıp gitmez, dediler. Bir kısmı da öndedir, dediler. Eğer Ebu Bekir'in ve Ömer'in, radıyallahu anhüm, sözünü tutarlarsa, doğru yolu bulurlar. Bir müddet daha yola devam ettik ve eshab-ı kirama yetiştik. Ya Resulallah, susuzluktan helak olacağız, dediler. Size helak olmak yoktur, helak olmazsınız, buyurdu. Sonra devesinden inip bir bardak istedi. Benden de mataramda kalan az miktardaki suyu istedi. Getirdim. Mataradan bardağa su dolduruyor. Ben de eshab-ı kirama veriyordum. Eshab-ı kiram, mataradaki suyun az olduğunu görünce, su içmek için izdiham oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izdiham yapmayınız. Hepiniz suya kanacaksınız buyurdu. Sonunda bütün eshab-ı kiram suya kandı. Benden ve Resulullah'tan başka su içmeyen kalmadı. Resulullah bana da iç buyurdu. Önce siz buyurun içiniz ya Resulallah dedim. Bir kavmin su dağıtıcısı en son su içer buyurdu. Bunun üzerine alıp içtim. Sonra Resulullah da içti. Sonra oradan kalkıp yola devam ettik. Resulullah'ın daha önceden işaret buyurduğu gibi bir suya ulaştık.

0: Kadın ve erkeğin altın ve gümüş kap ile yemesi, içmesi, her türlü kullanması tahrimen mekruhtur. Altın ve gümüş kaşık, saat, kalem, abdest ibriği, bıçak, sandalye ve benzeri şeyleri kullanmaları da böyledir. Bunları kendi bedeni için kullanmayıp başka yerde kullanmaları caiz olur. Mesela yağı, balı gümüş bıçakla ekmeğe sürmek ve bu ekmeği eliyle yemek caizdir. Altın kaptaki ilacı başına dökmek haramdır. Fakat buradan eline döküp elindekini başına sürmek caizdir. Fakat suyu ve ilacı kullanmak için önceden bu kaplara koymak caiz değildir. Gümüş tastan çorbayı tahta kaşıkla alıp yemek caiz olmaz. Çünkü tas zaten kaşıkla kullanılır. Gümüş tüpteki merhemi ele sıkıp el ile başa sürmek de böyledir. İbrikteki suyu ele döküp yüzü yıkamak da böyledir. Mevlid'de gümüş kaptan avuca gül suyu serpip avucu yüze, elbiseye sürmek de böyle caiz değildir. Altın ile gümüşü süs olarak takmak yalnız kadınlara helaldir. Fakat bunları, mesela parmağındaki yüzüğünü, mahrem olmayan erkeklere göstermeleri haramdır. Altın ve gümüşü süs olarak takmak erkeklere haram olup, yalnız gümüş kemer, yüzük ve saatin, çakının zinciri gümüşten olmak caizdir. Altından olursa haramdırlar. Taş, tunç, pirinç, platin, bakır ve diğer madenlerden zinet olarak yüzük takmaları kadınlara da haramdır. Madenin rengi ve kaplaması değil, içi, cinsi muteberdir. Bunun için mesela altın yaldızlı gümüş yüzük takmak erkeklere de caiz olur. Gümüş kaplı altın, bakır yüzük, altın bakır sayılırsa da altın bakır görülmedikleri, gümüş göründüğü için takılması caiz olur. Reddül Muhtar kitabı 5. ciltte diyor ki: erkeklere yalnız gümüş yüzüğün helal olduğu ve altın, demir ve sarı pirinçten yüzük takmanın haram olduğu hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. İyi huylar doğar. Bunlardan 8'i meşhurdur. 1- Keremdir. Herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. 2- İsardır. Kendi muhtaç olduğu malı, muhtaç olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabretmektir. İyi huyların çok kıymetlisidir. Ayet-i kerimelerle met olunmuştur. 3- Aftır. Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken yapmamaktır. Kötülüğe iyilikle karşılık etmek aftan daha iyi olur. Beyt. Kötülüklere karşı kolay olur kötülük. Kötülük yapanlara iyilik yapmak mertlik. 4. Mürüvvettir. Muhtaç olanlara lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir. 5. Vefadır. Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. 6. Müvasattır. Tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak, iyi geçinmektir. 7. Semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri seve seve vermektir. 8. Müsameha etmektir. Terk etmesi lazım olmayan şeyleri başkasına faydalı olmak için terk etmektir. Başkasının kabahatini görmemezlik demektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'de Gülhane Parkı'nın duvarlarına çok yakın Hüdavendigâr ve Alemdar caddelerinin tam birleştiği noktada bulunan Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin yanından kendisini anlatmaya çalışacağız. Ünsi Hasan Efendi Osmanlı tarihinde gerçekten insanlara faydalı olmaya çalışmış. Hayatını, her şeyini bu yola koymuş nadir kimselerden birisidir. Efendim, yok muydu bunun gibisi? Elbette vardı tabii. Biz de onları da anlatırken de aynı şeyleri onlar için de inşallah söylemek isteriz. Tabii nasibimizde varsa. Şimdi Ünsi Hasan Efendi'nin özelliklerini biraz sizlere arz etmeye çalışayım.

kısam nasıl olur, o daha kolay oluyor diyor. Ya benim dizim ağrıyor işte. Bütün Halep çarşısını geziyor adam, dizi ağrımıyor. Hanımın eline verdiği listeleri alıyor, toparlıyor, hepsini yerine getirmeye çalışıyor. Gene bir şey yok. Ama namaza gelince ya ben böyle de kılayım demek ki oluyor diyor. Halbuki sandalyede namaz bizim dinimizde olmadığını derin ilim adamı kimseler, din adamı kimseler, din ilim adamı kimseler açık açık söylüyorlar. Ne yapalım? O da ayakta kılamazdı. Ya ne yapardı? Kıbleye doğru ayağını uzatır, namazını öyle kılardı. Raftaki bazen kuru ekmek parçalarını bulur, o gününü öyle geçirdi efendim. Parça bir iki kırıntı yani. Ekmek parçalarına. Buyururdu ki çok açlık çektim. Ama gönlüyle çekmiş efendim. Böyle padişahın sarayına giren, padişahın en yakınlarına işte dualar eden, sadrazam ayağına gelen bir adam çok açlık çeker mi hiç efendim? Yani bunda bir şey var. Hakikaten doğrudur, çekmiş. 20 yaşından sonra yanım üzerine yatmadım diyor. Gece uykularını dahi oturur vaziyette veya ayakta gidermiş. Molla Hayal Hazretleri de öyleymiş Bursa'daki efendim. Ayakta böyle, uykuyu ayakta, kitap elinde okurken şöyle bir dalarmış. Hani şoförün direksiyonda daldığı gibi. Tamam işte o günlük uykuyu alır. 33 yaşta vefat etmiş ama boyundan büyük kitaplar yazmış. Molla Hayal Hazretleri, Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle insanlar olmasaydı biz şimdi kim bilir hangi kavmin hangi itikattaki çocukları olacaktık, bilebilir miyiz efendim? Molla Hayal Hazretleri'nin şu bazusuna efendim, bazusuna böyle elini tuttuğu zaman iki parmağı birleşirmiş efendim kolunda. Çocukların hani kolları biraz zayıf olur da çöp gibisin falan deriz ya efendim. Öyle çöp gibi olmuş. 33 yaşında da işini bitirmiş, gitmiş bu dünyadan. Yolu halveti ve halvetinin de Şabaniye kolundan idi. Şabaniye kolundan. Zamanında bazı din cahilleri tasavvuf ve manevi halleri inkar etmeye başlıyorlar. Ya o da kim, o dergâhtaki adam, bunlar hep böyle hap yap para kayap gibi sözler ederlerdi. Mescitlere gelenlere mani olmaya başladılar. Mescitleri kapatmaya başladılar efendim. Yani sene 1700'lü yıllar efendim. Boşa mı 1730'da 3. Ahmet Han'ı tahttan alaşağı ettiler? İşte böyle insanlar çoğaldıydı efendim. Acemağa Camii yakınında da onun bulunduğu, hizmet ettiği cami vardı buraya yakın. Onda da bazı azgınlar Hasan Efendi'ye zarar vermek istedi. Ama ne olduysa efendim, bu zarar vermek istedikleri niyetlerini açıkladıklarında bunlar birdenbire izleri kayboldu efendim. Namı nişanı unutuldu adamların. Kim bilir? Hasan Efendi'nin böyle bir çetesi falan yoktu ki kaldırın onları bu gece, sıkın ayaklarına birer tane. Yok efendim, öyle bir şey de yoktu. Onun sıkmayla alakası hiç yoktu. Efendim, hocası Karabaş Ali Efendi'ye dediler ki Hasan Efendi'yi siz karşıya gönderdiniz. Dergahta talebe yetiştiriyor ama kimseye de icazet vermiyor efendim dediler. Bu nasıl olur? Bir söyleseniz de talebelerine icazet verse, hiçbir talebesinin eline diploma vermiyor. Okuyor, okuyor, okuyor. Seneler geçiyor, diploma vermiyor. Hocası haber gönderdi. Hasan Efendi'ye selamımı söyleyin. Civciv çıkarsın, civciv çıkarsın diye. Hocasından bu emri aldıktan sonra civciv çıkarma, yani talebeye icazet verme emrini ondan sonra liyakatlı talebelerine kılık kırk yararak yine de icazet vermeye başladı. Çünkü efendim, Ünsü Hasan Efendi'den ben icazetliyim diyen birisi ağızdan çıkan her sözün bir anayasa maddesi gibi olacağını düşünür. Karşı tarafta onu öyle alır. Öyle alınca da eğer yarım yamalık bilgili birisi ise o iş çok zor. Şimdi bu Hasan Efendi'nin talebelerinden birisi vardı. Bunun şöyle bir alışkanlığı vardı efendim. Banyoya girdiğinde çıkarken son tas suyu alır, onun üzerine işte ayetel kürsi falan neler biliyorsa birkaç şey okur, ondan sonra o tas suyu tepesten dökermiş. Genç bu işte efendim, bunu kendine göre böyle çok böyle bir manevi ağırlıklı bir şey olarak bilmiş efendim. Bir gün hocasına bir rüyasını anlatıyor, bu hadisenin kimsenin haberi yok, talebe arkadaşların da haberi yok. Bu kendi kendine bunu bulmuş. Oh diyor, ben evliya olmanın yolunu buldum bak.

okulumun suyuyla beraber banyodan çıkıyorum. Genç işte efendim. Kitaba uyuyor mu uymuyor mu onu düşünmüyor. Hocasına bir gün rüyasını anlatıyor. Efendim rüyamda şöyle gördüm diye herhangi bir olayı anlatıyor. Ki din büyükleri ekseriyette talebelerinin rüyalarıyla uğraşmamışlar efendim. Oğlum rüyayla fazla uğraşmayın. Elinize uyanıkken geçene bakın. Rüyada sen bir çuval para görürsün. Ama uyandığında elinde 25 kuruş varsa o 25 kuruşla bir iş yaparsın. Gibi buyururlarmış. Çocuk rüyayı anlatıyor, ona hiç cevap vermiyor. Oğlum diyor, sen o bir tas suya okuyorsun ya, o huyundan vazgeç diyor. Aman hocam diyor, ben bunu kimseye söylemedim ki diyor. Oğlum Allah-u Teala dilerse bilinmeyen şeyleri de bazı kullarına bildirebilir. Ama o okunmuş suyu sen döktüğünde onlar hamamdaki diğer kirli sularla bir yerlerde toplanıyor. Beraber bir araya geliyor. Yani o okunduğunu bildiğin suyla daha başka türlü sular bir araya geliyor. Sakın onu yapma, uygun değil diyor. Çocuk da o huyundan böylece tövbe ediyor, vazgeçiyor. Bir gün bir konaktan zenginin birisinin çocuğu hastalanır. Evin hanımı çaresiz. Ne olacak, en kolay yol nedir? Ünsiye Hasan Efendi'ye çocuğu gönderip bir dua ettirmek. Hizmetçi kadınla gönderiyor annesi. Koca konak sahibinin karısı. O mu getirecek efendim çocuğunu? Hizmetçi kadına da diyor ki şu 46'ını da al. Hoca Efendi çocuğa okuduktan sonra bu 46'ını da Hoca Efendi'ye ver diyor. Aha diyeceksin, bak din adamlarının para toplama yolunu görüyor musun? Değil değil. Kadıncağız geliyor, efendim böyle böyle filan konaktan geliyorum. Bu çocuklar çok rahatsız. Tıbben bir şeyler yapmışlar ama çare bulamamışlar. Benimle size gönderdiler. Bir okur musunuz efendim diyor. Hay hay tabii diyor, masum çocuk diyor. Çocuğun yanaklarını okşuyor. Ona bazı bildiği sure-i şerifler okuyor. Kur'an-ı Kerim şifadır, ne olacak efendim? Sonra kadıncağız çıkarken hocam diyor, size de şu altınları gönderdi diyor. 38 altın veriyor. 40 altın verildiydi, 38 altın veriyor. Hüsnü Hasan Efendi ciddileşiyor. Hani bunun iki altını diyor. Efendim hık bık yok diyor, bana 38. Yo diyor. Bak sağ cebinde o altınlar hem de diyor. Kadıncağız neredeyse düşüp bayılacak. Yani böyle suçüstü de olur mu efendim? Tam %100. Cürmü meşrut derlerdi buna eskiden bizim küçüklüğümüzde. Ve herkes korkardı. Ya dedi, bu cürmü meşrut nasıl bir şey acaba? Herkes korkuyor bundan. Şimdi anladık onun ne olduğunu. Efendim. Kadın diyor ki efendim, yani bundan kimsenin haberi yok. Ben de cebime gizledim. Sen çıkar bakayım, çıkar paraları diyor. Kadın iki altını daha çıkarıyor. Alıyor eline. Bakıyor, sayıyor. Tamam, 40 altın. Kızım diyor, sen bak bunu, bu saklamayı fakirlikten yaptın. Yoksulluktan yaptın. Yoksulluktan, fakirlikten dolayı harama sakın elini uzatma. Allah-u Teala sana beklemediğin yerlerden rızık gönderir. Bak bu benim sana nasihatim olsun diyor. Şu 40 altını al bakayım diyor. Bunların hepsini sana hediye ettim ben diyor. Kadıncağız elini öpsün. Efendim ağlasın mı, ne yapacağını şaşırıyor. Hasan Efendi vefatına yakın talebelerini topladı. Hepsiyle helallaştı. Hepsine son nasihatlerini yaptı. Artık yolcu. Biliyor kendisi, öyle biliyor. Bilir mi? Bazı sen Allah-u Teala dilerse bildirir. Dedi ki onlara, sizler yola aykırı hareket ederseniz bundan sonra, İslamiyet'in emirlerinin dışına çıkarsanız, harama ve mekruhlara meylederseniz, ahiret gününde iki elim yakanızda olur. Bak diyor, ben şimdi helal ediyorum ama benden sonra bu yolu giderseniz orada iki elim yakanızda, gene ben sizi arar bulurum. O kalabalıkta nasıl bulacak? Öyle bir bulur ki efendim. Allah-u Teala'nın işleri muntazamdır. Kıyamet gününde yüzlerce milyar insan bir araya gelse, trilyonlarca insan bir araya gelse, gene arayan birbirini Allah dilerse bulur efendim. Sadık olursanız peygamberler ve evliya sizlerden hoşnut olur. Teçhiz ve tekfini için, yani cenazesinin gasledilmesi ve kefen işleriyle ilgili olarak siparişlerini bir talebesine yazdı, verdi. Hadi dedi, bunları al gel. Yerine vekil bıraktığı Mehmet Efendi, kıdemli talebelerinden, Kur'an-ı Kerim okurdu. O okurken vefat etti. Talebesi Seyit Mustafa Efendi gasletti.
Namazı Ayasofya'da Kara Mustafa Paşa dergahı şeyhi Seyit Nurettin Efendi kıldırdı. Hasan Efendi'nin Arabi, Farisi, Türkçe yazılmış bir divanı var. Hem Arabi, hem Farisi, hem Türkçe. Bir kısmı öyle, bir kısmı öyle, bir kısmı öyle. Yoksa bir yerdeki Arabi'yi Farisi'ye tercüme etmiş de, yani bir grup, küçük bir grup şiir değil. Bu divan İbnül Emin Mahmud Kemal Bey tarafından muhafaza edildi. Vaaz ve nasihatlarıyla konuşmaları Kelam-ı Aziz adlı kitapta toplandı. Kitap merakları için bunları biraz dura dura söylüyorum ki belki bazı seyircilerimiz, dinleyicilerimiz not alırlar. Yine Arabi, Farisi ve Türkçe ile nazm ve nesir olarak onun buyurdukları, Ünsi Hasan Efendi buyurdu ki şeklinde onun buyurdukları sözlerinden bir kısmı toplandı. Talebeleri tarafından Sırrı Ehadiyet adlı kitaba kondu. Şimdi efendim, bu Hasan Efendi'nin Valide-i Atik'teki Karabaş Ali Efendi'ye gitmesi, yani o da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundaydı. Efendim, olan zat Ali Efendi, Karabaş Ali Efendi aslında Arap Kirli'ydi efendim. Malatya Arap Kir var ya efendim. Şimdi Arap Kir diyoruz biz ona. Kirli değil o. Arap Gir efendim. Arap Gir. Rumi Mehmet Paşa Camii var Üsküdar'da. Maalesef insanlarımız ona Rum Mehmet Paşa diyor. Rum değil efendim, Rumi. Celaleddin Rumi Hazretleri Rum mu yani? Celaleddin Rum mu diyoruz? Hayır. Rumi demek başka, Rum demek başka. Oranın imamlığını yaptı efendim. Rumi Mehmet Paşa Camii'nin imamlığını yaptı. Arap Gir'den Kastamonu'ya göç etti. Halveti oldu. Şaban-ı Veli Hazretlerine mürit oldu. Halife oldu ona. Üsküdar'daki geldiğinde İstanbul'a. Niye Üsküdar efendim? Kastamonu'ya bağlıydı Üsküdar efendim. Kastamonu il merkezi Üsküdar'da ilçe sayılıyordu Osmanlı zamanında. Evet, Kastamonu koca bir vilayetti. Bir ucu Boğaz'a dayanıyordu efendim. 1674'te Atik Valide Tekkesi'ne şeyh oldu ki işte Ünsi Hasan Efendi ile orada görüşüldü. Sonra bir ara Limni'ye gönderildi. 1685'te hacca niyetlenip Medine-i Münevvere'ye giderken yolda vefat etti. 1686'da vefat etti. Çok faziletli bir insandı. Kitapları Şerh-i Füsus, Tarikatname, Tabirname kitaplarıdır. Karabaş Mescidi'nin de banisidir. Yani onu inşa ettiren, yaptıran kimsedir. Gerek Karabaş Ali Efendi'ye, gerekse Ünsi Hasan Efendi'ye ve bütün Evliyaullah'a, huzurlarınıza rahmetler dileyerek programımızı burada kapatıyorum. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Muhayrık radıyallahu anh. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır. Anlatmıştık. Bedir hezimetini sindiremeyen müşrikler muazzam bir orduyla gelir Uhud'a dayanırlar. Server-i kainat bir savunma savaşının az zayiatla atlatılacağını hesaplar. Fakat istişare toplantısına katılan gençler reylerini meydan muharebesinden yana kullanırlar. Bedir'de bulunamayanların da içleri yanar. Büyük bir aşk ile şehit olmayı arzularlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o cuma Müslümanlara cihadın faziletini anlatırlar. İkindi namazını kıldırdıktan sonra Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer'le birlikte hane-i saadete girer, zırh giyip kılıç kuşanırlar. Bu arada Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhüma sahabileri ikaz eder. Resulullah Medine'den çıkmak istemedi. Siz ısrar ettiniz derler. Gelin bu işi ona bırakalım. Allah'ın Habibini dinlemekte fayda var. Düşmanı Medine dışında karşılama fikrinde olanlar yumuşar. Pişmanlık duyarlar. Sözü Sa'd ve Üseyd'e bırakırlar. İkisi Efendimiz'i karşılar. Ya Resulallah, eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım teklifinde bulunurlar. Sanırım gençler heyecana kapıldılar. Bir peygamber zırhını giydi mi çarpışmadan çıkarmaz. Ta ki Allah onunla düşmanları arasında hükmünü verene kadar. Allahu Ekber. Cevabın güzelliğine bakın. Müslümanlar 1000 kişi civarındadırlar. İçlerinden sadece 100'ü zırhlıdır. Müşrikler sayı, silah ve donanım bakımından açık ara fark atarlar. İslam ordusu Seniyye tepesine gelmiştir ki ekseri okçulardan mürekkep 600 kişilik bir birlikle karşılaşırlar. Efendimiz sorarlar. Kimdir bunlar? Abdullah bin Übey'in müttefikleri, Yahudi savaşçılar. Onlar Müslüman olmuşlar mıdır? Hayır ya Resulallah. Söyleyiniz, dönsünler. Yardımlarına ihtiyacımız yok. İslam ordusu Şeyhen tepelerine geldiği zaman Resul-i Ekrem ordusunu bizzat teftişten geçirir. 15 kadar yaşı küçük mücahidi geri yollarlar. Bunlardan biri de Rafi bin Hadic'dir. Boyunu uzun göstermek için parmaklarının ucunda dikilir, göğsünü dışarı çıkarır, çok cenk görmüş muharipler gibi gözlerini kısar. Sahabilerden biri ona dese çıkar. Ya Resulallah, Rafi çok iyi o kadar. Efendimiz şefkatle bakar, kalmasına müsaade buyururlar. Bu kez Semüre bin Cündep ağlamaya başlar. Ama nasıl? Hüngür hüngür, katıla katıla. İnanın can dayanmaz. Babasının eteklerine yapışır. Ne olur git Efendimiz'den izin al. Resulullah Rafi'ye müsaade etti. Halbuki o güreşte bana rakip olamaz. Babası Mürey bin Sinan çaresiz Resul-i Ekrem'e çıkar. Efendimiz gülümser. Güreşin bakalım buyururlar. Semüre büyük bir hırsla hamle yapar. Akranını yıkar. Cihada katılma iznini bileğinin hakkıyla alır. Sevinçten kuşları uçar. Fahri alem diğer tıfılları Medine'yi beklemekle vazifelendirirler. Sevimli minikler güya evleri kadınları koruyacaktırlar. Server-i alem onlara değer verir, gönüllerini yapar. Hiçbiri mahzun kalmaz. İşe yaramının huzurunu yaşarlar. Akşam olur. Bilal-i Habeşi ezanı sahrada okur. Namazını birlikte kılarlar. Resul-i Ekrem yatsı namazını müteakip Muhammed bin Mesleme kumandasındaki 50 kişilik bir birliği devreye yollar. Sonra kalanlara döner. Bu gece bizi kim bekleyecek diye sorarlar. Mücahitlerden arasından bir ses gelir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Zekvan. Aradan az bir zaman geçer. Efendimiz tekrar sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Mücahitler arasından bir ses yükselir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin?
1: Ebu Seb.
0: Seb'in babası. Bir müddet bekledikten sonra üçüncü sefer sorarlar.
1: Bu gece bizi kim bekleyecek?
0: Yine bir ses yükselir.
1: Ben beklerim ya Resulallah.
0: Sen kimsin?
1: İbni Kays.
0: Resul-i Ekrem, üçünüz de kalkınız buyururlar. Yalnız bir kişi ayağa kalkar. Diğer arkadaşların nerede?
1: Ya Resulallah, üç seferinde de sorunuza cevap veren bendim. Adım Zekvan bin Abdikays. Ama halk arasında Ebu Seb diye tanırlar.
0: Efendimiz çok hoşnut olur. Git, sen bize muhafızlık et. Allah da seni muhafaza etsin buyururlar. Ne zaman ki iki ordu karşı karşıya gelir, Abdullah bin Übey ortaya çıkar.
1: Sıradan gençler bizim gibi asillerle bir tutuluyor. Fikrimiz bile sorulmuyor. Şuracıkta niye can vereceğiz ki? Ben bu savaşta yokum
0: der, ayrılır. 300 adamını da peşine takar.
1: Haza ihanet. Sanki durur durur en kritik anda vururlar. Cenge dakikalar kala safları bozarlar.
0: İslam ordusunda sadece 700 kişi kalır. Kureyşlilerin dörtte biri kadar.
1: Halbuki bir Yahudi alimi olan Muhayrık, ırktaşlarını karşısına alıp tavrını koyar. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır.
0: Yahudiler, haklısın ama derler, bugün cumartesi, işte meşgul olunmaz. Bakar, ısrarın faydası yok, kılıcını kuşanır, net bir şekilde Müslüman olduğunu açıklar. Yakınlarına, eğer öldürülürsem mallarımın hepsi Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem. Dilediği gibi kullanmakla serbesttir şeklinde vasiyet yapar. Gidip İslam ordusuna katılır ve şehadet şerbetini yudumlar. Efendimiz onu Muhayrık, Yahudi ırkından hayırlı bir kişidir şeklinde mehd buyururlar. Nitekim cenk biter, yaralar sarılır. Muhayrık'ın yakınları vasiyete sadık kalır, mülkünü Habibullah'a bırakırlar. Ki bunlar içinde Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Bürka, Meşrebe adlarını taşıyan 7 meşhur bahçe ve bostan bulunmaktadır. Bu soğuk sulu bol meyveli araziler çok kıymetlidir. Parayla pulla alınmaz. Efendimiz bunları vakfeder. Fakir fukaranın istifadesini açarlar. İşte İslam medeniyetinde ilk vakıf geleneği Muhayrık radıyallahu anh'la başlar. Açtığı çığırın güzelliğine bakın. Makamı âlâ ola.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mezardaki ölü denizde boğulmak üzere olan kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşlarından gelecek bir duayı hep beklemektedir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz mal mevki hırsı. Sevgili dinleyicilerimiz, helal malı ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse azaba sebep olur. Hadis-i şerifte paranın kuluna, paraya tapana lanet olsun buyuruldu. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin arzuları peşinde koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allahü Teala'nın emirlerini unutturursa, dünya muhabbeti denir. Allah düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi mal para toplamak olacaktır buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte Allahü Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan rızkını aradığı gibi rızık da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allahü Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i kutsi'de ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster buyuruldu. Bir hadis-i şerifte ya Rabbi, beni sevenlere hayırlı mal ver, bana düşmanlık edenlere çok mal ve çok evlat ver buyuruldu. Bir zengin öldü. Bir köşkle iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar. Duvardan bir ses geldi. Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişahtım, çok yaşadım. Mezarda 130 sene kaldım. Sonra toprağımla çanak çömlek yaptılar. 40 sene evlerde kullandılar. Kırıldım, sokağa atıldım. Sonra benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz. Siz de benim gibi olacaksınız dedi. Dünya muhabbeti, yani dünyaya düşkün olmak demek, nefsin arzularını, tatlı gelen şeyleri ve bunlara kavuşmanın sebebi olan parayı haram yollardan aramak demektir. Dünyaya düşkün olmak, hayal peşinde koşmaktır. Çünkü dünya lezzetlerinin zararları faydalarından daha çoktur. Elde kalmaz, çabuk giderler. Bunlara kavuşmaksa çok güçtür. Faydası hiç olmayanlara lab, yani oyun ve lev, yani eğlence denir. Hadis-i şerifte dünyalık olan şeyler melundur. Allah için olan şeyler, Allahü Teala'nın razı olduğu şeyler melun değildir buyuruldu. Dünyalık olan şeylerin Allahü Teala indinde hiç kıymeti yoktur. Ahkam-ı İslamiye'ye uyarak kazanılan ve kullanılan rızık dünyalık olmaz. Dünya nimeti olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünyalığa düşkün olmak hataların başıdır. Yani her türlü hataya, günaha sebep olur. Dünya peşinde koşan kimse, şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Geçmiş ümmetlerin, peygamberlerine inanmamalarına sebep, dünyaya düşkün olmalarıydı. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na giderken birinin çok ağladığını gördü. Ya Rabbi, kulun senin korkundan ağlıyor dedi. Kan ağlasa dahi onu affetmem, çünkü o dünyaya düşkündür buyurdu. Hadis-i şerifte dünyayı helalden kazanana ahirette hesap vardır, haramdan kazanana azap vardır buyuruldu. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur değerli dinleyenler. Birinci sebep nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi
kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat, hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Çünkü caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri, vasıtaları yapmak da caiz ve lazım olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam, "Ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğin bir mülkü bana ihsan eyle," diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şerifte hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim buyuruldu. Bir hadis-i şerifte bir saat adaletle idarecilik yapmak 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir buyuruldu. Riya ile ve hakkı batılla karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyetle olsa da caiz değildir. Çünkü haramları ve mekruhları iyi niyetle de yapmak caiz değildir. Hatta bazı haramların iyi niyetle yapılması daha büyük günah olur. Niyetin iyi olması taat ve ibadetlerde faydalı olur. Mübah, hatta farz olan bir amel niyete göre günah olabilir. Günah işleyenin "sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah kalbe bakar" sözünün yanlış, hatta zararlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli hallerde olabilir. Helalle haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkinin geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Şöhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyet'te mübah olup, caiz olup halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir zaman bir emir bir zahidi ziyarete gitmiş. Zahid, emirin ve etrafındakilerin kendisine yaklaşmak istediklerini anlayınca ziyafet vermiş, kendisi iri lokmaları hırsla çabuk çabuk yemeye başlamış. Emir bu hali görünce zahidi beğenmeyerek oradan ayrılmış. Zahid arkasından "Elhamdülillah, Rabbim beni kurtardı" demiş. Mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç insanlardan uzlet etmektir. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka insanlar arasına karışmamalıdır. Hadis-i şerifte bu ilaç tavsiye edilmektedir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet bin Mesruk rahmetullahi aleyh. Yazık bana, vah bana. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir gün Hak Teâlâ'ya şöyle etti münacat. Yazık bana, vah bana, ne zordur benim işim. Ben bu kadar günahı nasıl da işlemişim. Halbuki ben bunları işlerken utanmadan, bana Rabbin nimeti yağıyordu durmadan. Beni fena aldattı günahların lezzeti. Şimdi gitti o lezzet, kaldı mesuliyeti. Bir anlık zevkler idi, kayboldu şimdi ancak, günah mesuliyeti asla kaybolmayacak. Zira kayda geçtiler hep amel defterime. Bunun için vah bana, vah şu kötü halime. Ne yazık, nefse uydum, düşünmedim Rabbimi. Günah pislikleriyle hep kararttım kalbimi. Ben ölümden kaçarım, unutmaz ecel beni. Ensemde hissederim her an onun elini. Yazık bana, var iken bu kadar çok günahım, nasıl tövbe etmeden duruyorum Allah'ım? Mahşer günü yüzüme bakmazsa eğer Allah, ne olur benim halim, şu garip halime vah! O gün şahit olunca ayaklarım, ellerim, Rabbimin huzurunda ne hallere girerim? Ey nefsim! Unutmazsın kendi isteklerini, lakin hep unutursun Rabbin emirlerini. Günah haram demeden erersin her arzuna. Yarın nasıl çıkarsın Rabbinin huzuruna? Ey nefsim! İstersin ki sıkıntıya girmeden cennet nimetlerine eresin ebediyen. Anında yaparsın da her istek arzunu hep, tövbeyi ne özürle geciktirirsin acep. Sonra bakıyorum ki, sıhhatin bozulsa az, ölümü sırf o zaman hatırlarsın, bu olmaz. Sıhhatli anlarında niçin gaflet edersin? Ölüm sıhhatliyken gelmez mi zannedersin? Niçin namazlarını kılarsın gaflet ile? Halbuki o namazın son namazdı belki de. Öyleyse ey nefsim, uyan da kendine gel. Zira bil ki insana ani gelir hep ecel. Bir günde buyurdu ki, şaşarım şu insana. Korkmadan isyan eder kendi yaradanına. Şuna da şaşarım ki, cehennem vardır diyor. Buna rağmen korkmadan her günahı işliyor. Şaşarım, dünya fani diyen şu insana ki, sarılmıştır dünyaya, ayrılmayacak sanki. Şaşarım şuna dahi, günah işler maalesef. Yine de bu haline üzülüp etmez esef. Yaşamasına rağmen İslam'ın haricinde, görürsün onu dahi yine neşe içinde.

Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, misafire karşı edep şöyledir. Önce selam ve ikram, sonra taam ve kelam. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Haziran Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Demokrasi, Oy Satın Alma ve CHP Kurultayı başlıklı makalesini sunuyorum. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak mutlan kararı verdi. Bu karar büyük bir tartışma başlattı. Özel yönetiminin sona ermesi, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık makamına dönmesi ve CHP içinde yeni bir güç mücadelesinin doğması, kısa vadede siyasetimizin en mühim gündem maddelerinden biri olacak. Fakat bu hadisenin ardında daha büyük ve daha derin bir mesele var. Demokrasilerde oy satın alma problemi. Modern demokrasi teoride seçmenin serbest iradesine dayanır. Ancak pratikte siyasi partiler çoğu zaman seçmen gruplarına büyük vaatlerde bulunarak oy devşirmeye çalışır. Bu yalnızca bir partiye mahsus kalmaz. Bütün partilerde görülebilir. Erken emeklilik tartışmaları tipik örneklerden biridir. EYT'yi bir koz olarak kullanan muhalefetin seçimi kazanma ihtimali iktidarı da harekete geçirdi ve EYT çıktı. Yani EYT sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefetin de Türkiye'ye bir hediyesi oldu. Görülüyor ki devletin gelecekteki mali yükünü çok artıracak, normal şartlarda sürdürülebilir olmayan vaatler belli seçmen kesimlerin oyunu kazanmak amacıyla kullanılabilir. Bu durumda seçim rekabeti fikirlerin ve programların yarışı olmaktan çıkarak kamu kaynaklarıyla oy satın alma yarışına dönüşebilir. CHP kurultayı meselesi bu problemin parti içi versiyonu olarak okunabilir. Mahkeme kararının işaret ettiği üzere delegelerin tercihlerini etkilemek için İmamoğlu tarafından oluşturulan sistemde gayrimeşru ve ahlak dışı şekilde toplanan maddi imkanlar kullanılmış. Eğer bir partinin genel başkanlığı delegelerin oylarının belli fonlarla yönlendirilmesi suretiyle elde edilebiliyorsa, yalnızca bir parti içi usulsüzlükten değil, demokratik ahlakın zedelenmesinden de bahsetmek gerekir. Kendi içinde temiz, açık ve adil karar alamayan partilerin ülke demokrasisine katkı sağlaması beklenemez. Burada belki meşru fonla gayrimeşru fon arasında bir ayrım yapmak gerekebilir. Siyasi partilerin destekçilerini yasal sınırlar içinde finanse etmesi yanlış da olsa meşru bir şeydir. Belediye imkanlarından veya gayrimeşru ilişkilerden elde edilen kanun ve ahlak dışı fonlarla parti içi sonuçların belirlenmesi ise gayrimeşrudur. İkincisi, demokrasiyi doğrudan kirleten bir davranıştır. Çünkü kurallara ve ahlaka aykırı olarak elde edilen fonlar belli bir kişinin veya hizbin iktidar mücadelesinin aracı haline getirilmektedir. Mesele başka türlü de ele alınabilir. Farz edelim ki Koç Holding, ideolojik bakımdan yakın olduğu CHP'nin kurultayında kullanılmak üzere 5 milyar liralık bir fon ayırdı ve bu para delegelerin oy tercihlerini etkilemek amacıyla dağıtıldı. Bu daha meşru bir davranış olarak görülebilir ama kaynağın özel olması problemi tamamen ortadan kaldırmaz. Kamu kaynağı kullanımı kadar ağır ve yanlış olmasa da bu da parti içi demokrasiyi paranın tahakkümü altına sokar. Dolayısıyla demokratik meşruiyet bakımından özel paranın siyasi kararları satın alması da çok ciddi bir problemdir. CHP'de bu tartışma ilk defa yaşanmıyor. Geçmişte Baykal'la Mustafa Sarıgül arasındaki genel başkanlık mücadelesinde de Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı boyunca topladığı kaynakların parti içi rekabette kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak daha ziyade CHP'de tecelli etmesi problemin sadece CHP'ye özgü bir ahlaki zaaf teşkil ettiğini göstermez. Problem Türkiye'de ve genel olarak bütün demokrasilerde ortaya çıkabilir. Demokrasinin sağlığı oyların satılık olmamasına bağlıdır. Bu gerçek hem genel seçmen oyları için hem de parti kurultaylarında delege oyları için geçerlidir. Siyasi partiler kamu kaynaklarını veya gayrimeşru fonları kullanarak destek üretmeye çalıştıklarında demokratik rekabet bozulur.
Çözüm, seçmen kitleleri açısından devletin mümkün mertebe küçültülmesi, kamu kaynaklarının siyasi dağıtım aracı olmaktan çıkarılmasıdır. Partiler açısındansa şeffaf finansmanın esas alınması ve siyasetin ideoloji, program ve ilke temelinde yürütülmesidir. Sağlıklı bir demokrasi parayla satın alınan sadakatlere değil, hür iradeye, açık rekabete ve temiz siyasete dayanır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Demokrasi, Oy Satın Alma ve CHP Kurultayı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Haftaya CHP grubunu kim toplayacak? Başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı talebimiz yoktur diye başvuruda bulunmasına rağmen CHP grubu toplandı, Özgür Özel konuştu. Şimdi başlıktaki soruya gelelim. Peki haftaya CHP grubu toplanacak mı? CHP grubu toplanırsa yine Özgür Özel mi konuşacak yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu sorunun cevabını almak için haftayı bekleyeceğiz. Bu aşamada grup toplantısındaki havayı yansıtmak istiyorum. Salonda olağanüstü günlere ait bir hava vardı. Milletvekillerinin katılımı az ama partililerin katılımı çoktu. Önder Sav, Seyfi Oktay gibi isimler yıllar sonra grup toplantısına gelmişti. Meclise giremeyenlerse Dikmen kapısında toplanmıştı. Özgür Özel salona güzel günler göreceği sloganları eşliğinde girdi. Kürsüde 1 saat 8 dakika kaldı. Güçlü mesajlar verdi. Zamanın ruhuna uygun bir konuşmaydı. Özgür Özel sözlerine bu sadece bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir diye başladı. CHP'nin grup toplantısı yapıldı ama CHP grubunun yapıldığı salonda en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar atıldı. Siyasette daha göreceğimiz şeyler varmış demek ki. Hain Kemal sloganlarının atılması üzerine Özgür Özel, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulma değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandırılan duygudur diye konuştu. Özgür Özel bu hatayı hep yapıyor. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara karşı çıksaydı bu iş bu noktaya gelmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de o salonda olsaydı hain Kemal sloganlarının atılması üzerine ne yapacaklardı? Özgür Özel uzlaşmaya değil ayrışmaya oynuyor. Özgür Özel'in konuşmasında en çarpıcı olan bölümse iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var sözleriydi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin önünde Özgür Özel'in ise Güven Park'ta bayramlaştığı günde iki CHP görüntüsü ortaya çıkmıştı. Dünkü tabloda ortadan ikiye bölünmüş CHP görüntüsünü tamamladı. Peki CHP bu durumda nereye kadar gider? CHP'de çatlak her geçen gün daha da büyüyor. CHP yeni bir doğuma hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu zaten yeni partinin işaretini verdi. Ekrem İmamoğlu ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür diyerek yeni partinin yolunu açtı. CHP nereye koşuyor diye soracak olursanız CHP bölünmeye doğru koşuyor. CHP'de bölünmeler de birleşmeler de bitmez. Ama CHP koca bir çınar olduğu için ayakta kalmaya devam eder. 12 Eylül'den sonraydı. Kenan Evren bir sağdan bir solda iki partinin seçimlere girmesini istiyordu. Amerika'nın baskısıyla Anavatan Partisi'ne de izin verdi. ANAP'ı buçuk parti olarak görüyordu. Ama Özal ilk seçimde iktidar oldu. Sağda emekli general Turgut Sunalp'in biri partisi MDP, solda ise Necdet Çalp'in Halkçı Partisi vardı. Demirel'in desteklediği DYP'de İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'nün başında olduğu SODEP'in seçimlere girmesine izin verilmedi. Halkçı Parti'nin nefesi çabuk tükendi. Taban SODEP'i destekledi. Bunun üzerine birleşme formülü gündeme geldi. Aydın Güven Gürkan'ın başında olduğu Halkçı Parti ile SODEP birleşti. Erdal İnönü'nün başında olduğu SHP kuruldu.
SHP, Demirelli ve Tansu Çiller'li koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Deniz Baykal, Erdal İnönü ile girdiği liderlik yarışlarını kaybedince CHP'yi açarak kendi yoluna devam etmeyi tercih etti. Erdal İnönü siyasete veda edince Murat Karayalçın partinin başına geçti ama SHP aynen bugün olduğu gibi başta İSKİ olmak üzere yolsuzluk iddiaları karşısında yıpranmıştı. Deniz Baykal Kurt siyasetçiydi. SHP ile CHP Hikmet abi formülünde birleşti. Baykal partiye hakim oldu. Karayalçın ayrılıp kendi SHP'sini kurdu ama başarılı olamadı. Ecevit ise DSP'yi kurarak kendi topuna koşan futbolcu olmayı tercih etti. Ecevit'e neden CHP'yi açıp başına geçmediniz diye sorduğumda 80 öncesinde CHP'deki hizip kavgalarından o kadar bıkmıştım ki tekrar aynı şeyleri yaşamamak için DSP'yi kurdum demişti. Ecevitli DSP parladı, hatta Ecevit başbakan oldu ama siyasi finali kötü oldu. Solda rakipsiz kalan CHP büyüdü gelişti. CHP bugün yeni bir bölünmenin eşiğinde. Bu bölünmeden sonra ilk seçimde yeniden birleşme şarkıları söylenmeye başlayacak. Önce bölünecekler sonra birleşecekler. Böylece yeni bir CHP klasiği yaşanacak. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin haftaya CHP grubunu kim toplayacak başlıklı makalesini sundum, sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün tecil faizinin düşmesi yeterli mi başlıklı makalesini sunuyorum. Malum enflasyonun yüksek olduğu, kredi bulmanın zor olduğu bir dönemde esnaf bir süredir faiz yüküne katlanıyor. Üstelik ticarette alışverişlerin çoğu vadeyle. Yani satışı yapıyorsun, tahsilat için çoğunlukla 50-60 gün bekliyorsun. Hal böyle olunca da işletme sermayen eridiği gibi nakit dengende bozuluyor. Vergi borcunda kalıyor, SGK prim borcunda. Bu yüzden uzun zamandır borç yapılandırması talepleri gündeme geliyordu. Hükümet de bu talepleri dikkate alarak bir düzenleme hazırladı. Esnafın kamu borcunun 36 ay yerine 72 ay taksitle ödenmesini, teminat limitlerinin de esnetilmesini öngören yasayı çıkardı. Yasa çıktı çıkmasına da pek kimseyi memnun etmedi. Neden derseniz, hem gecikme faizi hem de tecil faizi çok yüksek. Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025 tarihinden bu yana gecikme zammı aylık %3.7, yıllık %44.4 olarak uygulanıyor. Yapılandırma yapacaklar için tecil faizi ise özellikle 2024'ten bu yana ödenemeyecek durumda. 2010'da tecil faizi %10'du. 2018'de %18, 2019'da %15, 2022'de %24, 2023'de %36 olarak uygulandı. 2024'te ise %48'e çıkarıldı. O nedenle de birçok işletme borç yapılandırması yapsa da taksitlerini ödeyemedi. Tecil anlaşmaları iptal oldu. E-hacizler başladı. 2025'ten sonra da tecil faizi %39'a çekildi. Halen borcunu tecil ettirmek isteyenler aylık %3.25, yıllık %39 tecil faizini ödemek durumunda. Birçok işletmenin %10 karlılıkla çalıştığını düşünürsek, karın 4 katı faizle yapılandırma çok da mantıklı değildi. Şimdi Maliye Bakanlığı bu itirazları da dikkate almış. Yeni bir düzenleme hazırlığında. Edindiğimiz bilgiye göre tecil faizinde %39 olan oran düşürülecek. Muhtemelen enflasyon oranlarına ya da onun aşağısına çekilecek. Düzenlemenin vergisini zamanında ödeyenlerin inancını da sarsmayacak şekilde gerçekten zora düşen ama ödeme niyeti olan işletmeler için yapılacağını düşünüyorum. Tecil faizinin düşürülecek olması önemli bir adım. Ancak esnafın borç yapılandırmasında herkesin aynı kefeye konulmaması gerekiyor. Bu anlamda yapılandırmada vergi dairelerine çok iş düşüyor. Borç yapılandırmasında terzi usulü bir modelle tecil uygulaması yapılabilir. Her işletmenin nakit akış tablosuna bakarak, sektörel kırılmaları dikkate alarak yapılandırma yapılması, hem taksit sayısının hem de faiz oranının ona göre belirlenmesi daha doğru olabilir. Ayrıca
kamu borçları taksitlendirildiğinde ödenen faiz gider olarak gösterilebilirse esnaf için daha da kolaylaştırıcı olur. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Tecil faizinin düşmesi yeterli mi?" başlıklı makalesini sundum.

kopup gelenlerini mi? Hepsinin dilleri bir karış dışarıda hedefe koşturuyorlar. Peki dertleri ne? Onları bu derece saldırgan yapan, onları bu derece ortalığa döken ellerindeki son kozu kaybediyor olmaları. Evet, FETÖ'de çok büyük bir oyunun çöküyor olması, en önemli kozun kaybediliyor olması örgüt artıklarının tamamının kimyasını bozdu. Peki nedir bu kaybedilen? Örgüt bütün yatırımı CHP içinde bulunan bazı isimlere yaptı ve eğer CHP iktidarı ele geçirseydi bu kişiler üzerinden süreci yöneteceklerdi. Ancak oyun deşifre oldu ve üzerine hesap yapılan bazı figürler cezaevini boyladı. Görüldüğü gibi CHP'de artık mızrak çuvala sığmıyor ve CHP FETÖ kuşatmasıyla hesaplaşmak zorunda kalıyor. FETÖ ve CHP. Atatürk'ün partisi CHP'ye FETÖ sızması olduğunu söylediğimde, siyaset maskesi altında partide dönen dolapları anlattığımda çoğu klavye teröristi kripto FETÖ'cü 3 kuruşluk aklıyla beni linç etmeye, gerçekleri çarpıtmaya kalkmıştı. Bu kuş akıllılar beni böyle saldırılarla yıldıracaklarını, içi boş kuru tehditlerle durduracaklarını zannediyorlar. Oysa benim bu kuru tehditlere kulak asmayacağımı, Allah'tan başka kimseden korkmayacağımı, mücadeleyi asla bırakmayacağımı ve hepsinden önemlisi kul hakkı yemeyeceğimi, kimseye hiçbir kuruma iftira atmayacağımı, yalnızca ve yalnızca doğruları ve vatanı savunacağımı cümle alem bilir. Siz de bilin kelaynak sürüleri. Ayrıca size tavsiyem, elinizden geleni ardınıza koymayın. Dediklerimin hepsi doğruydu. Atatürk'ün partisi CHP FETÖ tarafından teslim alınmıştı. İşte size ispatı. Bu konuşan kim ola ki? Bakın, bu durumu gören sadece ben değilmişim. Bu konuda bir tespitte işinize gelmediği için anında hain ilan ettiğiniz genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ne demiş Kılıçdaroğlu bir bakalım. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Tekrar olmasın diye ben bir kez daha yazamayacağım ama tavsiyem odur ki anlamakta zorluk çeken Atatürkçü geçinenler, siz beni dinleyin ve bir kez daha okuyun Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini. Benim Kılıçdaroğlu gibi özür borcum yok çünkü zamanında ikaz ettik. Ancak kriptolar hariç sürüye uyup bizi linç eden iyi niyetlilerin zannederim bir özür borcu var. Yok mu alınan? Delikanlılar, mangalda kül bırakmayanlar, Atatürkçü geçinenler, Atatürk'ten geçinenler. Yok mu içinizde yürek yemiş bir baba yiğit? Neticede herkes şerefi, onuru için yaşıyor. Ben olsam kıyameti koparırım bu sözler karşısında. Asla lafı ortada bırakmam, duymamış gibi yapıp üç maymunu oynamam. Hele hele iddialara cevap vermek yerine bu kayıkçı kavgasına Atatürk'ü hiç karıştırmam. Anıtkabir'e koşup Atatürk'ün arkasına sığınıp oradan nutuk atarak gündemi değiştirmeye çalışmam. Çünkü tüm bu yaptıklarım yanlış olur. İşin doğrusunun ne olduğunu Manisa Milletvekili Özgür Özel söylemiş ve bakın ne demiş. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun vardır kardeşim. Başka türlü yalan ata ata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık var. Bunda birbirimizi kandırmak var. Çok haklı ama aklınız karıştı değil mi? Vekil ne diyor, ne yapıyor? Bu ne yaman çelişki? Haklısınız. Doğru söze ne denilebilir ki? Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un FETÖ'de gergin günler başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Yazıcıoğlu suikastında esrarengiz emekli yarbay Ercüment Güler'in rolü neydi başlıklı makalesini sunuyor. Gün geçmiyor ki Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopterin FETÖ'cü pilotların kullandığı

F-16 ve F-1 savaş uçaklarının oluşturduğu türbülans sonucunda düşürülmesiyle yeni gelişmeler olmasın, yeni bilgiler ortaya çıkmasın. Nitekim bu kez CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, BOTAŞ çalışanı emekli yarbay Ercüment Güler'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İddia önemliydi. Zira Ercüment Güler'in helikopter enkazının bulunmaması için yoğun çaba sarf ettiği, ekipleri yanlış yönlendirdiği iddia ediliyordu. Güler'in kaza sonrası BOTAŞ'tan ayrıldığını, Gambiya, Bosna Hersek, Yemen ve Cibuti'de çalıştığını ve halen Yunanistan'da görev yaptığını belirten Yavuz Yılmaz, sözcüden Veli Toprağ'ın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonunda şunları söyledi. Kaza sonrası helikopterde bulunan İHA muhabirinin telefonundan lokasyonun tespit edilmesi için bilgiler AVEA veriliyor ve BOTAŞ'la paylaşılıyor. Ercüment Güler sürecin başından itibaren kaza bölgesine gidiyor, vali ve emniyet müdürünü yönlendiriyor, enkazın bulunamaması noktasında zaman kaybedildi. Bu kişinin kazanın olduğu gün ne görevi var? Hangi unvanlarla BOTAŞ personeli ve emekli yarbay olarak ancak kimsenin tanımadığı bir kişi olarak sürecin içinde bu kadar aktif rol aldı? Hakikaten şüpheli bir durum. Zira helikopterin düşürüldüğü gün bu konuda FETÖ'cüler tarafından organize bir çalışma yapılıyor. Bu konuda hazırlanan iddianamede sanıkların helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları ifade edildi. Yarbay Ercüment Güler'in bu olaydan sonra BOTAŞ'tan ayrıldığı, Gambiya, Bosna Hersek, Yemen ve Cibuti'de çalıştığı, halen Yunanistan'da görev yaptığı milletvekili Yavuz Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Emekli yarbay Ercüment Güler muhtemelen kripto FETÖ'cü olabilir. Zira son durağının Yunanistan olması bana ilginç geldi. 15 Temmuz sonrasında 20 bine yakın FETÖ'cünün Yunanistan'a kaçtığını biliyoruz. Yunanistan, Türkiye'ye karşı duyduğu kadim düşmanlık nedeniyle ve Doğu Akdeniz, Ege ve adalar sorununu devamlı kaşıyarak ABD başta olmak üzere küresel devletleri arkasına alarak Türkiye'yi kışkırtacak provokasyonlara, terör örgütlerine destek ve eğitim vermeye devam ediyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunanca'ya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında darbecilere kucak açan Yunanistan'ı kardeş ülke olarak nitelendirmişti. Darbecilere ve DHKPC ve PKK'ya kucak açan Yunanistan'ın yiğitlik gösterdiğini savunan Gülen, kardeş ülke olduğunu kanıtladı ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Yunanistan'ın yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüşle yazılacak değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını Yunanistan'da yayımlayan Papazisis yayınevi müdürü Katerina Marku ise Gülen'in din eğitimi adına yaptıklarıyla dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını iddia etti. Tam da körler sağırlar, birbirini ağırlar diyaloğu. Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan'ı sert sözlerle eleştirdi. Yunanistan'da gerçekleşen çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandasının yapıldığını belirten Aksoy, FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir ifadelerini kullandı. FETÖ ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2000'den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci uluslararası bir örgüttür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler içinde büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir. Hal böyleyken Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanı sıra PKK, PYD, YPG, DHKPC terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru,
Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 1 ayla 1 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldılar. Yeni Şafak gazetesinde Bülent Orakoğlu'nun Yazıcıoğlu suikastında esrarengiz emekli yarbay Ercüment Güler'in rolü neydi başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Türkler artık kilitliyor başlıklı makalesini sunuyor. ...21. yüzyılın savaş alanları artık yalnızca tankların, savaş uçaklarının ve füzelerin mücadele ettiği arenalar değildir. Günümüzün en kritik çatışmaları, insan gözünün göremediği elektromanyetik spektrum üzerinde yaşanmaktadır. Radarların, haberleşme ağlarının, veri bağlantılarının ve güdüm sistemlerinin kontrolü, modern savaşlarda hava üstünlüğü kadar önemli hale gelmiştir. Bu nedenle elektronik harp, günümüz askeri doktrinlerinin merkezinde yer alan stratejik bir güç çarpanıdır artık. Hindistan, Pakistan'ı işgal edeceğim derken aniden 7 adet savaş uçağını düşüverdi. Tüm bölgede elektrikler kesildi, iletişim hatları, internet ne varsa kayboldu gitti. Ardından uçaklar leblebi gibi düştü. 10 günde pes eden Hint generalleri uçaklarımızı Türkiye'nin ürettiği ve Pakistan'a gönderdiği elektronik harp sistemleri kilitleyerek düşürdü diyerek burnundan soludu. Elektronik harpte amaç düşmanın elektromanyetik spektrumu kullanmasını engellerken kendi sistemlerinin güvenli ve etkin şekilde çalışmasını sağlamaktır. Düşmanı kilitlemek attığı füzeleri iadeye kadar gidebilmektedir. Fransız savaş gemisinin Türkiye'nin operasyonuyla Ege'de kilitlenip kıpırdayamaz hale gelmesi ve tüm dünyaya imdat geçmesi boşuna değildir. Fransızlar üzerinde bile denedik gördük. Türkiye'nin desteklediği Suriye'deki muhalifler elini kolunu sallayarak Şam'a girmiştir. Çünkü Esad rejimi askerlerinin tüm karargahları arasında Türk elektronik harp sistemleriyle iletişim kilitlenmiş ve emir komuta sistemi toprağa gömülünce eller havaya olmuştur. Elektronik harp alanında dünyanın önde gelen güçleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya bulunmaktadır. Şimdi Türkiye de bu devler ligine girdi. Günümüzde elektronik harp yalnızca radar karıştırmaktan ibaret değildir. İHA sürülerine karşı tedbirler, GPS aldatma sistemleri, veri bağ baskılama çözümleri, siber harp entegrasyonu ve yapay zeka destekli spektrum yönetimi yeni dönemin temel başlıkları haline gelmiştir. Bir dönem büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi radarlarını, elektronik destek sistemlerini, elektronik taarruz çözümlerini ve elektronik harp platformlarını geliştirebilen sayılı ülkeler arasındadır. Bu dönüşümün temelinde milli savunma sanayinin geliştirdiği sistemler bulunmaktadır. Koral, Türkiye'nin kara konuşlu elektronik harp alanındaki en önemli projelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Düşman radarlarının tespit edilmesi, analiz edilmesi ve karıştırılması görevlerini yerine getirebilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli bir kabiliyet kazandırmıştır. Ancak Türkiye'nin elektronik harp yolculuğunda asıl dikkat çekici gelişme, farklı platformları aynı elektronik harp mimarisi altında birleştirmeye başlamasıdır. Bunun adı da katmanlı elektronik harp mimarisidir. Modern savaşlarda tek bir elektronik harp sistemi yeterli değildir. Başarı, farklı platformların koordineli çalışabilmesine bağlıdır. Türkiye bugün bu alanda çok katmanlı bir yapı oluşturmaktadır. Koral'la kara konuşlu elektronik taarruz, İHA SOJ'la insansız hava araçlarından yakın elektronik taarruz, elektronik harp podlarıyla savaş uçaklarına refakat karıştırma desteği, hava SOJ ile uzun menzilli standoff elektronik harp kabiliyeti. Bu yapı sayesinde Türkiye farklı irtifa ve mesafelerde eş zamanlı elektronik baskı oluşturulabilecek bir ekosistem geliştirmektedir. Türkiye'nin elektronik harp alanındaki en önemli projelerinden biri şüphesiz hava SOJ sistemidir. Standoff Jabber konseptiyle geliştirilen hava SOJ,
düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden elektronik taarruz gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, düşman radarlarını tespit edebilecek, radar yayınlarını analiz edebilecek, haberleşme sistemlerini baskılayabilecek, komuta kontrol ağlarını karıştırabilecek, hava savunma sistemlerinin etkinliğini azaltabilecek, dost savaş uçakları için daha güvenli harekat koridorları oluşturabilecektir. Bu kabiliyet özellikle uzun menzilli hava savunma sistemlerine sahip rakiplere karşı operasyon planlayan hava kuvvetleri için son derece önemlidir. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği İHA ekosistemi, radar teknolojileri, elektronik harp sistemleri ve komuta kontrol altyapıları birlikte değerlendirildiğinde, ülkenin yalnızca sistem üreten değil, bu sistemleri entegre biçimde kullanabilen ülkeler arasında yer aldığı gerçektir. Modern savaşların görünmez cephesi olan elektromanyetik spektrumda üstünlük kurabilen ülkeler, geleceğin çatışmalarında önemli avantaj elde edecektir. Helal olsun binlerce Türk mühendisine. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın "Türkler artık kilitliyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "Harvard'da var, bizde niye yok? Oku yaratan Rabbinin adıyla oku" başlıklı makalesini sunuyorum. Birçok haber sitesinde görmeye başladığımız ve her kesim tarafından farklı okumaların olduğu bu durum bizler için de kayıtsız kalamayacağımız bir durumdu. Öncelikle Süheyla kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard'da Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparak Alak suresini o kalplerimizi titreten sesiyle okuması aslında bazılarını rahatsız edecek cinsten. Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden sayılan Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasının şöyle bir tersinden bakarak Türkiye'de olduğunu düşünsenize. Bu durumu elbette karikatürize etmeyeceğim çünkü yüce dinimiz İslam'ın ilk emri olan oku nidasını sulandırmak kimsenin haddi de değildir. Ama olaya geniş bir perspektiften de bakmanın yararlı olduğu kanısındayım. Evet, birçok sosyal medya kullanıcısının bu olay ülkemizde olsa atılacak malum manşetin de irtica hortluyor olacağını eklemem lazım. Çünkü üniversitelerimizin ilim irfan sahibi kişilerle dolmasını hazmedemeyen bir takım kendini sözde aydın zanneden tayfanın olduğunu da unutmayalım. Hiçbir üniversiteyi töhmet altında bırakmayacağım ama bizlerin de biraz olsun zihinlerimizi bu vesileyle çalıştırmasının bir borç olduğunu biliyorum. Bizdeki üniversitelerde en çok son zamanlarda yaşanan ne oluyor? Tabii ki kep atma dışında yürüyüş esnasında hayata yeni adım atacak bir gencin siyasi yönden o üniversitelerde geçmişte yaşananları da düşünürsek hiçbir topa girmemesi gerekirken siyasi mesajlar içeren mahkemede davası görülen bazı şahıslar üzerinden pankartlarını görmüşsünüzdür. Şimdi soruyorum sizlere, bir tarafta dünyanın sayılı üniversitelerinde mezun olan bir genç ve çevresine verdiği mesajsa yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan oku mesajını tebliğ etmeye çalışması, bir taraftaysa 2-3 kendini bilmez öğrenci kisvesi adı altında birilerine yaranmaya çalışan bir öğrenci grubu. Bakınız, bu konu hakkında Albert Einstein'ın şu sözlerine kulak verilmeli her daim. Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Bizim en önemli çalışmamız gereken eğitim verirken bazı müfredatlarla konuların nakşedilmesinden ziyade hem ahlak hem de dini bilgilerimizle gençlerimizi donanımlı bir hale getirmemiz şarttır. Eğer siz bir üniversite mezuniyet töreninde kendi dininizin yüceliğini tüm dünyaya ilan etme cesaretini gösteriyorsanız ayakta alkışlanmayı da sonuna kadar hak ediyorsunuz demektir. Yoksa 2-3 zıpırın yapmaya çalıştığı gibi güle oynaya geçit töreni yapıp bir takım boyundan büyük işlere karışmakla maalesef büyük üniversiteli mezun olunmuyor.
Tam buraya da bu hikayeyi yazmasak olmaz. Bir baba oğlunun huyunun kişiliğini beğenmez ve onu yeri geldikçe sen adam olmazsın dermiş. Böylece yıllar geçmiş, çocuk okumuş, etmiş ve sonunda paşa olmuş. Emrindeki adamlarından iki kişiyi de babasını alıp getirmeleri için göndermiş. Emrindeki adamlar babasının kapısına varmışlar. Paşa Hazretleri sizi getirtmemizi emretti deyip babasını aldıkları gibi oğlunun makamına götürmüşler. Oğlu da babasının karşısında görünce babasını haksız çıkardığını göstermenin rahatlığıyla gururla konuşmuş. Bak baba sen bana adam olamazsın derdin ama ben paşa oldum demiş. Babası oğlunun omzundaki yıldızları, üstündeki sırmaları, belindeki kılıcı şöyle bir süzdükten sonra başını sallamış ve şöyle demiş. Oğlum ben sana adam olamazsın dedim. Paşa olamazsın demedim ki. Sen adam olsaydın babanı böyle yaka paça ayağına getirtmez, kalkar kendin gelirdin. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın Harvard'da var bizde niye yok? Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 4, Sure Ali İmran Suresi 91-132. Ayetler, sayfa 61-65.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni kim kurtarır? Peygamber Efendimiz yine günün birinde yalnızca yatıyordu bir ağacın dibinde. O ara müşriklerden Dasur adında biri baktı tenha yerdedir Allah'ın peygamberi. Bu müşrik çok kuvvetli bir pehlivandı yine. Geldi ses çıkarmadan o ağacın dibine. Sonra da kılıcını çekip hemen belinden dedi ki, kim kurtarır seni benim elimden? Peygamber Efendimiz soğukkanlı bir tavır alarak buyurdu ki, beni Rabbim kurtarır. O esnada Cebrail görünüp birdenbire o müşriğin göğsüne vurarak yıktı yere. Elindeki kılıç da yere düştü fırlayıp, Peygamber Efendimiz kılıcı yerden alıp müşriğin boğazına dayadı sonra birden buyurdu, kim kurtarır seni benim elimden? O yalvaran gözlerle bakıp Resulullah'a dedi ki, senden başka bir kimse yoktur daha. Çünkü sen merhametli ve çok da hayırlısın. Beni bu vaziyetten yine sen kurtarırsın. Peygamber Efendimiz merhamet etti yine. Buyurdu ki, serbestsin. Haydi kalk git evine. Müşrik bu merhameti görüp çok duygulandı. Peygamber olduğuna pek yakinen inandı. Kelime-i şehadet getirip sonra hemen imanla şereflenip oldu sahabilerden. Ve yine iki müşrik, Amir ve Erbet diye vardı ki bunlar bir gün geldiler Medine'ye. Gayeleri Resulü öldürmekti ki hemen plan hazırladılar bunun için evvelden. Amir Resulullah'ın önüne gelecekti ve iman ettiğini ona söyleyecekti. O esnada Erbet de arkadan gelip hemen yaklaşıp kılıcını vuracaktı aniden. Nihayet Amir geldi önden tevazu ile. Müslüman olduğunu arz eyledi Resul'e. Erbet de arkasından yaklaştı o serverin. Bir türlü kılıcını vuramıyordu lakin. Amir ona gözüyle işaret ediyordu. Haydi ne duruyorsun, vur demek istiyordu. Resulullah anlayıp buyurdu ki o zaman, korudu Rabbim beni sizin zararınızdan. Oradan ayrılıp da geri geldiklerinde Amir arkadaşına sordu merak içinde. Dedi, ne konuşmuştuk? Sen sözünde durmadın. Niçin ben konuşurken sen kılıçla vurmadın? Dedi ki, ne yapayım? Ben kılıcı kaç kere vurmak istedimse de sen girdin ara yere. Seni onun yerinde görüyordum her sefer. Seni öldürecektim vurmuş olsaydım eğer.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Harise'l Muhasibi rahmetullah teala aleyh buyuruyorlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır buyuruyor Harise'l Muhasibi rahmetullah teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler.
0: Buyurunuz.
3: Allah razı olsun.
2: Bütün
3: TGRF
2: efendim çalışanlarından. Amin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
3: Hocam, bayramın birinci günü benim elim kesildi. Gittik dikiş atıldı. Doktor bana 3 gün su değirme dedi. Ben onu tamamen unuttum. Hep üstüne mes verdim düne kadar. Ondan dün de kafamı takıldı yani namazlarım, o 3 gün sonraki namazlarım ne oldu diye.
2: Olmuş. Anlatacağız.
3: Bir de dün tekrar doktora gittim gene artık bunu açığa çıkarmam için. Doktor bana dedi ki hala su değirme dedi yani biraz daha değirme ablası dedi.
2: Değmesin canım fark etmesin.
3: Hani yine üstünden öyle mes vermeye akşam falan devam ettim ama o aradaki namazlarımı kaza edeyim mi etmeyeyim mi?
2: Yok. İzah edeceğiz.
3: Bir de hocam gene Ramazan bayramda yine cemaat böyle aile içerisinde amcalar, eşimin amcaları, kayınlarım falan namaz kılalım, cemaat yapalım dediler. Biz de bayanlar olarak en arkaya duralım diye seccade serildi. Benim de bir bilgim olmadığından belki tuhafıma gitti. Hani öbür odaya geçtim falan ses de geliyordu oraya zaten okuyacak imam amcanın. Kılınmaz falan diye bir iddialaşmadım çok da. Yok sığamadık ondan geçtim falan dedim. Acaba kılınıyor mu böyle hani nikah düşen amcalar, kayınlar namaz? Hanımlar kılabiliyor mu arkada, arka tarafa durduğu zaman? Bir onu soracağım. Bir de mesela bir bayan eniştesinin işte kayınlarının yanında sesli Kur'an okuyabilir mi? Bunu da bir soracağım. Sizden duymak istiyorum hocam.
2: Peki efendim.
3: Çok sağ
0: peki,
3: olun.
0: Teşekkürler.
3: Allah razı olsun. Dualarınızı unutmayın.
0: Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler. Buyurunuz efendim.
4: Hocayla görüşecektim.
2: Canlı yayındasınız, görüşüyorsunuz.
4: Hocam, Allah sizden ve emeği geçenlerden razı olsun.
2: Amin cümlemizden inşallah. Buyurun efendim.
4: Kendim ve ailem için dua istiyorum.
2: Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de bize iman selameti versin inşallah. Amin.
4: Hocam ablam geçmiş zekat borçları var. Kaç yıl zengin kaldığını ve altın para miktarını bilmiyor. Bana bir miktar borç vermiş. Bana diyor verme o borcu. Zekat olsun diyor. Biz Şafii'yiz. Kusura bakmayın biraz.
2: Estağfurullah.
4: Hocam Kur'an-ı Kerim yeğenime hediye alacağız. Hangi yayın evini yaparsın, tavsiye
2: edersin. Mustafa alacaklarmış.
4: Evet.
2: Peki efendim.
4: Bir de hocam benim yeğenim alemleri ve evren ve ruhla ilgili diyor ki bana hala bir senin okuduğun kitaplardan bir şey ver, bir kitap ver. Ben de tam bilgi hangisini vereceğimi bilmediğim için size sormak istedim. Hangisini acaba şey yaparsınız?
2: Ne konusunu araştırıyor?
0: Ruh, evren.
4: Evet hocam kafasını bu şeylere takmış. İnternetlerde bilgileri şey yapıyor diyor. Ben güvenmiyorum zaten biliyor hani yalan yanlış olduğunu bazı bilgilerin. Diyor alem ve evren ve ruhla ilgili diyor bana. Senin okuduğun kitaplardan bir tane ver diyor. Ben de bilmiyorum hangisini vereyim ya da
2: peki,
4: ne
2: yapalım. Oldu efendim. Teşekkür ederiz.
4: Ya hocam mirasla ilgili de soracaktım.
2: Dinliyoruz.
4: Biz 7 kardeşiz. 3 tane kız kardeşiz. Bu miras bize parsel olarak düşmüş. Zaten 3 kız kardeş çocuklarımız yani evlat falan olmadığı için abilerim. Hani zaten çoluk çocuk yok yani öldüklerinde yine bizimdir diyor. Yani o kafadalar. Şimdi ben hani satamıyoruz, edemiyoruz. Ben de diyorum hani bir yere bak versen bu sefer parsel olduğu için ne yapacağımızı bilemiyoruz.
2: Tamam efendim.
4: Anlaşıldı. Bir de hocam bu tarla erkek kardeşlerime düşmüş. Bu büyük abimin geçecek, yol geçecek. İşte o yıldan yok, gelen
2: oraya girmeyiz. Zaten devlet kendisi taksim ediyor şimdi.
4: Tamam, tamam, ben şöyle soracaktım. Şimdi bu herkese verilecek, o para işte herkesin hesabına gönderilecek. Biz bunu abimize vermediğimiz halde hakka girer miyiz?
2: Tamam, izah ederiz efendim.
0: Oldu. Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bu arada 15 Haziran Hicri yılbaşı.
2: Günler çabuk geçiyor değil mi?
0: 1447'den 1448'e geçeceğiz.
2: Böyle durumlarda hep kral oldu. Allah Teala rahmet eylesin. Hemen abiler akşam olunca o günkü olan hadiseleri tabii Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kayınpederleri aynı zamanda askeri kule lisesinden kimya hocaları da dini konularda da aynı şekilde hocamız öyle buyururlardı. Hep bizim hocası. Hocamıza arz ediyordum. Buyururlardı hemen abiler. İşte bugün şu şu şu işler hallettik. İşte şöyle şöyle şöyle oldu. Mübarek dinlermiş. Dinledikten sonra ya kardeşim buyururlarmış. Ömürden bir gün daha gitti. Kabire bir gün daha yaklaştık. İşin özeti bu yani.
0: Öyle de olsa böyle de olsa.
2: Gitti yani. Efendim ben bugün başbakan oldum. Tamam. Çünkü onunla ilgili olarak da rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin ya. Yani bu evliyanın kali başka türlü olmaz yani. Her tip insana her şartta, her durumda Allah-u Teala'nın bir emrini hatırlatabilecek kabiliyet vermiş bunlara. Allah-u Teala bu sevgili kullarına. O zaman Çağaloğlu'ndaydık Tekere'de. İşte daha yeni kurulacak safhası falan öyle şey yapılıyordu. Çatalçeşme sokaktaki o bina vardı. O binanın işte Bodrum'da mescitti, mescitte. İşte öğle ikindi akşam yatsı namazlarında Emel abiler de inerlerdi. Bize de imam etbasifiz vermişlerdi. Namazlardan sonra da böyle sohbet ederlerdi. Bir gün yine böyle namaz kıldıktan sonra kalktılar. Bugün buyurdular, işte Turgut Özal Cumhurbaşkanı olmuştu, koltuğuna oturdu. Telefonla buyurdular, Turgut Özal'ı aradım tebrik için.
0: 89.
2: Dedim ki, efendim, dünya makamları olarak gelebilecek en son noktaya geldiniz. Bundan sonra onun üstünde yok. Aslında vardı. Emel abi bize sorsaydı biz söylerdik. Hani bizim böyle bir dinleyicimiz vardı ya, önce Hatay Cumhurbaşkanıydı, sonra kesmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak mektuplara yazıyordu. Sonra o da kesmedi. Dünya Cumhurbaşkanı. Hatırlıyorsun değil mi? Kendi kendine makamını yükseltiyor. Tövbe ya. Gelebilecek dünya makamların en zirvesine geldiniz. Bundan sonra gideceğiniz yer kabirdir dedim buyurdular. Emel abi söylüyor, söyledim buyurdular. Ya öyle oldu ya. Oradan kabre gitti. Hakikaten düşünüyorum. Sonra mesela hatırıma geliyor. Dünya makamları olarak en aynı şekilde yükseği Cumhurbaşkanısın. Sultansın yani. Ondan başka yok. Bir bu böyle hatırıma geliyor. Beni düşündürüyor. Bir de zaman zaman burada da anlatıyoruz. Emel abi de anlatıyordu çünkü. Harun Reşit Hazretleri zaman zaman kendi zamanında yaşayan meczup evliyadan Behlül Nana Hazretleri'ni çağırır. Ve ondan istirham edermiş. Hani demiş biz dünyaya şey yapıyoruz. Gelip hani kalbimizin pasını silesin diye. O da uğrarmış falan. İbretlik aynı şekilde böyle. Hadiseler naklediliyor. Bir gün yine böyle şey yapmış demiş. Behlül Nana Hazretleri'ni bir davet edin demiş. Tabi usulüne uygun olarak edeble çağırıyor. Onun evliya olduğunu biliyor. Arıyorlar. Diyorlar ki işte mezarlığa girdiğini gördük. Gidiyorlar bakıp diyor mezarlıkta bir ağacın altında uyuyor. Demişler şimdi nasıl uyandıracağız bunu? Bu saat hem halifenin indiğine de makbul, insanların indiğine de makbul, nasıl yapacağız falan. Mecburuz demişler halifenin emri uyandırmışlar. Uyandırınca bunlara bir fırça demiş ben demiş ne güzel rüyamda hükümdardım demiş emirler veriyordum bana hizmetler ediyordum demiş geldiniz benim hükümdarlığı demiş berbat ettiniz. Sonlandırdınız. Demişler efendim çok özür dileriz demişler. Yani halifenin emri var sizi davet ediyor. Tamam demiş siz gidin ben geleceğim. Neyse gidiyorlar. Halife ne oldu diyor. Efendim böyle böyle ölmüş. Ama bizi çok kızdı. Niye kızdı diyor. Böyle böyle uyuyormuş. Uyandırınca ben hükümdardım. Bana ne güzel hizmetler ediyordu Rab. Ben hükümdarlık sefası sürüyordum. Benim sefamı berbat ettiniz. Hani şimdi diyorlar içine ettiniz. Bunun için bize kızdı falan. Neyse gelince diyor ki böyle böyle olmuş diyor. Evet diyor ben diyor hükümdardım diyor. Senin diyor gönderdiğin adamlar diyor benim hükümdarlığı sonlandırdın. Ya diyor rüyadaki hükümdarlığın ne kıymeti var. Tabi o sözü söylemek için uzatmış ona. Halife'ye diyor ki ey halife diyor. Ben rüyamda hükümdardım. Gözümü açtım hükümdarlık bitti diyor. Sen ne diyor gözünü kapatınca bitecek bu. Ne farkı var diyor. Ben gözümü açınca bitiyor, sen kapatınca bitiyor diyor. Neticede ikisi de bitiyor diyor. Neticede ikisi de bitiyor hakikaten. Olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser, yer eser, savurur harman gibi. Dolayısıyla Allah-u Teala hani büyüklerde birisine sormuşlar. Siz demişler nasıl yani dünyada böyle mesafe alıyorsunuz, yol gidiyorsunuz. Buyuruyor benim iki tane atım var diyor. Derdi bela geldiği zaman sabır atım var ona binerim. Nimet geldiği zaman da diyor nimet atım var diyor ona binerim.
5: Şükür
2: diyor.
5: Atım.
2: Şükür atım var. Ona binerim. Öyle. Yani burasını Cenab-ı Hak nimet de gelir, derdi bela da gelir, sıkıntı da gelir. Burası imtihan yeridir. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin hakkında hayırlısını versin inşallah Teala. Nereden açtık da girdik?
5: Hicri yılbaşı.
2: Hicri yılbaşı sebebiyle.
5: Zaman ne kadar
2: zaman. Çok. Ya sanki daha geçen sene dün gibi hicri yılbaşı ama şimdi tekrar geliyor. Yeni bir yıla giriyoruz. Geçen sene hicri yıla kavuşanlar vardı. Bu seneye kavuşamadı. Biz de birisine kavuşamayacağız. Daha zaman var. Belki kavuşamayacağız. Bilemiyoruz ki. Değil mi? Eğer geçtiğimiz Berat gecesinde ismimiz çizildiyse çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık, net buyuruyor. Takdim olmaz, tehir de olmaz. Hatta konu konuyu açıyor da Allah-u Teala Azra Aleyhisselam'ı gönderiyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ruhunu almak için gönderiyorlar. Fakat Allah-u Teala Azra Aleyhisselam buyuruyor ki git selamımı söyle, izin iste. İzin verirse ruhunu al gel, izin vermezse geri dön gel. O anda da Peygamber Efendimiz'in başında Hazreti Ayşe validemizle kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a bulunuyor. Tabii çok sıkıntılı yani Peygamber Efendimiz o sekeratı mevt halini vermiş olduğu, rahatsızlığını vermiş olduğu, hayberdi işte yutmadıydı ama tükürüğe karıştı o zehri bir koyun yedirmeye kalktılar da Cebrail Aleyhisselam geldi tükürü ağzındakine ama tükürüğe karışmıştı. O Hayber'deki o zehir tükürüğe karışıp kana karışmıştı. O zaman devreye girdi. Ve avut damarlarını aynı şekilde parçaladı buyuruyor. O anda. Tabii Cenab-ı Hak bununla haşa Peygamber Efendimiz'e eziyet değil. Şehitlik de vermeyi murat ediyor. Öyle yazıyor kitaplar. O anda geliyor işte kapıya insan sonra tak tak tak tak tak vuruyor falan. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a diyorlar ki müsait değil. Yani tak tak tak tak ısrarla. O anda Resulullah Efendimiz gözünü açıyor. Diyor ki ne oluyor? Diyor ki dışarıda birisi diyor tanımadığımız birisi ısrarla diyor. Yani müsait değil dediğimiz halde kapıya vuruyor içeri girmek istiyor. O diyor emirle geldi açın kapıyı. O zaman anlıyor ikisi de. Hazreti Ayşe validemiz de Hazreti Fatıma validemiz de ikisi de anlıyor. Hazreti Fatıma kelimesi olduğu halde validemiz demek caizdir buyuruyor. Ve geliyor Peygamber Efendimiz diyor ki ya Resulallah diyor bu ilk ve son diyor. Bugüne kadar hiç kimseye yapmadım. Ben hiç kimseye müsaade eder misin diye kimseden izin almadım. Fakat Allah-u Teala'nın emri tebliğ ediyorum diyor. Rabbim emretti git Habibime selamımı söyle. İzin verirse ruhunu al gel. İzin vermezse geri dön gel. Peygamber Efendimiz diyor ki Cebrail Aleyhisselam gelecekti. Bana söz vermişti. Müjdeler getirecekti. O gelsin. O müjdeleri alayım. Ondan sonra sen işini yaparsın. Ondan sonra sen işini yaparsın. Habibi hatta yaratılmışların ikinci sultan İbrahim Aleyhisselam'a da Azra Aleyhisselam geliyor. Diyor ki hoş geldin niye geldin emaneti almaya. Allah Teala bana halilim dedi dostum dedi. Hiç dost dostun canını alır mı diyor. Azra Aleyhisselam bir şey dedi diyemiyor. Geri arz ediyor. Ya Rabbi diyor halilim böyle diyor. Söyle bana diyor dost dosta kavuşmak istemez mi? Diyor ki canım feda diye hemen al götür, hemen al götür. Dolayısıyla ne en kıymetli yaratılmışlar önce Muhammed Aleyhisselam, ne bir başkası. Allah-u Teala çünkü ölümü köprü olarak yaratmıştır. Herkes o köprüden geçecek, o kapıdan girecek. Ölüm bir kapı, oradan mutlaka girecek. Nereye geçecek? Ebedi hayata geçecek. Karşılaştığı her dünyada cenneti kazansa cennete gidecek. Cehennemi hak ettiyse cehenneme gidecek. Herkes ne ektiyse onu biçecek. Herkes ne ektiyse onu biçecek. Onun için mesela şimdi böyle yeni yıl girince seviniliyor. Aa işte falan. Ağası birisi arkadaş ömründen bir sene gitti. Bir sene daha kabre yaklaştı.

0: Gelmiş Süleyman Aleyhisselam. Dedim, şu rüzgar emir ver, beni Hindistan'a alsın. Ne oldu? O yanındaki kimse diyor. Ondan ben çok korktum diyor onun bakışlarından. Rüzgar emir beni Hindistan'a gönderiyor. Daha sonra Azrail Aleyhisselam gelince diyor ki ya niye var öyle çok baktın diyor. Çok korkmuş. Ya onu korkutmak için bakmadım ben diyor. Benim elimdeki listede bir saat sonra onu Hindistan'da ruhunu almam emredilmiş. Adam burada diyor. Hindistan'a nasıl gidecek o? Ben mi yanlış aldım? Bu adam o değil mi diye onun için dik dik baktım. Yoksa demiş korkutmak niyetim yok. Ama demiş bir saat sonra oraya gidince onu orada gördüm diyor, ruhunu aldım. Adam nereyi istedi? Bir de şey oluydu. Hayır, o 96'da bir deprem olduydu ya. 96 mıydı? 99. 99'da. O zaman gazetelerde okumuştum. Emekli bir hakim, Konyalı. O zaman da yazılıyordu işte Konya, Karaman, buralarda işte deprem olmaz, altı sağlam falan filan filan. Neyse adamcağız ondan etkilenmiş. Çoluk çocuğu arabaya doldurmuş. Ankara üzerinden Konya'ya gidiyor.
1: İstanbul'dan kaçıyor yani.
0: İstanbul'dan kaçıyor. Ankara üzerinden gidiyor. Ankara yolundan Konya'ya girerken kaza geçiriyor. Arabadakilerin hepsi ölüyor ya. Kendisi dahil. Nereye gitti? Ecelin geleceği yere. Evliya'dan bir zat da bir gün 3-4 kişi gelmiş böyle ziyarete falan. Ondan sonra biraz şey yapmışlar, sohbet etmişler. Kalkmışlar, onlar giderken bu zat da kalkmış. Talebesiniz demiş, birisi demiş ki efendim siz nereye gidiyorsun? Gidiyorsun. Bunları gömmeye buyurmuş. Ya onlar da benim gibi salakmışlar, anlamamışlar, sormamışlar ne diye. 2 kilometre sonra birisi ölmüş, depremde. 3 kilometre sonra birisi ölmüş. Hepsi vefat etmiş, depnetmiş, geri gelmiş. Ve efendim ben işte oraya gitmem. Nasıl gitmesin? Ecelin geldiği zaman babaannem rahmeti derdi. Oğlum dedi, ecel insanı nerede gelecekse oraya koşturur. Ve kendi isteğinle gidiyorsun biliyor musun? Kendi isteğinle aynı şey. Tam vaktinde, hiç böyle saniye, salise çalışmaz. Tam vaktinde melek bakar, ha tamam, alır götürür. Hiç gözün yaşına bakmaz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat yoksa hiçbir şey yok demektir. Mıknatıs saman çöpünü çekmez. Metal parçalarını cevheri çeker. Onun için büyüklerden bir zat, Ehl-i Sünnet alimlerinin sözlerinden, yazılarından hazırladığımız kitapları bol bol dağıtmalı, her tarafa yaymalı. Bu kitapları her alan kurtulur sanmayın. Bazıları yırtar, bazıları da okur. Bu kitaplar sanki bir mıknatıstır. Cevheri olanlar buna yapışır. Biz kimlerin kurtulacağını bilemeyiz. Bu mıknatıs kurtulacak olanları seçer buyururlardı. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri de biz seçildik buyurmuştur. Büyükler kalbinde cevher olanı kendilerine çekerler. Nitekim Peygamber Efendimiz binlerce kimseye İslamiyet'i anlattı, kalbinde cevher olmayanlar kabul etmedikleri gibi bir de düşman oldular. Ama kalbinde cevher olanlar Peygamber Efendimiz'e koşa koşa gelip iman ettiler ve onun gösterdiği yolda her şeylerini, hatta canlarını seve seve feda ettiler. İşin aslı sevgidir. Sevgi yoksa itaat de yoktur. İtaat yoksa hiçbir şey yoktur. Sevginin yolları vardır. İnsanın öncelikle seveceği kimseyi tanıması lazımdır. Tanıması için de bir şeyler bilmesi lazımdır. Bunları da ya talebelerinden veya kitaplarından öğrenir. Kendisinin aciz ve bir hiç olduğunu, o zatlarınsa çok büyük olduğunu bu şekilde anlar. Şüphesiz ki üzerimizde en çok hakkı olan bu din büyükleridir. Ahir zamandayız. Her tarafta yangın vardır. Tek başına kurtulmak imkansızdır. Eskiden helalden haramdan bahsedilirdi. Şimdi imanın var mı yok mu diye konuşuluyor. Düşünün ki bir mübarek zat sanki gelip bu yangın ortamından seni kurtarırım diyor. Bu iyiliğin karşılığı ne olabilir? Bu büyüklerin hakkı nasıl ödenir? İnsan böyle bir zata hayatını verir, köle olmak ister. Seviyorum demek kolaydır. Fakat sevginin bazı alametleri vardır. Bu alametler varsa o kimse gerçekten o zatı seviyor demektir. Aksi takdirde sevgisi samimi değildir. Bu alametler şunlardır. 1- Onu seveni sever, sevmeyeni sevmez.

onun sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. 2. O neye seviniyorsa o da ona sevinir. O neye üzülürse o da ona üzülür. 3. Her zaman, her yerde onu minnetle anar, ona teşekkür eder ve gıyabında ona dua eder. Evliya zatlar sipariş üzerine konuşmazlar. Yani sohbet ederken konuşacaklarını önceden tayin etmezler. Oradakilerin neye ihtiyacı varsa Allahü Teala onun hatırına onu getirir. Herkes rızkını böylece alır. O büyük zatın kendisi de söylenen şeyin kimin nasibi olduğunu bilmeyebilir. O konuşulanların içerisinden herhangi bir kısmının dinleyenlerden birine dokunmamış olması mümkün değildir. Herkes mutlaka nasibini alır. Yeter ki dinleyen Allah için dinlesin. Yani istifade yolunu kesmesin. Büyüklerin sohbetlerinden istifade edip etmemek tamamen o gelen feyz ve bereketin önüne engel koyup koymamaya bağlıdır. Sohbete giderken tam teslim olarak gitmelidir. İhlasla istifade etmek niyetiyle dinleyen mutlaka daha çok istifade eder. İstifade yolundaki en büyük engel 1. Söyleyen zata güvenmemek, 2. Ondan istifade etmek niyetiyle değil de nerede ayağa kayacak, nerede yanlış söyleyecek diye şüpheyle, endişeyle, imtihan niyetiyle dinlemektir veya biz bunları zaten biliyoruz, başka şeyler anlatsa ya diye düşünmek gibi şeyler nasipsizlik alametidir. Bir şeyler öğrense bile o öğrendikleri asla kalbine yerleşmez ve onu kurtarmaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hocasını imtihan eden melundur buyuruyor. Müminler bir araya geldiği zaman istese de istemese de Allah sevgisi mutlaka kalpten kalbe geçer. Ancak üç kişi bundan istifade edemez. 1. Kafir. 2. Dinini öğrendiği ve bağlı olduğu hocasını inkar eden. 3. Hocasını imtihan eden. İnsan çok noksandır, kendini bilmez yahut çok az bilir. Aczini, noksanlığını bir anlasa düzelir, doğru yola gelir. Ama benim gibisi var mı dediği müddetçe hiçbir iyilikten nasibini alamaz. Zira kibir her iyiliğe engeldir. İnsanın kendini beğenmesi, başkalarını ise beğenmemesi ne kadar çirkin bir şeydir. Değil sadece büyük zatlara, Allahü Teala'nın eşrefül mahlukat yani en şerefli mahluk olarak yarattığı insana bile değer vermemek hiç kulluğa yakışır mı? İnsan Allahü Teala'nın emrinde bir köle gibidir. Mümin yaptığı ibadetleri değil, yapması lazım gelip de yapamadıklarını ve işlediği haramları, mekruhları düşünmelidir. Doğru yaptığımızı zannettiklerimiz de, tevbemiz de tevbeye muhtaçtır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz birinci bölümdeki bayramda dedi, parmağım kesilmişti dedi. İşte su değdirilmeyecek, üstüne dedi bant var. Ben de sadece mesettim, namazlarımı kıldım. Sonra bir şüphe geldi dedi. Ya ben bu namazlarım oldu mu? Oldu da bir kitaplarda aynı şekilde bu bildiriliyor. Sonra dedi işte pansuman içinde de herhalde biraz derin oldu demek ki, dikiş falan atıldı. Tekrar gittim, gene bir müddet daha su değdirme dedi. Aynı şeyi yapayım mı? Tabii. Üstündeki diğer taraflarını yıkasın, onun üzerine ıslak elle mesesin. Efendim bayramda dedi işte evde amcalar falan geldi, cemaat oldu, amcanın bir istediği imam oldu dedi. Biz de hanımlar en arkada dedi. Ben dedi yan taraftaki şeye girdim çünkü sesi geliyordu falan dedi. Bu mümkün müdür? Mümkün. Çünkü kitaplarda mesela bir evde adam kendisi imam oldu. İki tane diyelim ki erkek evladı var. O erkek çocuklar kendi arkasına durdu. İşte hanımı bir kızı var. Hanımı bir kızı da o erkek çocuktan arkasına saf durdu. Bu şekilde namaz kılması lazım. Kitaplar böyle bildiriliyor. Bu da aynı şekilde böyle oluyor. Hani diyor ben olmaz biliyordum falan diyor. Olur. Yani bu şekilde
0: onun
1: olabilir.
0: Onun kendi amcası değilmiş ama.
1: Ha. O şeyden kurtarır. Ha, o şeyden kurtarır. Nedir? Nereden kurtarır? Orada onun da mahremi varsa oradan kurtarır. Kurtarır ama yani dinleyicimizin kalbine gelen de doğru. Mesela yan odada ses duyuluyorsa kadınların orada durması uygun. Kadınların orada durması uygun olabilir. Efendim gelelim bir de dinleyicimiz. Bir kadın dedi eniştesinin, ablasının olur, halasının veyahut da teyzesinin kocası olur. Bunların veya kayınının yani kocasının erkek kardeşlerinin yanında sesli Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyamaz. Çünkü bu saydıkların hepsi yabancıdır buna. Bunların hepsi yabancıdır.
0: Kur'an-ı Kerim okuyor ama. Yanlış bir şey yapmıyor. Şarkı
1: tabii,
0: söylemiyor.
1: Tabii şarkı söylemiyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okuması onlara daha da beterdir. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbas Hazretleri İstanbul'da bir gün kendileri o zaman şeyde Eyüp'te dergahlar vardı. Oradalar. O zaman Sultanahmet Camii imamı kızı hatim yapmış. Camide erkeklere Kur'an-ı Kerim okutarak hatim duası yaptırmış. Kızı Kur'an-ı Kerim okuyor falan. Bunu Seyyid Abdülhakim Arbas Hazretleri duyunca buyurmuşlar ki bunu böyle yapacağına kızını Beyoğlu'nda çıplak dolaştırsaydı
0: daha az günah olurdu.
1: Çünkü dini haram soktu. Dinin ibadete haram soktu. Haram soktu. Onun için mesela çalgı çalmak, çalgı dinlemek haramdır, günahtır. Ama sen ilahiyi aynı şekilde ve ondan sonra çalgıyla söylesen veyahut da aynı şekilde Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylesen
0: veya Kur'an-ı Kerim'i
1: çalgıyla söylesen ve bunu da dinlesen, söyleyen de dinleyen de imanı gider kafir olur buyuruyor. Hüküm bu. Dolayısıyla bu dinleyicimiz demek ki bunu biliyor. Yani okunabilir mi? Hayır, okunamaz. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Ablamın da geçmiş zekat borçları var dedi. Şimdi dedi üzülüyordu, nasıl halledeceğiz bunları falan dedi. Bana borç vermişti, onu zekat yerine sayıyorum. Onu zekat yerine sayılabilmesi için Şafii mezhebinde olsa bile Hanefi mezhebini kalbinden geçirmek suretiyle tahmini olarak bir hesap yapar. Ne der? Benim elimde işte şu kadar para vardı veyahut da şu kadar altın vardı her sene. İşte kaç sene oldu? 10 sene. Diyelim ki her sene yanlış şeyde İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre değişik şeyler var ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Maliki ve Şafii mezhebinde nisabı 80 gram olarak almışlar. Uzun uzun alakışlar, o da 80 gram olarak almışlar.
0: 83-84 falan.
1: Diyen de var. Ve aşağısını söyleyen de var. Ama biz o 80 gram alıyoruz. Orada bildirilmiş. Dolayısıyla mesela topladı. İşte elinde hep 100 gram altını vardı. Ya ben 10 sene 100 gram altın vardı. Ne eder? 2,5 gram eder.
0: Yıllık.
1: 10 sene kalınca 25 gram eder. Dolayısıyla mesela 30 gram veyahut da 20 gram veyahut da 30 gram diyelim bir bilezikle. Bunu bilen bir fakire ben geçmiş senelerde vermediğim zekatım olarak bu bileziği sana verdim. O da aldım kabul ettim, bunu sana hediye ettim dedi. Tamam. 25 gram altın kaç para ediyorsa, kaç para ediyorsa devrini yaptı ya. Ha ondan sonra mesela buna döner der ki ben sana onu hediye ettim. Ama kendi gönlünden o zekat borcundan düşecek. Borçluya veriliyor ya. Ve diğerlerinde bu şekilde böyle taksit öder ve borçtan kurtulur mu? Kurtulur.
0: Veya bu kardeşine dese ki işte bu zekatını sana verdim, altını ona verse, o da ben de sana borcumu veriyorum dese.
1: O doğru. Daha ayrıca rahat olur. Yani o da der ki hani ben karşılık verdim. Evet. Şey yapmaz. Dinleyicimiz yani piyasada mevcut musaflar. Latin harfleri bulunmayan ve böyle değişik şekilde renkli menkli, yok lafzatullahları kırmızı bilmem neleri yeşil, öyle yapan değil, düz. Hani harfleri büyük olur, o tercih sana aittir. Ama Latin harfleri de bulunmayacak. Çünkü yani kendin bakacaksın, okuyabileceğin. Bütün musaflar Diyanet'in kontrolünden geçer. Musaflar tetkik heyeti var. Yazılanların hepsi oradan geçer. Yani hata söz konusu değil. Söz konusu değil. Dolayısıyla gitsin Latin harfleri olmayan, böyle cicili bicili olmayan, hani diyorlar ya cicili sade olan. Ama harfi itibariyle hani büyük harf anca okurum falan diye onu tercih edebilir. Efendim yeğenim dedi, ruh evrenle alakalı olarak dedi, böyle çeşitli düşünceler var dedi. Hani İslam alimlerinden kimin kitabını tavsiye edersiniz? Yani biz altın kitabı var. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin Marifetname kitabı var. Ruhun mahiyetinde İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat kitabı var. Şimdi Marifetname de hatta bir ara birçok onları sadeleştiren veyahut da bugünkü Latin harflerini aktaran bir heyette bulunan birisi dedi ki biz işte çünkü orada tıp var, anatomi var, tıpla alakalı zaten, astronomi var, fizik var, fıkıh, kimya, bunlar var, hepsi mevcut.
0: Kıyafet ilmi var.
1: Dolayısıyla belli bir altyapısı olması lazım. Dolayısıyla orada o bilgi veriliyor. Yani öyle güzel hazırlanmış bir kitap olabilirse Marifetname'nin. Hani bazılar diyor ki siz hangisini şey yaparsınız? Vallahi biz bir tercih bildirmiyoruz. Bir tercihimiz yok, sadece ölçüyü bildiriyoruz. Araştır, birazcık da kendi gayretiniz olsun, tamam mı? Hep beleşe konma yani. Bazen şey oluyor böyle. Efendim sizin bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazınızı aynı şekilde okudum. Orada mektubat diyorsunuz. Acaba mektubatın kaçıncı sayfası, kaçıncı paragrafı, hangi mektup? Onu söyleyebilir misin? Olur, söylerim. Gel tekerete. Ya arkadaş, bu kadar meraklıysan özür dilerim de otur da bir de kendini oku. Kendini araştır. Bedava. Efendim şöyle, şimdi yapay zeka çıktı ya. Bana şöyle bir ödev hazırlayıver. Hazırladı. Yapay zeka verdi. Çaldın. Oo mükemmel. 100 üzerinden 100. Tamam. Gel bakayım hemşerim. Bu ne? Bilmiyorum abi. Yapay zekaya soruyorum.
0: İnsanlar hazır alışmış vaziyette.
1: Olmaz o ya. Olmaz o. Ya kusura bakma da. Yani hep böyle durumlarda hemen abinin o sözü hatırıma geliyor. İlim öğrenmek için, ilim öğrenmenin o meşakkatine, o sıkıntısına katlanmayan bir kimse, o zahmetine katlanmayan bir kimse, ömür boyu cehaletin zilletini yutmak mecburiyetinde kalır buyururdu Emel abi. Ya birazcık aynı şekilde şey karıştır. Hatta bazıları da biraz böyle karıştırınca hemen kendisini alim falan zannediyor falan. Aa bunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Bir dakika ya, dur bakalım aynı şekilde. Hani vaktiyle bir siyasetçi vardı, 40 günde kabak bile olmaz diyor diye.
0: Emeklemeden koşmaya başlamaz.
1: Evet. Olmaz yani. Olmaz. Kusura bakma, birazcık zaman ister. Efendim gelelim bu dinleyicimizin son bir suali vardı. Biz dedi 3 kız 4 erkek kardeşiz. İşte mirası nasıl halledecek? Ne yapacağız falan filan. Benim de denmiş olum çocuğum yok. Kardeşlerim bakıyor nasıl ileride bu bizim elimize geçecek. Ben bunu vakfetsem. Şeyli söyleyiver. Tarla mı dedi, arsa mı dedi, orası ne tatlı yani.
0: Parselmiş.
1: Tamam. Şeyli yani, hisseli. Yani.
0: Evet.
1: Kanun enteresan orada. Bu hissedarlardan birisine satabilir bunu. Kanun ona hayır demiyor. Ama Mustafa Toguz almaya kalsa diğer hissedarlar itiraz ettiği an küt diye düşüyor.
0: Onların da rızasının olması gerekiyor.
1: Evet, onların da rızası olması gerekiyor. Vakfetse gene aynı şekilde onlar itiraz ettiği zaman gene düşecek. O zaman onlardan bir tanesine ya benim başka ihtiyaçlarım var kardeşlerinin birisine hissesini satabilir. devreder böylece. Tamam, ondan sonra dilediği gibi de onu vakfeder, harcar, hayıra verir. Yapabilir mi? Yapabilir. Taksim meselesinde de hani yol geçtiydi, bilmem ne olduydu falan. Yol geçsin, şey yapsın falan. Devlet veriyor. Onu biz aynı şekilde kendi aralarında vermişler. Halbuki orada bunların da hisseleri var. Helallaşmalar iyi olur. Yani o parayı biz alabilir miyiz? Alabilirler ama helallaşmalar iyi olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kişinin yaptığı iyilikler, hayırlar, o kişinin işlediği günahların silinmesine, yani affedilmesine sebep olur mu? Olabilir mi?
2: Mustafa Bey, işlenen hata ve kusurlar için kitaplarda bildirilen tövbe istiğfar etmesi lazım. Eğer bu kimsenin mesela işlediği günahlar sadece kendisiyle Allah-u Teala arasındadır. Bir ibadetin terkidir mesela. Namazı terk etmiştir. Kılmamıştır. Onu kaza eder, tövbe istiğfar eder. Affolur. Sonra herhangi bir aynı şekilde kendisiyle Allah-u Teala arasında olan, başkalarını ilgilendirmeyen, yani kul hakkı girmeyen bir günahtan dolayı "Ya Rabbi, ben bunu hata ettim, özür dilerim, tövbe ettim" der. Yine aynı şekilde Cenab-ı Hak şartlarına uyarak tövbe etmişse yine affolur buyuruyor. Bir de bunun yanı sıra yapılan bazı ibadetler var. Mesela Allah-u Teala'nın kullarına Allah-u Teala'nın dinini aynı şekilde öğretmek için onların ayaklarına kitap götürmek mesela. Bir zahmete giriyorsun, her üstüne talimlerin kitaplarını alıyorsun, götürüyorsun, veriyorsun.
1: Dini öğrensinler
2: diye. Dini öğrensinler diye. Yani ateşten kurtulsunlar diye. Bu yapılan mesela cihattan bile çok çok büyük sevaba sahiptir. Mesela cihat çok büyüktür. Ama buna emir maruf deniyor. Allah-u Teala'nın kullarına Allah-u Teala'nın dinini öğretmek. Bir kitap alıyorsun, götürüyorsun, veriyorsun. Ayağına kadar götürüyorsun, veriyorsun, hediye ediyorsun. Adam tersliyor, azarlıyor veyahut da teşekkür ediyor. Veyahut da aynı şekilde ne bileyim hakaret ediyor. Her şey olabilir. Buna verilen sevap, hani cihada verilen sevabın yanında sevap emir marufa verilen sevaba göre deniz yanında damla gibi kalır buyuruluyor. Ve bazı günahların bu affına sebep olur. Yine kitaplarda mesela anlatılırken şartlarına uyarak ihlasla, bütün şartları yerine getirilmiş ihlasla yapılan hacca hacci mebrur denir buyuruluyor. Ve hadis-i şerifte hacci mebrur yapanın günahları affolur, dünyaya yeni gelmiş gibi olur.
1: Kabul olan hac yani.
2: Evet, kabul olan hac. Yani bunlara hasenat deniyor. Yani yapılan iyilikler günahları affedebiliyor mu? Elbette. Hatta Hud suresinin 115. ayet-i kerimesine mealen hasenat günahları yok eder. Hasenat bütün iyilikler. Evet. Günahları yok eder. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Yani hemen silinim verir. Allah-u Teala onun gönlünü hatırına getirir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor. Bir hadise naklediyor. Gayrimeşru yolda bulunan bir kadın. Hani zina halinde bulunan bir kadın bir gün böyle yolculuk yapıyor. Bir yerde yani geçerken bakmış, hani susamış, bir kuyu var. O kuyunun yanında işte su çıkartıyor falan. Hatta ipi falan yok da kendisi böyle inerek gitmiş, susuzluğunu gidermiş. Fakat kuyudan çıkınca bir bakmış bir köpek. Hani kova yok, ip yok. Sarkısı da sıcaktan köpeğin de dili sarkmış, susuzluktan böyle melül melül bakıyor. Kadın onun haline bakıyor. İşte elbisesinden bir parça yırtıyor, onu ip yapıyor, ayakkabısını sarkıtıyor, suyu çıkartıyor, köpeğe içiriyor. Köpeğe içiriyor. Şimdi ne yaptı bu kadıncağız? Bir hasenat, yani bir iyilik yaptı.
1: İyilik yaptı. Evet.
2: Allah-u Teala'nın bir mahlukuna yardımda bulundu. Yardımda bulundu. Şimdi hasenat günahları yok eder. Şimdi bu kadının günahları yok mu oldu? Evet, yok oldu. Bu iyiliği yapmak suretiyle Allah-u Teala bu kadıncağıza öyle bir tövbe nasip ediyor ki evliya-i kiramdan oluyor.
1: Yani tövbe etmeyi nasip ediyor.
2: Evet, tövbe
1: getiriyor.
2: Getiriyor. Evet. Tövbe etmeyi getiriyor, pişmanlık hatırına geliyor ve netice itibariyle o yaptığı hasenat, o yaptığı iyilik onun aynı şekilde tövbe etmesine sebep oldu ve günahlarının da affına sebep oldu. Hacc-ı mebrurda da bir sürü meşakkate katlandı, sıkıntılara katlandı. Mesela diğer ibadetler gibi değil hac ibadeti. Şimdi Mekke-i Mükerreme'ye gidecek, uzak yerden gelecek, ister otobüste gitsin, ister uçakla gitsin. Belli bir zahmeti var. Oradan Arafat'a çıkacak, Arafat'tan Müzdelife'ye yayan yürüyecek. Geç şimdi arabalar var mıdır bilmiyorum. Müzdelife'den Mine'ye yayan yürüyecek. Bunlar kolay iş değil. Güneş de doğduysa, hele yaz günü ise Güneş Tepe'de. O sana Kabe-i Muazzama'da 3 gün içerisinde Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri o farz olan tavafı yapacak. Oradan çıkacak Safa ve Merve arasında sağ yapacak, yürüyecek. Yani meşakkatli bir ibadet. Hem bedenen hem de malen yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla bunları Allah rızası severek, isteyerek, ihlasla, şartlarına uyarak yaparsa, bu haçla kabul olursa buna hacc-i mebrur denir. Onun aynı şekilde seyyiatı, yani günahları hacc-i mebrur sebebiyle af olur buyuruluyor.
3: Peki diyelim 50 yaşında bir adam 50 yaşına kadar bir sürü günah işledi. Hı hı. Yani üst üste koysak bir kilometre tutacak uzunluğu. Ama tövbe etmesi veya iyiliği bir tane. Hı hı. O bir tane ve sebebiyle tövbe ediyor. Tövbesi de bir tane. Bütün günahları affoluyor mu?
2: Efendim şimdi bu konuda Evliya-i Kiram'dan Atâ-i Horasani Hazretleri buyuruyorlar ki hep iyilik yapın. Zira yapılan iyilikler işlenen kötülükleri yok eder. Açık net. İşlenen kötülükleri yok eder. Şimdi mesela sizin bu sualinize kitaplarda öyle enteresan hadiseler naklediliyor ki, mesela önceki ümmetlerde adam birisi, mübalağalı da anlatılıyor, yani önüne gelen kızdı mıydı adam öldürüyor. Sayısı da 99'a ulaşmış. Ondan sonra hatırına tövbe etmek gelmiş. Yani hayırlı bir iş yaptı, ne iş yaptıysa bir tane. Tövbe etmek demişler, nasıl tövbe edilir? Demişler falan yerde bir işte bir alim geçinen birisi var, git ona sor. Alim geçinen dedik, alim değil. Gidiyor ona, diyor ki ben diyor 99 adam öldürdüm, tövbe etsem kabul, ne tövbesi diye senin kabul olmaz diyor. İyi o zaman madem kabul olmayacak da seni de öldüreyim dedi, yüz olsun. Adam zaten kafası bozsun diye öldürüyor. Ama gene içindeki pişmanlık var. Gene pişmanlık
3: bir
2: var.
3: Bir şey olması lazım diyor, evet. Adam yani.
2: Diyorlar ki sen yanlış yere gitmişsin, falan yerde bir zahit bir alim var. O diyorlar senin derdine deva olur. Gidiyor, anlatıyor. Evladım diyor, senin bulunduğun burası, bu şehir, bu kasaba neyse, kötülerin yoğunlukta olduğu bir yer. Senin diyor tövbe edebilmen ve tövbende sadakat gösterebilmen için iyilerin bulunduğu yere gitmen lazım. Peki diyor nereye? Falan kasabaya, falan şehre gitti. Hemen diyor. Söz dinliyor, peki diyor. Hemen yola çıkıyor. Yolda ölüyor bu. Ama azap melekleri de geliyor, rahmet melekleri de. Azap melekleri de tutuyor adamdan, rahmet melekleri de. Ve diyorlar ki azap melekleri bu bize ait. Ahmet melekleri diyor ki evet bu asiydi, günahkardı. Fakat niyetini düzelttiydi bir tane. Tövbe etmek için gidiyordu. Ama diyor tövbe edemedi. Yani oraya ulaşamadı. Olsun diyor, niyeti düzgündü. Vermiyorlar azap meleklerine. Azap melekleri de yok, bu bize aittir. O anda Allah-u Teala başka bir melek gönderiyor. Bunların arasına hakemlik yapıyor. Git diyor aralarını bul. Diyor ki ne oluyor? Azap melekleri diyor ki bu böyle böyle. Bu azabı hak etti. Ahmet meleklerine soruyor, siz ne istiyorsunuz? Efendim doğru diyor, yani bu asi birisiydi, günahkardı ama diyor niyeti düzgündü bunun. Bu bunun için yola çıktı. O kasabaya, o şehre gidiyordu bu. Bunun üzerine melek arz ediyor Allah-u Teala, ya Rabbi diyor ne yapayım? Diyor ki iki tarafa da ölçün. İki şehre de ölçüyor. O iyilerin bulunduğu yere bir karış daha yakın geliyor. Hangisine yakınsa oraya dahil edin. Niyeti düzgün olduğu için, bakın bir amel yapmadı, niyetinin düzgünlüğü sebebiyle Allah-u Teala onu azap meleklerine vermiyor. Onu azap meleklerine vermiyor. Mesela başka bir hadise anlatılır. Adamcağızın birisi böyle ay yaş böyle giderken bakmış böyle bir zemin kat, pencere açık yaz günü böyle. Orada Kur'an-ı Kerim sesleri geliyor, ilahi sesleri geliyor falan. Allah Allah demiş ya. Ne ki burası falan. Pencereden kafayı uzatmış, içeri şöyle bakmış. Meğer Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin talebeleriymiş o. Demiş benim halime bak, bunların haline bak. Bunlar demiş ne güzel insan demiş ya. O anda da ecel geliyor biliyor musun? Azap melekleri geliyor. Tam götürecekler. Allah-u Teala Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni haberdar ediyor, o da geliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri adam başından tutuyor. Diyor ki başı bana ait diyor, gerisini götürün. Diyorlar ki olur mu?
3: Başsız vücut olur mu?
2: Olur mu? Bunun üzerine melekler Allah-u Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi diyor Abdülkadir kulun, Abdülkadir Geylani kulun geldi böyle böyle. Nasıl hareket edelim? Soruyorlar, diyorlar ki niye? Diyor ki bu bir defacık bile olsa benim talebelerime ne güzel bunlar. Bunlar Allah-u Teala ne güzel kulları. Ben böyle değilim. Ben aynı şekilde günahkarım. Bunlar Allah-u Teala'ya ibadet ediyorlar. Allah diyorlar. Bunlar ne güzel insanlar dedi. Beğendi, hoşuna gitti. Dolayısıyla kalbi bize meyletti. Yani bize derken Allah-u Teala'nın sevgili kullarına meyletti. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya meyletti. Onun için diyor, bunun diyor başı hariç öbürlerini götürün. Allah-u Teala'ya arz edince melekler, baş neredeyse gövde ona aittir, bırakın buyuruyorlar. Bırakın buyuruyor. Hani bu ve benzeri şekilde hadiseler kitaplarda çok anlatılıyor. Hani şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin içerisinde hani günahım çok, ben ne yapacağım, ne edeceğim falan. Bir tek aynı şekilde yaptığım iyilikten dolayı da Allah-u Teala beni affedebilir mi? Edebilir. Bakın bir hadise daha naklediliyor Mustafa Bey. Mahşer günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani kitaplara geçmiş bu. Çünkü dünyanın başlangıcından sonuna kadar olmuş olacak her şeyi Rabbim bana bildirdi ve bildirilmesi lazım olanları da size naklettim, tebliğ ettim buyuruyor. Mahşer günü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden birisi hesabı görülüyor. Hesap görüldükten sonra bakıyorlar günahı çok. Cehenneme. Tam cehenneme götürürken başka melekler Peygamber Efendimiz'e haber veriyor. Senin ümmetinden birisini cehenneme götürüyorlar diye. Hemen yetişiyor oraya. Diyor ki onu durdurun. Melekler diyor ki biz senin emrinizde durmayız. Hem diyor ne istiyorsun ki bizden? Diyor ki o benim ümmetimdendir. Doğru olabilir ama günahkar diyorlar. Doğru diyor, günahkardır ama diyor bir daha tartalım onunkini. Biz diyor tarttık, bizde hata olmaz. Diyor ki ne olur bir daha tarsak, o anda Allah-u Teala başka bir melek gönderiyor. Git onlara söyle, Habibim sözünü dinlesinler. Melek geliyor onlara, diyor ki Allah-u Teala emretti, Habibim sözünü dinlesinler. Peki diyor, Allah-u Teala emretti, dönüyoruz diyorlar. Geliyorlar, koyuyorlar teraziye. Görüyorsun bak günahlar çok diyor. Ne olacak şimdi? Doğru diyor, günahlar çok. Ondan sonra Resulullah Efendimiz cebinden bir kağıt çıkartıyor, sevap kefesine koyuyor. Birden iş değişiyor. Bakıyorlar sevap çok. Günahlar azalıyor. Melekler diyor ki şimdi değişti. Müsaade eder misiniz diyor. Bakalım bunda ne var. Tabii diyor bakabilirsiniz. Adam kendisi de mi merak ediyor ne var ki onda. Meğer adam ömründe samimiyetle, içten, ihlasla bir salavat-ı şerife getirmiş. Bir tek. Belki yüzlerce, binlerce getirdi de bir tanesini de öyle çok samimi içten getirdi. O da kayda geçmiş. O da kayda geçmiş. O bir tek salavat-ı şerifin hatırına işler tersine dönüyor. İşler tersine dönüyor. Onun için de kitaplarda hep anlatılmış, ihlasla yapın, ihlasla yapın. Hangi iyilik olursa olsun, hasenat ayet-i kerimede bildiriliyor. Günahları yok eder buyuruluyor. Allah rızası için ihlasla yapılırsa ondan sonra bir söz var. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse Halık bilir. Balık bilmezse Halık bilir. Çünkü yapılan amel, yapılan iş, yapılan iyilik, yapılan hasenat, yani bütün güzellikler, bütün iyilikler amele göredir. İhlasa göre değerlendirilir. Allah-u Teala onu bilir. Biz bilemeyiz. Biz deriz ki çok iyiliği var. Yarın ahirette bir ayıklarlar. Aha, hiçbir şey kalmayı verir. Ama ihlas da Allah rızası için yapılmış ise yani dağlar kadar günahı, o bir tek hasenat, o bir tek iyilik, Allah-u Teala'nın kullarına yapmış olduğu iyilik veyahut da Allah-u Teala'nın mahlukatına yapmış olduğu iyilik, bir karıncayı bile aynı şekilde sudan kurtarıvermek, o karınca şefaat eder buyuruyor. Ya Rabbi beni boğulmaktan bu kurtardı. Bunun cehenneme gitmesini istemiyorum ben. Yani yaptığı bir iyilik kurtarabilir mi? Evet, kurtarabilir buyuruluyor. Onun için her zaman için ya benim yaptığım iyilik kabul olur mu olmaz mı dememeli. Yapmalı, bir tanesi kabul olur. O da bizim kurtulmamıza sebep olur efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Programımıza diğer bölümlerle devam edeceğiz. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Veysel Karani Hazretleri, tabiinin büyüklerinden, ismi Üveys bin Amir Karni'dir. Yemen'in Karn köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 37 miladi 657 senesinde Sıffin'de şehit edildi. Peygamber Efendimizin sağlığında Müslüman oldu. Fakat görmediği için sahabi olamadı. Fakat Peygamber Efendimizi görmediği için sahabi olamadı. Peygamberimizin zamanında Medine'ye gelmedi. Tabiinin büyüklerinden olduğu hadis-i şerifte bildirildi. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye geldi. Çok alaka ve hürmet gördü. Önceleri kendi memleketi Yemen'de yaşadı. sonra Küfe'ye gitti. Müslüman olduktan sonra bütün ömrü boyunca sevgili Peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşmuştur. Bir an bile Rabbini unutmamıştır. Kulluğunda o dereceye ulaşmıştır ki her hali, her hareketi ve her sözü insanlara ibret ve nasihat olmuştur. Kimseden incinmemiş ve kimseyi incitmemiştir. Onun en önemli vasfı Peygamberimize aşkı, ibadete canla başla devamı ve annesine saygısıdır. Annesine çok hizmet edip hayır duasını almıştır. Resulullah Efendimizi görmeyi çok arzu ediyordu. Defalarca Peygamber Efendimizi görmek için annesinden izin istedi. Annesi kendisine bakacak kimsesi olmadığı için izin veremedi. Tasavvufta büyüklerini görmedikleri halde onların ruhaniyetinden istifade ederek feyz alarak yükselenlere üveysi denilir. Bu tabir Veysel Karani Hazretlerinin Peygamber Efendimizi görmeden feyz alıp ona tabi olmak suretiyle tasavvufta yüksek derecelere kavuşmasına benzeterek söylenilmiştir. Üveysi demek mürşidi olmayan demek değildir. Görmediği halde Peygamber Efendimizin ve onun varisleri olan evliyanın büyüklerinden birinin ruhaniyetinden feyz alıp yükselmek demektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Üveysi karni ihsan ve iyilikte tabiinin hayırlısıdır. Resulullah Efendimiz zaman zaman mübarek yüzünü Yemen tarafına döndürür ve Yemen tarafından rahmet rüzgarı estiğini duyuyorum buyururdu. Kıyamette Allahü Teala Üveys suretinde 70.000 melek yaratır ve Üveys'i onların arasında Arasat'a götürürler. Cennete gider ve Allahü Teala'nın dilediği, bildirdiğinden başka mahluk hangisinin Üveys olduğunu bilmez. Ümmetimden bir kimse vardır ki Rebiya ve Mudar kabilelerinin koyunları kıllarının adedince kişiye kıyamette şefaat edecektir buyurdu. Veysel Karani Hazretleri gece gündüz ibadet ve taatle vakit geçirirdi. Kendini halktan gizlerdi. İlk zamanlar herkes ona divane gözüyle bakıyordu. Sonradan onun büyüklüğünü anladılar. Çok ikram ve hürmet göstermeye başladılar. Bunun üzerine annesinin vefatından sonra Karn köyünden çıkıp Küfe şehrine gitti. Veysel Karani Hazretleri buyurdular ki: Yemek yiyeceğin ve uyuyacağın zaman fazla yeme ve fazla uyuma. Allahü Teala'ya isyankâr olup günahlara dalan kimsenin Allahü Teala'nın verdiği cezaları çok görmesi münasip değildir. Ona Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sordular. Gizli günah işlediğin gibi gizli taatte Allahü Teala'nın beğendiği şeyler bulunursun. Nihayet kalbin ibadet ve taatlere doğru meyleder. Bu hal Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya doğru gittiğinin alametidir buyurdu. Dünya sevgisi bir kalbe girdiği zaman o kalbi Allahü Teala'ya ibadet etmekten alıkoyar. Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmeyen ona tam kavuşamaz. Nefsini hayırlı şeylerle meşgul eyle. Aksi halde o seni kötü şeylerle meşgul eder. Çok söz iyilikleri yer bitirir. Hatta yer kurutur. Tıpkı kuru arazinin suyu yuttuğu gibi olur. Allahü Teala'ya karşı gerçek kulluk Resulüne tam uymakla ispat edilir. Bu da ahde vefa, onun emirlerine uygun hareket, mevcut olana rıza, kayıp olana sabretmektir. Ölüm ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz. Hakikat nefsin ölümünden ibarettir. Gafillerdeki gaflet dünyayı imar etmek için olduğu gibi uyanıklardaki uyanıklık da ahireti mamur etmek içindir. Bu mübarek zatla ilgili bir menkıbe nakledelim. Peygamber Efendimiz vefatı yaklaşınca "Hırkanızı kime verelim?" dediler. "Üveysi Karniye verin." buyurdu. Resulullah Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ali Küfe'ye geldiklerinde Hazreti Ömer hutbe esnasında "Ey Necdliler, kalkınız." buyurdu. Kalktılar. "Aranızda karından kimse var mıdır?" buyurdu. "Evet," dediler ve birkaç kişiyi ona gönderdiler. Hazreti Ömer onlardan Üveys'i sordu. "Biliyoruz, o sizin aramanızdan pek aşağı bir kimsedir. Divanedir, akılsızdır ve insanlardan kaçar bir hali vardır," dediler. "Onu arıyorum, nerededir?" buyurdu. "Arne Vadisi'nde develerimize çobanlık yapmaktadır. Biz de karşılığında ona akşam yiyeceği veririz. Saçı sakalı karışıktır, şehirlere gelmez, kimseyle sohbet etmez, insanların yediğini yemez. Üzüntü ve neşe bilmez. İnsanlar gülünce o ağlar. İnsanlar ağlayınca o güler," dediler. "Onu arıyorum," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer'le Hazreti Ali onun olduğu yere gittiler. Onu namaz kılarken gördüler. Namazı bitirip selam verince Hazreti Ömer kalktı ve selam verdi. Selamı aldı. Hazreti Ömer, "İsmin nedir?" diye sordu. "Abdullah, yani Allah'ın kulu," dedi. "Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Esas ismin nedir?" diye sordu. "Üveys," dedi. "Sağ elini göster," buyurdu. Gösterdi. Hazreti Ömer, "Peygamber Efendimiz size selam etti. Mübarek hırkalarını size gönderip, alıp giysin, ümmetime de dua etsin," diye vasiyet etti, dedi. "Ya Ömer, ben zayıf, aciz ve günahkar bir kulum. Dikkat buyur, bu vasiyet başkasına ait olmasın," deyince, "Hayır, ya Üveys, aradığımız kimse sensin. Peygamber Efendimiz senin eşkalini ve vasfını belirtti," cevabını verdi. Bunun üzerine hırkayı şerifi hürmetle aldı, öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü. Sonra, "Siz burada bekleyin," dedi. Yanlarından ayrıldı. Biraz ileride hırkayı yere bırakıp yüzünü yere koydu. Cenab-ı Hakk'a şöyle duada bulundu. "Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz, ben fakir, aciz kuluna Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile hırkayı şeriflerini göndermiş," dedi. Günahkar olan bütün Müslümanların affı için dua etti. Birçok günahkar Müslümanın affolunduğu bildirilince hırkayı şerifi hürmetle giydi. Veysel Karani Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki: "Ahlakı ve anlayışları birbirine zıt olanlarla oturup görüşmek, ruhların kurtlarıdır. İnsanın içini kemirirler. Huyları ve anlayışları iyi olanla oturup kalkmak ise, ruhların gıdası, akılların aşısı olur. Aklın bereketlere kavuşarak artmasına sebep olur. Namazda huşu, namaz kılanın kurtuluşunun alametidir. Nitekim Allahü Teala Mü'minun suresi başında mealen muhakkak ki mü'minler kurtuluşa erdiler. O mü'minler ki namazlarında huşu, tevazu ve korku sahibidirler buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Huşuyu terk etmek ise münafıklık alameti ve kalbin harap olmasıdır. Nitekim Allahü Teala Mü'minun suresi 117. ayetinde mealen gerçek şudur ki Allah'tan başkalarına tapınan kâfirler felaha, kurtuluşa kavuşamazlar buyurmaktadır. Allahü Teala'yı hatırlamakta, onu zikretmekte ihlas sahibi olan kimseye Allahü Teala yaptığı ibadetlerin lezzetini duymak nimetini ihsan eder. Bu lezzetin zevkiyle Allahü Teala daha çok nimet ihsan eder. Allah yolunda yürümek o kimseye kolay gelir. Eğer şükretmezse veya noksanlık olursa o zaman o nimetlerin hepsi elinden gider. Bir kalpte Allah korkusu yerleşirse o kimsenin dilinden lüzumsuz bir kelime çıkmaz. Bir kimse Allahü Teala'nın rızasından başka her şeyden vazgeçip ona yönelirse Allahü Teala onu kimseye muhtaç etmez. Niyet her şeyin başıdır. Hayırlı işler iyi niyetlerle, güzel maksatlarla yapılırsa çok sevap olur. Böyle kimseye Allahü Teala doğruluk, sıhhat ve başka birçok nimetler ihsan eder. Kimin niyetinde zayıflık bulunursa bildirilen faydalara kavuşamaz. Mürit Allahü Teala'nın kendisi için irade etmiş olduğu şeyden başkasını nefsi için irade etmez. Murat ise iki cihanda ondan başka bir şey irade etmez. Hakk'ın iradesine razı olan kendi iradesini terk ettiği zaman mürit olur. Sevenin ve aşığın kendi iradesi yoktur ki muradı olsun. Hakk'ı irade eden Hakk'ın irade ettiğinden başka bir şey irade etmez. Muradı hak olanın Hakk'ın muradından başka muradı olmaz. Hak bir kimseyi irade ederse o kimse Hak'tan başka bir şey irade etmez. Hakk'ın muradı olan bir kimsenin muradı sadece hak olur. Veysel Karani Hazretleri ile ilgili birkaç menkıbe nakletmeye çalışalım. Rebi bin Haysem anlatır. Üveysi görmeye gittim. Sabah namazındaydı. Bitirdi. Tesbihlerin sonuna kadar bekleyeyim dedim. Kuşluğa kadar kalkmadı. Kalktı, kuşluk namazı kıldı. Öğle oldu, öğleyi kıldı. Velhasıl 3 gün namazdan kalkıp dışarı çıkmadı. Yemedi, uyumadı. 4. gece ona kulak verdim. Gözüne uyku gelmişti. Derhal münacaata başladı ve "Ya Rabbi, çok uyuyan gözden, çok yiyen karından sana sığınırım." dedi. "Bana bu yeter." dedim ve halini bozmadan kalkıp gittim. Geceleri hiç uyumadığı bildirilir. Bir gece, "Bu gece kıyam gecesidir." der. Diğer gece, "Bu gece rükû gecesidir." Öbür gece, "Bu gece secde gecesidir." der. Bir geceyi kıyam, bir geceyi rükû, bir başka geceyi secde ile geçirirdi. "Ey Üveys, bu kadar uzun geceyi bir halde geçirmeye nasıl katlanıyorsun?" dediklerinde, "Secdede sabah oluyor da ben hala bir kere Sübhane Rabbiyal Ala diyemem. Halbuki 3 tesbih sünnettir. Bunu yapmamın sebebi meleklerin ibadetini yapmak istememdir, dedi. Veysel Karani Hazretlerine, şuracıkta bir adam var. 30 senedir bir mezar kazdı, kefenini giydi, o kabrin başında oturmuş ağlar. Gecesi gündüzü yok, dediler. Beni oraya götürün, buyurdu. Veysel Karani Hazretlerini onun yanına götürdüler. Sararmış, zayıflamış, kurumuş, gözleri ağlamaktan çukurlaşmış haldeydi. Ey kişi! Bu kabir ve kefen seni 30 senedir Allah'tan alıkoydu. Sen Allah'ı düşünecek, zikredecek yerde hep kefeni ve kabri düşündün, buyurdu. O kişi onun nuruyla o tehlikeyi kendinde gördü. Feryat ederek o kabre düşüp can verdi. Veysel Karani Hazretleri bir defasında 3 gün 3 gece yemek yememişti. 4. gün sabahı dışarı çıktı. Yolda bir altın para gördü. Bir kimseden düşmüştür deyip almadı. Açlığını gidermeye çalışırken baktı ki, bir koyun kendisine doğru gelir ve ağzında o bir altınla önünde durur. Bir kimsenin olabilir deyip yüzünü çevirdi. Koyun dile gelip, ben de senin kulu olduğun zatın kuluyum. Allah'ın rızkını Allah'ın kulundan al, dedi. Altını almak için elini uzatınca onu eline bıraktı ve koyun kayboldu. Veysel Karani Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, ey insan! Bu fani hayatta Allah korkusunu kalbinden çıkarma. Kurtuluş çaresi ona itaattedir. Yüksekliği aradım, tevazuda buldum. Başkanlık aradım, halka nasihatte buldum. Nesep aradım, takvada buldum. Şeref aradım, kanaatte buldum. Rahatlık aradım, zühtte buldum. Zenginlik aradım, tevekkülde buldum. Tasavvuf, hakiki müşahede için gözünü dünyadan tamamen çevirmektir. Allahü Teala'dan korkan, şeytanın kötülüklerinden daha çok nefsinin kendisine vereceği zarardan korkar. Rıza her halinde yaratanın hükmüne razı olmaktır. İnsanları hoş görmek muhabbet icabıdır. Diğer insanların yaptıklarını seçilmişlerden de beklemek akıl işi değildir. Hatıra gelip geçen şeyler mühim değildir. İş bir makama vasıl olup asli vatanını müşahede etmektir. Asıl yerini gören geçici şeylere itibar etmez. Kalbin kararmasının alameti kulun kendi tedbirine güvenip Hak Teâlâ'nın muhafaza etmesi için dua ve istekte bulunmamasıdır. İnsanların kalbinin nuru yüzünde görülür. Kalpteki hamiyet, ihlası düzeltmek, yasak olan işlerden uzaklaşmaktır. İnsanın nefsindeki hamiyet ise benlik davasını terk etmektir. Allahü Teala rahmetini dinin emrettiği işleri yapanlara ayırmıştır. Bir kimse kendinde olmayan bir şeyden konuşursa konuşmasıyla dinleyenleri fitneye sürükler. Bir kimse Allahü Teala'yı bütün yaratılmışlara tercih etmezse onun kalbinde hiçbir zaman marifet nuru parlamaz. Kişinin ameli, o ameli yapmaya verdiği ehemmiyet miktarınca, o ameli işlerken olan kusurlarına üzülmesi miktarınca ve işlediği amelin sünnet-i seniyyeye uygun olması için olan gayreti miktarınca sahih ve makbul olur. Kendisine ebrarın kimler olduğu sorulunca, Allahü Teala'dan çok korkanlardır buyurdu. İnsanın nefsi ölmeden kalbi hayat bulamaz. Nefis bir ateş gibidir, yanar durur. Bir yandan söndürülse de başka taraftan parlar. Nefis hep böyledir. Bir taraftan yola getirilirse öbür taraftan kötü iz yine görünür. Akıllı olan kimse ihtiyacı olduğu kadar konuşur ve fazlasından vazgeçer. İnsanların en iyisi o kimsedir ki hayrı kendisinde değil, başkalarında görür. Kendi tutmuş olduğu yoldan başka hakka giden pek çok yolun bulunduğunu bilir. Bu suretle tuttuğu yolda nefsinin kusurunu görmüş olur. Nefse uymaktan kurtulmak dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefis Allahü Teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür. Kendisine namazda huşu nedir dediklerinde, böğrüne iğne batırılsa namazda duymamaktır dedi. Kendisine nasılsın dediler. Sabahleyin kalkıp akşama sağ çıkacağını bilmeyenin hali nasıl olur dedi. İş nasıldır dediler. Ah, yolun uzaklığından, azıksızlıktan, ah dedi. Bir zat Veysel Karani Hazretlerine ziyarete gitti. Ona hitaben, ey Allahü Teala'nın sevgili kulu, bana bir nasihatte bulun dedi. Veysel Karani Hazretleri, Allahü Teala'yı bilir misin? Evet, bilirim. Öyleyse Allahü Teala'dan gayrı şeyleri bilme. Bu yetişir. Ya Üveys, bir nasihat daha söyle. Allahü Teala seni bilir mi? Evet, bilir. Öyleyse Allah'tan gayrısı seni bilmesin. Allahü Teala'nın bilmesi senin için kâfidir buyurdu.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alışverişte kolaylık gösterenlere Allahü Teala her işinde kolaylık gösterir. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'yı sevmek makamların en yükseğidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, Allah müminleri sever, müminler de Allah'ı sever. Onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever ve günahlarınızı affeder. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmeyenin imanı sağlam değildir. Kul, Allahü Teala'yı ve Resulünü çoluk çocuğundan,

Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seni seviyorum deyince, fakirliğe sabırlı ol buyurdu. Allahü Teala'yı seviyorum deyince, belalara sabırlı ol buyurdu. Bir köylü gelip, ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopar diye sordu. O gün için ne hazırladın buyurdu. Namaz ve oruçlarımı eda ediyorum, fakat fazla yapamıyorum. Ama Allahü Teala'yı ve Resulünü çok seviyorum deyince, kıyamette herkes sevdiğiyle beraber olur buyurdu. Abdullah bin Muhammed Hazretleri anlatır. Gözlerinden yaşları akarak ağlayan saliha bir kadının, ''İlahi, hayattan usandım. Eğer ölümü satsalar sana ulaşmak için ölümü hemen satın alırdım.'' dediğini duydum. Bunun üzerine kadına dedim ki, ''Ameline güvenerek mi böyle konuşuyorsun?'' Dedi ki, ''Hayır, amelime değil, Allahü Teala'ya olan sevgime ve hüsn-i zannıma güveniyorum. Ben onu sevdiğim halde acaba o bana azap eder mi dersin?'' Allahü Teala'yı hüsn-i zannın gibi bulursun dedim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, Yunus aleyhisselam gözleri görmeyinceye kadar ağladı. Beli bükülünceye kadar kıyam etti. Kuvvetsiz kalıncaya kadar namaza devam etti. Sonra, ya Rabbi, eğer seninle aramızda ateşten deniz olsa da onu aşar ve sana gelmeye çalışırım dedi. Sevgi böyle olur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı tanıyan onu sever. Dünyayı tanıyan onu sevemez. Mümin, dünyanın faydasız işlerini unutmayınca neşeli olamaz. İsa aleyhisselam zayıf kimselerin yanından geçiyordu. Size ne oldu diye sordu. Biz Allah korkusundan böyle zayıfladık dediler. Elbette Allahü Teala sizi cehennem azabından emin eder buyurdu. Başka bir kavme uğradı. Bunlar daha zayıftı. Size ne oldu böyle diye sordu. Cennete kavuşmak arzusu bizi bu hale getirdi dediler. Buyurdu ki Allahü Teala elbette sizi arzunuza kavuşturur. İsa aleyhisselam başka bir kavme rastladı. Onlar daha zayıf ve kuruydu. Yüzleri ise nur gibi parlıyordu. Onlara da sordu size ne oldu diye. Allah sevgisi bizi böyle eritti dediler. Siz Allahü Teala'nın sevgili kullarısınız dedi. Sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki, kıyamette herkesi peygamberiyle çağırırlar. Mesela ey Musa'nın ümmeti, ey İsa'nın ümmeti gibi. Fakat Allahü Teala'yı sevenler için, ey Allah'ın sevgili kulları diye hitap edilir. Allahü Teala buyurur ki, ey kullarım, beni sevdiğiniz için ben de sizleri seviyorum. Sevgi, iyi olan bir şeye karşı kendiliğinden hasıl olan bir meyildir. Bu meyil kuvvetli olursa aşk denir. Düşmanlık da iyi olmayan bir şeye karşı kendiliğinden hasıl olan nefrettir. İyilik ve kötülüğün olmadığı yerde sevgi ve düşmanlık da bulunmaz. Allahü Teala'dan başkasının sevilmesi ancak onunla olan münasebeti sebebiyle uygun olabilir. Birini Allah için seven kimse onu yalnız Allahü Teala'ya itaat ettiği, sevdiği için sever. Hatta Allahü Teala'nın kulu olduğu, yaratığı olduğu için sever. Çünkü Allahü Teala'yı çok sevdiği için böyle sevgiye kavuşmuştur. Nihayet aşk derecesine çıkınca aşıklar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini sever. Evinin duvarlarını sever. Hatta sevdiğinin köyünün köpeklerini diğer köpeklerden daha çok sever. Böyle olunca sevgilisinin sevdiklerini, sevgilisini sevenleri, sevgilisinin sözünü dinleyenleri, kapıcısını ve hizmetçisini, akrabasını, yakınlarını da zaruri olarak sever. Çünkü onunla alakası olan herkesi sevgisi de sirayet eder. Muhakkak ki Allahü Teala'yı sevmenin kuvveti, iman kuvveti derecesindedir. İman ne kadar kuvvetli olursa, sevgi de o kadar kuvvetli olur. Allahü Teala'ya itaat edenleri, Allah için seven kimse, zaruri olarak onun düşmanlarını da düşman olarak bilir. Kısaca, Allahü Teala'ya isyan edip muhalefet edeni,

yine yapmış gibi kabul edip muhalefeti miktarınca onu sevmez. Emirlere uyması kadar da onu sever. Ona karşı böyle olduğu onunla görüşmede, oturup kalkmada ve konuşmada belli olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sırf Allah rızası için bir kimseyle arkadaş olanı cennette hiçbir amele verilmeyen yüksek bir dereceye kavuşur. Allah için birbirini seven iki kimseden Allah indinde en sevgili olanı diğerini daha fazla sevendir. Kıyamet günü arşın gölgesinde bulunacak 7 sınıf kimseden biri de Allah için birbirini seven, Allah için toplanıp Allah için dağılan kimselerdir. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a buyurdu ki, eğer yerde ve göklerde bulunan bütün mahlukların ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarımdan uzaklaşmadıkça hiç faydası olmaz. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a sordu, benim için ne işledin? Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim dedi. Ya Musa, namazların sana burhandır. Oruçların cehennemden siperdir. Zekat, kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir. İsmimi söylemen de kabir ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydası hep sanadır. Benim için ayrıca ne yaptın buyurdu. Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir deyince Allahü Teala buyurdu ki, ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi? Ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Musa aleyhisselam da Allah için amelin hubbu fillah ve budu fillah olduğunu anladı. Allahü Teala'yı sevmek çok kıymetli bir cevherdir. Gerçek sevgi iyilikle artmaz, kötülükle eksilmez. Bunun için sevgiliden gelen her şeyi gülerek, sevinerek karşılamak lazımdır. Ondan gelenlerin hepsi tatlı gelmelidir. Sevgilinin sert davranması, aşağılaması, ikram, ihsan ve yükseltmek gibi olmalıdır. Hatta kendi nefsinin böyle isteklerinden daha tatlı olmalıdır. Seven böyle olmazsa sevgisi tam olmaz. Hatta seviyorum demesi yalancılık olur. Allahü Teala'nın bir kulunun kalbine kendi sevgisini yerleştirmesi, kendi hicranı, ayrılığıyla onu yakması ne büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilip şükrünü yapmak lazımdır. Durmayıp bunun artmasına çalışarak aşk-ı ilahiyenin en son derecesine yükselmesini beklemelidir. Bunun için de hakiki matluptan başka hiçbir şeye gönül bağlamamalı, faydası olmayan şeylerle uğraşmamalıdır. Yani Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için İslam alimlerinin kitaplarında yazılı olduğu gibi iman etmeli ve bütün sözleri, işleri onların bildirdiklerine uydurmalı, sünnet-i seniyeye yapışmalı ve bid'atlerden sakınmalıdır. Çünkü Allahü Teala'nın sevgisine ulaştıran yolun esası budur.

Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. Allah seni seviyor mu? Taha-i Hakkari ki halis Allah adamı, onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. O bir gün buyurdu ki, Rabbimiz bir kuluna acır onu severse iki şey verir ona. Önce ona tanıtır sevdiği bir kulunu. Onun vasıtasıyla kendine çeker onu. İkinci olarak da ona iyi münasip, yani hayırlı bir iş, bir meslek eder nasip. Sahabe tanıyınca Peygamber-i Zişanı, nasıl çok yükseldiyse şerefleri ve şanı, onun varislerini tanıyan kimseler de öyle çok yükselirler ulvi derecelerde. Çünkü Resulullah'ın varisini tanımak, onu tanımak gibi kıymetlidir muhakkak. İslam alimleridir Resul'ün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında neyse bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep, bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar, onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki, murisi her kim ise, onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde vaazında buyurdu, ey insanlar, ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız, ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. Beş vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini. Değilse sevmiyordur. Düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, 100 ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır.

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyuruyorlar ki, küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Hayalette bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Artışa geçti. İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden evli ve iki çocuk annesi Havva Dursun, kene ısırması sonrası hayatını kaybetti. Şehirde keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak mutlan sonrası CHP içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar, tek gündemleri koltuk kavgası dedi. Erdoğan tartışmaların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olduğunu belirtti.
7: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var.
8: Yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi dedi. Ana muhalefetin tek gündem maddesinin koltuk kavgası olduğunu söyledi.
7: Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanan tartışmalar vardı.
7: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyor.
8: Erdoğan, Rusya-Ukrayna ve ABD-İran arasındaki savaşların enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
7: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
8: Erdoğan milli projelerle enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
7: Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmanın ardından Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da toplu açılış törenlerini gerçekleştirdi.
7: Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde ayrı bir güzellik katıyor. Ya Allah! Bismillah. Makaslar çeyiz sandığınıza girebilir.
6: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ağırlığını koyuyor. Haftaya meclis kurulu toplantısında kürsüde Özgür Özel değil, kendisi olacak. Yüksek İstihdam Kurulu toplanacak. Arınma için düğmeye basacak. Parti meclisi de 11 Haziran'da ilk toplantısını yapacak. Kılıçdaroğlu bir de diyalog heyeti kurulabilir sinyali verdi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü mecliste grup toplantısı, grup salonunda grup toplantısı yapacak.
10: Kılıçdaroğlu CHP'de ipleri eline alıyor. Grup kürsüsüne bu kez Özgür Özel değil kendisi çıkacak. Tek CHP, tek genel başkan var diyecek.
11: Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağım.
10: CHP'de grup toplantısı bilek güreşine dönmüştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bizim alacağımız inisiyatif yok. CHP'nin iç işi demişti. Genel merkezin toplantı talebi olmamasına rağmen Özgür Özel grup başkanı olarak vekillere seslenmişti. İşte Kılıçdaroğlu o tablonun bir daha yaşanmasına izin vermeyecek. 9 Haziran Salı günü kürsüde kendisi olacak.
11: Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
10: Yüksek Disiplin Kurulu da 4 Haziran Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun arınma talimatı masada olacak. Hain Kemal'li sloganları atanlar, parti disiplinine aykırı davrananlar için işletilecek süreçte konuşulacak.
9: 11 Haziran Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız.
10: Yargı sürecini gerekçe gösterip kurultaya kapıları kapatan Kılıçdaroğlu hesaplaşmayı başlatacak.
9: Arkadaşlarımızı hemen disiplin süreçlerini çalıştırıp partiyle olan bağlarını koparalım anlayışı içinde değiliz. Ancak kırmızı çizgilerimizi de tekrar hatırlatmak istiyorum.
10: CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin yeni yol haritasına dair ipuçlarını da paylaştı.
9: Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. MYK'nın içinden bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz.
10: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e bir anlamda zeytin dalı uzatacak. Deyim yerinde ise parti içi ara bulucular da devreye girdi. Nitekim CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul Milletvekili Engin Altay harekete geçti. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında adeta mekik dokudu.
12: Siyaset, müzakere ve münakaşa arkadaşlar.
9: Bu arkadaşlarımızın partiyle ilgili düşüncelerini Sayın Genel Başkan'a iletmek üzere yaptıkları bir ziyaret.
10: MYK'da kurultay süreci de gündeme geldi. Bu konu 11 Haziran'da yapılacak parti meclisi toplantısında da değerlendirilecek.
9: Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay toplamayız demiyoruz. Tam tersi MYK'da bir kurultay toplamanın koşullarının neler olduğunu da konuştuk. Parti meclisini toplayacağız. Parti meclisinde de bu konuları konuşacağız.
10: Öte yandan CHP'den olaylı şekilde istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Merkezi'ne çiçek yolladı. Özgür Özel ise partiyi kurultaya götürme ısrarını sürdürüyor. Bir yandan da yeni parti ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.
6: Yüksek Seçim Kurulu düşen Özgür Özel yönetimini mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. YSK o kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçede butlan kararını Yargıtay inceler. YSK karar merci değildir dedi.
13: Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
14: Mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çalan Özgür Özel red cevabı almıştı. YSK o kararın gerekçesini açıkladı. Kararda butlan kararını Yargıtay inceler, YSK karar merci değildir denildi.
15: Bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararların inceleme merci Yargıtay'dır. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merci olmadığı ise her türlü izahtan varestedir.
16: Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
14: Mahkeme kararıyla düşen Özgür Özel yönetimi mutlak butlan kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Butlan kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğunun tescil edilmesini istedi. Ayrıca CHP kurultaylarında seçilenlere verilen mazbataların geçerli sayılmasını talep etti.
16: Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
14: Ancak YSK Özel'in talebini geri çevirdi. YSK kongrelerin iptali veya geçerliliği gibi konuların çözüm yerinin adli yargı olduğunu belirtti. Bunun da yetki gaspı anlamına gelmediğinin altını çizdi.
15: Verilen butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değildir. Anılan karar devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar yoktur.
13: Anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
6: CHP kurultayındaki usulsüzlük ve Muhittin Böcek'in adaylığı sürecindeki rüşvet iddialarını içeren soruşturmalar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosyalar Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu CHP'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel'le CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı aldı. Başsavcılık her iki ismin de milletvekili olması nedeniyle soruşturma yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bulunduğunu belirterek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. Özgür Özel hakkında daha önce de meclise gönderilmiş 56 fezleke bulunuyor.
6: CHP'nin 38. olağan kurultayı soruşturmasında Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın beyanları kurultay öncesinde delegelerin iradelerinin önemli ölçüde şekillendiğini ortaya koydu. Yine aynı Yalım, Özgür Özel ile aralarında geçen 1 milyon TL ve mavi valiz mesajlarını da teyit etti.
17: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
18: Para trafiğinden delegelerin ikna sürecine kadar her şeyi tek tek anlattı.
19: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
18: Mutlak butlan kararı ile iptal edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada rüşvet soruşturmasından tutuklu CHP Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım ifade verdi. Yalım ifadesinde kurultay öncesinde delegelerin destek taahhütlerinin yazılı olarak toplandığını söyledi.
15: 40 civarında şehri ziyaret ettim. Delegelerle görüştüm. 700 civarı delegeyi telefonla arayarak Özgür Bey'e oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştım. 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de parti yetkililerine ilettim.
18: Yalım ayrıca Özgür Özel'e destek verilmesi karşılığında bazı delegelerin yakınlarının işe yerleştirildiğini de öne sürdü.
15: Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür Özel'e destek olmaları için talebi bulunan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyede işe alındıkları tespit edilebilir.
18: Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri de para trafiği oldu. Özgür Özel'le Yalım arasında geçen mesajlaşmalarda Özel Yalım'dan 1 milyon lira para talep ediyor. Bunu da aracının bagajındaki mavi valize koymasını söylüyordu. Yalım o mesajlaşmayı da doğruladı.
15: Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi. Parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti.
18: Dosyaya giren yeni ifadeler iptal edilen CHP kurultayına ilişkin soruşturmanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.
16: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
6: Değerli izleyiciler, bugün Türk'ün gazetesinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamaları var. Yıldıray gazeteci arkadaşımız Yıldıray Çiçek'in Bahçeli'yle bir söyleşisi var. Ona bir bakalım hemen. Taraflara dil ve üslup uyarısı diyor Sayın Bahçeli. MHP lideri Bahçeli yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi. Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirten Bahçeli, konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Teröristi Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz diye konuştu. Bahçeli, mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaretten uzaklaşmamalı, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli, olayları sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıyı, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli, kanunsuzluğa dönüşmemelidir dedi. AK Parti değişim rüzgarı esiyor değerli izleyiciler. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları değişiyor. Adaylar belirlenecek. Yeni il başkanları için son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. En kısa sürede 4 ilde görevlendirmeler gerçekleştirilecek.
7: Milletimiz bizden neyi bekliyorsa onu yapacağız. Yenilenmiş, güçlenmiş, kuvvet toplamış bir şekilde yola devam edeceğiz.
18: AK Parti şehirlerdeki siyasi ağırlığını güçlendiriyor. Bu kapsamda 4 il başkanı ve yönetimi değiştirildi.
7: Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.
18: Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan görevden aflarını istedi. Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler de değişen isimler arasında.
7: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz.
18: Değerlendirme ve mülakatlar yapılacak. 4 il için adaylar belirlenecek. Yeni il başkanlarının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek.
7: Bir taraftan saflarımızı sıklaştırırken diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye, genişletmeye devam edeceğiz.
18: AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye 100 yılı hedefini başarmak olduğu belirtildi.
7: Eski yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız, AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur.
6: Singapur temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya geçti. Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile temaslarda bulundu. Görüşmelerde ticaret, savunma, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
18: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur temaslarının tamamlamasının ardından Endonezya'ya gitti. Fidan'ı başkent Jakarta'da havalimanında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono karşıladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret ve savunma alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Fidan, savunma sanayiden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne kadar uzanan işbirliği alanlarını ve atılacak ortak adımları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Fidan, Türkiye ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasını sağlayacak projelerinde görüşüldüğünü ifade etti. Fidan, iki ülkenin somut sonuçlar üretecek yeni işbirliklerine hazır olduğunu vurguladı. Görüşmelerde ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler, Asya Pasifik'teki stratejik dengeler ve Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan ayrıca mevkidaşı Sugiono ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Türkiye ile Endonezya'nın ortak değerler ve hedefler doğrultusunda yoğun işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.
6: Polat çifti yine bir skandalla gündemde. Sosyal medya fenomeni çiftin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, İzmir Çeşme'de uğradığı pusu sonucu hayatını kaybetti. Katilin saatlerce sokakta beklediği ve ilk denemede silahını tutukluk yaptığı o dehşet anlarının görüntüsü ise ilk kez ortaya çıktı.
10: Fenomen çiftin hem koruması hem de akrabasıydı. Otel önünde silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Polat ailesi çocuklarıyla otelde tatildeydi. Çıkış yapmaya hazırlanırken silah sesleri duyuldu. O an otelde büyük bir panik başladı.
20: Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu. Tam vedalaşıyorduk. O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye gittiklerinde biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
10: O hain kurşunlar Engin Polat'ın kuzeni içindi. Can Polat adım adım takip edilmişti. Saldırganın sabah 9'dan beri beklediği anlaşıldı. Katil sokakta saatlerce pusu kurmuştu. Can Polat'ı gördüğü an planını devreye soktu.
20: Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri.
21: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
10: Vurulan Can Polat kanlar içinde içeri kaçtı. Can havliyle kendini korumaya çalıştı.
21: Can Polat Bey direk geldi, vuruldum dedi, böyle kendini tutuyordu. Ondan sonra biz hani çünkü çok kötü bir şeydi yani.
10: Silah sesleriyle Dilan Polat kriz geçirdi. Hemen odasına kapanıp sosyal medyaya sarıldı. Gözyaşları içinde feryat ederek yardım istedi.
22: Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatım.
10: Hayatını kaybeden Can Polat 4 çocuk babasıydı. Geçtiğimiz aylarda da silahlı saldırıya uğramıştı. O olayda ayağından vurulup yaralanmıştı. Polis kaçan saldırganı kıskıvrak yakaladı. 23 yaşındaki şüpheli suç aletiyle gözaltında. Emniyetin çok yönlü soruşturması sürüyor.
6: Dilan ve Engin Polat'ın koruması Can Polat uğradığı silahlı suik pusuda hayatını kaybetti. Cinayetin hemen ardından Dalton'lardan dikkat çeken paylaşım geldi.
10: Dilan Polat'ın enerji şarkısıyla paylaşım yaptı. Akıllara saldırıyı Dalton'lar çetesi mi gerçekleştirdi sorusu geldi. İzmir Çeşme'de lüks otelde tatil yapan Dilan ve Engin Polat çiftinin 37 yaşındaki koruması Can Polat uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çeşme polisi kaçan 23 yaşındaki tetikçiyi silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Ancak asıl şoke eden detay cinayet sonrası sosyal medyada ortaya çıktı. Daltonlar olarak bilinen suç örgütü kanlı infazı adeta bir kutlamaya dönüştürdü. Çeteye ait hesaplar firari liderleri Can Dalton lakaplı Berat Can Gökdemir'in fotoğraflarını Dilan Polat'ın şarkısı eşliğinde paylaşarak adeta meydan okudu. Bu hain pusu Polat ailesine yönelik ilk kurşun değil. Çete daha önce de Dilan Polat'ın diğer korumasını Ümraniye'de vurmuş, yine aynı şarkıyla benzer provokatif paylaşımlar yapmıştı. Şimdi emniyet bu savaşın arkasındaki gizli azmettiricileri arıyor.
6: Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacağını vurgulayarak, Başkan Donald Trump'ın da Türkiye'ye gelerek zirveye katılacağını açıkladı.
1: NATO, İran konusunda çok aptalca hatalar yapıyor. NATO'nun bize yardım etmediğini unutmayacağız.
10: ABD Başkanı Trump Türkiye'ye geliyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi.
2: ABD hala NATO ittifakının bir parçasıdır. Tüm bu konuları konuşmak üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacak. Burada tüm bu noktalara netlik kazandırılacak.
10: Türkiye 7-9 Temmuz tarihinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ankara'daki NATO Zirvesi ittifakın 36. Liderler Toplantısı olacak. Türkiye 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak. NATO toplantısına ABD Başkanı Trump da katılacak. Trump bu ziyaretle başkanlık görevi boyunca ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifaktaki rolünün tartışılması bekleniyor. Bu açıdan zirvenin son yılların en kritik toplantılarından biri olması bekleniyor. Diğer yandan zirve İran'la ABD-İsrail arasında ateşkese rağmen süren gerilimin gölgesinde gerçekleşecek.
6: Amerika Başkanı Donald Trump, İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti dedi. Müzakerelere İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in de müdahil olduğunu öne süren Donald Trump, bir noktada onunla görüşebilirim diye konuştu.
22: Hello everyone. Thank you very much.
23: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katıldığı bir podcast programında İran savaşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın nükleer sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ile diyalog mesajı verdi.
24: Görüşmelere İran lideri Ayetullah Hamaney de katıldı. Müzakerelere onay verdi. Hamaney ile bir noktada muhtemelen görüşeceğiz.
23: Trump ayrıca İran'daki durumun hızla değiştiğini ve sonucun çok iyi olacağını belirtti.
0: oldu.
23: ABD Başkanı ayrıca İran savaşı bitince enerji fiyatları da çok kısa zaman içinde düşecek dedi. Donald Trump'a İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sen lanet bir delisin diyerek azarladığı telefon görüşmesi de soruldu. Trump Amerikan basınına yansıyan iddiaları doğruladı.
24: Onunla konuşurken öfkeli tabirler kullandım. Ben savaş zamanında başkanlık yapan biriyim. O da savaş zamanı başbakanlık yapıyor.
23: Trump ayrıca İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların daha kapsamlı bir barış anlaşmasını sekteye uğratma ihtimalinden rahatsız olduğunu belirtti.
6: Akaryakıtta indirim sevinci uzun sürmedi. Brent petroldeki yükseliş ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler pompa fiyatlarına yeniden zam olarak yansıdı. Büyük şehirlerde benzin ve motorun fiyatlarına bir bakalım.
18: Sürücülerin yüzünü güldüren indirim sevinci kısa sürdü. Orta Doğu'da tırmanan gerilim akaryakıt fiyatlarını adeta bir tahterevalliye çevirdi. İndirim rüzgarının hemen ardından pompayı yeniden zam vurdu. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalı seyir ve belirsizlik sürüyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, istasyonlardaki fiyat tabelaları da yeniden değişti. Önceki gün yapılan indirimin ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 93 kuruş zam geldi. Eşel sistemle zammın pompaya yansıması benzinde 47 kuruş, motorinde ise 98 kuruş oldu. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 66 liraya aştı. Benzin 63 lira sınırını geçti. LPG de 31 lira 99 kuruşta sabit kaldı. İki büyük kentte de motorinin litre fiyatı 67 liranın üzerine çıktı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 64 lira 42 kuruşa ulaştı. İzmir'de 64 lira 70 kuruş olarak kaydedildi.
6: Schengen vizesi almak artık adeta bir şans oyununa dönüştü. İddiaya göre bazı fırsatçılar bot yazılımlarla randevuları kapatıp vatandaşlara yüksek ücretlerle satıyor. Konunun meclis gündemine taşınmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat 7 şirket hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
3: Boş. Redmi yedim.
4: Bana yine bir ay mı vermişler?
3: Kanka boş.
8: Vize sonucu beklemek yetmiyormuş gibi bir de randevu krizi yaşanıyor. Sorun büyüyünce bakanlık devreye girdi, 7 şirket incelemeye alındı. Schengen vizesinde randevu bulmak giderek zorlaşıyor. Vatandaş günlerce sistem başında bekliyor ama boş tarih bulamıyor. Süreç adeta çileye döndü. İddiaya göre fırsatçılar devrede. Bot yazılımlarla randevular saniyeler içinde alınıyor. Daha sonra yüksek fiyatlara satılıyor.
3: Beraber vize sonuçlarımıza bakıyoruz.
11: Gerçekten çıkmadı.
8: Fiyatlar 300 Euro'dan başlıyor. Acil durumlarda 1000 Euro'ya kadar çıkıyor. Skandalın büyümesi üzerine konu meclise taşındı. Milletvekilleri haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali gerekçesiyle soru önergeleri verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıtladı. Reklam Kurulu usulsüzlük yaptı, tespit edilen 7 şirketi mercek altına aldı. Vurgunun boyutu sadece randevu satışıyla da sınırlı kalmadı. Şirketlerin ödemeleri IBAN üzerinden şahsi hesaplara topladığı ve fatura kesmediği belirlendi. Kayıt dışı para trafiği üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti. Tüketici mağduriyetini önlemek için yeni yasal tedbirler hazırlanıyor.
6: İstanbul'da göz kapağına botoks yaptıran genç kız tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Daha güzel olacağını düşünüyor ama birkaç gün sonra göz kapağının düşmeye başladığını fark etti.
25: Yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak. Çünkü bu kolajen doku da uyarıyor.
26: Botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde oldu.
18: Yine bir estetik vakası, yine bir mağduriyet.
26: Yaklaşık bir 12 gün oldu düşeli göz kapağım ama maalesef hala düzelmedi.
18: Bu kez merdiven altı botoks değil, apartman dairesi botoks hüsranla sonuçlandı.
26: İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim.
18: İdil Keten daha önce de aynı kişiye dudak botoksu yaptırmıştı. Bu kez göz kapağına işlem yaptırmak istedi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki evine gitti. Kendisine işlem orada yapıldı.
25: Yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak. Çünkü bu kolajen doku da uyarıyor.
18: Ama genç kadının göz kapağı artık eskisi gibi değildi.
26: Tabii ki kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribel enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Bu nedenle olmuştur. Botoksan olacağını düşünmüyorum diyerek.
18: Bunun üzerine hastaneye giden İdil Keten yanlış kasa işlem yapıldığını öğrendi.
26: Hastaneye gittiğimde bana botokstan dolayı bir düşme olduğunu, yanlış kasa enjekte edildiğinden dolayı bu ilacın sonrasında bu şekilde düşüklük olduğunu ve 6 aya kadar geçmeyeceğini söyledi.
18: Düğün hazırlıkları yapan genç kız büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Suç duyurusunda bulundu.
26: Suç duyurusunda bulundum. Umarım kısa bir sürede yargılanır. Yani düğünün iptal olması son 3 ay kala çok çok kötü bir durumdu. Her şekilde maalesef zarara girdik. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini istiyorum.
6: Değerli izleyiciler, akşamdan bir haber getirelim. Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali, 1 milyon ziyaretçinin beklendiği Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Festival 4 gün sürecek. Geri dönüşüm atölyenin yer aldığı festivalde Masar Alanson, Rafet El Roman ve Ceza gibi ünlü isimler sahne alacak değerli izleyiciler. Sıfır Atık Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde Sıfır Atık Hareketi küresel bir etki yarattı. Bu çalışma Dünya Ekonomik Forumu gibi, Davos gibi farklı paydaşların olduğu da bir yapıya kavuştu. Tam 193 ülkenin 183'ü Sıfır Atık Forumuna katılmak için de İstanbul'a geliyor. 100'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı, 8 eski devlet bakanı ve büyük şehirlerin üst düzey isimleri de forumda yer alacak değerli izleyiciler. Ve yine Sıfır Atık Forumu'nun paydaşları da dikkat çekici, onu da söyleyelim. Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Dünya Bankası ve Davos. Ve bu haberle değerli izleyiciler, bu saat dilimini bitirdik. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler bu kadarına da pes dedirtti. Hollandalı bir virologla Kamerunlu bir araştırmacı Kongo'dan ABD'ye etkisizleştirilmiş M çiçeği virüsü içeren şişeler kaçırırken Detroit Havalimanı'nda suçüstü yakalandı. Rocky Mountain Laboratuvarı'nda ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesinde görev yapan iki bilim insanının taşıdığı plastik kutuda biyolojik örnekler içeren 113 şişe bulundu. Araştırmacılar kutuda test ve teşhis ekipmanları bulunduğunu beyan etti. Ancak soruşturma sonucunda şişelerin bir kısmında etkisizleştirilmiş M çiçeği virüsü, su çiçeği virüsü ve insan DNA'sı örnekleri bulunduğu tespit edildi. Virolog ve araştırmacı gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
1: Herkes gördüler mi? Kendi saldırdı.
2: Hem aracına çarptılar hem darbe ettiler. Üstüne bir de araçtan indiği için ceza aldı.
1: Polis memuruna ben video kaydımı da gösterdim. Video kaydım olmasına rağmen sen araçtan indin diye yazacağım dedi.
2: Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Yoğun trafik nedeniyle duraklayan Soner Çoban'ın aracına arkadan gelen bir otomobil çarptı. Tutanak için fotoğraf çekmeye çalışan Çoban neye uğradığını şaşırdı.
1: Ben de resim çekmek için aşağı indim. Resim çekerken engel olmaya çalıştılar.
2: Çoban tehdit eden saldırganı kayda aldı. Kayıt bitince 6-7 kişilik grup sürücüyü ve amcasının oğlunu darbe etti.
1: Bak bana saldırdılar burada. Bak herkes şahit, kendi saldırdı.
2: Hastaneye sevk edilen Çoban çift kırıklı darp raporu aldı. Kimliği belirlenen saldırganlar hakkında emniyette yasal işlem başlatıldı.
1: Araç sürücüsü ve yanındaki arkadaş aracına yönelerek şey yapmaya çalıştı. Silah var dedi arkadaşına, silahını al gel dedi. Benim amcamın oğlu da yanına gitti. Engel olmaya çalıştı.
3: Kadar güzel bir mantı olamaz.
4: Bugün çökertme kebabı yapıyoruz.
5: Anlıyorum ki aramızda çılbır sevmeyen biri olsun.
0: Hem göz dolduruyor hem tatları damakta kalıyor. Sadece Türkiye'nin değil artık dünya listelerinin de en üst basamağında öne çıkıyor.
6: İnanılmaz güzel görünüyor ve etler çok güzel pişmiş.
7: Evet, mutfağının en güzel lezzetlerinden biri. Çılbır yapıyoruz.
0: Küresel gastronomi rehberi Taste Atlas dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeği listesini açıkladı. Türk mutfağı tam 6 eşsiz lezzetiyle damga vurdu.
6: Ben bunu çok seviyorum. Tavuk
8: mantı kocam yaptı.
0: Cacık'tan çılbıra, Haydari'den mantıya. Bu geleneksel lezzetler dünya gastronomi yelpazesinde yerini aldı.
7: Çılbırımız servise hazır.
0: Çökertme kebabı ise neredeyse zirveye kuruldu.
9: Çökertme kebabı yapacağız.
0: Listeye ikinci sıradan girdi.
10: TGRT FM.
11: Şimdi reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
4: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM.
1: TGRT FM haber.
2: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 4 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklara bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak butlan sonrası CHP içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar. Bugün kahraman dediklerine yarın da hain diyecekler dedi Erdoğan. Tek günden beri koltuk kavgası dedi. Tartışmaların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olduğunun da altını çizdi. Ve Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısı yapacak. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ağırlığını koyuyor. Haftaya meclis grup toplantısında kürsüde Özgür Özel değil kendisi olacak. Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Arınma için düğmeye basılacak. Parti meclisi de 11 Haziran'da ilk toplantısını yapacak. Kılıçdaroğlu bir de diyalog heyeti kurulabilir sinyali verdi. Ve AK Parti 4 ilde görev değişimi var. Bir yandan AK Parti'de görev değişikliği oluyor. Bu arada AK Parti'de kampa girecek. Onu hatırlatalım. Diyarbakır, Adana, Giresun ve Siirt il başkanları değişiyor. Tabii bu yeni il başkanları için son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Ve Polatların korumasına sokakta infaz. Polat çifti gene bir skandalla gündemde. Sosyal medya fenomeni çiftin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat İzmir Çeşme'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Katilin saatlerce sokakta beklediği ve ilk denemede silahını tutukluk yaptığı da

0: Aziz Yıldırım anlaştı, iki golcüyü açıkladı. Hakan Safin ise Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Mirih Demiral'ı yarın açıklaması bekleniyor. Az sonra. Havaların ısınmasıyla kene vakaları yine artışa geçti. İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden evli ve iki çocuk annesi Havva Dursun, kene ısırması sonrası hayatını kaybetti. Şehirde keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
1: A milli takım uzun bir yolculuğun ardından Dünya Kupası için Amerika'ya gitti. Türk taraftarlar milli takımı Amerika'da yalnız bırakmadı.
2: Bizim çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Milli takımı Türk taraftarlar coşkuyla karşıladı. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı. Tarihi başarıya imza atan milli futbolcular ABD'ye coşkuyla uğurlanmıştı. İstanbul'dan kalkan özel uçak Florida Havalimanı'na indi. Milli kafileyi uçaktan inişte Washington ve Miami başkonsolosları karşıladı. Taraftarlar milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız bırakmadı. Otel girişinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapıldı. Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti. Ay Yıldızlar 7 Haziran Pazar gece 1'de Venezuela ile karşılaşacak.
3: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder.
2: Milli takım Dünya Kupası için Arizona'da kampa girecek. Türkiye ilk maçını 14 Haziran Pazar saat 7'de Avustralya ile oynayacak.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım anlaştı, iki golcüyü açıkladı. Hakan Safin ise Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ı yarın açıklaması bekleniyor.
4: Benim adım Aziz Yıldırım. Ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil, şampiyonluk sözü veriyorum.
5: Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından birini kuruyoruz.
2: Fenerbahçe'de başkan adayları vaatlerini açıklıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transferleri belli oluyor.
6: Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.
5: Amacımız Fenerbahçe'mizi ilk senesinde şampiyonluğa ulaştırmak.
2: Aziz Yıldırım, Vedat Muriç ve Cirasi ile anlaştığını söyledi. Teknik direktör için seçimden sonrasını işaret etti.
7: İki tane santrfor gelecek. Teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir, yabancı da. Seçimden sonra açıklarız. Samandıra'da Kayt, Ceko ve Volkan Demirer gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz.
6: Sonunda başarı bizim olacaktır çünkü biz inanıyoruz. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda?
2: Aziz Yıldırım seçimdeki rakibi Hakan Safi'ye birleşme çağrısını tekrarladı.
7: Hakan Safi'ye daha önce yaptığım birleşme çağrısını buradan yineliyorum. Ben liderim. Başkanlık yapmaya gelmiyorum.
2: Aziz Yıldırım Dursun Özbek hakkında şok bir iddiada bulundu.
7: Dursun Özbek federasyon başkanına gidip bizim şampiyon olmamız lazım demiş. Böyle bir şey olamaz. Geçmişte bana da sen sakin ol, biz her türlü yardımı yapacağız dediler. Kabul etmedik.
5: Çok çok kaliteli bir kadro kuracağız.
2: Hakan Safi iki milli yıldızla anlaşma sağladı. Fenerbahçe başkan adayı Safi'nin Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la son detayları görüştüğü öğrenildi.
5: Yıldızları alacağız. Az kaldı. Hepsini de açıklayacağız.
2: Hakan Safi golcü olarak da Lewandowski ile prensipte anlaştı.
5: İki tane yerli, iki veya üç tane de dünya yıldızı Fenerbahçe'mize getireceğiz dedim. Cuma'ya kadar bu işlerin hepsini bitirip sizlerin de karşısına bu kardeşlerimizin isimlerini çıkartacağız.
1: Gümüşhane'de aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. İnönü mahallesinde dereden taşan sel suları yerleşim yerlerini yuttu. Evler ve ahırlar sular altında kalırken mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar ekipler tarafından son anda tahliye edildi.
8: Gökyüzü karardı, sağanak vurdu. Taşarak mahalleleri yutan hırçın sular, evleri, ahırları ve araçları çamur deryasına gömdü.
9: Sürücü adayı arabası da kaldı orada. Çamurun içinde daha çıkamıyor.

0: hatta. Bu arabalar da hep onları bekliyor şu anda.
1: Gümüşhane'de sokaklar nehre döndü. Sel kapılara dayandı. Hızır gibi yetişen ekipler can kurtarma yarışı başlattı. Vatandaşlar ve çaresiz hayvanlar güçlükle tahliye edilirken sulara kapılan bir köpek ne yazık ki telef oldu. Sular çekilince afetin yıkıcı yüzü ortaya çıktı. Bir ev ve ahır çamur deryasına döndü. Dört araç serin gazabına uğrarken bunlardan ikisi dağlardan kopan devasa toprak ve moloz yığınlarının altında kalarak adeta balçığa gömüldü.
2: Dört tane var değil mi?
3: Dört tane.
1: Kent yaralarını sarmak için şimdi tek yürek. Bölgeye seferber olan ekipler serin karanlık izlerini silmek ve hayatı yeniden normale döndürmek için aralıksız bir mücadele sürdürüyor.
4: Afrika sıcakları geliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacak. Termometreler 36 dereceyi bulacak. Bazı bölgelerde sağanak yağışlar da etkili olacak.
5: Biz de terliyoruz gördüğünüz üzere. Yazı bekliyoruz ama yaz erken geldi sanırım.
6: Kaç gündür havalar çok yağmurluydu. Bir anda sıcak oldu.
7: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'ye etkisi altına almaya hazırlanıyor.
8: Hava sıcaklıkları Perşembe günü Marmara ile Karadeniz kıyılarından başlamak üzere artıyor. Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacağız.
7: Sıcaklıklar özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
8: Balıkesir'de 35, Bursa'da 34, Şanlıurfa'da 36 dereceye kadar hava sıcaklıklarının çıkmasını bekliyoruz.
7: Sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artacak.
8: Hava sıcaklıklarının Salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz.
7: Sıcak havayla birlikte bazı bölgelerde sağanak da etkili olacak.
8: Cuma günü de İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
7: Üç büyük şehirde de havalar çok sıcak olacak.
8: İstanbul'da yağış beklemiyoruz ancak hava sıcaklığı 31-32 dereceye kadar çıkıyor.
7: İzmir'de sıcaklık 30 dereceyi aşacak.
8: İzmir'de de yağış yok, iç kesimlerinde yağışlar var. Kıyı kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 34 dereceye kadar ulaşacak.
7: Ankara'da ise hava sıcaklığı 30 dereceye dayanacak.
8: Ankara'da ise öğle saatlerinden sonra olmak üzere yağışlı periyot devam ediyor. Hava sıcaklığı da 28-29 derece dolayında olacak.
4: İzmir Seferihisar ilçesinde bazı işletmelerin plajları işgal ederek şezlonglarla doldurulması vatandaşların tepkisine sebep oldu. Bazı vatandaşlar da sosyal medyadan halkın plajları kullanabilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
7: Sahile gittiler, halk plajında oturacak yer bile bulamadılar. Kıyı şeridini işgal eden işletmelere tepki gösterip böyle şikayet ettiler.
9: Halkın geleceği yer bırakılmamış, her taraf sezon.
7: Görüntülerin adresi İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Akkum Halk Plajı. Halka açık alan olmasına rağmen bölgeye gelen vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar ne sahilde kumlarda oturabiliyor ne de eşyalarını koyacak yer bulabiliyor. Bunun nedeni ise sahil şeridini işgal eden işletmeler.
9: Halkın geleceği yer bırakılmamış, her taraf sezon.
7: İşletme görevlilerinin cevabı ise ağaçlık alan da bizim olmuş. Görüntülerin paylaşılmasıyla işgalci işletmelere sosyal medyadan tepki yağdı.
4: Plajlara kırmızı at değerli izleyiciler. Hürriyetten getirelim. Sahillere sigara yasağı yarın başlıyor. Kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e hazırlanan Antalya çevreyle ilgili önemli bir adım atıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor. Yasak yarın uygulamaya başlayacak. Sigara yasağı valilik koordinasyonunda yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, COP31'e örnek olabiliriz diye düşündük. Artık dünyada turizm, güneş ve denizden ibaret değil, çevre duyarlı ve doğaya saygı da tercih sebepler arasında. Biz de Antalya'nın bu konudaki hassasiyetini göstermek istiyoruz diyor. Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin de çocukların sigara dumanına maruz kalmadığı, ailelerin rahat ettiği, izmaritlerin denize ulaşmadığı sahiller oluşturmak istediklerini söylemişler. Pilot proje olan 4 plajdaki sigara yasağı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde uygulamaya konulacak diyor. İyi olur bu da. Havaların ısınmasıyla kene vakaları yine artışa geçti. İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden evli ve iki çocuk annesi Havva Dursun, kene ısırması sonrası hayatını kaybetti. Şehirde keneden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.
10: Sürekli üzerimizi kontrol ediyor. Sağımıza solumuza bakıyor.
11: Abi şu anda üzerinde gene gidiyor bak.
10: Ken.
11: Şurada.
3: şu an. Oradan fark ettim.
10: Gene mi bu?
3: Gene abi.
7: Hava ısındı, vakalar arttı. Aman dikkat. Kene ısırığı ölüme kadar gidiyor.
3: Bak, o kadar hızlı geliyor ki. Bu hayvanların biyolojik yapıları çok farklı.
7: Son acı haber Sivas'tan geldi. 31 yaşındaki iki çocuk annesi Hava Dursun bayram tatilinde İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitti. Arazide gezen Dursun bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye giden kadını kene ısırdığı fark edildi. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına yakalanan kadın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Havva Dursun yoğun bakım ünitesindeki tedaviye rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta kene ısırığı nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
10: Kene mi bu?
3: Kene abi.
4: Gece uykuya geçmeden önce sabah gözümüzü açtığımızda da çoğu zaman ilk işimiz telefona bakmak oluyor. Bildirimler, mesajlar ve sosyal medya derken ekrandan gözümüzü ayıramıyoruz. Peki telefon ve internete ne kadar bağımlıyız? Bir bakalım.
11: Uyanınca bakıyoruz, uyumadan önce bakıyoruz. Hatta onu görmeyince telaşa bile kapılıyoruz. Neyden bahsettiğimi hepiniz anladınız. Telefonlar artık hayatımızın bir parçası.
12: Sabah kalkınca bakarım. Ondan sonra akşam yatmadan önce bakıyorum. Dışarıda olursam bakmıyorum ama evde olursam sabahtan akşama kadar telefondayım.
13: Telefon ya günde bir 5-6 saati buluyor. Bütün ders çalışırken bile mesela bir mola vereyim diyoruz. Telefona bir bakmışız 1 saat, 1,5 saat. Süre geçmiş yani.
11: Bildirim sesleri, mesajlar, aramalar, reelsler derken telefon artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Peki bu dijital alışkanlık bizi ne kadar bağımlı yaptı?
14: Çok bağımlıyım. Telefonsuz yapamıyorum. Her dakika kullanıyorum.
15: 5 dakika bile uzak duramam. Evladım gibi abi çünkü. Yani her şeyin telefonda. Artık teknoloji devrindeyiz abi.
11: Hatta o kadar bağımlı hale geldik ki elimizde telefon olmadan birkaç saat bile dayanamıyoruz.
16: Gece yatarken daha çok kullanıyorum. Sabah işe gittiğim için. Genellikle sosyal medya yani. Başka hiçbir şey yok. Oyun falan oynamam.
17: Çocukları maalesef bu durumdan ayıramıyoruz. Sosyal ortam olmadığı için, güvenli bir ortam olmadığı için çocuklar mecbur evde telefona, tablete bağımlı kalıyorlar.
18: Telefon kullanımını azaltmamız gerekiyor. Ama telefon çocukluğumuzdan beri işimizde olduğu için, içerisinde çok uyarıcı şeyler olduğu için bırakamıyoruz.
11: Peki gerçekten telefon ve internetsiz bir hayat mümkün mü?
19: En fazla 3 gün uzak dururum galiba ya. Biraz irademi zorlayabiliyorum. Kendimle deniyorum aslında ama pek de işe yaramıyor.
20: Ben duramam. Yani bağımlı olmuşum. Abuk subuk şu reklamlar çıkmasa gerçekten hepimiz mutlu olacağız.
21: TGRT FM.
22: Şimdi reklamlar.
23: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
24: Bana göre yenilikçi olmalı.
25: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
26: Bana göre vizyoner olmalı.
27: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
28: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
29: Sağlam bankacılık.
30: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
31: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Onlarını muhatap almıyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyor.
5: Erdoğan, Rusya-Ukrayna ve ABD-İran arasındaki savaşların enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
4: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
5: Erdoğan, milli projelerle enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
4: Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sırada.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmanın ardından Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da toplu açılış törenlerini gerçekleştirdi.
4: Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde ayrı bir güzellik katıyor. Ya Allah! Bismillah. Makaslar çeyiz sandığınıza girebilir.
6: Sabah gazetesinden geçelim. Enerji arzı milli güvenlik meselesidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin enerji ihtiyacının son 20 yıldaki katına çıktığını belirten Erdoğan. Net konuştu, hedefimiz enerji dışa bağımlılığı sıfırlamak diyor. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil. Aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. İran krizi Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca CHP'deki kaosla içinde gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bilhassa elinde pamuk şekeri alınmış çocuk misali çınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz diyor. İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan CHP'li meclis üyesi Gizem Göçtü ve inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Göçtü, yurt dışı dönüş havalimanında gözaltına alındı. Adliye sevk edilen çift mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: İzmir'de rüşvet çarkına bir darbe daha geldi. Yolsuzluk operasyonunda firar meclis üyesi ve eşi havalimanında kıskıvrak yakalandı. Tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
8: Aç kapıyı polis, aç!
7: Güzelbahçe Belediyesi'ne geçtiğimiz Nisan ayında büyük bir operasyon düzenlenmişti. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını kapsıyor. İlk operasyonda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la birlikte bir şüpheli tutuklanmıştı. Dosya kapsamında aranan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu belirlenmişti. Takibi sürdüren ekipler çifti dün Türkiye'ye giriş yaptıkları havalimanında kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.
6: AK Parti kampa giriyor. Bu sene adres Sapanca olacak. Terörist Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları ile iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
4: Kampımızı bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz.
5: AK Parti kampa giriyor. Geleneksel istişare ve değerlendirme toplantısı bu kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek.
4: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
5: Kamp 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bakanlar, milletvekilleri, parti yönetimi toplantıya katılacak. Terörsüz Türkiye süreci yeni anayasa çalışmalarıyla iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
4: Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam.
5: Kamp aynı zamanda yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği bir toplantı olacak.
4: Farklı fikirlerin zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. Şurası bir gerçek ki istişare sadece ortak akla vesile olmaz. Aynı zamanda bereketi artırır, ufku genişletir.
5: Milletvekilleri kampta seçim bölgelerinden gelen talepleri doğrudan bakanlara iletme imkanı da bulacak.
6: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Türk gemilerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Şu an bölgede bulunan 9 gemiden 2 tanesinin çıkma talebi olmadığını söyledi. Geriye kalan 7 geminin boğazdan geçmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
8: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz.
5: Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk gemileri gibi uçaklar da yakından takip ediliyor.
8: Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündemi değerlendirdi. Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına ulaşacak kalkınma yolu projesinde finansman ve yapım sürecine odaklandıklarını söyledi. Projenin tamamlanması halinde bölgesel ticaret ve lojistik açısından önemli bir alternatif koridor oluşturacağını belirtti.
8: Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz'e ve aynı zamanda da Avrupa'ya bağlanacak bir hattan bahsediyoruz. Proje bitti diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak uluslararası bir finansmanla bu işe girelim noktasında. Kazmanın, finansmanın temin edilip kazmanın vurulması aşamasına gelmemiz gerekir.
5: Uraloğlu, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin çalışmalarda da sona yaklaşıldığını söyledi.
8: Zeytinburnu'daki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız.
6: Türk dünyasında ortak dil konusunda çalışmalar hız kazandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, toplantılarda birbirimizin dillerini konuşarak anlaşmayı kural haline getirelim çağrısında bulundu.
9: Artık toplantılarımızda birbirlerimizin dillerini konuşarak anlaşmayı bir kural haline getirelim. Bu bize çok daha farklı bir özgüven de sağlayacak.
5: Ortak alfabe geliştirilecek. Dil engeli ortadan kaldırılacak. Türk dünyasında tarihi bir dönüşüm yaşanacak.
9: Ortak alfabe, ortak terminoloji ve iletişim dili konusundaki adımlarımızı hızla atacağımıza inanıyorum. Ortak alfabede kötü ve geri bir durumda değiliz.
5: Başkent'te Türk dünyası entegrasyonunda yeni ufuklar, ortak geleceğe doğru stratejik vizyon temalı bir sempozyum düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da o sempozyumda önemli mesajlar verdi. Zorlu, 2024 yılında kabul edilen Türk dünyası ortak alfabesinin dil ve kültür birliği için büyük önem taşıdığını belirtti.
9: Başta ekonomi, ticaret ve kültürel alan olmak üzere biz bu devletlerimizi aslında birbirinden yabancı olmayan ama bir süre uzak kalmış farklı coğrafyalara açma sorumluluğunu da taşıyoruz.
6: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü isimlerin kan, idrar ve saç analizi sonuçları ortaya çıktı.
10: Operasyonel A ve saldırının
7: magazin ve sanat dünyasında yer yerinden oynadı. Dev uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerin adli tıp raporları ortaya çıktı. Kimlerin testi pozitif, kimler temiz çıktı.
11: Gireceğim dedim, bitti.
7: Adli Tıp Kurumu raporuna göre şüpheliler arasında yer alan Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanların test sonuçları pozitif tespit edildi. Aynı operasyon kapsamında gözlerin çevrildiği ve adli tıp kurumuna sevk edilen diğer popüler isimlerse derin bir nefes aldı.
11: Sizin videonun başında vardı.
7: Gazeteci Mirgün Sırrıcabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in verilen tüm biyolojik örnekleri temiz çıktı. Bu dört ismin kan, idrar ve saç testlerinde hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde izine rastlanmadı ve raporları kayıtlara negatif olarak geçti.
6: Burdur'da bir ay önce canına kıydı denilerek başından vurulmuş halde hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk uyandı. Tacize uğradığını, karşı koyunca vurulduğunu söyledi. Kan donduran olayda saldırgan yakalanarak tutuklandı.
5: Bir ay boyunca sustu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Herkes intihar girişimi denilen olayın ardındaki gerçeği merak ediyordu. Ve o çocuk gözlerini açar açmaz kan donduran gerçeği anlattı. Olayın adresi Burdur. 8 Mayıs günü Şeker Plajı yakınlarında ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk için ilk etapta intihar girişimi değerlendirmesi yapıldı. Yanında bulunan Adnan Kızıltan'sa çocuğun kendisine zarar verdiğini öne sürdü. Ancak soruşturmanın seyri çocuğun komadan çıkmasının ardından tamamen değişti. Yaklaşık bir ay boyunca yaşam savaşı veren çocuk hastanede verdiği ilk ifadede Adnan Kızıltan'ın kendisini taciz ettiğini, direndiği sırada da tabancayla vurduğunu söyledi. Bu ifadeyle birlikte dosya yeniden açıldı. Cinayet büro ekipleri harekete geçti. Adnan Kızıltan ikinci kez gözaltına alındı. Ancak adliyede bu kez başka bir skandal yaşandı. Şüphelinin yakınları görüntü almaya çalışan gazetecilerin üzerine yürüdü. Basın mensuplarına sözlü ve fiziki müdahalede bulunan saldırganlar gazetecilerin telefonlarını almaya çalıştı. Araya polis ekipleri girdi. Yaşanan arbede güçlükle sonlandırıldı. Adnan Kızıltan çocuğa karşı cinsel istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı. Şüpheli cezaevine gönderildi.
6: Amerika ile İran masada el yükseltmek için düşük yoğunluklu savaş başlattı. Taraflar Basra Körfezi'nde sert bir çatışmaya girdi. Amerika Keşm Adası'nı hedef alırken İran artık vurkaç dönemi bitti diyerek Amerikan üslerine saldırdı.
5: Bu taze görüntüler İran'dan. Tam anlaştılar derken ABD ve İran Basra Körfezi'nde sert bir çatışmaya girdi. Masada Hürmüz düğümünü çözemeyen taraflar el yükseltmek için düşük yoğunluklu savaş başlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından sadece bir gün sonra Hürmüz çevresinde gerilim tırmandı. İlk saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikan ordusu ablukayı aşıp İran'a doğru yol alan Botswana bandıralı petrol tankerini vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM geminin savaş uçağıyla vurulduğu anları paylaştı. Bu saldırının ardından İran medyası ABD ve İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettiği Panaya adlı geminin hedef alındığını duyurdu. Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. ABD bu kez de İran'ın stratejik önemdeki Keşm Adası'na saldırı düzenledi. Adadaki bir askeri kontrol merkezinin hedef alındığı açıklandı. Saldırıdan dakikalar sonra Kuveyt'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin düşman İHA ve füzelerine karşı devreye girdiğini duyurdu. Kuveyt yönetimi İran'ın füze ve İHA'larının Kuveyt uluslararası havaalanıyla diplomatik misyonlara hedef aldığını duyurdu. Kuveyt basını havalimanında oluşan ağır hasarın görüntülerini yayınladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda havalimanı harabeye döndü. Kuveyt sokaklarındaysa imha edilen İran İHA'larının görüntüleri dikkat çekti. Bahreyn'de ise sirenler çaldı. Yetkililer halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu kısa süre sonra misilleme saldırısını resmen duyurdu. Açıklamada kuvvetteki ABD askeri üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı ifade edildi. İran basını Bahreyn'deki ABD 5. filo karargahının da füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Son kritik açıklamaysa yine İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi. İran ordusu Amerikan askerlerinin sığınakları yıkıldı. Vurkaç dönemi sona erdi. Saldırganlar korkunç sonuçlarla karşılaşacak dedi. Ancak ABD yönetimi İran'ın iddialarını reddetti. CENTCOM, Bahreyn ve Kuveyt'te atılan tüm füzelerin hedefe ulaşmadan düşürüldüğünü iddia etti. Uzmanlara göre Devrim Muhafızları Ordusu'nun vurkaç dönemi bitti açıklaması çatışmanın bundan sonraki seyrini belirleyecek nitelikte.
6: İsrail'in Filistin düşmanı terörist vekili Ben Gvir yine kendisinden nefret ettirmeyi başardı. Gvir, Filistin'de ezan sesini kısma çağrısı yaptı. O anlar da sosyal medyada yayınlandı.
5: İslam düşmanı İsrailli bakan bunu da yaptı. Ezan sesine hedef aldı. Tehditler savurdu. Bu gürültüyü keserim dedi. Filistin düşmanı soykırım destekçisi Itamar Ben Gvir sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi. Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia eden terörist vekil, camilerden gelen gürültüyü keserim tehditleri savurdu. Sadece Filistin değil, İslam düşmanlığıyla da bilinen Ben Gvir, ezan sesinin duyulduğu videodaki konuşmasında bu durumu değiştireceğim dedi. Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi ezan seslerinin kısılması ile ilgili yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuştu. Tasarı hem Filistin'de hem uluslararası kamuoyunda infiale yol açtı.
6: Evet, akşamdan geçelim. Soykırımcının ezan alerjisi, katil İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir ezanın sesini kesmek için yasa tasarısı hazırladı, komisyon onayladı. Soykırımcı bakan yeter artık, uyumak bile mümkün değil, bunu değiştireceğim diyerek İsrail Meclisi'ne sunulan cami hoparlöründen ezan okunmasını yasaklayan yasa teklifinin propagandasını yaptı. Ezan okunması halinde para cezası verilmesini öngören söz konusu teklife Filistin'den de tepki geldi. Devlet Başkanı Abbas'ın başdanışmanı İsrail'in girişiminin din savaşı ilanı olarak değerlendirdi. Amerikan ordusunun Suriye'den tamamen çekilmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Moskova ile askeri hususlar konusunda anlaşmaya vardı.
7: The Wall Street Journal'ın uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesine rağmen ülkedeki stratejik askeri varlığını korumayı ve üslerini elinde tutmayı başardı. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Rusya'nın Akdeniz, Afrika ve Güney Amerika operasyonlarında lojistik bir köprü olarak kullandığı bu stratejik üsleri tamamen kaybedeceğini öngören Washington'daki bazı hükümet yetkilileri, Kremlin'in sahada kalıcı olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. ABD basınına göre Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden askeri varlığını yılın başlarında üslerini tamamen boşaltarak sonlandıran ABD ordusunun aksine Rusya sahada kalmaya devam etti. Hava üssü ve Tartus deniz üssünün uydu görüntülerinde Rus birliklerinin hareketliliği görüldü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, iktidara geldikten sonra hem Batı hem de Moskova ile dengeli ilişkiler kurma yoluna gitmişti.
6: Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir adım daha attı. %39 seviyesindeki yapılandırma faizi de aşağı çekilecek. Böylece taksitler düşecek, vergi ve prim borcu olanların yükü azalacak.
12: Toplumun birçok kesiminden bu yönde bir talep vardı. Daha uzun vadeli taksitlendirme, maksimum 72 aya kadar yapılandırma kolaylığı sağlamayı düşünüyoruz.
5: Yapılandırma çıktı. Kamu borçlarına 72 ay taksit imkanı geldi. Yani ödeme süresi 2'ye katlandı.
13: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
5: Gecikme zammı yıllara göre değişiyor. Şu an aylık 3,7, yıllık 44,4 olarak uygulanıyor. Ancak yapılandırmada bu oran %39 seviyesinde uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı o faizi daha da aşağı çekmek için adım atacak. Sadece zor durumda olan mükellefler için bir güncelleme yapılacak. Ama oran gerçekleşen enflasyonun altında da kalmayacak. Kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak.
14: Yapılan yapılandırmada yaklaşık 156 milyar lira maliyenin kasasına girmiş oldu.
5: Tecil faizinin indirilmesi taksitleri de düşürecek. 1 milyon lira vergi borcu olan mükellefin %39 üzerinden yıllık 390 bin lira faiz ödemesi gerekiyor. Tecil faizinin %30'a düşürülmesi durumunda bu rakam 300 bin liraya inecek. Yani 90 bin lira vatandaşın cebinde kalacak.
15: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyor.
5: Üstelik yeni dönemde 1 milyon liraya kadar olan kamu borçları için teminat istenmeyecek. Vergi borçlarının %98,6'sı 1 milyon liranın altında. Yani neredeyse tüm mükellefler teminat bulma sıkıntısından kurtulacak.
6: Öğretmen adaylarının 12 Temmuz'da gireceği Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi sebebiyle ertelendi. Yeni sınav tarihi 26 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi.
4: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
5: 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar gününe ertelendi. 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne 7-8 Temmuz'da Ankara ev sahipliği yapacak. Zirveye en az 35 liderin katılması bekleniyor. Kamu çalışanlarına o dönem bir haftalık tatil öngörülüyor. NATO zirvesi sebebiyle akademi giriş sınavı tarihlerinde değişikliğe gidildi. Açıklama ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi.
16: 12 Temmuz'da yapılması planlanan akademi giriş sınavı ve öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir.
5: Yeni takvime göre ALES 2 Ağustos yabancı dil sınavı da 9 Ağustos tarihinde yapılacak.
6: Bir zamanlara damga vuran ünlü haber sunucusu Reha Muhtar hayatını kaybetti. Geçen hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konmuştu.
17: Sevgili seyirciler, bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama ben bunu yine de demeyeyim. Susayım. Canlı yayın burası, televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı. Vay ayı vay.
7: Kendine has tarzıyla, sunumuyla 90'lı yıllarda haber tarzıyla damga vurmuştu. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti.
18: Her şey geri dönecek. Merak etmeyin.
7: Reha Muhtar 2024 yılında ölümden dönmüştü. Evinde düşüp beyin kanaması geçirdikten sonra entübe edildi. Uzun süren tedavinin ardından ünlü isim hastaneden taburcu oldu.
18: Sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Ben de onu yaşadım.
7: Ama durumu her geçen gün daha kötüye gitti. Son olarak böyle görüntülendi. Reha Muhtar geçen hafta Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde bir kez daha rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Bu kez kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü sunucunun hayatını kaybettiği açıklandı.
17: Onların yaptığına hayvanlık derdim ama diyemiyorum çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu onun sonunda bizi kapatıyor sevgili seyirciler. Diyemeden devam ediyoruz.
7: Gazetecilik kariyerine 1983 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Muhtar birçok kanalda çalıştı. Ama en çok Show TV ana haber bültenindeki sunumuyla hafızalara kazındı.
17: İyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatıyoruz.
7: Reha Muhtar 4 Haziran Perşembe günü İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak. Muhtar'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Muhtar'ın vefat haberi medya ve sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açarken, yıllar önce yaptığı dikkat çeken vasiyet paylaşımı da yeniden gündeme geldi. Ünlü isim geçtiğimiz yılki sosyal medyadaki paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" demişti.
6: Şimdi ekonomi için yaprağa gidelim. Yaprak günaydın.
19: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
6: Evet, piyasalara bir bakalım.
19: Evet, döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Artık haftanın sonuna gelmek üzereyiz. Bu arada yarın önemli bir veri açıklanacak. Enflasyon rakamları Mayıs ayına ilişkin. Bizim de 9.45 itibariyle yayınımız başlayacak, hatırlatarak başlamış olalım. Ve döviz piyasalarına bakacak olursak dolar ekranlara gelecek öncelikle. Dolarda 45 lira 97 kuruş seviyeleri var. Euro 53 lira 48 kuruşta. Gram altın bugün yükselişte, 6.610 lirada olduğunu görüyoruz. Endekste dün %1.65'lik bir düşüş vardı. 14.000 puan üzerine çıkmıştı biliyorsunuz bayram dönüşünde. 13.965 puanla yeni güne başlayacak. Devam ediyoruz çeyrek altınla, 10.810 lira, yarım 21.619 lirada tam 43.106 lira. Ve kripto paralar Bitcoin ekranlarda. Bitcoin'e bakacak olursak 63.896 dolar seviyelerini görüyoruz. Litecoin 46 dolar, Ethereum 1786 dolar seviyelerinde. Ripple düşüşünü sürdürüyor. Uzunca bir süredir dediğimiz gibi bu seviyeleri görmemişti. 1 dolar 18 sent civarında seyrediyor. Bu arada gündem ekonomide bugün kripto paralardaki bu düşüşü, yeni hedefler var mı, yükseliş ne zaman gelecek, bunları da konuşuyor olacağız. Değerli konuğumuz Selin Çelik'le diyelim ve isterseniz devam edelim.
6: Evet, piyasalara baktık. Şimdi en çok yabancı yatırımcı çeken ülkeler var.
19: Evet.
6: Türkiye'deki atak sıralamayı değiştirdi ama Türkiye hala tabii istenilen seviyede değil daha.
19: Değil ama yani biliyorsunuz birçok kolaylaştırmalar da yapılıyor. Yani zaten yabancı yatırımcı için özellikle Avrupa ülkelerinin çok önemli avantajlar sağladığını biliyoruz. Bununla ilişkin düzenlemeleri hayata geçiriliyorlar, eksiklerini de tamamlıyorlar. Türkiye de o ülkelerden bir tanesi. Zaten son olarak attığı adımlar da biliyorsunuz yasalaştı da artık bu kolaylıklar. Buna yönelik çalışmaların halen devam ettiğini söyleyelim. Fakat Türkiye'nin atağa geçtiğini de ifade edelim. En fazla yatırımcıyı çeken ülkeler Avrupa Birliği ülkeleriydi. Yani burada genellikle sıralama Fransa, Almanya, işte Birleşik Krallık gibi devam ediyordu. Hatta Hollanda ve İrlanda'nın da çok fazla yabancı yatırımcı çektiğini biliyoruz. Özellikle teknoloji şirketlerinin geldiğini biliyoruz. Ama son dönemde Avrupa'da biraz yavaşladığını söyleyelim. Fakat yine ilk sırada Fransa yer alıyor, onu söyleyelim. Diğer taraftan işte Almanya ve diğer ülkelerin geldiğini biliyoruz. Fakat Avrupa'da son atakla birlikte Türkiye'nin ikinci sıraya yerleştiğinin altını hemen söyleyelim. Türkiye'de yabancı proje artışı %7 oldu. Bu önemli aslında. Yani 376 projenin Türkiye'ye geldiğini ifade edelim. Diğer taraftan şunu da hemen söyleyeyim. Mesela en fazla hangi ülkeden yatırım çekiyor dersen, Türkiye, Almanya'nın ilk sırada olduğunu ifade edelim. Alman şirketlerinin ezelden beri biliyorsunuz ilgisi vardır zaten Türkiye'ye. Yani çoğu şirketin üretim üssü de oldu Türkiye. Diğer taraftan Avrupa ülkelerinde en fazla yatırım yapan ülke hangisi derseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu ifade edelim. Ama şunu da hemen söyleyelim. Yani bizim atmış olduğumuz adımlar meyvelerini veriyor. Önümüzdeki süreçte ben bu sayının katlanarak devam edeceğini söyleyeyim. Avrupa'da ikinci sırada gibi görünüyoruz. Neden Fransa'nın yerini almayalım? Bu da çok da zor değil açıkçası.
6: Peki. Şimdi gelir desteğinde yeni dönem her şehre farklı model gelecek. Evet. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bunu söyledi, Herhalde bu büyük şehirlerle Anadolu'daki şehirler arasında bir ayrım olacak.
19: Yani öyle olacak. Bir kere şunu söyledi Sayın Güler, yani maaş tamamlama sistemi gibi anlaşılmasın bu dedi. Hane halkının gelirini tamamlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz dedi. Hala çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yani bir torba kanun olarak da çıkabilir. İşte 10 madde ve üzerinde olursa ayrıyeten de düşünülebilir dedi. Şu an hala metnin yazıldığını söylüyor kendisi. 15 gün içerisinde yazıldıktan sonra da diğer detaylarının artık netleşebileceğini söyledi. Siz de az önce söylediniz. Çünkü şöyle söylüyor ki genel itibariyle biliyorsunuz biz asgari ücreti de konuşurken hep bölgesel farklılıkları dile getiriyoruz. Çünkü İstanbul'da bir kişinin yaşamasıyla Antalya'da ya da işte daha küçük illerde yaşaması standartlar açısından farklılık gösteriyor. Sayın Güler de buna vurgu yaptı. Mesela diyor ki ihtiyaçlar bile iklime göre değişebiliyor. Yani İstanbul'da yaşayanın iklimiyle Antalya'da yaşayanın iklimi ve ihtiyaçları birbirlerinden farklı olabilir diyor. İşte ailelere ve de verilecek destekler konusunda yani kimi yerde ısınma ön plana çıkabilir diyor. Kimi yerde gıda ve tarım ürünleri ön plana çıkabilir diyor. Dolayısıyla bizim şu andaki hedefimiz bu ihtiyaçların temelde belirlenmesi, ona göre de bir sistem oluşturulması şeklinde bir açıklaması var.
6: Peki, Fed'in 5 kitap raporunda yüksek enflasyon vurgusu var.
19: Evet.
6: Amerika'da fiyat artışlarının güçlü seyrini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Enflasyon dünyanın da problem olmaya devam ediyor.
19: Yani %3'ün üzerinde devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani sevgili izleyicilerimiz belki hani %3 ve üzerini biraz az bulabilir, azımsayabilir ama hedef 2 ve 2'yi de çok da tutturamadı Amerika Birleşik Devletleri. Uzunca bir süredir de mücadele ettiğini biliyoruz. 5 kitap çok önemli, Fed'in 5 kitabı. Çünkü yani 12 bölgeden gelen verileri topladılar. Burada enflasyonun hala çok önemli bir risk unsuru olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz başkan da değişti, Kim Walsh geldi. Yani burada özellikle bu Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Evet, istihdamda önemli bir kayıp yok belki. Yani şimdi baktığımızda diğer verilerde çok fazla oynaklık yok ama enerji maliyetleri ve onun etkilediği birçok alanda durum fena, yani çok da iyi değil, onu hemen ifade edelim. Mesela nakliye, ambalaj, gıda, gübre sektöründe birazcık alarm durumuna geçtiğini ifade edelim Amerika Birleşik Devletleri'nin de. Bir taraftan da tabii ki Fed'in faiz kararları da bekleniyor. 17 Haziran'da açıklayacak, muhtemelen pas geçecek. Bu açıklamaların hemen ardından tabii ki Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent'ın da açıklamalarına biraz yer vermek lazım. O da şunu söylüyor: enflasyon geçici, savaşın etkilerinin de çok uzun süreli olmayacağını söylüyor. Yani hedeflediğimiz rakama ulaşırız diyor Hazine Bakanı da. Bakalım, göreceğiz.
6: Peki, teşekkür ediyoruz Yaprak, sağ olun.
19: Ben teşekkür ederim.
6: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim, dönüşte Ahmetli Ankara'nın gündemine bakacağız. Yine önemli haberlerimiz var, 10 dakika ara.
2: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Şimdi reklamlar.
20: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
21: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
22: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
23: Hafta içi
0: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz. TGRT
1: FM. Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölürçün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
3: TGRT FM.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
12: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: TGRT FM Haber.
1: 8.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde önemli haberlerimiz var. 4 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Ve hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak butlan sonrası CHP içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain diyorlar. Bugün kahraman dediklerine de yarın hain diyecekler dedi. Tek gündemleri koltuk kavgası dedi Erdoğan. Tartışmaların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu ağırlığını koyuyor. Haftaya meclis grup toplantısında kürsüde Özgür Özel'in kendisi olacak. Yüksek disiplin kurulu toplanacak. Arınma için düğmeye basılacak. Parti meclisi de 11 Haziran'da ilk toplantısını yapacak. Ve AK Parti'deki değişime bir bakalım. Birazdan Ahmet'le konuşacağız. Diyarbakır, Giresun, Siirt ve Adana'da il başkanları görevden alındı. Yeni adaylar belirlenecek. Yeni il başkanları için son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Ve Polatların korumasına sokakta infaz. Değerli izleyiciler, sosyal medya çifti Engin Polat'ın kuzeni Can Polat Çeşme'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Katilin saatlerce sokakta beklediği ve ilk denemede silahının tutukluk yaptığı da görülüyor. Kayıtları da birazdan göreceksiniz. Ve vize randevusunda 7 şirket için inceleme. Schengen vizesi almak artık çok zor. İddiaya göre bazı fırsatçılar bot yazılımlarla randevuları kapatıp vatandaşlara yüksek ücretlerle satıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 7 şirket hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı değerli izleyiciler. Evet, görünen köy etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Biz de ekranlara getirelim ve başlayalım.
2: AK Parti kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için çalışmalarını hızlandırdı. Gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesini öngören yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden önce hayata geçirilmesi planlanıyor. Az sonra. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım anlaştığı iki golcüyü açıkladı. Hakan Safin'in ise Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Mirit Demiral'ı yarın açıklaması bekleniyor. Az sonra. Havaların ısınmasıyla kene vakaları yine artışa geçti. İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden evli ve iki çocuk annesi Havva Dursun, kene ısırması sonrası hayatını kaybetti. Şehirde keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ait hane halkı bütçe araştırmasını paylaştı. Rapora göre geçtiğimiz yıl kira harcaması %29.3 oranında arttı. Kiracılar bu yılda kira zam dönemlerini endişeli bir şekilde bekliyor.
3: ₺40.000 ev yok kardeşim. 60-70 bu millet. Kaç para maaş alıyor?
4: Şu an oturduğun evi kiraya versen ne kadar verirsin?
3: 35'e 40'a veririm.
5: TÜİK 2025 yılına ait hane halkı harcamasının verilerini paylaştı. Buna göre bir ailenin aylık toplam tüketim harcamasının

0: eski sanatçılardan. Onun gibi parayken de yaparız yani.
1: Ev kira.
2: Ne kadar kirası?
1: 17.500.
2: Zam dönemi ne zaman abi?
1: Zam da 3 ay sonra.
2: Ne kadar yapacak?
1: Mal sahibi 30 istiyor. Ben dedim 30 veremem. 20 dedim, yok dedi. Ne olacak?
2: Ne kadar şu an kira?
3: 45 bin.
2: Zam dönemi ne zaman?
3: Aşağı yukarı 6 ay sonra.
2: Ne kadar yapmayı planlıyor ev sahibi?
3: Şu an bir şey konuşmadık ama bugüne kadar çok muntazam ödediğim için aramızda bir sorun çıkmadı. Zannediyorum 55 gibi falan olur.
4: Üreticide 10 lira, halde 30 lira, market ve pazarlarda 50 lira. Yemeklerin olmazsa olmazı patates ve soğan neden bu kadar pahalı?
5: Seçin! Vay vay vay vay! Şampiyonlar gibi şu an burada.
6: Bundan 15 gün önce 30 liraydı, 40 lira oldu.
7: Hem ürünler hem de yağmurdan dolayı böyle oldu.
6: 40 liradan 50 liraya çıktık. İki kez zamlandı.
8: Balans geliyor hem de pahalı geliyor.
9: Yemeklerin ana malzemesi lezzet vereni patates ve soğan.
10: Patatesin kızartmasını severim.
11: Haşlaması, salatası.
12: Kızartma. En çok sevilen o mudur evde?
13: Evet o.
14: Soğan olmadı yemeğin tadı da olmaz.
9: Ancak şu anda tadıyla değil fiyatıyla gündemde. Fiyatlar nasıl sizce?
15: Pahalı yavrum, pahalı ya.
11: Çok pahalı.
9: Mayıs ayının son haftasında patates ve soğan halden çıkış fiyatı 15 liraydı. Haziran ayının ilk haftasına geldiğimizde fiyatlar 2 kat arttı, 30 liraya yükseldi.
16: Maalesef şu an yüksek.
12: Biraz daha uygun olması lazım.
9: Peki bu yükselişin sebebi nedir?
7: 10 liraya adam toprağa gömüyor. 22 bin liraya aldığı gübre adam 40 bin lira, 30 bin liraya gübre alıyor. Hal çıkışı var, hambaliyesi var, nakliyesi var.
8: Yağmurdan, selden dolayı.
9: Hal esnafına göre artışın en büyük sebebi Adana'daki yağışlar ve çiftçinin artan giderleri.
10: Altına da düşmez, masraf büyük.
9: Bağcılar'daki bir pazara geldik. Patatesin boyutuna göre fiyatları değişiyor. Kilosu 40 liradan satılıyor. Kızartmalık patates ise 4 kilosu 200 lira, soğanın kilosu yine 3 kilosu 120 lira, yani kilo fiyatı 40 liradan satılıyor.
5: Şampiyonlar gibi şu an burada.
8: Soğanda sıkıntı var, 70'i bile bulabiliyor.
11: Çok pahalı.
9: Markette de durum pazardan farksız. Öyle ki kızartmalık ve yemeklik patatesle soğanın kilosu markette de 50 liraya satılıyor. Ne kadar olmalı soğan ve patatesin kilosu yaz ayında?
17: 15-20 olsun.
11: 25 lira olsun yani.
10: 15-20 lira normaldir yani.
8: 40 liradan aşağı düşmez yine.
7: Bir sürü masrafı var bunun.
5: Seçin! Vay vay vay vay!
4: Yemek yemeyi seviyoruz ama ne porsiyonu ne de yemek için zaman dilimini doğru seçiyoruz. Üstelik hareket de etmiyoruz. Bu yüzden obez bir topluma dönüşüyoruz. Öyle ki 15 yaş üzeri her 5 kişiden biri obez. Daha kötüsü bir o kadarı da obezite sınırında.
18: Ben de almışım 110 kilo. Vallahi yemek gördüm ben saldırıyorum hemen. Çok yerim.
19: Yiyoruz ve hani onun sonrasını düşünmüyoruz.
4: Ekmek yiyoruz, hamur yiyoruz. Yürüyorum ama. Yani ona rağmen yine de kiloluyum.
11: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri her 5 kişiden biri obez. Üstelik 2022'de %20,2 olan obezite oranı 2025'te %21,8'e yükseldi.
2: Antep'te olduğumuz için çok yiyoruz.
8: Şu an bir kilo aldığım bir dönemdeyim ama sonrasında düzelir diye umut ediyorum.
11: Zayıflamak için yaptığınız bir şey var mı şu anda?
8: Şu an için yok.
11: Kadınların %24'ü obez, %32'si aşırı kilolu. Erkeklerde ise obezite oranı %18 olsa bile %43'ü aşırı kilolu.
3: Yürümekte zorlanıyorum bazen, nefes almakta.
6: Kilo verdim ama sonra iradem kırıldı maalesef ve tekrar aldım.
19: Sürekli dışarıda yemek yiyorum.
11: Araştırmaya göre toplumun %86'sı hareket etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz öneriyor.
5: Zayıflamak istiyorum ama herhangi bir faaliyette bulunmuyorum yani. Ama zayıflasam da güzel olur.
11: Oturduğun zaman mesela bir Adana mı yersin yoksa 1,5 Adana mı yersin?
5: Bir Adana yerim. Para olsa 1,5 da yerim abi.
18: Hareketsiz yaşam ve fazla kilolar, diyabet, yüksek tansiyon, karaciğer, yağlanması gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor.
14: Şinisseldir, tavuk dönerdir, ayvalık tostudur, bu tarz şeylerden beslenmek zorunda kalıyoruz. Akşamda genelde ya annemin hazırladığı yemeklerden ya da kütüphaneden çıktıktan sonra simit, poğaça tarzı şeyler yiyorum. Daha ekonomik olduğu için.
4: Ve milliyetten getirelim, bir dilim 427 lira olur mu diyor. Türkiye'nin en önemli ulaşım merkezi.

0: Gezerinden İstanbul Havalimanı bu kez bir işletmede kaydedilen tatlı fiyatlarıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medyada yayılan videoda baklavanın tek bir dilimine istenen 8 euro tüketicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından baklava fiyatlarının izini sürdük diyor değerli izleyiciler. Ama gördüğünüz gibi baklava fiyatları sadece baklava fiyatları değil, her şey havalimanlarında, özellikle İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen'de, diğer yerlerde de oldukça pahalı olduğunu da yine söyleyelim. Tabii fırsatçılık mı, kiralar, işçilik diye bahaneler tabii ileri sürecekler ama Ticaret Bakanlığı'nın bu konulara del atması lazım. Şimdi Ankara'nın gündemi için Ahmet'e gidelim. Ahmet, günaydın.
1: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım Ahmet.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da önemli bir konuğu ağırlıyor. Nijer Cumhurbaşkanı Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğunu resmi törenle karşılayacak. Heyetler arası ve baş başa görüşmeler gerçekleştirilecek ve ardından da basın açıklaması yapılacak ve bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor. Türkiye Afrika'da biliyorsun önemli projelere imza atıyor. Türkiye'nin Afrika'da açılım projesi var. Bu ziyarette bu açıdan büyük önem taşıyor.
0: Peki. Ahmet, şimdi gelelim konularımıza. Erdoğan dün CHP ile o ilgili yaşananların da kendi iç meseleleri olduğunu söyledi. Başka neler söyledi Erdoğan? Nasıl değerlendirmeleri var?
1: Tabii şimdi CHP'nin iç meselesi ancak Türkiye gündeminde yoğun işgal ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şunların altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez dedi. Ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada olup biteni takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var ifadesini kullandı. Yine dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak suretiyle kendi iç kavgalarını yürütüyorlar ifadesini kullandı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na son grup toplantısında, Özgür Özel'in konuştuğu grup toplantısında hain sloganları atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada oraya bir göndermede bulunuyor. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar ifadesini kullanıyor. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlananlar da maruz kalacak dedi Erdoğan. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek ifadesini kullandı. Özgür Özel'e yönelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri vardı. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tip ifadesini kullandı. Ve bu tiplerinde nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz dedi. Şunun da bilinmesini isterim ki dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Rabbim bu ülkeyi kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın ifadesini kullandı.
0: Peki. Şimdi Ahmet o zaman AK Parti ile devam edelim, sonra CHP'ye gidelim. AK Parti'de hem 4 ilde bir görev değişikliği var, hem de AK Parti bir kampa giriyor. Bu kampanya için giriyor AK Parti ve 4 ildeki görev değişikliği başka illere sıçrar mı? Niye bir de bu ildekiler görevden alınıyor?
1: Şimdi biliyorsun AK Parti her yıl kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle, bakanlarla, teşkilat yöneticileriyle, parti yönetimiyle bir araya geliyor. Hem bir durum değerlendirmesi yapıyor hem de bundan sonra AK Parti'nin yol haritasını ortaya koyuyor. Tabii milletvekilleri de bakanları bulmuşken kendi illerinden, sahalarından gelen beklenti ve talepleri birebir yüz yüze bakanlara iletme fırsatı buluyorlar. İstişare ve değerlendirme toplantısı bu 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle, bakanlarla ve parti yönetimiyle bir araya gelecek ve AK Parti'nin bundan sonrasına ilişkin yol haritası masaya yatırılacak. Bu toplantıda tabii bakanlar da kendi alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştiriyorlar. Özellikle bu kampta ekonominin en önemli gündem başlığı olmasını bekliyoruz. İç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. İran-ABD arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, bütün konular masaya yatırılacak. Öte yandan AK Parti'de de değişim süreci devam ediyor. Adana, Siirt, Giresun, Diyarbakır il başkanları görevden ayrıldı. Bu isimlerin görevden ayrılmasıyla birlikte AK Parti şu ana kadar 12 ilde değişim oldu. O illerde son değişimlerle beraber tekrar bir hatırlatırım. Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Ordu, Tunceli, Siirt, Adana, Diyarbakır, Giresun. Bu illerde değişim yaşandı. Peki neden bu değişimler yaşanıyor? Aslına bakarsan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaman zaman bunun sinyalini veriyor. Erdoğan ne diyor? Kendini yorgun hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz diyor. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına da müsaade etmeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ne demek? Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hepimiz biliyoruz. Yıllardır çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Ben de uzun yıllar başbakanlık, cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yurt dışına giderdik. Görüşmeleri olurdu, temasları olurdu, ziyaretleri olurdu, konuşmaları olurdu. Türkiye'ye gelirdi. Mesela dinleneyim demezdi. O geldiği gün mutlaka yeni bir toplantı yapardı. Partililerle bir araya gelirdi. Biz bile çok yorulurduk Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar böyle temasımız olmasa da o görüşme yaparken biz dinlenme imkanı bulurduk. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temposu hiç düşmezdi. Yurt dışında da geldikten sonra da zaten şu anda da gün içerisinde kaç tane program oluyor seninle de konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu temposuna ayak uyduramayan teşkilatlar var. Gerekli çalışmaları yapmıyorlar. Gerekli işte seçmeli konsolide etme noktasında yetersiz kalıyorlar. Bunu da en son nerede gördük? Yerel seçimlerde gördük. Yerel seçimlerde AK Parti kalesi olarak bile bilinen birçok belediyeyi muhalefete kaptırdı. İşte yavaş yavaş da artık Türkiye hem genel seçim hem de yerel seçim satım haline girmek üzere. Dolayısıyla o seçim atmosferine girildikten sonra da o tempoyu sağlayacak, o koşturmaya ayak uyduracak, aynı zamanda seçmenle birebir diyalog kuracak isimlere ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda şimdiden bu değişimleri hayata geçiriyor.
0: Evet, bakalım AK Parti'deki değişimi de hep beraber görüyoruz. Ahmet, Ankara'ya gelelim tekrar, CHP'ye. Özel ve Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dosyaları Ankara'da, hem Antalya hem de Kurultay dosyasında var. Tabii dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi ama meclise bu yapılır mı? Yani daha doğrusu meclise dokunulmazlıkları kalkar mı meselesi var. AK Parti bugüne kadar böyle bir şey yapmadı. Bu arada Özkan Yalım'ın da Kurultay ifadesi var. 115 delegeden yazılı imza aldık diye. Bu yüzden de Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dosyaları Ankara'ya geldi. Hem Özkan Yalım'ın ifadesi hem de bu dokunulmazlıklar konusunda ne olur?
1: Şimdi biliyorsun Muhittin Böceğin açıklamaları var. Antalya Büyükşehir Belediyesi görevden uzaklaştırılan başkanı Muhittin Böcek dedi ki 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday olabilmek için Özgür Özel'e para verdim dedi. Yani böyle bir iddiada bulunuyor. 1 milyon euro kendisinden istendiğini söylüyor. Bunun Veli Ağbaba vasıtasıyla istendiğini iddia ediyor. Ve oğlu Gökhan Böceğin de bu parayı genel merkezde teslim ettiğini iddia ediyor. İşte buna yönelik bir soruşturma devam ediyordu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da özellikle bu 38. Olağan Kurultay'da şahibi olduğu iddiasıyla başlattığı bir soruşturma vardı. İşte bütün bunlar yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları inceleyecek. Gerekli görmesi halinde de Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması noktasında fezleke hazırlayacak. O fezleke de meclise gönderilecek. Dolayısıyla oradaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Şunun da altını çizelim. Şu an itibariyle Özgür Özel hakkında 56 dokunulmazlık fezlekesi var. Eğer bu fezleke de hazırlanırsa 57. fezleke yolda gibi görünüyor. Bu zamana kadar bunlar işleme konulmadı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesiyle birlikte bu arınma söylemiyle farklı bir durum ortaya çıkar mı? Genel kurula karma komisyondan gelirse CHP'de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller de bu noktada dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verir mi? Bunların hepsini bekleyip görmek lazım. Özkan Yalım noktasına gelecek olursak, Özkan Yalım da yine aynı şekilde yolsuzluk, usulsüzlük ve ortaya saçılan görüntüler doğrultusunda hakkında bir soruşturma yürütülüyor. O soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldı o da. O da ek ifade verdi. İfadesinde dedi ki Özgür Özel'in kazanması için ben de faaliyet gösterdim. 700 delegeyi aradım dedi. 115'inden imza aldım dedi. Hatta bazı delegelerin çocuklarının işe girmesi noktasında talepler vardı. Onu da gerekli yerlere gönderdim ifadesini kullandı. Dolayısıyla bu 38. olağan kurultayda usulsüzlük yapıldığı, delegelerin iradesinin para, rüşvet, hediye kartı, market kartı, aynı zamanda iş vaadiyle sakatlandığı iddiasıyla yürütülen kararın ardından da bu ifadelerin gelmesi oldukça önemli. Özkan Yalın da işte delegeleri aradığını ve bazı delegelerin çocuklarının işe girmesi noktasında devreye girdiğini ifade ediyor.
0: Peki. Ahmet, son olarak da Devlet Bahçeli de bugün Türk Gün Gazetesi'nin manşetindeydi. Taraflara üslup uyarısı var. Sayın Bahçeli'nin her hafta böyle bu konularda mutlaka bir uyarıları oluyor. CHP'deki paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Başka neler söyledi Bahçeli?
1: Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli de taraflara uzlaşma çağrısı yapmıştı daha önce. Ancak bu uzlaşma çağrısının gereği yerine getirilmedi ve MHP lideri Devlet Bahçeli de taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Demokrasiden uzaklaşılmamalı dedi MHP lideri Devlet Bahçeli ve sokaklara taşma ihtimaline dikkat çekti bu gerilimin. Şu ifadeyi kullandı: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli, itiraz merceği Yargıtay'dır dedi. Yargıtay da itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir ifadesini kullandı. Zaten partisinin grup toplantısında da buna benzer ifadeler kullanmıştı. CHP hukuk zemininden, nezaketten uzaklaşmamalı dedi. Uzlaşı çağrısı karşılık bulmadı. Kararla başlayan, yani mutlak buttan kararıyla başlayan kriz çözümsüzlüğe evrildi. Özgür Özel yargı kararını beklemeli. Konuyu sokağa taşıma ihtimali tehlikelidir dedi. Ve olaylar kanunsuzluğa dönüşmemelidir uyarısında bulundu.
0: Peki. Var mı eklemek istediklerin Ahmet?
1: Şimdi bugün Anayasa Mahkemesi'nde önemli bir karar verilecek Cem. Süresiz nafaka konusunda mağduriyetler yaşanıyor biliyorsun. Antalya'da bir aile mahkemesi bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakanın iptali noktasında bugün bir karar verecek. Konuyu esastan görüşüyor. Dolayısıyla o süresiz nafaka iptal edilecek mi, edilmeyecek mi ya da farklı bir düzenleme mi çıkacak, nasıl bir karar çıkacak onu bekleyip göreceğiz. Çünkü bu konuda çok mağduriyetler var. İşte bir gün evli kalıyor, ömrü boyunca nafaka ödüyor bir kişi. Dolayısıyla bu adaletsizliğin giderilmesi noktasında da bir beklenti var. Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararını da bu kapsamda yakından takip ediyor olacağız.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz Ahmet. Sağ olasın.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 19. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi, çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim ile birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafız alayına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait hizmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papa'ya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Beri taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yandan imparator adına Fedon'u yakalamak için Cenova'ya gelen binbaşı Andrea, Fedon'un altınları sakladığı yeri bulunca altınları tek başına alarak kaçar. Beri taraftan İbrahim yakaladığı Fedon'u elinden kaçırınca çaresiz Bizans sarayına geri döner. Karaca Gazi Bizans'a sandığı için daha önce kiraladığı evine gider.
1: Öyle olsa eşyalarını burada bırakmazdı ki. Yoksa benim yokluğumda başına bir felaket mi geldi? General mi yakaladı yoksa onu? Ah, şu masanın üzerinde bir kağıt var. Üzerinde de bir şeyler yazılmış. Bu Karaca Gazi'nin el yazısı. Hem de bana yazılmış. Ne yazmış acaba? Kardeşim, Fedon'un çocuğu mapus tuttuğu manastırdan alıp Avrupa'ya kaçırdığını haber aldım. Sana haber vermeden hemen bir gemiyle Cenova'ya hareket ediyorum. Sakın peşimden gelmeye kalkışma. Halil'i bulur bulmaz hemen Eskişehir'e gideceğim. Sen de bir müddet daha burada kalır, sonra Eskişehir'e dönersin. Selam ve sevgiler. Olacak şey değil. Ben Cenova'dayken Karaca Gazi de oradaymış ha. İyi ama nasıl olur da birbirimize hiç rastlamadık. Bilseydim hiç geri döner miydim? Neyse, yapabileceğim bir şey kalmadı. Saraya gidip General Febüs'e olan biteni anlatayım.

0: Ne? Binbaşı Andrea kaçtı mı? Nereye kaçtı?
1: Bilmiyorum generalim. Fedon'un hazinesini ele geçirdi ve ortadan kayboldu.
0: Fedon'u buldunuz mu?
1: Bulduk.
0: Peki ya çocuk? Küçük prens?
1: Onu bulamadık. Binbaşı Andrea onun hazinesini ele geçirdikten sonra her şeyi bırakarak kaçıp gitti.
0: Vay hain. Ona o kadar da güvenmiştim.
1: O kaçınca ben tek başıma bir şey yapamayacağımı anladım. Fedon da hazinesinin çalındığını anlayınca savuştu gitti.
0: Andrea Fedon'un hazinesini nerede buldu peki? Her şeyi anlat İmran. Vay namussuz Fedon. Demek General Ragas'tan çaldığı servetini kaçmak istediği gemide saklamış ha?
1: Evet. Bunu fark edince binbaşı Andrea ile Fedon'u yakalamak için limanda pusu kurduk. Ama Andrea beni beklemeden Fedon'un kamerasında sakladığı hazineyi alarak kaçtı. Fedon da durumu öğrenince çekip gitti sanırım. Bu durumda bana da yapacak çok fazla bir iş kalmayınca geri döndüm.
0: Anlaşıldı İmran. Sen bölüğüne git. Ama saraydan ayrılma sakın. Ben durumu imparatora bildireceğim.

0: Bu çok kötü general. Binbaşı Andrea nasıl oluyor da böyle bir hırsızlık yapabiliyor?
1: Fedor'un hazinesi aklını başından almış olmalı efendimiz.
0: Ne olursa olsun bu iş ona yakışmadı.
1: Emin olun, bu işe en çok üzülen ben oldum imparatorum. Andrea benim en güvendiğim subaylardan biriydi.
0: Acaba nereye kaçmış olabilir?
1: Her yere. Dünya o kadar büyük ki. Fedon'un hazinesi de o kadar kıymetli ki.
0: Nasıl oldu da Fedon ilk kaçtığında yakalandığı zaman yanında hazinesi çıkmayınca kamerası aranmamış?
1: Bu ne benim ne de Andrea'nın aklına gelmedi efendim. Hedef kendisini yakalamaktı.
0: Her neyse. Yalnız bir şey daha var. Acaba İmran doğru mu söylüyor? Sakın işin içinde başka bir iş olmasın ha?
1: Ne gibi?
0: Mesela bu adam Andrea'yı öldürüp hazineyi ele geçirmiş olamaz mı?
1: Öyle olsa neden buraya dönsün ki? Doğruca memleketine gider, hayatının sonuna kadar krallar gibi yaşardı.
0: O da doğru ya.
1: Sonra gemi kaptanının elinden aldığı imzalı mektup her şeyi olduğu gibi ispat ediyor.
0: Anlıyorum. Peki şimdi ne yapacağız?
1: Hiçbir fikrim yok efendim.
0: Anladığıma göre Fedon'dan da, Prens'ten de, Andrea'dan da ümidimizi kesmek zorundayız.
1: Ama ben yine de ufak bir ümit görüyorum.
0: Neymiş o?
1: Fedon'un parasız kalmış olması onu küçük prense karşılık bizden para istemeye zorlayabilir.
0: Yani?
1: Onun yerinde olsam başka türlü davranmazdım. Bir insan hele yabancı bir memlekette beş parasız kalırsa ne yapar? Hele elinde Bizans imparatorunun önem verdiği bir çocuk varsa? O asker olduğu için çocuğu Osmanlılara karşı koz olarak kullanacağımızı iyi bilir.
0: Bak bunu doğru söyledin general. Ama çocuğa daha fazla para verecek başka birini bulamaz mı?
1: Kimi bulabilir ki? Şu anda onun iki müşterisi var. Biri biz, öteki Osmanlı. Yani Orhan Gazi. Ama Fedon ona böyle bir teklif yapmaya asla cesaret edemez.
0: Sahi, Karaca Gazi denen Osmanlı casusu hakkında yeni bir haber yok mu?
1: Hayır efendim. Bizans'ta olduğunu sanmıyorum. Çocuk manastırdan kaçırıldıktan bu yana o da kayboldu.
0: Bizans'tan ayrılmış olabilir mi?
1: Sanmam. Çünkü canı pahasına da olsa çocuğu bulmadan sultanın yanına dönemez. Her Osmanlı gibi Karaca Gazi de çok azimli ve sebatkar biridir.
0: Desene bize beklemekten başka çare kalmıyor.
1: Ne yazık ki öyle imparatorum. Bekleyeceğiz.

Bizans'ta bunlar olurken Karaca Gazi, Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i Bizans zorbalarının elinden kurtarmak için bindiği gemide çıkan isyan sonucu esir düşmüş ve kürek mahkumu olmuştu.

0: Uyuş şu herifler. Daha hızlı. Daha hızlı çekin güretleri. Alexi. Kırbacı eksik etme şunların sırtından. Hadi.
1: Yarabbim. Sana sığındım. Sana güvendim. Sultanımın yanında kafirlerle cihad etmekten mahrum kaldım. Bana emanet edilen sultanımın sevgili çocuğunu kafirlere kaptırdım. Onu bulmadan, sultanıma teslim etmeden ölürsem bu bende ebedi bir leke olarak kalacak. Ne olur bana yardım et ya Allah'ım. Zavallı Halil, kim bilir şu anda nerede, kimlerin elinde nasıl yaşıyor?

0: Generalim, bir Katolik papaz sizi görmek için ısrar ediyor. Yanınıza alayım mı?
1: Katolik papaz mı dedin? Hı-hı. Al bakalım, ne istiyormuş öğrenelim.
0: Gir bakalım papaz efendi.
2: Ah, General Phoebus.
1: Buyurun, beni neden görmek istediniz?
2: Ya, General Hazretleri, buraya Napoli şehrinden insanlığa hizmet etmek düşüncesiyle kalktım geldim.
1: Neymiş insanlığa yapmak istediğiniz bu hizmet muhterem peder?
2: Geçen ay çalıştığım kiliseye Fedon adında bir Bizanslı geldi.
1: Bir dakika. Fedon mu dediniz?
2: Evet generalim. Bana bazı şeyler anlattı.
1: Bahsetmiş olduğunuz o alçağı gayet iyi tanıyorum. Sizi o mu gönderdi?
2: Evet efendim.
1: Mesele nedir?
2: Yanında bulunan bir çocuk hakkında konuşmak istiyorum sizinle.
1: Siz onun nesi oluyorsunuz peder?
2: Hiçbir şeyi olmam. Bu Fedon bir gün kiliseme gelerek günah çıkartmak istediğini söyledi. Kendisi daha önce Ortodoksmuş. Ama sonradan Katolikliği kabul etmiş olduğundan onun günahlarını çıkarabilirdim.
1: Devam edin.
2: Günah çıkartma hücresinde bana beni dehşete düşüren bazı itiraflarda bulundu.
1: Neymiş bu itiraflar?
2: Bir çocuk çalmış. Onu Bizans'tan buraya kadar getirmiş. Bu işi bir takım haksızlıklara uğramış olduğu için yaptığını söyledi. Ama şimdi bundan dolayı büyük bir pişmanlık duyuyormuş.
1: Bak hele. Demek pişmanlık duyuyormuş, öyle mi?
2: Evet. Bu yüzden de çocuğu sahibine geri vermek istiyor. Ne yazık ki büyük bir para sıkıntısı içinde. Çünkü parası yine bir Bizanslı tarafından çalınmış.
1: İlginç. Devam edin peder.
2: Onu dinlerken çok üzülmüştüm. Ona çocuk çalmanın büyük bir günah olduğunu söyledim. Çocuğu sahibine hemen geri vermesini tavsiye ettiğim zaman bunu hemen kabul etti. Ancak iyi bir fidye karşılığında teslim edeceğini söyledi.
1: Yani açıkçası satmak istiyor deyin şuna.
2: Alacağı parayla ömrünün geri kalan kısmını bir manastırda geçirecekmiş. Kaçırdığı çocuğun haşmetli imparatorunuzun yeğeni olduğunu da söyleyince işin ne derece önemli olduğunu hemen kavradım. Ve ahireti kazanmak için bu işte vasıta olmayı kabul ettim. Size gelmemin sebebi budur.
1: Evet, bu alçak adam böyle bir suç işlemiştir. Peki kaçırmış olduğu çocuğun sağlığı hakkında size bir bilgi verdi mi?
2: Evet, çocuğun sağlık durumu gayet iyiymiş.
1: Peki onu bize iade etmek için ne istiyor?
2: Önce 20 bin altından kapıyı açtı. Ben hemen bunun doğru olmadığını, şantaja gireceğini söyleyince de 10 bin altına kadar indi.
1: Demek çocuk için bizden 10 bin altın istiyor, öyle mi?
2: Evet efendimiz. Ve bu parayı rahatça verebileceğinizi ileri sürdü. Sizden ricam, kararınız ne olursa olsun hemen bana bildiriniz. Çünkü acilen memleketime dönmek zorundayım.
1: Fedon şimdi Napoli'de mi?
2: Evet, oradadır.
1: Peki. Size cevabımı en kısa zamanda vereceğim peder. Yalnız takdir edersiniz ki bu meseleyi haşmetli imparatorla da konuşmak zorundayım. Kendisiyle görüştükten sonra size cevabımı iletirim.
2: Tekrar ne zaman geleyim size?
1: Bir saat sonra gelin. Ben de bu arada imparatorla konuşayım.

0: Hayrola general? Sizi oldukça heyecanlı görüyorum. Olumlu gelişmeler mi var yoksa?
1: Beklediğimiz haber az önce geldi Haşmetli İmparatorum.
0: Fedon'dan mı, Aristo'dan mı?
1: Fedon'dan efendim. Bir saat önce bir Katolik papaz geldi.
0: Nereden gelmiş?
1: Napoli'den.
0: Fedon orada mıymış?
1: Evet efendimiz. Tabii küçük prens de yanındaymış.
0: Peki Fedon ne istiyormuş?
1: 10.000 altın.
0: Az para değil. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Her şeyden önce bu çocuk bizim için bir şans olabilir. Orhan Gazi her geçen gün Bizans'ı biraz daha kıskaç altına alıyor. Bu çocuğu pekala kendisine karşı bir koz olarak kullanabiliriz efendim. Gerekirse dini bütün bir Hristiyan yapıp ileride tahtın varisi olarak yetiştirebiliriz.
0: Doğru söylüyorsun. Ben bu parayı vermeye hazırım. Ancak Fedon'un nasıl hilebaz biri olduğunu biliyoruz. Yine bir hileyle karşı karşıya olmayalım.
1: Olabilir. Elbette dikkat edeceğiz.
0: Peki papaz nerede?
1: Bir saat sonra benden haber almak için tekrar gelecek.
0: Nasıl birine benziyor?
1: Bütün Katolik papazlar gibi bana son derece hilekar göründü. Güya o bütün bu zahmetleri hep Hazreti İsa'nın rızasını kazanmak için yaptığını söylüyor. Ama anladığım kadarıyla o papaz Fedon'un ortağı.
0: Öyleyse işi garantiye al. Çocuğu bize teslim etsin, sonra da parayı alsın.
1: Ben de sizin gibi düşünüyordum efendimiz. Peder, teklifinizi kabul ediyoruz. Çocuğu bize teslim edeceksiniz, biz de parayı hemen vereceğiz.
2: İyi ama çocuk burada değil ki, Napoli'de.
1: Peki onu bize nasıl teslim edeceksiniz?
2: Parayı bana vereceksiniz. Ben de çocuğu ilk vasıtayla buraya göndereceğim.
1: Şaka yapıyorsunuz herhalde. Böyle bir teklifi kabul edebileceğimizi nasıl düşünebiliyorsunuz?
2: Bana inanmıyor musunuz yoksa?
1: Size değil. Albay bozuntusu Fedon'a inanmıyoruz. Son derece hilekar bir adamdır. Günahları ise sizin çıkartamayacağınız kadar çoktur. Hatta siz değil, papa bile çıkaramaz onun günahlarını. Sonra onun herhangi bir yerden çalmış olduğu bir çocuğu size teslim etmeyeceğini nereden bilebiliriz?
2: Yapar mı böyle bir şeyi?
1: O alçaktan her şeyi bekleyebilirsiniz.
2: Peki nasıl olmasını istiyorsunuz?
1: En kestirmesi, çocuğu size teslim eder, buraya getirirsiniz, görürüz. Getirdiğiniz çocuk bizim istediğimiz çocuksa parayı hemen size veririz.
2: İyi ama bu takdirde Fedon da size güvenmeyip bu teklifi kabul etmeyebilir.
1: Başka bir yol daha var. Bir adamımız sizinle oraya gider. Çocuğu görüp tanır. O zaman parayı verip çocuğu teslim alır.
2: Bakın bu dediğiniz şey olur. Evet, bu teklifinizi kabul ediyorum.
1: Madem öyle anlaştık, bu akşamüstü tekrar gelin. Sizinle Napoli'ye gidecek olan adamımızı tanıştırayım. Yarın sabah da yola çıkarsınız.
0: İyi düşünmüşsün general. Peki papazın yanına kimi vermeyi düşünüyorsun?
1: Aklıma şu Aristo'yla Anadolu'dan gelen İmran'dan başkası gelmiyor.
0: Ona bu kadar çok mu güveniyorsun?
1: Evet imparatorum. Bir kere her bakımdan bize sadık biri. Gayet zeki ve gözü pek. Hem çocuğu hem de Fedon'u tanıyor.
0: Peki ya çocuğu aldıktan sonra onu bize teslim etmek yerine Aristo'ya teslim ederse bunu nasıl garantileriz?
1: Hiç sanmıyorum. Bu genç bir defa iş bulmak umuduyla Bizans'a gelmişti. Ona bol miktarda mükafat vaat edersek istediğimizi pekala yaptırabiliriz.
0: Benim daha iyi bir fikrim var general. Papaz da oraya bizzat sen git.
1: Ben mi?
0: Evet. Bunda bir mahsur mu var? Hem bu işi üzerine almakla güzel bir deniz yolculuğu da yapmış olursun. Gidip gelmen 20 günü geçmez. Tebdili kıyafet ederek bir ticaret gemisiyle rahatça gidebilirsin. Oraya varınca Napoli prensini de ziyaret edersin. Hatta prensi kurtardıktan sonra Fedon'u da tevkif ettirebilirsin.
1: Bana olan güveninize teşekkür ederim Haşmetli İmparatorum. Bu deniz yolculuğu benim için çok da iyi olur. Ancak çocuğu tanımaktan endişeliyim.
0: Çocuğu hiç görmedin mi?
1: Sadece bir kere görmüştüm ama aradan çok zaman geçti. Tekrar tanıyacağımdan emin değilim efendimiz.
0: Haklısın. Ben bile onu hemen tanıyabileceğime inanamam.
1: Üstelik Fedon'un ne hilekar ve alçak olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ona benzer bir çocuk bularak bunu bize yutturması içten bile değil.
0: Peki bunu neden yapsın ki?
1: Küçük prensi bize ileride bir daha satmak için.
0: Doğru söylüyorsun. O alçak bezirgandan her şey beklenir. Madem öyle yanına İmran'ı alırsın. Az önce onun çocuğu tanıdığını söylemiştin.
1: Evet, tanıyor. İmran'ın bana başka bakımdan da yardımı olur.
0: Ne gibi?
1: Silah kullanmada üstüne yok. Sonra yumrukları da balyoz gibi. Ayrıca bu işte kendisini son bir denemeden daha geçirmiş oluruz. Çünkü ona sarayda daha büyük, daha önemli görevler vermek istiyorum. Ama ne de olsa taşralı biri olduğu için hep tereddüt ediyorum.
0: Evet evet, çok iyi olur. Böylece bu işi halletmiş bulunuyoruz.
1: İzninizle gidip yol hazırlıklarına başlayayım. Yarın sabah hemen Napoli'ye gitmeliyim.
3: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
15: Best Allianz'tır. Best Allianz.
4: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz size.

Sıcak bir İstanbul sabahı bu, önümüzdeki birkaç gün böyle pazartesi gününe kadar, pazartesiden itibaren serinleyeceğiz. Hatta önümüzdeki hafta bugünlerde böyle Haziran'da da bu kadar soğuk olur mu diyeceğiz belki, ama şu anda çok sıcak. Bugün haftanın en sıcak gününü yaşayacağız. Dışarıda olanlar lütfen dikkatli olsunlar. Artık soğuk içeceklere, soğuk yemeklere, zeytinyağlılara, soğuk çorbalara yavaş yavaş geçeceğimiz bir dönemdeyiz ki evlerde artık bunun ihtiyacı, işte klimaları biraz çalıştırmak. Çok çok hızlı geçiyoruz. Eskiden böyle bahar gelirdi, biraz baharı yaşardık, hava yavaş yavaş ısınırdı. Şimdi neredeyse kaloriferi kapatıp klimayı çalıştırıyoruz. Birkaç gün içinde her şey değişiyor. Bu son 1-2 gündür böyle ve dediğim gibi bu sıcaklıklar artacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek. Sadece bizde değil, Avrupa'da da hava çok sıcak. Hatta rekor dereceler var. Mesela İngiltere'de hiç olmadığı kadar sıcak hava. Avrupa'nın kuzeyinde insanlar normalde bizim belki dışarıya montla çıktığımız sıcaklıklarda güneşleniyorlar deniz kenarında. Böyle fotoğraflar, böyle paylaşımlar var. Orada yaşayan arkadaşlarımız da aynı şeyleri söylüyorlar. Bu yaz sıcak başladı ama serinleyeceğiz. Yani birkaç gün sonra hava sıcaklıkları değişecek ve bu değişim bizi biraz daha en azından mevsimin tadını çıkarma noktasında hareketlendirecek. Hava yağışlı olduğunda dışarıda pek bir şey yapmak mümkün değil. Ama eğer hava belli bir ayardaysa ve siz dışarıdaysanız keyfinize diyecek yok. Yağmurun devam edeceği yerler de var. Ona da bakacağız, detayları göreceğiz. Ama önce bir İstanbul'daki yol durumuna bakmak istiyorum. Sabah çok ciddi bir trafik vardı yine İstanbul'da. Özellikle ana arterlere çıkana kadar. Şu anda da İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında farklı farklı yerlerde kaza ve araç arızaları var. Anadolu yakasında Küçükyıl Maltepe yönünde bir kaza var. Trafik kazası kaldırıldı ama bölge hala yoğun. E5'te şu anda çok ciddi bir yoğunluk söz konusu ki Anadolu yakasında çalışmalar da var. Avrupa yakasında Davutpaşa'dan Mertel yönüne bir trafik kazası var. Ama bununla beraber Avrupa yakasında pek çok noktada araç arızaları da söz konusu. Bunlardan bir çok kritik bir yerde bağlantı yolunda Esenyurt'tan Fembahçe şehir katılımına doğru sağ şeritte. Bu noktada TEM'de de bir yoğunluk oluştuğunu söyleyelim. Yine ana arterde bir araç arızası Avcılar Gümüşpala E5'te Küçükçekmece yönünde. Burada da çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Bir diğer yoğunluk noktası İncirli Merter yönü E5'te. Arızalı araç kaldırıldı ama trafik yoğunluğu şu anda neredeyse Florya sapağına ulaşmış durumda. Bir diğer araç arızası bağlantı yolunda Hal Bayrampaşa yönünde Aksaray bağlantısında. Yine burada da TEM'e kadar varan bir trafik yoğunluğu var. Sahil yolu rahat. Tarihi Yarımada Karaköy'de bir yavaşlama var ama sonrasında Beşiktaş istikametinde trafik rahat. Buradan Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu. Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nden de devam ederek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantısından TEM'e bağlanabilirsiniz. Böylece çok ciddi bir trafiği bypass etmiş olursunuz. Gelelim Anadolu yakasına, ne söyleyeceğiz bakalım. Anadolu yakası çok yoğun. Tuzla'daki çalışma devam ediyor. Pendik tersane çalışması devam ediyor. Dolayısıyla bunlar yoğun noktalar. E5'te çok ciddi bir yoğunluk var. Kartal'dan sonra başlıyor ve yine çalışmanın olduğu Uzunçayır'a kadar devam ediyor. TEM'deki yoğunluk Sancaktepe'den geriye doğru sarkmış durumda. Sultanbeyli'de neredeyse. Buradan da Ataşehir istikametine, oradan 1. Köprü istikametine trafik yoğunluğu var. Ataşehir'den TEM'e saptığınızda Ataşehir'den sonra trafik biraz açılacak. Çakmak Köprüsü'ne kadar ama sonrasında yine kesif bir trafik sizi Avrupa yakasında Levent yol ayrımına kadar getirecek. Yani o köprü girişi, köprü çıkışı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, işte oradaki o Levent ayrımına kadar geleceksiniz. 1. Köprü Şehitler Köprüsü için Çamlıca Altunizade yoğunluğu var. TEM'den gelen, yine Çekmeköy'den gelen trafiklerinde, Tantavi Tüneli'nden gelen trafiğinde yoğun olduğunu söyleyelim. Sahilden Üsküdar ve Çengelköy bağlantıları da oldukça yoğun görünüyor. Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak isteyenler için bugün çok ciddi bir trafik var. %63 şu saat için gerçekten yoğun bir trafik. Gelelim hava durumuna.
İstanbul'da sıcaklık 24 derece civarında şu anda ama %60'lık bir nem var ve hissedilen değer biraz daha yüksek. %61'lik nem sıcaklığın 1-2 derece daha fazla hissedilmesine yol açıyor ama bu nem %70, 80, 90'a doğru çıktığında hissettiğimiz değer farkı da yükseliyor. Bugün 32 dereceye kadar çıkacak İstanbul. Güneyden rüzgar almaya başladık. O Afrika sıcakları geldi. Ne zamana kadar? Pazara kadar böyle. Pazartesi gününden itibaren serinleyeceğiz ve önümüzdeki hafta özellikle Cuma'ya kadar çok ciddi bir düşüş var. Cuma günü hatta yağmurun gelme ihtimali de kuvvetli. Bakacağız önümüzdeki haftanın raporuna ama şimdilik bu birkaç günü atlatmak lazım. Kimler için riskli? Kronik hastalığı olanlar için. Eğer dışarıda vakit geçiremiyorsanız, kronik hastalığınız varsa, kapalı yerlerdeyseniz esintili yerlerde olmaya çalışın ama cereyan yapmasın, hastalıklara yol açabilir. Klima ile serinlemeyi tercih ediyorsanız klimanızın temiz olduğundan ve çalıştığı yeri çok soğutmadığından emin olun. Bu ne demek? Biz serinlesin diye klima kullanmıyor muyuz? Evet öyle ama sıcak alanlar, mesela odanız, balkonunuz, mutfağınız, yani girip çıktığınız yerler çok sıcak. Tek bir oda çok soğuk olduğunda bu da hastalık sebebi olabilir. Dolayısıyla yaşadığınız, serinlettiğiniz alanın diğer alanlarla arasındaki sıcaklık farkının sizi biraz ferahlatacak şekilde olması gerekiyor. Çok arabalar için de aynısı geçerli. Dışarıda terliyorsunuz, arabaya bir biniyorsunuz, klimayı çalıştırıyorsunuz, yüzünüze vuruyor. Sonra yüz felci maalesef adım adım yaklaşıyor. Dikkatli olun lütfen. Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağış yok. Hafta sonu için şimdiden planlar yapılabilir. İzmir'e geçelim. Bugün İzmir'le başlayalım, devam edelim. İzmir'de hava nasıl bir görelim. İzmir'de 26 derece sıcaklık şu anda. Ve gün içinde 31 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış yok. Ama özellikle pazar pazartesi 36 dereceye kadar sıcaklığın çıkacağı tahmin ediliyor. İşte o beklenen Afrika sıcakları nihayet geldi. Bugün de şu an itibariyle 27 dereceye yaklaşan bir sıcaklık söz konusu. Başkente Ankara'ya geçelim. Ankara'da 25 dereceye yaklaşan bir sıcaklık var. Ara ara mevzi sağanak yağış olabilir ama yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkta işte İstanbul'u, İzmir'i söyledik. Onun halefinde 29 derecelerde, bugün de 28 dereceye kadar çıkacak. Yarın yağış etkisini arttırabilir, gök gürültülü sağanak yaşanabilir. Şimdi yarın tabii haftalı sonu raporunda daha detaylı göreceğiz. Ama bugüne bir bakalım. Bugün Trakya'da yağış var. Edirne Kırklareli yağış alacak. Bolu Kastamonu arasında yağış var. Bugün yine Çankırı yağış alacak. Yine Amasya'da ve Tokat'ta yağış bekleniyor. Yağış geçişleri olan yerler var. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu bölgesinin merkezinde, güneye doğru indiğimizde Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'de bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in kuzeydoğusu ve Van bugün gök gürültülü sağanak yağış alacak. Onun dışında Türkiye genelinde hava açık. Yükselmeye devam ediyor sıcaklıklar. Ege'nin içleri 34 derecelerde. Güneydoğu Anadolu bölgesi 31-32 hatta 33 dereceyi görüyor. Bugün Batman sıcak. Karadeniz kıyıları hala 23-24 derecelerde. Yarın Cuma, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Yine Edirne ve Kırklareli'de yağışlar devam edecek. Marmara'nın güneyi, Ege'nin içleri, İç Anadolu bölgesinin batısı, göller bölgesi yağış alacak. Doğu Anadolu'nun da doğusunda ve yine Güneydoğu Anadolu bölgesinin Van Gölü ve çevresinde ve yine güneydoğusunda, yani Şırnak ve Hakkari'de yarın gök gürültülü sağanak yağışlar var. Cumartesi günü iç bölgelerde yağışlar devam edecek. Pazar günü azalarak devam edecek. Yeni hafta pazartesi Trakya'da yağışlarla başlayacak ama onları görmek için yarını bir bekleyelim.

Efendim biz bir takvim yaprağımıza da bakalım. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve su konuşacağız. Su bizim için çok kıymetli. Eskiden de öyleydi. Şimdi musluğumuzdan akan suyu bile içmeye korkuyoruz. Ama eskiden insanların evinde musluk yoktu. Su çeşmelere kadar anca geliyordu. Ama yine de İstanbullular içmek için tıpkı şimdi bizim dışarıdan aldığımız gibi su alıyorlardı. Su kültürünü, bunun için yapılan yolları, çeşmeleri, sevilen suları, su kaynaklarını, vakıf sularını konuşacağız. Bugünkü konumuz su olacak. Bugün takvim yaprağımız bize ne önermiş, ona da bir bakalım. Takvim yaprağımız yayla çorbası, içli köfte, pilav ve ayran demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun. Dün bizde kadın budu köfte vardı. Çok, ben ilk defa tamamıyla kendim yaptım. Hep böyle dışarıdan alınmışlar, ısıtıldı, pişirildi vesaire, ama bu defa sıfırdan, işte kıymasının yarısını kavurarak, yarısını çiğden, bir gün öncesinden kalmış pilavım vardı, onu da değerlendirdim. Böylece benim açımdan bir dönüşüm yemeği de oldu. Una yumurtaya buladım, gayet güzel oldu, çok çok lezzetliydi. Tavsiye ediyorum herkese, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Evdeki herkes de çok beğendi. Bize sevilen bir yemek zaten, dışarıda da severek yediğimiz bir yemek. Ama tabii ki dışarıda yerken insan tüm et ürünlerinde olduğu gibi bir soru işareti yaşıyor. Çok iyi yerlerde yemek lazım. Ama bunu böyle evde yapabilmiş olmak benim için gerçekten keyifliydi. Daha sık kendim yapmaya devam edeceğim bu da. Ama ne var Hülya Hanım, sanki böyle aya gitmiş gibi anlatıyorsunuz. İnsan böyle sevdiği bir şeyi bağımsız bir şekilde kendisi yaptığında bence mutlu oluyor. Küçük şeyler insanı mutlu edermiş. Evet, dün beni bu durum mutlu etti. Ama tabii üzüldüğüm şeyler de var evde yaşadığımız. Evde bir kedimiz var, yeni 6 aylık bir kedi. Maalesef pencereden düştü balkondan ve patisini kırdı. Şu anda ameliyatta. İyileşme şansı yoktu maalesef. Yani kendi kendine kaynama şansı yoktu. Çok ciddi bir kırığı vardı. Ondan sonra da evde o kırık düzelene kadar, yani oraya koydukları aparat platin tutana kadar hareketsiz kalması lazım. Bakalım nasıl başaracağız bunu, bir kediyi, hele de yavru bir kediyi evde hareketsiz tutmak çok da kolay değil. Dua edin de o da böyle bir parça sakin bir şekilde geçirsin bu birkaç haftayı. Ondan sonra rahat rahat patisinin üstüne bassın. Evde bir hasta olduğunda kim olursa olsun hepimiz çok üzülüyoruz. İnsan evdeki onunla beraber hayatı paylaşan evcil hayvanı hasta olduğunda da çok üzülüyor. Ben mesela bıraktım geldim dün akşam, bugün ameliyata girecekti. İşte akşamdan son yemek yiyecek, ondan sonra bir şey yedirmeyeceğiz, sabah da ameliyatı alacağız, biz adım adım sizi bilgilendireceğiz dediler. Bekliyoruz bakalım, şimdi gözüm bir yandan da gelecek olan haberde inşallah güzel haberler alırız. Bu arada hastalık her evde inanılmaz derecede yaygınlaşmış durumda, hele de kronik hastalıklar sayısı çok artıyor. İşte bu sıcak havalarda, programın başında da konuştuk, kronik hastalıklar insanı gerçekten çok zorluyor. Soğuk havalar gibi sıcak havalarda kronik hastalar için ciddi anlamda bir risk. Bu enteresan durumu, içinde bulunduğumuz enteresan durumu nasıl açıklamak lazım bilmiyorum. Ama kime sorarsanız sorun, kime giderseniz gidin, herkes evde hastalık konuşuyor, hasta bir yakınını konuşuyor, doktora randevu aldığını, ilaçlarını kullandığını, ah ilaçlarımı unuttum diyerek kendine hatırlattığını konuşuyor, düşünüyor ve bunu onlarla birlikte yaşarken görüyorsunuz. Pek çoğumuz için yaşla da alakalı tabii, ama gençlerde de çok görüyorum ben bu ara. Sebebi işte bir sürü komplo teorisiyle açıklanıyor, ama bence sebebi tamamen yediklerimizle alakalı. Çok ciddi anlamda yemek taklidi yapan şeylerle besleniyoruz. Kısa vadede o an yediğimizde, yani eğer bozuk değilse, bizi zehirlemiyorsa etkisini görmüyoruz, ama uzun vadede çok ciddi anlamda problem yaşanıyor ve uzun vadede hücrelerimizin yapısını, enerji işleyişini bozuyor. Hücrelerimizin enerji üretememesi bizim kronik olarak bazı hastalıklara daha yatkın hale gelmemizi sağlıyor. Bağışıklık sistemimiz bazen
baskılanması gerekiyor. Bazen tam tersi çok çalışması gerekiyor. Otoimmün hastalıklarda çok ciddi bir yaygınlık var. Bunun da sebebi bağırsak geçirgenliğinin gittikçe artmış olması. Pek çok sebebi var ama altında bunlar yatıyor. Ve biz önümüzdeki süreçte vücudun genel temizliğiyle alakalı olarak yine sanırım bağırsak problemlerini sıkça konuşmaya devam edeceğiz.

Şu günlerde hepimizin aradığı şey berrak bir zihin. Susmayı bilmeyen bir beynimiz var. Tabii ki çalışacak, çalışmaya devam edecek, o çalışmalı. Ama bir taraftan da bazen susup bizi dinlendirmeli. Hiç susmuyor beynimiz. İşte bu çok konuşan, yüksek sesle konuşan beyin bazen yorucu olabiliyor. İnsanların biraz sakinleşmeye ihtiyacı olabiliyor. Bu sakinliği, bu zihin konsantrasyonunu nasıl sağlayacağız? Beyin sisi bu son dönemde en çok konuşulanların başında geliyor. Beyin sisinin yol açtığı konsantrasyon eksikliği, yanlış kararlar, muhakeme hataları insanlara çok ciddi bedeller ödetiyor. Trafikte böyle mesela iki insan arasındaki basit şekilde çözülebilecek bir tartışma kısa süre içinde çok hızlı bir ivme kazanıyor ve bakıyorsunuz en söylenmeyecek şeyler ağızdan çıkıvermiş. Eskiden münferiden yaşanan bu olaylar artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Dolayısıyla bir parça zihin berraklığına ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl yapacağız? Dün Japonların uzun yaşam ama uzun yaşamla birlikte zihinsel fonksiyonları kaybetmeden yaşayabilme özelliklerinden bahsetmiştim. Ve bunun için ne yaptıklarını konuşmuştuk. Bu ne yaptıklarının başında yazma yeteneğini kaybetmemek geliyordu. Dün bunu konuşmuştuk. Evet okuyoruz, evet klavyeyle yazıyoruz, evet cep telefonundan yazıyoruz. Ama kağıdı kalemi elimize alıp kendimize bir süre ayırıp o süre içinde yazı yazmak bir performans. Yazınızın güzel olmasına odaklanmak bir performans. Ne yazacağınıza odaklanmak beynin bir başka alanını çalıştırıyor. Gün sonunda bir eser çıkıyor karşınıza kendi elinizle yaptığınız. Artık yazdığımız bir mektuba eser deme noktasına geldik. Evet eskiden siyasetçilerin, bilim insanlarının, yazarların kendi aile fertlerine yazdıkları mektuplar sonrasında toplanır esere dönermiş. Ama

Şimdi bu son günlerde sosyal medyada konuşulan sirkeli su, limonlu su, bu biraz turşunun en iyisi neyle yapılır'a döndü ama uzmanlar limonu, sirkeyi boş verin, suyun kendisi çok önemli diyor. Çünkü mevsim yaza döndü ve biz bu mevsimde su tüketimimizi arttırmak zorundayız. Güne sabah saatlerinde bir bardak suyla başlamak bütün bir gece boyunca kendini tamir etmiş. Evet, biz uykuyu dinlenme olarak görüyoruz ama beden için ciddi bir performans, ciddi bir mesai. Gece vücut kendini tamir ediyor ve bunun içinde bu tamir sırasında bir takım atıklar oluşuyor. İşte bu atıkların hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması için suya ihtiyaç var. Yani sabah kalktığınızda biraz sirke, biraz limon ekleyebilirsiniz ama mutlaka bir dolu bardak su içerek güne başlayın. Peki alternatif, bu bardak suyu içeceğiz. İçine ne ilave edersek bizim için kıymetli olur. Yine pek çok kişinin, özellikle ünlü kişinin sosyal medyadaki paylaşımlarında güne bir fincan kahveyle başladığını görüyoruz. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na bunun doğru bir uygulama olup olmadığı sorulmuş ve kendi sabah rutini hakkında bilgi vermesi istenmiş. Bakın neler söylemiş hocamız.

Bir bardak su, içine isterseniz biraz elma sirkesi, isterseniz biraz limon, birkaç dilim salatalık. Bu suyun antioksidan değerini de arttırır diyor hocamız. İsterseniz biraz domates rendeleyebilirsiniz içine, bu da olabilir. Birkaç dilim salatalık dediğim gibi, bu da faydalı. Yine özellikle tokluk hissini arttırmak, kötü kolesterolü düşürmek ve kalp sağlığını desteklemek için elma sirkesi kullanılabilir diye ifade ediyor. Ama aşırıya kaçırmamak, aşırıya kaçmamak ve midenin sistemini, düzenini bozmamak lazım. Yine vücudumuzun %60'ını oluşturan su çok kıymetli. Su aynı zamanda vücudun metabolizmasını hızlandırıyor ve bununla beraber vücudun atıklarının sistemden uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Düzenli su tüketimi için ne kadar su içmek gerektiği tartışılan bir konu. Bazen bunu abartıyoruz ve suda eriyen vitaminler, tuz kaybı özellikle bu mevsimde ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Buradaki su tüketimini de günlük vücut ağırlığınızla doğru orantılı belirlemeniz gerektiğini hatırlatalım.

Bu limonlu suyun içine bir çorba kaşığı kadar chia tohumu katıp kenarda bekletirseniz ya da önce suyunuzun içine chia tohumunu katıp içerken biraz limon sıkarsanız aynı zamanda uzun süreli bir toklukta elde edersiniz. Chia tohumları çok ciddi bir bitkisel protein kaynağı ve hem suyu hacim olarak çektikleri için sindirim sistemi içinde bir tokluk, bir hacim oluşturuyorlar. Biz kendimizi tok hissediyoruz. Ayrıca bağırsak sağlığı için de faydalı. Dolayısıyla bu minik tohumları suda böyle domates çekirdeğine benzeyen, suyu gördüğünde domates çekirdeğine dönen bu tohumları günlük rutininizin içine ilave edebilirsiniz.

Evinizin kapısını açtınız, dış kapı, demir kapı, bir poşet gördünüz. Poşetin içinde ne var? Ne olabilir? Birisi kapının tokmağına poşetle ne asmış olabilir? En sıra dışı aklınıza ne geliyor? Tamam, bu benim aklıma hiç gelmezdi ama yaşanmış, olmuş. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşette tülbent içine sarılmış halde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Tabii ki çevredekiler hemen polisi aradı. Polis inceleme yapınca tülbente sarılı poşetin içinde bir kız bebek olduğu görüldü. Kordon bağı henüz kesilmemiş, yeni doğmuş bir bebek. Hemen tabii ki ambulans çağrıldı, ilk müdahale yapıldı, devlet hastanesine kaldırıldı. Bebeğin durumu iyi. Peki toplumun durumu nasıl? Yani bunu doğurup 9 ay karnında taşıdıktan sonra bunu doğurup bir poşetle kapıya asan annenin durumu da iyi değil. Onu söyleyelim. Onu buna mecbur bırakan toplumun durumu da iyi değil. Sorumluluk almayan her kim varsa onların durumu da iyi değil. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Bir poşetin içine, plastik bir poşetin içine bir tülbentle sarıp bebeğini bırakmak insanların kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Ya akli bir takım problemleriniz olması gerekiyor, ya çok çaresiz olmanız gerekiyor, bilmiyorum. Hiç kimseyi zan altında bırakmak, suçlamak istemiyorum ama annelik öyle bir duygu ki onu dünyaya getirdiğiniz ilk defa gördüğünüz andan itibaren hayatınız değişiyor. Hamilelik ayrı bir süreç. Doğurmak, onu karşınıza almak, onu koklamak ve sonra onu bir poşetin içinde tanımadığınız bir evin kapısına bırakmak. Toplum olarak iyi olmadığımız kesin. Bunun üzerine daha çok konuşulur ama belki önümüzdeki günlerde birlikte konuşuruz. Kısa bir ara şimdi, birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile yeniden birlikte olacağız.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
5: TGRT FM Haber.
6: Böyle dram görülmedi. Uyuşturucu bağımlısı genç para vermeyen babasına bıçakla saldırdı. O arbedenin sonu acı bitti. Trajik olayın adresi Adana'nın Sarıçam ilçesi. Uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan babası Faruk Kayhan'dan para istedi. Emekli polis olan babanın para vermeyi reddetmesi üzerine bağımlı genç döner bıçağıyla saldırdı. Bunun üzerine baba da tabancasıyla oğluna ard arda ateş açtı. Çeşitli yerlerinden vurulan 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. 112'yi arayan babanın ihbarıyla olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vurulan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba da polis gelene kadar oğlunun başında bekledi. Gözaltına alınan Faruk Kayhan emniyete götürüldü. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki genç geçen yıl Kozan'daki orman yangınına müdahale ederken kaybolmuş, 10 saat sonra bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı. Her yıl yayımlanan Mutlu Şehir Endeksinin 2026 sonuçlarına göre listenin zirvesinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer aldı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki ikinci, İsviçre'nin Cenevre kenti ise üçüncü sırada bulunuyor. Araştırmada şehirler ekonomi, sağlık, çevre, ulaşım ve vatandaşların yaşam kalitesi gibi toplam 64 farklı gösterge üzerinden değerlendirildi. Bu yıl 251 şehir incelendi ve Avrupa şehirlerinin listeye damga vurduğu görüldü. İlk 10'da İsveç'ten Uppsala ve Malmö, Norveç'ten Trondheim ve Almanya'dan Münih dikkat çekti. Asya kıtasından ilk 10'a girmeyi başaran tek şehirse Tokyo oldu. Listenin devamında Bern, Aarhus, Zürih, Barcelona, Espoo, Oslo ve Lahey gibi şehirler var. Uzmanlara göre bu şehirlerin ortak noktası güçlü sosyal devlet uygulamaları, çevre dostu politikalar, kaliteli sağlık hizmetleri ve gelişmiş toplu ulaşım sistemleri. Gürültü kirliliği, kazalar, hatta taciz. Skandal olayların eksik olmadığı o sokakta polis sıkı denetimdeydi. Eskişehir'de Tepebaşı Eski Bağlar Mahallesi'ndeki Genes Sokağı'nın sakinleri bir tür rahata eremiyordu. Gürültü canavarlarının, trafik magandalarının, tacizcilerin kol gezdiği sokakta ve çevresinde polis denetimler gerçekleştirdi. 65 şüpheli belirlendi, 43 araç kontrol edildi. Sürücülere toplamda 40.890 lira para cezası kesildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi güne feci bir yangın haberiyle uyandı. Kent merkezindeki 5 katlı bir otelde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Alevler sabah saat 8.50 sularında otelin bodrum katındaki restoranda başladı. Yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı oteldeki faciaya konukların büyük bir kısmı uykuda yakalandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dumandan zehirlenen ve alevlerin arasında mahsur kalan onlarca kişi ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

0: geriliyor. Öğrenciler ve öğretmenleri milli takımı için bir günde marş besteledi. Birlikte kameraların karşısına geçip klip çekti.
1: Türkiye A milli futbol takımımız için yapmış olduğumuz bir şarkı.
0: Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu öğrencilerinden sahada ter döken A milli takıma destek geldi.
1: Milli birlik ve beraberlikle alakalıydı.
0: Öğrenciler ve öğretmenleri kilometrelerce uzaktan bizim çocuklara moral vermek için yalnızca 24 saatte marş besteledi. Bir de klip çekti.
2: Ay yıldızdaki asaletinle, mazindeki zaferlerinle.
1: Ortaya güzel bir eser çıktı.
0: Klipte ellerinde Türk bayrağı taşıyan öğrenciler ay yıldızlı koreografiyle yer aldı.
2: Sen şampiyonsun, şampiyon.
0: Öğretmenler de o şovun bir parçasıydı. Onların da elinde bayrak vardı. Ortaya çıkan emekse görenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
1: Aynı hedef uğrunda biz 85 milyon insan olarak Türk milli takımının yanındayız ve destekliyoruz.
0: Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Öğretmen ve miniklerin o şovu çok beğenildi.

0: Berber salonunda değil, Luna Park'ta. Dönme dolabın zirvesinde saç kesimi yapıldı. Gören gözlerine inanamadı. Eskişehirli berber Uğur Altan bu kez ezberleri bozdu. Sıra dışı bir işe imza attı. Berber salonunu Luna Park'a taşıdı.
1: Eskişehir'de yapılmamış bir şeydi. Daha önce çok araştırdık.
0: Daimi müşterisi Gökhan Ertaşgil ile birlikte dönme dolaba bindi. Yerden metrelerce yükseklikte bir elinde makas, bir elinde tarak. Manzara eşliğinde müşterisinin saçını kesti.
1: Tabii keyif vericiydi, güzel oldu.
0: O anlarda meraklı gözler de onları izledi.
2: Macera sevenler için güzel bir izlenim oldu.

0: El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele göreve geldiği 2019'da çetelerle mücadele sözü verdi. Dünyanın en büyük cezaevini inşa etti. Suçlular topluma olan borcunu ödeyecek diyen Bukele bu sözünü de yerine getirdi.
1: Al excelentísimo señor Nayib Bukele.
0: Bukele'nin yürürlüğe soktuğu sistemde ağır suç kapsamına girmeyen tutuklular devletin kontrolü altında cezaevlerinden çıkarılıyor. Yol, hastane ve okul inşaatlarında görevlendiriliyor. Ülkeden gelen görüntülerde çok sayıda mahkumun devasa bir fabrikada dikiş makinelerinin önünde harıl harıl üretime katkı sunduğu görülüyor. Bukele yönetimi bu modelle mahkumların hem meslek edindiğini hem de devlete olan mali yüklerinin sıfırlandığını vurguluyor. Bu program aslında cezaevlerinin kendi kendine yetmesini amaçlıyor. Mahkumlar aynı zamanda kendi hapishane kıyafetlerini dikiyor, kendi yemeklerini üretiyor. Programa katılan mahkumların oranı cezaevindekilerin %40'ına tekabül ediyor. Bukele, halkın vergileriyle suçları besleme dönemini bitirdik felsefesini her geçen gün daha da genişletiyor. Gece yarısı bir evden yükselen çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı. Anne ile oğul arasında başlayan tartışma kanlı bir cinayetle son buldu. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan adam henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan şüpheli annesini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi. Feryatları duyan mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Annesini bıçaklayan şüpheli ise olayın ardından kendisini de yaraladı. Sokağa çıkıp park halindeki bir ticari taksinin camına kafa attı. Polis ekiplerine de direnince ortalık bir anda karıştı. Güçlükle etkisiz hale getirilen zanlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan kazı şehrin 2000 yıl önceki tarihine ışık tutuyor. Paris'in Roma dönemine kadar uzanan geçmişine yapılan bu yolculuk Notre Dame Katedrali'nde 2019 yılında çıkan yangının sonucu olarak ortaya çıktı. Katedralin meydanında yapılan kazı çalışmalarında yüzlerce nesne gün yüzüne çıkarıldı. Üzerinde Roma İmparatoru Konstantin'in silüeti bulunan 4. yüzyıla ait bir sikke ve Orta Çağ seramik parçaları yer alıyor. İlk tarihi izler yüzeyin sadece 50 santimetre altında başlarken ekip 4 metre derinlikte de tarihin izlerini sürmeye devam ediyor. Toplamda 20 yüzyıllık tarih sadece 4 metrelik bir toprak tabakasının içinde üst üste sıralanmış durumda bulunuyor. Öğrencilere yapay zeka kullanmayın dedi, kendi makalesini ise yapay zekaya yazdırdı. Avustralya'da ortaya çıkan olay akademi dünyasında şok etkisi yaptı. Sydney'deki Western Sydney Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Profesör Kat Ellis, öğrencileri emek vermeye çağıran bir köşe yazısı kaleme aldı. Yazısında kolaya kaçmayın ve düşünmeyi başkasına devretmeyin mesajları verdi. Ancak kısa süre sonra dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Makale, yapay zeka tespit programlarıyla incelendi. Sonuç metnin yapay zeka desteğiyle hazırlandığı yönündeydi. Üniversite yönetimi de iddiayı doğruladı. Açıklamaya göre Alice yıllar içinde ürettiği yaklaşık 40 bin kelimelik çalışmayı yapay zeka sistemine yükledi. Sistem bu verileri özetleyerek makalenin taslağını oluşturdu. Tartışmanın büyümesi üzerine makaleyi yayımlayan gazete geri adım attı. Sydney Morning Herald yazının yayın ilkelerine aykırı olduğunu belirterek içeriği internet sitesinden kaldırdı. Gazete yönetimi yapay zeka kullanımının kendilerine bildirilmediğini açıkladı. Şiddetli yağış ve dolu aniden bastırdı. Rögarlar tıkandı, yollar göle döndü. Kentte hayat felç olsa da durumu oyuna çevirenler de vardı.
2: Aslan kardeşim ya.
0: Görüntüler Bursa'nın İnegöl ilçesinden adeta gök delindi. Kentte etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları su bastı. Yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi. Sağanak nedeniyle çatısı delinen salı pazarını da su bastı. Tezgahlardaki ürünler zarar gördü. Durumu eğlenceye çevirenler de vardı. Göle dönen sokaklarda çocuklar denize girer gibi yüzdü. Doyasıya eğlenen çocuklar böyle görüntülendi. Afrika yeni bir Ebola kabusunun eşiğinde. Nijerya sınırlarının hemen ötesinde yayılan Ebola virüsü nedeniyle kırmızı alarma geçti. Acil durum operasyon merkezini devreye aldı. Tüm eyaletlerden sadece 72 saat içinde hazırlık durumlarını rapor etmeleri istendi. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede henüz doğrulanmış bir Ebola vakası olmadığını duyurdu. Ancak uluslararası seyahatler ve kontrolsüz sınır hareketlerinin virüsü her an ülkenin içine taşıyabileceği ifade edildi. Açıklamaya göre 10 eyalet yüksek risk kategorisine alındı. Uganda ve Kongo'da şimdiye kadar 1000'i aşkın şüpheli vaka ve en az 247 ölüm kaydedildi. Salgın özellikle genç ve orta yaş grubunu hedef alıyor. Ebola virüsüne karşı onaylı bir aşı da, spesifik bir tedavi de yok. Virüs enfekte kişilerin kanı ve vücut sıvılarıyla, kontamine materyaller ve hayvanlarla doğrudan temasla bulaşıyor. Hastalığın hava yoluyla yayılmadığı belirtilse de ölüm oranı son derece yüksek. Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgın milyonlarca insan için yeni bir felaket senaryosu anlamına geliyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbol.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün eski İstanbulluların su zevkini, su keyfini konuşacağız.
1: Evet. Su ile yağ verilen paraya acınmaz der eskiler.
0: Su ve yağ.
1: Yağ. Yani yemek yapıyorsanız yağınız güzel olacak. Yağınız güzel değilse istediğiniz kadar malzemeniz güzel olsun, o yemekten hiçbir hayır gelmez. Bu çok mühimdir. Onun için eskiler mutlaka yağa çok dikkat ederlerdi. Eskiler, daha önce söylemiştik, tereyağı kullanırlardı. En halisini kullanırlardı. Kuyruk yağı şimdi yenmiyor. Belli yemeklere lezzet için konurdu. Sıvı yağ hiç kullanılmazdı. Hiç.
0: Yani buna zeytinyağı da dahil mi?
1: Zeytinyağı hiç kullanılmadı. Çünkü çok kötü kokardı. Kötü kokardı. Bir de bu alışma meselesidir. Yani bizim zeytinyağı ve sıvı yağlarla olan ünsiyetimiz, Rumlarla olan tesirimiz, Rumeli macirlerinin gelişi, onlarla
0: oldu. Yakınlaşmamız çok eski.
1: Eski ama
0: mutfakta da mesela her yemekte hemen hemen almış.
1: İşte. Yağ girmemiş, enteresan.
0: Sarayda da mı zeytinyağı
1: sarayda
0: yok?
1: Hiçbir, ben sarayda balık ve zeytinyağı hiçbir zaman girmezdi.
0: Balık da mı yok?
1: Balık hiç girmezdi sarayda. Hiçbir ben, çünkü
0: peki ama böyle kaynaklar söylüyorlar.
1: Kokusu ve zehirlenme testinden tahmin ediyorum.
0: Ama mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın balık yediği, deniz ürünleri yediği.
1: Fatih Sultan Mehmet hastaydı. Biliyorsunuz çok ciddi sağlık problemleri vardı. Deniz ürünleri yemez. O doğru değil. Deniz ürünleri yemek Müslümana caiz değil. Belki ilaç için doktorlar tavsiye etmiş olabilir. Fatih Sultan Mehmet zamanında saraya balık girdiğine dair elimizde kayıtlar var. Fakat umumi olarak sarayda balık yemeği pişmiyor. Yani bu demek ki Fatih Sultan Mehmet zaten aykırı bir hükümdardı. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet devri gibi değil sonraki. Hiçbir padişah onun gibi değil. Hiçbir devir onun gibi değil. Onun yapısı bambaşka bir insan o. Ama ondan sonra saraya girmemiş. Sebebini de hep saraylılar kokuya ve balığın zehirleme, aslında öyle bir şey yok da, endişesine bağlıyorlar. Zeytinyağı ise tamamen kültür ve çünkü zeytinyağlı yemek bilinmiyor, pişmiyor. Anadolu'da ben çok dolaştım. Herkes dedi ki biz zeytinyağını bir şişe içinde kırık çıkık ve yaralara kullanırdık.
0: Evet.
1: Yemek yemeye sonradan öğrenmesi, birisi diyor ki bize bir diyor Rumeli öğretmen geldi, ondan öğrendik. Birisi diyor ki biz buraya bir gelin geldi, İstanbullu, ondan öğrendik. Yani Anadolu'nun öğrenmesi İstanbul. İstanbul'un öğrenmesi Rumeliler. Rumelilerde yani bu kültür sonraki bir kültür. Adalılardan gelen bir kültür. İstanbul Rumları da çok fazla zeytinyağı yemezlerdi. Adalı Rumlar. Ada Rumları.
0: Biraz da Ege kültürü Ege, galiba değil mi?
1: Mübadele ile gelmiş bir kültür bize. Yani balığın, Türkler balık sevmezler. Etrafımız denizle çevrili. Biz millet olarak balık fazla yemiyoruz. Hala öyle. Eskiden de öyleydi. Zeytin ülkesi, zeytinyağı yenmiyor. Denize girmiyor insanlar. Etrafımız, üç tarafımız denizle kaplı. Deniz kenarında oturan insanlar denize girmezler. Türkiye'de deniz nakliyatı yoktur.
0: Halbuki değil mi, şu anda karayoluyla yapılabilecek pek çok şey aslında.
1: Pek çok seyahat. Yani yarı yarıya. Denize. Yarı yarıya eskiden böyleydi. Bu bir kültür. Şimdi yağ böyle. Su çok basit geliyor ama su her şeyin esasıdır. Onun için insanlar suyu çok ciddiye alırlardı. Şimdiki insanlara belki çok garip gelecek. Ya yağ anlarlar belki de, çünkü yemeğe meraklılar. Ama suya neden bu kadar? Yani abı leziz, nanı aziz. Aziz ekmek, yani yemek. Ve abı leziz, ab su demektir Farsça. Abdest oradan geliyor. Ma Arapça su demektir. Çok ehemmiyet verilen bir şey kültürümüzde. Şimdiki insanların anlaması ve tasavvur etmesi mümkün değil.
0: Şimdiki insan için su musluğu açtığınızda akan bir şey.
1: Evet.
0: Eskiden böyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Yakın zamana kadar evlerde musluk yok, çeşme yok. Mahallelerde, sokaklarda çeşmeler var. Su taşınarak geliyor.
1: Evet.
0: Böyle musluk gibi şeyler yapılmış.
1: Evet.
0: Ne diyelim onlar, depolar.
1: Evet.
0: Ve oradan çok incecik akan bir su var.
1: Evet.
0: Bütün bunların içinde bu kadar çok taşınan, el değiştiren suyun da içme suyu hüviyetini koruması çok kolay değil.
1: Değil. 1874 yanlış hatırlamıyorum, 72 Terkos şirketinin kuruluşu, yani evlere su döşenmesi İstanbul'da. Ama İstanbul'da hala 1950 yılına gelindiğinde pek çok evde musluk yok. İnsanlar çeşmeye gidiyorlar, oradan su dolduruyorlar. Ha, çeşmedeki sular güzel sular umumiyetle. Hele su yolları temizlenmişse İstanbul'un su kaynaklarından geliyor. En azından belli bir standart ve onun üstünde sular, çeşme suları. Yani mahalle çeşmeleri. Ve bu çok tabii. Anadolu'da 60'lar, 70'ler, köylere bakarsanız 80'lerden sonradır evlerde musluk açıp su gelmesi. Ve tabii bu sular büyük şehirlerde barajlardan geldiği için içilebilecek kıvamda değildir. Hı hı. Ama kasabalarda, küçük kasabalarda ve köylerde hala su kaynaklarından geldiği için su lezzetli olabilir. Yalnız bu da insanı aldatmasın. Bir köye gidiyorsunuz, tabii kaynaktan bir su geliyor. O su iyi demek değil.
0: Hatta hangi yoldan geldiğini bilmiyoruz.
1: Pis olmayabilir. Açar su ama lezzetli değil. Mesela bazıları bilirlerdi. Aman o suyu içmeyin derlerdi. Niye? Mide şişkinliği yapıyor. Veya yani her kaynak suyu iyidir, her kaynak suyu lezzetlidir, her kaynak suyu, öyle bir kaide
0: tabii
1: yok.
0: Geçtiği yolla alakalı bir şey bu. Hangi mineralleri alıyor üzerine? Bazı mineraller tabii gerçekten ki suyu, mesela çok kıymetli banyolar var. O evet, da bir kaynak suyu.
1: Tabii.
0: Ama yoldan geçerken o kadar çok kükürt alıyor ki artık içme özelliğini kaybediyor.
1: Evet, kaybediyor. Şimdi bu kaynak suları da böyle. Binaenaleyh sizin dediğiniz gibi evlerde akarsu yoktu. 70-50'lerden sonra başladı. Ve hiçbir zaman insanlar musluktan akan suyu içilecek su olarak görmediler. Hatta bana sorarsanız çeşmeler içilecek su olduğu halde, eski İstanbul çeşmeleri için söylüyorum, Anadolu'da da çeşmeler var. Çoğu salihü şirk değildi eski tabirle. İçmeye elverişli değildi. Kötü müydü? Hayır. Mikroplu muydu? Hayır. Eski İstanbulluların zevkine uygun değildi. Belli çeşmeler öyleydi. Mesela Üsküdar'daki Sultanahmet Çeşmesi'nin suyu çok lezzetliydi. Sakallar gelir doldururlardı. Onun için zaptiyeler ellerinde sopalarla sakalların su almasına mani olurlardı. Çünkü sakalar parayla satıyorlardı.
0: Parayla satıyor.
1: Halbuki çeşmenin vakfında bedava dağıtılması
0: onu da konuşacağız. Su vakfı.
1: Böyle vakfetmiş Emetullah Rabia Gülnüş Valide Sultan. Biliyorsunuz iki tane çok güzel çeşme vardır İstanbul. Çok güzel çeşmeler var da. Biri Üsküdar'da, biri onun daha büyük modeli Topkapı Sarayı önündedir. Birbirinin aynısıdır. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi diye bilinir. Çeşmenin kendisi bir harikadır. Fanus içine alınacak bir şey demiş. Bir de Azap Kapı'da Saliha Sultan'ın yaptırdığı, evet, bir çeşme vardır. Açılmış bir kitabı andırır diyor yabancı bir seyyah. Bakmaya kıyamazsınız. Oradan içilecek su zehir olsa insan neredeyse içer.
0: Suyu da lezzetli mi ama bu arada?
1: Hayır. Suyu değil. Şöyle. Eski İstanbullulara göre değil. Şimdi zaten şebeke suyudur. Hı hı. Ama vaktiyle oraya, şimdi şehire gelen sular şebekeden gelmediği için kaynaklardan geliyor. Bu kaynaklar çoğu açıkta geliyor. Her sene bu açıktan gelen kaynakların bir de temizlenmesi lazım. Yapraklar düşüyor falan filan. Her sene muntazaman nereden geliyor? Eyüp sırtlarından, Kemerburgaz'dan, Çamlıca'dan, Beykoz'dan bu sular geliyor. Bu gelen sular birbirinden farklı elbette ki. Çıktığı yer Sarıyer'de. Her birinin lezzeti birbirinden farklı. Şimdi eski İstanbullularda öyle insanlar vardı ki, ben de bazılarını tanıdım. İçtiği suyu bir eksper gibi, bu şuranın suyu.
0: Şu adını su var, koyacak su, kadar.
1: Evet, veya işte bu suyun şu su var, bu su var diyecek kadar su biliyorlar. Ya bunu nasıl biliyorsunuz? İnsan bir meyve suyunu anlar da, tatlıydı, az tatlıydı, ekşiydi.
0: Demek ki damak, evet, tatları.
1: Evet, bu eski İstanbullulara mahsus bir haldir. Şimdi böyle insanlara siz su beğendirebilir misiniz? Elbette ki beğendiremezsiniz. Bizanslılar, İstanbul'un su ihtiyacı çok. İstanbul'da su kaynakları az. Her tarafı denizle çevrili ama nüfusu fazla. Bu sebeple hep su sıkıntısı çekmiş. Bizanslılar ta Kemerburgaz'dan kemerlerle şehre su taşımışlar. Bizanslılar bunu sarnıçlarda biriktiriyorlar. Bu sarnıçlardaki su kullanılıyor. Ama Osmanlılar birikmiş suyu değil akarsuyu sevdikleri için bir su medeniyeti kurmuşlar. Her mahalleye çeşmeler yapmışlar. Bu çeşmelerin bir kısmı meydan çeşmesidir, bir kısmı köşebaşı çeşmesidir. Köşebaşı çeşmesi daha çok sokak aralarında olur, meydan çeşmesi daha çok mahalle ortalarında olur. Buradan gelen geçen su içer. İhtiyacı kadar su alır, evine götürür. Muntazaman zaten sabahleyin ve akşamleyin ev halkı ellerinde helke denirdi eskiden, kovalarla gelir, sularını doldururlar. Bütün evin ihtiyacı buradan karşılanır. Zengin evleri bunun için hizmetkarlarını kullanırlar. Gücü yetmeyenler parayla bu iş için adam tutarlar. Çeşmeden su doldurup gelen adam tutarlar. Saka denir buna. Hı hı. Ama sakalar iki türlüdür. Bir normal mahalle çeşmesinden eve su getiren sakalardır. Bunlar evde çamaşırda, yemekte kullanılır.
0: Hamal gibi bir şekilde hamal su gibi taşır.
1: Bu herhangi bir çeşmeden de getirmiş olabilir. Hı hı. Fakat bir de içme suyu satanlar var. Bunlar belli yerlerden sularını doldururlar. Sırtlarını alırlar deri tulumlarda. Onların aboneleri vardır. O abonelerini getirirler. Para karşılığı o evlerin girişinde küpler vardır. Evin içine girerler taşla. O küplüye bu suyu boşaltırlar. Çok sık bunu yaptıkları için, her defasında para almak zor olduğu için kapıya tebeşirle bir çentik atarlar. Mesela 3 tane 4 tane, bakın 4 tane 4 tane parasını verirsiniz. Sonunu silersiniz.
0: Abonelik gibi. Abonelik. Biraz önce söylediğiniz, evet, gibi. Evet. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bir kişi sırtında meşinden, deriden yapılmış bir tulum var.
1: Evet.
0: bununla ne kadar su taşıyabilir ki? Ne kadar su dağıtabilir? Kaç tane abonesi olabilir? Bu suyu nereden alır, nereye getirir? Ne kadarlık bir mesafe? Şimdi hadi metroya bindik geldik diyebileceğiniz bir şey de yok.
1: Şimdi bunlar sur içinden bahsediyoruz veya Anadolu'nun herhangi şehirlerinden bahsediyoruz. Her şehrin yakınında o şehirdekilerin içebileceği su kaynakları vardır. Bu su kaynaklarını bilenler biliyorlar. Bu hamallar, bunlara da saka deniyor. Bu hamallar nereden su dolduracaklarını biliyorlar. Mesafeyi onu ama epey yürüyorlar.
0: Şimdi mesela bildiğimiz bir marka ama artık alanın da adı olmuş. Şimdi Çekmeköy, İstanbullular evet. için söyleyelim. Çekmeköy sınırları içinde taş kalan çok su. Meşhur bir su var.
1: Eskinin en iyi suyu taş delendi. Sonra Beykoz, oralı suları iyidir. Beykoz'un Sırmak Eşi Karakulağı iyiydi.
0: Bunlar hala yaşayan markalar bu arada.
1: Ama ne kadar orijinal orasını ben bilemem. Evet. Ondan Çamlıca'nın suyu. Hatta Ahmet Rasim merhum demiş ki Allah yeryüzünde bir ab-ı hayat. Nedir ab-ı hayat? Ma-i teslim. Ölümsüzlük suyu. Yaratmayı murad etseydi şüphesiz Çamlıca suyu olurdu. Demiş. Yani Çamlıca suları da çok makbuldü eskiden. Şimdi Çekmeköy'de su doldurduğunuz zaman bunu nereye götürürsün? Üsküdar'a. Beylerbeyi'ne.
0: Ama baksanıza nasıl bir yürüme mesafesi var.
1: Şimdi sakalar, yani tulum, biliyorsunuz o tulumlar görünüşte çok ufaktır. Su dolduğu zaman kilolarca su alır.
0: Ama netice itibariyle taşıyabileceğiniz kadar götürürsünüz.
1: Efendim şöyle. Mahalle sakaları tulumlarla su taşırlar. Bu iyi suları getirenler umumiyetle at arabaları veya katırları var. Suyu onun üzerine yüklüyor.
0: Birkaç tane tulum dolduruyor.
1: Dolduruyor, yüklüyor. Ve mesela Çekmeköy'den dolduruyor.
0: Şimdiki damacanalar gibi
1: getiriyor. İşte Beykoz arkalarından Beykoz'a indiriyor veya Boğazköy'den indiriyor. Çamlıca'da dolduruyor, Üsküdar'a, Kadıköy'e indiriyor ve satıyor. Zaten birkaç kere bunu yapıyor günde. İşi bu.
0: Aldığı yerden ücretsiz alıyor satarken.
1: Evet, kendi ücretsiz dolduruyor çünkü bunlar kaynak suyudur. Paralı doldurmuyor. Sıraları var, bazen kalabalık olabiliyor. Bazen aralarında çekişmeler oluyor, o da ayrı bir hikaye. Ücretsiz dolduruyor. Ama tabii o zahmet az bir zahmet değil.
0: Ama satarken
1: para alıyor. İyi para alıyor.
0: Aldı, evet. Özellikle işte bir Çamlıca suyu için, bir Taşdelen suyu için, bir Karakulak ya da Sırmak Eşi için ciddi de paralar alıyor.
1: Şimdi efendim bugünkü insanlar anlamaz dedim. Mahir İz vardı rahmetli. Edebiyat muallimiydi. Yüksek İslam'da da müdürlük yaptı. Çok hoş bir insandı. Hatıralarında diyor ki babam kadıydı. Mekke'de kadılık yapmış. Midilli'de kadılık yapmış. Mekke'de değil ama Midilli kadısıyken babam diyor. Munta zaman Karakulak suyunu getirtti İstanbul'da. Midilli neresi biliyorsunuz?
0: Evet.
1: Ege'de bir ada.
0: Evet.
1: O zamanın şartlarında İstanbul'dan
0: Munta
1: gemi.
0: Munta zaman.
1: Evet. Kadı Efendi'nin sularını, Karakulak suyu. Tabii orada kahyası var. Ona telgraf çekiyor.
0: Su bitmek üzere.
1: Su bitmek üzere yolla. Kahyası Karakulak sularını dolduruyor. Limana getiriyor köprüye.
0: Bu tulumlarla geliyor tabii, herhalde tabii. Değil
1: mi? Veya o zaman tulumlarla geliyor ki belki küplere, şimdi geminin onu nasıl taşıdığını tasavvur edemiyorum. Küplerle diyor Mahir Bey. Muhtemelen gemide küplere aktarılıyor. Tulum belki riskli. Köprü dediğimiz Eminönü. Yani bunu getirtiyor. Eminönü'nden vapura yükleniyor. Vapur Midilli'ye gidiyor. Telgraf gidiyor. Şu vapura bindirdim. Kadı Efendi adamını gönderiyor. Limandan, Midilli limandan onları alıyor. Her dakika Midilli'ye gemi gitmez. Belli zamanlarda gider. Babam diyor Midilli'de bile su keyfini yaptı. Bu bir kadı.
0: Şimdi ada suyu da tabii bir yandan hiç baktığınızda. Yani ki Karakulak olmasa da su ister başka
1: efendim,
0: bir yerden.
1: İstanbullu bir adam Midilli'nin suyunu içemez. Bir ada suyu içemez. Mümkün değil efendim, yapamaz. Adanın
0: şimdiki
1: suyu
0: damak tadımızla bile zorlayıcı olur.
1: Demek ki bu sadece şeyine saklıyor. Yani kendi içmesine saklıyor. O zaman böyle olunca biraz dayanıyor demek ki bir miktar. Belki de bitiyor, bir miktar bekliyor. Bir miktar kif artık kendini perize çekiyor. Ona bir şey diyemem ama şimdi böyle bir kültürden bahsediyoruz. Yani işte onun için suya verilen para harcamaz. Adam kim bilir ne kadar para harcıyor.
0: Tabii.
1: Kolay mı İstanbul'dan bir diliye su gelmiyor? Su ya.
0: Ya bir bardak suyun maliyetini düşünemiyorum şu
1: hani,
0: anda.
1: Adada bulunmayan bir şey olur anlarım. Ama bu su yani enteresan bir şey.
0: Bir de bir gözlüktür. Alırsınız, yıllarca kullanırsınız. Bir bardak su bitiyor. Evet.
1: Bitiyor. Bu da tabii misafiriniz çok. Yani eski insanlar ben kendi suyumu kendim içeyim başkasına onu diyemezsiniz. Onun için su kolay dayanmaz. Onun için eskilerin böyle bir şeysi vardı. Bu sular Sarıyer, Çırçır suları makbul sulardı. İstanbul'un her yerinde su. Mesela Hamidiye suyu Sultan Abdülhamit'in ihdas ettiği bir sudur. Çok kaliteli bir su değildir. Ama şimdiki standartlara göre tabii ki şeyin üstündeydi. Mesela onu tercih etmez insanlar. Hmm. Ucuz bir suydu o Hamidiye suyu. Bol. Bol olunca zaten ucuz oluyor biliyorsunuz. Anadolu'nun pek çok yerinde çok lezzetli sular vardı. Niksar suyu mesela çok güzel bir sudur. Ama yetmiyor. Sadece çevre piyasayı veriyor. Onun için İhsan Sabri, yanlış hatırlamıyorsam, Niksar suyu getirtirdi. Düşünün. İstanbul'da, Ankara'da, İstanbul'da ve Yalova'da otururdu İhsan Sabri Çağlayan Dışişleri Bakanı. Niksar suyu içerim, başka su içmem dedi. Kolay bir şey değil bu.
0: Bunların, sözünüzü kestim, bir kısmının da öyle kategorize etmişler ki, mesela et yemeğiyle bu suyu içer, balıkla şu suyu içer, bu sudan yarım bardak içer, sonra diğerini içer, kür gibi bir ay bu suyu içer, iki ay arkasından başka bir suya geçer. Yani ciddi anlamda günlük hayatın merkezinde yer alan bir içecekten bahsediyoruz.
1: Evet, şimdi biraz evvel söyledim, insanlarda, eski insanlarda su kalitesini ayırt etme hassası var. Bir suyu seviyorlar, beğeniyorlar. O suyu sadece, su bir ihtiyaçtı ve cealine minel mai külli şeyin hayi, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her şey sudan yaratılmıştır. Ve aynı zamanda suya muhtaçtır. Susuz bir insanın yaşaması tasavvur edilemez. Ama bunlar suyu sadece yaşamak için değil, zevk almak için içmişler. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Eskilerin şöyle bir farkı var şimdiki insanlardan. Eskiler her işi bir iş olarak görüyorlar. Yani suyu bir iş olarak görüyor. Su içmeyi bir iş olarak görüyor. Yani şu hemen içeyim, aradan geçsin, karnımı doyurayım, işime bakayım. Öyle bir şey yok. Yemek yemek onlar için bir zevk. Hı hı. Su içmek onlar için bir zevk. Kahve, sigara içmek, tütün içmek onlar için bir zevk.
0: Şimdi o farkına varmak dediğiniz şey, yaptığı işin farkına varıyor.
1: Bu böyle olunca onlar mutlu oluyorlar. Ve çok basit şeylerle mutlu oluyorlar. Şimdiki insanlar niçin mutlu olamıyorlar? Şimdiki insanlar teknoloji ve sosyal refah cihetiyle eski insanların çoğundan ileriler. Fakat eskiler her şeyi bir iş olarak görmüşler. Farkında olarak bir zevk için yapmışlar. Suyu da insanlar zevk. Ben eski insanlarda görürdüm. Bardağı suyu dolduruyor, oturuyor. Suyu üç yudumda içiyor ki bizim malum İslam kültüründe böyledir. Eme eme içiyor. Böyle zevk alıyor. Her içişine bir elhamdülillah diyor. O sadece bir dindarlık gösterisi değil. O yaptığı işten zevk alıyor. Sevdiği bir suyu içiyor. Ve mutlu oluyor. Çok basit bir şeyden. Bu işte bir hayat felsefesidir. Eskileri, işte Osmanlıları farklı yapan, Osmanlı medeniyeti esası olan bu bakış açısıdır. Bugünkü insanların çoğunun mahrum olduğu. Ve ki bunu umumiyetle mütehassıslar da bunu tavsiye ediyorlar. Zaten şimdi insanlara mutlu olmak için, yoksa mutluluk iksiri diye bir şey yok. Ancak yaptığınız işi iyi yaparak, hayatın basit anlarından zevk alarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi insanlar suyu bir zevk vasıtası olarak görüyor. Aynı zamanda da suyu bir şifa olarak görüyor. Malumunuz eskilerin en mühim şifa faaliyetlerinden bir tanesi kaplıcaydı. Hı hı. Kaplıcaya gitmeyen bir Osmanlı tasavvur edilemezdi. Hele belli bir yaşın üstündeyse. Umumiyette kaplıca mevsimi Eylül-Ekim ayıdır, sonbahardır. Herkesin bir kaplıcası vardır. Kendi hastalığına göre veya alışkanlıklarına veya memleketine göre veya tesislerini beğendiğine göre. Tesis deyince de şimdiki gibi oteller düşünmeyin. Çoğu çadırlarda kalıyorlar. Önceden zengin
0: pansiyon bile yok.
1: Önceden zengin birisi hizmetçisini oluyor. Değilse orada zaten kurulmuş çadırlar var, onu kiralı çadırda kalıyor. Çadırda. Kaplıca var, yanında çadır var. Yetmiyor, orada otel falan şimdiki gibi yok, pansiyon yok. Bu anlattım tabi Osmanlı devri. Sonra zaman içinde kaplıca turizmi Türkiye'de inkişaf etti. Avrupa'da çok gelişmiş bir turizm sektörüdür. Avrupa'nın hemen her şehrinde kaplıca şehirleri vardır. Mesela Fransa'da Plombia vardır. İngiltere'de Bath vardır. Almanya'da Baden vardır. O zaman Avusturya, şimdi Çekoslovakya'da Karlovy Vary vardır, Karlsbad. Bunlar kaplıcalardır.
0: Bu ama kaplıcalardır. Ama bunlar banyo aynı zamanda.
1: Banyodur, evet. Banyodur.
0: Yani içmek,
1: içme yani ayrı, içme banyo ayrı. Evet. Doğru, ikisi birbirinden farklı giderlerdi. Bizde bu çok zayıftı. Fakat zaman içinde bizde de inkişaf etti. İnsanlar kaplıcaya giderlerdi. Bu kaplıcaların bir kısmı yıkanma kürleridir. Daha çok romatizmal hastalıklar veya deri hastalıkları için. Fakat bir kısmı içme kürleridir. Mide hastalıkları, bağırsak hastalıkları, eskiden çok rastlanan karaciğer hastalıkları, safra hastalıkları için içme kürleridir. Kaplıcaya giderlerdi. Onun için bu eski insanlar su içmeyi de bir tedavi unsur olarak görürlerdi. Suda biliyorsun pek çok mineral var. Bu mineraller sadece insanın su ihtiyacını izale etmeye, gidermeye yaramıyor. Aynı zamanda şifa veriyor. Şimdi bu eski insanlar hep aynı suyu mu içiyorlardı? Evet, sevdikleri suyu tercih ediyorlardı ama arada bir ikinci, üçüncü derecede tercih ettikleri sulara da geçiyorlardı ki farklı sulardaki farklı mineralleri, muhtemelen bunu şuurla yapıyorlar mıydı, hı-hı, bilmiyorum
0: şimdi
1: ama.
0: Şimdi de önerilen bir şey
1: şimdi
0: bu.
1: Şimdi tavsiye edilen bir şey. Yani bu şuurla mı yapıyorlardı? O mineralleri de deneyelim diye mi yapıyorlardı? Arada değişiklik iyidir diye yapıyorlardı muhtemelen ama neticede gene aynı kapıya çıkıyor.
0: Tecrübeyle galiba. Mesela hangi suyun neye iyi geldiği, işte hangi suyun etle içildiği, hangi suyun, evet, balı. Bunlar hep tecrübeyle.
1: Tecrübe. Mesela şu filanca su bana şişkinlik yapıyor. Aa, bana yapmıyor. Bünyeden bünyeye değişiyor. Nasıl öğreniyor onu? Tecrübeyle öğreniyor. Hı-hı. Mesela X suyuna alışık, kaza veya bir iltizam, bilerek veya bilmeyerek felanca su içince, aman efendim ben öbürüne alışmışım ama bu da bana pek iyi geldi. Hmm. Pek münhazım, hazma çok elverişli. Hmm. Yani ne bileyim, bana çok, yani bunu da tercih ederler ve su değiştirirler de eskiden.
0: Genelde hazım problemi bu tür içme banyolarında tercih ediliyor.
1: Suda en çok tercih edilen şişkinlik yapmaması ve hazmı kolaylaştırması, bunu ararlardı. Aksi takdirde su şişkinlik yaparsa veya hazmı kolaylaştırması sıkıntıydı. Bazı sular için müdrir derlerdi. Müdrir, sık idrarı çıkaran. Hmm. Yani dehidrolojik bir şey hasıl ediyor, hmm, bünyede. Bu şimdi belki zor, ikide bir de insanın taşınması ama eskiden insanlar vücuttan bunların atılmasıyla
0: zaten onun için gitmiş.
1: Detoks düşünürlerdi ve farklı suları deneyerek bunu tecrübe ederlerdi.
0: Zor bir şey. Çadırdasınız, diüretik bir su içiyorsunuz, üstünüz, başınız, kıyafetiniz şimdiki gibi değil. Kolay temizlenebilir ya da değiştirilebilir değil.
1: Ama o zamanlar seyyar hela sanatı çok gelişmişti. Bilhassa ordu içinde biliyorsunuz, gittiği yerde hemen seyyar helalar kuruluyordu. Osmanlıların en mahir olduğu şeydir. Çünkü hela başka bir şeye benzemez. Yani koku yapabilir, hastalık yapabilir. Onun için öyle bir şekilde kurmanız icap ediyor ki koku yapmasın, hastalık yapmasın, işi görsün. Bu kaplıcalarda seyyar helalar vardır. Kaplıca mevsim bitince kaldırırlar bunu. Çadırları sökerler, hmm, helaları kaldırırlar. Çok sayıda hela vardır. Bundan da şikayet ederlerdi eskiden. Kaplıcaya giden umumiyetle sık affedersiniz, helaya, evet, giderler. Hela eğer kifayetsizse elinizde ibrik, hela önünde beklersiniz. O da bu kaplıcaların karikatür bir manzarasını teşkil ederdi.
0: O da o kadar olsun, evet, diyelim, yani, değil mi? Naza çekilecek durum. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Su deyince tabii bu kadar hayati bir şey, aslında insan sağlığı açısından baktığınızda riskli bir şey. Onu taşıyan sakanın içine su koyduğu o deri ne kadar temiz, nasıl taşıdı, evde nasıl saklandı. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda aslında işi çok ciddiye aldıklarını ve anevi olarak doğru yaptıklarını da görüyoruz.
1: Şimdi biliyorsunuz bazı şeyler itimat üzerine kurulur Hülya Hanım. Paketli aldığınız gıdaların temiz olduğunu nereden biliyorsunuz? Reçel aldınız, çok güvenilir bir marka. Halbuki reçel kazanının içine fare düştü. Kıyamadı koca kazanı dökmeye, fareyi attı ve kavanozlara doldurdu. Bilemezsiniz bunu. Oradaki bir adamın yaptığı şeydir bu. Onun için bazı şeyler itimat üzerine kuruludur. Şimdi bu eski meslek, daha önce anlatmıştık, eski meslek erbabı. Ki buna sakalar da dahil, yani daha doğrusu saka gibi gıda ile alakalı insanlar da dahil, ahlaki itibarını muhafaza için en ufak bir şeye tevessül etmiyor.
0: Bunların da bir teşkilatı var mı?
1: Teşkilatları var, sakalar teşkilatı var. Ciddi bir müessese, yani bir hile yapabilir mi? Yapabilir. Ortaya çıktığı zaman hayatı kayar ve eski Osmanlı cemiyetinde bir insanın başka beşeri zaafları affedilir. Ama bu tür bir iş affedilmez, hayatı kayar, meslek hayatı biter.
0: Bir de o kadar, mesela şimdi diyoruz ki ya iletişim yok, insanlarda telefon yok, televizyon yok. O kadar hızlı duyuluyor ki.
1: Bilakis şimdikinden daha iyi her. Çünkü nüfus az ve herkes birbiriyle haberdar. Biz daha önce anlatmıştık, yani hususi hayat diye bir şey yoktu eskiden. Herkes her şeyi biliyordu. Kimin ne yiyeceğini, ne içeceğini biliyordu. Onun için bir kere bunlara güveniyorlardı. İkincisi, sirkülasyon o kadar fazlaydı ki, biliyorsunuz sirkülasyon fazla olursa, mesela hangi lokantalardan yemek yenir? Sirkülasyonu fazla olanlar. Neden? Devamlı beklemez hiçbir şey. Bunun gibi sakaların da günde birkaç eve gidiyorlar. Devamlı su dolduruyorlar. Ve neticede yaptıkları iş bu. Elbette ki tulumlarını temizliyorlar. Aksi takdirde şikayet gelir. Şikayet gelirse adı çıkar. Adı çıkarsa işini kaybedebilir. Müşterisini kaybedebilir. Bir de eski esnaf. Bugünkü insanları belki çok garip geliyor olabilir. Ama eski esnaf ahbabınızdı. Bizim mesela bir sütçümüz vardı Ankara'da. Seyide Bey Efendi. Haftada iki kere gelirdi. Çok eski bir kamyoneti vardı. Şakalaşırdık nasıl geldi kamyonet diye. Mesela ben çocuktum o zaman. Adam bizim evin adamı gibiydi. O kendi dertlerini bize anlatırdı sütü doldururken. Ben ona bir şey anlatırdım. Annem ayak üzeri bir şey konuşurdu. Politik mevzular konuşulurdu. Gündelik hadiseler o süt alma doldurma şeyinde. Niye? Evin adamı gibiydi. Hanımı hastalığını sorarız, ne oldu ne bitti. İlaç tavsiye ederiz. Ya bir sütçü bu neticede. Yani evinize girip oturan bir insan değil. Eskiden böyleydi. Mahalle esnafı zaten böyleydi. Yani ne kadar çok su alıyor. Mesela bizim bir sakamız vardı Ankara'da. Ankara'da cam şişeler içinde Kavacık ve İnci adında iki tane su vardı. El arabalarıyla taşıyanlar. Bir de kamyonetle taşıyanlar vardı. Eski kamyonetler. Biz de aboneydik. Haftanın iki günü gelirdi. Kocaman cam kavanozu içeri girerdi. Mutfağın girişinde bir küpümüz vardı. Bakın ben bir şehirden, bir apartman dairesinden bahsediyorum. Kasabadan değil.
0: Bildiğiniz kilden bir küp.
1: Kilden kocaman bir küpümüz vardı. Altında bir tabak. Üzerinde bir mermer şahi örtü. Üzerinde tekrar bir tabak. O mermer şahin üzerinden suyu boşaltırdı adam.
0: Süzerek yani.
1: Süzerek. O mermer şahi devamlı üzerinde durur ve devamlı yıkanırdı. Beyaz. Şey içine düşmesin diye. Bunu kullanırdık. O adam da öyle tanıdık biriydi yani. Hatta bir adam bir daha çok su al dedi. Siz şeker hastası mı var sizde dedi. Ne kadar çok su alıyorsunuz dedi. Adam bir şaka yapacak kadar biliyorduk. Onun için güvenilir kimselerdir. Su basabilir mi? Musluk suyu basabilir. Biz anlarız ama onu. Bir daha almayız. Ya süte su katabilir mi? Katabilir. Bir daha biz almayız. Yani onu biliyor o. Hiç kimse o kadar... Şimdiki insanlar kısa vadeli kazanç peşindedir. Eski insanlar öyle değildir. Yani kısa vadeli kazanç peşinde koşmazlardı. Onun için bu böyledir. Şimdi
0: bir araya gireyim. Buyurun, can damacana deyince aslında burada da unutmadan programı sonuna yetiştirmemiz gereken sanat eserleri var. Yani cam damacanalar, saklama kapları. Onları da böyle programın sonuna bir yetiştirelim.
1: Hay. Şimdi bu sakalar suları eve taşıyor. Peki nereden getiriyorlar? Bunlar için biraz evvel bahsettiğim gibi menbaalar veya çeşmeler var. Buradan suyu dolduruyorlar. Bu menbaaların çoğu Hüdayi Nabit'tir. Kendiliğinden çıkmıştır. Biliyorsunuz hukuken herkes sahipsiz yerden çıkan kaynaktan su doldurma hakkına sahiptir. sahipliği yerden çıkan kaynaksa ancak içecek kadar su alma hakkına sahiptir. Mesela sizin bahçeniz var. Orada bir su kaynıyor veya kuyunuz var. Ben de oradan geçiyorum. Bana ve atıma su içirme hakkım var. Mecbursunuz.
0: Yani ben su vermiyorum diyemezsiniz. O su da hakkınız var.
1: Hakkım var. Ama alıp doldurup götüremem.
0: Peki izin verirse götürebilirsiniz.
1: Tabii tabii, tabii tabii. Ama mesela sizin su deponuz var. Oradan ben su içemem. İçme hakkım da yok. Çünkü su kaynağından benim su içme hakkım var. Sizin mülkünüz
0: bile olsa. Orası o su Allah'ın evet, suyu diyelim evet. Ona.
1: Ama ormanlarda, dağlarda, Hüdayin abi, nehirler buradan herkes su alır.
0: Diğer tarafta mülkiyet hakkı mı doğuyor?
1: Evet, mülkiyet hakkı
0: var. Bir şeyin içine koyduğunda.
1: Şimdi bunu niye anlattım? Şimdi İstanbul'da bazı sular mülk arazilerden çıkardı. Mesela en tipik misali meşhur romancı Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'da hala konağı duruyor. Arkasında çiftliği vardı. Orada karakulak suyu çıkardı. Onu İstanbul'un ilk defa onu şişeleyerek satan tahmin ediyorum o. Ahmet Mithat Efendi. Romancıdır. Romanlarından para kazanır. Gazetecidir. Ama aynı zamanda su satardı.
0: Daha çok para kazandığını düşünüyorum.
1: Hatta derlerdi ki şeyin başına otururmuş. Kaynağın başına sandalyesi varmış. Sakallar gelip su doldurdukça seyredermiş onları. Parayla yapıyor. Sonra öldükten sonra da o devam etti. Varislerinde devam etti. Varisleri hala yaşamaktadır. Çok para
0: kazandı. Karakulak suyu onun mu yani şu anda?
1: Öyle Karakulak suyunun birkaç kaynağı var. Bir tanesi onun şeyinde çıkıyordu.
0: Mülkünde
1: çıkıyordu. İstanbul'da böyle yerler vardı. Kemerburgaz'dakiler hususiydi. Ya şey umumiydi. Oradan herkes alıyordu. Fakat ona giderken belli çeşmeler vardı. Mesela kaynak suları. Onlar belli kişilere aitti. Parayla alınıyordu oradan su. Yani saka bile olsa para doldu. Ama çok çok ucuz para. Yani zaten adam oraya gidiyor dolduruyor. Çok yani iki kuruş veriyor, 20 kuruşa satıyor suyu.
0: Peki bu bir çeşme ise de böyle mi? Mesela biri gelmiş oraya bir çeşme yapmış. Oradan da ancak içeceğimiz kadar mı?
1: Hayır orası aynı şekilde umumi bir... Zaten çeşmeyi umumi yerlere yapıyorlar. Hususi yere çeşmeyi ancak sahibi yapar. Kolay alınsın diye. Nitekim çoğu öyleydi. Şengi de öyleydi. Ahmet Mithat Efendi de öyleydi. Böyle su yerden fokur fokur kaynamıyordu. Onu bir çeşme haline ifra etmişti. Umumi yerlere yapılan çeşmeler... Den herkes suyunu doldurabilir, atına içirebilir, hatta alıp götürebilir, kovalarını alıp götürebilir. Şimdi bizim dinimizde, İslam kültüründe su

0: Evet, aynen öyle. Bu bir komşuluk hediyesidir. Hı hı. Bu bir komşuluk hediyesi. Bir sakal su göndermek o zaman çok makbul bir hediyeydi bir eve. Hı hı. Çünkü her evin kapıda küpü var. Her eve içme suyu lazım. Sakallar su getirirlerdi. Bizim ecdadımız da bu sebeple muazzam hayırlar yapmış. Şimdi cami yapmak, medrese yapmak, hastane yapmak kolay değil.
1: Ekonomik olarak.
0: Ekonomik evet. olarak. Hem masraflı. Sadece bitmiyor ki cami yapmakla. İmam, müezzin, kayyumunda da siz karşılayacaksınız maaşlarını. Hı. O zaman ona devamlı bir şey. Çeşme böyle değil. Köprü böyle değil. Köprü belki mimari olarak zahmetli. Çeşme böyle değil. Bir yerde çeşme ihtiyacı varsa umumiyetle İstanbul çeşmelerinin büyük ekseriyetini hanımlar yapmıştır. Hanımların ona göre serveti var.
1: Su yolu, çeşme, hamam. Hamam. Bu üçü kadınlardan sarılıyor.
0: Evet. Hanımlardandır. Çeşmeler yaptırıyorlar. Çeşmeye şimdiki gibi belediye terkos suyu yok ki. Aynı zamanda su yolu bağlatıyor. Bu su yollarının her sene temizletilmesi icap ediyor. Biraz evvel söyledim. Yani ben suyu bağladım çeşmeye. Su akıyor, öyle değil. Kapanıyor zaman içinde. Belli aralıklarla İstanbul'da 6 ayda bir. Onların temizlenmesi. Mesela tabii kıştan sonra.
1: Bir de ormanlık bir yerden geldiğini düşünürsek.
0: Yapraklar doluyor, tıkanıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu yani çeşme yaptınız mı işin bir kısmı var. Bir de bazı yerlerin suları az, masurası az. Masura demek suyun akışkanlığı. Şimdi çeşmeden çok alan kişi varsa bu su yetmiyor. Yetmeyince çeşmenin arkasında depo yapılır. Umumiyetle zaten çeşmeler depoludur. İstanbul çeşmeleri depolu çeşmelerdir. Yani su gelip olduğu gibi köy çeşmeleri öyledir. Su gelir akar. Hı hı. Çünkü su boldur. Alan da bellidir.
1: Aslında bir döngü oluşuyor. İnsan su azdır. Tekrar toprağa karışıyor.
0: Evet, evet aynen öyle. Ya önüne yalak yapıyorlar. Hı hı. Yalakta su birikiyor. Orada hayvanlar su içiyorlar. Bulaşık, çamaşır yıkanıyor. O su akıp gidiyor. Yani en azından kullanılmış bir sudur o. Hı. Ama temiz bir sudur. Yani hayvanın içtiği su temiz bir sudur. Et yenen hayvanın içtiği. Kocaman bir yalak düşünün. Zaten akıyor bir kenardan.
1: Çok enteresan değil mi? Mesela şimdi öyle bir durumda oradan kimse su kullanmaz.
0: İçmez. Yani ineğin içtiği su içmez insanlar. İçilebilir ama içmez. Hı hı. Ama bir şey yıkanabilir. Temizdir. Pis değildir. Yani inek eti yenen hayvanın
1: salyası. Ama içseniz içilir.
0: Nasıl? İçseniz içilir evet. Ama İnen. Kim ister? Hı. Kim içer? O ayrı bir mesele. Şimdi bu hazne derler buna. Hazneli çeşmelerde su birikir. Eskiden kildi bunların içi topraktı. Sonradan çinko döşenenler oldu. Ki sirkülasyon çabuk olsun. Aynı anda çok su dolduruluyorsa arkada su da olsun. Bu çeşmenin her biri aynı zamanda birer sanat eseridir. Başında kitabesi var. Kitabesine baktığınız zaman çok enteresan yazılar var. Ümmet dediğim gibi hanımlar yazmış. Mesela Beykoz'da, yok Kavak'ta bir tane çeşme görmüştüm. Hasan Ağa Çeşmesi. Cennet hurilerinin başlık parası olsun diye yaptırdı Hasan Ağa bu çeşmeyi diyor.
1: Ne demek
0: o? Çeşme yaptırdığı için cennete gidecek. Cennette de insanlara huriler verilecek. Hayır yapacaksınız ki huriyi kazanasınız.
1: Ha, onun başlık parası derken onu kastetti.
0: Evet. Sanat mehir demiş, başlık dememiş aslında. Evet. Ben insanlar anlasın diye. Cennet hurilerinin mehri için diyor Hasan Ağa bu çeşme. Yani iyilik yaparsanız tabii, cennete gitmek tabii, var. Öyle ezbere olmuyormuş.
1: Toplamak lazım
0: bu onları. Kitabeye bunu yazmış. Hoşuma gitmişti. Böyle çeşmeler var.
1: Ama şimdi eve kadar getirilmiş. Çok pahalı. Çok uzun yoldan gelmiş. Bin bir zahmetle. Bunu içerken de sıradan bir bardakta, sıradan bir sürahiyle içmemişler.
0: Tabii. Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk ama eskiler her şeyi zevkiyle yapmışlar. Hiçbir zaman rastgele bardak, rastgele. Mesela testiler var. Herkesin odasında bir testi var. Testiler çok zarif şeyler değil. Ama yine kendine göre güzel
1: ama
0: şeyler.
1: Ama çok fonksiyonel.
0: Niçin testi? Hı-hı. Çünkü testiler sağlıklı. Hı hı. Ve hava aldığı için, yani hafif bir sızıntısı olduğu için suyu lezzetli tutuyor.
1: Bir de emici özelliği var ya.
0: Serin tutuyor. Evet. Suyu serin tutuyor devamlı. Mesela sabahleyin serin suyu doldurun odanıza. Akşama kadar o serinliğini muhafaza ediyor. Ertesi güne değil ama akşama kadar muhafaza ediyor. Ve sağlıklı. Onun için herkesin odasında bir testi olurdu. Çünkü o zaman suyu almaya gitmek kolay değil. Su olurdu. Bu testilerin dışında o kadar güzel sürahiler var ki bunların müzelerde görmeniz mümkün, Beykoz'da da mümkün. Diyorsunuz ki yani bundan olan su içilir.
1: Beykoz ne enteresan bir yer. Hem suyu güzel hem o
0: cam fabrikası
1: cam
0: vardı.
1: Cam fabrikasıyla suyu servis edeceğiniz.
0: Görmeyenler mutlaka ziyaret evet. etmeli. Yani hoş bir yer. Bina olarak da hoş. Mekan olarak da hoş. Muhteviyatı olarak da hoştur. Cam Billur Müzesi. Hı hı. Cam biliyorsunuz medeniyetin en eski unsurlarından bir tanesidir. Çok enteresan, kumdan elde ediliyor.

0: topraktan elde ediliyor. Şeffaf, arkası görülüyor. Bu muhtemelen insan hayatında çok büyük bir yenilik olarak görülmüştür bu camlar. Uzun zamandan beri hayatımızda var. Fakat ecdadımız camı, sadece ecdadımız değil insanlar, camı sadece bir fonksiyonel mal olarak görmemiş, bir sanat eseri olarak görmüş. Bu cam bardaklar, cam sürahiler, baktığınız zaman suyu kırıyor, üzerinde ışık yanıyor, buna da dikkat etmişler. Hiçbiri rastgele bir bardakla, rastgele bir sürahiyle içmemiş. Çeşmelere özendikleri gibi çeşmenin lülelerine özenmişler. Musluklarına özenmişler. Rastgele bir musluk takmamışlar.
1: Şimdiki gibi.
0: Estetik insana, bugün insana belki çok lüzumsuz gelebiliyor. Şimdiki insana konformist. Daha konforlu olsun her şey.
1: Şimdi, estetik parası olan insana aitmiş gibi görünüyor. O zaman parası sokaktaki da, köşedeki çeşmeye kadar gelmiş.
0: Hülya'nın parası olanların da çoğu estetik kaygıları olan insanlar
1: değil.
0: En azından
1: değil. Yaptırabiliyor.
0: Yaptırabiliyor yani. Ama zevki selim sahibi olmak başka bir şey. Yani malumunuz Sultan Mahmud Dürrizade Abdullah Efendi'nin Şeyhülislam'ın iftarına gittiği zaman habersiz. Habersiz. Padişah ve maiyeti. Bir kişi değil padişah. Şeyhülislam camdan görünce anlıyor meseleyi. Hemen hanımına diyor ki haremin yemeğini de diyor selamlar verin, siz bir şeyler tedarik edin diyor. Öyle bir sofra çıkarıyor ki padişah. Sultan Mahmud derya değil bir padişahtı. Yani halka girer, onlarla oturur, kalkar, sohbeti farklı bir hükümdardı. Ama beklemediği bir sofra görüyor Şeyhülislam'da. Her şey mükemmel. Diyor ki sofranız çok güzeldi diyor. Habersiz geldiğimiz halde bizi çok iyi ağırladınız. Sadece hoşaf kaselerini yadırgadım. Bardaklar, sürahiler her birisi birer sanat şaheseri billur iken kaseler aynı nefasette değildi. Şeyhülislam diyor ki onlar buzdandır diyor. Ben buzdan kase döktürüyorum ancak bu kadar oluyor. Neden? Çünkü hoşafı serin tutsun. İçine buz attığınız zaman tadını bozuyor. Adama bakar mısınız? Evet. Sultan Mahmud diyor ki servet sana yakışıyor.
1: Evet. Nasıl kullanacağını evet, biliyorsun.
0: Yani zevki selim denirdi eskiler. Şimdi estetik deniyor. Gelişmiş insanlar imkanı olsun olmasın bakıyorsun çok basit bir şeyde bile o estetik kaygısını aksettiriyor. Evet. Ecdadımız çeşmesinde, testisinde, bardağında bile bunu göstermiş.
1: Su gibi aziz olalım o zaman.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber. Gürültü kirliliği, kazalar, hatta taciz. Skandal olayların eksik olmadığı o sokakta polis sıkı denetimdeydi. Eskişehir'de Tepebaşı Eski Bağlar Mahallesi'ndeki Genes Sokağı'nın sakinleri bir tür rahata eremiyordu. Gürültü canavarlarının, trafik magandalarının, tacizcilerin kol gezdiği sokakta ve çevresinde polis denetimler gerçekleştirdi. 65 şüpheli belirlendi, 43 araç kontrol edildi. Sürücülere toplamda 40.890 lira para cezası kesildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi güne feci bir yangın haberiyle uyandı. Kent merkezindeki 5 katlı bir otelde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Alevler sabah saat 8.50 sularında otelin bodrum katındaki restoranda başladı. Yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı oteldeki faciaya konukların büyük bir kısmı uykuda yakalandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dumandan zehirlenen ve alevlerin arasında mahsur kalan onlarca kişi ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

0: Öğrenciler ve öğretmenleri milli takımı için bir günde marş besteledi. Birlikte kameraların karşısına geçip klip çekti.
1: Türkiye A milli futbol takımımız için yapmış olduğumuz bir şarkı.
0: Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu öğrencilerinden sahada ter döken A milli takıma destek geldi.
1: Milli birlik ve beraberlikle alakalıydı.
0: Öğrenciler ve öğretmenleri kilometrelerce uzaktan bizim çocuklara moral vermek için yalnızca 24 saatte marş besteledi. Bir de klip çekti.
2: Ay yıldızdaki asaletinle, mazindeki zaferlerinle.
1: Ortaya güzel bir eser çıktı.
0: Klipte ellerinde Türk bayrağı taşıyan öğrenciler ay yıldızlı koreografiyle yer aldı.
2: Sen şampiyonsun, şampiyon.
0: Öğretmenler de o şovun bir parçasıydı. Onların da elinde bayrak vardı. Ortaya çıkan emekse görenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
1: Aynı hedef uğrunda biz 85 milyon insan olarak Türk milli takımının yanındayız ve destekliyoruz.
0: Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Öğretmen ve miniklerin o şovu çok beğenildi.

0: Berber salonunda değil, Luna Park'ta. Dönme dolabın zirvesinde saç kesimi yapıldı. Gören gözlerine inanamadı. Eskişehirli berber Uğur Altan bu kez ezberleri bozdu. Sıra dışı bir işe imza attı. Berber salonunu Luna Park'a taşıdı.
1: Eskişehir'de yapılmamış bir şeydi. Daha önce çok araştırdık.
0: Daimi müşterisi Gökhan Ertaşgil ile birlikte dönme dolaba bindi. Yerden metrelerce yükseklikte bir elinde makas, bir elinde tarak. Manzara eşliğinde müşterisinin saçını kesti.
1: Tabii keyif vericiydi, güzel oldu.
0: O anlarda meraklı gözler de onları izledi.
2: Macera sevenler için güzel bir izlenim oldu.

0: El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele göreve geldiği 2019'da çetelerle mücadele sözü verdi. Dünyanın en büyük cezaevini inşa etti. Suçlular topluma olan borcunu ödeyecek diyen Bukele bu sözünü de yerine getirdi.
1: Al excelentísimo señor Nayib Bukele.
0: Bukele'nin yürürlüğe soktuğu sistemde ağır suç kapsamına girmeyen tutuklular devletin kontrolü altında cezaevlerinden çıkarılıyor. Yol, hastane ve okul inşaatlarında görevlendiriliyor. Ülkeden gelen görüntülerde çok sayıda mahkumun devasa bir fabrikada dikiş makinelerinin önünde harıl harıl üretime katkı sunduğu görülüyor. Bukele yönetimi bu modelle mahkumların hem meslek edindiğini hem de devlete olan mali yüklerinin sıfırlandığını vurguluyor. Bu program aslında cezaevlerinin kendi kendine yetmesini amaçlıyor. Mahkumlar aynı zamanda kendi hapishane kıyafetlerini dikiyor, kendi yemeklerini üretiyor. Programa katılan mahkumların oranı cezaevindekilerin %40'ına tekabül ediyor. Bukele, halkın vergileriyle suçluları besleme dönemini bitirdik felsefesini her geçen gün daha da genişletiyor. Gece yarısı bir evden yükselen çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı. Anne ile oğul arasında başlayan tartışma kanlı bir cinayetle son buldu. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan adam henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan şüpheli annesini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi. Feryatları duyan mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Annesini bıçaklayan şüpheli ise olayın ardından kendisini de yaraladı. Sokağa çıkıp park halindeki bir ticari taksinin camına kafa attı. Polis ekiplerine de direnince ortalık bir anda karıştı. Güçlükle etkisiz hale getirilen zanlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan kazı şehrin 2000 yıl önceki tarihine ışık tutuyor. Paris'in Roma dönemine kadar uzanan geçmişine yapılan bu yolculuk Notre Dame Katedrali'nde 2019 yılında çıkan yangının sonucu olarak ortaya çıktı. Katedralin meydanında yapılan kazı çalışmalarında yüzlerce nesne gün yüzüne çıkarıldı. Üzerinde Roma İmparatoru Konstantin'in silüeti bulunan 4. yüzyıla ait bir sikke ve Orta Çağ seramik parçaları yer alıyor. İlk tarihi izler yüzeyin sadece 50 santimetre altında başlarken ekip 4 metre derinlikte de tarihin izlerini sürmeye devam ediyor. Toplamda 20 yüzyıllık tarih sadece 4 metrelik bir toprak tabakasının içinde üst üste sıralanmış durumda bulunuyor. Öğrencilere yapay zeka kullanmayın dedi, kendi makalesini ise yapay zekaya yazdırdı. Avustralya'da ortaya çıkan olay akademi dünyasında şok etkisi yaptı. Sydney'deki Western Sydney Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Profesör Kat Ellis, öğrencileri emek vermeye çağıran bir köşe yazısı kaleme aldı. Yazısında kolaya kaçmayın ve düşünmeyi başkasına devretmeyin mesajları verdi. Ancak kısa süre sonra dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Makale, yapay zeka tespit programlarıyla incelendi. Sonuç metnin yapay zeka desteğiyle hazırlandığı yönündeydi. Üniversite yönetimi de iddiayı doğruladı. Açıklamaya göre Ellis yıllar içinde ürettiği yaklaşık 40 bin kelimelik çalışmayı yapay zeka sistemine yükledi. Sistem bu verileri özetleyerek makalenin taslağını oluşturdu. Tartışmanın büyümesi üzerine makaleyi yayımlayan gazete geri adım attı. Sydney Morning Herald yazının yayın ilkelerine aykırı olduğunu belirterek içeriği internet sitesinden kaldırdı. Gazete yönetimi yapay zeka kullanımının kendilerine bildirilmediğini açıkladı.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 25, Bursa 29, Konya 28, Afyon 26, Denizli 31, Antalya 26, Adana 29, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 26, Kayseri 23, Erzurum 20, Gaziantep 29, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 32 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Seversen sevilirsin. Abdullah-ı Ensari, şanı büyük bir veli. Çehresi daim güleç, tatlıydı hem de dili. Bir gün cemaatine buyurdu: "Ey insanlar! Bilin ki her amelden ahirette hesap var. O gün bütün günahlar olur hep aşikare. Mahcubiyet çok olur, bulunmaz fakat çare. Dünya ve ahirette mahcup olmamak için af ve mağfiretini dileriz Rabbimizin. En çok affa kavuşan şu kullardır ki ama affedici olurlar bu dünyada daima. Nitekim evliyadan bir büyük mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: nasıl davranmasını istersen Rabbin sana, sen dahi öyle davran onun mahluklarına. Sen kulları seversen, Allah da seni sever. Sen eğer affedersen, o da seni affeder. Sen iyilik edersen, iyilik görürsün hep. Zulmedersen, sen dahi olursun çok muazzep. Dünyada kaybedenler, ahirette kârdadır. Kazançlı olduğunu sanan da, ziyandadır. Bir zamanlar birisi duymuş ki filan yerde bir evliya kişi var, gitmiş onu görmeye. Demiş ki: ziyarete geldim ben Allah için. O veli buyurmuş ki: buyurun, şöyle geçin. Sonra namaz kılmışlar. O veli olmuş imam. Lakin şöyle geçirmiş kalbinden gelen adam: bu nasıl velidir ki tecvid bile bilmiyor, bir Fatiha'yı bile doğru okuyamıyor. İstemeden o evde mecbur olmuş kalmaya. Sabahleyin kalkınca çıkmış abdest almaya. Bakmış koca bir arslan, görünür hem dişleri. Korkusundan zor atmış kendisini içeri. Demiş ki: dışarıda bir arslan gördüm ki ben, bana saldıracaktı, zor kurtuldum elinden. O veli bir eline alarak bastonunu, dışarıya çıkarak azarlamış çok onu. Demiş: misafirimi sen ne hakla ey hayvan böyle korkutuyorsun, defol git buralardan. Hayvan boyun bükerek terk eylemiş o yeri. Dönüp o misafire şöyle demiş o veli: bizim Fatiha'mıza yanlış diyeceğine, kendi acizliğini düşün de gel kendine. Senin merak ettiğin veliler şöyledir bak. Onlar Hak Teâlâ'ya mutidir tam olarak. Kim İtaat ederse Rabbine tam ihlasla, onun mahluklarından bir zarar görmez asla. Arslan bana itaat ettiyse şudur sebep: ben Rabbimin emrine itaat ederim hep. Gayipten haber vermek bir hüner değil asla. Hüner İslamiyete
tam uymaktır ihlasla.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh Eyyüel Beled kitabında buyuruyor ki, evinden çıkarken Ayetel Kürsi oku. Zira her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi okursa Hak Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evine gelince de okursa iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy, sonra sol ayak ile evden, camiden çık buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
0: Onu nasıl yapacağız? Yani sol ayakla evden çıkacağız, sağ, önce sağ ayağımızı giyeceğiz.
1: Şimdi eğer kapının dışındaysa ayakkabılar, sol ayakla çıkar, ayakkabının üstüne basarız veyahut da ucunu sokarız ayakkabının içerisine, öyle
0: bekleriz. Tamamını giymeyiz.
1: Giymeyiz. Ondan sonra sağ ayağımıza önce giyeriz, sonra solu da giyeriz. Yani problem olmaz yani. Bizi çağırırsın, hallederiz ya.
0: Seni tutarız diyorsun. Ayakta kalabilmek için.
1: Bizim küçük torun var. Yani kucağıma alıyor, babası da giydiriyor.
0: Diye. Tamam, 12 oldu, güzel nizami. Ama insan alışınca şey oluyor.
1: Tabii.
0: Oluyor yani.
1: Zor. Bu şimdi hani bazılarına
0: okuyunca biraz zor gibi anlaşılıyor mu?
1: Zor gibi gelir. Mesela insanlar böyle uygun olmayan adetler, alışkanlıklar var. Zorlanıyor. Halbuki eğer uygun değilse İslamiyeti, o alışkanlığı, ya bu bizim oralarda adettir, ya bizim oraları bırak, Allah-u Teala neyi buyurdu, Allah-u Teala Resulü nasıl gösterdi, biz ona uyduracağız kendimizi. Mesela ben bir şeyi çok merak ederdim. Neyi merak ederdim? Eshab-ı kiram aleyhimdan efendiler, peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldular. Tamam, peygamber efendimizi bizzat görmeleri çok büyük nimet, büyük devlet, büyük şeref, büyük ihsan kendileri için. Evet. Amenna da, bunlar hiçbir şey yapmamışlar mı? Yapmışlar. Ne yapmışlar? Şimdi bilgisayar olduğu için Mustafa abi, onu rahatla o misali verebiliyoruz. Şimdi bilgisayarın diyelim ki hard diskini, ana hafızasını önce tamamen siliyorsun. Orada ne var ne yok hepsini temizliyorsun. Ondan sonra yeniden formatlayıp yeni bilgi yüklüyorsun. İşte Eshab-ı Kiram daha önceki, efendim bu bizim adetimizdi, bu bizim oralarda inançtı, bunu yapmayınca insanlar bize kim gözle bakar, kötü gözle bakardı, insanlar dedikodu edebilirdi, bunu nasıl yapabilirsin, bunu nasıl giyebilirsin, nasıl söyleyebilirsin, nasıl oturabilirsin şeylerini sildirer attılar. İslamiyet nasıl konuşulacak, nasıl oturulacak, nasıl yatılacak, nasıl yolda yürülecek, insanlara nasıl konuşulacak, bu formata göre hayatlarını dizayn ettiler. On sana ki insanlar baktılar ki ya bunlar farklı. Tabii farklı. Çünkü öbürlerin uyduruk adetleriyle bir alakalar kalmadı ki bunların. Şimdi mesela Müslüman oluyorsun o adetlerle. Mesela şeyde benim dikkatimi çekmişti Mustafa abi. Sıbbin Harbi. Bir tane de Ankara Savaşı. Şimdi bu iki savaşta da iki tarafta Müslüman. Birisinde iki tarafta Eshab-ı Kiram. Öbürüsünde iki tarafta da Ehl-i Sünnet. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında Sıbbin Muharebesi meydana geldi. Şimdi birçok kimse de aynı şekilde vefat etti. Ve sonra gelen Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bu Sıbbin Muharebesi muhakkak olması lazımdı. Muhakkak olması lazımdı. Ya onu ben okuyunca Allah Allah, niye olması lazım ya? Ya bir sürü insan ölüyor. Tabii ölenler eceliyle ölür. Ecelleri o şekilde gelmiştir. İman onunla şehit gitti. Şimdi ilk Müslümanlar işte hemen kendilerini değiştiriyorlardı. Format yapıyordu ama Hazreti Ali radıyallahu teala zamanına gelinceye kadar Müslüman coğrafyası ta Maveraün Nehre. Öbür tarafta da Kuzey Afrika'ya geçebeli tarağa kadar uzandı. Orta Doğu çıktı Maveraün Nehre. Yani Semerkant, Buhara, İran. Yeni böyle Mecusi, Putperest'in Müslüman olanlar var. Bunlar da Müslüman olduk diyorlar. Müslüman olduk diyorlar ama önceki adetlerini, inançlarını terk etmediler bunlar. Yani herkesin karnı şiş. Patlayacak. Sıbbin Harbi bunu patlattı. Peki nasıl iyi oldu? O zamana kadar aynı şekilde şeyde Ehl-i Sünnet alimleri, yani Eshab-ı Kiram zaten fırsat bulamadı da tabi'in dönemindekiler, İmam-ı Azam ve Hanif Hazretleri hemen kağıt kaleme sarıldılar. İslamiyet'in hükümlerini tedvin ettiler. Fıkıh bilgileri, akaid bilgileri, bunların hepsini takır takır takır takır yazıp aynı şekilde yanlış olanlara cevaplar verdiler. Böylece İslamiyet'in ayakta kalmasına sebep oldu. Yani onun olması lazım. On sene geç, öbürüsü
0: Ankara Savaşı
1: Osmanlı ile Timur Han, Yıldırım Beyazıt ile Timur Han. Bunun ikisi Ehl-i Sünnet, ikisi de Müslüman, ikisi de Mücahit. Allah razı olsun. Bakma sen Timur Han hakkında aynı şekilde Topal Timur'du falan filan diye bu TC tarihinde yazanların söylediklerine falan. Çünkü Timur Han da Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet. Peki niye geldi? Belki kendisi bilmiyordur niye geldiğini. Çünkü onun içinde de, onun ordusunda da evliya vardı. Hatta o zamanda Timur Han Osmanlı coğrafyasına gelip Osmanlı'yı yendikten sonra onun ordusunda o asrın kutlu Seyyid Emir Sultan Hazretleri de Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı ve Osmanlı tarafında. Bu ikisi de birbirini biliyor. Yani bu taraftakiler Emir Sultan Hazretleri'ne gidiyorlar. Diyorlar ki efendim siz evlad-ı rasulsünüz ve alim bir zatsınız, evliyasınız. Yani Timur Han da Ehl-i Sünnet itikadında alimleri ve evliyayı reddetmiyor. Yani tavassut etseniz de çok sıkıldık yani şey olsa falan. O da tutuyor. O Timur Han ordusunun içerisinde bir demirci varmış, kutu boymuş. Ona mektup yazıyor. Diyor ki insanlar geldi bana böyle böyle sıkıntılarını bildirdiler. Mektubu okuyan o demirci rahmetullahi aleyh, emirin emri, emirin ricası buyuruyor. Emirin, emir sultan diye biliniyor ya, emirin ricası bizim için emirdir. Gidiyoruz diyor. O anda Timur Han da emir veriyor, dönüyoruz diye. Yani ordunun ruhu o. O gidiyoruz deyince aynı şekilde zahir emir verdi gidiyoruz diye. Dolayısıyla peki niye vuruştular? Hatta daha önce bu Profesör Doktor Mehmet Yücel Bey vardı. Arkadaşlardan Allah-u Teala razı olsun. Vefat etti. O bizzat dedi ki ben dedi Süleyman Kütüphanesi'nde gördüm dedi. Timur Han'ın mektuplarını. Öyle dedi agresif mektuplar değil dedi. Yaşça dedi Yıldırım Beyazıt Han'dan büyük. Baktı baba oğul gibi davranalım. Aramızda fitneciler var. Bizi birbirimize karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yapmayalım, etmeyelim diye dedi. Böyle nasihatları var dedi. Ben okudum dedi. Böyle edepsizce, terbiyesizce bir ifadesi yok dedi mektupta. Nasihat bari dedi. Baba nasihati dedi. Peki niye vuruştular? Damadı Emir Sultan da aynı şekilde devreye giriyor. Hem kayınbabası hem sultan. Yıldırım Beyazıt Han'a diyor ki efendim diyor hani karşı tarafta Müslüman, Ehl-i Sünnet. Diyor ki emirim elimde değildi diyor. Elimde değil. Okeyden şu ya o iş olacak. Peki niye olacak? Meğer bu Rafiziler ve Şiiler gizli bir şekilde Osmanlı Devleti yükselişe geçince saraya kadar sızmışlar. Temizlenmesi lazım. Temizlenmesi lazım. Çünkü Allah-u Teala Osmanlılara 600 sene din-i İslam'ın yayılması, bekçiliğini yapma vazifesi verecek. Temel sağlam değilse o 3-5 sene sonra yıkılır gider. Bir işe yaramaz. Hatta şehzadelere bile sirayet ettiği söyleniyor. Bunun için en küçük şehzadeyi kaçırmış devlet aklı Osmanlı. Geriye çektiler. Ondan sonra oturdu Osmanlı devlet erkanı. Devletin temellerini sağlama attılar. Ondan sonra Osmanlı yükselmeye başladı. Dolayısıyla yani İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında el hayru fîmâ vakâ. Bu hadis-i şerif diye naklediliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de el hayru fîmâ sana Allah-u Teâlâ. Bunu da naklediyor. O hadis-i şerif mi değil mi bilmiyorum ama el hayru fîmâ sana Allah-u Teâlâ. Allah-u Teâlâ yaptığında, Allah-u Teâlâ yarattığında veya vaki olan da hayır,
0: hayır
1: vardır.
0: Vardır.
1: Hayır vardır. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri o firasetleriyle kalpleri aynı şekilde nurlu olması sebebiyle hadiselerin Allah-u Teala'nın iradesiyle hangi sebep ve illetlerle meydana geldiğini çok iyi teşhis etmişler ve koymuşlar. Ve ondan sonra da ona göre hareket etmişler. Konuyu nereden çıkarmıştık? Taburaya kadar geliş sebebi neydi? Başlangıcını unuttum ben de.
0: Başlangıcını ben de unuttum.
1: Yapmaya.
0: Evet. Ben de size yaklaştım hocam yaş olarak.
1: Neyse, neyse. Demek ki bunlar söylenmesi evet. Gerekiyormuş.
0: Yani aslında başlangıcı şeydi. Ya Peygamber Efendimizin yaptıklarını yapmak, beğenmek. Aha. Yani ayakkabıyla sağ ayakla giymek falan diye bahsetmiştik.
1: Aha, ya. Hadis-i şeriften kaynaklandı. Evet. İslam ahlakında Hüccetül İslam ilmihanı kısmında Süleyman Mücezzi Hazretleri'nin naklettiği hadis-i şeriften hani bu nasıl olacaktı falan filan. Dolayısıyla hani insan onun için Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh kitap okuyor. Ya şu İslam ahlakını okusan o Hüccetül İslam ilmihanı kısmını ya yatağa nasıl yatacaksın, nasıl kalkacaksın, onu sana ne bileyim heleğe nasıl gideceksin, nasıl çıkacaksın, abdest nasıl alacaksın, abdestler hangi dualar okuyacaksın, evden nasıl çıkacaksın, evden çıkınca neler okuyacaksın, hepsi yazılı. Efendim ne yapacağım ne edeceğim, ya oku kitabı. Kitap okuyunca mesele bitiyor. Zaten burada yazılı olanlarla meşgul olunca ya karşılaşsak mesela Mustafa Bey'e nasılsın falan demeye fırsatın olmuyor. Hatta ben ilk onu müstakil yayınlamışlardı. Ya sen o zaman küçüktün belki de ama tek kitap halinde Hüccetül İslam diye. Evet. Ey oğul İlmari
0: diye. Hatırlıyorum
1: onu. Hatırlıyoruz maşallah. Onu ben ilk okuduğumda bitirdim. O zaman gönlüme gelen rahat söylüyorum bana. Dedim bu zat dedim konuşmaya fırsat vermiyor. Seni yatağından bir kaldırıyor. Yataktan kalkarken sağ tarafından kalk şunu oku. Hele girmeden önce bunu oku. Hele daha fazla eğlenme. Hele daha aynı şekilde taharetlenirken bunlara dikkat et. Çıkınca şunu oku. İşte abdest almaya giderken böyle yap. Ondan sonra elbiseni giyerken işte şöyle giy. Ayakta işte şalvarını pantolonunu giyme. Oturarak giy. Gömleğini böyle yap. Sağdan başla. Sonra git besmeleyle sofrana otur. Tuzla başla, tuzla bitir, elini yıka, duanı yap, önce duanı yap, sonra elini yıka, sonra evden çıkarken ya Rabbi çoluk çocuğumun nabakasını temin etmek, senin kullarına yardım etmek, din-i İslam'a hizmet etmek niyetiyle diyerek işte o hadis-i şerifte bildirildiği şekilde sol ayakla çık, sağ ayakla giy, ondan sonra da niyetini de düzeltin, hemen başla ayetel kürsi okumaya. Geçenlerde bir şey söylediler, adam bir tanesi oturmuş, kadın dediler ya bir araştırma yapmış. Diyor ki yani ayet-el kürsi okuyunca bizim görmediğimiz yani bunu şeylerle de tespit edebiliyorlarmış. Ben bir yerde de okumuştum. Abdestiyle abdestin arasında belli sinyaller var. Onlar şey yapınca falan. Bunun da şeyde ayet-el kürsiyi anlatan da şeyi diyor ki ayet-el kürsiyi okuyan bir kimse bu zamanda yiyeceklerin genleriyle oynadılar. Ondan sonra atmosferde bazı şeyler yaptılar. Buradan gelen zararlı şeylere karşı bu ayet-el kürsüyü korur. Cinlere karşı da korur. Hatta onu hatırlayınca ben şeyi hatırladım. Biraz vaktimi alacaksın ama kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: İmam Rabbani Kutsu Sözleri bir gün böyle camdan bakıyormuş falan. Bakmış sokaktan birisi geçiyor falan. Gülmüş. Hanım gelmiş demiş ki efendim demiş, ne oldu? Demiş bu evden çıkarken demiş ayet-el kürsüyü okumuş şu adam. Nereden anladınız diyor. Şeytan önünden geldi giremedi. Arkasından denedip giremedi. Sağından solundan giremedi. Çünkü ayet-el kürsi okuyunca bizim görmediğimiz bir panus meydana geliyormuş insanın etrafında.
0: Korumaya, kalkan.
1: Koruma, kalkan. Fakat cin ve şeytan bunu delip geçemiyor. Cin ve şeytan bunu delip geçemiyor. Ve bu araştırmacı diyor ki bunu gün ortasında da okusan hatta orada hadis-i şerifte buyuruyor ya eve gelince de ayet-el kürsi okusan o kalkanı devam sürekli muhafaza ediyorsun. Gelen zararlı şeylerden aynı şekilde seni koruyor. Peki bu şekilde ayet-el kürsi okumak ondan sonra sokağa çıkınca şey yapınca bildirilen o Hüccetül İslam ilmihalinde bildirilen dualar okumuş olsan o zaman gıybete fırsat kalmaz. Ondan sonra dedikoduya fırsat kalmaz. Kavgaya fırsat kalmaz değil mi?
0: Evet.
1: Hatta birisi mesela diyelim ki arabayla gidiyorsun sen ayet-el kürsi okuyordun bunun diye önünden geçti falan. Öfkelenmezsin bile. Allah-u Teala akıl versin dersin o kadar yani. Yoksa öbür türlü vay benim önüme benim gibi adamın önüne ha nasıl geçer bu falan. Orada Allah korusun.
0: Ondan sonra kavga.
1: Ondan sonra kavga. Onun için Allah-u Teala kitapları okuyup onlara göre amel etmemizi nasip etsin inşallah.
0: Hocam. Biraz cevap verdiniz ama bununla ilgili bir şey daha soracağım. Biraz sonra inşallah ikinci bölümde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Kâbe yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i Sünnet alimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki, nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kâbe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler burası Horasan deyince adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kâbe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kâbe mecazidir. Allahü Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama Allahü Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak, bunlara inanarak hareket edenler bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, 3 günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allahü Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca, aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak, kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi, peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hocama kavuşunca aklımı bırakıp kurtuldum buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allahü Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kafirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, insanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Allahü Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allahü Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşid-i kamille sahtesi arasında iki fark vardır. 1. Hakiki bir mürşid-i kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşid-i kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yani İslamiyet'i anlatmak varken bir kimsenin kendinden bahsetmesi, kendine ait bir şeyle ortaya çıkması sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşid-i kamille beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu iki vasıf bulunmayan kimsenin mürşid-i kamil olmadığı anlaşılır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önceki konuda anlattınız ama şöyle söyleyenler de çıkabilir. Yani tamam, Müslüman'ın evinden çıkarken sol ayakla çıkılır ama sağ ayakkabı giyilir. Bunun için işte sol ayağını koyarsın ayakkabının içine, sağı giyersin. Ne yani, bu çok basit bir şey değil mi? Bunu biz yapsak ne olur, yapmasak ne olur?
2: Tabii, basit bir şey. Çok basit.
1: Yani teferruat.
2: Tabii teferruat. Tabii teferruat. Adamlar sol elle yemeği Avrupa medeniyeti diye takdim ettiler. Buna teferruat gözüyle bakmadılar bile. Hatta sol eliyle yemeyen, sağ eline bıçağı, sol eline aynı şekilde çatalı almayana
1: gerici dediler.
2: Gerici dediler, yobaz dediler.
1: Hatta zorladılar bazı yerlerde.
2: Zorladılar. Allah-u Teala bir kimsenin basit gibi görülen bütün hareketleri dahil olmak üzere, komple yani olduğu gibi, helaya girip çıkmasına varıncaya kadar, yatıncaya kadar nasıl hareket etmesi lazım geldiğini peygamberler vasıtasıyla bildiriyor. Ana hatları kitaplarında bildiriyor. Ana hatları. Ama teferruatlarını o peygamberin tatbikatı ve eşayişiyle. Peygamber ne buyuruyor? Sağ elle yiyin, sağ elle için. Çünkü şeytan sol elle yer ve içer. Hayırlı işlere sağdan başlayın. Hayırlı işlere sağdan başlayın. Şimdi Müslümanın ev mescit gibidir. Sağ ayakla girilir camiye de, sol ayakla çıkılır. Mescit gibi, cami gibi olduğu için de çıkarken de aynı şekilde
1: solla çıkılır.
2: Solla çıkılır.
1: Girerken sağla çıkılır.
2: Girerken sağla. Helaya solla girilir, sağla çıkılır. Bu İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir kaide. Peki efendim, buna dikkat etmesin olur. Ha, dikkat etmesin. Teferruat gibi gözüküyor bu. Mesela şöyle sıralım: farz, vacip, mekruh, sünnet, gayrimekruh, sünnet, müstahap, mendup. Ya mendupu yapmasak ne olur? Ceza gelmez. Müstahapı yapmasak ne olur? Ceza gelmez. Sevabından mahrum olsun. Ondan sonra ya gayrimekruh sünnet ya. Bunu da yapmasak ahirete sorulmaz. Mekruh sünnet de sorulmaz. Ne soru, vacibi? Ben onları yapayım sadece. Ersin talimler buyuruyor ki, sen mendup ve müstahabı terk edince yavaş yavaş aynı şekilde bunlar böyle gelir, sonra vacibi farzı terk edersin. Yani bu bir binadır. Binanın temelindeki taşlardan yavaş yavaş oynamaya başlarsan o bina yıkılır buyuruyor. O bina yıkılır. Bu bütündür. Burası bütündür. Dolayısıyla bütün olması gerekir. Senin Müslüman görünebilmen için o ufak tefek dediğin şeylerde bir ayrıntıdır o. Ya Türkiye'de aynı şekilde efendim işte köpek bulunan eve rahmet bereye girmez. Bunu söyleyen Allah-u Teala'nın Habibi, elçisi Muhammed Aleyhisselam. Köpeği de yaratan Cenab-ı Hak. Değil mi?
1: Evet. Meleği de yaratan.
2: Meleği de yaratan Allah-u Teala. Melek mesela la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunan, 100 defa 200 defa okunan yere dadanan cin bile defolur gider buyuruyor. Şimdi köpek nasıl bir aynı şekilde şey yayınlıyor, sinyal yayınlıyor ki o rahmet meleği oraya giremiyor. Cünüp kimseden nasıl bir aynı şekilde radyosa veya buna benzer bir şey yayınlanıyor ki rahmet meleği oraya giremiyor. İnsan veya hayvan resmi bulunan yerde o resimler nasıl bir dalga boyu yayınlıyor ki rahmet meleği oraya giremiyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunduğu zaman cin ateşten yaratılmıştır ama la havlenin meydana getirmiş olduğu o dalga boyu onu ittiriyor oradan, kaçıyor oradan. Ayetel Kürsi evden çıkınca okuyunca o Ayetel Kürsi'de meydana gelen dalga boyu cinlerin ve şeytanın sana yanaşmasına mani oluyor. Dolayısıyla teferruat gibi gördüğün şeyleri terk ettiğin zaman bunların hepsini terk edersin. Ondan sonra da aynı şekilde şeytanın ve nefsin oyuncağı haline gelirsin. Dolayısıyla hareketlerinde de yemende, içmende, oturmanda, kalkmanda mesela kitaplarda anlatılıyor. Efendim işte ayaklarımı ben bu tarafa uzatamaz mıyım? Yani nereye düşünmüşler? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri hocası Hammad rahmetullahi aleyh hazretlerinin yani 7 sokak öbür tarafta hocasının evi. O tarafa ayağını uzatmıyor. Ya orası kıble değil. Değil doğru. Ama kıblenin ehemmiyetini ondan öğrendi. Dolayısıyla ona bile riayet etmişler mi? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin talebeleri. İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer. İmam Züfer Hazretleri'nin iştihadı üçüncü noktada kalmış. Üçüncü sırada kalmış. Halbuki diğer o ikisinden daha ilerideymiş. İlim itibarı şey itibariyle. Peki niye onu üçüncü sıraya düşmüş? Kitaplarda enteresan bir şey anlatılıyor. Bir gün İmam Züfer Hazretleri abdest alıyormuş. Bakmış yani bahçede veya dışarıda bakmış hocası geliyor. O anda tereddüt geçirmiş. Abdesti bırakayım hocam mı karşılayayım abdeste devam mı edeyim diye. O tereddüt onu üçüncü sıraya düşürmüş. Halbuki abdest almasını öğreten İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yani hocasıydı. O edebi gözetmesi lazımdı. Diyeceksin efendim Eshab-ı Kiram. Bakıyor. Onların mürşidi de, peygamberi de, mürşidi de, rehberi de, her şeyi peygamber efendimizdi. Bakıyor. Peygamber efendimiz nasıl yapıyor? Böyle. Tak diye atıyor hemen onu. Efendim işte anası babası bilmem kabilesi düşman olacak. Hiç gözünün yaşına bakmıyor. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala hazretleri. Bir elin tek el. Nazende yetişmiş. Edebiyatta da aynı şekilde zirveye tırmanmış. Arap dili ve edebiyatında da. Zirveye tırmanmış. Bir eli yağda bir eli balda. Böyle yetişmiş. Bunu sıkı sıkı tembih etmişler. Demişler ki sakın ha. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir çarşı, pazar, panayırlarda insanların bulunduğu yerde ayet-i kerimeler okuyor. Diyor ki o diyor bir şeyler söylüyor, bir şeyler okuyor diyor. Herkes onun cazibesine kapılıyor. Seni de etkileyebilir falan. Bir gün kendi kendine diyor ki ya diyor ben diyor Arap dili ve edebiyatını iyi biliyorum. Gideyim bakayım diyor. Gidiyor tabi Arap dili ve edebiyatını belaat ve saati bildiği için. Bakıyor ki ana insan söyleyemez böyle bir cümle. Hayran kalıyor. Ve kalbi değişiyor iman ediyor. İman edince daha önce itibar gören, mazende bir şekilde şey, itibar gören herkes ancak tukaka yapıyorlar. Hatta elini ayağını bağlıyorlar. Ne bileyim bodruma işkenceyi yapıyorlar. Kendi ailesi yapıyor. Anası diyor ki bak diyor bugünden itibaren bir daha yemeyeceğim içmeyeceğim. Fakat Mustafa Bey çok enteresan. Şimdiki insanları yemeyeceğim içmeyeceğim falan hepsi hikaye. Tamam mı? Açlık grevi yapıyorum falan filan hepsi hikaye.
3: İki gün sonra bozuyorlar.
2: O zaman bunlar putperest olduğu halde ağızlarına çıkan sözü tutuyorlar. Mert insanlarmış yani. Yapamayacağı şeyi söylemiyor. Kadın birinci gün yemiyor. İkinci gün yemiyor. Üçüncü gün bakıyor ki annesi şey yapacak. Diyor ki bak anneciğim diyor. Bak diyor. Senin diyor bin tane canın olsa. Her gün gözümün önünde her birini birer versen. Bilesin ki ben Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla gelen bu dinden dönmeyeceğim. Bu Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud şehitliğine metfun. Uhud harbine giderken Peygamber Efendimiz buna sancağı vermişti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. İlk sancaktar. Bir ara Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Mus'ab bin Umeyr'in elinde sancak böyle aşağı iner gibi olmuş falan sesleniyor. Ya Mus'ab buyuruyor yukarı çıkar yukarı yani.
3: Yukarı kaldır.
2: Sancağı tutan dönüyor. Diyor ki ben Mus'ab değilim. Ama Mus'ab bin Umeyr'e aynen benziyor. Kimsin diyor. Ben diyor işte falan kattaki meleklerden falanım. Mus'ab şehit oldu. Allah Teala bana emretti Mus'ab'ın şekline git. Habibimin sancağı yere düşmesin sen tut dedi. Ben tutuyorum diyor. Ben meleğim diyor. Sonra Musab bin Umeyr savaştan sonra bakıyor. Her tarafı kan, revanç, hastalık içerisinde. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor, başında ağlıyor. Çok nazinde yetişti. Bir eli yağda bir eli balda idi. Ama Allah talendiğinde şeyinde vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Yani o zenginliği, o şeyin hepsini reddetti. Anası baba, anası dedi ki bak dedi, açlık grevine giriyorum. Dedi hayır. Ben dönmem bundan dedi. Ben dönmem bundan dedi. Şimdi ayıp olur amcaoğlu şimdi falan ya şimdi gitmesek olmaz. Adamın elini öpmesek de olmaz falan filan. Başlıyorsun kıvırmaya arkadaşım. Din gayreti diye bir şey kalmamış ki. Bunun için teberruat gibi gördüğün şeyleri bizden çok şey alıp götürüyor yapılmadığı zaman. Şeyde hani kitaplarda hepsi yazılmış da mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle talebelerine sohbetlerinde falan hep anlatmışlar. Emer abilerden naklediyorlardı. Şimdi daha önce bidat zulmeti vardı. İmam Rabbani Hazretleri yazmıştı. Bidatlar her tarafı sardı diye. Seyyid Abdülhakim Arbaası Hazretleri de anlattı ki buyuruyorlar Hüseyin Hilmi Efendi. Kardeşim o zaman bidat vardı. Şimdi bidatla beraber esas küfür zulmeti yeryüzüne yayıldı. Hatta bir gün o işte Yuşa Tepesi denilen yer Boğaz'da, onun eteklerinde orada giderlermiş talebeleriyle bazen. Denize de girerlermiş.
1: Sohbet ederlermiş
2: orada. İşte göstermiş bir gün Seyyid Abdülhakim Arbaası Hazretleri. Deniz. Küfür böyle.
1: Denizi gösteriyorlar.
2: Küfür böyle akıyor buyurmuşlar. İstanbul Boğazı gibi. Müslüman da buyurmuşlar saman çöpü gibi. Demiş bu akıntı nasıl durdu diyebilecek ki. Mümkün değil. Hani siz biraz önce o sohbetten naklettiniz ya. Evet. İşte böyle bir saat bulursa o sohbette anlatılan bir rehber, bir mürşid kamil veya bir kitabını bulursan. Orada misal vermişler. Bu saman çöpü bir kaya kovuğuna veya da bir ağaç kovuğuna yapışıp kalırsa akıntıdan kendisini kurtarır. Bugün de bu büyüklerin aynı şekilde bu kitaplarına hayattayken yanlarına yaklaşır ve onlar o gözle bakarsa kurtulma ümidin vardır. Yoksa akıntı seni sürükler götürür. Ve bir de dinle hiç alakası

0: şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında yazmışlar. Abdestin, guslün, orucun bu insana paylaşmış sağladığı maddi faydaları anlatmak, söylemek, bilmek faydalı mıdır? Faydalıdır. Ancak bir tehlikesine işaret çekiyorlar. Ha, oruç tutunca böyle sağlıklı ben de oruç tutayım. Olmadı. Buyuruyorlar. Rabbimin emri olduğu için tutuyorum. Aa, abdestin böyle faydalı. Rabbimin emri olduğu için alıyorum. Ah, usulde böyle faydalı. Rabbimin emri olduğu için. Ha, ondan sonra o faydaların hepsine kavuşuyorsun zaten. İşte diye merhabiler anlattılar. Amerika'da buyurdular. Yapılan bir araştırmada insanlara faydalı olan bir kimse. Onlara yemek yediriyor, giydiriyor. Ondan sonra ne bileyim ben ona güler yüze selam veriyor. Anlamadığı bir şeyi ona anlatıveriyor. Veyahut da yol gösteriyor. Yardımcı oluyor. Böyle kimselerde depresyon olmuyor. Depresyon dediğimiz o hastalığa yakalananlar da bu şekilde böyle faaliyet gösterince Emel abiler anlatmışlardı onu. İyileştikleri tespit ediliyor. Şimdi mesela her gün bakıyorum falan. Adam büyük şeyden sıkılmış gitmiş. Şahin çekti köyünde bir tarla almış. Ha, köyden geliyor tabii, daha onu bilmesi zor da. Koyun almış, tavuk almış falan. Şimdi onlarla meşgul olunca ben hatırlıyorum çocukluğumda. Annemin, babaannemin oturup da ancak dizi izlemek zaten yok da bir zamanı yok. İki, üç beş kadının bir araya gelip dedikodu yapacak, gıybet edecek zamanı yok. Yok ki. Çünkü akşama kadar tarlada. Akşam eve gelince hayvanlar var. Onlarla şey yapıyorsun falan. O hayvanlar da mesela koyunlar, keçiler yavru yapıyorlar. On sene inek varsa o onun yavrusu oluyor falan. Onlar yavru olunca zaten onları görüyorsun. Onların hareketleri falan. Ya zaten zihninde seni meşgul edecek bir şey olmuyor. Bir de yukarı çıkıp da hani derler işte yastığı uzaktan gördün mü uyuyorsun. Şimdi efendim geceler beni uyuyamıyor. Uyuyamazsın tabii. Nasıl uyuyacaksın daha? Dedikodu. Ondan sonra elinde telefon hiç düşmüyor. Ondan sonra yok şu dizi bilsin. Bu
1: bedenin yorulmuyor ki.
0: Zihnen çöküyorsun. Evet. Ondan sonra depresyona girersin tabii. Allah Teala sonumuzu hayır etsin inşallah.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını birazdan aktarıyor olacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. CHP'deki gelişmeler devam ediyor sevgili izleyiciler. Son derece dinamik bir süreç. Mutlak bulunan kararın ardından CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturdu malum Kemal Kılıçdaroğlu. Sonrasında tabii işletilen süreç var. MYK belirlendi. A takımı belirlendi. Bugün itibariyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Birazdan döneceğiz Ankara'ya CHP Genel Merkezi'nden. Muhabirimiz Merve Güven aktaracak. CHP'de bugüne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını. Bir taraftan da tabii diğer yandan hukuki işleyen bir süreç var. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yeni bir ifade geldi. Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdim. İtirafı geldi Muhittin Böcek'ten sevgili izleyiciler. Ve çok büyük bir kitleyi çok yakından ilgilendiren, çoğu zaman büyük bir mağduriyet oluşturan nafaka meselesi, süresiz nafaka meselesi. Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu ve süresiz nafaka düzenlemesi kaldırıldı, iptal edildi. Hukuki yansımaları ne olacak? Konuya ilişkin detayları birazdan aktarıyor olacağız. Ve sevgili izleyiciler, ABD-İran savaşı süreç son haftalarda biraz daha düşük yoğunluklu olarak devam ediyor. Zaman zaman karşılıklı saldırılar var. Şimdi ABD cephesine yansıyan önemli gelişmeler var. Bundan sonraki süreçte Trump İran savaşını hangi pozisyonda devam ettirecek? İşte konuya ilişkin önemli bir gelişme var. Savaş yetkileri tasarısı kabul edildi. Ne ifade ediyor, ne içeriyor? Trump'a yansımaları ne olacak? ABD-İran savaşına yansıması ne olacak? Bu başlığı da konuşuyor olacağız. Hemen detaylarla gün ortasına başlayalım. İki önemli noktadan muhabir arkadaşlarımızdan alacağımız detaylarla başlıyoruz. Gün ortasına sevgili izleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Bugün Perşembe, olağan bilgilendirme toplantısı. Yansıyan önemli detaylar var. Muhabirimiz Aleyna Doğan İzmir'den aktaracak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık olağan basın bilgilendirme toplantısından yansıyanları. Tabii CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Dediğimiz gibi çok dinamik bir süreç, çok yeni önemli gelişmeler yaşanıyor. Özgür Özel Parti'den ihraç edilecek mi? Yeni ihraçlar olabilir mi? Tüm bunları da CHP Genel Merkezi'nden Merve Güven bizlerle paylaşacak. Ama önce hemen dönelim Aleyna Doğan'a ve Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından yansıyanları alarak başlayalım.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl dönümü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üs Komutanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Tabii dakikalar sonrasında aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki uçuş gösterilerini aslında ekranlarınıza getireceğiz. Ancak öncesinde gündemde önemli başlıklar vardı. İlk olarak özellikle de NATO'ya dikkat çekildi. Biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO zirvesi gerçekleştirilecek ve bu kapsamda önemli hummalı çalışmalar da gerçekleştiriliyor Ankara'da. Özellikle de güvenlik anlamında gerçekleştiriliyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı da bu konuya dikkat çekti ve özellikle de Ankara'da bir araya gelecek yaklaşık 35 liderin bir araya gelmesiyle birlikte güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarılacağını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirlerini devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır vurgusunu yaptı. Gündemdeki bir diğer kritik başlıksa Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriydi. İşte bu konuya dikkat çekildi. Bölgedeki askeri girişimlerin yakından ve dikkatle takip ediyoruz denildi. Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin yanı olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir vurgusu yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir vurgusu yapıldı. yapıldı. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur diyerek de önemli bir mesaj verdi Milli Savunma Bakanlığı. Bir diğer önemli konu da vardı elbette ki. Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan bir astsubayın aslında geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan bir astsubayın Tugay komutanının tarafından şiddet, hakaret ve tehdide maruz kaldığı gündeme gelmiş. İşte bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın da bir önemli açıklaması var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır denildi. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde yaklaşmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir vurgusu yapıldı. Söz konusu olayla ilgili soruşturma izni bakanlıkça verilmiştir denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken her zaman yapılacaktır vurgusunu yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Dediğimiz gibi dakikalar sonrasında aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115. yıl dönümü kapsamında önemli bir geçiş gerçekleştirecek, fiil geçişi gerçekleştirecek ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki yine F-16'lar, Türk Yıldızları, M-400'ler, A-400'ler yine burada sergileniyor olacak. Hemen dilerseniz kameraman arkadaşım Berkay Hasan Karayakas'ta ekranlarınıza göstersin. Bizler şu anda İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üs Komutanlığı bölgesindeyiz. Dakikalar sonrasında burada bir gösteri geçişi olacak aslında. Dediğimiz gibi Türk Havacılığı'nın 115. yılı kutlanacak. Özellikle de köklü bir geçmişe sahip tabii. Bu süreçte Türk Havacılığı eğitim, teknoloji ve operasyonel kabiliyetiyle yerli savunma sanayisindeki atılımlarla da özellikle de önemli bir ölçüye ulaştı. Ve aynı zamanda yine Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka, Akıncı gibi Kızılayma gibi milli projelerle de geleceğin hava gücünü inşa etti. Dakikalar sonrasında şu anda şu dakikalarda askerler gösteri geçişi için şu anda bekliyor. Dakikalar sonrasında da burada İzmir Çiğli bölgesindeki 2. Anajet Üs Komutanlığı'nda Türk Havacılığı'nın 115. yaşı kutlanacak ve o anları da ekranlarınıza getirmeye devam ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a, İzmir'den Çiğli'den aktardı sevgili izleyiciler. Şimdi dönelim Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne. Mutlak mutlak kararın ardından CHP'nin ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 13'te başlıyor. Diğer detayları da alacağız. Muhabirimiz Merve Güven karşımızda CHP Genel Merkezi'nde.
2: Gülden Karacık Demirtaş, bahsettiğiniz o toplantıya artık bir saatten az bir süre kaldı. Tabii şu bilgiyi verelim ilk olarak, bu toplantıda herhangi bir dosyanın görüşülmeyeceğini söyleyelim sizlere. Çünkü bu aslında Yüksek Disiplin Kurulu'nun mutlak mutlak kararının ardından gerçekleştireceği ilk toplantı. Tabii bu toplantıya en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlık edecek ve ilk toplantının gündeminde başkanlık seçimi yer alıyor. Tabii şunu da söyleyelim, aslında Yüksek Disiplin Kurulu partinin en üst düzey disiplin organı ve bu kurul 15 asil üyeden oluşuyor. Yüksek Disiplin Kurulu'nun sonraki toplantılarında aslında ihraç süreçlerinin gündeme alınmasını, disiplin süreçlerinin masaya yatırmasını bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partideki çalışmalarına başladı ve onun da aslında bu toplantıya katılıp hayırlı olsun deyip çıkmasını bekliyoruz bizler. Çünkü tabii burası bir hüküm veren bir organ olduğu için de Genel Başkan burada yer almıyor Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Tabii şu bilgiyi verelim, aslında parti meclisi 11 Haziran'da toplantısını gerçekleştirecek. Özellikle tabii kamuoyunda mutlak mutlak kararın ardından konuşulan pek çok isim vardı. Özgür Özel gibi ya da işte Ali Mahir Başarır gibi Özgür Özel'e yakın isimlerin partiden ihraç edilip edilmeyeceği tartışılıyordu. Bunun yanı sıra tabii ihraç edilecek büyükşehir belediye başkanları ya da ilçe belediye başkanları olacak mı olmayacak mı? Bunlar tartışılıyordu. Şu bilgiyi verelim. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanları ve vekiller için parti meclisinin onayına bağlı ihraç süreci. Yani parti meclisi henüz toplanmadığı için, ilk toplantısını gerçekleştirmediği için şu an için bu isimlerin ihraç sürecinin başladığını söyleyemeyiz. Tabii 11 Haziran'daki toplantının ardından da bu sürece girilecek mi ya da girilmeyecek mi, o zaman netliğe kavuşacak bu konu. Yine tabii il belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri de merkez yönetim kurulu kararıyla yine YDK'ya sevk edilebiliyor. Aslında merkez yönetim kurulu 2 Haziran'da bir toplantı gerçekleştirmişti. Ancak bu toplantıda buna yönelik bir karar alınmadı. Dün parti sözcüsü Müslüm Sarı da böyle bir karar alınmadığını açıklamıştı. Yarın daha geniş katılımla bir toplantı gerçekleştirecek merkez yönetim kurulu. Burada bir ihraç çıkar mı çıkmaz mı? Bunların yanıtını da yine yarın elde etmiş olacağız. Tabii şu bilgiyi de verelim aslında. Müslüm Sarı'ya partiden ihraçlar olacak mı sorusunu yöneltmiştik dün. Kendisi Merkez Disiplin Kurulu'nu işaret etmişti ve kendi gündemiyle toplanacak, kendi sürecini kendisi yönetecek demişti. Ancak biz arkadaşlarımızı hemen disiplin süreçlerine çalıştırıp partiyle olan bağlarını koparma anlayışı içerisinde değiliz demişti. Ve sürekli diyalog zeminine işaret etmişti Müslüm Sarı. Bunun içinde aslında hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında özellikle mutlak butlan sürecindeki gerilimi, tansiyonu düşürmek için de yine bir diyalog mekanizması kurmayı, heyet oluşturmayı amaçladıklarını ifade etmişti. Tabii yine de bu süreci takip edeceklerini söylemişti Müslüm Sarı. Çünkü bu süreçte aslında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de hakarete varan sözler sarf edilmişti. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu çizgiler doğrultusunda bizler gözlemlerimizi yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde de buna göre tutum alacağız ifadelerini kullanmıştı. Ancak yine diyalog mekanizmasını çalıştırmanın önemine işaret etmişti. Söylediğimiz gibi tabii bu ilk toplantı olacak, ama şu bilgiyi de verelim. Özellikle grup toplantısında geçtiğimiz günlerdeki yine hain Kemal sloganları atılmıştı ve Müslüm Sarı bunun ardından yaptığı açıklamada da bu kişilerin biz partili olduğunu düşünmek istemiyoruz, öyleyse de gerekli süreç başlatılır demişti. Tabii partililerden buna yönelik bir tespit elde edilirse, yani bu sloganı atan kişiler tespit edilirse ve CHP üyesi ise bu kişiler, bunlar için il disiplin kurulları işlem yapıyor. Yani bunun içinde aslında yine bir araştırma, soruşturma sürecinin işletilmesi gerekiyor. Ancak bahsettiğimiz gibi bu ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek olan bu toplantıda YDK başkanı seçilecek. Bunun ardından da diğer toplantılar için planlama yapılacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde bu toplantının başlamasını bekliyoruz. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Kim Merve Güven, çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Sayın seyirciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutluk yeni bir projenin başladığını ve 15 Haziran'da satışa çıkarılacağını söyledi. Ayrıca 500 bin konutun teslim tarihini de duyurdu.
3: Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz. Ve hani orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız. 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan, başvuru demeyelim, Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu: evinizin, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Yani başvuran vatandaşımızın evinin olmaması gerekiyor. Takdir edersiniz ki evi olmayana burada öncelik vermek istedik. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın. 500 bin konut gerçekten bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu bitirdik hamdolsun. Şimdi de yeni 500 bin konutu milletimize sunuyoruz. 81 ilde kurallarımızı çektik. İnşaatlarımıza başladık.
4: İlk konutlar ne zaman teslim edildi?
3: Ya ilk konutları da şöyle Serdar Bey, 2027 yılının Mart ayı itibariyle teslim etmeye başlayacağız. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028 yılında vatandaşlarımıza sunmak olacak. Bunun için çalışıyoruz.
0: Şimdi çok geniş kitleyi ilgilendiren bir haber geldi bugün Anayasa Mahkemesi'nden. Mahkeme boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Hemen dönelim Ankara'ya, detayları muhabirimiz Sait Kahraman aktaracak.
5: Evet, Anayasa Mahkemesi'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik karar geldi. Yüksek Mahkeme Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Bilindiği gibi mevcut düzenlemeye göre boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebiliyordu. Kanunda herhangi bir zaman sınırı bulunmaması uzun süredir tartışma konusu. İşte Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine gündeme gelen dosyada Anayasa Mahkemesi süresiz nafakaya imkan tanıyan düzenlemenin hükmüne iptaline karar verdi. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeye çevrilmiş durumda. Adalet Bakanlığı da bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Bugün Adalet Bakanı iptal edilmekten hemen sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi. Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız. Tabii kulislere gelen bilgiler de var. Özellikle masadaki formüller var. Bu formüller arasında 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl nafaka verilmesi gibi modeller bulunuyor. Tabii ileriki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne özellikle 12. yargı paketiyle birlikte bu düzenlemelerin gelmesi bekleniyor diyelim. Sözü Ankara'dan size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a. Detaylar için sevgili izleyiciler ve devam edelim bu sıcak gelişmenin ardından. CHP kurultayındaki usulsüzlük ve Muhittin Böceğin adaylığı sürecindeki rüşvet iddialarını içeren soruşturmalar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosyalar Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel'le CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı aldı. Başsavcılık her iki ismin de milletvekili olması nedeniyle soruşturma yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bulunduğunu belirterek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. Özgür Özel hakkında daha önce de meclise gönderilmiş 56 fezleke bulunuyor.
0: İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan CHP'li meclis üyesi Gizem Göçtü ve inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Göçtü yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çift mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: İzmir'de rüşvet çarkına bir darbe daha geldi. Yolsuzluk operasyonunda firar meclis üyesi ve eşi havalimanında kıskıvrak yakalandı. Tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
8: Aç kapıyı polis, aç!
7: Güzelbahçe Belediyesi'ne geçtiğimiz Nisan ayında büyük bir operasyon düzenlenmişti. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını kapsıyor. İlk operasyonda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la birlikte bir şüpheli tutuklanmıştı. Dosya kapsamında aranan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu belirlenmişti. Takibi sürdüren ekipler çifti dün Türkiye'ye giriş yaptıkları havalimanında kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.
0: Geciken yargı süreçleri hızlanacak. Bu amaçla 140 yeni mahkeme kurulacak. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
8: Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.
7: Göreve gelir gelmez geciken yargı süreçlerine değindi. Yargıyı hızlandıracak adımlara yöneldi.
9: 8 yıldan beri sen boşama davasını niye bitiremiyorsun? Bunun sebebini sormak zorundayız.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıyı hızlandıracak yeni adımı duyurdu.
10: Adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.
11: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
7: En fazla Asliye Ceza Mahkemesi kurulacak. Onu Asliye Hukuk Mahkemeleri, İş Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri takip edecek. Artık adalet daha hızlı tecelli edecek.
9: Yani vatandaş neden mağdur olsun? Kira tespit davası neden 4 yıl sürsün? Tahliye davası neden 5 yıl sürsün?
7: Bakan Gürlek İstanbul'da hakim ve savcı sayısının artırılacağını da belirtti.
0: AK Parti kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için çalışmalarını hızlandırdı. Gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesini öngören yasal düzenlemenin meclis saatine girmeden önce hayata geçirilmesi planlanıyor.
12: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz.
13: İhtiyaç sahibi ailelere standart tek tip nakdi yardım yapılmayacak. Destek tutarları bölgesel ve yerel dinamiklere göre değişecek.
14: 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
13: Vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı etki analizlerini tamamladı. İl ve ilçeler bazında bir sosyoekonomik harita çıkarıldı.
14: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.
13: Proje yaşam maliyeti adaleti üzerine kurulacak. Büyük şehirlerdeki kira, ulaşım ve temel gıda gibi yaşam maliyetleriyle Anadolu'nun daha küçük ölçekli şehirlerindeki geçim endeksleri aynı kefeye konulmayacak. Yani ekonomik şartlar ve ihtiyaçlar belirleyici unsur olacak.
14: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
13: Devlet her bölgeye özel bir eşik gelir sınırı belirleyecek. Hanenin toplam geliri hesaplanacak. Eğer bu gelir eşik sınırın altında kalıyorsa aradaki fark devlet tarafından ödenecek. Buna da gelir tamamlayıcı destek adı verilecek. Böylece hiçbir hanenin geliri yaşadığı bölgenin asgari yaşam maliyetinin altına düşmeyecek. Düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.
0: Schengen vizesi almak artık adeta bir şans oyununa dönüştü. İddiaya göre bazı fırsatçılar bot yazılımlarla randevuları kapatıp vatandaşlara yüksek ücretlerle satıyor. Konunun meclis gündemine taşınmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat 7 şirket hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
15: Boş. Redmi yedim.
16: Bana yine bir ay mı vermişler?
15: Kanka boş.
17: Vize sonucu beklemek yetmiyormuş gibi bir de randevu krizi yaşanıyor. Sorun büyüyünce bakanlık devreye girdi. 7 şirket incelemeye alındı.
6: Schengen vizesinde randevu bulmak giderek zorlaşıyor. Vatandaş günlerce sistem başında bekliyor ama boş tarih bulamıyor. Süreç adeta çileye döndü. İddiaya göre fırsatçılar devrede. Bot yazılımlarla randevular saniyeler içinde alınıyor. Daha sonra yüksek fiyatlara satılıyor.
18: Beraber vize sonuçlarımıza bakıyoruz.
19: Gerçekten çıkmadı.
6: Fiyatlar 300 eurodan başlıyor. Acil durumlarda 1000 euroya kadar çıkıyor. Skandalın büyümesi üzerine konu meclise taşındı. Milletvekilleri haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali gerekçesiyle soru önergeleri verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıtladı. Reklam Kurulu usulsüzlük yaptı, tespit edilen 7 şirketi mercek altına aldı. Vurgunun boyutu sadece randevu satışıyla da sınırlı kalmadı. Şirketlerin ödemeleri IBAN üzerinden şahsi hesaplara topladığı ve fatura kesmediği belirlendi. Kayıt dışı para trafiği üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti. Tüketici mağduriyetini önlemek için yeni yasal tedbirler hazırlanıyor.
0: ABD, İsrail'le Lübnan'ın ateşkes uygulama konusunda anlaştığını duyurdu. Yeni anlaşma Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesini öngörüyor.
13: İran'ın ABD ile diyaloğu durdurma resti sonuç verdi. Lübnan'da ateşkesi çiğneyen İsrail'den geri adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda anlaştığını duyurdu. Varılan mutabakat günler süren yoğun diplomasi trafiğinin ardından geldi. Ancak anlaşmanın hayata geçmesi çok sert şartlara bağlı. Ateşkes, Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesi ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliye edilmesi halinde geçerli olacak. Nehrin güneyinde kontrolün tamamen Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olacağı pilot bölgeler kurulacak. Bu alanlarda Lübnan ordusu dışında hiçbir silahlı unsur bulunmayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki ülke temsilcileri daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden görüşecek. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda ateşkes 45 gün uzatılmıştı. Ancak soykırımcı İsrail Lübnan'da katliama devam etmişti.
0: İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Saldırıda 5'i aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
13: Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze şehrinin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda 5'i aynı aileden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bekletildiği görüldü. Saldırının ardından bölgeden gelen görüntülerde vurulan binaların harabeye döndüğü kameralara yansıdı. Gazze şeridinde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 936 Filistinli hayatını kaybetti, 2903 kişi yaralandı.
0: İsrail basını hemen hemen her gün Türk savunma sanayi ürünlerine haber yapıyor. İsrail merkezli Epoch dergisinde Türkiye'nin geliştirdiği insansız su altı ve su üstü sistemlerinin bölgesel deniz dengelerini değiştirebilecek bir güç unsuru haline geldiği belirtildi.
7: Türkiye'nin insansız su altı ve su üstü sistemlerine yaptığı yatırımlar İsrail basını tarafından mercek altına alındı. İsrail merkezli Epoch dergisinde yayınlanan analizde bölgesel deniz gücü dengelerini değiştirebilecek seviyeye ulaştığı belirtildi. Analizde Ankara'nın geliştirdiği yeni nesil platformlarla denizlerdeki caydırıcılığını hızla artırdığı ve bu yükselişin yakından izlendiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin son yıllarda insansız su altı ve su üstü sistemlerine yaptığı yatırımların Ankara'yı bölgesel deniz gücü rekabetinde yeni bir konuma taşıdığı ifade edildi. Orta Doğu analisti Doron Peskin imzalı analiste Türkiye'nin deniz harp teknolojilerindeki adımları sessiz ama kararlı olarak nitelendirilirken Ankara'nın denizlerdeki caydırıcılık kapasitesini hızla artırdığı kaydedildi. Analize göre Türkiye'nin deniz harp teknolojilerindeki son hamleleri Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda sergilendi.
0: Şimdi bir kez daha İzmir'e döneceğiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yılı dolayısıyla İzmir Çiğli'de gösteri uçaklarımız bir kez daha semalarda gök vatanı korumaya devam ediyorlar. Hemen dönelim Aleyna Doğan karşımızda detaylarla. Aleyna.
1: Gülden Kalecik, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115. yılının dönemi kapsamında. İşte İzmir Çiğli'deyiz. Burada 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki uçakların gösteri geçişi gerçekleşiyor. Kameraman arkadaşım Berkay Hasan Karayakas ekranlarınızda getiriyor şu dakikalarda. Bakın F-16'ları görüyorsunuz şu anda. F-16'lar, Hürjet ve Çelik Kanatlar şu anda gösteri geçişi gerçekleştiriyor. Özellikle de F-16 boş uçakları, gelişmiş radar sistemleri, hassas güdümlü mühimmatları ve yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde hem hava hem de hava yer görevlerinde etkin rol oynuyor. Bakın şu anda Hürjet yine hemen ekranlarınızda Hürjet geçişini gerçekleştiriyor. Özellikle de Hürjet Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. İleri jet eğitim görevlerinin yanı sıra hafif taarruz görevlerinde de kullanılabilecek modern kokpit tasarımı ve dijital uçuş sistemleriyle gelişmiş görev bilgisayarıyla geleceğin savaş pilotlarını yine yetiştirecek. Şu dakikalarda İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Türk Havacılığı'nın 115. yılı kutlanıyor. Şu dakikalarda ekranlarınıza gerçekleştiriyoruz, görüntüleri veriyoruz. Özellikle de Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki uçakların fiil geçişi gerçekleşiyor. Yine özellikle savaş pilotlarının son durağı olan T-38M jetleri var. Bunlar da özellikle F-16 benzeriyle dikkat çekiyor. Yine süpersonik hızlara yaklaşabilen uçaklar gelişmiş aviyonik sistemleri sayesinde pilotlara gerçek savaş uçağı tecrübesiyle de kazandırıyor. Aynı zamanda A-400M Hava Kuvvetleri'nin nakliye uçakları var. Yine pilotların ilk kanatları var. KT-1T eğitim uçakları var. Pilot adaylarının gökyüzüyle tanıştığı ilk platformlardan biri bu da. Saatte yaklaşık 650 km hızla ulaşabilen turboprop uçak modern eğitim sistemleri sayesinde temel uçuş eğitimlerinin vazgeçilmez unsuru olarak görev yapıyor. İşte Türk havacılığının 115. yıl dönümü kapsamında İzmir Çiğli ilçesinde 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki uçaklar gösteri geçişi gerçekleştirdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Aleyna, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Aleyna Doğan İzmir Çiğli'den aktardı sevgili izleyiciler. ABD ordusunun Suriye'den tamamen çekilmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Moskova ile askeri üsler konusunda anlaşmaya vardı.
7: The Wall Street Journal'ın uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesine rağmen ülkedeki stratejik askeri varlığını korumayı ve üslerini elinde tutmayı başardı. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Rusya'nın Akdeniz, Afrika ve Güney Amerika operasyonlarında lojistik bir köprü olarak kullandığı bu stratejik üsleri tamamen kaybedeceğini öngören Washington'daki bazı hükümet yetkilileri, Kremlin'in sahada kalıcı olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. ABD basınına göre Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden askeri varlığını yılın başlarında üslerini tamamen boşaltarak sonlandıran ABD ordusunun aksine Rusya sahada kalmaya devam etti. Hava üssü ve Tartus deniz üssünün uydu görüntülerinde Rus birliklerinin hareketliliği görüldü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara iktidara geldikten sonra hem Batı hem de Moskova ile dengeli ilişkiler kurma yoluna gitmişti.
0: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ücretlerini alamayan maden işçilerinin başlattığı eylem sürüyor. Yürüyüş yapan işçiler bir kez daha haklarını istedi. Zaman zaman polis ve işçiler arasında arbede yaşandı.
20: Bir yıldır adam akıllı düzenli maaşımızı alamıyoruz. Son bir yıldır da bayrama parasız girip duruyoruz. Hakkımızı istiyoruz.
13: Haklarını aramak için sokağa çıktılar. Adalet sloganları attılar.
21: Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet!
13: Görüntüler Edirne'den. Uzunköprü ilçesinde özel bir maden firmasında çalışan işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatmıştı. Sabah yine erken saatlerde toplanan işçiler duruma tepki gösterdi. Ödemelerin bir an önce yapılması istendi.
22: Biz 90 gündür para alamıyoruz. Bizim çıkardıklarımızı da vermediler. Hala aynı politikayla, aynı yalanlarla bizi, bu işçiyi kandırmaya çalışıyoruz.
13: İşçiler protestolarının ardından şirketin önüne yürüyüş yapmak istedi. Fakat izinleri yoktu.
23: Geldi mi? Başımıza bir şey geldi mi? Başımıza bir şey geldi mi?
13: Polis işçilere müsaade etmedi. Taraflar arasında arbede yaşandı. İşçiler haklarını alana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü isimlerin kan, idrar ve saç analizi sonuçları ortaya çıktı. İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerin isimleri.
24: Çareden yoksun ansızın. Anlamam akıntıya yürekten.
25: Operasyonel A ve saldırının
7: magazin ve sanat dünyasında yer yerinden oynadı. Dev uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerin adli tıp raporları ortaya çıktı. Kimlerin testi pozitif, kimler temiz çıktı.
26: Gireceğim dedim, bitti.
7: Adli Tıp Kurumu raporuna göre şüpheliler arasında yer alan Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Han aynı operasyon kapsamında gözlerin çevrildiği ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen diğer popüler isimlerse derin bir nefes aldı.
27: Sizin videonun başında vardı.
7: Gazeteci Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in verilen tüm biyolojik örnekleri temiz çıktı. Bu dört ismin kan, idrar ve saç testlerinde hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde izine rastlanmadı ve raporları kayıtlara negatif olarak geçti.
0: Polat ailesinin koruması Can Polat, otel çıkışında uğradığı pusuda hayatını kaybetti. Katilin konumu Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımından bulduğu öne sürüldü. Suikastin hemen ardından suç örgütünden gelen meşhur enerji şarkılı paylaşımsa akıllarda soru işareti bıraktı.
28: Can Polat'ı vurdular! Allah'ım, hayatımız zindan oldu artık!
13: Fenomen çiftin hem yakın akrabası hem de en güvendiği korumasıydı. Pusuda hayatını kaybetti. Tetikçinin konumu Dilan Polat'ın paylaşımından bulduğu iddia edildi. Polat ailesi çocuklarıyla otelde tatildeydi. Çıkış yapmaya hazırlanırken silah sesleri patladı. O an otelde büyük bir panik başladı.
29: Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu. Tam vedalaşıyorduk. O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye gittiklerinde biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
13: Hedef Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'tı. Sabah 9'dan beri sokakta pusu kuran saldırgan.

0: Can onu gördüğü an tetiğe bastı.
1: Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri.
2: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
0: Kurşunların hedefi olan Can Polat kanlar içinde otelin içine doğru kaçtı. Can havliyle kendini korumaya çalıştı.
2: Can Polat Bey direkt geldi, vuruldum dedi, böyle kendini tutuyordu. Ondan sonra biz hani çünkü çok kötü bir şeydi yani.
0: Silah sesleriyle Dilan Polat kriz geçirdi. Gözyaşları içinde feryat ederek yardım istedi.
3: Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
0: Polat'ın daha önce de koruması vurulmuştu. Bu kez tetikçinin konumu fenomenin paylaşımından öğrendiği öne sürüldü. 23 yaşındaki şüpheli suç aletiyle gözaltında. Emniyetin çok yönlü soruşturması sürüyor.
3: Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
0: Öte yandan cinayetin hemen ardından Daltonlar olarak bilinen suç örgütünden dikkat çeken paylaşım geldi. Çete firari lideri Can Dalton'un fotoğraflarını Dilan Polat'ın şarkısıyla paylaştı.
4: Nasıl geldin artık?
0: Saldırıyı Daltonlar mı yaptı sorusu akıllara geldi.
4: Nasıl geldin artık?
5: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.
6: TGRT FM Haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
14: Buyurun.
15: Ben miyim?
14: Evet.
15: Hayırlı günler Osman dede.
16: Hayırlı günler efendim, buyurun.
15: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani... Hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
17: TGRT FM Haber.
18: Ve amcasının oğlunu darp etti.
19: Bak bana saldırdılar burada. Bak herkes şahit, kendi saldırdı.
18: Hastaneye sevk edilen çoban çift kırıklı darp raporu aldı. Kimliği belirlenen saldırganlar hakkında emniyette yasal işlem başlatıldı.
19: Araç sürücüsü ve yanındaki arkadaş aracına yönelerek şey yapmaya çalıştı. Silah var dedi arkadaşına, silahını al gel dedi. Benim amcamın oğlu da yanına gitti.
14: engel olmaya çalıştı.
20: Ya ne çekiyorlar?
21: Ne yapıyorsun hocam ya? Ya hocam ne yapıyorsun bak?
22: Karşı önden gelen motosikleti gören sürücü çarpışmamak için aniden frene bastı. Ancak arkasından gelen motokuryeyi fark edemedi.
21: Ne yapıyorsun hocam ya?
22: Görüntüler İstanbul Bakırköy'den. Şeridinde ilerleyen otomobilin önüne bir anda ters yönden gelen motosiklet çıktı. Sürücü kaza olmaması için ani fren yaptı.
21: Ne yapıyorsun hocam ya? Ya hocam ne yapıyorsun bak?
22: O sırada otomobilin arkasında seyreden motokurye frene basan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kurye otomobilin yanından geçmeye çalıştı ancak dengesini kaybedip yere savruldu.
21: Ne yapıyorsun hocam ya?
22: Kazaya neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinde durmadan kaçtı. O anlarsa araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

0: Boğaz turkuaz renge büründü. Yunusların şovuyla seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Boğazı doğanın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor. İki kıtanın arasındaki deniz turkuaza döndü. Yunuslar da tropikal denizleri andıran suya kayıtsız kalmadı. Kartpostallık görüntüler oluştu. Suyun yüzeyine çıkan yunuslar eşsiz manzaraya güzellik kattı. Teknelerin arasında yüzerek boğazın ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattılar. Boğazın gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde turkuaz renkli deniz daha fazla etkili oluyor. Adeta Maldivleri andıran görüntü drone'la havadan kaydedildi. Vatandaşlar arasında boğazın turkuaz görüntüsü hem hayranlık hem de merak uyandırdı. Uzmanlar Karadeniz'deki zengin mineralli sular ve plankton yoğunluğu nedeniyle renk değişimi yaşandığını belirtiyor. İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Çocuklarımı göremiyorum dedi. Vatandaşların çığlıkları arasında kendini bir anda boşluğa bıraktı. Nefeslerin tutulduğu o anlarda kadın itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düştü.
1: Tamam sakin ol. Sakin ol.
0: Korku dolu anların adresi İstanbul Esenyurt. Çocuklarını görmediğini iddia eden kadın oturduğu binanın 4. katına çıktı. Çevredekilerin endişeli bakışları ve çığlıkları arasında binadan aşağıya atladı. Neyse ki olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açmıştı. İntihara kalkışan kadın hava yastığının üzerine düştü.
1: Tamam sakin ol. Sakin ol.
0: İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O korku dolu anlardan geriye ise bu görüntüler kaldı. Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland bölgesinde düzenlenen gece yarısı güneşi avı yarışması turistlere heyecan dolu bir macera sunuyor. Yarışmacılar 18 Haziran'dan itibaren kayak merkezi Levi'de ipuçlarını takip ederek gizlenmiş altın külçesini arayacak. Yaklaşık 23 bin euro değerindeki ödülün yeri sır gibi saklanırken organizatörler yaz boyunca yeni ipuçları paylaşacak. Yarışma gün ışığının neredeyse 24 saat sürdüğü ünlü kuzey yazını tanıtmaya amaçlıyor. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kuzey Carolina'da bir polis memurunun bir kadını darbettiği anlar kapı zili kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler üzerine 22 yaşındaki polis memuru Carl Snyder hakkında saldırı suçlamasıyla dava açıldı. Yetkililer Hyder'ın bir hırsızlık ihbarına müdahale sırasında 34 yaşındaki Cherry Moore'u yere ittiğini ve yüzüne defalarca yumruk attığını belirtti.

0: 112 arayan babanın ihbarıyla olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vurulan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba da polis gelene kadar oğlunun başında bekledi. Gözaltına alınan Faruk Kayhan emniyete götürüldü. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki genç geçen yıl Kozan'daki orman yangınına müdahale ederken kaybolmuş, 10 saat sonra bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Çok hızlıydı, virajı alamadı, son sürat minibüse çarptı. Kaza Karabük-Eflani Karayolu'nda meydana geldi. Hız yapan bir otomobil sürücüsü virajdan döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kendi şeridinde ilerleyen minibüse çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Çekil! Çek, çek.
2: Ayağa dikkat. Çek. Hayır, dur.
1: Tamam, bir şey olmaz. Tamam.
0: 5 metre yüksekten boşluğa düştü. İtfaiye film gibi operasyonla yaralı adamı kurtardı. Zeytinburnu'nda bir kişi yürürken dengesini kaybetti. Kendini bir anda 5 metrelik boşlukta buldu.
1: O şey taktım. Cuman.
0: Yaralı adam düştüğü yerden çıkamadı. Durumu fark edenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Ekipler sedyeye bağladıkları kişiyi iple yukarı çekerek kurtardı.
1: Hemen çekelim.
3: Çekebiliriz.
1: Çekin.
0: Metrelerce boşluktan çıkarılan vatandaş ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Tamam, bir şey olmaz. Çek.
0: Koltuk değnekleriyle merdiven çıkmakta zorlandı. Yaşlı kadının yardımına polis koştu.
4: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Yürekleri ısıtan görüntüler Samsun'dan. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus timleri devriye gezdiği sırada yaşlı bir kadının merdiven çıkamadığını fark etti. Hemen kolları sıvadı. Yaşlı kadını kaldırımda buldukları sandalyeye oturtup merdivenden çıkardı.
5: Kapımı.
4: Değil mi?
0: Ekip yaşlı kadının hayır duasını da aldı. Kelkitçayı kenarında scooterla selfie çekiyorlardı. Dengelerini kaybederek azgın sularda kayboldular. Günler süren arama çalışmaları sonucu iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay 28 Mayıs'ta Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşandı. Dört arkadaş scooterla selfie çekerken çaya düşerek kaybolmuştu. İki genç kurtarılırken Oğuz Kale ile İlker Parlak akarsuda gözlerden kayboldu. İhbar üzerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel harekete geçti. Dalgıç ekipleri çayda arama yaptı. Bölgedeki Sanko Barajı'ndan su akışı kesildi. Nehirdeki su seviyesi düşürüldü. Aramalar da çay yatağında yoğunlaştı. Yoğun çalışmalar 7. günde sonuç verdi. Oğuz Kale'nin cansız bedeni olay yerinden 13 kilometre uzaklıkta, Kale Köprüsü civarında polis dronuyla tespit edildi. Ağaç dallarına takılı halde bulunan Kale'nin cansız bedeni AFAD ve JAK ekiplerince sudan çıkarıldı. Cenazesi de otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
6: Gökyüzü karardı, sağanak vurdu. Taşarak mahalleleri yutan hırçın sular, evleri, ahırları ve araçları çamur deryasına gömdü.
7: Sürücü adayı arabasını kaldı orada. Çamurun içinde daha çıkamıyor da. Bu arabalar da hep onları bekliyor şu anda.
6: Gümüşhane'de sokaklar nehre döndü. Sel kapılara dayandı. Hızır gibi yetişen ekipler can kurtarma yarışı başlattı. Vatandaşlar ve çaresiz hayvanlar güçlükle tahliye edilirken sulara kapılan bir köpek ne yazık ki telef oldu. Sular çekilince afetin yıkıcı yüzü ortaya çıktı. Bir ev ve ahır çamur deryasına döndü.

0: Dört araç serin gazabına uğrarken bunlardan ikisi dağlardan kopan devasa toprak ve moloz yığınlarının altında kalarak adeta balçağa gömüldü.
1: Dört tane var değil mi abi? Dört tane.
0: Kent yaralarını sarmak için şimdi tek yürek. Bölgeye seferber olan ekipler serin karanlık izlerini silmek ve hayatı yeniden normale döndürmek için aralıksız bir mücadele sürdürüyor.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro teslim ettiğini söyledi. Genel merkezin kendisinden birkaç kez para istediğini de ileri sürdü.
1: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Ek ifade verdi. Özgür Özel'e verdiği paraları anlattı. Paranın oğlu aracılığıyla istendiğini tekrarladı.
3: Bu Antalyalı bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu. Eski başkan bir kez daha ifade verdi.
4: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla yönetilen devasa para trafiğini itiraf etti. Yeni itirafında Böcek, Özel'in isteğiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden verdiğini açıkladı.
5: Özgür Özel'in isteği üzerine seçim dönemi 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttık. Yine Özgür Özel'in isteğiyle Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden teslim ettim.
2: Böcek adaylık vizesi için Ankara'da 1 milyon euro, Manisa'da 950 bin euro, Antalya'daki lansmanda 200 bin dolar nakit para teslim ettiklerini ileri sürdü. Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtları da para teslimatını doğruladı. Böceğin resmi makam araçlarıyla Antalya'dan Manisa'ya gittiği, Ferdi Zeyrek'in şirketiyle telefonla görüştükten hemen sonra şirketin bulunduğu adrese geçerek burada 2,5 saat kaldığı tespit edildi. Muhittin Böceğin itirafları sonrası rüşvet soruşturmasının genişletilmesi bekleniyor.
0: İstinafın mutlak butlan kararının ardından CHP'nin ilk yüksek disiplin kurulunun şu dakikalarda toplanması bekleniyor. Detayları alacağız. Muhabirimiz Merve Güven CHP Genel Merkezi'nden karşımızda.
6: Başkanlığında toplamda 19 kişiden oluşan o merak edilen MYK listesine ilan ettirmiştir.
7: Günden Karecik Demirtaş o toplantının şu dakikaları itibariyle başladığını söyleyebiliriz. Tabi mutlak butlan kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yapacağı icraatlere dönmüştü. Tabii ki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı da onlardan bir tanesi. Önemli bir kurul Yüksek Disiplin Kurulu. Özellikle tabi partinin en yüksek disiplin organı. Bu toplantıda aslında ilk olarak şu bilgiyi verelim. Herhangi bir ihraç gündeme gelmeyecek. Çünkü bu Yüksek Disiplin Kurulu'nun yapacağı ilk toplantı bu kararın ardından. Bu toplantıyı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan açacak ve bir başkanlık seçimi gerçekleşecek bu toplantıda. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yine toplantıya hayırlı olsun maksadıyla katılıp kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılacağı bilgisini de verelim. Tabii bu kurul aslında 15 kişiden oluşuyor ve tabii ki bir sonraki toplantı da aslında başkan seçildikten sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Tabii şunu da söyleyelim, özellikle mutlak butlan kararının ardından pek çok kişinin disipline sevk edilebileceği konuşulmuştu. Kulislere de bazı isimler yansımıştı. Bu isimlerden bazıları Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır gibi isimlerdi. Ancak parti meclisinin milletvekillerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme yetkisi var ve parti meclisi henüz ilk toplantısını gerçekleştirmedi. Bu toplantı 11 Haziran'da yapılacak. Yani şu an için bu kişiler disipline sevk edilecek mi, sevk edilmeyecek mi? Bu belirsizliğini koruyor. Tabii bunun yanı sıra da aslında MYK'nın da aslında disipline sevk etme yetkisi var. Ancak MYK'da özellikle il belediye başkanları, il ve ilçe yöneticilerini disipline sevk edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 Haziran günü MYK ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Ancak dün Müslüm Sarı, parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı basın toplantısında MYK toplantısında herhangi bir ihracın gündeme gelmediğini ifade etmişti. Ancak yarın MYK yeniden toplanacak. Daha geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilecek. İşte bu toplantıda disipline sevk edilen isimler olacak mı? İl belediye başkanları, il ve ilçe yöneticilerinden isimler belirlenecek. Belirlenecek mi? Bunlar şu an için belirsizliğini koruyan konular arasında. Ancak tekrar altını çizelim. Özellikle milletvekillerinin ve büyükşehir belediye başkanlarının YDK'ya sevk edilmesi için dosyalarının parti meclisi kararı gerekiyor. Yani bunun içinde en azından 11 Haziran'a kadar bir süre var. Tabii ilk toplantıda bu karar alınır mı, alınmaz mı? Şu an için o da belirsizliğini koruyor. Tabii bunun yanı sıra özellikle mutlak mutlak kararın ardından ve genel merkezin el değiştirme sürecinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler olmuştu. Özellikle genel merkezde bulunan kişiler, partililer ya da geçtiğimiz günlerdeki meclisteki grup toplantısına katılan partililer tarafından atılan sloganlar vardı. İşte bunlara yönelik de bir süreç işletilecek mi? Bunlar da tabii ki gündeme gelecek konular. Ancak özellikle vatandaşlar için, CHP üyesi olan vatandaşlar için il disiplin kurulları işlem yapıyor. Bu yüzden bu YDK'nın konusu olmadığını da söyleyelim. Şu bilgiyi de verelim. Tabii Müslüm Sarı özellikle dünkü basın toplantısında bizler kimseyi bu süreçleri partiden bağı koparmak için hızla işletmeyiz ifadesini kullanmıştı. Bunu doğru bulmadıklarını söylemişti. Ancak kırmızı çizgileri olduğunu ve bu kırmızı çizgiler aşılırsa disiplin sürecini başlatacaklarını, bu yüzden de gözetleme aşamasında olduklarını söylemişti. Tabii bu kırmızı çizgiler nedir? Bunlar da yine genel başkana ve parti yöneticilerine karşı tutumlar. Yani bir saygısızlık olduğunda ya da parti içi disipline aykırı bir davranış olduğunda disiplin sürecini başlatacaklarını ifade etmiş. Bunun için de erken olduğunu ifade etmişti şu anda ve diyalog zemininin önemine işaret etmişti. Tabii söylediğimiz gibi şu dakikalar itibariyle başlayan toplantı bir disiplin dosyası görüşme toplantısı değil. İlk toplantı bir başkan seçilecek ve ardından sonraki toplantılar için gündem belirlenecek. Bizler de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve Güven CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen aktaralım sevgili izleyiciler. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir kez daha paylaşalım. Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası geldi. Yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Saadettin Saran diyelim ve devam edelim. Geciken yargı süreçleri hızlanacak. Bu amaçla 140 yeni mahkeme kurulacak. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
8: Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.
9: Göreve gelir gelmez geciken yargı süreçlerine değindi. Yargıyı hızlandıracak adımlara yöneldi.
10: 8 yıldan beri sen boşama davasını niye bitiremiyorsun? Bunun sebebini sormak zorundayız.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıyı hızlandıracak yeni adımı duyurdu.
11: Adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.
12: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
9: En fazla Asliye Ceza Mahkemesi kurulacak. Onu Asliye Hukuk Mahkemeleri, İş Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri takip edecek. Artık adalet daha hızlı tecelli edecek.
10: Yani vatandaş neden mağdur olsun? Kira tespit davası neden 4 yıl sürsün? Tahliye davası neden 5 yıl sürsün?
9: Bakan Gürlek, İstanbul'da hakim ve savcı sayısının artırılacağını da belirtti.
0: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. Kamu alacağına ilişkin borçlarda azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Ayrıca teminatsız tecil tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.
13: Toplumun birçok kesiminden bu yönde bir talep vardı. Daha uzun vadeli taksitlendirme, maksimum 72 aya kadar yapılandırma kolaylığı sağlamayı düşünüyoruz.
2: Mecliste kabul edilen borç düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kamuya olan borçların taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltildi.
14: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
2: Ayrıca teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarıldı. Düzenleme, vergi ve diğer kamu alacaklarının ödenmesinde mükelleflere daha uzun vadeli ödeme imkanı sağlıyor.
14: Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir.
2: Borçlar yapılandırılırken %39 faiz uygulanıyor. Ancak esnafın beklentisi bu oranın düşürülmesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da faizi daha da aşağı çekmek için çalışıyor. Sadece zor durumda olan mükellefler için bir güncelleme yapılması bekleniyor.
15: Faiz o kadar yüksek ki %39. Yani insanların bunu borçlanmaya ödemeye çalışsa faizini bile ödeyemez.
2: Öte yandan düzenlemenin içerisinde varlık barışı da yer aldı. Yurt dışındaki varlıklarını ülkeye getirenlerden 20 yıl gelir vergisi alınmayacak.
16: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
0: Schengen vizesi almak artık adeta krize dönüştü. İddiaya göre bazı fırsatçılar bot yazılımlarla randevuları kapatıp vatandaşları yüksek ücretlerle satıyor. Konunun meclis gündemine taşınmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat 7 şirket hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
17: Boş.
18: Bana yine bir ay mı vermişler?
17: Kanka boş.
19: Vize sonucu beklemek yetmiyormuş gibi bir de randevu krizi yaşanıyor. Sorun büyüyünce bakanlık devreye girdi, 7 şirket incelemeye alındı. Schengen vizesinde randevu bulmak giderek zorlaşıyor. Vatandaş günlerce sistem başında bekliyor ama boş tarih bulamıyor. Süreç adeta çileye döndü. İddiaya göre fırsatçılar devrede. Bot yazılımlarla randevular saniyeler içinde alınıyor. Daha sonra yüksek fiyatlara satılıyor.
18: Beraber vize sonuçlarımıza bakıyoruz.
20: Gerçekten çıkmadı.
19: Fiyatlar 300 Euro'dan başlıyor. Acil durumlarda 1000 Euro'ya kadar çıkıyor. Skandalın büyümesi üzerine konu meclise taşındı. Milletvekilleri haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali gerekçesiyle soru önergeleri verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıtladı. Reklam Kurulu usulsüzlük yaptı, tespit edilen 7 şirketi mercek altına aldı. Vurgunun boyutu sadece randevu satışıyla da sınırlı kalmadı. Şirketlerin ödemeleri IBAN üzerinden şahsi hesaplara topladığı ve fatura kesmediği belirlendi. Kayıt dışı para trafiği üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti. Tüketici mağduriyetini önlemek için yeni yasal tedbirler hazırlanıyor.
0: Üreticide 10 lira, halde 30 lira, market ve pazarlarda 50 lira. Peki yemeklerin olmazsa olmazı patates ve soğan neden bu kadar pahalı?
21: Seçim! Vay vay vay vay! Şampiyonlar Ligi şu an burada.
22: Bundan 15 gün önce 30 liraydı, 40 lira oldu.
23: Hem ürünler hem de yağmurdan dolayı böyle oldu.
22: 40 liradan 50 liraya çıktı. İki kez zamlandı.
23: Balans geliyor hem de pahalı geliyor.
0: Yemeklerin ana malzemesi lezzet vereni patates ve soğan.
24: Patatesin kızartmasını severim.
25: Haşlaması, salatası,
0: kızartma. En çok sevilen o mudur evde?
25: Evet o.
26: Soğan olmadı yemeğin tadı da olmaz.
0: Ancak şu anda tadıyla değil fiyatıyla gündemde. Fiyatlar nasıl sizce?
25: Pahalı yavrum, pahalı ya.
27: Çok pahalı.
0: Mayıs ayının son haftasında patates ve soğan halden çıkış fiyatı 15 liraydı. Haziran ayının ilk haftasına geldiğimizde fiyatlar 2 kat arttı, 30 liraya yükseldi.
28: Maalesef şu an yüksek.
25: Biraz daha uygun olması lazım.
0: Peki bu yükselişin sebebi nedir?
29: 10 liraya adam toprağa gömüyor. 22 bin liraya aldığı gübre adam 40 bin lira, 30 bin liraya gübre alıyor. Hal çıkışı var, ham maliyesi var, nakliyesi var.
30: Yağmurda
1: yağmurdan, selden dolayı.
3: Hal esnafına göre artışın en büyük sebebi Adana'daki yağışlar ve çiftçinin artan giderleri.
4: Altına da düşmez. Masraf büyük.
3: Bağcılar'daki bir pazara geldik. Patatesin boyutuna göre fiyatları değişiyor. Kilosu 40 liradan satılıyor. Kızartmalık patates ise 4 kilosu 200 lira. Soğanın kilosu yine 3 kilosu 120 lira. Yani kilo fiyatı 40 liradan satılıyor.
29: Kampiyonları geç şu an burada.
1: Soğanda sıkıntı var. 70'i bile bulabilir.
25: Çok pahalı.
3: Markette de durum pazardan farksız. Öyle ki kızartmalık ve yemeklik patatesle soğanın kilosu markette de 50 liraya satılıyor. Ne kadar olmalı soğan ve patatesin kilosu yaz ayında?
29: 15-20 olsun.
25: 25 lira olsun yani.
4: 15-20 lira normaldir yani.
1: 40 liradan aşağı düşmez yine.
29: Bir sürü masrafı var bunun.
21: Seçin! Vay vay vay vay!
0: İran'la ABD masaya bir adım daha yaklaşırken sahada yeni resleşmeler başladı. İran, Kuveyt Havalimanı'nı savaş alanına çeviren büyük saldırıyı kendisinin değil, ABD Patriot'larının yaptığını savundu. Ayrıca İran ordusu, ABD'nin Hürmüz ablukasında komuta merkezi olarak çalışan bir gemiyi hedef aldığını da duyurdu.
2: İran'la Amerika Birleşik Devletleri savaş barış ikileminde tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Taraflar anlaşma masasına bir adım daha yaklaşırken sahada tehlikeli adımlar atılıyor. İran'ın daha önce ABD saldırısına misilleme olarak Kuveyt Havalimanı'nı vurduğu açıklanmıştı. Havalimanı bir savaş alanına dönerken bir kişi öldü, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Bütün uçuşlar süresiz iptal edildi. İran sürpriz bir açıklamayla Kuveyt saldırısını reddetti ve saldırının Amerikan Patriot'ları ile yapıldığını öne sürdü. İran devrim muhafızları ordusu yaptıkları incelemenin İran Hava Kuvvetleri'nden havalimanına herhangi bir atış yapılmadığını gösterdiğini açıkladı. Devrim muhafızları sözcüsü İran füzelerini önlemekte başarısız olan Amerikan Patriot sistemlerinin hatalı şekilde havalimanına düştüğünü savundu. Bu arada Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu saldırı anını gösteren görüntüler yayınladı. İran'ın Patriot iddiasına dair ABD'den bir açıklama gelmedi. Amerikan Patriot sistemleri İran'da 168 çocuğun öldürüldüğü MINAP saldırısında da kullanılmıştı. Öte yandan İran son ABD saldırısına karşılık verildiğini duyurdu. Yapılan son açıklamada ABD'nin Hürmüz ablukasında komuta ve kontrol merkezi olarak görev yapan bir Amerikan destroyerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir karşı açıklama ise gelmedi.
0: İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Saldırıda 5 aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı.
2: Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze şehrinin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda 5'i aynı aileden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bekletildiği görüldü. Saldırının ardından bölgeden gelen görüntülerde vurulan binaların harabeye döndüğü kameralara yansıdı. Gazze şeridinde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 936 Filistinli hayatını kaybetti, 2903 kişi yaralandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı için hesap mı verecek? Temsilciler Meclisi İran Savaşı'nın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Bu Trump'ın aldığı savaş kararına karşı en sert siyasi mesaj. Without objection, the motion to
2: reconsider is laid on the table. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Trump'a İran darbesi. The concurrent resolution is adopted. Temsilciler Meclisi İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerine karşı Kongre'den gelen en sert siyasi mesajlardan biri. Oylamada 4 cumhuriyetçi vekil de demokratlarla birlikte hareket etti. Tasarı 215'e karşı 208 oyla kabul edildi. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Demokratlar Trump yönetimini yasa dışı tercih savaşı yürütmekle suçladı. Yapılan açıklamada Amerikan halkı adına Trump'a açık mesaj gönderildiği ifadeleri kullanıldı. Tasarı bağlayıcı değil ancak Senato'dan geçmesi halinde Trump yönetimi üzerindeki siyasi baskının daha da artabileceği ifade ediliyor. ABD başkanının tasarıyı veto etme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle karar şimdilik sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Washington'la Tahran arasında tansiyon yüksekken Kongre'deki bu oylama ABD siyasetindeki İran çatlağını netleştirdi.
0: Artık bir gün evde kalıp sonsuza kadar nafaka ödeme dönemi sona eriyor. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka mağduriyetine neşter vurdu. Yüksek Mahkeme, yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı. Böylece bir gün evli kalıp sonsuza kadar nafaka ödeme dönemi sona eriyor. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı. Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesini daha sonra açıklayacak. Evet, süresiz nafaka dönemi Anayasa Mahkemesi'nin son noktasıyla beraber artık yürürlükten kalktı. Dediğimiz gibi ömür boyu nafaka dönemi olmayacak. Şimdi hangi şartları gerektiriyor, kimler bu kapsam içinde? Avukat Sayın Mertcan Nacar'la konuşacağız. Merhabalar Sayın Nacar, hoş geldiniz gün ortasına.
5: Sağ olun.
0: Şimdi şunu bir netleştirelim, sıcak bir gelişme. Kimleri kapsıyor Mertcan Bey bu düzenleme ve artık onlar bu sürecin dışında kalacaklar?
5: İzah edelim hemen. Anayasa Mahkemesi bugün Türk Medeni Kanunu'nda 175. maddesinde bahsi geçen süresiz yoksulluk nafakası kısmını uygulamadan kaldırdı. Oy çokluğuyla verilmiş bir karardır. Az önce de belirttiğiniz gibi kararın gerekçelerini biz gerekçeli kararı yayınlandıktan sonra göreceğiz ama normalde uygulama şu şekildeydi. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşen taraf karşı taraftan süresiz eğer kusuru yoksa karşı taraftan süresiz olarak yoksulluk nafakası talep edebiliyordu. Fakat daha önce Antalya Aile Mahkemesi 2012 yılında bununla alakalı bir başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi o zaman bu başvuruyu reddetti. Bunun sebebi işte sosyal devlet ilkesi gereği yoksulluğa düşen tarafın gözetilmesi gerektiğiyle ilgili bir gerekçeydi. Fakat bugün ilginç bir şekilde Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla bu süresiz kısmını uygulamadan kaldırdı. Gerekçeli karar açıklanınca biz şunu göreceğiz. Kanun konucuya uygulama aşamasında ne gibi boşluklar tanımış, bununla alakalı eşitlik ilkesi, sosyal devlet ilkesi, neyle sınırlı olup olmadığı, mülkiyet hakkı, ölçülülük ilkesi, bunlarla alakalı her şeyi biz gerekçeli kararda göreceğiz. Ama bugünün verilen kararında 175. maddede belirtilen süresiz olarak ibaresinin uygulamadan kalktığı, bunun da gerekçeli karar açıklandıktan sonra biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede yayınlanır. Resmi gazetede yayınlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek diye bir karar vermiştir.
0: Şimdi Mertcan Bey, Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek de o paylaşımında özellikle vurgu yaptığı noktalardan birisi hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyorum dedi. Bu gerçekten çok mağduriyet oluşturan bir durum aslında. Hani biz aktarırken de söyledik, bir gün evli kalıp hayat boyu, deyim yerindeyse mezara kadar nafaka ödeme meselesi çok ciddi kitleyi de ilgilendiren değil mi bir süreç aslında bu. Yani bunu bekleyen on binler var deyim yerindeyse.
5: Tabii ki yani bunu bekleyen ciddi bir kitle var. Bu suistimale açık da bir durum. Şimdi gerçekten 175. madde neyi söylüyor? yoksulluğa düşen taraf eğer kusuru yoksa yoksulluğa düştüğü için süresiz olarak nafaka talep edebilir. Aslında bu da gerçekten 2012 yılında verilen AYM kararında da sosyal devlet ilkesinin gereği neyse onu yerine getirmek üzere kanun koyucu tarafından öngörülen bir tedbir. Ama artık bu yıllarda bu suistimale açık bir şekilde işte bir gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay evli kalınıp bir gün, 2 gün evliliklerde evliliğin iptal davasına da gidilmesi durumu söz konusu. Yani illa boşanma gibi bir durum söz konusu değil ama boşanma davasını gerektiren hallerde, tarafların kusurlu olduğu hallerde, çekişmeli yargıya gidildiği hallerde süresiz olarak yoksulluk nafakasına hükmedilebiliyor. Bir ay evli kalınıp da işte öngöremediğiniz bir süre boyunca işte 3 sene mi, 5 sene mi, 10 sene mi ömrünüz ne kadar vefa ederse, bir de insanların ekonomik durumları da tabii o zamana nazaran böyle problemler içerisinde birazcık erimeler söz konusu. Öngöremediğiniz süreler içerisinde biliyorsunuz bununla ilgili de uygulamada çokça uyarlama davaları açıldı. Yani önceden bağlanılan yoksulluk nafakalarının uyarlanması talepleri, işte geçinememe durumları, bunlarla alakalı da uygulamada çok şey değişti. Bütün bunlarla beraber Sayın Adalet Bakanı Akın Gürbek de hani bu uygulamanın suistimali açık ve kullanılabilen bir şey olduğundan bahisle bunlarla alakalı bir çalışma yapılacaklarını söylemişlerdi. Geldiğimiz noktada da Anayasa Mahkemesi buna kayıtsız kalmamış ve bununla alakalı bir düzenlemeye gitmiş, bir karar vermiş. Şimdi kanun koyucu işte yargı paketinde bakalım açık kalan yerleri nasıl dolduracak? Gerekçeli karar önümüzde olmadığı için tam manasıyla yorumlayamıyoruz ama bununla alakalı öngörülerde bulunuyoruz. Yani uygulamada ciddi manada sorunlar vardı bu konularla alakalı. İnsanlar ciddi manada şikayet ediyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi belki 10 binler, 20 binler, 50 binler bu kararı bekliyorlar.
0: Peki var mı ekleyeceğimiz herhangi başka bir nokta? Tabii bundan sonra elbette bir süreç daha var. Yani Anayasa Mahkemesi'nden bu karar çıktı, son noktayı koydu AYM ama tabii bundan sonra işte bir süreç, ondan sonra da tüm bu mağduriyetleri yaşayanlar açısından önemli bir dönem başlıyor olacak. Varsa birkaç değerlendirme alalım, noktalayalım.
5: Önemli olan kısmı şu anki kararda belirtilen 9 ay sonra yürürlüğe girme meselesi. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yani gerekçeli kararda açıklandıktan sonra tabii biz bunu da yorumlayacağız. Hani, hangi ilkeleri göz önüne alarak belirtmişler. Ama bilinmesi gereken durum, şu an kesinlik kazanan durum, resmi gazetede yayınlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek olması.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz avukat Sayın Mert Can Nacar, sağ olunuz. Çok teşekkürler.
5: Yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, önemli bir karar. Bugünün sıcak gelişmelerinden biriydi. Değerlendirdik. Devam edelim sevgili izleyiciler. Norveç'te rekor sıcaklıklarla başlayan iklim alarmı büyüyor. Uzmanlar yılın ikinci yarısında etkisini artırması beklenen El Niño'nun dünya genelinde aşırı sıcaklar, kuraklık ve sel riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunuyor.
2: ...1877'de milyonları öldüren felaket El Niño dünyayı kasıp kavurmaya başladı. İskandinavya ülkesi Norveç, tarihinin en sıcak ilkbaharını yaşadı. Ülkede 30 Nisan'da hava sıcaklığı 26,5 dereceye kadar çıktı. Uzmanlara göre bu değer mevsim normallerinin oldukça üzerinde. Norveç'te sıcaklık rekorları kırılırken dünyanın gözü şimdi El Niño'ya çevrildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasına göre yılın ikinci yarısında ortaya da güçlü bir El Niño etkisi görülebilir. El Niño, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz sularının olağan dışı ısınmasıyla ortaya çıkıyor. Bu durum küresel sıcaklıkları artırırken aşırı hava olaylarını da tetikliyor. Brezilyalı uzmanlar özellikle ülkenin güney bölgelerinde şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun sıcak hava dalgalarını güçlendirebileceğini, bazı bölgelerde kuraklığa, bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara neden olabileceğini açıkladı. Afrika, Boynuzu, Orta Asya ve Güney Amerika'nın bazı kesimlerinde yağışların artması bekleniyor. Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde ise kuraklık riski öne çıkıyor. Uzmanlara göre El Niño'nun etkileri sadece hava durumuyla sınırlı değil. Gıda üretimi, su kaynakları ve insan sağlığı da bu süreçten doğrudan etkilenebilir. Dünyanın birçok bölgesi yeni bir sıcaklık sınavına hazırlanırken yetkililer aşırı hava olaylarına karşı tedbir çağrısı yapıyor.
0: Eski magazinci Burhan Akdağ 8 yıllık eşinden boşandığı gün saldırıya uğradı. Hem de kızının yanında. İşte Akdağ'ın saldırıya uğradığı o anlar.
2: Boşandığı gün saldırıya uğradı. O anları kızı cep telefonuyla kaydetti.
6: Allah'tan ki Aslıhan varmış kızım. Çünkü eğer ben tek başıma asansörde olsaydım her şey başıma gelebilirdi.
2: Saldırıya uğrayan kişi magazin gazetecisi Burhan Akta. Akta Müge Anlı'nın da eski eşiydi.
7: Yardım edin!
2: Olay Akdağ'ın 8 yıllık eşinden boşandığı gün yaşandı. İddiasına göre eşinden ayrılmasına sebep olan komşusuyla asansörde karşılaştı. Yanında biri daha vardı. Yaşanan tartışmanın ardından şiddet başladı.
8: Biz çok adi bir şekilde dün saldırıya uğradık, darp edildik.
2: Akdağ'ın spor spikerliği yapan kızı Aslıhan Akdağ açıklama yaptı. Ben olmasaydım babamı öldürecekti dedi.
8: Babamın hayattaki şansı bendim ki dün yanındaydım. Benim babamı öldürüp kaza süsü vereceklerdi.
9: Bana kayıt yapıyorsun.
8: Evet, çekeceğim tabii.
2: Olay sonrası iki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
9: Hadi sahibiz şikayetçiyim. Bana saldırdı.
0: Gece uykuya geçmeden önce de sabah gözümüzü açtığımızda da çoğu zaman ilk işimiz telefona bakmak oluyor. Bildirimler, mesajlar ve sosyal medya derken ekrandan gözümüzü ayıramıyoruz. Peki telefon ve internete ne kadar bağımlıyız? İşte yanıt.
10: Uyanınca bakıyoruz, uyumadan önce bakıyoruz. Hatta onu görmeyince telaşa bile kapılıyoruz. Neyden bahsettiğimi hepiniz anladınız. Telefonlar artık hayatımızın bir parçası.
11: Sabah kalkınca bakarım. Ondan sonra akşam yatmadan önce bakıyorum. Dışarıda olursam bakmıyorum ama evde olursam sabahtan akşama kadar telefondayım.
12: Telefon ya günde bir 5-6 saati buluyor. Bütün ders çalışırken bile mesela bir mola vereyim diyoruz. Telefona bir bakmışız 1 saat, 1,5 saat. Süre geçmiş yani.
10: Bildirim sesleri, mesajlar, aramalar, reelsler derken telefon artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Peki bu dijital alışkanlık bizi ne kadar bağımlı yaptı?
17: Çok bağımlıyım. Telefonsuz yapamıyorum. Her dakika kullanıyorum.
27: 5 dakika bile uzak duramam. Evladım gibi abi çünkü. Yani her şeyim telefonda. Artık teknoloji devrindeyiz abi.
10: Hatta o kadar bağımlı hale geldik ki elimizde telefon olmadan birkaç saat bile dayanamıyoruz.
28: Gece yatarken daha çok kullanıyorum. Sabah işe gittiğim için. Genellikle sosyal medya yani. Başka hiçbir şey yok. Oyun falan oynamam.
17: Çocukları maalesef bu durumdan ayıramıyoruz. Sosyal ortam olmadığı için, güvenli bir ortam olmadığı için çocuklar mecbur evde telefona, tablete bağımlı kalıyorlar.
12: Telefon kullanımını azaltmamız gerekiyor. Ama telefon çocukluğumuzdan beri işimizde olduğu için, içerisinde çok uyarıcı şeyler olduğu için bırakamıyoruz.
10: Peki gerçekten telefon ve internetsiz bir hayat mümkün mü?
12: En fazla 3 gün uzak dururum galiba ya. Biraz irademi zorlayabiliyorum. Kendimle deniyorum aslında ama pek de işe yaramıyor.
17: Ben duramam. Yani bağımlı olmuşum. Abuk subuk şu reklamlar çıkmasa gerçekten hepimiz mutlu olacağız.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü isimlerin kan, idrar ve saç analizi sonuçları ortaya çıktı. İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler.
30: Çareden yoksun ansızı.
31: Anlamam akıntıya kürekten.
32: Operasyonel A ve saldırının
33: magazin ve sanat dünyasında yer yerinden oynadı. Dev uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerin adli tıp raporları ortaya çıktı. Kimlerin testi pozitif, kimler temiz çıktı.
34: Gireceğim dedim, bitti.
33: Adli Tıp Kurumu raporuna göre şüpheliler arasında yer alan Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanların test sonuçları pozitif tespit edildi.
35: Öyle kolaysa gel başımdan.
33: Aynı operasyon kapsamında gözlerin çevrildiği ve adli tıp kurumuna sevk edilen diğer popüler isimlerse derin bir nefes aldı.
3: Sizin videonun başında vardı.
33: Gazeteci Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in verilen tüm biyolojik örnekleri temiz çıktı. Bu dört ismin kan, idrar ve saç testlerinde hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde izine rastlanmadı ve raporları kayıtlara negatif olarak geçti.
0: Polat ailesinin koruması Can Polat otel çıkışında uğradığı pusuda hayatını kaybetti. Katilin konumu Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımından bulduğu öne sürüldü. Suikastin hemen ardından suç örgütünden gelen enerji şarkılı paylaşımsa akıllarda soru işareti oluşturdu.
7: Can Polat'ı vurdular! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık!
2: Fenomen çiftin hem yakın akrabası hem de en güvendiği korumasıydı. Pusuda hayatını kaybetti. Tetikçinin konumu Dilan Polat'ın paylaşımından bulduğu iddia edildi. Polat ailesi çocuklarıyla otelde tatildeydi. Çıkış yapmaya hazırlanırken silah sesleri patladı. O an otelde büyük bir panik başladı.
13: Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu. Tam vedalaşıyorduk. O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye gittiklerinde biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
2: Hedef Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'tı. Sabah 9'dan beri sokakta pusu kuran saldırgan onu gördüğü an tetiğe bastı.
13: Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş 9'dan beri.
14: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
2: Kurşunların hedefi olan Can Polat kanlar içinde otelin içine doğru kaçtı. Can havliyle kendini korumaya çalıştı.
14: Can Polat Bey direk geldi, vuruldum dedi, böyle kendini tutuyordu. Ondan sonra biz hani çünkü çok kötü bir şeydi yani.
2: Silah sesleriyle Dilan Polat kriz geçirdi. Gözyaşları içinde feryat ederek yardım istedi.
7: Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
2: Polat'ın daha önce de koruması vurulmuştu. Bu kez tetikçinin konumu fenomenin paylaşımından öğrendiği öne sürüldü. 23 yaşındaki şüpheli suç aletiyle gözaltında. Emniyetin çok yönlü soruşturması sürüyor.
7: Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
2: Öte yandan cinayetin hemen ardından Daltonlar olarak bilinen suç örgütünden dikkat çeken paylaşım geldi. Çete firari lideri Can Dalton'un fotoğraflarını Dilan Polat'ın şarkısıyla paylaştı.
7: Nasıl geldin artık?
2: Saldırıyı Daltonlar mı yaptı sorusu akıllara geldi.
7: Nasıl geldin artık?
0: Ve bu haberle gün ortasını noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Saat başında Okan Ateş sizlerle olacak. Yarın 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-27, Ankara 15-27, İzmir 19-29, Bursa 18-27, Konya 15-28, Afyon 12-26, Denizli 16-29, Antalya 19-25, Adana 19-29, Zonguldak 19-22, Samsun 17-23, Trabzon 15-27, Kayseri 13-27, Erzurum 8-21, Gaziantep 17-30, Diyarbakır 17-32 ve Şanlıurfa 19-33 derece.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
5: Askeri uğurluyorlar.
6: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
1: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: TGRT FM Haber.
8: Boğaz turkuaz renge büründü. Yunusların şovuyla seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Boğazı doğanın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor. İki kıtanın arasındaki deniz turkuaza döndü. Yunuslar da tropikal denizleri andıran suya kayıtsız kalmadı. Kartpostallık görüntüler oluştu. Suyun yüzeyine çıkan yunuslar eşsiz manzaraya güzellik kattı. Teknelerin arasında yüzerek boğazın ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattılar. Boğazın gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde turkuaz renkli deniz daha fazla etkili oluyor. Adeta Maldivleri andıran görüntü drone'la havadan kaydedildi. vatandaşlar arasında Boğaz'ın turkuaz görüntüsü hem hayranlık hem de merak uyandırdı. Uzmanlar Karadeniz'deki zengin mineralli sular ve plankton yoğunluğu nedeniyle renk değişimi yaşandığını belirtiyor. İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.
9: Herkes gördüler mi? Kendi saldırdı.
10: Hem aracına çarptılar hem darbe ettiler. Üstüne bir de araçtan indiği için ceza aldı.
9: Polis memuruna ben video kaydımı da gösterdim. Video kaydım olmasına rağmen sen araçtan indin diye yazacağım dedi.
10: Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Yoğun trafik nedeniyle duraklayan Soner Çoban'ın aracına arkadan gelen bir otomobil çarptı. Tutanak için fotoğraf çekmeye çalışan Çoban neye uğradığını şaşırdı.
9: Ben de resim çekmek için aşağı indim. Resim çekerken engel olmaya çalıştılar.
10: Çoban tehdit eden saldırganı kayda aldı. Kayıt bitince 6-7 kişilik grup sürücüyü ve amcasının oğlunu darbe etti.
9: Bak bana saldırdılar burada. Bak herkes şahit, kendi saldırdı.
10: Hastaneye sevk edilen Çoban çift kırıklı darp raporu aldı. Kimliği belirlenen saldırganlar hakkında emniyette yasal işlem başlatıldı.
9: Araç sürücüsü ve yanındaki arkadaş aracına yönelerek şey yapmaya çalıştı. Silah var dedi arkadaşına, silahını al gel dedi. Benim amcamın oğlu da yanına gitti. Engel olmaya çalıştı. Videonu çekiyorlar.
8: Tekne turuna çıkan bir adam ve köpeği denizde sıra dışı bir dost edindi. Sahibi serinlemek için suya girdikten sonra tekneye geri döndüğünde köpeğinin bir balina köpek balığıyla yan yana vakit geçirdiğini fark etti. Dünyanın en büyük balık türlerinden biri olan dev canlı teknenin çevresinde sakin bir şekilde dolaşırken köpek de merakla onu izledi. Kısa sürede dostluğa dönüşen bu ilginç karşılaşma tekne sahibinin kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izleyenlerin yüzünü güldürdü. Futbol sahalarında ender görülen olaylardan biri Ekvador'da yaşandı. Karşılaşma sırasında sakatlanan bir futbolcuyu taşımak için sahaya giren mini ambulans bu kez başka bir oyuncuya çarptı. Yardım için gelen aracın yeni bir kazaya neden olması sahadakileri kısa süreli şaşkınlığa uğrattı. Futbolcular ve teknik ekip yaşananları hayretle izlerken ilginç anlar kameralara da yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler maçın skorundan çok konuşuldu.
11: İncredible.
8: Mini ambulansın karıştığı bu sıra dışı olay futbol tarihinin unutulmaz anıları arasındaki yerini aldı. ...15 milyarlık darbe yapıldı. Zehir baronlarının dev serveti yerle bir oldu. Kol ve narkotik ekipleri dev operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu ticaretiyle milyarlık kara para aklayan şebeke deşifre edildi. 5 soruşturma kapsamında 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin haksız kazançla elde ettiği 15 milyar liralık dev servete el konuldu. Kara para mülkleri arasında 4 yıldızlı otel, 3 halk otobüsü, 2 taksi, 109 arsa, 33 daire, 4 dükkan, 7 lüks araç ve 128 banka hesabı yer alıyor. Diyarbakır Valiliği, halkı zehirleyen ve finansal sisteme zarar veren suç odaklarına karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bir kıvılcım yetti. Koca fabrika alevlere teslim oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Kimyasal maddelerin de tutuştuğu yangında ekipler zamanla yarıştı.
12: Hadi!
8: Denizli'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikanın dört bir yanını sardı. Gökyüzü adeta karardı. Kimyasal maddelerin de yanmasıyla yangın daha da tehlikeli hale geldi. İtfaiye ekipleri peş peşe bölgeye sevk edildi. Bir yandan su, bir yandan köpük. Ekipler alevlerin önünü kesebilmek için zamana karşı yarıştı. Tam 3 saat boyunca durmaksızın çalıştılar ve sonunda yangın kontrol altına alındı. Ancak geriye siyaha bürünmüş bir fabrika kaldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntüler Hindistan'dan. Başkent Yeni Delhi'de bulunan bir pansiyonda çıkan yangın faciasında 21 kişi hayatını kaybetti. Zemin kattaki restoranda başlayan ve kısa sürede binanın üst katlarına yayılan alevlerden kaçmaya çalışan bazı misafirler camlardan atlamak zorunda kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken 40'tan fazla kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırırken pansiyonun ruhsatında belirtilenden çok daha fazla oda işlettiği iddiası dikkat çekti.

0: Takan Rock.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor. Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani resmi törenle karşılanıyor. Türkiye'ye geldi ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili bir görüşmesi olacak. Yaklaşık yarım saat sonra muhabirimiz Merve Şahin programı takip ediyor. Hemen sözü ona bırakalım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başkenti Ankara'da önemli bir ismi ağırlayacak. Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'de ve başkent Ankara'da şu an resmi bir törenle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edilmiş Türkiye'ye bilindiği üzere, şimdi ise konuk Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan milli marşlar için tören alanına geçiyor. İlk olarak tokalaştılar, ardındansa görüşmelere geçilmiş olacak. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile önce baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilmiş olacak. Tören alanında şu an 21 pare top atışı da gerçekleştiriliyor. Her zaman olduğu gibi her aslında konuk Cumhurbaşkanı, her devlet başkanı için yapılan bir tören.

şu anda aslında da Nijer'in milli marşı okunuyor. Birazdan da İstiklal Marşı okunmuş olacak. Ve tabii ki belirttiğim gibi görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilmiş olacak. İşbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlardan değerlendirilecek konular arasında. Ayrıca güncel ve bölgesel konularla küresel gelişmeler hakkında da iki lider görüş alışverişinde bulunacak. Heyette kimler var? Hemen ondan bahsedelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat var. Şimdi İstiklal Marşı okunuyor. Hemen kulak verelim.

Şimdi iki ülkenin de milli marşları okunduktan sonra artık tören alanında asker selamlaması olacak ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce kendi heyetini konuk cumhurbaşkanına tanıtacak. Ardından da konuk ülkenin heyetiyle kendisi tanışmış olacak. Belirttiğim gibi görüşmelerde Türkiye ve Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirmiş olacak. İşbirliğinin daha da derinleştirmesi için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca güncel ve bölgesel konularda masada olmuş olacak. Heyette kimler var? Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la birlikte, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bulat'la, yine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da heyette yer alan isimler arasında. Şunu da belirtelim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerli Cumhurbaşkanı ile son olarak 2025 Aralık ayında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. O görüşmede de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaptığı görüşme oldukça önemliydi. Türkiye ve Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfedilmişti ve Türkiye'nin her alanda Nijer'in yanında yer almaya devam edeceği belirtilmişti. Erdoğan iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü işbirliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de ifade etmişti o telefon görüşmesinde. Bugünkü görüşmelerde de yine bu başlıklara önem verilmesi, üzerinde durulması beklentiler içerisinde. Şimdi Nijer Cumhurbaşkanı asker selamı verecek. Merhaba asker dedi ve selamlamış oldu ve aslında iki liderin tören alanındaki yürüyüşü devam ediyor. Birazdan heyetlerle tanışmalar gerçekleştirmiş olacak. Türkiye ve Nijer arasında 1967 yılında diplomatik ilişki tesis edildi. Uzun süre sınırlı seviyede kalan ekonomik ve siyasi ilişkilerde Afrika'ya açılım ve ortaklık politikaları çerçevesinde hız kazanmış oldu. Nijer'deki Büyükelçilik ise aslında 3 Ocak 2012'de faaliyete başladı. Nijer'in Ankara'daki Büyükelçiliği ise Ekim 2012'de açıldı. Nijer'le ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde 8-9 Ocak 2023 tarihlerine hız kazandı aslında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde Nijer'e yaptığı ziyaretler ve önceki Nijer Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleri arasında da Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. İki ülke arasındaki ilişkiler de bu noktadan önemli ivmeler kazanmıştı. Önceki Nijer Cumhurbaşkanı son olarak Mart 2022 tarihlerinde 2. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Akabinde ise iki ülke arasında bakan düzeni ve yüksek düzeyli ziyaretlerde kaydeder bir artış gözlenmişti. İkili ticaret hacmi 2021 yılında da yükselişe geçti ve 85 milyon ABD dolarına ulaşmıştı. 2022 yılında ise ticaret hacmi 203 milyon ABD dolarına yükseldi. Şu anda da bu rakamın artması için de çalışmalar yapılıyor, anlaşmalar imzalanmış olacak. Belirttiğim gibi şu an karşılama töreni aslında Türkiye ile tanıştı konuk Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer tarafıyla tanışıyor, tokalaşıyor.

0: planlaşıyor. Ardındansa ilk olarak belirttiğim gibi ikili görüşmeler, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek ve peşi sırada ortak bir basın toplantısıyla birlikte iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imza atılmış olacak. Enerjiden savunmaya, sağlıktan asla ticarete birçok konu başlığı masada olacak o anlaşmalarda, beklentimiz üzerine. Ve tabii ki o anlaşmalardan sonra da Nijer Cumhurbaşkanı'nın başkenti Ankara ziyareti de resmi akşam yemeğinin ardından tamamlanmış olacak. Saatler 16.30 gösterdiğinde de resmi bir akşam yemeği düzenlenmiş olacak. Şimdi iki lider birazdan basın mensuplarına selam verecek, selamlayacak. Ardındansa tören tamamlanmış olacak. Görüşmelere geçilmiş olacak. Görüşmelerde ise Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, gözden geçirilmiş olacak. Ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Ve tabii ki şimdi artık tokalaşacak iki lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk mevkidaşında yine resmi törende yönlendirerek aslında biraz da hareket ediyor. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi basın mensuplarına poz verdikten sonra da ikili görüşmelere ve heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Ardından da ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Chiani'yi ağırladı ve ikili görüşme için şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdiler. Biz de bu özel yayını noktalayıp günün içindeni başlatıyoruz.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Hemen başlayalım. CHP kurultayındaki usulsüzlük ve Muhittin Böceğin adaylığı sürecindeki rüşvet iddialarını içeren soruşturmalar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosyalar Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı aldı. Başsavcılık her iki ismin de milletvekili olması nedeniyle soruşturma yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bulunduğunu belirterek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. Özgür Özel hakkında daha önce de meclise gönderilmiş 56 fezleke bulunuyor.
0: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin avro teslim ettiğini söyledi. Genel merkezinden kendisinden birkaç kez para istendiğini ileri sürdü.
2: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
3: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Ek ifade verdi. Özgür Özel'e verdiği paraları anlattı. Paranın oğlu aracılığıyla istendiğini tekrarladı.
4: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu. Eski başkan bir kez daha ifade verdi.
5: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
3: Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla yönetilen devasa para trafiğini itiraf etti. Yeni itirafında Böcek, Özel'in isteğiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden verdiğini açıkladı.
6: Özgür Özel'in isteği üzerine seçim dönemi 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttık. Yine Özgür Özel'in isteğiyle Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden teslim ettim.
3: Böcek adaylık vizesi için Ankara'da 1 milyon euro, Manisa'da 950 bin euro, Antalya'daki lansmanda 200 bin dolar nakit para teslim ettiklerini ileri sürdü. Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtları da para teslimatını doğruladı. Böceğin resmi makam araçlarıyla Antalya'dan Manisa'ya gittiği, Ferdi Zeyrek'in şirketiyle telefonla görüştükten hemen sonra şirketin bulunduğu adrese geçerek burada 2,5 saat kaldığı tespit edildi. Muhittin Böceğin itirafları sonrası rüşvet soruşturmasının genişletilmesi bekleniyor.
0: Mezara kadar nafaka dönemi kapandı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Adalet Bakanlığı ise evlilik süresine göre nafaka belirlenmesi için yasal çalışma yapıyor.
7: Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar bir günlük evli, şimdi erkek tarafı ömür boyu nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?
3: Bir günlük evliliğe ölene kadar nafaka dönemi bitti. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti.
8: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemenin de bir aptalca yani anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
3: Türk Medeni Kanunu süresiz nafakaya kısa süreli evliliğe rağmen çıkan ömür boyu nafaka kararları mağduriye şikayetlerine yol açıyordu.
9: Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok.
3: Antalya 12. Aile Mahkemesi süresiz nafaka iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla bu düzenlemeyi iptal etti.
10: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
3: Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı nafaka konusunda taslak hazırlıyor. O taslakta nafakanın evlilik süresi Sözleşmesi'ne göre şekillendirilmesi değerlendiriliyor. 3 yıl evliliğe 5 yıl, 5 yıl evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka gibi formüller masaya yatırıldı.
11: 5 yıl ödenir yani, ödenebilir. Yani bir, o da bir insan yani bir hayat birleştiriyorsun. Gerekir yani, ödemek haklı yani.
12: Parası olan da var, olmayan da var. Dünya hali hiç belli olmuyor. En az 5 yılsa bence iyi.
3: Karara Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten destek geldi. Sosyal medya paylaşımında iptal kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli dedi.
6: Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Milli Savunma Bakanlığı toplantısında gündem yoğundu. Uluslararası topluma İsrail üzerinde baskı yapılması çağrısında bulunuldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetiminin son dönemlerdeki silahlanma faaliyetleri de toplantıda görüşüldü. Bölgede gerginlik değil, işbirliği istendi.
13: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
3: Milli Savunma Bakanlığı toplantısı İzmir'de yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
13: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
3: Toplantı sonrası açıklama için Tuğamiral Zeki Aktürk kameraların karşısındaydı. Saldırgan İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istedi. ABD İran savaşında sağduyu çağrısı yaptı.
13: İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor. Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz.
3: Ve Ege'de artan tansiyon. Son dönemde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin giriştiği silahlanma çabası da toplantıda konuşuldu. Dikkatle takip ediliyor denildi.
6: Bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
3: Ve terörle mücadele konusu.
13: Son 2 haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar

0: Teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3860. Engellenen kişi sayısı da 34.389 olmuştur.
1: Efendim, Ankara'nın gündemine baktık. Şimdi bir de Orta Doğu'ya gidelim. İran, İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri, neler yaşanıyor? Hemen başlayalım. İran'la Amerika Birleşik Devletleri masaya bir adım daha yaklaşırken sahada yeni resleşmeler başladı. İran, Kuveyt Havalimanı'nı savaş alanına çeviren büyük saldırıyı kendisinin değil, Amerika Birleşik Devletleri Patriotlarının yaptığını savundu. Ayrıca İran ordusu ABD'nin Hürmüz ablukasında komuta merkezi olarak çalışan bir gemiye hedef aldığını da duyurdu.
2: İran'la Amerika Birleşik Devletleri savaş barış ikileminde tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Taraflar anlaşma masasına bir adım daha yaklaşırken sahada tehlikeli adımlar atılıyor. İran'ın daha önce ABD saldırısına misilleme olarak Kuveyt Havalimanı'nı vurduğu açıklanmıştı. Havalimanı bir savaş alanına dönerken bir kişi öldü, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Bütün uçuşlar süresiz iptal edildi. İran sürpriz bir açıklamayla Kuveyt saldırısını reddetti ve saldırının Amerikan Patriotlarıyla yapıldığını öne sürdü. İran devrim muhafızları ordusu yaptıkları incelemenin İran Hava Kuvvetleri'nden havalimanına herhangi bir atış yapılmadığını gösterdiğini açıkladı. Devrim muhafızları sözcüsü, İran füzelerini önlemekte başarısız olan Amerikan Patriot sistemlerinin hatalı şekilde havalimanına düştüğünü savundu. Bu arada Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu saldırı anını gösteren görüntüler yayınladı. İran'ın Patriot iddiasına dair ABD'den bir açıklama gelmedi. Amerikan Patriot sistemleri İran'da 168 çocuğun öldürüldüğü Minap saldırısında da kullanılmıştı. Öte yandan İran son ABD saldırısına karşılık verildiğini duyurdu. Yapılan son açıklamada ABD'nin Hürmüz ablukasında komuta ve kontrol merkezi olarak görev yapan bir Amerikan destroyerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir karşı açıklama ise gelmedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı için hesap mı verecek? Temsilciler Meclisi İran Savaşı'nın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Bu, Trump'ın aldığı savaş kararına karşı en sert siyasi mesajdı. Without objection, the motion to
2: reconsider is laid on the table. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Trump'a İran darbesi. The concurrent resolution is adopted. Temsilciler Meclisi İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerine karşı Kongre'den gelen en sert siyasi mesajlardan biri. Oylamada 4 cumhuriyetçi vekil de demokratlarla birlikte hareket etti. Tasarı 215'e karşı 208 oyla kabul edildi. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Demokratlar Trump yönetimini yasa dışı tercih savaşı yürütmekle suçladı. Yapılan açıklamada Amerikan halkı adına Trump'a açık mesaj gönderildiği ifadeleri kullanıldı. Tasarı bağlayıcı değil, ancak Senato'dan geçmesi halinde Trump yönetimi üzerindeki siyasi baskının daha da artabileceği ifade ediliyor. ABD başkanının tasarıyı veto etme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle karar şimdilik sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Washington'la Tahran arasında tansiyon yüksekken Kongre'deki bu oylama ABD siyasetindeki İran çatlağını netleştirdi.
1: İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Saldırıda 5'i aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
2: Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze şehrinin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda 5'i aynı aileden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-27, Ankara 15-27, İzmir 19-29, Bursa 18-27, Konya 15-28, Afyon 12-26, Denizli 16-29, Antalya 19-25, Adana 19-29, Zonguldak 19-22, Samsun 17-23, Trabzon 15-27, Kayseri 13-27, Erzurum 8-21, Gaziantep 17-30, Diyarbakır 17-32 ve Şanlıurfa 19-33 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
0: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Ömer var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. İlk bölümde hep birlikteyiz. Sizler için hazırladığımız konular olacak sevgili dinleyenler. İkinci bölümde ise hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bugün bizlerle birlikte olacak. Önemli bir konumuz ve konu başlığımız olacak. İkinci bölümü aman kaçırmayın diyelim ama bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Klima kullanma mevsimimiz açıldığına göre hastalıklara bir merhaba diyeceğiz. Ama bugün daha fazla konuşmadığımız, hani klima hastalıklarında biraz daha sona ittiğimiz bir durumdan, migrenden bahsedeceğiz.

Daha uzun ve daha şiddetli ağrılara neden olabiliyor. Migrene karşı klima uyarısı var uzmanların sevgili dinleyenler. Uzmanlar yaz sıcaklarıyla birlikte klima kullanımının migren hastaları için önemli bir tetikleyici haline geldiğini belirtiyor. Ani sıcaklık değişimleri, düşük nem oranları, doğrudan soğuk hava akımı, baş ağrısı atakları gibi durumlar için uzmanlar açıklamalarda bulunmuş. Dışarıdaki aşırı sıcaktan klimalı buz gibi bir odaya geçiş yapmak, hassas bir sinir sistemine sahip olan migren hastalarında koruyucu mekanizmaları çökerterek şiddetli baş ağrılarına zemin hazırlayabiliyor. Klima kaynaklı migren ataklarının daha şiddetli ve daha uzun süreli olabildiğine dikkat çeken uzmanlar, iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkının 6-7 dereceyi geçmemesi, nem dengesinin korunması ve doğru klima yönlendirilmesi gibi önlemlerin atak riskini azaltmada etkili olduğu belirtilmiş. Ayrıca yeterli su tüketimi ve düzenli uykunun da yaz aylarında migren kontrolünün temelini oluşturduğunu hatırlatıyorlar.

Uzmanlar sevgili dinleyenler, migren ve şiddetli baş ağrısı farkındalık ayı kapsamında yaz aylarında klima kullanımının migren ve şiddetli baş ağrılarını nasıl etkilediğini ve bu riskleri azaltmak için neler yapmamız gerektiğini, bununla ilgili çevresel önlemler hakkında da uyarılarda bulunuyorlar. Klima kullanımı yaz aylarında sevgili dinleyenler, Haziran ayının ilk günlerinde migren ve şiddet baş ağrısı farkındalık ayı olarak gösteriliyor. Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte klima kullanımını migren hastalıkları için gizli bir tehdit haline geldiğinde unutmamalıyız. Klimaların oluşturduğu ani sıcaklık değişimleri, ortamdaki nem oranının hızla düşmesi ve cihazın üflediği doğrudan soğuk hava akımı beyindeki kan damarlarını ve sinir uçlarını uyararak migren ataklarını doğrudan etkiliyor. Özellikle dışarıdaki aşırı sıcaktan klimalı buz gibi bir odaya geçiş yapmak, hassas bir sinir sistemine sahip olan migren hastalarında koruyucu mekanizmaları çökerterek şiddetli baş ağrılarına da geçiş sağlıyor. Cihaz filtrelerinde biriken toz ve alerjenlerin ortalama sıralaması da bu süreci hızlandırırken, diğer önemli faktörse öne çıkmış klima kullanımına bağlı olarak gelişen migren atakları klinik olarak değerlendirildiğinde şunları söyleyebiliriz. Ağrının şiddeti ve eşlik eden bazı konfor kayıpları açısından ayrışabilir. Soğuk hava akımına doğrudan maruz kalmak baş ağrısının yanı sıra boyun ve omuz kaslarında ani kasılmalara yol açıyor. Ayrıca kuru havanın etkisiyle sinüs kanallarının tıkanması veya kuruması migren ağrısına sinüzit benzeri baskılayıcı bir yüz ağrısı da etkiliyor. Bu ek kas ve sinüs yükü nedeniyle de klima kaynaklı ataklar bazen standart ağrı kesicilere daha dirençli olabildiği gibi hastanın normal atak süresinin aşılarak daha uzun süre yaşam kalitesini düşürdüğü de belirtilmiş.

Migren hastaları için kritik bir kural var. Sıcaklık farkının 6-7 dereceyi aşmaması gerekiyor sevgili dinleyenler. Yaz aylarında klimadan tamamen uzak durmak zor olabilir tabii ki. Yani sonuçta böyle bir durum varken, klimalı ortamda durmak varken sıcağı tatmak çok fazla istemiyoruz. Özellikle çalıştığımız ortamlarda sıcaktan çalışmak biraz daha zor olabiliyor. Özellikle de açık ofislerde havalandırma ve klima sisteminin çok iyi olması gerekiyor. Ama tabii ki bundan mahrum olmayacağız ama hayati önem ve hayati hastalıklar oluşturmaması için bizlere de klimayı doğru kullanmak gerekiyor. En kritik kural iç mekanla dış mekan arasındaki fark 6-7 dereceden fazla olmayacak. Mesela ideal oda sıcaklığı 22-24 arasında sabit tutulması gerekiyor. Klimanın kanatları soğuk havayı doğrudan kişinin üzerine değil tavana ya da boş duvara üfleyecek şekilde ayarlanmalı. Nem seviyesinin aşırı düşmesini engellemek içinse ortamdaki bağlı klima hemen en soğuk dereceye getirilmemeli. Nem oranı %40 ile 50 arasında olmalı. Vücut ısısı değişimine uyum sağlaması için kademeli bir geçiş yapmamızda mutlaka bu konuyla ilgili şart sevgili dinleyenler. Klima rüzgarını doğrudan üzerine de ayarlamayın.

demiş, klima ortamdaki havayı kurutucu etkisini denyelemek amacıyla migren hastalarının odada hava nemlendirici, soğuk buhar, cihaz bulundurulması çok önemli. Havada uçuşan toz ve alerjenlerin tetikleyici etkisini en aza indirmek içinse klimalarla birlikte yüksek verimli partikül filtreleri, yani HEPA hava temizleyicilerinin de kullanılması gerekiyor. Alınabilecek diğer önlemlere de değinmiş uzmanlar. Fiziksel bir önlem olarak klimaların önüne takılan ve hava akımının doğrudan kişiye gelmesini engelleyen şeffaf klima rüzgar önleyici aparatlar oldukça etkili son zamanlarda. Cihazsal çözümlerin yanı sıra ise klima çalışırken odada bir bardak su bulundurmak ve hafifçe aralanmış bir pencereyle doğal hava sirkülasyonu sağlamakta havanın kalitesini korumaya yardımcı olabilir.

Yaz aylarında migrene karşı en etkili yöntemse yeterli su tüketimi sevgili dinleyenler. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii ki neden diye konuşacağız bununla alakalı. Migren şiddetli baş ağrısı için yaz aylarında sadece klima odalarının yeterli olmadığı da dile getirilmiş. Mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili sevgili dinleyenler, şunları da söyleyebiliriz aslında. Genel bir yaşam tarzı çok önemli bu konuyla ilgili. Sıcak havalarda vücudun susuz kalması, dehidrasyon en büyük migren düşmanı olduğundan gün içinde klima altında oturulsa bile en az 2,5-3 litre su içilmesi şart. Yani aslında soğuk hava bazen sevgili dinleyenler bizi susatmayabilir. Hani sıcak havanın etkisiyle, efektiyle mutlaka ki susuyoruz. Klimalı ortamdayız, nasılsa susamıyorum diye su içmemek de yanlış. Klimalı ortamlarda bile 2,5-3 litre suyu mutlaka içmek gerekiyor. Klimalı alanlardan çıkarken doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak adına mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü ve şapka kullanılmalı. Ani ısı şoklarına karşı çantada hafif bir şal ve hırka bulundurulmalı. Son olarak yaz aylarında değişen uyku düzeni ve parlak güneş ışığı da atağı tetikleyebileceği için migren atağımızı sevgili dinleyenler, uyku saatlerini sabit tutmak ve tetikleyici gıdalardan da uzak durmak bu dönemi konforla atlatmanın en önemli anahtarı.

Migreni tetikleyen bir beslenme tarzından uzak durun dedik. Son cümlelerimiz de bunlarla ilgili olsun sevgili dinleyenler, bu konuyla alakalı. Migreni olan kişilerde bazı gıdalar atakları tetikleyebiliyor. Herkes de aynı olmasa bile en sık sonuçlanan yiyecek ve içecekler sıralaması var. Eski ve olgun peynirler, mesela kaşar peyniri, parmesan, roquefort gibi peynir türleri migreni tetikleyebiliyor. İşlenmiş etler, sucuk ve salam, sosis, pastırma. Alkol tetikleyenler arasında, çikolata tetikleyenler arasında, aşırı kafein tüketimi yine tetikleyen gıdalar arasında. Hazır gıdalar, monosodyum glutamat içerenler özellikle. Aspartam gibi yapay tatlandırıcılar, turşu, soya sosu gibi fermente gıdalar, çok tuzlu ve paketli atıştırmalıklar ve bazı kişilerde nadir de olsa turunçgiller ve kuru yemişlerde migren ataklarına çanak tutabiliyor. Yiyecekler dışında yapmamız gerekenler var. Az önce susuzluğu söylemiştik. Öğün kesinlikle atlamamak gerekiyor eğer migren hastasıysanız. Susuz kalmamak, uykusuz veya fazla uyumak, stres, hormonal değişiklikler, güçlü kokular ve parlak ışıklarda yine migreninizi tetikleyebiliyor. Migreniniz varsa 2-4 hafta boyunca migren günlüğü tutup ne yediğinizi ve baş ağrısı zamanlarını not ederek size özel tetikleyicileri bulabilirsiniz ve bunu da uzmanınızla paylaşabilirsiniz.

Bununla ilgili ilaç kullanımını aman ha doktorunuza, uzmanınıza tanışmadan yapmayın diyelim sevgili dinleyenler. Bu bölümü noktaladık birlikte. Şimdi ise yani birazdan stüdyomuzda olacak kendisi. Hukuk konuşacağız sevgili dinleyenler. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan birazdan bizlerle birlikte.

0: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İlk bölümde anons etmiştik. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Nedir bugünkü başlığımız?
1: İki temel konumuz var. Birisi gayrimenkul hukuku ile ilgili şufa hakkı, yani ön alımdan bahsedeceğiz, ama daha öncesinde eğer böyle ısrarlı aramalara ve mesajlara maruz kalan varsa daha dikkatli dinlesin. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan bahsedeceğiz. Evet. Hı hı. Ceza kanununda böyle bir suç düzenlenmiş durumda. 123. Oradan aklımda kalmış. 123. madde. Şimdi kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu esasında böyle ısrarlı takip veya da sözde seven ama esasında suç işleyen birçok kişinin eyleminde görebileceğimiz bir suç tipi.
0: Takıntılı olmak
1: gibi. Örneklerini vereceğiz. Hı hı. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, dediğim gibi bu bir kabahat değil. O yüzden Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiş. Sırf mağdurun huzurunu bozmak amacıyla failin ısrarla, mesela mağduru telefonla araması, gürültü yapması. Hatırlar mısınız? Bir yayın sonrası bir dinleyicimiz aramıştı. Komşusundan çok ciddi muzdaripti. Devamlı bilerek rahatsızlık veriyor ve ses çıkarma suretiyle saatlerce elektronik aletleri çalıştırarak bizi böyle çok mağdur ediyor demişti. Bakın, ısrarla mağduru telefonla araması, gürültü yapması
0: bilerek
1: ya da yine tabii ya da yine huzurunu bozma amacıyla hukuka aykırı davranışlarda bulunulması. Böyle bir durumda ne oluyor? Tabii ki bunu şikayet etmek gerekiyor ve mağdurun şikayeti üzerine bu kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası evet verilebiliyor. İşte biz bugün bu suç tipinden bahsedeceğiz. Çünkü bazen gerçekten insan naçar kalır. Artık onun hayatına sirayet eder. Gece rüyasında onu görür, sabah kalkar onunla uyanır, gece yatamaz o karşı tarafın o oluşturduğu huzursuzluk sebebiyle. Yani böyle bir durumda ben ne yapacağım, nasıl bir hareket tarzı içine girersem hem kanuna uygun hareket etmiş olurum hem de karşı tarafa yönelik bir önlem alırım diye hatıra gelebilir. İşte bunun için bir suç düzenlenmiş durumda, suç tipi kişilerin huzur ve sükununu bozması. Peki bunu kim işleyebilir? Herkes. Yani bazı suçları sadece memurlar işleyebilir ya mesela. İşte bunun gibi bu suçun faili herkes olabilir. Ve 123. maddede özel bir faillik durumu öngörülmediğinden herkes bu suçun faili olabilir. Mağduru kim? Yine gerçek kişiler. Şimdi ilgili düzenlemede mağdurluk için de özel bir şart yok. O yüzden gerçek kişi olan, tabii ki bir düzel kişi, bir şirket huzur ve sükununu bozulamaz. O yüzden gerçek şahıs olması lazım mağdurluk içinde. Demek ki gerçek kişi olan herkes bu suçun mağduru olabilir efendim. Peki amaç ne? Yani Türk Ceza Kanunu'nda bütün suçlar düzenlenirken bir amaç kapsamında o madde yazılır kanun koyucu tarafından. Burada da bu hürriyete karşı suçlar başlığında yer alır. Türk Ceza Kanunu'nda bölümler vardır, maddeler vardır, kitaplar. Şimdi 7. bölümde yer alıyor bu. Bu suçla amaçlanan kişilerin huzurlu bir ortamda, psikolojik bir sükun içerisinde rahatsız edilmeden yaşamaları amaçlanıyor. Kanun koyucu bunu amaçlıyor ve buna muhalif bir eylemi de cezalandırıyor. Peki bu suçun unsurları ne? Biraz önce siz dediniz ya telefon, başka neler? Şimdi failin bu suçtan cezalandırılması için mutlaka mağdurun o huzurunu bozmak amacıyla, amaç bu olacak. Yani yanlışlıkla bir kimseyi aradığınızda bu direkt bu suç işlenmiş manasına zaten gelmez. Amaç ne? Mağdurun huzurunu bozmak. Ve aynı amaçla hukuka aykırı bir de davranışta bulunması gerekir. Yani her ne kadar telefonla arama veya da gürültü yapma gibi eylemler belirtilmiş olsa da bunlar zorunlu değil. Yani seçimlik hareket. O yüzden eğer mağdurun huzur ve sükunu bozuluyorsa bu suç işlenmiş demektir. Bunun ne şekilde olduğunun önemi yok ama en çok rastlanan ve en sık görülen telefon meselesi. Evet efendim. Fail ne yapıyor burada? Karşı tarafın huzur ve sükununu bozmak amacıyla hareket ediyor. Bunda ısrar ediyor. Ve hukuka aykırı bir davranışına girmiş oluyor.
0: Dün bununla ilgili bir şey konuştuk arkadaşlarla. Yaşanmış bir şeyden bahsediyorum. Bence bu da böyle bir tacize giriyor. İşte diyelim ki iş yerinde sürekli aynı saatte bir kişiyle yemeğe inmek, işte hemen arkası masasına oturmak ya da işte karşıdaki kafeye geçip tam onun orada olduğu saatte kendisini göstermek. Yapılan bir eylem yok ama varlık var orada mesela.
1: Evet. Eğer bu sistematik olarak gerçekten de
0: sürekli tarafın, yapılan bir şeyse suç ki, mudur yani?
1: Tabii aynı şekliyle seçimlik hareketleniyor. Yani illa telefonla gürültü yapmakla olan
0: ya
1: bir suç
0: değil. Ya da konuşarak ya da değil. Varlığıyla da sessizlikle, sükunetle
1: evet,
0: de olabilir yani.
1: Evet, siz bunu ispat edebilirseniz onun sizin huzur ve sükununuzu bozacak bir eylemi sistematik, planlı ve mutat yaptığını, o zaman tabii ki bu suçla işlenmiş olur. Yani evet, sorunuzun cevabı böyle de işlenebilen bir suçtur. Doğru. Verdiğiniz örnekte de her zaman yemeğe iniyor, karşısında o. Hani var ya, bir skeçte geçiyor. Sabah kalkıyorum o, akşam o. Şimdi burada da işe girerken o, çıkarken o, yemekte o, serviste evet, o, her neyse. Bu da tabii ki ne oluyor? Eylem bazında huzuru bozuyor. Şu da önemli. Mağdurun o failin eylemlerinden dolayı rahatsızlık duyup duymaması da esasında çok önemli değil. Yani gerçekleştirilen eylem eğer bu huzur ve sükunu bozabilecek elverişteyse diyelim, o zaman suç da işlenmiş oluyor. Yani biraz önceki örnekte de şimdi siz o sistematik baskıdan rahatsız olmasanız da eğer bu o amaca yönelik bir hareketse, yani huzur ve sükunu bozabilecek elverişliğe sahip bir hareketse, yine bu suç oluşuyor. Niye? Serbest hareketli bir suç. İlla belli bir hareket yapmakla olmaz. Ama en çok rastlanan ne dedik? Telefon etmek. Şimdi kişilerin huzur ve sükunu bozma suçunun o gerçekleşmesiyle alakalı kanun aradığı seçimlik hareketlerden birisi bu. İlk sırada telefon. Telefon etmeden kasıt esasında çağrı ve arama, yani ücretli veya ücretsiz, önceden çaldırma vardı ya. Şimdi mağdurun telefonu açıp açmaması da önemli değil. Hatta konuşmaması da önemli değil. Yani telefon açıldığında fail mağdurla konuşmuyor da olabilir, sessiz de kalabilir. Olay ne? Huzur ve sükunu bozma amacıyla o telefon cihazını kullanıyorsa, işte burada o suç işlenmiş oluyor. Bir diğeri gürültü yapmak. Şimdi gürültü için bireylerin bir tolere edebileceği diyelim bir frekans var değil mi? Bir ses düzeyi var daha doğrusu. İşte bunun üzerinde ve gürültünün ne şekilde yapıldığıyla da alakalı bakılması lazım. Buradaki kıstas rahatsız edici olması. Yani herkesin doğru rahatsızlık seviyesi farklı ama çok yoğun ve çok uzun süren bir matkap sesinden herkes rahatsız olur. Çok yüksek sesle, çok böyle baskın notalarla diyeyim bir müzik sesinden herkes çok uzun sürerse rahatsız olur. İşte bunun gibi.
0: Mesela apartman dairelerinde piyano çalmak, davul çalmak vesaire.
1: Tabii hiçbir şekilde uygun değil. Orada zaten ya yalıtım yaptırıyorlar veya da bir kavgayla, maalesef geçmişte bununla alakalı cinayetler bile işlendi. Yani müzik
0: prodüktörler evde. Yaşadığım apartmanda da çok sıklıkla karşılaştığım mevzular arasındaydı benim.
1: Evet. Özellikle oturduğunuz yerle de ilgili Hande Hanım. Şimdi piyano. Tabii yok, biraz daha belki bazılar gün gören tarafına yani, geçtiniz, orada darbuka eşliğinde de olabilir
0: yok,
1: ama.
0: Yani piyano sesinin rahatsız etmediğini söyleyen dersi aldıran çocuğuna bir komşuyla işte ablasının sürekli yatağa bağlı olduğu için hasta olduğu ve rahatsız olduğunu söyleyen diğer komşu. O diyor terapi olur, o diyor vesaire olur. Böyle bir kavga çekişme sürekli vardı yani. Tabii evet, ki hukuka taşınmış bir şey yoktu ama.
1: Yoktu ama komşuluk tabii çok önemli. Dinimizde de öyle. Şimdi burada bir kimsenin hoşuna giden diğerinin hoşuna gitmeyebilir. Uygun olan ve usule yönelik olması gereken nedir? Bir dairede bir piyano sesiyle dışarıdakileri rahatsız edecek davranış içine girmemek. Yani bunun enstrümanla veya da
0: sesle gürültüyle alakası yok.
1: İlgisi yok yani. Nerede ne yapılması gerektiğiyle ilgili. ikamet deniliyor ya, orası konut ve orada başkasının herhangi bir duyusunu rahatsız edecek diyelim eylem içine girmemek lazım. Yani bu mutfakta pişen yemekle ilgili kokunun başka dairelere gitmesiyle de
0: alakalı.
1: Alakalı tabii. Veya da beslenen o evcil,
0: ben de onu diyecektim şimdi. Mesela
1: oluşturduğu rahatsızlık meselesi.
0: Kapının önünde besleniyor bahçelerde kediler. Atıyorum ki 30-40 tane bir anda kedi oluşabiliyor. Korkanı var, hoşlananı var, hoşlanmayanı var. Tabii ki onların da canı var, beslenecek ama rahatsız olanlar da oluyor etrafta.
1: Çok doğru. Bu bambaşka bir konu şu manada. Yani konu aynı. Huzur ve sükun meselesiyle açıklanabilir ama bu kanayan bir yara esasında.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çünkü hani şöyle bir prototip düşününüz. Emekli, eşini kaybetmiş, imkanı olan ve aileden kimsesi olmayan yaşlı bir teyzemizin tek dostları o oturduğu lüks sitede de ki kediler ve onlara yönelik öyle bir besleme faaliyeti içine giriyor ki böyle o oturulan çardak veya da bahçe bankların alanlarında, bahçe alanlarında normal site sakinlerine belki yer kalmayabiliyor. Ve çok bundan muzdarip olanlar var. Yani bizim bu sebeple baktığımız Kemerburgaz'da veya da Beykoz'da bazı dosyalar oldu. Yani birisi çok severken diğeri ciddi manada rahatsız olabiliyor ve dediğiniz gibi korkabiliyor. Yani sizin mantığınız olmayabilir. Ya bir kediden niye korkar bir insan diye.
0: Benim etrafımda bununla ilgili çok terapi yani, destek alan insanlar bile var. Gerçekten korkuyorsa sana evet, bir şey yapmaz cümlesiyle tatmin olmuyor o insan,
1: olmuyor,
0: karşınızdaki
1: doğru
0: kişi.
1: Şimdi hatırıma geldi. Hollanda'da Rotterdam yakınlarında bir dostumuzun evine gitmiştik. Bir kedisi vardı. Dışarıya böyle çıkıyordu, geri geliyordu. Evet. Biz orada sokakta hiçbir böyle başıboş bir hayvan görmedik. Şimdi ülkemizde bu böyle şu anda belki üzerinde düzenlemeler en azından köpekler için var ama yani gerçekten sisteme kavuşturulması lazım. Zaten yaşayan sayısı da az. Yani doğan o sokak hayvanlarında ciddi tabii bir oranda kendisi ya bir aracın altında kalıyor ya bir şekliyle yaşamıyor zaten. Ama apartman dairesinde, konut projelerinde buna dikkat etmek lazım. Bu piyanoyla da, dediğim gibi kokuyla da, sesle de, gürültüyle de, bir çalgı aletiyle de olabilir. Ama bu noktada bu Türk Ceza Kanunu 123. maddesindeki huzur ve sükunu bozma suçuna girer. Gürültünün çünkü ne şekilde yapıldığı önemli değil. Önemli olan ne? Failin bir şekilde o meydana getirdiği gürültünün mağdur açısından rahatsız edici boyutta olması. Herkes de doğru, farklı. Ama neticede dikkat edilmesi lazım ki muhatap olunmasın. Peki başka ne olabilir? Telefon dedik, gürültü yapmak. Hukuka aykırı bir davranışta bulunmak. Dedik ya bu suçun oluşması için seçimlik bir hareket lazım. Hukuka aykırı bir davranış soyut bir ifade. O yüzden yargı kararlarıyla mesela örneklendirelim. Devamlı mail gönderiyor. Telefon açmıyor bakın verdiğimiz örnekte. Veya da gürültü yapıyor ama devamlı mail gönderiyor. Yani mail kutunuzda aynı kişiden aynı konuya ilişkin içinde bir şey de yazmayabilir. Devamlı
0: boş,
1: mail geldiğini düşünün
0: mail
1: yani. Değil mi? Bu ne yapar? Tam işte uyuyor. Huzur ve sükunu bozuyor. Veya mesaj gönderiyor.
0: Doğru yani şeyle de. Hı-hı.
1: Bunlar bu arada yargıtay kararları kapsamında verdiğim örnekler. Veya da çöpleri bilerek mağdurun evinin önüne atması. Aracını bilerek oraya park ediyor.
0: Etmesi.
1: Tabii. Mağdurun evinin kapısını ısrarla çalmak. Bu da var. Mağdurun evinin tam önüne sürekli araba park etmek. Yani Anadolu'da şimdi bizi
0: aslında
1: dinleyenler ya arkadaş yer mi yok gitsin bir yere park etsin diye ama
0: İstanbul'da
1: gerçekten
0: yer
1: yok. Geçen Fatih'te oturan bir arkadaş diyor ki yani her akşam diyor benim diyor yol yarım saat sürüyor. Her akşam minimum 20 dakika park yere bakıyorum diyor.
0: Bakıyor ve yürüyor
1: bakıyor,
0: orada
1: ondan
0: yine
1: sonra
0: 20
1: uzak
0: dakika
1: bir yere de
0: tabii
1: park edip yürüyebiliyor. Dolayısıyla yok yani evet. Bizi
0: bunun için tabii, ev değiştiren, ikamet değiştiren birçok insan tanıyorum ben siteye.
1: Aynen öyle.
0: Düzenine,
1: o dediğim arkadaş da Fatih'ten zaten Göletbahçe şehir tarafına geçti. Yani şimdi otoparklar satılıyor artık. Velhasılı gerçekten bu da ciddi bir sıkıntı İstanbul'da. Veya da iç kişilerine, bunlar dediğim gibi hep yargıtay kararları kapsamında verdiğim örnekler. İç kişilerine mağdurun evinin önüne atılması. mağdurun evinin önünde beklenmesi. İşte bunlar bu tip huzur ve sükunu bozan davranışlar. Tabii tek başına suçun oluşması için bir eylem yetmez. Yani ısrarla bunun gerçekleştirilmesi lazım. En azından birden fazla kez gerçekleştirilmesi lazım. Buradaki kavram ne? Israr. Yani o karşı tarafa bunu sistematik diye benim ifade ettiğim bilinçli ve belli periyotlarla bir amaç dahilinde yapması lazım ki buna dediğim gibi ısrar deniliyor. Şimdi mutlaka belirli olan mağdurun huzur ve sükununu bozma kastıyla hareket etmesi lazım. Tesadüf birisini yanlışlıkla aramak, bir eylemden dolayı hemen böyle şimdi yıldıran şirket mesajları olur ya. Yani o da buna giriyor da.
0: Ya da işte ne bileyim bir alışveriş merkezine ya da işte bir mağazaya bazen kayıt oluyorsunuz ve sürekli mesajları geliyor. Bunu evet. Oradan çıkabiliyorsunuz mesela.
1: Evet evet. E-Devlet'te böyle bariz
0: bazı evet yerler var.
1: Aboneliklerle alakalı iftar müessesesi var diye biliyorum ben de. Şimdi burada bitirelim artık bu suçu. Şikayette bulunma zorunluluğu var. Yani bu kamu davası olarak yürümez. Savcı nereden bilsin sizin kişinin rahatsız olduğunuzu? Aynen diyor. Öyle. Mağdurun şikayette bulunması şart. Genel şikayet süremiz neydi? 6 ay. Tabii siz tutup 8 ay önceki, 1 yıl önceki eylemle alakalı şikayette bulunamazsınız. Demek ki mağdur fiil ve faili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunmak zorunda. Aksi takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Niye? Çünkü şikayet şartı sağlanmamış oluyor. Bu arada şikayete tabi bir suç. Bu ne demek? Aynı zamanda vazgeçmede yapılırsa dosya düşer demek. Başka ne demek? Uzlaşmaya tabi demek. Yani şikayet edildikten sonra çok doğru uzlaştırma soruşturma aşamasında uygulanmalı. Taraflar uzlaşırsa yine koşma yer olmadığı kararı verilir. Dava açılmamış olur. Çok doğru.
0: Çözüme kavuşturulur.
1: Evet efendim. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda bu düzenlenen suçun peki cezası ne? 3 aydan 1 yıla kadar hapis. Evet efendim. Şimdi suçun üst sınırı 1 yıl olduğundan burada adli para cezasına
0: çevrilebilir.
1: Tabii veya da mülk başlanmasının geri bırakılması gibi kararlar verilebilir. Ama tabii burada karşı tarafın şikayetten vazgeçme suretiyle dosyanın kapatılması en hoş neticeyi vermiş olur. Dediğim gibi 2 yılın altında olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Yani 3 aydan 1 yıla kadar denildiği için hükmün açıklanmasının geri bırakılması da 2 yıla kadar olan suçlarda mümkün olduğundan bu suç için de geçerlidir. Evet, bu şekliyle huzur ve sükunu bozma suçundan Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen evet bahsetmiş olduk efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Avukat Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Ben Hande Anakumanda masasında sevgili Ahmet vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

gittiğin gün bütün ayrılıkların hesabı benden soruldu. Bütün acılı şarkıların, bütün hazin sevdaların. Gittiğin gün her çiçeğe bir gözyaşı, her kelebeğe bir ağıt, bana da yüzlerce şiir düştü. Yazmaya mahkum gözlerin için. Ben ki dönüşüne hasret yaşadım bütün lisanları ve gülüşüne hasret bütün baharları. Gel gör ki bir daha çarpar gibi çarptı yüreğim yokluğuna. Bir ben bilirim gururumu hangi taşlara vurduğumu, başımı hangi duvarlara ve hangi uçurumlara köprüler kurduğumu. Bir sana kavuşmak için.

sen gideli. Bütün yollarımın yolları kesik. Bütün dallarımın dalları kırık. Kaç geceye bekçi, kaç sabaha nöbetçi ve kaç uykusuz trene biletçi oldum. Gelmedin. Oysa hep karlar içinde sakladım umutlarımı. Yağmurlar içinde kuruttum gözyaşlarımı. Ve kanatarak açtım gölgene avuçlarımı. Bir sana sarılmak için. Bir ucu kalbimde kaldı bu sevdanın. Bir ucu ellerinde. Bir adımı sende kaldı sonumun. Bir adımı sabrımda. Çünkü bulutlara çizilmiş, yıldızlara yazılmış ve yüreğime kazılmış bir kara sevdaydı bu. Günlerce kışlardan güneş, karlardan ateş topladım ve bütün ölümleri erteledim. Bir sana dokunmak için. Oysa daha gittiğim gün uykularımı çaldım göz bebeklerimden. Dizlerimde uyuttum. Acılarımı kopardım yüreğimden. İzlerinde avuttum. Ve sözümü de tuttum. Yanarak. İçin için. İşte bugün. Unutmayı da unuttum. Bir tek seni. Bir tek seni.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağır açlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Tekne turuna çıkan bir adam ve köpeği denizde sıra dışı bir dost edindi. Sahibi serinlemek için suya girdikten sonra tekneye geri döndüğünde köpeğinin bir balina köpek balığıyla yan yana vakit geçirdiğini fark etti. Dünyanın en büyük balık türlerinden biri olan dev canlı teknenin çevresinde sakin bir şekilde dolaşırken köpek de merakla onu izledi. Kısa sürede dostluğa dönüşen bu ilginç karşılaşma tekne sahibinin kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izleyenlerin yüzünü güldürdü. Şifalı ot ve mantar toplamak için dağa çıktılar. Ölümle burun buruna geldiler. İlk acı haber Hakkari Yüksekova'dan geldi. Ot toplamak için dağa çıkan Naif temel dengesini kaybederek metrelerce yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Ekipler zorlu coğrafyada 6 saat süren titiz bir çalışmayla yaralıya ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşınan Temel hastanede tedavi altına alındı. Bir diğer nefes kesen operasyonun adresi ise Malatya Yeşilyurt'tu. Mantar toplamaya çıkan 47 yaşındaki Selim kaygısız dağlık alanda kalp krizi geçirdi. Karadan ulaşım imkansız olunca devreye askeri helikopter girdi. Sarp araziye inen ekipler kalp krizi geçiren vatandaşı kurtardı.

0: Hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak gelişmeler, son dakika haberler, uzman konuklar yine bu saat diliminin içerisinde sizlerle olacak. Hızlıca başlayalım gündeme. Milli Savunma Bakanlığı toplantısında gündem bugün bir hayli yoğundu. Uluslararası topluma İsrail üzerine baskı yapılması çağrısında bulunuldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetiminin son dönemlerdeki silahlanma faaliyetleri de toplantıda görüşüldü. Bölgede gerginlik değil, işbirliği istendi.
1: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
2: Milli Savunma Bakanlığı toplantısı İzmir'de yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
1: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
2: Toplantı sonrası açıklama için Tuamiral Zeki Aktürk kameraların karşısındaydı. Saldırgan İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istedi. ABD İran savaşında sağduyu çağrısı yaptı.
1: İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor. Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz.
2: Ve Ege'de artan tansiyon. Son dönemde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin giriştiği silahlanma çabası da toplantıda konuşuldu. Dikkatle takip ediliyor denildi.
3: Bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
2: Ve terörle mücadele konusu.
1: Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3860. Engellenen kişi sayısı da 34389 olmuştur.
0: Mezara kadar nafaka dönemi kapandı değerli izleyenler. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Adalet Bakanlığı ise evlilik süresine göre nafaka belirlenmesi için yasal çalışma yapıyor.
4: Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar bir günlük evli, şimdi erkek tarafı ömür boyu nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?
2: Bir günlük evliliğe ölene kadar nafaka dönemi bitti. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti.
5: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemenin de bir aptalca yani anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
2: Türk Medeni Kanunu süresiz nafakaya imkan veriyordu. Kusuru daha az olan taraf yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle süresiz nafaka isteyebiliyordu. Kısa süreli evliliğe rağmen çıkan ömür boyu nafaka kararları mağduriye şikayetlerine yol açıyordu.
6: Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok.
2: Antalya 12. Aile Mahkemesi süresiz nafakanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla bu düzenlemeyi iptal etti.
7: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
2: Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı nafaka konusunda taslak hazırlıyor. O taslakta nafakanın evlilik süresine göre şekillendirilmesi de değerlendiriliyor. 3 yıl evliliğe 5 yıl, 5 yıl evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka gibi formüller masaya yatırıldı.
8: 5 yıl ödenir yani ödenebilir. Yani bir, o da bir insan yani bir hayat birleştiriyorsun. Gerekir yani ödemek hakkı yani.
9: Parası olan da var, olmayan da var. Dünya hali hiç belli olmuyor. En az 5 yılsa bence iyi.
2: Karara Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten destek geldi. Sosyal medya paylaşımında iptal kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli dedi.
3: Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi değerli izleyenler. Böcek, Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro teslim ettiğini söyledi. Genel merkezden kendisinden birkaç kez para istendiğini de ileri sürdü.
10: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Ek ifade verdi. Özgür Özel'e verdiği paraları anlattı. Paranın oğlu aracılığıyla istendiğini tekrarladı.
11: Bu Antalyalı bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu. Eski başkan bir kez daha ifade verdi.
12: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla yönetilen devasa para trafiğini itiraf etti. Yeni itirafında Böcek, Özel'in isteğiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euro elden verdiğini açıkladı.
3: Özgür Özel'in isteği üzerine seçim dönemi 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttık. Yine Özgür Özel'in isteğiyle Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden teslim ettim.
2: Böcek adaylık vizesi için Ankara'da 1 milyon euro, Manisa'da 950 bin euro, Antalya'daki lansmanda 200 bin dolar nakit para teslim ettiklerini ileri sürdü. Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtları da para teslimatını doğruladı. Böceğin resmi makam araçlarıyla Antalya'dan Manisa'ya gittiği, Ferdi Zeyrek'in şirketiyle telefonla görüştükten hemen sonra şirketin bulunduğu adrese geçerek burada 2,5 saat kaldığı tespit edildi. Muhittin Böceğin itirafları sonrası rüşvet soruşturmasının genişletilmesi bekleniyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutluk yeni bir projeyi başlattığını ve 15 Haziran'da satışa çıkarılacağını söyledi. Ayrıca 500 bin konutun teslim tarihini de duyurdu.
13: Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz. Ve hani orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız. 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan başvuru demeyelim, Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu: evinizin, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Yani başvuran vatandaşımızın evinin olmaması gerekiyor. Takdir edersiniz ki evi olmayana burada öncelik vermek istedik. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın. 500 bin konut gerçekten bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu bitirdik hamdolsun. Şimdi de yeni 500 bin konutu milletimize sunuyoruz. 81 ilde kurallarımızı çektik. İnşaatlarımıza başladık.
14: İlk konutlar ne zaman teslim edilir?
13: Ya ilk konutları da şöyle Serdar Bey, 2027 yılının Mart ayı itibariyle teslim etmeye başlayacağız. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028 yılında vatandaşlarımıza sunmak olacak. Bunun için çalışıyoruz.
0: Ve geçelim dünyadaki gelişmelere. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı için hesap mı verecek? Temsilciler Meclisi İran Savaşı'nın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Bu Trump'ın aldığı savaş kararına karşı en sert siyasi mesaj. Without objection, the motion to
2: reconsider is laid on the table. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Trump'a İran darbesi. The concurrent resolution is adopted. Temsilciler Meclisi İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerine karşı Kongre'den gelen en sert siyasi mesajlardan biri. Oylamada 4 cumhuriyetçi vekil de demokratlarla birlikte hareket etti. Tasarı 215'e karşı 208 oyla kabul edildi. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Demokratlar Trump yönetimini yasa dışı tercih savaşı yürütmekle suçladı. Yapılan açıklamada Amerikan halkı adına Trump'a açık mesaj gönderildiği ifadeleri kullanıldı. Tasarı bağlayıcı değil ancak Senato'dan geçmesi halinde Trump yönetimi üzerindeki siyasi baskının daha da artabileceği ifade ediliyor. ABD Başkanı'nın tasarıyı veto etme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle karar şimdilik sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Washington'la Tahran arasında tansiyon yüksekken Kongre'deki bu oylama ABD siyasetindeki İran çatlağını netleştirdi.
15: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-27, Ankara 15-27, İzmir 19-29, Bursa 18-27, Konya 15-28, Afyon 12-26, Denizli 16-29, Antalya 19-25, Adana 19-29, Zonguldak 19-22, Samsun 17-23, Trabzon 15-27, Kayseri 13-27, Erzurum 8-21, Gaziantep 17-30, Diyarbakır 17-32 ve Şanlıurfa 19-33 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Seversen sevilirsin. Abdullah-ı Ensari, şanı büyük bir veli. Çehresi daim güleç, tatlıydı hem de dili. Bir gün cemaatine buyurdu: "Ey insanlar! Bilin ki her amelden ahirette hesap var. O gün bütün günahlar olur hep aşikare. Mahcubiyet çok olur, bulunmaz fakat çare. Dünya ve ahirette mahcup olmamak için af ve mağfiretini dileriz Rabbimizin. En çok affa kavuşan şu kullardır ki ama affedici olurlar bu dünyada daima. Nitekim evliyadan bir büyük mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: nasıl davranmasını istersen Rabbin sana, sen dahi öyle davran onun mahluklarına. Sen kulları seversen Allah da seni sever. Sen eğer affedersen o da seni affeder. Sen iyilik edersen iyilik görürsün hep. Zulmedersen sen dahi olursun çok muazzep. Dünyada kaybedenler ahirette kârdadır. Kazançlı olduğunu sanan da ziyandadır. Bir zamanlar birisi duymuş ki filan yerde bir evliya kişi var, gitmiş onu görmeye. Demiş ki: ziyarete geldim ben Allah için. O veli buyurmuş ki: buyurun, şöyle geçin. Sonra namaz kılmışlar. O veli olmuş imam. Lakin şöyle geçirmiş kalbinden gelen adam: bu nasıl velidir ki tecvid bile bilmiyor, bir Fatiha'yı bile doğru okuyamıyor. İstemeden o evde mecbur olmuş kalmaya. Sabahleyin kalkınca çıkmış abdest almaya. Bakmış koca bir arslan, görünür hem dişleri. Korkusundan zor atmış kendisini içeri. Demiş ki: dışarıda bir arslan gördüm ki ben, bana saldıracaktı, zor kurtuldum elinden. O veli bir eline alarak bastonunu, dışarıya çıkarak azarlamış çok onu. Demiş: misafirimi sen ne hakla ey hayvan, böyle korkutuyorsun, defol git buralardan. Hayvan boyun bükerek terk eylemiş o yeri. Dönüp o misafire şöyle demiş o veli: bizim Fatiha'mıza yanlış diyeceğine, kendi acizliğini düşün de gel kendine. Senin merak ettiğin veliler şöyledir bak. Onlar Hak Teâlâ'ya mutidir tam olarak. Kim itaat ederse Rabbine tam ihlasla, onun mahluklarından bir zarar görmez asla. Arslan bana itaat ettiyse şudur sebep: ben Rabbimin emrine itaat ederim hep. Gayipten haber vermek bir hüner değil asla. Hüner İslamiyete
tam uymaktır ihlasla.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh Eyyüel Veled kitabında buyuruyor ki, evinden çıkarken Ayet-el Kürsi oku. Zira her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kürsi okursa Hak Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evine gelince de okursa iki Ayet-el Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy, sonra sol ayak ile evden, camiden çık buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
2: Onu nasıl yapacağız? Yani sol ayakla evden çıkacağız, sağ, önce sağ ayağımızı giyeceğiz.
1: Şimdi eğer kapının dışındaysa ayakkabılar, sol ayakla çıkar, ayakkabının üstüne basarız veyahut da ucunu sokarız ayakkabının içerisine, öyle
2: bekleriz. Tamamını giymeyiz.
1: Ondan sonra sağ ayağımıza önce giyeriz, sonra solu da giyeriz. Yani problem olmaz yani. Bizi çağırırsın, hallederiz ya.
2: Seni tutarız diyorsun. Ayakta kalabilmek için.
1: Bizim küçük torun var. Yani kucağıma alıyor, babası da giydiriyor. Diye.
2: Tamam, 12 oldu, güzel nizami. Ama insan alışınca şey oluyor.
1: Tabii.
2: Oluyor yani.
1: Zor. Bu
2: şimdi hani bazılarına okuyunca biraz zor gibi anlaşılıyor mu?
1: Zor gibi gelir. Mesela insanlar böyle uygun olmayan adetler, alışkanlıklar var. Zorlanıyor. Halbuki eğer uygun değilse İslamiyeti, o alışkanlığı, ya bu bizim oralarda adettir, ya bizim oraları bırak, Allah-u Teala neyi buyurdu, Allah-u Teala Resulü nasıl gösterdi, biz ona uyduracağız kendimizi. Mesela ben bir şeyi çok merak ederdim. Neyi merak ederdim? Eshab-ı kiram aleyhimdan efendilerimiz peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldular. Tamam, peygamber efendimizi bizzat görmeleri çok büyük nimet, büyük devlet, büyük şeref, büyük ihsan kendileri için. Evet. Amenna da bunlar hiçbir şey yapmamışlar mı? Yapmışlar. Ne yapmışlar? Şimdi bilgisayar olduğu için Mustafa abi, onu rahatla o misali verebiliyoruz. Şimdi bilgisayarın diyelim ki hard diskini, ana hafızasını önce tamamen siliyorsun. Orada ne var ne yok hepsini temizliyorsun. Ondan sonra yeniden formatlayıp yeni bilgi yüklüyorsun. İşte Eshab-ı Kiram daha önceki, efendim bu bizim adetimizdi, bu bizim oralarda inançtı, bunu yapmayınca insanlar bize kim gözle bakar, kötü gözle bakardı, insanlar dedikodu edebilirdi, bunu nasıl yapabilirsin, bunu nasıl giyebilirsin, nasıl söyleyebilirsin, nasıl oturabilirsin şeylerini sildirer attılar. İslamiyet nasıl konuşulacak, nasıl oturulacak, nasıl yatılacak, nasıl yolda yürülecek, insanlara nasıl konuşulacak, bu formata göre hayatlarını dizayn ettiler. Ondan sonra ki insanlar baktılar ki ya bunlar farklı. Tabii farklı. Çünkü öbürlerin uyduruk adetleriyle bir alakalar kalmadı ki bunların. Şimdi mesela Müslüman oluyorsun o adetlerle. Mesela şeyde benim dikkatimi çekmişti Mustafa abi. Sıbbin Harbi. Bir tane de Ankara Savaşı. Şimdi bu iki savaşta da iki tarafta Müslüman. Birisinde iki tarafta Eshab-ı Kiram. Öbürüsünde iki tarafta da Ehl-i Sünnet. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında Sıbbin Muharebesi meydana geldi. Şimdi birçok kimse de aynı şekilde vefat etti. Ve sonra gelen Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bu Sıbbin Muharebesi muhakkak olması lazımdı. Muhakkak olması lazımdı. Ya onu ben okuyunca Allah Allah, niye olması lazım ya? Ya bir sürü de insan ölüyor. Tabii ölenler eceliyle ölür. Ecelleri o şekilde gelmiştir. İman onunla şehit gitti. Şimdi ilk Müslümanlar işte hemen kendilerini değiştiriyorlardı. Format yapıyordu ama Hazreti Ali radıyallahu teala zamanına gelinceye kadar Müslüman coğrafyası ta Mavera-ı Nehre. Öbür tarafta da Kuzey Afrika'ya geçişe beni tarağa kadar uzandı. Orta Doğu çıktı Mavera-ı Nehre. Yani Semerkant, Buhara, İran. Yeni böyle Mecusi, Putperest binin Müslüman olanlar var. Bunlar da Müslüman olduk diyorlar. Müslüman olduk diyorlar ama önceki adetlerini, inançlarını terk etmediler bunlar. Yani herkesin karnı şiş. Patlayacak. Sıbbin Harbi bunu patlattı. Peki nasıl iyi oldu? O zamana kadar aynı şekilde şeyde Ehl-i Sünnet alimleri, yani Eshab-ı Kiram zaten fırsat bulamadı da tabi'in dönemindekiler, İmam Hasan ve Hanif Hazretleri hemen kağıt kaleme sarıldılar. İslamiyet'in hükümlerini tedvin ettiler. Fıkıh bilgileri, akaid bilgileri, bunların hepsini takır takır takır takır yazıp aynı şekilde yanlış olanlara cevaplar verdiler. Böylece İslamiyet'in ayakta kalmasına sebep oldu. Yani onun olması lazım. On sene geç, öbürüsü
2: Ankara Savaşı
1: Osmanlı ile Timur Han, Yıldırım Beyazıt'la Timur Han. Bunun ikisi de Ehl-i Sünnet. İkisi de Müslüman. İkisi de Mücahit. Allah razı olsun. Bakma sen Timur Han hakkında aynı şekilde topa tümurdu falan filan diye bu TC tarihinde yazanların söylediklerine falan. Çünkü Timur Han da Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet. Peki niye geldi? Belki kendisi bilmiyordur niye geldiğini. Çünkü onun içinde de, onun ordusunda da evliya vardı. Hatta o zamanda Timur Han Osmanlı coğrafyasına gelip Osmanlı'yı yendikten sonra onun ordusunda o asrın kutlu Seyyid Emir Sultan Hazretleri de Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı ve Osmanlı tarafında. Bu ikisi de birbirini biliyor. Yani bu taraftakiler Emir Sultan Hazretleri'ne gidiyorlar. Diyorlar ki efendim siz evlad-ı rasulsünüz ve alim bir zatsınız, evliyasınız. Yani Timur Han da Ehl-i Sünnet itikadında alimleri ve evliyayı reddetmiyor. Yani tavassut etseniz de çok sıkıldık yani şey olsa falan. O da tutuyor. O Timur Han ordusunun içerisinde bir demirci varmış, kutu boymuş. Ona mektup yazıyor. Diyor ki insanlar geldi bana böyle böyle sıkıntılarını bildirdiler. Mektubu okuyan o demirci rahmetullahi aleyh, emirin emri, emirin ricası buyuruyor. Emirin, emir sultan diye biliniyor. Emirin ricası bizim için emirdir. Gidiyoruz diyor. O anda Timur Han da emir veriyor, dönüyoruz diye. Yani ordunun ruhu o. O gidiyoruz deyince aynı şekilde zahir emir verdi gidiyoruz diye. Dolayısıyla peki niye vuruştular? Hatta daha önce bu Profesör Doktor Mehmet Yücel Bey vardı. Arkadaşlardan Allah-u Teala razı olsun. Vefat etti. O bizzat dedi ki ben dedi Süleyman Kütüphanesi'nde gördüm dedi. Timur Han'ın mektuplarını. Öyle dedi agresif mektuplar değil dedi. Yaşça dedi Yıldırım Beyazıt Han'dan büyük. Bak diyor baba oğul gibi davranalım. Aramızda fitneciler var. Bizi birbirimize karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yapmayalım, etmeyelim diye dedi. Böyle nasihatları var dedi. Ben okudum dedi. Böyle edepsizce, terbiyesizce bir ifadesi yok dedi mektupta. Nasihat bari dedi. Baba nasihati dedi. Peki niye vuruştular? Damadı Emir Sultan da aynı şekilde devreye giriyor. Hem kayınbabası hem sultan. Yıldırım Beyazıt Han'a diyor ki efendim diyor hani karşı tarafta Müslüman, Ehl-i Sünnet. Diyor ki emirim elimde değildi diyor. Elimde değil. Okey'den şu ya o iş olacak. Peki niye olacak? Meğer bu Rafiziler ve Şiiler gizli bir şekilde Osmanlı Devleti yükselişe geçince saraya kadar sızmışlar. Temizlenmesi lazım. Temizlenmesi lazım. Çünkü Allah-u Teala Osmanlılara 600 sene din-i İslam'ın yayılması, bekçiliğini yapma vazifesi verecek. Temel sağlam değilse o 3-5 sene sonra yıkılır gider. Bir işe yaramaz. Hatta şehzadelere bile sirayet ettiği söyleniyor. Bunun için en küçük şehzadeyi kaçırmış devlet aklı Osmanlı. Geriye çektiler. Ondan sonra oturdu Osmanlı devlet erkanı. Devletin temellerini sağlam attılar. Ondan sonra Osmanlı yükselmeye başladı. Dolayısıyla yani İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında el hayru fîmâ vakâ. Bu hadis-i şerif diye naklediliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de el hayru fîmâ sana Allah-u Teâlâ. Bunu da naklediyor. O hadis-i şerif mi değil mi bilmiyorum ama el hayru fîmâ sana Allah-u Teâlâ. Allah-u Teâlâ yaptığında, Allah-u Teâlâ yarattığında veya vaki olanda hayır vardır.
2: Hayır vardır.
1: Hayır vardır. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri o firasetleriyle kalpleri aynı şekilde nurlu olması sebebiyle hadiselerin Allah-u Teala'nın iradesiyle hangi sebep ve illetlerle meydana geldiğini çok iyi teşhis etmişler ve koymuşlar. Çok iyi tespit etmişler ve koymuşlar. Ve ondan sonra da ona göre hareket etmişler. Konuyu nereden çıkarmıştık? Taburaya kadar geliş sebebi neydi? Başlangıcını unuttum ben
2: de. Başlangıcını ben de unuttum.
1: Yapma ya.
2: Evet ya. Ben de size yaklaştım hocam yaş olarak.
1: Neyse. Neyse. Demek ki bunlar söylenmesi yani, gerekiyormuş.
2: Yani aslında başlangıcı şeydi. Ya Peygamber Efendimizin yaptıklarını yapmak, beğenmek. Aha. Yani ayakkabıyla sağ ayakla giymek falan diye bahsetmiştik. Aha, ya.
1: Hadis-i şeriften kaynaklandı. Evet. İslam ahlakında Hüccetül İslam ilmihanı kısmında Süleyman Mücezzi Hazretleri'nin naklettiği hadis-i şeriften hani bu nasıl olacaktı falan filan. Dolayısıyla hani insan onun için Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh kitap okuyor. Ya şu İslam ahlakını okusan o Hüccetül İslam ilmihanı kısmını ya yatağa nasıl yatacaksın, nasıl kalkacaksın, ondan sonra ne bileyim heleğe nasıl gideceksin, nasıl çıkacaksın, abdest nasıl alacaksın, abdestler hangi dualar okuyacaksın, evden nasıl çıkacaksın, evden çıkınca neler okuyacaksın, hepsi yazılı. Evim ne yapacağım, ne edeceğim, ya oku kitabı. Kitap okuyunca mesele bitiyor. Zaten burada yazılı olanlarla meşgul olunca ya karşılaşsak mesela Mustafa Bey nasılsın falan demeye fırsatın olmuyor. De ben ilk onu müstakil yayınlamışlardı. Ya sen o zaman küçüktün belki de ama tek kitap halinde Hüccetül İslam diye. Evet. Ey oğul İlmari diye.
2: Hatırlıyorum onu.
1: Hatırlıyorsun maşallah. Onu ben ilk okuduğumda bitirdim. O zaman gönlüme gelen rahat söylüyor bana. Dedim bu zat dedim konuşmaya fırsat vermiyor. Seni yatağından bir kaldırıyor. Yataktan kalkarken sağ tarafından kalk şunu oku. Helaya girmeden önce bunu oku. Helaya da fazla eğlenme. Helaya da aynı şekilde taharetlenirken bunlara dikkat et. Çıkınca şunu oku. İşte abdest almaya giderken böyle yap. Ondan sonra elbiseni giyerken işte şöyle giy. Ayakta işte şalvarını pantolonunu giyme. Oturarak giy. Gömleğini böyle yap. Sağdan başla. Sonra git besmeleyle sofrana otur. Tuzla başla, tuzla bitir, elini yıka, duanı yap, önce duanı yap, sonra elini yıka, sonra evden çıkarken ya Rabbi çoluk çocuğumun nafakasını temin etmek, senin kullarına yardım etmek, din-i İslam'a hizmet etmek niyetiyle diyerek işte o hadis-i şerifte bildirildiği şekilde sol ayakla çık, sağ ayakla giy, ondan sonra da niyetini de düzeltin, hemen başla ayetel kürsi okumaya. Geçenlerde bir şey söylediler, adam bir tanesi oturmuş, kadın dediler ya bir araştırma yapmış. Diyor ki yani ayet-el kürsi okuyunca bizim görmediğimiz yani bunu şeylerle tespit edebiliyorlarmış. Ben bir yerde de okumuştum. Abdestiyle abdestin arasında belli sinyaller var. Onlar şey yapınca falan. Bunun da şeyde ayet-el kürsiyi anlatan da şeyi diyor ki ayet-el kürsiyi okuyan bir kimse bu zamanda işte yiyeceklerin genleriyle oynadılar. Ondan sonra atmosferde bazı şeyler yaptılar. Buradan gelen zararlı şeylere karşı bu ayet-el kürsüyü korur. Cinlere karşı da korur. Hatta onu hatırlayınca ben şeyi hatırladım. Biraz vaktimi alacaksın ama kusura bakma.
2: Estağfurullah.
1: İmam Rabbani Kutsu Sözleri bir gün böyle camdan bakıyormuş falan. Bakmış sokaktan birisi geçiyor falan. Gülmüş. Hanım gelmiş demiş ki efendim demiş, ne oldu? Demiş bu evden çıkarken demiş ayet-el kürsüyü okumuş şu adam. Nereden anladınız diyor. Şeytan önünden geldi giremedi. Arkasından denedip giremedi. Sağından solundan giremedi. Çünkü ayet-el kürsi okuyunca bizim görmediğimiz bir fanus meydana geliyormuş insanın etrafında.
2: Korumaya, kalkan.
1: Koruma, kalkan. Fakat cin ve şeytan bunu delip geçemiyor. Cin ve şeytan bunu delip geçemiyor. Ve bu araştırmacı diyor ki bunu gün ortasında da okusan hatta orada hadis-i şerifte buyuruyor ya eve gelince de ayet-el kürsi okusan o kalkanı devam sürekli muhafaza ediyorsun. Gelen zararlı şeylerden aynı şekilde seni koruyor. Peki bu şekilde ayet-el kürsi okumak ondan sonra sokağa çıkınca şey yapınca bildirilen o Hüccetül İslam ilmi halinde bildirilen dualar okumuş olsan o zaman gıybete fırsat kalmaz. Ondan sonra dedikoduya fırsat kalmaz. Kavgaya fırsat kalmaz değil mi?
2: Evet.
1: Hatta birisi mesela diyelim ki arabayla gidiyorsun sen ayet-el kürsi okuyordun bunun diye önünden geçti falan. Öfkelenmezsin bile. Allah-u Teala akıl versin dersin o kadar yani. Yoksa öbür türlü vay benim önüme benim gibi adamın önüne ha nasıl geçer bu falan. Orada Allah korusun.
2: Ondan sonra kavga.
1: Ondan sonra kavga. Onun için Allah-u Teala kitapları okuyup onlara göre amel etmemize nasip etsin inşallah.
2: Hocam, biraz cevap verdiniz ama bununla ilgili bir şey daha soracağım. Biraz sonra inşallah ikinci bölümde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Kabe yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i Sünnet alimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki, nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kabe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler burası Horasan deyince adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kabe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kabe mecazidir. Allah-u Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama Allah-u Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak, bunlara inanarak hareket edenler bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, 3 günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allah-u Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca, aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak, kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi, peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hocama kavuşunca aklımı bırakıp kurtuldum buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller, ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kafirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, İnsanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allah-u Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allah-u Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allah-u Teala'ya davet etmeleri Allah-u Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allah-u Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşid-i kamille sahtesi arasında iki fark vardır. 1. Hakiki bir mürşid-i kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşid-i kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yani İslamiyet'i anlatmak varken bir kimsenin kendinden bahsetmesi, kendine ait bir şeyle ortaya çıkması sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşid-i kamille beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu iki vasıf bulunmayan kimsenin mürşid-i kamil olmadığı anlaşılır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önceki konuda anlattınız ama şöyle söyleyenler de çıkabilir. Yani tamam, Müslüman'ın evinden çıkarken sol ayakla çıkılır ama sağ ayakkabı giyilir. Bunun için işte sol ayağını koyarsın ayakkabının içine, sağı giyersin. Ne yani, bu çok basit bir şey değil mi? Bunu biz yapsak ne olur, yapmasak ne olur?
2: Tabii, basit bir şey. Çok basit.
1: Yani teferruat.
2: Tabii teferruat. Tabii teferruat. Adamlar sol elle yemeği Avrupa medeniyeti diye takdim ettiler. Buna teferruat gözüyle bakmadılar bile. Hatta sol eliyle yemeyen, sağ eline bıçağı, sol eline aynı şekilde çatalı almayana
1: gerici dediler.
2: Gerici dediler, yobaz dediler.
1: Hatta zorladılar bazı yerlerde.
2: Zorladılar. Zorladılar. Allah-u Teala bir kimsenin basit gibi görülen bütün hareketleri dahil olmak üzere, komple yani olduğu gibi, hele girip çıkmasına varıncaya kadar, yatıncaya kadar nasıl hareket etmesi lazım dediğini peygamberler vasıtasıyla bildiriyor. Ana hatları kitaplarında bildiriyor. Ana hatları. Ama teferruatlarını o peygamberin tatbikatı ve eşayişiyle. Peygamber ne buyuruyor? Sağ elle yiyin, sağ elle için. Çünkü şeytan sol elle yer ve içer. Hayırlı işlere sağdan başlayın. Hayırlı işlere sağdan başlayın. Şimdi Müslümanın ev mescit gibidir. Sağ ayakla girilir camiye de, sol ayakla çıkılır. Yani mescit gibi, cami gibi olduğu için de çıkarken de aynı şekilde
1: solla çıkılır.
2: Solla çıkılır.
1: Girerken sağla çıkılır.
2: Girerken sağla. Helaya solla girilir, sağla çıkılır. Bu İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir kaide. Peki efendim, buna dikkat etmesin olur. Ha, dikkat etmesin. Teferruat gibi gözüküyor bu. Mesela şöyle sıralım. Farz, vacip, merkez sünnet, gayrimerkez sünnet, müstahap, mendup. Ya mendupu yapmasak ne olur? Ceza gelmez. Müstahapı yapmasak ne olur? Ceza gelmez. Sevabından mahrum olsun. Ondan sonra ya gayrimerkez sünnet ya. Bunu da yapmasak ahirete sorulmaz. Merkez sünnet de sorulmaz. Ne sorun, vacibi. Ben onları yapayım sadece. Ersin talimler buyuruyor ki, sen mendup ve müstahabı terk edince yavaş yavaş aynı şekilde bunlar böyle gelir, sonra vacibi farzı terk edersin. Yani bu bir binadır. Binanın temelindeki taşlardan yavaş yavaş oynamaya başlarsan o bina yıkılır buyuruyor. O bina yıkılır. Bu bütündür. Burası bütündür. Dolayısıyla bütün olması gerekir. Senin Müslüman görünebilmen için o ufak tefek dediğin şeylerde bir ayrıntıdır o. Ya Türkiye'de aynı şekilde efendim işte köpek bundan evvel Ahmet Bey'e girmez. Bunu söyleyen Allah-u Teala'nın Habibi, elçisi Muhammed Aleyhisselam. Köpeği de yaratan Cenab-ı Hak. Değil mi?
1: Evet. Meleği de yaratan.
2: Meleği de yaratan Allah-u Teala. Melek mesela la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunan, 100 defa 200 defa okunan yere dadanan cin bile defolur gider buyuruluyor. Şimdi köpek nasıl bir aynı şekilde şey yayınlıyor, sinyal yayınlıyor ki o rahmet meleği oraya giremiyor. Cünüp kimseden nasıl bir aynı şekilde radyosu veya buna benzer bir şey yayınlanıyor ki rahmet meleği oraya giremiyor. İnsan veya hayvan resmi bulunan yerde o resimler nasıl bir dalga boyu yayınlıyor ki rahmet meleği oraya giremiyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunduğu zaman cin ateşten yaratılmıştır ama la havlenin meydana getirmiş olduğu o dalga boyu onu ittiriyor oradan, kaçıyor oradan. Ayetel kürsi evden çıkınca okuyunca o ayetel kürsüde meydana gelen dalga boyu cinlerin ve şeytanın sana yanaşmasına mani oluyor. Dolayısıyla teferruat gibi gördüğün şeyleri terk ettiğin zaman bunların hepsini terk edersin. Ondan sonra da aynı şekilde şeytanın ve nefsinin oyuncağı haline gelirsin. Dolayısıyla hareketlerinde de, yemende, içmende, oturmanda, kalkmanda, mesela kitaplarda anlatılıyor. Efendim işte ayaklarımı ben bu tarafa uzatamaz mıyım? Yani nelerdi düşünmüşler? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri hocası Hammad rahmetullahi aleyh hazretlerinin yani 7 sokak öbür tarafta hocasının evi. O tarafa ayağını uzatmıyor. Ya orası kıble değil. Değil doğru. Ama kıblenin ehemmiyetini ondan öğrendi. Dolayısıyla ona bile riayet etmişler mi? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin talebeleri. İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer. İmam Züfer Hazretleri'nin iştihadı hep üçüncü noktada kalmış. Üçüncü sırada kalmış. Halbuki diğer o ikisinden daha ilerideymiş. İlim itibariyle, şey itibariyle. Peki niye onu üçüncü sıraya düşmüş? Kitaplarda enteresan bir şey anlatılıyor. Bir gün İmam Züfer Hazretleri abdest alıyormuş. Bakmış, yani bahçede veya dışarıda bakmış hocası geliyor. O anda tereddüt geçirmiş. Abdesti bırakayım hocam mı karşılayayım, abdeste devam mı edeyim diye. O tereddüt onu üçüncü sıraya düşürmüş. Halbuki abdest almasını öğreten İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri yani hocasıydı. O edebi gözetmesi lazımdı. Diyeceksin efendim Eshab-ı Kiram. Bakıyor. Onların mürşidi de, peygamberi de, mürşidi de, rehberi de, her şeyi peygamber efendimiz değil. Bakıyor. Peygamber efendimiz nasıl yapıyor? Böyle. Tak diye atıyor hemen onu. Efendim işte anası babası bilmem kabilesi düşman olacak. Hiç gözün yaşına bakmıyor. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala hazretleri. Bir elin tek ev. Nazende yetişmiş. Edebiyatta da aynı şekilde zirveye tırmanmış. Arap dili ve edebiyatında da. Zirveye tırmanmış. Bir eli yağda bir eli balda. Böyle yetişmiş. Bunu sıkı sıkı tembih etmişler. Demişler ki sakın ha. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çarşı, pazar, panayırlarda insanların bulunduğu yerde ayet-i kerimeler okuyor. Diyor ki o diyor bir şeyler söylüyor, bir şeyler okuyor diyor. Herkes onun cazibesine kapılıyor. Seni de etkileyebilir falan. Bir gün kendi kendine diyor ki ya diyor ben diyor Arap dili ve edebiyatını iyi biliyorum. Gideyim bakayım diyor. Gidiyor tabi Arap dili ve edebiyatını belaat ve saati bildiği için bakıyor ki ana insan söyleyemez böyle bir cümle. Hayran kalıyor. Ve kalbi değişiyor, iman ediyor. İman edince daha önce itibar gören, mazende bir şekilde şey itibar gören herkes ancak tukaka yapıyorlar. Hatta elini ayağını bağlıyorlar. Ne bileyim bodruma işkenceye yapıyorlar. Kendi ailesi hem de. Anası diyor ki bak diyor bugünden itibaren bir daha yemeyeceğim içmeyeceğim. Fakat Mustafa Bey çok enteresan. Şimdiki insanları yemeyeceğim içmeyeceğim falan hepsi hikaye. Tamam mı? Açlık grevi yapıyorum falan filan hepsi hikaye.
3: İki gün sonra bozuyorlar.
2: O zaman bunlar putperest olduğu halde ağızlarına çıkan sözü tutuyorlar. Mert insanlarmış yani. Yapamayacağı şeyi söylemiyor. Kadın birinci gün yemiyor, ikinci gün yemiyor, üçüncü gün bakıyor ki annesi şey yapacak. Diyor ki bak anneciğim diyor. Bak diyor. Senin diyor bin tane canın olsa her gün gözümün önünde her birini birer versen bilesin ki ben Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla gelen bu dinden dönmeyeceğim. Bu Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud şehitliğine metfun. Uhud harbine giderken Peygamber Efendimiz buna sancağı vermişti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. İlk sancaktar. Bir ara Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Mus'ab bin Umeyr'in elinde sancak böyle aşağı iner gibi olur falan sesleniyor. Ya Mus'ab diyor yukarı çıkar yukarı yani.
3: Yukarı kaldır.
2: Sancağı tutan dönüyor. Diyor ki ben Mus'ab değilim. Ama Mus'ab bin Umeyr'e aynen benziyor. Kimsin diyor. Ben diyor işte falan kattaki meleklerden falanım. Mus'ab şehit oldu. Allah Teala bana emretti Mus'ab'ın şekline git. Habibimin sancağı yere düşmesin sen tut dedi. Ben tutuyorum diyor. Ben meleğim diyor. Sonra Mus'ab bin Umeyr savaştan sonra bakıyor. Her tarafı kan revanç hasta içerisinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor, başında ağlıyor. Çok nazende yetişti, bir eli yağda bir eli balda idi. Ama Allah talendiğinde şeyinde vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Yani o zenginliği, o şeyin hepsini reddetti. Anası baba, anası dedi ki bak dedi, açlık grevine giriyorum. Dedi hayır. Ne dönmem bundan dedi. Şimdi ya şimdi ayıp olur amcaoğlu şimdi falan, ya şimdi gitmesek olmaz, adamın eline öpmesek de olmaz falan filan, başlıyorsun kıvırmaya arkadaşım. Din gayreti diye bir şey kalmamış ki. Bunun için teferruat gibi gördüğün şeyleri bizden çok şey alıp götürüyor yapılmadığı zaman. Şeyde hani kitaplarda hepsi yazılmış da mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle talebelerine sohbetlerinde falan hep anlatmışlar. Emer abilerden naklediyorlardı. Şimdi daha önce bidat zulmeti vardı. İmam Rabbani Hazretleri yazdı işte bidatlar her tarafı sardı diye. Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri de anlattı ki buyuruyorlar Hüseyin Hilmi Efendi. Kardeşim o zaman bidat vardı. Şimdi bidatla beraber esas küfür zulmeti yeryüzüne yayıldı. Hatta bir gün o işte Yuşa Tepesi denilen yer Boğaz'da, onun eteklerinde, orada giderlermiş talebeleriyle bazen, denize de girerlermiş.
1: Sohbet ederlermiş
2: orada. İşte göstermiş bir gün Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri. Deniz. Küfür böyle.
1: Denizi gösteriyorlar.
2: Küfür böyle akıyor buyurmuşlar. İstanbul Boğazı gibi. Müslüman da buyurmuşlar saman çöpü gibi. Demiş bu akıntı nasıl durdu diyebilecek ki. Mümkün değil. Hani siz biraz önce o sohbetten naklettiniz ya. Evet. İşte böyle bir saat bulursa o sohbeti anlatılan bir rehber, bir mürşid-i kamil veya bir kitabını bulursan, orada misal vermişler, bu saman çöpü bir kaya kovuğuna veya da bir ağaç kovuğuna yapışıp kalırsa akıntıdan kendisini kurtarır. Bugün de bu büyüklerin aynı şekilde bu kitaplarına hayattayken yanlarına yaklaşır ve onlara o gözle bakarsan kurtulma ümidin vardır. Yoksa akıntı seni sürükler götürür. Ve bir de dinle hiç alakası olmayan kimselerin arasında doğup büyüyen falan manasız gelir bazı şeyler. Ama bugün mesela İslamiyet üzerinde araştırma yapanlar yabancılar da var. Yani Müslümanlar mesela suyla abdest alıyor diyor. Bunun ne faydaları var? Araştırmışlar adamlar. Yani bunları o andaki abdestsiz haldeki vücudun yayınladığı dalga boyuyla abdest aldıktan sonraki yayınladığı dalga boyunu ölçen alet edevatlar varmış, onlar yapmışlar. Adam bunlar üzerinde çalışıyor. Abdesti yapıldığı zaman diyor ki bu insan pozitif oluyor diyor. Öbürsü negatif oluyor. Ya bırak aynı şekilde adam gusül almıyor. Bir kere şeyde gusül gerektiren o hal, yani vücudun tamamı böyle titriyor şey yapıyor. O anda derideki delikler kapanıyormuş. Bilmem ne elektriği yüklüyor vücuda. Gusül abdesti almak suretiyle o delikler açılıyor. O elektrik yükü de aynı şekilde senin vücudundan atılmış oluyor deniyor. Ha mesela şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında yazmışlar. Abdestin, gusülün, orucun bu insana paylamış sağladığı maddi faydaları anlatmak, söylemek, bilmek faydalı mıdır? Faydalıdır. Ancak bir tehlikesine işaret çekiyorlar. Ha, oruç tutunca böyle sağlıklı ne oruç tutayım. Olmadı. Buyuruyorlar. Rabbimin emri olduğu için tutuyorum. Abdestin böyle var. Rabbimin emri olduğu için alıyorum. Gusülde böyle faydalı. Rabbimin emri olduğu için. Ondan sonra o faydaların hepsine kavuşuyorsun zaten. Şeyde Emel abiler anlattılar. Amerika'da buyurdular. Yapılan bir araştırmada insanlara faydalı olan bir kimse. Onlara yemek yediriyor, giydiriyor. Ondan sonra ne bileyim ben ona güler yüze selam veriyor. Anlamadığı bir şeyi ona anlatıveriyor veyahut da yol gösteriyor. Yardımcı oluyor. Böyle kimselerde depresyon olmuyor. Depresyon dediğimiz o hastalığa yakalananlar da bu şekilde böyle faaliyet gösterince Emel abiler anlatmışlardı onu. İyileştiler tespit ediliyor. Şimdi mesela her gün bakıyorum falan. Adam büyük şeyden sıkılmış gitmiş. Şahin çekti köyünde bir tarla almış. Ha köyden geliyor tabii, daha onu bilmesi zor da. Koyun almış, tavuk almış falan. Şimdi onlarla meşgul olunca ben hatırlıyorum.

0: Ondan sonra depresyona girersin tabii. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Diğer koyunsa yaşananları anlamaya çalışarak müdahale etmek istedi. Ancak başarılı olamadı. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada yüzleri güldürdü.

Gündemin yeni saatine hoş geldiniz. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz bu saate. Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlamalarıyla hazırlanan 96 sayfalık iddianame mahkeme tarafından eksik bulunarak savcılığa iade edildi. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Maraz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 20 Mayıs'ta tamamlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme eksiklikler nedeniyle iddianameyi savcılığa geri gönderdi. Mehmet Akif Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Yine bugünün önemli gelişmesi, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahis davasında hapis cezası aldı. Saran 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe Başkanlığı 7 Haziran'da sona erecek Saadettin Saran'a bir kötü haber de mahkemeden geldi. Saran yasa dışı bahisle yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Saadettin Saran'ın sahibi olduğu kanalın maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçundan

0: Saran ve kardeşine 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Saran cezaevine girmeyecek. Fenerbahçe Başkanı Saran ayrıca 562.500 lira para cezası aldı. Mahkeme sanıklar Emre Eren'le Azade Zeynep Haksal'ınsa beraatlerine karar verdi. Asya Pasifik turuna çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Singapur ve Endonezya'nın ardından yeni durağı Güney Kore oldu. Fidan, Güney Koreli mevkidaşıyla temaslarda bulundu. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Asya turunu sürdürüyor. Fidan, Endonezya temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Bakan Fidan başkent Seul'de ilk olarak Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan daha sonra Kore Üniversitesi tarafından düzenlenen 143. Uluslararası Politika Forumu'nda hitap etti. Fidan ziyareti kapsamında ayrıca Kore Savaşı anıtını ziyaret etti, anıta çelenk bıraktı. Fidan'ın Güney Kore ziyareti Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik temaslarının devamı niteliği taşıyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı toplantısında gündem yoğundu. Uluslararası topluma İsrail üzerinde baskı yapılması çağrısında bulunuldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetiminin son dönemlerdeki silahlanma faaliyetleri de toplantıda görüşüldü. Bölgede gerginlik değil, işbirliği istendi.
2: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
1: Milli Savunma Bakanlığı toplantısı İzmir'de yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
2: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Toplantı sonrası açıklama için Tuamiral Zeki Aktürk kameraların karşısındaydı. Saldırgan İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istedi. ABD İran savaşında sağduyu çağrısı yaptı.
2: İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor. Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz.
1: Ve Ege'de artan tansiyon. Son dönemde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin giriştiği silahlanma çabası da toplantıda konuşuldu. Dikkatle takip ediliyor denildi.
3: Bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
1: Ve terörle mücadele konusu.
2: Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3860. Engellenen kişi sayısı da 34389 olmuştur.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir programda Türkiye'nin yeni ekonomik rotasını paylaştı. Türk lirasına güvenin arttığını ve bütçe açığının gerilediğini belirten Şimşek, enflasyonda düşüş kararlılığını tekrarladı.
1: Türk lirasına güven arttı dedi, enflasyonu düşürme hedefini yineledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Yatırım Forumu'na katıldı. Burada yabancı yatırımcılara seslendi. Hayata geçirilecek teşvik paketlerini açıkladı.
4: Kişisel servetini Türkiye'ye taşıyan yatırımcılara yurt dışı gelirlerinde 20 yıl vergi muafiyeti sağlanacak. Yabancı sermayeyi destekleyecek vergi avantajlı nandım ikamet rejimi hayata geçirilecek.
1: Türk lirasına güvenin arttığına dikkat çeken Şimşek, belirli bir kur politikası hedeflemiyoruz dedi. Sıkı para politikasıyla birlikte güçlü döviz rezervlerine işaret etti. Dezenflasyon programına bağlılığı da hatırlattı.
4: Büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlamasını bekliyoruz.
1: Bakan Şimşek mali performans verilerini de paylaştı.
4: Türkiye'nin son 23 yılda ortalama bütçe açığı gayri safi yurt içi hasılanın %2,6'sı seviyesinde gerçekleşti. Bütçe açığı 2023'teki %5,1 seviyesinden 2025'te %2,9'a indi.
1: Şimşek, harcama kontrolü ve vergi uyumunun süreci desteklediğini de ifade etti. Kayıt dışılıkla mücadelenin olumlu etkiler sunduğunu belirtirken, petrol fiyatlarına rağmen hedeflere ulaşıldığını kaydetti. Bütçe açığının %3'ün altında kalacağını öngördü.
0: Artık mezara kadar nafaka dönemi kapandı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Adalet Bakanlığı ise evlilik süresine göre nafaka belirlenmesi için yasal çalışma yapıyor.
5: Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar bir günlük evli, şimdi erkek tarafı ömür boyu nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?
1: Bir günlük evliliğe ölene kadar nafaka dönemi bitti. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti.
6: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemin de bir aptalca yani, anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
1: Türk Medeni Kanunu süresiz nafakaya imkan veriyordu. Kusuru daha az olan taraf yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle süresiz nafaka isteyebiliyordu. Kısa süreli evliliğe rağmen çıkan ömür boyu nafaka kararları mağduriye şikayetlerine yol açıyordu.
7: Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok ki.
1: Antalya 12. Aile Mahkemesi süresiz nafakanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla bu düzenlemeyi iptal etti.
8: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
1: Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı nafaka konusunda taslak hazırlıyor. O taslakta nafakanın evlilik süresine göre şekillendirilmesi de değerlendiriliyor. 3 yıl evliliğe 5 yıl, 5 yıl evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka gibi formüller masaya yatırıldı.
9: 5 yıl ödenir yani, ödenebilir. Yani bir, o da bir insan yani bir hayat birleştiriyorsun. Gerekir yani, ödemek hakkı yani.
10: Parası olan da var, olmayan da var. Dünya hali hiç belli olmuyor. En az 5 yılsa bence iyi.
1: Karara Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten destek geldi. Sosyal medya paylaşımında iptal kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli dedi.
3: Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Mersin'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütünler çiftinin cinayet sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cinayet zanlısı tutuklandı. Zanlının önce çifti öldürdüğü, sonra da evi yaktığı anlaşıldı.
11: Gülistan Doku, Rujin Kabayiş, Rabia Naz vakası olmak üzere kararlılıkta gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sözlerle toplumu yaralayan faili meçhullerin üzerine gidileceğini belirtmişti. Öyle de oldu. Bir vaka daha aydınlatıldı.
12: Bizler ilk günden itibaren iki ailede bu olayın bir kaza olmadığına inandık.
1: Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin Mersin'de 1 Mart 2024'te evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia ediliyordu. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla JASAD ekipleri harekete geçti. Titiz çalışmalar sonucu olayda cinayet şüphesi bulundu. Adli tıp ve bilirkişi raporu da çiftin öldürüldükten sonra evin kundaklandığına işaret etti.
13: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
1: Soruşturma derinleştirildi. Kimliği belirlenen şüpheli Celal Özden'in peşine düşüldü. Bas kayıtlarının ele verdiği Özden geçen ay gözaltına alındı. 46 yaşındaki şüpheli yangın gecesinde evde olduğunu itiraf etti. O cani planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.
12: Bu süreçten sonra da Türk adaletine ve yasalarına inancımız sonsuzdur. Mahkeme süreci boyunca da ilgili şahsın en ağır cezayı alacağına bütün ailece inancımız sonsuzdur.
14: TGRT FM Haber.
15: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-27, Ankara 15-27, İzmir 19-29, Bursa 18-27, Konya 15-28, Afyon 12-26, Denizli 16-29, Antalya 19-25, Adana 19-29, Zonguldak 19-22, Samsun 17-23, Trabzon 15-27, Kayseri 13-27, Erzurum 8-21, Gaziantep 17-30, Diyarbakır 17-32 ve Şanlıurfa 19-33 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 13 dakika 14 dakika geçiyor. Bugün 4 Haziran 2026 efendim, bir Perşembe günü sizlerle birlikteyiz. TGRT FM'den Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Size efendim TGRT FM'in merkez stüdyolarından İstanbul'dan sesleniyoruz. Berat Oğlu Harvas, İbrahim Macit var efendim. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, ömür boyu nefakaya son verildi efendim. Yani yıllara göre bir efendim bir şart ortaya konuldu. Yani 5 sene evli kaldıysanız 7 yıl nefaka ödeyeceksiniz mesela. Onu da sizlerle paylaşalım. Çünkü bu mikrofonlarda o nefaka meselesini çok konuştuk. Öbür tarafta Saadettin Saran'a iş adamı, Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sebebi de nedeni de efendim yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan. Tabii temiz yolu da var. Cezasını çeker mi çekmez mi, ne kadar olur onu bilemiyorum. Öbür tarafta sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz soğan patates tekrar ülkenin gündeminde. Yani biliyorsunuz şimdi pazarda 40 liraya 50 liraya çıkmış, bu şekilde satılıyor. Üretici 10 liraya mal ediyor. Halde 30 liraya satılıyor. Efendim pazarda bazı yerlerde 40-45, bazı yerlerde de 50 liraya satılıyor. Böyle bir manzara var. Çok enteresan değil mi? Yeni ürün çıkmış, her şey ortada efendim bekliyor ve çok ciddi bir bolluk var. Ne olacak şimdi bu efendim sevgili dinleyiciler? Olmaz böyle bir şey yani. Ah sevgili dinleyiciler, ah zabıta neredesiniz? Ama zabıta yok, hiçbir yerde yok. En iyisi Ticaret Bakanlığı bu işlere bakacak. Efendim 10 liraya alıyorsun, 30 liraya efendim halde orada satılıyor, pazara gelinceye kadar da 50 lira oluyor. Bir kilo patates, soğan efendim. Ulan gene soğan patates meselesi gündeme geldi valla. Bilerek mi yapıyorlar bilemiyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, CHP kongre ve kurultay davaları reddedildi. Onu da sizlerle paylaşalım. CHP'yi konuşmadan olmaz. Efendim kurultayı şey yaptılar tabii. Çağrı heyeti talep edecekler. Kurultayı başaramazlarsa çağrı heyeti talep edecekler. Bu da bu habere zaten tam böyle cevabı orada. Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nu topluyor. Yolsuzluğa karışanı affetmeyecek. Özelciler de kayyım diye eleştirdikleri çağrı heyetini talep etmeye hazırlanıyor efendim. Yani yeter ki Kemal Bey olmasın, bir önceki genel başkanımız olmasın, gerçekten bir kayyım gelsin diyor. Hem kayyıma karşılar hem kayyım istiyorlar. Enteresan bir şey. Kongre olmayacaksa kayyım gelsin diyorlar. Bakalım ne olacak? Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Geliyor ilk telefonumuz. Efendim buyurun.
2: Gurbetçi Mehmet, güzel yayınlar olsun Atallah Bey efendim.
1: Mehmet Bey hoş geldiniz. Berlin'de ne var ne yok efendim?
2: Atallah Bey, ben ilk önce bilmece sorusuna cevap vermek istiyorum.
1: Verin efendim.
2: Şimdi Atallah Bey iki tane bilmece söylemişlerdi. Birincisi Atallah Bey, denizin üstünde yüze hamur açığa tekne veya sandal Atallah Bey. Türkiye'deki çünkü kürekler aklıma gelince... Şimdi denizin üstünde oluyor ya, şimdi hamur gibi açıyor. Yani tekne sandal arasında kaldım Atalop Bey. Sandal olabilir.
1: Bakalım şey arayacak, Müberra Hanım arayacak. Doğru cevap mı verdiniz? Sandal mı, bakalım, kayıp yanlış mı? Evet.
2: Atalop doğru mu verdik, yanlış mı verdik? Kayıp da olabilir. İkincisi de Atalop Bey, gözde görülmez, elle tutulmaz. Kapısı var açılmaz. Duman, sis olabilir. Çünkü o da... Kapısı olmuyor çünkü gözle görülmüyor ya. Girdiğiniz zaman sis duman olabilir.
1: Ama yangın olmayan yerde duman olmaz mı diyorsun?
2: Ama o da gözle görülmez Atalop Bey de.
1: Görülmez, doğru.
2: uman gibi bir şey o sis olması gerek ama tabii onu daha iyi bilecek.
1: Sen çok iyi görüyorsun. Ben senin kadar iyi göremem ama. Çok güzel. Senin kalbin Atalım görüyor. Be. Güzel adam. Evet efendim.
2: Sağ ol.
1: Peki
2: efendim. Atalım be. Şimdi hani Türkiye'deki o iki genel başkanın gündemi de burada aynı bizimkiler konuşuyorlar. Onunla ben biraz mırıldanmak istiyorum.
1: Biz yapma ya konuşuyorlar mı bu CHP'de neler bizim, oluyor? Türkiye politika, Türkiye'de bazı, politika nasıl gidiyor?
2: %40, %50 atıyor. Bazı gurbetçilerimiz bunu da ilgi duyuyorlar. Şimdi bizim burada yaz ayı olduğu için sıcak havalarda.
1: Almanlar da konuşuyor mu Almanlar'da?
2: Onlardan şimdilik bir ses seda yok. Atalak Bey'le gurbetçilerimizden biraz bahsedeceğim tabii. Hmm. Şimdi bizim pastaneler, börekçiler, Atalak Bey şimdi dükkanlara sığmıyor şimdi orada. Oturulmadığı için böyle çadır kuruyorlar böyle üstü kapalı. Banklara oturuyorlar üstüne.
1: Tabii.
2: Biz de tabii kulak misafir olduk. Dinledik biraz. Diye şimdi birisi gitti geliyor diyor hançerli diyor. Geldi gidiyor. Madem gidecek de niye geliyor? Ötekisi diyor biz bunu istiyoruz. Ötekisi onu ben de bir arkadaş gördü beni dedi. Mehmet dedi gel gel dedi. Gittim yanına. Sen dedi ne düşünüyorsun dedim. Ben ne düşüneceğim dedim ben. Ben de fikrimi söyledim. Şimdi bir tane koltuk olur dedim ben. Hançer dedim böyle yan otur dedim ben. O bağıran adam da gaz benzin yaka. İki istedim ben. Altılı masa gibi dedim ben. Yönetirler dedim ben. Ama şunu da sakın unutmayın dedim. İki karpuz bir koltuğa sığmaz dedim ben. Şimdi ayağımızı biz yorganına göre uzatacağız. Ayağımızı biz yorgun uzatmasak ne olur? Ayak yorgandan çıkar. Atalım.
1: Bağırıyor ben, değil mi? Diğeri söylüyorum. De bağırıyor. Elinden pamuk şekeri alınmış karikatör gibi.
2: Aynen Atalop Bey. İşte ben bunları onlara böyle söyledim. Siz hükümetimizi seversiniz, sevmezsiniz, bilmem ne hissedersiniz. Şimdi bakın yaz ayları da geliyor. Yani bir projeleri olsa, biz dese bir şey yapmak istiyoruz deseler. Yani onlar yapıyorlar.
1: Onlar
2: yani
1: zaten başlı yani, başına proje olabilirler.
2: Zaten proje Atalop Bey.
1: Gelen adam öyle diyor. FETÖ diyor ya gelen adam. Eski genel başkan zaten, diyor ki ben diyor partimizi FETÖ'den koruyamadım. Sizden özür dilerim. Yani sen hala başka bir proje arıyorsun ya. Gendüleri Atalım, proje zaten, be Mehmet Aga. Sevgiyle doğru, seni güle Atalım, güle yolluyorum gurbetçilerimize. Sevgiler saygılar sunuyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 proje olan proje üretir mi? Ya kendisi proje zaten. Projenin hedefi de belli. Onu ben açıklamayayım. Belki bir dinleyicimiz açıklayacak. Buyurunuz efendim. Alo.
0: Alo.
1: Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler Atalak Bey.
1: Kiminle görüşüyoruz efendim?
0: Ben Afyon'dan arıyorum İsmail.
1: İsmail Bey merhaba.
0: Merhaba abicim merhaba.
1: Buyursunlar belediye başkanımız nasıl çalışıyor mu efendim?
0: çalışıyorlar maşallah. Ektik gedik işleri tamamlıyorlar. Kapalı öyle eski asfaltlar yenileniyor. Çalışmalarımız güzel maşallah iyi.
1: Ah güzel aman aman abi asfaltlar tabii yol çakır çukur olmasın ya.
0: Evet, evet.
1: Çakır çukur çamur olmasın abi, evet.
0: Yok abicim yok. Ama biz yaklaşık bir aydır TGRT'den varım kaldık. Haberiniz var mıydı bilmiyorum.
1: Bizim haberimiz ya. Var, haberimiz var tabii. Onu evet. İbrahim'e de söyledik. Bir ay değil, iki defa yaptık gene gitti. Mevcut şey şartlarından dolayı bazıları doğa diyor ya.
0: Evet, ben tahmin ettim abicim.
1: Evet, evet. Yani bu, şey düşmüş, sen söyle ne diyorlar ona?
0: Verici
1: gitmiş, yanmış abi. Peki çok abi, teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum Afyon'a efendim. Böyle dinleyicilerimiz de var. Nereye bildireceğini bilmesine rağmen burada söylüyor. Çok zeki dinleyicilerimiz var efendim. İbrahimci Mustafa'yı arayın. Onların bir çalışması vardı. Yeni verici Afyon'a gidecekti. Efendim buyurun iyi günler diliyorum.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
3: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver.
1: Dilaver Bey merhaba.
3: Merhaba. Atalla Bey ben bu dün maşallahınız vardı. 105 sefer aradım. Düşmedi.
1: Dün hayırdır? Dün neydi? Dün çarşamba günüydü abi.
3: Evet.
1: Çarşamba günleri çarşafa dolanır abi.
3: dün Müsaade Bey'in grup konuşması vardı. Onu dinledim. O yüzden katılmak istedim aslında.
1: Kim konuşmuştu dün efendim?
3: Müsavat Bey'in grup konuşması vardı.
1: Yapma ya. Mecliste. Kaçırmışım. Evet. Ne dedi abi Müsavat Bey?
3: Önce terörsüz Türkiye olayından bahsetti.
1: Olmaz diyor. Terör devam mı etsin halkın, diyor.
3: Halkın %99'u istemezken diyor. Ben de Sultan Abdülhamit Han'ın
1: yani ne diyor? PKK olsun diyor, FETÖ olsun diyor, değil mi?
3: Evet.
1: Bunlar niye teröristlere kafa taktı mı diyor?
3: Ben buradan Müsavat Bey'e soruyorum. Sultan Abdülhamit Han'ın onu tahttan indirirken halk sizi istemiyor denildiğinde hangi halk? Ben de buradan Müsavat Bey'e soruyorum. Hangi halkmış bu?
1: Evet.
3: Terörsüz Türkiye'yi istemeyen.
1: Evet.
3: Ben 14 ayı Güneydoğu'da olmak kaydıyla ve o benim dönemim ki 96-97 döneminde en kritik, en tehlikeli bölge olan sınırlarda pek olayların olmadığı ama Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ üçgeninde, dörtgeninde en kritik olayların olduğu zamanlar oradaydım.
1: Evet.
3: İşte gençte bakın askerde derler ki ateşi ince yatacaksın. Emin olun yatamadım. Kafama mermi yağıyor. Yatarsam vurulacağım. Hep sağıma soluma çakıyor. Ve ben istiyorum terörsüz Türkiye'yi Müsavat Bey. Bir gün sağınıza solunuza ateş ettirip ortasında durun. Bu duyguyu bir yaşayın. Ondan sonra o %99 kimmiş istemeyen bir düşünün. Birincisi bu.
1: Sen ne zaman askerlik yaptın?
3: 96-97.
1: Abi 2026'dayız. Arada kaç yıl geçmiş?
3: 30 yıl.
1: Hah. O zaman FETÖ vardı, FETÖ.
3: Evet.
1: Hah. Şimdi abi, ordumuz yeniden yapılandı. Sonra biz ordumuzun silahlarını eksik bir şekilde neredeyse %85'ini ellerine verdik. Teröristler, gruplar minimize edildi. Kafasını çıkarırken vuruluyordu.
3: Bakın,
1: mağarada öyle an geldi ki terör elebaşısı efendim Kara Yılan dedi ki niye bizi vuruyorsunuz? Vurmayın bizi. Böyle yalvarırcasına. Ve fakat fırsat buldukça da saldırdılar ama ordumuz onları minimize ettiler. Sen şimdi oradaki askerlerimiz istediği gibi kafasını da kaldırabilir. Hatta 1.75 de dikilebilir efendim.
3: Benim anlatmak istediğim o değil. Benim anlatmak
1: istediğim... Senin anlatmak istediğin işte bir perişanlığın fotoğrafını.
3: Hayır.
1: Yani karakollarımız o zaman müsait değildi tabii. Şimdi kale kollarımız var.
3: Kesinlikle.
1: Ve ordumuz şimdi artık komandolardan, savaşçılardan oluşuyor. Artık acemi askerler yok. Ve havada vızır vızır başlarında efendim hava araçlarımız dolaşıyor. Bulduğu yerde imha ediyor. Dünyada şu anda 3-5 tane ülke efendim teröristlere yönelik bulunduğu noktada imha edebiliyor, yok edebiliyor. Bunlardan bir tanesi artık Türkiye. Evet, şimdi ikincisi nedir efendim?
3: Benim anlatmak istediğim şu. Ben intikam duygusu güdüp hayır bitmesin terör, bunları mahvedelim demiyorken sen nasıl bunu dersin demek istiyorum.
1: Anladım efendim.
3: Perişanlık değil.
1: İkincisi nedir efendim?
3: Müsavat Bey ve Özgür Özel Bey sanki ilkokul ikinci sınıf çocuklarına konuşuyor gibi nerede konuşurlarsa. Hani halkı böyle evet ben okumamış ilkokul mezunu cahil olabilirim. Ama benim eğitimim eksik. Aklım eksik değil. Yemiyorum. Lütfen danışmanlarınızla konuşun. Rezil oluyorsunuz konuşurken. Halka hitap ederken. Rezil oluyorsunuz. İkincisi evet. De bu. Yani halkı ahmak mı görüyorlar? Biz ne dersek diyelim. Bunlar yer mi diyorlar? Süleyman Bey gibi dün dündür, bugün bugündür mü diyorlar? Ben anlayamadım ya. Dinlerken sinir oluyor insan ya. Dinlerken sinir oluyor.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Telefon attığımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar. Alo.
4: Ya iyi günler.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Kardeşim ben Atallah Bey, Sivas'tan arıyorum. Gelim engelli Kaya Özka'da. Geçen de aramıştım.
1: Kaya Bey hoş geldiniz. Sivas'ımız nasıl efendim?
4: Bugün iyi.
1: İyi.
4: Bugün yağmur yaş yok herhalde.
1: Belki.
4: Yağmur yaş yok.
1: Maşallah. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
4: Atallah Bey ben bir konuda görüşlerimi belirtecektim.
1: Tabii efendim.
4: Bu Kılıçdaroğlu ondan bundan özür dileyeceğim mi? Reisimizden özür diletin, reisimizden. Tankların arasında sıyrılıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde ben sabahlamadım yani. Kılıçdaroğlu sabahladı. Kahvetini içti, çayını içti. Ondan sonra da fetva attıklarıyla ben özür dilerim diyor. Geçen sen bir kere Bahçeli Beyefendi'den, reisimizden özür dile Kılıçdaroğlu.
1: Şimdi efendim yani, biliyorsunuz darbeler ve ihtilaller önce evlatlarını ya da evlatları olmasa bile kıyıda köşede böyle heyecanlandıkları insanları kullanırlar maalesef.
4: Aynen,
1: yani.
4: Aynen.
1: Mesela değil mi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Avrupalılar başta Almanya olmak üzere İngilizler hepsi aşıktı. Onlar da onların bu aşkına efendim kandılar, kendilerini kaptırdılar. Öyle bir dönem geldi ki Türk milleti, insanımız, bu coğrafyanın insanları efendim yurtsuz, yuvasız kaldı. Alparslan Türkeş ne diyor? Yahu Talat Paşa'ya, Enver Paşa'ya, efendim diğerlerine kahraman diyorlar. Ne kahramanı ya? Koskoca imparatorluk elden gitmiş diyor rahmetli başbuğ. Bir de bunlar kahramanmış diyor. Yani, şimdi bu yani. Arkadaşlar, yani bu arkadaşlar derken bu yurttaşlarımız politikada belki öyle bir yol yöntem izlediler. Bir menfaat elde etmek, temin etmek, ama halkımız takip ediyor, biliyor. Yani İngiltere büyükelçileriyle... Mehmet Bey, beni dinlemiyorsun. Onun için benim ne demek istediğimi de anlayamazsın. İngiliz büyükelçileriyle balık yemek, rakı falan böyle.
4: Aynen.
1: Araya gelmek, Almanyalara gitmek, Avrupalılara gitmek, aynen. Avrupa'da devletimizi, milletimizi, hükümetimizi şikayet etmek sonuç vermedi efendim. Baktılar aynen. Ki efendim ortada kaldık. Ulan biz ne yapmıştık? Nasıl olmuştuk? Bizim aklımızı kim karıştırdı? FETÖ. Hepsi farkına vardı ya abicim.
4: Aynen. İnşallah varırlar da yani. Bunlardan bir şey olmaz abi ya. Bunlar menderesi aslan zihniyet ya. Bunlardan ne olacak yani? Koskoca Atatürk'ün partisi ne hale geldi biliyor musun? Ne hale geldi?
1: Evet.
4: Baba ucağın ya. Baba ucağına bir parça saygın olsun ya.
1: Evet, Gazi Paşa'nın hatırası için zaten milletimiz aynen sesini abim, çıkarmıyor.
4: Aynen ya. Koskoca parti ne hale geldi. Allah ıslah etsin, ben başka ne diyeyim.
1: Amin. Abi kendi aklına, kendine göre hareket edeceksin. Onun bunun gazına gelmeyeceksin. Ona buna güvenmeyeceksin. Biz milletimize ne yapabiliriz, kendimiz için ne yapabiliriz? Düşünce bu olursa iyi olur. Yoksa FETÖ'da, TOTO'da kafalarınızı karıştırır, böyle ortalıkta ne yapacağınızı bilmezsiniz. Çünkü kendi aklınıza göre hareket etmiyorsunuz. Onun bunun aklına göre gidiyorsunuz. Evet.
4: Benim halkım tankların altına yattılar ya. Tankların altına.
1: Değil mi?
4: Ya. Bir sefer ne dedi? Kılıçdaroğlu kontrollü darbe diyor. Böyle darbe mi olur diyorlar. Allah'tan kor ya. 251 tane şehit vermişiz bak. Tabii 1500'ün abi. Üzerinde gazimiz var yani. Ömer Halis gibi yiğitleri, Savcı Kiraz gibi yiğitleri, Fethi.
1: Benim hemşehrim ya. Evet. Fethi Yıldız. Tabii ya. Allah gani gönül rahmet
4: eylesin. Bak eylesi kahraman vatan evlatlarını bir toprağa vermişiz ya. Sen bunlardan da utanmıyor mu ya?
1: Evet abi.
4: Ne kontrol... Ne darbesi diyor. Kontrollü darbe diyor. Aynen böyle
1: sonra,
4: dedi ya.
1: Sonra kendisine darbe yapılınca uyandı abi.
4: Uyandı.
1: Tabii Allah darbe içinde darbe yedi maalesef.
4: Aynen öyle canım kardeşim benim.
1: Abi ben çok memnun oldum ama her zaman ara. Sen bir senede arıyorum bir defa da, arıyorsun ya.
4: Yok arıyorum da. Şimdi inanır mısın program... Kapanana kadar aradım, meşgul.
1: Ya peki işlerim. Sivas'ta bu Nurullah nasıl arıyor abi? Nurullah arıyor, düşürüyor
4: ben,
1: abi ya.
4: Ben de anlamıyorum ya. Ben de bak, ağam Müberra Hanım, bizim bilmece soruyor bak. Onun bilmecesinin cevabı da deniz anası yani.
1: Öyle mi?
4: Helal. Hamurun yani denizin üstünde hamur yuran dedi. Ben de deniz anası yani.
1: Ha, bak ben evet, bravo. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İzmir'e
4: affedersiniz.
1: Sevgiler, saygılar efendim. Evet, telefon hattımızda bir başka dinleyicimiz var. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam.
5: Nasılsın Atalı
1: ya
5: abi?
1: Ya iyi adam lafının üzerine geliyor. Hoş geldin Nurullah Bey. İyi, sizler nasılsınız efendim?
5: Hoş buldum abi, ben bekliyordum, duymadım.
1: Ya biraz önce isminizi zikrettik. Sivas'taki hemşerimiz dedi ki ya, ben arıyorum düşüremiyorum, dün akşama kadar aradım dedi sizi. Dedim ya, bu Nurullah Bey nasıl düşürüyor? Meslek sırrı diyeceğim.
5: Meslek sırrı abi.
1: Abi hoş geldin, buyurun
5: abi,
1: seni dinliyoruz.
5: Abi hoş buldum. Şey vardı, bir iki tane sorusu vardı Mübere Hanım'ın. İlki benim hemen tahminime göre şey, dalga deniz.
1: Yapma ya.
5: Dalga böyle yufka açarken böyle ileriye doğru itiyorlar ya.
1: Evet.
5: O dalga. İkincisi de ben kalbi güzel insan demek istiyorum sana. Gönül, kalp.
1: Ne diyorsun
5: diye
1: be?
5: Düşündüm. Evet, evet yani.
1: Olabilir değil mi? Gönül.
5: Olabilir. Kalp, gönül meselesi diye düşündüm.
1: Öbürü yani de bu dalga. Kalp ve gönül işi şey işi ya. Hiç gönül çektin mi sen Nurullah?
5: Aşk acısı mı abi?
1: Ya aşk acısı değil işte, gönül çekmek, evet yani.
5: Yok, o kadar şeyimiz olmadı.
1: Çekmedin
5: öyle.
1: Değil mi abi?
5: Ben biraz rasyonel bir insan olduğum için abi.
1: Gerçekçi değil mi? Abi gerçekten. Ben çok romantik bir insanım be. Ömrü ahirimde aşık oldum ben ya.
5: Doğrudur abi.
1: Gece kalktım ağladım ya. İyi ki hanım farkına varmadı. İyi mi?
5: Abi sen evliyken de o işlere yani düşmeden daha iyiymiş yani. Değil mi?
1: Çok teşekkür ederim efendim.
5: Abi gündemi değerlendirelim.
1: Lütfen efendim. Evet, senin saptamaların, tespitlerin önemli.
5: Abi Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok isabetli bir karar. Nafakanın kaldırılması, bu süresi nafakanın. Çünkü özellikle bu kısa evliliklerde bu bir istismar konusuydu. Yani benim bizzat tanıdığım insanlar var mesela. Bir hafta evlenmiş. Kadına 12-13 yıldır nafaka ödüyor yani. Normal sağlıklı bir evlilik değil de bazı kadınlar diyor ki ya niye uğraşacağım diyor, birini bulsam. Şöyle bir hafta güzel, hani bir hafta şöyle bir dursam, nikah kıydırdım mı tamam zaten yani, adamla ilişkiye girmesine bile gerek yok. Şimdi bu bir istismar konusuydu yani, evet devletin böyle bir uygulaması var.
1: Evet.
5: Uzun evliliklerde kadını hak olarak görünüyor ama bu böyle bir istismar açıyor. Bir de şöyle bir dezavantajı vardı bu durumun. Şimdi kadın nasıl da garantideyim diye bir de kadını kayırıyorlar hesabıyla. Erkeğe yani çoğu boşanmaların birinci sebebi de bence buydu. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok isabetli. 9 ay içerisinde meclisten bir karar çıkması gerekiyor.
1: Evet.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız yani bu konuda zaten şeyi belli. Bugün Adalet Bakanımızın da bir açıklaması var. Çok isabetli olur yani. Evlilik süresine göre yapılması daha uygun. Yani böyle ciddi uzun evliliklerde hakimin de takdirine bağlı şekilde bu istismara yol açmayacak şekilde bir müddetle bunun belirlenmesi lazım. Zaten dinimizde böyle emrediyor. Bu da ben Müslümanlar tabii açısından söylüyorum. Onun da bir süresi vardır. Yani Allah bir şeyi süreli koyduysa onun eksisini artısını bizlerden daha doğru düşünmüştür. İkinci konu Sayın Fidan Güney Kore'de, bu da çok güzel bir şey. Orada ziyarette şehit diye çelek bıraktı.
1: Evet.
5: Çok kıymetli bir ziyaret.
1: Evet.
5: Üçüncü, Trump Beyaz Saray'dan açıklama geldi. NATO toplantısına katılacak. Bu çok güzel bir şey. Yani NATO'nun Türkiye'de Ankara'da toplanması. Ve özellikle bu F-35 konusunda da bir çözüm Sayın Cumhurbaşkanımız şey yaparsa, bizim bu F-35'e ihtiyacımız var.
1: Evet.
5: Çevremizdeki mevzulara bakılırsa yani F-35 şart bize. Bu Yunanistan'a zaten teslim edilecek, 2028'de teslim alıyorlar.
1: Evet.
5: Bizim buradan eksik kalmamız doğru olmaz NATO çerçevesinde. Bizim bu silaha ihtiyacımız var. Evet, Eurofighter'lar geliyor ara ürün ama F-35 projesini ben burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı ikna edeceğini düşünüyorum. Evet.
1: İnşallah.
5: İnşallah abi. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Nurullah Bey. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Efendim bakalım kim var efendim. Buyurun. Efendim.
6: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
6: Bulduk Atallah abi. Ben Manisa'dan Zekeriya.
1: Zekeriya Bey buyurun. Radyonuz açıksa biraz kısın sesinizi net duyalım efendim.
6: Kıstım abi.
1: Buyursunlar da Zekeriya Bey. Ne iş yapıyorsunuz efendim Manisa'mızda?
6: Abi emekliyim. Meslektaş sayılır bir nevi.
1: Ne diyorsunuz?
6: Abi ben zaman zaman arıyordum sizi de bir
1: yıldır. Nerede çalışıyorsun sen ya? Bir yerde çalışıyor musun?
6: Abi ben 26 sene İhlas'a çalıştım.
1: Helal olsun ya. Allah Allah.
6: Burada Gördes'te radyonun vericisine de ben bakıyorum.
1: Çok iyi bir iş yapıyorsun.
6: Allah
1: razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sahiplenelim efendim.
6: Abi bendeki konuya değinecektim.
1: Hemen lütfen buyurun.
6: Abi birisi bu patates soğan, birisi de bu nafaka mevzusu.
1: Ya bu patates soğana ne oldu gene 50 lira ya?
6: Abi şimdi benim olduğum yörede her, şimdi benim evimin önü var. Gelsin 2-3 çuval soğan çıkar. Herkesin evinde, burada mesela biz soğana para vermeyiz ya da çevremizde her yerde. Bu patates soğanı neden böyle her yıl böyle şeye uğruyor? Onu anlamış değiliz bir yerden. Yani bu patates soğanla paralel şunu da düşünüyorum abi. Şimdi diyelim ki X yani şeye girer, reklama girer. Marketlerde yüksek oluyor diyelim ki. Ceza kesiyor devlet abi. Ben bu konunun içinde başka bir konu bu. Abi ceza kesmek çözüm değil diye düşünüyoruz çevremizde. Çünkü o cezanın parasını bizden çıkarıyor bir şekilde abi.
1: Evet.
6: Ama sen bu markete 3 gün 5 gün bir kapatma cezası ver bakalım bir daha uygulayabiliyor mu?
1: Pazarda o, böyle o, ya yani halde 30 lira tarlada 10 lira pazara gelmiş 45-50 lira pazarda ya ben geçen gün markette söylemesi ayıptır aldım yani 23 liraydı ya.
6: Abi bu hafta ben de pazarda yeni aldım ben de tuhaf aldım.
1: Tazede patates dediğin gibi evet.
6: Patates 20 liraydı soğan da 20 liraydı Gördes'te Manisa Gördes'te. 20 liraydı abi.
1: Tabii tabii. Demek ki o yörelerde de var. Çiftçi direkt getiriyor. Ondan evet. Dolayı evet üreten direkt getiriyor.
6: Evet.
1: Ya arkadaş bir uyum var bu işin içerisinde. Evet
6: var
1: efendim
6: abi.
1: Buyurun.
6: Var. Bu nafaka olayı da yıllardır bir kanayan yara etrafımızda. Bu nafaka bağlanma suistimal dedi biraz önce benden önceki bağlanan arkadaş da.
1: Evet Nurullah Bey.
6: Abi insanlar bazen bu evliliği ticari müessese gibi görüyorlar. Yani adam 3 gün evleniyor, 5 gün evleniyor, 2 ay evleniyor. Ya da en ufak bir sıkıntı yaşadıklarında, aile bireylerin arasında sıkıntı yaşadıklarında hemen ayrılıyor.
1: Allah.
6: Hemen boşanıyor. Neden? Nafaka var. Kadının eli güçlü. Pozitif olun. Bayanlara tamam yapalım, pozitif ayrılık yapalım da. Abi insanlar biraz da katlanacak ya. Hem erkek tarafı hem bayan tarafı. Her evde sıkıntılar olabilir. Güzel günler olabilir.
1: Aile ya, olmak bütünlüğü. Lazım değil mi efendim? Öyle kavga gürültüyle götürülmez ki bu iş ya.
6: Ailenin bütünlüğü içinde abi. Bu nafakanın bir gözden geçirilmesi gerekiyordu. Gerçekten bu yasayı çıkaran, destekleyen bakan, vekil ya da ne hangi kurumlar yaptıysa ben onlara ayrıca sizin huzurunuza teşekkür
1: Adalet
6: ederim.
1: Adalet Bakanı efendim.
6: Evet. Bence Adalet Bakanımız iyi çalışıyor. Hı. Geldiği günden beri farkındalığını gösteriyor. Kanımca.
1: Evet.
6: İnşallah böyle devam eder.
1: Sürüncemede bırakmıyor olayları. Evet. İdare aynen etmiyor. Sayın aynen bakandan aynen idare yok. Ne gerekiyorsa gereğini yapıyor. Evet.
6: Evet abi. Gönlüm bu abi. Ben her günde seni dinliyorum.
1: Ne zaman diyorsunuz?
6: Yani.
1: Ya benim çok müşterim varmış. Ciddi bir şöhretim var. Bereket evet versin. Ya bir 5 senede o televizyonda program yaptık.
6: Evet.
1: Ama millet yüzümü tanımıyor. Fakat bazıları böyle bazen bir yerlerde falan direkt yüzüme bakıyor. Bir hanımefendiye, ablaya dedim ki tanışıyor muyuz? Ya siz falanca kişi değil misiniz dedim. Nereden tanıyorsunuz beni dedim. Televizyondan gördüm sizi tamam mı böyle. Hatta bir öz çekim yapalım dedik ya dedi falan. Tabii dedim abla buyur bir öz çekim yaptık efendim Sultanahmet'te. Şaşırdım evet kaldım yani evet.
6: Abi zaman zaman Mustafa abi geliyor buraya vericiye. Biraz önce ismini zikrettiniz. Siz de bir gün gelin misafirimiz olun şöyle Gördes'te. İstanbul'da abilerimiz geliyor böyle
1: misafirimiz. Ben biliyorsun geliyor. Bir tarafım İzmirli. Ben 9 sene İzmir'de kaldım.
6: Evet.
1: İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesiyim. Ondan sonra Torbalı'ya gelir giderim. Asker arkadaşlarım, İzmir'de dostlarımız var. İnşallah evet. Yaparız. Gördes'te hatıralarımız var.
6: Gördes yayla çok serin.
1: Tabii canım.
6: Yazın bir çıkıp gelin abi, misafir
1: İnşallah. Yaparız. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Sağ olun.
6: İyi günler abi.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz efendim. Buyursunlar.
7: Alo. Efendim.
1: Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Ankara'dan Kutay Dündar ben.
1: Buyursunlar. Hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz.
7: Herkese selamlar sunuyorum önce.
1: Biz de Ankara'ya ve size selam gönderiyoruz.
7: Aleyküm selam.
1: Kabulünü diliyorum efendim katınızda.
7: Şimdi yıllardır bu CHP'yi takip ediyor. Sürekli bir algı var. Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün kurduğu partisi diye. Evet, zamanında rahmetli Atatürk bu Cumhuriyet'in ilanından sonra siyasal partiler kurulsun demiş ve bu partiye ön ayak olmuş.
1: Evet.
7: Bu adamlar da 100 yıldır sürekli bunun arkasına saklanıyor. İşte Atatürk'ün partisi, Atatürk kurdu, işte Atatürk'ün partisi gibi böyle sürekli.
1: Sanki hepsi birer Atatürk'müş gibi bir takılıyor ya da Atatürk varmış gibi. Atatürk tamam da ama siz varsınız beyler.
7: Her ayıplarını onunla örtmeye çalışıyorlar. Yani her ayıplarını, her yaptıkları şeyi, işte Atatürk'ün partisinde böyle olmaz. Yani Atatürk evet 100 sene önce kurmuş. Kurduktan tam bilmiyorum ama belki 10-15 yıl sonra rahmetli olmuş.
1: Evet.
7: Sonra da 85 geçen 80-85 yıl içinde de burayı zaten dejenere etmişsiniz. Hala da o ismin arkasına saklanma kuyularından bence vazgeçmeliler. Birinci olarak söyleyeceğim bu. İkinci olarak da bu hayat pahalılığı ile ilgili ben sizi sürekli dinliyorum.
1: Etiketler değil mi?
7: Evet. İnsanlar genelde hep marketleri suçluyorlar. Benim market sektörüyle bir alakam yok ama biz esnafız. Genelde yani marketler en azından kurumsal işletmeler olduğu için belli bir kar marjı şeyinde çalışıyorlar. En azından vergilerini veriyorlar. İnsan çalıştırıyorlar. Bence küçük esnaf daha çok bu işi daha tetiklediğini düşünüyorum ben.
1: Yani market... Çok güzel.
7: Yani
1: küçük esnaf
7: azından, evet. Yani markette en azından etiketi belli, fiyatı belli, fişi var, faturası var.
1: Baksana pazarda geçen hafta 50 liradan patates satmışlar ya.
7: Yani şimdi hep dışarıdaki küçük esnaf daha pahalı. Yani demek ki bu marketler olmasa, bu marketler piyasayı böyle terbiye etmese demek ki küçük esnaf daha kapı koyu verecek.
1: Yani ben böyle marketler aslında bir de kendi aralarında bir rekabet de olsa yani böyle tekel gibi değil de örtüşen fiyatlar değil de biraz da böyle rekabet daha yapsalar bence vatandaşın lehine olur tabii çok
7: bence
1: güzel olur.
7: Bence Ankara'da var. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Bence burada var. Burada büyük gross marketler var. Ben rekabet olduğuna inanıyorum.
1: Evet.
7: Tabii gönül daha ucuz olmasını ister ama ama küçük esnaftansa ben kurumsal marketlerden alışveriş yapmayı yeğliyorum.
1: Anladım.
7: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim Ankara'ya. Sağ olun. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyursunlar ve alo.
8: İyi günler Atolla Bey.
1: İyi günler gelsin. Erhan Bey. Hoş geldiniz
8: ya,
1: efendim.
8: Ya Atolla Bey işte bağlama işi var ya. Yayından beri arıyorsun ben hep böyle meşgul ki sonunda düşebildim.
1: Ciddi
8: ya,
1: misin
8: istiyorum.
1: Ya?
8: Ya Atolla inanılır gibi değil. Gerçekten düşüremiyor diyorlar ya. Yani sizin numaraya tıkladığı anda meşgul çünkü neden? O kadar çok aranıyorsun ki ya var ne bileyim.
1: Maşallah Subhanallah.
8: Maşallah ya.
1: Dostlar yani, arıyor radyo dostları. Ama burada kültür var. Hepimiz konuşuyoruz. Fikirler, bilgiler, kültürler artıyor yani.
8: Ya tabii fikirler tabii hani kültür bir de akıl makıl mesela her şey yani. Ama ben CHP konuşmak güzel oldu ya gerçekten bak CHP konuşmak çok güzel. Ya şimdi etiketler dediniz ya Tolat Bey. Hani size ya tamamen var ya ya etiket yolsuzluğu ya bunlar var ya kafayı yemişler ya. Ya patates 50 lira dediniz ya ben patates almıyorum ki almam ki ya. Soğan da ama gökyüzü soğansız yemek yeriz ya patates ne ya. He cips yapmayı bilsem makinesi olsa alırım bir yarım kilo bir cipsimiz çocuk yeriz falan ama evde. Ya Atolla Bey patates yesen ne olacak? Yesen ne olacak yemesen ne olacak ya? Ya bunlar etiket yolsuzluğu yapıyorlar. Ya Atolla Bey. Ya bir kararname çıkaracaksın. Diyeceksin ki marketlerde böyle şeyler satılmayacak diye. Bak bakayım yapabiliyor muyum? Ya bu ne ya? Ya tarladaki adam onu 10 liraya satın, sen bunu 50 liraya, yazık ya. Haram diyorlar.
9: Pazarda 50 liraya ben gördüm etiketleri ya, de.
8: Ya anlayacaksın Atola Bey, anlayacaksın.
9: Fotoğraflarını da çekmişler. Bir yerde ya, 40, bir yerde 50. Evet.
8: Atola Bey anlayacaksın ya. Evet. Ya buna sahtekar ya. Ya bunlar zaten
9: nereye gidiyorlar? Ben mesela bir marketten aldım pazar günü. Çok güzel de patates yeni gelmiş. Marketin adını söylemeyeyim işte. Biraz yeni popülerleşiyor. 23 liraydı abi ya.
8: Ya tamam ama Atola Bey, ben sevmiyorum bu yüzden. Bunlar var ya kafayı yemişler. Biz eve gidiyoruz. Biz helal para kazanıyoruz. Ne helali be. Esas helal para, biz emekten hak ediyoruz be. Bak paramız bize yetiyor. Biz Atola Bey. Ha Mübarek'in bir soru bilmece çözmüş. Herkes soru falan söylüyor. Ben gerçi bilmiyorum
9: ama. Deniz anası diyenler var. Kayık niye diyenler var. Deniz dalgası anladım. Diyenler var. Deniz dalgasız olmaz. Evet.
8: Ha, iki tane bilmece mi sormuştu?
9: Bilmece sormuştu. Ha,
8: bir tanesi şu. Bir tanesi aklımda en son böyle tam anda şey, tutulmaz, görülmez falan dedi ya.
9: Ha.
8: Ha, onu ya o Cumhurbaşkanımız da var. Akıl. Bence o akıl olması lazım.
9: Akıl değil mi?
8: Onu bir kere yazdım, belki bir beraber bağlarsan inşallah. Ben dedim, ben ilk şeyde akıl dedim. Çünkü akıl elle tutulmaz, göze görülmez. Öyle bir şey değil mi? Dur öyle.
9: Metafizik hani bir konu, evet.
8: Ya eğer akıllı bir insan bunu anında çözer. Bu da ne bileyim ya, akıl işi. Bir de Atolat Bey, hani siz dediniz ya terör niye bitti, işte teröristler niye? Ya Atolat Bey, biz 2015'te o ilk ihalarımızı yaptığımız zaman zaten o başlangıçtı.
9: Tabii canım.
8: O ilk ihalar var ya. Hani bu Sarıyer'de bir yerde havaya uçurulması, havada yarım saat kalmasından şimdi buraya geldi. Ya Atolat Bey.
9: İhalar, sihalar, diğer hava araçlarımız artık teröristlerin kafasını göstermeme noktasına getirdi. Evet.
8: Bakın bir de onu geçin. Üzerindeki tesisatından silahına kadar.
9: Evet.
8: Anladın mı? O kafasındaki, gözündeki...
9: Nokta operasyonları yapan 3-5 ülkeden birisiyiz Türkiye ya, artık. Direkt nokta operasyon. Vuruyor, liderini ortadan kaldırıyor.
8: Ya Atolat Bey, bizim silahlarım, bize verilen silahlar farklıydı. Şimdiki silahlar daha farklı. Ve gözüne taktığı gözlükler 10 kilometre çekilir. Sadece rahatça görüp hedefliyorsun ya.
9: Evet.
8: Ya Atolat Bey, bu işte budur yani.
9: Tabii.
8: Bizim askerimiz... Ya mesela ben askerlik yaptım Atolat Bey. Mesela ben de jandarma komandoydum mesela.
9: Ne diyorsun ama, sen komando muydun?
8: Evet jandarma komando.
9: Yakışır
8: ya abi. Bakın ya Atolat Bey, bak bana İstanbul ilk askerlikten Beşiktaş'ta beni aldılar böyle. Ben mesleğimi söylemedim. Elektrik falan hiç de söylemedim.
9: Yani ben teknik adamım demedin. Elektronikten anlıyorum demedin yani.
8: Demedim. Ben direkt gerçekten bir askerin tadına varmak istiyorum dedim. Bu filmlerde Rambo'la falan görürdüm ya. Ben bunun tadına varacağım dedim. Ve orada nedense ben babam zaten jandarmaydı. Ben inşallah jandarma olurum dedim. Çok hevesliydim. Jandarma komanda kimliğim bile vardı. Zonguldak'ta eğitim gördüm. Ondan sonra önce şeye gittim. Lide. Lide kapalı cezaevinde orada bir yıl görev yaptım. 4 saat uyku 2 saat nöbet. 4 saat uyku 2 saat nöbet. Ya ve ondan sonra beni karakol komutanım Niğde Çiftlik denen bir yere verdi. Ama orada hayat çok güzel geçiyordu. Orada kalıp ve orada ilk defa bir cinayet işlendi Atolat Bey. Ve ne oldu biliyor musun Atolat? İki ayım kala komutan beni çağırdı akşam. Dedi biz dedi cinayet işlendi herhalde dedi. Yanına bir şey al dedi. Şey savcıya gidiyorsun dedi. Sabah savcı gelene kadar dedi. Orada kalıyorsun sabah teslim edeceksin. İlk defa hayatımda ben böyle bir şey tanık oldum. Öyle bir şey bilmezdim. Ve gittim Atolat Bey orada kaldım. Yanına bir şey aldım. Yani sabah uyumadık falan ama orada fareler dönüyor, şey oluyor, böyle sabah komutana geldi, savcıya teslime gittik ve o gün akşam karakola tekrar gündüz karakol nöbeti var 9'a kadar, bir gece uykusuz, bir gün uykusuz. Ya onun tadına ben vardığım için biliyorum. Onun için şimdiki teknik farklı.
9: Tabii
8: ama şimdiki askerlikler 6 ay ya. 6 ay her şey yapıyorsun. Buna bir tat alamazsın Atolat Bey. Bunu doya doya geçeceksin.
9: Yok şey var. Bizde işte senin dediğin gibi o uzun süreli herkesin askere gittiği dönemler değil de şimdi askerliği meslek olarak seçen, senin gibi mesela şimdi olsaydın kesinlikle komando, jandarma komando olarak savaş eri olarak mesleği seçerdin. Tabii sonra emekli olurdu. Değil mi?
8: Şöyle Atolat Bey. Bize hala benim jandarma kimliğim duruyor.
9: Hala jandarma komando.
8: Evet, ve
9: bere şeydi değil mi abi? Yeşil miydi? Maviydi, mavi.
8: Mavi. Bir de hala bir kimliğim de duruyor ben. Sivil kimliğim. İcabında sivil çıkıp devreye de atabiliyorsun. Sivil kravat. Duruyor. Hala duruyor. Hala. Ve inanır mısın? O yüzden de plastik kap resim hala aynısı gibi duruyor. Yani bir de askerin bir daha tolap. Geldim buraya. İnanır mısın Tolap Bey? Hep sol ayakla yürüyorum. Sağ sol ayak var böyle. Evet. Hep böyle hani tersen. Bir de ya arkadaş karşıdan kim gelirse gelsin otobüse bir insan en arkaya gidiyorum ve bütün insanları süzüyorum.
9: Ya öyle bir jandarmasın ya abi keseceğim
8: ha, yani şöyle acaba bu nasıl bu tev bunda bir şey var mı? Bu, ya o ben İmam Atolat Bey 18 asker yaptım. Anne baba dedim ya ben dedim sokağa çıkamıyorum. Ya çünkü ya insanlar buna tuhaf bakıyor. Ve 18 ayda hiç...
9: ya da insanlar öyle bakıyor zannediyorsun. Ya aynen. Erhan Bey senden hiç emniyetten davet etmediler mi gel polis ol diye? Benim arkadaşlarımın çoğu polis oldu ya.
8: Yok Atolat Bey ben hiç yapmadım. Ben ondan sonra zaten dedim anne baba ya. Ben dedim 18 asker yaptım ya. Oğlum 18 ay dedim gezeceğim dolaşacağım çalışmayacağım dedim. Ve 18 ayda gezdim.
9: Çok teşekkür ederim. Anladım. Burada tadında bırakalım. Sağ ol.
8: Ama
9: çok
8: o bence akıl olması lazım.
9: Tabii canım doğru söylüyorsun. Çok İnşallah teşekkür ederiz Erhan Bey. İyi günler diliyorum. 18 ay askerlik yaptıysam 18 ayda gezeceğim demiş Erhan Bey ailesine. Buyurunuz efendim.
10: Alo.
9: Buyurun efendim iyi günler diliyorum.
10: İyi günler Atavullah Bey. İyi yayınlar diliyorum.
9: Sağ olun efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar
10: İstanbul
9: efendim.
10: İstanbul İktidar'dan Serhat Gezici ben.
9: Serhat Bey merhaba. Sizi dinliyoruz efendim.
10: Merhaba. Şimdi Yeşilköy'den dönüyorum havalimanından. Heh. Orada sıfır atık festivaliyle ilgili bir festival vardı.
9: Bugün başladı
10: vardı.
9: Abi.
10: Evet. Bizde de bir stratejik bir projemiz vardı Atavullah Bey. Hı. Geçen ay Murat Kurum Beyefendi'ye sunum yapmıştık bakanlıkta. Bununla ilgili Samet Bey'e de bir sunum yaptık orada. Eğer bu projemizi hayata geçirirsek inşallah Türkiye'nin en azından cari açığını kapatmaya bir katkımız
9: nasıl
10: olacağını
9: düşünüyoruz. Nasıl bir projeydi efendim o?
10: Efendim inşaattan çıkan her türlü çakıl, kum, molozu, kullanılmış kağıdı tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Hah. Ve bunu yani Türkiye'de buna emsal projeler var evet ama bunun kadar kapsamlı bir proje yok.
9: Ya bu bundan... işleri doğru dürüst yapsak var ya bu işte çok müthiş para var ya. O sebze meyvenin atıklarını attığımız mesela onlar değerlendirilse.
10: Atavullah Bey
9: belediyeyle. Dediğim gibi inşaat atıkları var, inşaattan geri kalanlar var, daha plastik vesaire falan giysiler.
10: Evet.
9: Müthiş bir şey var. Çok hayırlı güzel bir kampanya başlattı Sayın Emine Hanım, Emine Erdoğan. Evet.

0: hızlı, daha çabuk nasıl yapabiliriz diye bu Samet Bey'le bir istişare yaptık. Samet Ağırbaş'la. İnşallah fuar bittikten sonra bir 4 günlük bir yurt dışı seyahati olacak. Ondan sonra Samet Bey'le daha bir sağlıklı bir görüşmemiz olacak.
1: Bir tekrar bir araya gelirsiniz tabii.
0: Evet evet. İnşallah yaparsak yani en azından ülkemizin cari açığına bir katkı sunacağını düşünüyoruz.
1: Ya sen ne diyorsun? Çok büyük paralar var, çok büyük imkanlar var. Şimdiye kadar hep zay olmuş, hep sokağa gitmiş, hep oraya buraya gitmiş. Bunları değerlendirmek.
0: 39 ilçe var. Belediyeler sadece bu inşaat atıklarını dönüşüme göndermek için milyonlarca para ödüyorlar.
1: Evet.
0: Yani sadece bunları kendilerinden çıksın diye para ödüyorlar şeylere, dönüşüm atık firmalarına. Ha. Biz bunu ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. İnşallah bunda muvaffak olabilirsek.
1: İnşallah.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Sağ olun.
1: Evet sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah Emine Hanım'dan razı olsun. Vallahi öyle hayırlı bir iş. Ya bazen işte farkına varmadan ya da biz fark etmeden bazen öyle diyelim. Bir adım atılıyor. Ya ben yani o sıfır atıktan bahsederken, konuşulurken ya nasıl olacak bunları tabana da anlatacaksın. Bunu her birey, her vatandaş bunu bilecek, özümseyecek, benimseyecek, ona göre hareket edecek, düşünebiliyor musunuz? Milyarlar, milyarlar ya. Ya yani dilim varmak istemiyor. Çöpten milyarları kazanacağız kardeşim. Daha ne istiyorsunuz? Yani hanımefendi de tabii etkili olduğu için... Yani onun başkanlığında, onun adımlarıyla falan bu yürüdüğü için hakikaten dünyada takdir etti. Çok güzel bir şey. Hele Türkiye'de bunu bir becerebilirsek, taban var ya tabana, tabana bir yayarsak bu şuuru, bu anlayışı biz köşeyi döneceğiz inşallah. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Buyurun.
2: Alo, Atollah Bey, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz efendim, iyi günler diliyorum.
2: Cem ben, İstanbul.
1: Cem Bey merhaba, buyurun efendim.
2: Merhaba, şimdi patates soğandan bahsettiniz.
1: Ya
2: tam mevsim geçişi.
1: Ya bir şey oluyor Cem Bey ya. Ne oluyor?
2: Atollah Bey, Mayıs Haziran dönemi zaten her zaman böyledir. Bir mevsim geçişi var. Yeni mahsul çıkıyor.
1: Evet.
2: Yeni mahsulün toplanması bir Adana'dan çıkıyor. Diğer illerden çıkıyor. Antalya'dan çıkıyor. İşte yani Afyon'a kadar gelmesi, yani bollaşmasından bahsediyoruz. Evet. Turfan'da yaşanıyor şu anda soğan ve patatesle yeni mahsul. Eski mahsul depoda kaldı. Kalmadı. Fiyatı artacağı için zaten yarı toptancılar elinde tutuyor, çıkartmıyor falan. Fakat hani vatandaşın sanki catering firması işletiyormuş da ana ham madde girdisi patates soğanmış gibi tepki gösteriyor olmasını anlamak
1: ya
2: mümkün
1: ne
2: değil.
1: Diyorsun Cem Bey ya?
2: Yani evet. Şimdi ham madden budur da abi patates ne pahalandı? Yemeği 160 liraya satıyoruz tabildotu. Abi patatesten yemek yaptığımızda kurtarmıyor der gibi. Yani bu yorumu yapması çok enteresan.
1: Haftada bir gün patates yemeği yiyeceğiz ya da yemeyeceğiz, evet.
2: Ya Aralık'ın 20'sinde lapa lapa kar yağarken domates niye pahalı diyen adamlar vardı.
1: Evet.
2: Yani ya kardeşim Aralık 29'da domates pahalıdır yahu. Adam bunun serasını ısıtmak için doğalgazla, odunla, kömürle neyse soba yakıyor. Nakliye geliyor. Tabii ki pahalı olacak. Bunun adına da turfanda diyoruz. Bilmeyen gitsin baksın yani.
1: Evet.
2: Bazı
1: her şey
2: arkadaşlar,
1: aslında mevsiminde tüketilse var.
2: Yani Aralık'ta karpuz yemek isterseniz Tayland'dan gelir. Tayland'dan gelen karpuz fiyatı da tabii ki 500 lira olur yani. Şimdi bunu da gelip karpuz ne kadar pahalıymış kardeşim ya diye tweet atarsanız da ne bileyim yani sakin kalırsınız yani en azından ya da en kötü tabiriyle en hafif
1: yani
2: tabiriyle.
1: Değil mi? Yani zemheri ayında gülü isterler sanki benim değil mi? Öyle bir şarkı vardı
2: ya. Yani. Bu kadar Atollah Bey. Bakın dün bir çiftçi kardeşimiz konuştu. Yağmurlar çok iyi.
1: Evet.
2: Buğdaylar, başaklar almış başını gidiyor. İnşallah bolluk olacak. Donuk olmadı. Meyve falan iyi gelecek gibi.
1: Çetliği de çok ekmişler bu sene. Yani hiçbir boş tarla yok dediler. Yani.
2: Yok Atollah Bey. Yani Allah'ın izniyle çiftçi memnun. İzliyorum ben de sosyal medyada çiftçi arkadaşlar var. Bakın sosyal medyada hayvan pazarında hayvanlarını satan kurbancılar bu sene bayram etti ya.
1: Evet.
2: Adamlar paraları yatağın içine paraları dizmiş poz verdi yani sosyal medyada. Evet. Hani bu da mı gol değil yani.
1: Evet.
2: Şimdi tabii ana muhalefet partisinin kendi derdi çok yüksek olduğu için bu patates soğan hikayesine çok dalamadılar. Nelere dalmışlar? İki tane konu var, ben de hatırlatayım, kayıtlara geçsin. İnsanlar da bilmiyorsa öğrensin. Mahmut Tanal Bey. Biliyorsunuz kendisi genel merkezi hortumla güvenlik kulübesinin üstüne çıkarak tomalara karşı korumaya çalışan abimiz.
1: Evet.
2: Şimdi bu abimiz diyor ki

0: Sayın Genel Başkan FETÖ'cülükle suçluyor ama o dönem Zaman Gazetesi'nin önüne bizi kendisi gönderdi diyor.
1: Evet.
0: Yanımızda diyor Barış Yarkadaş bizimleydi. Hatta diyor Eren Erdem ve Enis Berberoğlu da vardı diyor Atatürk Bey. Şimdi itiraflar kısmına geldik. Herkes eteğindeki taşları dökmeye başladı. Şimdi karşı tarafta da Muhittin Böcek dün bir ifade vermiş. Diyor ki 15 Ocak tarihinde Manisa'ya gittim. Ferdi Zeyrek rahmetli olan belediye başkanıyla görüştüm. Evet. Kendisine Özgür Özel Bey'in seçimlerde kullanmak üzere 950 bin euro götürdüm. Yani 51 trilyon. Ferdi Zeyrek'i de elden teslim ettim. Şahitlerim var. İsim isim şoförüm, odacım, güvenlikçim, şudur budur bunların da isimlerini veriyor. Şimdi biz giriş gelişme sonuç gibi girişi yaşadık. Şimdi geldi sıra gelişmeye. Herkes eteğindeki taşları dökmeye başladı Atatürk Bey. Ben medya kısmını açıkçası merak ediyorum. Yani Şaban Sevinç'e ne kadar para ödeniyor? Ruşen Çakır'a ne kadar para ödeniyor? Yani bunlar sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar.
1: Tamam böyle konuşuyor. Tamam o konuyu açıkladı.
0: Korkunç yani şeyler söylüyor. Ama biz bir de
1: rakam vermese de yani aslında alındığı verildiği o çok belli. Evet.
0: Atatürk Bey yani şimdi bir iddiada bulunuyorlar. İddiaya yalan diyen yok.
1: Tabii.
0: Yani en azından şimdi ben desem ya Tolga
1: Bey şunu yaptım. Utanıyorum ben de gazeteciyim ama inşallah bir gün hepimiz gazetecilik yapacağız.
0: İnşallah gerçekten. Yani ama görüyoruz Eren Erdem'i dinliyorum diyor ki bizim taraf gitti gazetecilere bu kadar verdi. Ya Şaban Sevinç kultura tarafsız çağdaş medeni gazeteci Samsun CHP Samsun il başkanlığının yapmış olduğu bir şeyde açık hava toplantısında kürsüye çıkıp miting yaptı ya. Şimdi bu mu şey tarafsızlık Atatürk Bey? Ya o tarafsızsa siz tarafı mısınız? Yani enteresan işler oluyor aklımızda dalga geçilen. Ben bu yapılan işin hangi meblağ karşılığında yapıldığını öğrenirsem memnun olurum. Yani bir meblağ var. Birileri bir şey öznesiz cümle kullanıyor. Bunu Yılmaz Özdil de kullanıyor. Ama en azından ya Şaban Sevinç'in tarifesi buymuş diyelim ya bilelim. Belki yarın öbür gün ben de param olursa Şaban Sevinç'e veririm. Miting yaptırırım yani ne yapalım Atatürk Bey.
1: Şimdi o Oralı ya o memleketin çocuğu o gaz ya da gaza da getirdiler. Ya seni tanıyorlar sen bir şey yap el kol salla diye. Karadeniz'de böyle bir şey yapmış ama çok hakikaten çok ayıp ya.
0: Ayıp. Yani Atatürk Bey yani bu şey rahmetli oldu adını hatırlayamayacağım şimdi CHP kongresinde sandalyelerin üzerine çıkıp alkış tutan bir tarafsız yine ultra çağdaş layık bir gazeteci abimiz vardı rahmetli oldu. Ya, o da öyle ya şimdi siz ya, tipik CHP davranışı bu ya kendinle ilgili olmayan her şeye ölü taklidi yapar ama kendisiyle ilgiliyse de aleyhindeyse de ortada severan verir. Umut Akdoğan çıkıp Anıtkabir'de Tayyip Erdoğan lehine slogan mı atılır ayıp burası bir kabir dedi. Heh. Ya hain Kemal diye iki gün sonra üç gün sonra iki gün önce üç gün önce Anıtkabir'de Özgür Özel işte o yapmış olduğu challenge show sonrasında hain Kemal diye slogan attırdılar. Yani kabirde hani yapılmazdı bu. Yani dolayısıyla omurgasız ve etik olmayan siyaset yaptığı için benimsediği için artık bunlar şaşırtmıyor. Fakat vatandaşın sosyolojik olarak şöyle enteresan bir durum var Atatürk Bey. Yani insanlara soruyorsunuz bu durumdan dibine kadar şikayet ediyorlar. Fakat oluşturulan AK Parti karşıtlığı ya da Erdoğan nefreti denilen tırnak içindeki şeyden dolayı da gidip gene aynı partiye oy veriyorlar. Örnek mi İzmir, örnek mi Ankara, Çankaya, örnek mi Adalar, örnek mi Kadıköy, örnek mi Bakırköy. Yani sürüsüyle örnek var Atatürk Bey. Yani bugün Bucalı adam...
1: Yani bilhassa belediye başkanlarının çok öyle münasip olmayan diyelim Anadolu'da öyle bir şey var. Uygun olmayan hal ve hareketlerinden dolayı biraz partilerden utandılar.
0: Atatürk Bey vallahi billahi sonuç değişmeyecek. Vallahi billahi sonuç değişmeyecek. Çünkü adam öyle bir kitle oluşturmuşlar ki adam ne yaparsa yapsın hiçbir şey yokmuş gibi en azından kabul ediyor. Seda Kadıgil diye bir milletvekili var. Ne olduğunu bilmiyorum. Marjinal sol bir tip gene CHP'den meclise girdi.
1: İşçi Parti biliyorsunuz, herhalde evet.
0: Taciz ve tecavüz olayları.
1: Eylemci aslında. Hani bir dönem sokak eylemlerinin çok önde gelen ismiydi. Gençti aslında.
0: Milletvekili yapılamayacak tipleri meclise sokmakla mahirdir partimiz CHP. Bu arkadaş ne dedi? taciz ve tecavüz olayları CHP'de olmuş mudur? Olmuştur, olacaktır da dedi ya. Kendileri kadın çıktı söyledi. İtiraf ettiler. Evet.
1: Kadın söylüyor ya, maalesef.
0: Üzücü, üzücü ama değişmeyecek. Bugün yine seçim yapılsın. 25 kemik oyu var AK Parti karşıtı ya da Erdoğan nefreti üzerine kurulmuş siyasetten dolayı.
1: Ya dolayısıyla birbirimizi... Ama bir şey var Cem Bey, şimdi... tamam, Erdoğan'a kızanlar oluyorsa, en Cumhurbaşkanı ya da AK Parti'ye kızanlar dönüyor. Ulan CHP'ye oy verelim diyorlar. Bir anda duruyorlar. Lan buraya da oy verilmez ya diyor falan.
0: Atollah Bey, hatırlar mısınız? Bu enteresan sosyal medyada tipler vardı. Bütün gün oturan, sosyal medyadan yorum kasan. Sonra da işte bunların nereden beslendiğini merak ettiğimizde. Ya diyoruz ki ben 52 yaşındayım, sabah akşam çalışıyorum. 10 bin adım, 12 bin adım atıyorum. Bakıyorsunuz adama, işte Jahren Kod adlı bir herif var, tanımıyorum etmiyorum ismini. Şimdi herife bakıyorsunuz sosyal medyadan sadece yorum kasıyor. Ya bunlar nereden para kazanıyorlar, ne yiyip ne içiyorlar diyorsunuz. Az sonra bir bakıyoruz ki CHP'de yine itirafçının biri çıkıyor, diyor ki ya bunlara 300'er bin dolar para verdik ya da 300 bin lira para verdik ya diyor. Her ay diyor şu kadar para veriyorduk diyor. Tabii. Şimdi her fail belli, suçlu belli, olay belli, mahalli belli. Şüpheli belli, veren belli, alan belli. Biz halen niye böyle diyoruz? İşte ortada yani. Tuvalet terliğine bile oy veririm dedi adam ya.
1: Bakalım şimdi bu tabii CHP'deki FETÖ tartışması nereye? Çünkü orada bir imamın olması lazım. Orada imam kim? Yani sen demin bir isim zikrettin. O mu?
0: Evet.
1: Değil mi? Çünkü genel başkanları ya da işte üst düzey yetkilileri de yönlendiren... Bu hani işte hava kuvvetlerinin imamı vardı ya, bir assobay.
0: Evet evet.
1: Daha bir
0: evet,
1: sürü
0: evet.
1: Şey falan böyle assobaylar. Atollah Bey. Karşısında general selam duruyor. Şimdi burada da yani bu FETÖ, yoğun FETÖ şeyi tartışmasında CHP'de imam kim falan, o da çıkabilir ortaya.
0: Atollah Bey, İlker Başbuğ iki gün önce çıkıp Özgür Özel'e kefilim dedi. Eski genelkurmay başkanı durduk yere.
1: FETÖ'cü değil dedi.
0: FETÖ'cü değil, kefilim dedi.
1: Niye heyecanlandı, anlamadım ki.
0: Şimdi biz bu beyefendiyi nereden biliyoruz? Paşa. Ağlama duvarının elinde, önünde. Ha. Mason işareti vermiş, pardesüsünün içerisine elini sokmuş halde. Ağlarken gördük. Hmm. Şimdi peki siz genelkurmay başkanlığı yaptınız İlker Bey. O zamanlar Silivri'ye bir sürü generali tıkıyordu bu adamlar. Coşkun Başbuğ geçenlerde yazdı.
1: Evet.
0: Siz ve kuvvetli deliller verdi. Dönemin İstihbarat Daire Başkanı kendisi de çıkıp itiraf etti bu konularla ilgili. Hakkı Pekün, Süheyl Hakkı Pekün Paşa çıktı. Ben bunu dedi İlker Başbuğ Paşa'nın önüne de koydum dedi. Siz Genelkurmay Başkanı olarak niye önlem almadınız? Niye o günlerde müdahale etmediniz? Niye bu mağduriyete izin verdiniz? Madem FETÖ vardı, madem Özgür Özel'e kefilsiniz diye sorular geliyor Atollah Bey. Şimdi, bunları yıllar sonra filmlerde ya da dizilerde izliyoruz biz de. Ha, bu karakter buymuş diyoruz.
1: Özgür Bey'le Paşa akraba değil de belki hemşeri olabilirler. Yani oradan tanışıyor olabilirler. Yani bu bir FETÖ'cü olamaz. Ama
0: yani neden sizin benim çocuğum Yamanlar Koleji'nde okudu diye, ödül aldı diye işte dönemin Zaman Gazetesi'nde haber olmadı Atollah Bey. Yani bunlar hep maniden, hep bunlar sorulması gereken sorular.
1: Bakın orada ödül töreninde gazetecileri de çağırdılar. Ben o zaman İHA Bölge Müdürü'nü gittim. Özgür Bey geldi. Evladına da ödül verdiler tabii ama biz ertesi gün baktık Zaman Gazetesi'ne, acaba bize de yani gazeteciler de var mı diye. Özgür Özel Bey ve kızına tam bir sayfa böyle şey vermişler. Yer vermişler, hiçbirimiz yok. Diğer ödül alan öğrenciler de yok. Onu ben
0: şimdi,
1: biliyorum. Evet.
0: Peki. Geçen gün bir vatandaş çıktı sosyal medyada, CHP yakınlığıyla da biliniyor. Adam dönemin imamı Eczacı kod adıyla Özgür Bey'i tavsiye ettiklerini itiraf etti. Canlı beyanıdır. Yapay zeka değil, o değil, bu değil. Tabii ki emniyet, devlet bakacak bu işlere, neyin ne olduğu ortaya çıkacak ama yani ateş olsan yerden de duman
1: şimdi
0: çıkmaz
1: işte
0: yani.
1: Burada imam çıkarsa ortaya, imam itiraf edebilir. Evet, yani şunu şunu yaptık, böyle yaptık, böyle yönlendirdik diyebilir. Mutlaka burada bir imam söz konusu olabilir.
0: Evet.
1: FETÖ imamı. Evet, aman sevgili cami imamlarından özür diliyorum. Onlar öyle tabir kullanıyorlar. İmamlıkla alakası yok. Öyle yani.
0: Eyvallah.
1: Peki, efendim, teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Devam ediyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Burdur'dan Mustafa.
1: Mustafa Bey merhaba.
2: Merhaba efendim.
1: Mustafa Bey, Burdur'umuz nasıl efendim?
2: Burdur'umuz çok güzel efendim.
1: Yayladır biliyorsunuz Burdur.
2: Burdur 975 rakım.
1: Hah. Ben bilmez miyim Burdur'u?
2: Dünyada en güzel rakım 975 imiş.
1: Bitti.
2: Bunu Japonlar söylüyor.
1: Evet.
2: Dünyanın en güzel yeri 975 rakımın insanların yaşaması için.
1: Hah, çok güzel. Havasıyla, oksijeniyle, doğasıyla, tabiatıyla efendim, evet. Çok güzel tabii.
2: Yeşil Burdur'du ya, biraz yeşilliğini kaybetti gibi inşallah.
1: Ne yaptınız abi, siz de mi beton yaptınız?
2: Yok, benim evim yok, kiracıyım ben. Kiracıyım, bakın ben AK Partili olduğum için sayın ev sahibi televizyon antenimi söktü, aşağıya attı.
1: Allah Allah.
2: Gitti, istediğin yeri şikayet etti bana. Ha. Ben kendim görmez ürünün, eşim de yatağa bağımlı yaşıyor. Şimdi delikanlı söylüyorum da. Bize de kızımız bakıyor zaten.
1: Sizi dışarı mı attılar efendim?
2: Hayır, televizyonun antenini söktü, aşağıya attı. AK Partili olduğum için, evden çıkarmak için.
1: Ha, bak sen şimdi, ne ayıp bir şey ya.
2: Şimdi bir de şöyle bir durum var. Hı. Şimdi bu nafaka deniliyor.
1: Evet.
2: Bu nafakayı AK Parti mi yaptı?
1: Yok abi, çok eskiden beri. AK Parti döneminde bir şimdi, kalkıyor şimdi, eskisi gibi değil.
2: Ha, şimdi bak, geriye doğru gittiğimiz zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi ahlakı bozup Türkiye'yi altını üstüne getirmek için hazırlanmış bir tuzaktı.
1: Nasıl abi?
2: Ya şimdi nafaka hani 15 sene kadar veya ömür boyu nafaka veriliyordu.
1: Evet.
2: Bunu Cumhuriyet Halk Partisi yaptı ahlakı bozmak için.
1: Ha, ben anlayamadım. Yani nafaka ile ahlak ilişkisini, münasebetini kuramadım.
2: Kurulması lazım. İnsanlar niçin evleniyorlar?
1: Abi yuva kurmak için, aile olmak için.
2: Yuva bozuldu mu ne oluyor?
1: Evet.
2: Belli yani, her şey ortada. Şimdi Burdur'da boşananlar, kadınlar İzmir'e gidiyor, erkekler Antalya'ya göçüp gidiyor.
1: Allah Allah. O da çok ilginç. Burdur'da ayrılanlar, erkekler Antalya'ya, hanımlar İzmir'e gidiyor.
2: Evet.
1: Ne yapıyorlar abi İzmir'de, Antalya'da?
2: İşte ne olduğu belli yani.
1: Ha. Allah Allah.
2: Bu ahlaksızlığı bu Cumhuriyet Halk Parti yaptı bunu seneler önce. Goya iktidar vardı ama bunlar muhalefet iktidardı. Bunların dediği oluyordu. 657'yi ele geçirmişlerdi bunlar.
1: İktidar vardı ama muktedir değildi. Devlet, yani daha doğrusu çalışanlar, devletin bürokrasisi, memuru da Halk Partiliydi diyorsunuz.
2: Aynen öyle efendim.
1: Evet Mustafa Bey, çok enteresan şeyler söylüyorsunuz efendim.
2: Bu insanın gücüne gidiyor. Benim yaşım 76. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. İkinci bir durum, bakın. Bu Cumhuriyet Halk Parti şu anda oturduğum ev sahibine Cumhuriyet Halk Parti bu evi alıvermiş. Oğlanla şimdi şu anki belediye başkanı ev yaptı verdi.
1: Ha, belediye başkanı mı ona ev yaptırmış yapmış?
2: Hayır, 94'te Burdur'un şu anda oturduğum evi Cumhuriyet Halk Partisi alıyor buna.
1: Ha.
2: Şimdi şu anki Ali Orgun Ercengiz Burdur belediye başkanı da iki oğluna ev yaptı verdi. Yemin olsun bak, bir tuğla alacak paraları yok bunların.
1: Ya abi sen de bir CHP'li ol da sana da bir ev yapsınlar ya orada.
2: Yaşa vallahi bak, her sahibi dedi bunu bana. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye ol dedi. Hı. Sana da her şeyi verirler dedi. Her şey senin olsun dedi. Bana vatan lazım, bayrak lazım. Ben 20 ay askerlik yaptım.
1: Ama geçmişte tabii olabilir. Benim dedem bir gün Sümerbank vardı.
2: Biliyorum.
1: Oraya gitmiş, yani bir sene iki sene hep böyle adama ilgisiz şeyler vermişler. Demiş ki kardeşim, bu sene takım elbise istiyorum ya. Yok demişler. Niye yok ya demişler, bak. Komşularım aldı, şu aldı, bu aldı. Ama demişler onlar Halk Partili demişler. Size vermeyiz. Sen demişler Demokrat Partilisin. Adamın çok zoruna gitmişti rahmetli. Ciddi söylüyorum, bazen söylerdi. Evet, ya bana evet, vermediler evet. Dedi. Dediler ki sen Menderesçisin diye falan.
2: Bak şu anda Burdur'da 25-30 yaş arabasının çok olduğunu söylüyorlar. 81'de en fazla Burdur'daymış bu. Çalışmayanlara, meyenden, şeyden çıkmayanlara, Cumhuriyet Halk Partisi oy verenlere 25-30 yaşının araba askerlerde ev veriyordu bunlar. Cumhuriyet Halk Partililer. Bunun sebebi de bu.
1: Acaba bize de verirler mi? Biz de, gerçi İzmir'de kooperatif yapacağız demişler. İşin içinden çıkamadılar abi. 13-15 senedir insanlar arada rezil oldu ya. Yok yok, biz gene şey yapmayalım. Kaptırmayalım bizi kendimize abi. Tabii. Peki.
2: Son model araba verirsen ne verirsinler, mümkün değil. AK Parti'ye devam.
1: Hayır, herkese versinler canım. Şartlar uygun olsun, bir dönem faizler çok şeydi,
2: İnşallah düşüktü. İnşallah onu AK Parti yapacak.
1: Herkes ev ve araba sahibi oldu. Evet, şimdi yüksek kredilerle vesaire falan. Peki, TOKİ vasıtasıyla. Çok teşekkür ederim abi, geçmiş olsun.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olun, iyi günler diliyorum. Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Neler oluyor dünyada, buyurunuz efendim. Alo.
3: Neler oluyor dünyada, buyurunuz.
1: Buyurun efendim. Selam, nasılsın?
3: Didem oradan Yusuf.
1: Yusuf Bey, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Vallahi benim pek aklım ermedi bu işe.
1: Hangi iş abi?
3: Burdurlu arkadaşımızın şeysini. Ha, evinde oturduğu için ananın yaptığı olabilir de.
1: AK Parti miyim diyor. Beni evden kaçırtmak canım, için televizyon antenimi yani bile söktü attı diyor.
3: Yaparlar onları.
1: Eşim yatalak diyor. Bir kızımız şimdi var, bize bakıyor diyor. Ben de görmüyorum diyor. Abi duruma bak ya.
3: Ya şimdi devlet onlara Allah'ın izniyle bakıyor yani, şey değil.
1: Tabii canım.
3: Bak benim oğlum o vakıfta çalışıyor. 65 yaş üstü şeyler olmayanlar, sigortası anladım olmayanlar, onların bakımını devlet yapıyor yani.
1: Hmm.
3: Bak devlet gidiyor evinin temizliğini yapıyor, yemek pişeceğize inmeyeni bir şey haftada bir gün.
1: Bazı yerlerde belediyeler de çok yakından ilgileniyor.
3: Bilemem. Hani vakıf şey var ya, vefa vakti herhalde. O vakıf anladı mı? Türk burada bizim çevre köylerimizi falan bütün şey yapıyor. Bakımını yapıyorlar. Bilemeyeceğim tabii yani bu kadar. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'de birbirlerine çok sağlam şey derler. Sahip çıkarlar.
1: Öyle mi?
3: Tabii çok sahip çıkarlar. En aşağı benim amcamın oğlu var. Adam kendisi resmen ateist. Yani Allah da yoktur. Ananın bu ayete hadise hiç inanmaz. Kurbana inanmaz.
1: Kendine inanmaz. İnanıyordur abi, öyle insanlar var.
3: Ya, yok diyor böyle bir şey diyor ya. İnsan öldüğü tabii, zaman tabii dirilmez diyor. Ben de ağaç misali gösteriyorum. Diyorum ki bak bu ağaç öldü.
1: Kendine inanan çok insan var, evet. Allah ağaç, akıl fırsat versin.
3: Kuzgun ağaç diyor.
1: Feraset versin, evet.
3: Bak kuzgun ağaç öldü. Bahar olsun, bu ağaç canlanıyor. O nasıl olacak ya, ona da bir şey. İki damladan bir insan anladın dünyaya geliyor. İki damla sudan.
1: Hmm.
3: O nasıl olacak? Ona da bir izah edemiyorlar.
1: Doğa abi, doğa.
3: Doğa. Ha, onların işi doğa inanırlar.
1: Doğa olayı evet, abi ya.
3: Şimdi, tamam. Şimdi şimdi yatıyor kalkıyor CHP'yle, yatıyor kalkıyor anladığımı.
1: Kim CHP'yle o ya?
3: Ya biz mesela ya, eğer hangi kanalı açarsan aç anladığını, CHP'den başka bir haberi yok.
1: Tabii.
3: Dün reisi cumhurumuz dünden anladığını, dünya kadar anladığını şeyleri hizmete aldı. Ondan hiç bahseden yok.
1: Hmm.
3: Mardin'de herhalde, Urfa'da, Ankara'da, İstanbul'da bir sürü yerleri şeyleri açtı. Onlardan hiç bahseden yok.
1: Sayın Cumhur Halik bilir ya diyor.
3: Bak hele ya, inan anladın mı, eğer bunu neler güler.
1: Evet.
3: İnan bak, ikide bir de çıkıyorlar anladın, emekli. Bugün Türkiye'de 10

0: uygunsa
1: Anadolu'da
0: ya, yeter
1: şimdi
0: mi?
1: Şöyle, dün bizim burada salonun pazarıydı. Meyve anladığında ben önce eşim gitti anladım, biraz meyve falan aldı geldi. Ondan sonra ben de bir çıkarın da.
0: Nasıldı
1: böyle bir
0: fiyatlar?
1: Ya, domates 3 kilosu 100 lira. Meyvelerin kilosu 3 kilosu 100 lira olan var. 50 lira
0: domates
1: olan var.
0: Domates çıktı mı abi mevsim olarak?
1: Ya bizim burada çıkmaz.
0: Ha, çıkmaz.
1: Bizim burada Temmuz'un 15'i dimenci çıkmaz.
0: Ha, daha var.
1: Temmuz'un 15'inde. Yalnız seradakiler falan çıkarabilirler. Bugün Çukurova'daki seralarda daha yeni açıldı çiğleri, üstleri.
0: Tabii.
1: Bak, yağmurdan yaştan çiğ demediler. Bunu vatandaş anladığı için iddi yok. Salatalık anladığını 30 lira 25 lira. Biber 40 lira 50 lira. Yani bu şekilde bir aya verilmesine kadar 150 liraydı biber.
0: Evet.
1: Domates 150 liraydı.
0: Evet.
1: Bir şey bollandıkça ucuzlar tabii haliyle.
0: Doğru.
1: Bir de bu patates soğan meselesi. Şimdi büyük marketler gidiyor, adamın tallasına varıyor. Arkadaş diyor bana, birinci patatesin anladınız ne kadar çıkarsa ben alacağım. Ne kadara şu para, bastırıyor parayı alıyor. İkinci patatesini de biz burada tüketiyor. Yani domates de aynı öyle. Tallaya varıyor arkadaş diyor, sen domatesini ben diyor, 3 tane büyük market var. Adamların binlerce anladığım bir şeysi var. Şubesi var. Oraları anladım, mal yetiştirecekler. Biraz pahalı bunlar. Yasası çıksa ne olacak? Hal yasası çıksa hiç kimse şeydi, adam gidiyor kendi bastırıyor parayı alıyor şeyden, tarladan. Karpuzu da aynı yapıyorlar.
0: İşte yani tabii o kazanmıyor. Bu hal yasasıyla inşallah şey kazanacak parayı.
1: Şimdi,
0: üretici
1: tamam,
0: kazanacak.
1: Şimdi bu
0: senin dediğin bu patates soğan 40 lira 50 lira pazarda olmuş. Marketlerde değil. Pazarda böyle
1: var.
0: Etiketler görmüşler ya. Memlekette zabıta var ama yok abi.
1: Ben şimdi 15 gün evvel falan da yine böyle bir çıktım. Ben haşlamalı patates alırım. Baktım adam kimse de yok. Bir tanesi de ki sana ufaklarını seçeyim vereyim. 20 liraya veriyorum kilosunu. Eski patates ben yeniden almadım. 5 kilosu 100 lira. Dedim 6 kilo yap falan dedim. Yaptı 6 kilo. Aldım geldim. Bizim eşim anladı mı komşulara bir şey. Ben kendim bir tanesini yiyemem. O da bizde contalı tava var. Aynı fırında pişmiş gibi.
0: Peki.
1: Onu komşularından şey yaparlar. Arka temizde bezir dağıttığımızda anamın babanın aynına gitsin. Ne diyeyim ben ya?
0: Allah Peki Allah. Efendim. Evet, paylaşmak lazım. Çok teşekkür ederim.
1: Bir şey değil hadi.
0: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Hemen alalım efendim. Reklama daha var değil mi? Bundan sonraki dinleyicimizde efendim, daha doğrusu bir dinleyicimizden sonra bir reklam aralığına gideceğiz, geleceğiz ama gene birlikte olacağız. Lütfen ayrılmayın bizden. Programımız daha 35-40 dakikalık bir süre var. Telefonumuz 0212 454 5646 ama geliyor dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
2: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Osman Bey.
2: Reklamdan sonra bağlansak biraz.
0: Yok yok nasıl? Efendim, daha var reklama.
2: Var mı? Ha,
0: tabii tamam. Tabii buyursunlar efendim.
2: Çok kısa Ersan Şen şeyi var. Hakikaten şen bir adam.
0: Evet.
2: Soyadından Gülhem.
0: Gülşen.
2: Ya, diyor ki belediye başkanlığı için işte şu kadar para versen bu rüşvet olur mu?
0: Ha?
2: Yok diyor yani olsun.
0: Hediye
2: bilmem
0: ya.
2: Ne suç olur mu? Hayır, rüşvet sayılmaz.
0: Evet.
2: En sonunda geçen akşam bu işte kongrede bu oy çalınması filan meselesi var ya, mutlak sebep olan
0: çalınması hadise. Değil satın alınması abi.
2: Ha, satın alınması tamam. İradenin sakatlanması filan.
0: İradeye fesat karıştırmak abi.
2: Şimdi diyor ki bu diyor iradi davadır, bilmem ne şudur bilmem ne budur, önce milletten anlamadı, anlayamayacağı
0: teknik konu
2: hiç
0: abi.
2: Konusu olmadan onlardan bahsediyor. Oradan bir hercümerç yapıyor, karıştırıyor falan şöyle bir. Tabii. Yani tatami çorbası bundan daha anlaşılır yani. Öyle söyleyeyim.
0: Evet.
2: Ve diyor bu diyor şey değil diyor ya, bu şey için diyor işte
0: MYK'yı seçtiler. MYK'nın
2: tayini şey olmadan, belli olmadan, onay olmadan bilmem ne olacak diye bu
0: meclis
2: şeyde.
0: Meclis partisini de seçsinler. MYK ona göre çalışır efendim diyor. Evet.
2: Orada önceden diyor bir önceki şeyde tüzükte. Bu öyleydi, şimdi böyle diyor ki

0: Ya bu Muttal Kutlan'la beraber bu yönetmeni aldığı o kongreden sonra bütün kararlar yok hükmündedir. Dolayısıyla bu tüzük değişikliği de yok hükmündedir. Olmaz efendim diyor ya. Bunu da yazmaları lazım. Unutmuşlar herhalde diyor.
1: Tabii.
0: Yani hakimler bu şeyi yazan gerekçeli kararı yazan hakimler bunu unutmuşmuş. Ya senin Türkçen yok mu Ersan Şen? Ya. Ne diyor? Bundan sonra bu dönem içinde alınan bütün kararlar yok hükmündedir.
1: Ya Kemal, bu kadar Bey, açık. Kemal Bey bırakıp gittiği dönem döneme göre hareket ediyor.
0: Ya bir önceki zamanda neyse.
1: İşte orada öyle bir değişiklik yok. Evet.
0: Yok şimdi olmadı bilmediğinden mi? Bilmiyorsa eğer bir acayiplik bilip de söylüyorsa daha büyük bir acayiplik. Acayiplik tırnak içindeki kelimesiyle anlatmaya çalışıyorum.
1: Kılçık abi, kılçık. bu davayla aslında yavaş yavaş bazıları taraflarını da belli ettiler farkına varmadan mesela.
0: Yani bu bir zaruret neticesinde olan bir şey mi tabii acaba? Yani ne oluyor da böyle bunun söyleme lüzumunu hissediyor? Ya bu adam akıllı başlı bir insan ya.
1: Bulandırmak evet.
0: Bir de şimdi insan oy verirken kendine göre çeşitli sebepler olur. Bu sebeplere şunu eklesek nasıl olur? Ben oy verirken bir de bizim düşmanlarımız var. Ülkeye bir zaman içinde sevgi olmayacak, köstek olacak, düşman olacak. Mesela bir Yunanistan var. Elinden gelse Batı'nın yani bizim işte Balkanların yani sınırımızda yeni bir İsrail olma hevesinde. Fakat ne oluyorsa oraya kadar kendini evremiyor.
1: Evet.
0: Orada kalıyor deda şu bu bilmem ne falan filan öteye geçemiyor. Bu Yunanistan Türkiye'deki neticelere nasıl bakıyor seçim neticelerine?
1: Bugün buna tartışılanları zaten pompalıyorlar.
0: Buna bakmayalım mı?
1: Yani dışarıdaki FETÖ'cülerle, içerideki terör örgütleriyle, dışarıdaki terör örgütleriyle Türkiye'nin aleyhine öyle bir pompalama var ki ve milletin de kafasını ciddi bir şekilde karıştırıyorlar. Özellikle malum 3-5 televizyon veya gazeteyi alanlar efendim bunun için darbe diyorlar. Ama birbirlerine darbeyi hiç konuşmuyorlar. Neyse bereket versin. Onu şey dillendirdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki beni arkamdan hançerlediler. Yazık ki ben FETÖ'cüleri neden sonra fark ettim. Şimdi imamı da fark etmesi lazım Kemal Bey. Osman Bey çok teşekkür ederim. Gitmek zorundayız efendim. Evet, reklam.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: TGRT FM.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'tır. Bez Allianz. Reklamları dinlediniz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Burası TGRT FM.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Evet, Hüseyin Selim Kaya var şu anda. Onunla götüreceğiz programı bu saatten sonra. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Efendim yokmuş. Telefonlarımız çok müsait. Düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse yok. Hani çok aradım abi, düşüremiyorum. Niye bu kadar meşgulsunuz diyen dinleyicilerimiz olabilir. Araya bir reklam girdik. Reklamdan döndük, beraberiz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar Dünya Dönerken programının telefonları. Günü, gündemi, bize dair olan hemen hemen her şeyi konuşuyoruz. Çok önemli bir sohbet, muhabbet programı efendim. Hele hele yoldaysanız, yolun nasıl gittiğini trafiğin farkına varamazsınız efendim. Buyursunlar efendim. Sabır programı da diyebilirsiniz trafikte olanlar için. Buyurunuz efendim.
2: Atollah Bey, iyi akşamlar. Ben Eyüp'ten Arif.
1: Arif Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Buyursunlar efendim.
2: Gerçekten programa bağlanmak bir ömür yani. Ömür dörtüsü.
1: Araya bir reklam verdik, hemen siz bağladınız ya, efendim. Bağlandınız.
2: Onu takip ettim işte, hemen şey yaptım.
1: Evet. Arif Bey, nasıl görüyorsunuz fotoğrafı?
2: Vallahi nasıl göreyim? İşte papuç sıkıştı mı Atatürk'e sarılıyorlar. Papuç sıkıştı mı FETÖ'ye sarılıyorlar. Papuç sıkıştı mı İngiliz'e sarılıyorlar. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyor.
1: Abi halkımıza sarılalım, birbirlerimize sarılalım.
2: Yok, onlar.
1: Onu ortaya koyalım, daha güzel olur. Birimiz için, hepimiz için, ülkemiz için ne yapabiliriz? Politika bu olmalı. Artık arınma zamanı canım.
2: Atallah Bey, bunu en iyi sizin bilmeniz lazım.
1: Evet.
2: Bunlara maraba lazım, maraba. Bütün Türkiye kalkınırsa, bütün vatandaşların ekonomisi iyi olursa, biz bir Almanya seviyesine gelirsek, bunlar marabayı nereden bulacaklar? Bunların sahipleri marabayı nereden bulacaklar? Bunlara maraba lazım. Bunlar okumuş, elit, hepsi üniversite mezunu, hepsi belli bir yerlere gelmiş, bir şeyler olmuş. Biz köylüyüz, eğitimimiz yok. Biz çalışacağız, onlara hizmet edeceğiz. Onlar asil.
1: Evet.
2: Yani bunlara böyle bir istiyorlar, ama o devir bitti. Hmm. O devir bitti. Artık memlekette cahil adam kalmadı.
1: Estağfurullah. Anadolu insanı artık geliyor. Anadolu çocukları artık geliyor diyorsunuz.
2: Maşallah.
1: Evet.
2: O artık eski Anadolu'daki gibi. Şimdi eskiden mesela bir gelirdi. Aa, siyasetçi. Aa, belediye başkanı. Şimdi bakıyor, bu hırsız pezemek diyor.
1: Estağfurullah efendim. Çok affedersiniz.
2: Evet, çok affedersiniz.
1: Evet, lütfen onu şey yapalım, revize evet. Edelim. Dil sürçmesi oldu galiba.
2: Özür dilerim.
1: Peki efendim, evet.
2: Bakıyor böyle, bu hırsız bu diyor. Buna bakıyor, bu filancının oğlu diyor. Artık cahil insan kalmadı. Kalmadı yani. O yüzden onların devri bitti kısacası. Bak, evet. Düştüler birbirine. Evet.
1: Öyle üstünlükçü bakışlar, tepeden bakmalar.
2: Tepeden bakıyor.
1: Tabii.
2: Şey, o ne fil dişi kulesi mi ne, oraya çıkıyor. Tepeden bakıyor. Bunlar maraba. Biz çalışacağız. Onlar yiyecek içecek, çalacak. Aleme takılacak. Bara pavyona gidecek. Biz çalışacağız. Onlar...
1: Onların marabaların da değerini bilmek lazım abi. Hakkını, hukukunu teslim etmek lazım. Üzmemek lazım. Memlekette maraba da lazım değil mi yani?
2: Ya maraba tabii
1: ki lazım. Niye eziyoruz, niye hırpalıyoruz, niye saygı yani göstermiyoruz? Köylü milletin efendisidir canım mesela.
2: İşte ah, o politikanın peşinden gidebilseler. Bak, ben size bir de şunu söyleyeyim.
1: Buyurun efendim.
2: Bu hanımefendi soru moru sordu ya, bilmece.
1: Evet.
2: Şimdi bir bilmece de ben sorayım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerine katılan arkadaşların %90'ına sor, Atatürk'ün kabrini bilmez.
1: Evet.
2: Bilmez. Atatürk'ün kabrinin nerede olduğunu bilmez. Ya. Ankara'daki şeyden bahsetmiyorum. Bir tavır askerin koruduğu yerden bahsetmiyorum. Bu adamın kabri orada değil. Bunu sizin bilmeniz lazım.
1: Evet. Müzedeydi, oraya taşıdık. Toprakla buluşturduk efendim.
2: Arka tarafta. O, evet. Şeyin, mozulenin arka tarafında.
1: Evet. O önündeki tabii o mozole var. O da onun arka tarafında. Evet efendim.
2: O yüzden yani bu %90'ı bunların bilmez onu. Bunlar sorsan hepsi CHP'li. Hepsi şey kahraman. Bunlar okumuş. Elit sigara içerler. Meyhaneye giderler.
1: Bu sigara da artık değil mi efendim? Yani belli oldu. Tıp dünyası da efendim sağlığa zararlıdır. Hala insanların elinde sigara görüyoruz ya. Her yani, gün kendini öldürüyorsun ya.
2: Ben geçenlerde söylemiştim, yine söylüyorum. Bunların hepsi okumuş cahil. Şimdi bunların başına gerçekten imam hatipli okumuş bir adam gelince bunların hepsinin nevri kaydı. Geçmiş olsun.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler buyursunlar efendim.
3: Efendim, hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar, kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Ankara'dan Abdullah ben, saygılar.
1: Bizden de saygılar efendim. Sesiniz, böyle, sesiniz yankı mı yapıyor? Tam anlaşılmıyor efendim. Ahizeden şimdi, konuşuyoruz değil mi efendim?
3: Şimdi nasıl?
1: Ha şimdi iyi, kulaklıktan konuşmuyoruz değil mi?
3: Evet, yok şimdi.
1: Ne iş yapıyorsunuz efendim, buyursunlar.
3: Kamuda çalışıyorum, memurum efendim.
1: Ha memursunuz. Evet. Buyurun efendim.
3: Şimdi böyle eve doğru gidiyordum.
1: Yoldasınız
3: canlı,
1: değil mi?
3: Yoldayım. Canlı yayında işte hatlarım müsait değil de bir şansımı deneyeyim dedim. Çok şükür düşürdük.
1: Evet.
3: Valla beğeniyle zevkle takip ediyoruz.
1: Sağ olun.
3: Şimdi ben bu muhalif kesimle alakalı bir hususu belirtmek istiyorum. Hani bunlar hep ekonomik kriz, işte baş açız, öldük, bittik. Şeyini çok söylüyorlar. Hatta böyle zaman zaman YouTube'da da böyle bazı bunları kanallarını takip etmek
1: keşke yani bunu söyleyenler şey olsa yani gerçekten öyle ihtiyaçlı olsa. İhtiyaçlı olanlar sesini çıkarmıyor.
3: Vardır da şimdi mesela geçenlerde bir konser
1: bir eli yağda işte, bir eli balda ama evet. O öyle diyor. Fakat o biliyorsunuz yaman edebiyattır abi.
3: Konserler yapıldı.
1: Fakirlik edebiyatı. Evet. Onu edebiyat olarak güdüyorlar. Buyurunuz
3: doğrudur,
1: efendim.
3: Doğrudur. Bu konserlerde mesela biletler yok satmış. İşte kaç?
1: 118 bin, 15 bin insan abi ya.
3: 118 bin kişi gelmiş ve işte biletler çok fahiş fiyatlar ve insanlar yeri bulamamış. Tabii o canım. Tabii çok acı bir durum ya. Yani. Gerçekten o az önce bu beyefendi bir kelime kullandı. Siz onu ikaz edin ama bu gelen konser veren şahs tam o kelime hak eden bir şahs. Hani o,
1: evet.
3: Malum o konser veren şahs. Evet sanatçı değil artık neyse.
1: 20 dakika yani, birkaç
3: şarkı söyledi. Ya sergiledi ama o kadar biletler satıldı filan. Ya da işte İzmir'de bir konser verilmiş. Orada aynı şekilde. İşte Maçka'da bir konser verilmiş. Yani bakıyorsun böyle yani ekonomik kriz varsa arkadaşım. Ya tamam mutlaka elbette mağdur kesim vardır. Zor durumda var.
1: Kesim onlar vardır. Sesini çıkarmıyor zaten.
3: Vardır da. Ama yani en çok bunlar hem çok bağırıyorlar. Hem de refah içinde, bolluk içinde, zenginlik içinde. Ah işte şöyle kriz var, böyle kriz var. İnanın bak ben şimdi eve gitmeye zorlanıyorum araçlardan dolayı, trafikten dolayı. Bir de Ankara'da malum Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu bir beceriksizliğin neticesini de çekiyoruz burada. Eve varamıyoruz yani 1 saat, 1.5 saat sürüyor.
1: Maalesef.
3: Yani
1: Allah yardımcınız olsun.
3: Ekonominin iyi olması maalesef trafiği aksatıyor, onu söyleyeyim.
1: doğru da yani adam araba almışsa siz de yol yapın be kardeşim.
3: Bir yani işte onu yapın, diyorum. Değil onu mi diyorum, yani? Öyle.
1: Ya da yani, bu milleti yer altında şeyle metroyla buluşturun ya.
3: Öyle. Ya en büyük zenginlik kanaattir. Yani israftan kaçınmaktır, iktisattır. Bunun bereketi vardır. Ama maalesef işte bir ölçüsüz harcayınca yani buna hiçbir şey dayanmaz zaten. Yani tabii. Sen böyle ayağına yorganı geri uzatmayınca
1: yok.
3: Ne bileyim kredi kartının sınır olmayınca maalesef işte yok her gün bir telefon yenileyince o nasıl ama elhamdülillah yani bundan 10 sene önce 20 sene önce 30 sene öncesine göre çok daha iyi çok şükür çok daha iyi durumdayız. Allah'a hamdü senalar ediyoruz.
1: Evet.
3: Yani Cumhurbaşkanımızdan da memnunuz elhamdülillah. İnşallah bizi bu çetelere bu belediye hırsızlarına inşallah bizi de bırakmayacak. İnşallah onlar da gelemeyecekler. Onu da öyle umut ediyoruz.
1: Evet.
3: Saygılar sunuyorum. Ben
1: çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Olun, sabırlar diliyorum bu arada. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım ve telefonlarımız müsait efendim. Buyurun.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Atallah Bey, Ankara, Mustafa Kılıç.
1: Mustafa Bey merhaba efendim. Nasılsınız? İyi misiniz efendim?
4: Hamdolsun epeydir arayamıyordum ama dinliyorum sürekli.
1: Hayırdır inşallah Mustafa Bey? Küstünüz mü efendim?
4: Estağfurullah. Ne haddinize öyle yere küsülür mü bu can başı? dinlemek de güzel abi.
1: Evet, o da ayrı bir şey olur.
4: Yani tabii. Söz gümüşte fıkıt altın biliyorsunuz.
1: Doğru.
4: Biz altın tarafına varız.
1: Evet.
4: Şimdi Atalı abi.
1: Buyurun.
4: CHP'de biliyorsunuz bu kardeşlerimiz maalesef böyle olumsuzluklar içerisindeler. Oy verenlere daha çok ben şey yapıyorum. Hmm. Ben konuyu şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Hmm. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Câsiye suresinin 18'inin şeyine baktın mıydı? 18. ayetin tefsirine baktın mıydı? Orada Müslümanın iki tipini gösteriyor. Birincisi müttakiler, ikincisi militanlar. Hmm. CHP'nin durumu militanlarınkine benziyor. Hmm. Neden? Çünkü militanlar şöyle oluyor. Nizimcilerden oluyor. Komünizm, faşizm,
1: İzimciler, evet.
4: İzimciler. Bunlar maalesef militan oluyorlar. Müttakiler de salih ve saliha insanlar oluyor. Onlar peygamberimize ve Allahu Teala'ya ve peygamberine itaat ederler. Kur'an'ın emir ve doğrultularına göre yaşarlar. Sürekli hayatları zikirli bir hayattır. Düzenli insanlardır. Bunlar müttakilerdir. Zaten cehennem, cennet bunlar için, militanlar için de cehennem var, yaşasın cehennem.
1: Onlar evet, var. Onlar, bir
4: böyle bir durum var. Onu o şekilde görmek lazım, bir. İkincisi, Anıtkabir'le ilgili konuştu orada kardeşimiz. Hı. Anıtkabir'de Atatürk'ün yerini bilmez. Ben oranın askeriyim. Orada yaptım askerliği.
1: Ona buyurunuz efendim. Evet. Gazi Paşa orada tabii. Ben birincisi, biliyorum canım. Herkes
4: birincisi, Anıtkabir'de bir tabur asker yok. Bir tabur asker biliyorsunuz 1000 kişi oluyor. Orada 265 kişi var. Bunun 65 tanesi hizmetli. 200 tanesi de 55 nöbet yeri var orada herhalde, tahminime göre. 55 tane yere 8 saat nöbet tutarlar. 2'şer saat arayla. Efendime söyleyeyim, yoğundur nöbet saatleri. Efendime söyleyeyim. Atatürk'ün kabri de Mozele'nin bulunduğu yerden 11-12 metre aşağıda. Bize indirdiler, baktırdılar. Merak edip de dalmasınlar içeri askerler diye. Yani arkasında değil. Tam alt tarafında
1: aşağıda
4: tabii. Bir üzerinde mermer lahit var. İçinde de toprağın içinde gömülü dediler.
1: Tabii. Etrafında da
4: tunç bronz şeyler içerisinde her ilimizden topraklar var.
1: Evet.
4: Durum öyle yani, Anıtkabir'de öyle.
1: Merak abi etmesinler. O üstteki tabii o şey dediğimiz orada olmaz zaten. Orada bir tabut şekli var, tabut gibi falan.
4: Tabut değil, bölük var. Bölük
1: mermer
4: var.
1: Vesaire. Ya,
4: bölüğümüz Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı'na bağlıdır. Seçkinli askerlerimiz var orada. Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı'na bağlı direkt. Devlet Mezarlığı da oraya bağlı. Efendime söyleyeyim. Bizim Anıtkabir Muhafız Bölüğü de oraya bağlı. Çok namlı, şanlı, ağzı dualı. Yani birinci derece güzel askerleri var yani. Ben orada askerlik yaptım. Bölüğü de Bahçelievler tarafından bu haber alınan hastanesinin karşısından bölük girişi var.
1: Tabii.
4: Tandoğan tarafından birinci girişi var. Sen söyle, Kara Kuvvetleri tarafından da ikinci girişi var. Tabii. Sakın duvarlardan falan atlanmayın. Köpek timi var. Köpekler boş. Yakalar insanları.
1: Dikkat edin. Bana parça olursunuz.
4: Evet. Olursunuz. Evet. Peki, durum öyle.
1: Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey.
4: Seviyorum. Saygıyla selamlıyorum.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum. Biz de selam ediyoruz efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var değil mi? Hüseyin Hilmi. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm. Atallah.
1: Ve aleyküm selam efendim.
5: Nasılsınız?
1: Evet, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz efendim?
5: Ben Bekir.
1: Buyurun Bekir Bey. Nereden efendim?
5: İstanbul'da.
1: Ha, ne iş yapıyoruz Bekir Bey?
5: Ben hatırlamam. Ben öğretmenim.
1: Ciddi? Ha, bak şimdi çıktı. Bir eğitimci var efendim telefon hattımızda. Bakalım eğitimcimiz, dinleyicimiz nasıl bakıyor efendim mevcut gündeme?
5: Atallah Bey. Bundan geçen sene şeye gittim, memlekete. Ertesi gün kalktım, şehre gidiyorum arabayla. Baktım biri yolun kenarında araba bekliyor. Ya kardeş gel dedim. Beraber gidelim. Nereye gideceksin? Şehre. İyi gel dedim. Bindik, konuşuyoruz. Yolda sohbet edeyle gittik. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Dedi ben çoban, bağla, yayladan geldim. Peki kardeş dedim, sen sigortamız dedi, devlet ödüyor dedi. 6 ayını devlet ödüyor. Evet. Peki senin dedim tahsilin nedir? Ben üniversite mezunuyum dedi. Ya öyle mi dedim, öyle. Ya dedim hani diyorlar bu çobanların oyuyla benim oyum bir mi sayılacak dedim. Nedir? Abi ben üniversite mezunuyum. ve bu işi de severek yapıyorum dedi. İstanbul'a geldim.
6: Abi çobanları küçük görebiliriz ama oylarına ihtiyacımız var. Şimdi karıştırmayalım oraya abi. Çobanın oylarını istiyoruz abi.
5: Şimdi bir hanımefendi dedi ki ya dedi hocam dedi benim oyumla dedi. Şimdi çobanın oyu değil mi sayılır?
6: Ya.
5: Sonra bunun bir akrabasına sordum. Ne mezunu? Dedi ilkokul 3. sınıftan terstir. Dedim hanımefendi peki sizin ne özelliğiniz var? Tahsiliniz yok, bir şeyiniz yok. Biz dedi bizim farkımız farklıyız, biz aydınız insanlarız.
6: İlkelere sana bağlıdır şey, abi o. İlkelere bağlıdır. Ha.
5: Sana dedim bir şey söyleyeyim.
6: Farkı bak, oradan geliyor.
5: Ha, o çoban örneğini anlattı. Çobanlar artık dedim üniversite mezunu. Artık dedi, orada bilgisayar kullanıyor, bilmem ne yapıyor.
6: Canım.
5: O devir geçti. Bunu dedim böyle bir. Yani bu ikincisi biz de bu çobanları o kadar küçümsediler ki öyle hale getirdiler ki gelip şehirde köpekleri taşımak bir şeref sayıldı, üstünlük sayıldı, bilmem ne sayıldı.
6: Çağdaşlık abi, çağdaşlık.
5: Bütün peygamberler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Ben dahil bütün peygamberler çobanlık yapmıştır diyor.
6: Evet.
5: Bu peygamber mesleğini küçümsedik bu hale getirdik.
6: Ya, şimdi ben, de etin ben, kilosu bilmem ne kadar diyoruz.
5: Yani bu türlü şeylerde bizim ya çobanlık ne kadar güzel bir meslek. Ben yaptım biliyor musun?
6: Hmm.
5: Ben daha öğretmen
6: Anadolu
5: olmadan.
6: Anadolu çocuğuz abi. Hepimizin hayvanları vardı ya. İyi kötü.
5: Ha, yani öyle mutlu olur. O hayvanlar akşam karnıza yardı, oynadı. Stresinden, sinirinden, şuyundan hiçbir şeyin yok. Gerçekten diyorum. Ben buna anlamıştım.
6: Çok teşekkür ederim Bekir Bey. Hocam iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var, kapayacağız. Son dinleyicimiz geliyor efendim. Buyursunlar.
7: Alo, selam aleyküm.
6: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Kimle efendim, görüşüyoruz efendim?
7: Manisa Gördes'ten arıyorum. Manisa Gördes'te hemşerim bağlandı. Ona ilk önce bir selam söylüyorum. Sizin efendim. Hemen bir zamanımız kısıldıydı arkadaş. Hemen bir konu söyleyecektim.
6: Şimdi
7: İstanbul halkı çok büyük bir hata yaptı. Yani bu en son geçen seçimlerle ilgili. Yani şimdi Murat Kurum olsaydı o 8 yıl ne olurdu? Şimdiki hali ne oldu? Kendi kendime üzülüyorum. Yani insanlar o hani insanlarımız çok akıllı demiş diyoruz ya şimdi şu an. Ama insanlar doğru insanı bildi halde yanlış insana oy veriyor. Ben de ona üzülüyorum.
6: Anladım.
7: Yani evet öbür adam.
6: Manisa bak, halkı gibi efendim.
7: Aynen öyle diyelim. Yani mesela şimdi adam 11 şehri ayağa kaldıran adam İstanbul'u ne yapardı?
6: Ya.
7: Yani bu gözden görülen bütün dünya da gördü.
6: Peki efendim. Çok yani teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Gördes'e, Manisa'ya. Evet sevgili dinleyiciler, Hüseyin Selim Kaya bana eşlik etti. Ben Ataullah Arvas. Efendim sürçülisan ettiysem affoluna. İyi akşamlar diliyorum.
8: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Say, hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Haziran Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un parti değil örgüt gibi CHP'de arınma 2010'dan başlamalı başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'deki hadiseler sadece akçeli işlerle sınırlı olsa ve bunun kavgası yapılsa, burası sizin baba ocağınız mı yoksa babanızın çiftliği mi diyebilirdik. Ama öyle olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu özür dilediği FETÖ sızıntıları vurgusu yaptı konuşmasında. Bir benzerini merhum genel başkanları Deniz Baykal'ın 2010'daki kaset skandalının ardından gelen istifa konuşmasında okyanus ötesi göndermesiyle işitmiştik. Deniz Baykal 16 sene evvel bu göndermeyi yaparken nereye işaret ediyordu? Peki ona kaset kumpasıyla Kılıçdaroğlu'nu koltuğuna oturtan kimdi? Kemal Bey koltuğa oturunca ne yaptı? Özetleyeyim.

FETÖ 2012 Şubat'ında dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklayıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ameliyat masasında kelepçelemeye çalıştığında da MİT'in çözüm sürecinde yürüttüğü görüşmeleri baltalamak için sabotajlar yaptığında da 17-25 Aralık 2013 yargı darbesine giriştiğinde de aynı sene Mısır'daki Mursi'ye karşı ayaklanmayla eş zamanlı olarak Gezi sokak darbesi girişimini başlattığında da 2015 başındaki MİT tırı ihanetinde de dışişleri ses kaydının yayınlanması alçaklığında da Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ'a silah yolladığı yalanını yaydığında da 2015'te Türkiye'yi fiilen bölmek için PKK ile ittifak kurduğunda da 15 Temmuz 2016 işgal girişimine kalkıştığında da Bay Kemal bu hain terör örgütü ve öteki örgütlerle kol kolaydı. Öyle ki Atatürk Havalimanı'nı çevreleyen FETÖ'cü hainler tankları çekip kendisine yol açtı. Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde FETÖ'nün kumpas ses kayıtlarını meclis grubunda dinletiyor, FETÖ'cüler ne diyorsa birebir aynısını tekrarlıyordu. Gezi'de orduyu sokağa inip darbe yapmaya çağırıyor, FETÖ'nün dershanelerine, bankasına, medyasına yapılan operasyonlara siper oluyor, gözlerimizin önünde cereyan eden 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe diyerek FETÖ'yü aklamaya çalışıyordu. Koltuğu kaybedince Kılıçdaroğlu'na hain diyen zübükler gibi biz bunları yeni söylemiyoruz, yıllardır anlatıyoruz. Tıpkı şimdi de kendi hainliklerini, yolsuzluklarını, ahlaksızlıklarını anlattığımız gibi. Gün oldu, devran döndü. Birbirlerini bizim anlattıklarımızla döver oldular. Oysa Kemal Bey'e saldıran zübükler de şu yukarıda saydıklarım olurken Kılıçdaroğlu'na toz kondurmuyor, tam siper arkasında duruyordu. Al birini, vur ötekine misali. Kemal Bey'in de bakmayın bugün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfasına dış odak işbirlikçisi demesine. Aynısını kendisi de yapıyor. Amerika ve Avrupa başkentlerinde başta FETÖ'cüler olmak üzere Türkiye düşmanlarıyla bizzat görüşüyordu. Hepsi oradaydı. Hepsi bir aradaydı. Zaten bugün şikayet ettiği FETÖ aparatlarını da bile isteye kendisi partiye doldurdu. Çünkü el mecburdu. Onu kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturtan milli bir siyaset yürütmesine elbette izin vermezdi. Oysa aynı dönem AK Parti ve MHP bölünme pahasına bu kumpaslara geçit vermedi, dimdik durdu. CHP ise hemen pes etti ve ihanet halkası 2010'dan bu tarafa genişleye en son 2023'te partiyi kirli parayla satın almaya gelince Kemal Bey nihayet uyandı. Şimdi özür dileyerek günah çıkarmaya çalışıyor. İsim vermeden FETÖ işareti yaptığı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu kim partiye soktu? Ayağına bağ olacak eski tüfek CHP'lileri partiden atıp yerine bunları doldururken üzerlerindeki karanlık gölgeyi bilmemesi mümkün mü? Elbette değil. Aynı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce AK Parti'ye sızmaya çalıştığını, oraya giremeyince CHP'ye yollandığını bilmiyor muydu? Tabii ki hayır. Hatta diplomasının problemli olduğunu bile biliyordu, umursamadı. Hepsini bile bile kabullendi. Çünkü o gün işine öyle geliyordu. FETÖ'nün gücünü arkasına almakta, adamlarını partiye doldurmakta hiçbir beis görmüyordu. Önemli olan Erdoğan'ı devirmesiydi, gerisinin hiçbir önemi yoktu. Türkiye'yi FETÖ, PKK ve bunların sahipleriyle yönetmenin hayallerini kurdu, planlarını yaptı, icraatını sergiledi yıllarca ama olmadı. Millet müsaade etmedi. Bay Kemal, kendisini ayak oyunlarıyla deviren Ekrem İmamoğlu ve suç ortağı Özgür Özel'le ilgili bugün söylediklerinde sonuna kadar haklıdır. Lakin kendisi de en az onlar kadar suçludur. Bilmiyordum gibi insan aklıyla alay edercesine bir savunmanın hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü elimiz ülkemize ihanet sayılabilecek yukarıda saydığım şunca hadiseyi biz bile yıllarca yazdık, umursamadı ve aynen devam etti. Ta ki sıra kendisine gelene kadar. Bunca şeyi şu sebeple anlattım. Bugün CHP'de bir temizlik ve arınma yapılacaksa öyle 2023'ten sonrası için falan değil. Deniz Baykal'ın kaset skandalıyla başlatılan partinin yeniden dizayn edildiği 2010'dan bu tarafa yapılmalı. Terör örgütleriyle bu kadar iç içe geçmiş bir CHP bu tarihten sonra ortaya çıktı ve kolay kolay arınamaz, temizlenemez.
gerçek manada bir temizlik yapılacaksa sadece hırsızlığa, yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaşanlarla sınırlı kalmamalı, bütün FETÖ artıkları ve işbirlikçilerinden de arınmalı. Yapabilirler mi? Çok zor. Çünkü FETÖ bütün kollarıyla partiyi ele geçirmiş durumda. Kumpasa boyun eğmeyen partililer için bile bunun %100 garantisi verilemeyecekken hemen teslim olmuş bir partide hak getire. Son sözümüzü de ortalığa saçılan şunca pisliğe rağmen halen CHP'nin kuyruğundan kopmayan kitleye edelim. Nasıl ki FETÖ'cüler bu kadar ihanete rağmen halen örgütten kopamıyor, nasıl ki PKK sempatizanları yıllarca akıtılan Kürt, Türk kanını görmezden gelerek terör örgütüne ve siyasi koluna desteğini sürdürüyorsa, CHP'lilerin de aynı kitle psikolojisinden farkı yok. Şu gün olmuş, yukarıda saydıklarımı gördükleri halde CHP'ye toz kondurmuyorlar. Yahu siz partili misiniz, örgüt sempatizanı mısınız? Mutlak butlanı çıkaran kararın da, CHP belediyelerinde dönen yolsuzluk ve ahlaksızlıkların da şikayetçisi ve itirafçıları CHP'liler olduğu halde, partinizi sorgulayacağınız yerde önünüze getirilen her yalana sorgusuz sualsiz inanmak örgüt psikolojisi değil de nedir? İkna olmanız için CHP'nin başına geçenlerin daha ne yapması gerekir? Yoksa örgütlerin oyuncağı olan partiniz ve partinizi elinde tutanlar amacına ulaşsın da Türkiye ne olursa olsun mu diyorsunuz? Öyleyse sizin terör örgütü yandaşlarından farkınız nedir? Türkiye gazetesinde Yücel Koç'un "Parti değil örgüt gibi, CHP'de arınma 2010'dan başlamalı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Murat Çiçek'in "Nefret Objesi İsrail" başlıklı makalesini sunuyorum. Çocukları, kadınları, kundakta bebekleri öldürürsen, kendinden başkasına hayat hakkı tanımazsan, taş üstünde taş bırakmazsan, soykırım yaparsan, üstüne üstlük bundan bir an bile olsa utanmazsan, en büyük destekçin Amerika bile arkanda durmaz, duramaz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 114. Genel Kurulu'nu Cenevre'de takip ettim. Geçen yıl yapılan oylamada Filistin'in gözlemci olarak katılması kabul edilmişti. Bu yılki zirvede Filistin'e yönelik hamle yapan İsrail, gözlemci statüsünü kaldırmak için itirazda bulundu, söz istedi. Ne olduysa o andan itibaren oldu. Aslında toplantının genel başlığı insana yakışır iş için yapay zekadan yararlanmak olarak belirlenmişti. Konuşmalar başlamadan önce İsrail temsilcisi Filistin'i yok saymak isteyince salondan tepki yükseldi. Birçok ülke temsilcisi masalara vurarak İsrail temsilcisini konuşturmadı. Türkiye'yi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Vedat Işıkhan'la birlikte Hakiş, Türkiş, Memursen, Kamusen, TİSK gibi çalışan ve işveren örgütleri temsil etti. En büyük tepkinin Türk heyetinden gelmesiyle birlikte diğer ülke temsilcileri de Türkiye'ye destek verince İsrail ILO'da da yalnızlaştı. İLO Başkanı birkaç kez İsrail'in konuşmasına müsaade edilmesini istediyse de İsrail temsilcisi her konuşmaya başladığında masalara vurularak susturuldu. Protestolar eşliğinde konuşmasını sürdürmeye çalışan İsrail temsilcisi konuşması bittiğinde Filistin'in yok sayılmasını istediği itirazı İLO Başkanlığı tarafından reddedildi. Amerika temsilcisinin de söz alarak İsrail'i neden desteklemediğini açıkladığı oturumda, ülke temsilcilerinin çoğu konuşmasında İsrail'in bölgede yaptığı soykırımı, insanlık suçunu protesto etti. İçeride bunlar yaşanırken, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen önünde kırık sandalyenin yerleştirildiği meydanda da İsrail protestosu yaşandı. O kırık sandalye ki, her türlü silahlı şiddetle katledilen sivil halkın çaresiz ama onurlu çığlığını ve devletlerin onları koruma ve mağdurlara yardım götürme yükümlülüğünü hatırlatan bir sembol olduğunu unutmamak lazım. Birçok milletten kişinin katıldığı gösteride İsrail'in soykırımı protesto edildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuşma yaptığı meydanda nehirden denize özgür Filistin çağrıları yapıldı.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında söylediği uluslararası kuruluşlar ancak mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğini, hakkını korudukları ve adaleti savundukları sürece güçlü olabilirler sözünü referans alan Bakan Işıkhan, üye ülkelerin temsilcileri tarafından büyük destek gördü. İsrail'in katil rejimi Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir cümlesiyle de büyük alkış aldı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında hem İsrail'in pervasız tutumunu hem Orta Doğu'da yaşanan olayları eleştirdi hem de bu yaşananlara kayıtsız kalan kuruluşları eleştirdi. Gazze'de yaşananlar insanlığın ortak vicdanını derinden yaralamıştır diyen Atalay, daha da üzücü olan bütün bunlar yaşanırken dünyanın önemli bir bölümü sessiz kalmıştır. Barışı ve insan haklarını korumak amacıyla kurulmuş uluslararası kuruluşlar büyük insani felaketler karşısında etkisiz kalmaktadır vurgusu yaptı. Akşam gazetesinde Murat Çiçek'in Nefret Objesi İsrail başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Büyümede Alarm Veren Sektör Sanayi başlıklı makalesini sunuyorum.

0: Hafta başında Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğine ait büyüme verisi TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TÜİK'in hesaplamalarına göre yılın ilk çeyreğinde ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre %2,5, bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyüdü. Bu haliyle büyümenin son 3 çeyrektir ciddi şekilde yavaşladığını görüyoruz. Bu büyüme oranının Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının altında olduğu da bilinen bir gerçek. Öte yandan büyüme trendinde oluşan bu olumsuz seyrin devam eden dezenflasyon programıyla uyumlu olduğunu ifade etmeliyim. Çünkü bu denli yüksek faiz ve kredi kısıtının olduğu bir dönemde büyümenin potansiyelin altında kalması oldukça normal. Ayrıca büyümenin kompozisyonuna baktığımızda da devam eden dezenflasyon programının etkilerinin yansıdığı da gözlemleniyor. Bu etkiden en fazla nasibini alan da sanayi sektörü. 2026 yılının ilk çeyreğindeki büyüme verisinin detaylarına, iktisadi faaliyet kollarına göre baktığımızda küçülen tek sektörün sanayi olduğunu görüyoruz. Sanayi sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 daralmış durumda. Bu veri TÜİK'in hesapladığı sanayi üretim endeksi, Merkez Bankası'nın ölçtüğü kapasite kullanım oranı ve İstanbul Sanayi Odası'nın hesapladığı imalat verilerinin son dönemdeki olumsuz seyriyle de örtüşüyor. Hatırlayacağınız üzere yine bu köşede defalarca kaleme aldığım yazılarda yukarıda bahsettiğim veriler açıklandıkça peyderpey sanayideki yavaşlamaya ve istihdamın sanayiden hizmetler sektörüne kaydığına ilişkin tespitlerde bulundum. Sanayinin finansmana erişim ve finansman maliyeti sorunu nedeniyle zor durumda olduğunu ve hatta ana ihracat pazarlarımızdaki sıkıntılar yüzünden ihracatçıların bile zorlandığını defaten belirtmiştim. Bugün geldiğimiz noktada tüm bu olumsuzlukların bir sonucu olarak büyüme verisi içinde maalesef sanayinin dikkat çekici şekilde daraldığını görüyoruz. Diğer yandan bu durumun kalıcı hale gelme riskinin de olduğunu ve hatta Türkiye'nin bir erken sanayisizleşme dönemine girme ihtimalinin olduğunu da not edelim. Zira nedeni ne olursa olsun üretme kasını kaybeden ülkelerin yeniden toparlanmasının kolay olmadığı da bilinen bir durum. Bu bakımdan sanayi sektörünün son dönemdeki seyrinin tersine çevrilmesi için belirli adımların atılması gerektiği de yadsınamaz bir gerçek. Elbette orantısız bir kredi büyümesi ya da verimsiz işletmelere yeni bir yüzdürme kredisi verilmesinin önünün açılmasını kastetmiyorum. Kaynakların verimli kullanılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak tüm işletmeler verimsizmiş ve tüm işletmeler aldıkları kredileri çarçur ederler gibi bir ön kabulle konuya yaklaşmanın da doğru olmadığını ifade etmeliyim. Özetle sanayi sektöründe bir süreden bu yana devam eden olumsuz seyrin tersine çevrilmesi konusunda mutlaka uzun vadeli etkileri olacak politika setlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Elbette enflasyonla mücadele eden taviz verilmesi gibi zamanın ruhuna aykırı bir önerim olmayacak ancak sırf enflasyonu düşürmek uğruna ve buna göre doğru olmayan bir yaklaşımdan ötürü sanayinin kalıcı hasar almasına da gönlüm razı değil. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Büyümede Alarm Veren Sektör Sanayi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Partisi'nin adı konuluyor başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel ise ileri bir adım daha attı, yeni parti hazır dedi. Özgür Özel, yeni partiyle ilgili perspektifini ise şöyle izah etti. Yeni partiye geçmek bir felaket senaryosu durumu için geçerli, hatta bu durumlarda yedekli gidilir, iki yeni parti senaryosu üzerinde çalışılır, iktidar mutlak butlandan sonra seçim yaparsa CHP'nin kongre yapmamasının seçime girme yeterliliğinin kaybı da gündeme gelir, biz şimdi CHP'yi bırakıp başka partiye geçiyoruz demeyiz. Şu yaşadıklarımız CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşü. Bunu partiyi terk ederek değil, partide mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. CHP'de iki önemli gelişme yaşanacak. Bir, bugün CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanarak ihraçları gündemine alacak. İki, Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak. Üç, Kılıçdaroğlu'nun imzaları yeterli bulup partiyi acil kurultaya götürmesini beklemiyorlar. Dört, Kılıçdaroğlu kurultay talebini kabul etmeyince Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklar. Peki Yüksek Seçim Kurulu'ndan kurultay kararının çıkmasını bekliyorlar mı? 5. Mutlak mutlak kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kurultay talebini reddedeceğini düşünüyorlar. Peki ondan sonra ne yapacaklar? Bir yol haritası var, az sonra onu anlatacağım. Ama bu sorunun cevabına geçmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını hatırlatmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu T24'te Murat Sabuncu ile söyleşisinde ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür demişti. Böylece yeni partiyi işaret etmişti. Ekrem İmamoğlu sadece işaret etmekle yetinmedi. Murat Sabuncu'nun yeni bir parti kurulursa bu daha çok bir demokrasi cephesi mi olur yoksa lider merkezli bir hareket mi sorusuna verdiği yanıtla yeni partinin çerçevesini de çizdi. İmamoğlu, Türkiye'deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor, Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güneyi, kırsalı kenti kapsayan bir yol gereklidir, millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Gücünü milletten alan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kadroya sahip olan ve güçlü bir liderlikle yol yürüyen bir hareket Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte başlattığımız değişim hareketinin özü budur. Değişmeyen tek şey değişimdir. Biz Türkiye'nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız dedi. Ekrem İmamoğlu eski ANAP'lı olduğu için ANAP'ın yeni sürümünü işaret etti. Meral Akşener de İyi Parti'yi kurarken benzer bir vaatle yola çıkmıştı ama başarılı olamadı. Meral Akşener'le merkez sağda denenen bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla merkez solda denenmek isteniyor. Meral tutmadı, size Ekrem verelim hesabı. Ama küçük bir sorun var. Özgür Özel bu role uygun bir siyasi profil değil. Özgür Özel birleştiren değil, bölen bir lider. En son çok yakışıksız bir dille CHP'nin basın danışmanı Atakan Sönmez'in devrimci bıyığını hakaret etti. Şimdi tekrar Özgür Özel'in açıklamalarına dönmek istiyorum. Bir yol haritaları var demiştim. Kurultay talepleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildiği takdirde zaman kaybetmeden yeni parti için CHP ile köprüleri atacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gazla polisle girerek büyük bir hata yaptı. Özgür Özel'e beklediği fırsatı altın tepsi içinde sundu. Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararı ve ihraçları da gerekçe göstererek yeni parti için düğmeye basacak. Yeni partinin her şeyi hazır, sadece adının konulması gerekiyor. Özgür Özel ekibinin önemli isimlerinden Bülent Tezcan, kurultay çağrısı yapılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını ve çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı. Siz çağrı heyeti talep edecekseniz, Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı heyeti olarak atandığında niye karşı çıktınız? Gürsel Tekin'e neden kayyum dediniz? Özgür Özel, Gürsel Tekin'le görüşürüm ama kayyumla görüşmem diyerek neden karşı çıktı? Buna benzer binlerce rahatsızlık, tutarsızlık örneği aktarılabilir. Ama başka bir gelişme var. Bülent Tezcan'ın bu açıklaması Özgür Özel ekibi içinde rahatsızlığa yol açtı. Dikkat ettiyseniz Bülent Tezcan'ın bu çıkışı benim yukarıda aktardığım kulis bilgileriyle de çelişiyor. Ama edindiğim bilgiye göre sadece benimle değil, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ikilisinin çizdiği yeni partinin yol haritasıyla da çelişiyor. Özgür Özel çağrı heyeti düşünmüyor, tam tersine ayrılıp yeni partiyle yollarına devam etmek için hazırlık yapıyor. Bu kulislerin arasına sıkıştırmış olacağım ama NATO toplantısı nedeniyle AK Parti'nin geleneksel yaz kampı öne çekildi ve yeri değiştirildi. AK Parti'nin yaz kampı 26-27-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya Sapanca'da toplanacak. Peki gündem ne? Türkiye'nin gündemi konuşulacak. Ama bir nolu gündem ekonomi, iki nolu gündem ekonomi, üç nolu gündem ekonomi dersem şaşırmayın. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Partisi'nin adı konuluyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın "Bıyığın Ne Suçu Var?" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mitingde hızını alamayıp tarihe bir bıyık tartışması daha armağan etmiş oldu. Mutlak mutlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı gazeteci Atakan Sönmez'i kastederek "o iğrenç bıyıklı TGRT'ci" sözüyle zengin ötekileştirme repertuarına yepyeni bir kategori ekledi. Erkek nüfusunun neredeyse yarısının bıyıklı olduğu bir ülkede ana muhalefet liderinin böyle pervasızca konuşabilmesi, bu ülkede lider olamayız itirafının inkarı kabil olmayan bir misali olarak tarihe geçti. Özgür Özel'i televizyonda dinlerken aklıma 48 yıl öncesine ait şahsi bir hatıra geliverdi. Günün anlam ve önemine uygun olduğu için anlatayım size de. Yıl 1978 olmalı, yaşım 17 var yok. Bıyıklarım henüz terlemiş. Kendiliğinden uzuyor, ben de gelişmesine karışmıyordum. Meğer karışanlar olacakmış, nereden bileyim? Bir pazar günü rahmetli annemle Bursa'da solcuların kurtarılmış bölge ilan ettiği teleferik pazarına gitmiştik. Birden kalabalığın içerisinde 7-8 kişilik bir grubun etrafımda halkalandığını fark ettim. Nereye gitsem onlar da dönüyor, annemle aramızda adeta bir perde oluşturuyorlardı. Halkadan çıkmak istediğimde hemen o tarafa kayıyor, beni bırakmıyorlardı. Sarılmıştım, sanki oyun oynuyorduk. Ne var ki oyunun ciddiyetini yaz günü koluna bir hırka almış 25-30 yaşlarındaki bir gencin böğrüme dayadığı metal nesneden anladım. Üzeri hırkayla örtülü olduğu için nesneyi görmedim ama bu soğuk metal besbelli bir tabancaydı. Ne kaçabiliyordum ne de annemin dehşete kapılmış gözlerinden dikkatimi alabiliyordum. Donup kalmış, ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteydim. Elindeki metali böğrüme dayayan genç kulağıma eğildi ve sert bir sesle tehdit etti. "Bir daha buralara geleyim deme. Eğer gelirsen bacaklarını kırarız. Bir daha seni buralarda görmeyelim." "Tamam tamam" deyip de halkanın lütfen açıldığı yerinden annemin yanına geçmiş ve apar topar pazar yerinden uzaklaşmıştık. Peki nereden tanımışlardı beni? İşinde gücünde biriydim, emekçiydim sonra. İnşaatlarda marley döşemecisiydim. Etliye sütlüye karışmaz, kitaplarımı okumaya çalışırdım. Akşam lisesine devam ediyordum. Bir de Osmanlıca öğrenmeye çalıştığımı hatırlıyorum. En affedilmez suçlarım bunlardı. Elimi yüzüme sürdüğüm anda fark ettim işlediğim cinayeti. Aklıma gelen yeni terlemiş bıyığımın dudaklarımın kenarlarından aşağı doğru sarkması geldi. O yıllarda bu bıyık tarzı ürkücü bıyığı diye bilinirdi. Solcuların bıyığı daha farklıydı ve Özgür Özel'in iğrenç dediği tipe daha yakındı. Müslüman ve muhafazakar camianın bıyıklarını ise badem bıyık tabir ederlerdi. Ürkücülüğe sempati duyuyordum elbette. Yıldırım semtindeki İmam Hatip öğretmeni Hüseyin Kurt Hoca'nın sahibi olduğu Ülkü Kitabevi'nin sıkı müdavimiydim. Ocağa da bir kere gitmiştim ama örgüt üyesi değildim. Yine de bıyığım beni ele vermişti. Adam o sıcak pazar yerinde tetiği çekmiş olsa düpedüz bıyığım yüzünden öldürülecektim Allahu alem. Aradan neredeyse yarım asır geçti. 1978'de bıyık bir genci pazar yerinde ölüm tehdidiyle karşı karşıya bırakıyordu. 2026'da ise başka bir bıyık stili bir ana muhalefet partisinin lideri tarafından iğrenç diye küçümsenebiliyor. Peki bıyığın ne suçu var? Suç ne 1978'de ne de 2026'da. Suç bıyığı bahane eden zihniyette. Bıyık hala aynı bıyık. Sadece tehdit yöntemi değişti. Eskiden tabanca, şimdi kürsü ve ekran. Tarih tekerrürden ibaret değil belki ama bıyık hususunda tekerrür ediyor gibi. Yeni Akit gazetesinde Mustafa Armağan'ın "Bıyığın Ne Suçu Var?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var.
Takvimde Ekrem Kızıltaş'ın "Demeseydi iyiydi" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye söz konusu olduğunda Batı medyasının bakış netliğinin yerini şaşılığın aldığı herkesin malumu. Zaman zaman şaşılığı da geçip körlük noktasına ulaşan bu tavrın temel sebebi Batılı medyanın sahibinin sesi olması. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, İspanya, Yunanistan, İsrail vesaire. Batılı ülkelerin yayın organlarındaki çıkan Türkiye ile ilgili haberlerin çoğu gerçeklerle tamamen alakasızken bunlara dayanarak yapılan yorumların tamamı da kasıtlı metinlerden oluşur. Temel olarak objektifliği esas almaları gereken Batılı medya organlarının debelendikleri rezilliğin en vahim tarafıysa burunlarından kıl aldırmaz tavırlarından zerre kadar taviz vermeyişleridir. Batı'nın menfaatlerini önceleyen ve buna yarayabileceklerini düşündükleri malzemeler bulmakta ya da oluşturmakta mahir kripto kimliklere ek olarak çeşitli şekillerde içimizden devşirdikleri ekiplerle çalışmak Batılı medya kuruluşlarının başlıca avantajı. Olmadığını iddia ettikleri basın ve ifade özgürlüğünü tepe tepe kullananların Türkiye'de rahatlıkla yapabildikleri birçok şeyi hizmet ettikleri yayın organlarının ait olduğu ülkelerde akıllarından bile geçiremeyecekleri altı çizilmesi gereken hususlarda. Başka ülkelerde yaşayıp kendilerine hizmet eden hainleri iyi besleyen Batılı ülkelerin içlerindeki hainleri bir şekilde yok ettiklerini söylemek bile gereksiz. Kimlikleri sebebiyle ya da devşirildikleri için Batılılara uşaklık etmek durumunda kalanlardan ne kadarının aslında tam bir beşinci kol faaliyeti yapmakta olduğunun farkında oldukları ciddi bir merak konusu. Daha anlaşılabilir hale getirmek gerekirse Batılı medya organlarına devletimiz aleyhinde kullanabilecekleri malzeme bulan ya da oluşturanların yaptıklarıyla ülkemize ihanet ettiklerini düşünüp düşünmedikleri ciddi bir problem. Bazılarına sıkıcı gelebilecek bu girizgah, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'in ABD Newsweek dergisindeki yazısıyla ilgili. Seçilerek ya da hortumlanan kamu imkanlarıyla seçtirilerek bir ara ana muhalefet partisi genel başkanlığı yapan Özel'in makalesinin en sıkıntılı tarafı, Batı'yı, Batılı ülkeleri, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu merkeze alıp Türkiye ise sadece bir figüran rolü biçmiş olması. Makalesindeki bugün Türkiye'de yaşananlar sadece demokrasiyi önemseyenleri değil, aynı zamanda Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz bölgesinin, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyenleri de endişelendirilmelidir cümlesi, Özgür Özel'in öncelikleri arasında ülkemizin kaçıncı sırada olduğunu sormayı gerekli kılıyor. Batı ile ilgili her konuda kompleksli tavırları hatırlandığı için uzaklaştırıldığı ana muhalefet liderliği koltuğuna tekrar uzanmaya çabalayan Özel'e, İşte bunu demeyecektin demenin faydası yok ama demeseydi iyiydi. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın "Demeseydi iyiydi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın "Siyaset ve Milli Duruş" başlıklı makalesini sunuyorum. Yine konuları genel bir çerçevede ele almak istiyorum çünkü içinde bulunduğumuz dönemde dünya yeniden şekilleniyor. Savaşların, krizlerin ve jeopolitik hesaplaşmaların arkasındaki temel dinamik de bu küresel dönüşüm sürecidir. Böylesi bir dönemde Türkiye'nin iç dengelerini, siyaset yapma biçimini ve merkeze koyması gereken milli duruşu daha kapsamlı biçimde konuşmak zorundayız. Yaşanan hesaplaşma yalnızca küresel düzeyde değildir. Geçmiş yazılarımda bu konuya değinmiştim ancak artık bu meseleleri daha kapsamlı biçimde masaya yatırmamız gerektiği açıktır. Türkiye'nin iç siyasetini, siyasetçilerini, siyasi partilerini ve ortaya koydukları hedefleri yeniden tartışmak zorundayız. Çünkü dünyanın yeni bir doktrinal dönüşüm sürecine tabi tutulduğu ortadadır. Böyle bir dönemde devletlerin, ülkelerin ve toplumların şu soruyu kendilerine sorması gerekir. Bu değişime hazır mıyız?
Dahası bu soruyu sormakla kalmayıp verilecek cevapları ve teklifleri de konuşmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet aklının son yıllarda izlediği yöntemler aslında bize gidişatın yönünü göstermektedir. Dünya değişirken Türkiye'de ülke olarak, siyaset anlayışı olarak ve hedefleri bakımından kendisini yeni döneme uyarlamak durumundadır. Bu noktada üzerinde durulması gereken önemli kavramlardan biri de kızıl elmadır. Geçmişte ecdadımız bir hedef, bir ülkü ve bir ufuk birlikteliğinde bunu kızıl elma olarak tanımlıyordu. Peki bugün çocuklarımıza kızıl elmanın ne olduğu okullarda ne zaman anlatılacak? Zira anlatılmalıdır. Yeni Türkiye'nin ve yeni dünyanın şartlarına göre hazırlanacak nesiller yetiştirmek istiyorsak, onların kökleriyle daha güçlü bağlar kurmasını sağlamalıyız. Geleceğin dünyasında ayakta kalabilmek için milli hafızasına sadık nesillere ihtiyaç vardır. Bunu düşünürken bu ortamı oluşturacak siyaset aklını da güçlendirmek zorundayız. Belki biraz felsefi konuşuyor olabilirim ancak sağlam bir üst yapı kurabilmek için önce fikri ve zihinsel altyapıyı inşa etmek gerekir. Siyaset ve milli duruş başlığını açmamın sebebi de budur. Kızıl elma ufku ve ülküsü olmayan bir siyasetin Türkiye'yi yeni dünyanın şartlarına hazırlayabilmesi mümkün müdür? Çocuklara ve gelecek nesillere yeni Türkiye'yi anlatabilmek için önce onların milli bilinçle yetişmesi gerekir. Türkiye yeni dünya sistemine hazırlanıyor, üstelik bu kez masanın kenarında değil, güçlü ve etkili bir taraf olarak. Peki siyaseti belirleyen herkes bunun farkında mı? Parlamentodaki bütün partiler ve mensupları bu dönüşümün bilincinde mi? Muhalif partiler içerisinde gördüğümüz birçok örnek bu bilincin yeterince oluşmadığını gösteriyor. Detaylara girmeyeceğim ancak gördüğüm gerçek şudur. Türkiye öncelikle kendi iç dengesini kurmak ve sağlamlaştırmak zorundadır. Bu denge hayati önemdedir. Siyasi partiler kendi kızıl elmalarını belirlemez, bu bilinci siyasetin merkezine yerleştirmezse yeni Türkiye doktrinine nasıl uyum sağlayacaklar? Bugün yaşanan fikri çatışmaların temel sebeplerinden biri de budur. Kızıl elma ruhuna sahip olmayanlarla hayatını ve hedeflerini bu ülke üzerine kuranlar arasındaki anlamsız mücadeleler Türkiye'ye yalnızca zaman kaybettirir. Bu nedenle siyaset ve milli duruş birlikte değerlendirilmelidir. Bu anlayışı benimseyenlere alan açılmalı, destek verilmelidir. Siyasete nitelikli, ufku olan ve kendi kızıl elması bulunan insanlar girmelidir. Türkiye Gazetesi'nde Sevin Nuriyeva'nın Siyaset ve Milli Duruş başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Baba, bu ne bayramı?
9: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Bunun üzerine bir karar verilecek zaten diyor. Yani hani
3: ama Özkan Yalın herhalde Kemal Kılıçdaroğlu yönetim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri alınamaz diye düşünüyorum. Çünkü o tartışmalarda Özkan Yalın neden ihraç edilmiyor yani diye hani çok yayın yaptık.
2: Ya haram para diye kapının önüne koyulan arabanın üstünde Özkan Yalın'ın ifadesi var. Yani hani yanlış arabaymış falan, öyle bir saçmalık oldu ama yani adını koyarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını koyarak haram paracı dediği bir isim. Hani bunu geri alacaklarını zaten hani eşyanın tabiatına aykırı. Yani olacağını ben de pek sanmıyorum. Ama işte böyle evet. Şimdi o konuşuluyor. Onu da mı geri alacaklar falan diye. İşte bilgi eksikliğiyle ya da bilgilerin çarpıtılmasıyla bir gündemde. Salı günü önemli.
3: Tamam, oraya
2: yani
3: geleceğim.
2: Şimdi davalar dosyaları
3: bir geleceğim.
2: Önemli. Salı günü de önemli bir şey
3: tabii,
2: olacak. Grup
3: toplantısı. Salıya geleceğiz. Alişer Delik. Zafer İşeri, size geleyim. Bir fezlekeler meselesiyle ilgili lütfen yorum. Alişer Delek hani bu kez daha farklı gibi yorumluyorum dedi. Bir de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ek ifadesi bir şeyleri değiştiriyor mu? Yani Ferdi Zeyre'ye bir de vefat etmiş bir isim. Onların da danışmanlarından açıklamalar bugün geldi. Hani bir tweet atmışlar, yani bunun mümkün olmadığını, imkansız olduğunu söylüyorlar. Fakat ortada vefat etmiş bir isim var. Muhittin Böceğin bu ifadesi o yüzden bugün çok tartışılıyor. Hukuki karşılığı nedir, çok merak ediyorum.
4: Tabii, memnuniyetle. Öncelikle fezleke mevzundan başlayayım izin verirseniz. Kamuoyunda aydınlanması adına malum milletvekillerimizin yasama dokunulmazlığı var. Ve onlar hakkında yürütülen bir soruşturma varsa, bu soruşturmanın artık sonucuna gelindiğinde hazırlanan ve dokunulmazlığı kalksın mı kalkmasın mı bunun değerlendirmesi amacıyla ilgili makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen hukuki bir rapordan ibaret. Şimdi milletvekilleri bakımından ki Sayın Özgür Özel ve beraberindekiler açısından da zaten savcılık bir suç iddiası sebebiyle soruşturmayı yürütüyor ve fakat milletvekili hakkında doğrudan bir işlem yapılamadığı için de bir iddianameye düzenlenmeden önce bir fezleke adında evrakla meclis başkanlığına gönderiliyor. Mecliste karma komisyon, akabinde de genel kurul aşamaları gündeme gelebilir. Ve neticesinde de dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse yargılama sanki milletvekili değilmiş ve yasama dokunulmazlığı yokmuş, sıradan bir vatandaşmış gibi normal şekilde devam eder. Şimdi burada şunu altını çizmek lazım. Savcılığın artık soruşturmanın sonucuna gelip de ben iddianame hazırlayabilirim dediği noktada kaleme alacağı fezleke bir açıdan değerlendirilebilir. Bir tanesi, evet, artık kamu davası açmak için yeterli kanıt vardır ve bir iddianameye hazırdır savcılık anlamına gelir. Ama diğer taraftan da bu bir mahkumiyet kararı değildir. Masumiyet ilkesi devam eder. Mahkumiyet kararı olmadığından da kişileri doğrudan suçlama anlamına gelmez. Suçun sabit olduğu anlamına da gelmez. Sadece soruşturma makamlarının elde ettiği bilgi ve iddiaları içeren bir değerlendirme raporudur ki meclisteki işte karma komisyon bunu incelesin. Gerek görürse genel kurula gönderip gündemine getirsin şeklinde. Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında tabii bu açıdan ilgili kişilerin, hani kastedilen savcılık soruşturması devam eden kişilerin olduğunu ifade edebiliriz. Ve netice itibariyle bu fezlekeler komisyonda değerlendirilecek, gerekirse genel kurula gelecek. Ama meclis uygulamasına baktığımızda ekseriyetle komisyonda, karma komisyonda kaldığını ve milletvekili sıfatı devam ettiği müddetçe bunlarla ilgili çok önemli ve büyük hadiseler, sansasyonel hadiseler olmadıkça genel kurula sevk edilmediğini ifade edebiliyoruz. Şimdi burada tabii milletvekilleri bakımından bakıldığında tabii malum gözaltı, tutuklama, dava açılması, zorla getirme işlemleri yapılamadığı için mecburen önce Adalet Bakanlığı, oradan Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla gönderilen bir belgedir, fezleke. Mecliste ifade ettiğim gibi meclis başkanlığı önce karma komisyona intikal ettirecek. Burada Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu'ndan oluşan bir üye yapısı var. Dosya evet. İncelenecek, komisyonlar kurulup devam edilecek. İddianame olmadığının altını çizmek istiyorum ki
3: peki.
4: Bu şekilde özetleyebilirim. Şeye gelince efendim, burada Muhittin Böceğin ifadesine gelince, burada tabii tutuklu bulunan bir belediye başkanı var. etkin pişmanlık kapsamında yeni bir ifadesini görüyoruz ki önceki ifadeleriyle çelişiyor. Yani özet itibariyle de bazı isimlere para aktarıldığını, özellikle de maalesef merhum Ferdi Zeyrek'e teslim edildiğini ifade ediyor. Ayrıca genel merkeze de para gönderildiğini söylüyor. Şimdi bunlar tabii bu aşamada sadece bir iddia ve ifade niteliğinde. Bunlar ne zaman doğrulanır? Kamu davası açıldıktan sonra mahkeme önünde eğer doğrulanırsa ve soruşturmanın akıbetine, yargılamanın sefaatine fayda sağladığı değerlendirilirse o zaman etkin pişmanlık diye adlandırırız. Ve bundan da ciddi oranda 4'te 3'e varan bir ceza indirimi gündeme gelir. Ama genellikle bu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma istemi tabii suçtan kendini kurtarma, kayırma veyahut da yargılama aşamasında ciddi ceza indirimi almak için yapılabilir. Doğru olup olmadığı da tartışmalı. Sayın Rahmet.

0: ayaküstü sorular olduğu için ayaküstü sordular, ayaküstü cevaplandırdı. Ama salı ne olur?
1: Vallahi salı ne olur? Salı çok karışık. Yani siyasi olarak da karışık. Hani ben çok hukukçu değilim ama hukuki olarak da çok karışık.
0: Hukuki olarak da karışık, evet.
1: Zaten hani öyle bir şey ki yani Zafer Bey için söylemiyorum. Onu o hani gerçek çok net ve güzel anlatıyor. Daha önce katıldığımız birkaç programda da tanıklık ettim ama yani şimdi Özgür Özel'e yakın avukatları evet, dinliyorsunuz. Genel başkan hiçbir işe yaramıyormuş. Öyle görüyorum. Ona yetkisi yok, buna yetkisi yok. Şunu yapamaz diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın avukatları dinliyorum. Aslı aslı kestiği kestik şu an yapılan her şeyin Özgür Özel tarafından hukuka uygun olmadığını söylüyorlar falan. Onun için böyle kafalar hukukta da bu kadar da karışıklık yoktur ama tabii ki siyasi yorumlanması var. Ben önce siyasi meseleyle başlayayım. Hatırlarsan Pınar senin yayında da söylemiştim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yapacağı iş MYK'sını oluşturacak sonra da grup toplantısını yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu yani yıllardır tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu o grup toplantısında kendisine o lafların edilmesini genel başkanı olduğu partide kabul etmez. Etmeyecektir. Zaten yani gidişatı hep tarif ederken bu atışmalar sürdürülebilir değil. Bunlar iki tarafın da kabul edebileceği şeyler değil diyorum ya. Kemal Kılıçdaroğlu başta o grup toplantı kendisinin başında olduğu, genel başkanı olduğu partinin grup toplantısında kendisine yönelik bu söylemleri kabul etmeyecekti. Dolayısıyla grup önce MYK'yı yapacaktı. Sonra da grup toplantısında konuşacak demiştim. Öyle de oldu. Grup toplantısında konuşacağım diyor. Bugün o söylediği umarım Kemal Bey'in klasik o hayırlı olsun da umarım arasındadır. Hızlı ve en böyle cevap vermesi gereken zamanlarda hayırlısı der ya da umarım der. Öyle biraz da hani hızlı ve geçiştirici cevaplarıdır. Salı günü grup toplantısını yapmak isteyecek. Bence bunun bu sorunun yanıtını alamamamdan bile şüphelendim ben. İki tarafa da sordum. Hatırlayacaksın bir de bir üç tane milletvekilinin bir böyle bir trafiği
0: Evet,
1: oldu. Mekik
0: evet.
1: diplomasisi yaptılar. Gittiler
0: Dün
1: geldiler.
0: oraya
1: Orada gündeme
0: gittiler, oraya
1: geldi
0: gittiler.
1: böyle. Ben direkt sordum. Bu konuşuldu mu grup toplantısı meselesi? Ya buna bakarız göreceğiz falan gibi ifadeler aldım. Ben oradan bunu konuşulduğunu anlıyorum. Özgür Özel Salı günü Ankara'da değil. Bir kere bak şimdi
0: Ferdi
1: beraber düşünelim.
0: Zeyrek'in, evet,
1: Hay
0: ölüm
1: aşkına.
0: yıl dönümüymüş
1: Ferdi
0: galiba.
1: Zeyrek'in rahmetlinin hani birinci yılı tam da o gün Salı günü 9'u oluyor yanlış hatırlamıyorsam. 9 Haziran'da öldüğü günün yıl dönümü. Yani dolayısıyla anma törenine katılacak. Beraberinde de bir heyetle oraya gitme ihtimali var. Tek gitmeyecektir yani Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir isimdi. Arkadaşları yani siyaset yaptıkları isim. Siyaseten de önemli bir yerde. Tek de gitmeyecektir. Yani Salı günü Özgür Özel'in Ankara'daki yokluğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grup toplantısı yapma ihtimali yüksek. Bunu sordum. Sessizlik yanıtı aldım.
0: Peki katılım?
1: Böyle bir ha işte orada göreceğiz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da bence orada meseleyi görecek. Kaç kişi olacak karşısında ve ne göreceğiz? Minimum 20 vekil. Hani genel olarak böyle Özgür Özel tarafının bile dillendirdiği öyle bir şey var. Şimdi orada gözükmek ayrı bir şey artık bu saatten sonra. Orada grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına katılmak ayrı bir şey gösterir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunda yürümeyi de göstereceği için öyle bakacağız artık. Yani biz gazeteciler için en şey Kemal Bey bu toplantıyı yaparsa, grup toplantısını yaparsa karşısında kimler olacak? Yani inan ne söyleyeceğinden çok daha önemli. Yani şey yapmayayım, ayıp olacak belki. İçini boşalttım konuşmasını şimdiden ama ne söyleyeceğinden çok o grup toplantısındaki salondaki kimlerin olacağı ve atmosfer çok önemli. O bize daha çok şey gösterecek. Bu arada söylediğim benimki şu an bir komplo teorisi gibi olsun. Hani
0: Evet.
1: onaylatmadım.
0: Ya zaten şu
1: Sordum
0: anda kimse
1: sessizlik
0: evet
1: üzerinden
0: anlıyorum.
1: şey yapıyorum ama hukuki olarak karman çorman. Yani hukuki olarak zaten Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki zaten o grup başkanı seçilmesinde bile sorun var. Yani o kararları onlar alamazlar. Şu an öyle kararlar alınacak gibi bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba dönüp bu grup başkanı seçtiniz ama bunu feshedin diyecek o kadar yeterli milletvekili sayısı var mı? Yok o da öyle orada bir çıkmazı var. Özgür Özel herhalde hukuki olarak grup başkan ha bir de şey var Özgür Özel tarafının en büyük burada söylediği şey Kemal Kılıçdaroğlu vekil değil burada konuşamaz diyorlar. O benim anladığım biraz meclis tarafında konuştuğum zaman anladığım milletvekili konuşamaz diye bir şey yok. Milletvekili konuşabilir. Hatırlayın hepimiz beraber hatırlayalım. Meral Akşener bunu çok yapardı hatırlıyor musunuz? Öğrenci alırdı işte ne bileyim
0: Evet.
1: birilerini alırdı. Kürsüyü ona bırakırdı.
0: Çiftçiler
1: Meclisin
0: gelirdi. Evet.
1: yaşar. Meclisin kanalında bu yayınlanmaz bu arada. Bir vekil o kürsüde konuşuyorsa yayınlanır. Yayını keser meclis ama o grup toplantısında kürsüde konuşana karışılmaz. Öyle bir şey var.

0: mi kuralım artık. Neyse yani dolayısıyla Kemal Bey hani vekil değil, konuşamaz da bir şey yok. Ama
1: Anlıyorum.
0: Özgür Özel oraya vekaleten birisini bırakırsa, bu konuşacak derse, şimdi meclisin geçen salı kabul ettiği grup başkanı, öyle anlıyoruz konuşmasına izin verildiğine göre. O grup başkanının vekili o konuşuyor, konuşmuyor. En istemeyeceğim, daha da siyasi ve en umarım olmaz diyeceğim meseleye geleyim. Kapının önünde bir gerginlik, bir sataşma, bir kavga, bir gürültü. Yani bu siyasi
1: Anladım.
0: söylemlerin böyle iki tarafın karşı karşıya gelmesi, bu hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de o meclise yakışmayacak bir şey olur.
1: Evet.
0: İşin içinden çok çıkamıyoruz. Umarım
1: Evet,
0: Zafer Bey böyle
1: çıkamıyoruz.
0: net böyle bize bir şeyi hukuki söyler de o bizi kurtarır bu
1: Zaten
0: açmazdan.
1: hukuki kısmını da hem sordun hem söylenenleri de söylemiş oldun. Zafer Bey, bu işin hukuki kısmında grup başkanı olarak, işte grup toplantısı olarak söz kimde? Hak kimde? Kim konuşabilir?
2: Öncelikle Sayın Deneke, teveccühleri için teşekkür ediyorum. Layık olmaya çalışacağım. Lütfen esirgemesin eleştirilerini de benden. Şimdi öncelikle hukuk siyaseti belli bir sınıra sokmak, onu layıkıyla icra edilmesini sağlamak için lazımdır. Dolayısıyla yönetmelik ve mevzuat hükümleri siyaseti şekillendirir. Ama hukukun içine siyasetin girmemesi gerekir. Hukuki yorumlarda da siyasi bir etkinin bulunmaması gerekir. Zannediyorum bugüne kadar onu koruyabildiğim için naçizane bu iltifata
1: Evet.
2: mazhar oldum. Tekrar teşekkür
1: Kesinlikle,
2: ediyorum.
1: kesinlikle iltifat değil, bir gerçek bu. Alişer Dedek çok
2: Teveccühünüz.
1: haklıydı. Teşekkür ederiz biz de.
2: Teveccühünüz efendim. Şimdi öncelikle grup Cumhuriyet Halk Partisi'nin kollarından bir tanesi. Takdir edersiniz ki teşkilat yapısı içerisinde mahalle, ilçe, il, gençlik kolları, kadın kolları gibi örgütsel oluşumların yanı sıra bir de meclis içerisinde milletvekilleri var ve meclis içerisindeki Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin oluşturduğu grup parti grubu olarak adlandırılıyor. Ve aslında her oluşum kendi içerisinde tabii ki bir idari yapı oluşturuyor ki grup başkanı, grup başkan vekili o grubu kontrol etmek ve genel merkezle aradaki köprüyü sağlamak, diyaloğu sağlamak adına. Ve TÜZÜK diyor ki normal şartlarda genel başkan parti grubunun da başkanıdır diyor. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi mevzuatına göre parti grubu başkanı sayın meclis başkanlığıyla mecliste doğrudan diyalog halinde olacağı için grup başkanının milletvekili olması gibi bir meclis mevzuatı var, zorunluluğu var. Ve Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için de kendisi parti tüzüğü gereği doğrudan grup başkanı sıfatına haiz olacakken meclis mevzuatı sebebiyle grup başkanı olamıyor. Sayın Özgür Özel de meclis içerisinde milletvekilleri arasında bir oylama düzenledi ve o oylamada grup milletvekilleri Sayın Özgür Özel'i grup başkanı seçti. Dolayısıyla şu an mevzuata uygun bir şekilde Sayın Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla görev üstleniyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi mevzuatı, tüzüğü aynı zamanda şunu söylüyor. Meclis grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına bağlıdır. Onun talimatları doğrultusunda görev yapar. Dolayısıyla da bu konumda Sayın Özgür Özel Sayın Kılıçdaroğlu'nun astı konumunda onun talimatlarına uymak zorunda. Yani sen grup toplantısı yapma dediği halde Özgür Özel grup toplantısı yapmışsa bu disipliner bir sürece konu edilebilecektir.
1: Anladım.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu grup başkanı değil ama meclis grubunu tabiri caizse Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir odası gibi düşünebiliriz ve orada kendi istedikleri gibi planlama, programlama yapabilirler. Ve Sayın Meral Akşener'de tecrübe ettiğimiz gibi Sayın Kılıçdaroğlu grup başkanı olmamasına rağmen orada konuşabilir ve tabii ki hitabette bulunabilir. Fakat genel kurula milletvekili olmadığı için katılamaz. Dolayısıyla da meclis başkanlığı burada muhatap olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu sadece bir genel başkan olarak alırken grupla ilgili diyaloglarda grup başkanını esas almak durumunda. Tabii normal şartlarda her yer olduğu gibi yani bu bayramlaşma töreninde olduğu gibi meclis grubunda konuşma da Sayın Yorumcu'nun ifade ettiği gibi ne söylenildiğinden ziyade kimler orada hangi tarafı tutmuş? Bunun göstergesi ve bir nevi ibre
1: güç,
2: hangi yönü gösteriyor
1: güç,
2: parti
1: güç
2: içinde?
1: Güç gösterisi
2: diye.
1: Yani işte kişiler açısından ama ya da taraflar nereyi tercih ediyor sorusu herhalde.
2: Kesinlikle hani öyle. Hangi milletvekili, hangi milletvekili kimi tercih ediyor? Özgür Özel yanında mı yoksa Kılıçdaroğlu yanında mı? Bunun ortaya çıkartmak anlamında çok değerli. Tabii salı günü grup toplantısında Sayın Özgür Özel'i dinlemeye giden vekiller taraflarını burada siyaseten ifade etmiş görünümdeler. Keza salı günü anma törenine Özgür Özel'le beraber gidecek olan milletvekilleri yine tarafını belli etmiş olacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu eğer ki havayı koklayıp o grup toplantısını yapmak noktasında bir mahcubiyet yaşamayacağını, az katılım sebebiyle siyaseten güç kaybetmeyeceğini ve meşruiyetinin sorgulanmayacağını takdir ederse, buna cesaret ederse oraya çıkacak ve gruba hitap edecek. Ama grupta kaç kişinin olacağı ve hangi milletvekillerinin onu destekleyeceği çok çok önemli diye düşünüyorum. Burada netice itibariyle.
1: Hafta sonu pazartesi salı günü neler olacak? Yani biz geçen salı da yani bu salı içinde neler yaşanacak demiştik. Kürsüde Özgür Özel konuşmasını yapmıştı. Ama bugün artık bütün işte Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Mesela MYK, Alişer Direk, MYK mesela parti meclisi toplanacak, MYK olacak, MYK oldu daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nda, parti meclisi toplantısı olacak. Bir takım
0: sonra Perşembe günü.
1: Perşembe evet 11 Haziran'da parti meclisi. Alişer Delek, sen ihraç bekliyor musun?
0: Ben şu an itibariyle Kemal Bey'in önünde ihraç edilecekler listesi diye bir liste olmadığını biliyorum. Defalarca sordum çünkü. Evet. Öyle bir listemiz yok diyor. Ama şunu da okuyabiliyorum. Bugün itibariyle şey başladı. Sicil deriz hani sabıka değilse bile sicil kaydı başladı. Grup başkanı olma dedim. Uyduruyorum şu an. Grup başkanı oldu. Grup toplantısı yapma dedim. Yaptı. Şu bana işte cumartesi günü hakaret etti. İşte grup başkanı Ali Mahir Başarır için söylüyorum işte. Kameraların karşısında biliyorsunuz hani bu görevi kabul ettiyse diye hakareti var. Böyle yavaş yavaş o sicilleri yavaş yavaş işlenmeye başlamıştır. Kemal Bey'in kendisi ise bile çevresi bu işi yapmaya başlamıştır. Çünkü sürecin bir yerinde hani bu sürdürülemeyecek dediğim bana herkes yok çok erkenden konuştun diyor. Çünkü şeyi biliyorum yani hem Kemal Bey'in sabrını biliyorum, Kemal Bey'in kafasını biliyorum.
1: Daha önce de söylemiştim bunu, evet.
0: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda siyaset tutuş tarzını biliyorum. Yani daha aceleci, daha dinamik yani böyle hani bu 6 aydır yok yani mesela Özgür Özel'le şeyin. Yani zaten bu dosyalar da biraz onu gösteriyor da. 6 ay boyunca bu mücadeleyi verip o, hani olur da bir kurultay için bekleyecek sabırları yok. Siyaset tutuş şekilleri ödedim. Kemal Bey'in ise fazlasıyla sabrı var. 2 yıl bile şey yapar yani o kurultaya kadar o gidecektir. Yani dolayısıyla gelinen noktada hani hep dedim ya işte bu şeyler yazacak. Bu haftaya salı. Uyduruyorum Kemal Bey'e yaptırtmadılar bir şekilde bu şeyi. Hem hukuki ya da işte siyasi bir güç göstergesiyle. Bu o haneye işleyecek. Yani bir yerlerde ihraç için savunma istenecek. Onlar diyecek ki vermiyoruz savunmayı ayrılacaklar. Disipline sevk edilecek. Yani atan taraf olmamaya çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu ama o şeyleri hep zorlayacak. Özgür Özel tarafı da ayrılan taraf olmak istemiyor ama onlar da şeyi zorlayacaklar. Atıyorsanız atın hadi bizi diye. Aynen. Yani hani bir ve bu iş mahkemelik olursa kendi aralarındaki mahkemelik olursa 40 yıllık karı kocanın bile buralara düştüğü zamanki halini hepimiz görüyoruz. Yani bu iş birbirlerine kesse de
1: Alişer, bugün Sayın Bahçeli bu işin sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkilemeyeceğini, Türkiye'de bunun demokrasi mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalı diyor ama toplumsal huzur sabote olabilir, siyaset ve toplumsal istikrar bozulabilir. Özellikle de sokak hareketlerine bir gönderme yapıyor Sayın Bahçeli. Yani bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yaşanan işte ben yöneteceğim, sen yöneteceksin tartışmasından çok daha öte bir yere evrilebilir korkusu yaşıyor Sayın Bahçeli. Ne diyorsun?
0: Bahçeli'nin üçüncü açıklaması. Üç mü dört mü yanlış. Üçüncü açıklama bu.
1: Üç, evet.
0: İlk iki açıklamada birlik beraberlik çağrısı yapıyordu. Bu sefer mesela gidilecek yeri artık.
1: Şöyle görmüş. İlk çağrısında birlik beraber, ilk çağrısında feragat Kemal Kılıçdaroğlu'na. İkinci çağrısında birlik beraberlik, CHP'yi bölmeyin, 9 Eylül'de kurultaya gidin. Üçüncü açıklamasında Özgür Özel'e biraz daha sert bir mesaj. Az önce de dediğim gibi el sıkıştılar bir toplantıda.
0: Vallahi şimdi az önce için bir şey daha söyleyeyim. Bir görüntü daha geldi. İlk evet el sıkışma var. Bir yeni görüntüde Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin yanına gidiyor. Bilerek bence kameraların daha fazla görebileceği bir noktada tekrar muhabbet ediyor. Şimdi orada evet. Da garip bir şey var. Bunu daha sonra konuşuruz.
1: Evet, evet.
0: Özgür Özel böyle hani Devlet Bahçeli'yi ayrı bir yere pozisyonlandırıyor. Ekrem İmamoğlu öyle değil ama yani geçen T24 röportajında onu gördük. O ayrı bir şimdi anlarız bu şeyi. Devlet Bahçeli. Üç tane değişen söylem var. Evet haklısın. Çok da doğru güzel tarif ettin. Ama artık bence geldiği noktada ayrışmayı görüyor. Gittiğiniz noktada sokakları karıştırmayın gibi bir şeye de getiriyor artık yani. Kimin ayrışmasından bahsediyorum? Ben Özgür Özel ve ekibinin artık ayrı bir parti kuracağına çok net emin olduğum için yani şeyde Devlet Bahçeli'nin de bunu gördü ama o gideceğiniz noktada bu ayrı parti meselesinde hani böyle sokak karışıklığı, huzuru bozucu şeylere artık girmeyin mesajını daha üst perdeden veriyor. Çünkü yani imkansız yani ben hani tamam siyasette imkansız diye bir şey yoktur. İşte bu delegeler gidiyor geliyor falan ama yani bu saatten sonra dikiş tutmaz. Yani birdenbire söylemlerini kesecek tipler değil çünkü. Yani 3 yıllık, 2-3 yıl oldu mu? Evet 3 yıllık bir sabrın sonunda göreve mahkeme kararıyla gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam hadi arınmadan vazgeçtim mi diyecek ya. Yani FETÖ'cüler dediği adamlardan mı vazgeçecek? Siyaset hep böyle sert şeyler olmuştu ama aynı parti içerisinde bu kadar serti görmemiştik. Yani Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu unutup bırakıp bir kenara yoluna mı devam edecek istenen beklenen o. Dolayısıyla bu ayrışmayı bence Devlet Bahçeli'nin kendisi de görüyor ama hala şöyle bir pozisyonu da var Devlet Bahçeli'nin. Bence bu özellikle de bu CHP meselesinde şunu çok net gördük. Devlet Bahçeli artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani bir siyasi partinin lideri gibi konuşmuyor artık bakın. Yani bence siyaset üstü bir yerde hani devlet adamı gibi konuşuyor. Tabii ki o MHP'nin lideri yani bence ömür boyu da o işi yapacak o yettiği sürece ama siyaset üstü bir yerden konuşuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemini, demokrasi için önemini, Türkiye için önemini, yani Devlet Bahçeli'nin CHP'li olmadığını herhalde hemfikiriz. Evet. Ama Türkiye için ve demokrasi için bu içinde düştüğü durumun önemini vurguluyor ve
1: evet, CHP'nin inanın, önemini vurguluyor.
0: Hem Özgür Özel hem daha çok da Kemal Kılıçdaroğlu'na ben buradan söyleyeyim. Onlardan daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir önem atfederek herhalde şey yapıyor yani bu işi bir çözün diyor yani. Aylardır hep herkesin söylediği yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kara kaşı kara gözü tarihi için değil ki yani demokrasi için gerekliydi bu. Yani bu içine girilen böyle yerde birbirleri için söylediklerinde yaptıklarında kime ne fayda var? Cumhuriyet Halk Partisi'ne en büyük zararı var beraberinde de demokrasiye zararı var. Kirli bir sayfa bırakacaklar gerilerinde. Devlet Bahçeli de onu görüyor ama hani bence artık gördüğü de şu da gidişatta ayrı bir parti var. Hatta bir el daha yükselteyim. Mitinglerinin ayrı partiye giden mitinglerin de Özgür Özel'in bir Anadolu turu var galiba. Yarın mı başlıyor ne?
1: Trabzon'la bir şey var. Trabzon'la başlıyormuş galiba.
0: Trabzon başlıyor böyle Anadolu'da 2-3 yeri daha da gezecek galiba peş peşe. Yani bence yarın itibariyle eğer Trabzon'da miting hala açıklanmış bir şey yoktu ben yayına girmeden önce baktığımda ama yarın itibariyle bir miting yapacaksa Trabzon'da yeni partinin ilk mitingidir. Tarihi yazın. Ve o zorlukları da görecek bu arada. Yani
1: tabii
0: genel merkezin desteği olmadan yapılacak
1: tabii para,
0: bir miting olacak.
1: Kendi ceplerinden söyleniyor.
0: Yok, para yok.
1: Evet.
0: İşte efendim?
1: Kendi ceplerinden harcayarak yapacakları söyleniyor.
0: Tamam hani onlar bu normal hep çok yeni parti kurulduğu olur gönüllüler üzerinden de yapılır ama bakın hani yazıyorum buraya ben söyleyeyim salı günü konuşuruz zaten hani ben olursa olacak olan o yani yarın eğer orada bir miting görürsek bu yeni partinin ilk mitingi.
1: Peki Zafer İşleri tabii siz hukukçusunuz çok bu konularda zarifsiniz siyaset konusunda da biliyoruz biz sizin tavrınızı ama Sayın Bahçeli'nin işte bazı uyarıları yani biraz daha devlet yani siyaset üstü konuşuyor diyor Ali Şerdelek. Hani bu uyarıları Sayın Bahçeli'nin defaatle yapmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere ilişkin açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şüphesiz ki Sayın Devlet Bahçeli çok deneyimli bir siyasetçi, aynı zamanda bir devlet adamı. Dolayısıyla bugüne kadarki tecrübelerinin artık yaşı ve konumuyla ilgili yansımalarını sadece Milliyetçi Hareket Partisi ya da iktidar yönünden değil, Türkiye'nin tüm siyasi sorunları ya da süreçleri hakkında görüyoruz. Yakın zamanda terörsüz Türkiye söylemine ilişkin açılım babındaki ifadelerinden sonra bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile de ilgili ciddi anlamda itidalli, krizi büyütmeyip söndürmeye yönelik ve bir anlamda Türk siyasetine sakin davranmayı öğütleyen son derece güzel bir akil adam çizgisi izlediğini tecrübe ediyoruz. CHP açısından da baktığımızda çizgisi bana sorarsanız son derece net. Yani krizin hukuk zemini bağlamında çözülmesi gerektiğini ve asla bir sokak siyasetine, meydan siyasetine dönüşmemesi gerektiğini ifade ederken aslında farklı noktalara mesajlar gönderiyor. Mesela Yargıtay'daki itiraz sürecinin, temin sürecinin hızla sonuçlandırılması ve konunun netleşmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Nitekim yeni parti ya da bir bölünmüş parti görüntüsünün oluşmaması adına da bir kısım siyasi tavsiyelerde bulunuyor diyebilirim. Bu açıdan tabii evet, kararı hani yine Cumhuriyet Halk Partisi ve taraflar almakla beraber onun bu akil söylemlerine, itidalli yaklaşımına özen gösterilmesi gerektiği tarafındayım. Özellikle yeni parti olgusunda da birkaç cümle kurmak
1: lütfen
2: istiyorum izin verirseniz.
1: Lütfen son bir dakikam buyurun.
2: Hay efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'le yaşıt, son derece yüksek marka değeri olan ve ilkeleri bulunan bir parti. Dolayısıyla ondan kopup yeniden onun değerinde bir oluşum yaratabilmek son derece güçtür. Bölmek, parçalamak, ayrılmak kısa vadede olabilir ama yenisini aynı güçle inşa etmek yıllar alır. Ve kemikleşmiş bir tabandan, partinin tablosundan bahsederken de bunun geçmişteki örneklerde yaşandığı şekliyle bir hezeyana dönüşebileceğini, bir yıkım olabileceğini tahmin ediyorum. Bu sebeple de Sayın Özgür Özel artık son çare olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilirse bu yolla tevessül edebilecektir. Kaldı ki yeni bir parti kurulumu için en basit koşullardan bir tanesi 41 ilde teşkilatlanmak. Bu sebeple bu teşkilat yapısına yeniden başlamak ve yurt genelindeki o çalışmaları yapmak güç. Bu sebeple de yeni bir parti olacaksa, her ne kadar yeni bir isim vesaire gündeme getirilmişse de mevcut ve aktif olmayan bir siyasi parti üzerinden tüzük değişikliğiyle bunun yapılabileceğini öngörüyorum. Ama Sayın Özgür Özel ve yandaşları açısından zannediyorum ilk gayret sonuna kadar parti içinde kalıp parti içi siyasetle
1: öyle
2: bir noktaya gelebilmek
1: zaten
2: olacaktır.
1: Evet. Zafer İşeri çok teşekkür ediyorum. Alişer Dedek çok teşekkür
0: 30
1: ediyorum.
0: 30 saniye ihtiyacım tabii var Pınar. İki tane son dakika vereyim.
1: Hemen,
0: ana kumandadaki arkadaşımız kimse hemen o beni halleder. Bir
1: hemen
0: oraya
1: alalım,
0: bir şey yapar. Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'tan oluşan heyet Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için yola çıkmış. Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi yapmışlar. Dünkü mekik diplomasisi bugün de devam edecek. 19.30'da bir araya gelecekler ve sonrası bir açıklama ihtimali
1: demek
0: yüksek.
1: Demek ki bir şey konuşuldu.
0: İkincisi,
1: Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar.
0: Partisi, aynen. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Başkanlığı Özgür Özel'i karşılamak için sabah 8.30'da bir çağrı yapmış ve sonrasında Gümüşhane'de halk buluşması var. Dolayısıyla bir miting olma ihtimali yüksek. Az önce söylediğim şey yapayım. Peki. Gündem dışı bir söz alacağım. Gene affınıza sığınarak vicdani bir çağrı olarak söylüyorum. Doruk madencilik işçileri deney eylemde ve devletimizin kefaleti, bakanların kefilliğine rağmen verilen sözler tutulmamış. O madencileri lütfen kimse unutmasın. Devlete de, millete de, herkese de çok büyük ayıp ediyor madencilik şirketi.
1: Evet. Çok önemliydi. Teşekkür ediyorum Ali Şerdelek, Zafer İşeri, sizlere de kıymetli izleyicilerimiz. Yarın saat 17.30'da biz yine burada olacağız. Sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: Cenab-ı Hak insanı daha uzaklardan ışıl ışıl ışınlarıyla, pırıltılarıyla insanı mesrur eden yıldızlardan, gökyüzünden, uzaydan sonra dünyaya. Daha sonra da dünyadaki bir takım olaylara insanın dikkatini çekti. Afaktan enfüse doğru. Yani insanın dış dünyasından iç dünyasına doğru Cenab-ı Hak onu fevkalade ciddi bir inkişaf silsilesi içerisinde, bir düşünce süreci içinde insanı kendisiyle buluşturmak istiyor Allah-u Teala ya. İnsana ilahi kudreti göstermek için evvela yıldızlardan, aydan, bütün kainatın yapısından bahsediyor Allah-u Teala. Buna bakmasını, bunu araştırmasını istiyor. Sonra yeryüzüne onun nazarlarını çeviriyor. Ondan sonra nebatatın meydana gelişi, bütün insanın medara hayatı olan o muazzam gıdaların, besinlerin nasıl meydana geldiği konusuna dikkatini çekiyor. Ondan sonra insanın kendi hilkatine geliyor Allah-u Teala. Nasıl yaratılmış insan ve insanın nefsani, ruhani, insanın psikolojik özelliklerine Cenab-ı Hak dikkati çekiyor. Ondan sonra da yavaş yavaş insanın bu dünyayı terk etme zamanını ona Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Ayet-i kerimeler içerisinde muazzam bir insicam var. Mevzu bütünlüğü böyle fevkalade insanı yormadan insanı böyle hakikate, neticeye doğru yavaş yavaş fevkalade ölçülü, son derece hesaplı ve dengeli bir üslup içinde insanı yönlendiriyor Allah-u Teala. Bakın ayet-i kerimeye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. Ya, kasem ile andolsun ki, yemin ederim ki diye başlıyor Cenab-ı Hak. Bakın. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ andolsun ki insanı halk ettik, yarattık. İnsanoğlunun yaratılışı, insanın organik yapısı, organizması, insanın anatomisi, biyolojisi, fizyolojisi, insanın harika olan, bugün hala insani, beşeri ilimlerin, hala fizik ilimlerin mahiyetini tam olarak kavrayamadığı, tıbbın hala esrarını çözemediği pek çok bilinmezliklerle dop dolu olan insan, insanı yarattık diyor Cenab-ı Hak. Ya, insan yaratılışı bir harika. İnsanın vücut yapısı, insanın vücudundaki organların özellikleri, icra ettikleri, yerine getirdikleri vazifeler nazarı dikkate alınacak olursa, insanın bu kadar muazzam, bu derece ölçülü, hesaplı, kitaplı, disiplinli, nizam ve ahenk içinde çalışan organların kendi başına oluşmasının hiç mümkün olmayacağını birazcık olsun akıl ve insafı olan herkes rahatlıkla teslim edebilir. Rahatlıkla evet bu böyledir der. Bu bakımdan gerçek manada insanı tanıyan, insanın biyolojik ve fizyolojik özelliklerine birazcık vakıf olan bir insanın Allah münkiri olması, dini inkar etmesi kabil değil. O bir ayrı bir vakadır. Eğer böyle bir şey söz konusu ise o ayrı bir araştırma konusudur. Ayrı bir problem olarak, problematik olarak ortaya çıkar o. Normalde olmaması lazım. Çünkü insanın yaratılışı ve hılkati bir harika. Karaciğeri harika. Akciğerler öyle. Dolaşım sistemi, sinir sistemi, akıllara durgunluk veren muazzam bir yapı var insanda. İnsanın midesi ayrı, sindirim cihazı ayrı, böbrekleri ayrı, bunların icra ettikleri fonksiyonlar, vücut için lüzumlu olan maddelerin vücutta lüzumu kadar alıkonması, sağlıklı insanlarda tahliller yapıldığı zaman, tetkikler yapıldığı zaman, biyokimya araştırmalarında meydana çıkan göstergeler, bulgular gösteriyor ki bu insan gerçekten sağlıklıdır. Hakikaten öyle. Ortada bir problem varsa, eğer belli bir organ arzu edilen seviyede çalışamıyorsa, o zaman ortaya bir takım sakatlıklar çıkıyor. Arzu edilmeyen bulgular çıkıyor ortaya. Ha, şöyle bir problem olabilir diye o zaman işin mütehassısı, uzmanı olan hekimler mesele üzerinde değerlendirme yapıyorlar. Bir teşhise doğru gidiyorlar. Ya işte o zaman insanoğlunun bu yapısında bir bozulma meydana geldiği anlaşılıyor. Ama harika yapı, normal fizyolojisini devam ettirdiği süre içerisinde gerçekten akıllara durgunluk verir. İnsan vücuduna hangi madde, hangi mineral ne ölçüde lazımsa o kadar muhafaza ediliyor, alıkonuluyor kanda. Ondan fazlası insan vücudundan çeşitli yollarla itirah ediliyor, dışarıya atılıyor. Ne kadar harika bir düzen. Ve lekad halaknel insane, insanı yarattık buyuruyor, andolsun ki Cenab-ı Hak. Ve ne'lemu, biz biliyoruz. Ma tüvesvisu bihi nefsu. Onun nefsinde, onun kendi varlığında nefsinin neler fısıldadığını, neler kurduğunu, neler planladığını, neler düşündüğünü biz çok iyi biliyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan zannetmesin ki onun sözleri aleni olarak ortaya çıktığı zaman onun zamirindeki, gönlündeki duygular ve düşünceler anlaşılır. Allahü Teala onun yaratanı olarak onun kalbinin, gönlünün gizlediği en mahrem duygu ve düşüncelerden bile haberdardır Cenab-ı Hak. Allahü Teala gizli ve kapalı hiçbir şey yoktur. Gizli kapaklı olamaz. Onun nefsinin fısıldadığı, nefsinin düşündüğü, nefsinin içerisinde kendi kendine planladığı bütün özellik ve hususiyetleri hepsini biliyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya insanın psikolojik dünyası var. Sadece maddeden ibaret değil ki insan. İnsanın öyle grift, öyle komplike duyguları var ki bütün bu duyguların insanın dışarısında, dışındaki varlıklar tarafından algılanması

Ona yakınlığımız ondan daha fazladır. O bizim kabzayı kudretimizdedir buyuruyor Cenab-ı Hak insanoğlu. Ya. Yani ilmen bazı müfessirler bunu yakınlığı, bu kurbiyeti herhangi bir şekilde hulul manasında veya nüfuz manasında değil, haşa, ilahi ilmin yakınlığı, ilahi murakabenin yakınlığını ona hissettirmek için böyle buyurulmuştur demişler. Ama Allah-u Teala hakikaten insana kendinden daha yakın. İnsan kendini Allah-u Teala'nın bildiği kadar bilmesi mümkün olmayan bir varlıktır insan. Onu yaratanı bilir en iyi şekliyle. İz yetelakkal mütelakki, yani burada bakın insanın uyarılması, aklını başına alması için bir ilahi murakabe ve gözetim altında olduğu ona anlatılıyor. İz yetelakkal mütelakki, yani iki melek, telakka yetelakka, almak, ele almak, herhangi bir şeyi kontrolü altında bulundurmak demek. Anil yemini ve anil şimali ka'id. Sağ ve solunda İki melek onun bütün yaptıklarını, hayır ve şer bütün işlerini tek tek tespit eden, alıp yazan iki melek oturmuştur. Kaid, oturan manasında. Kaid demek manasında. Ma yelfizu min kavlin. Hiçbir söz söylemez ki insan. İlla ledeyhi rakibun atid. Devamlı onun yanında hazır bulunan bir gözetici o söylediği sözlerden haberdar olmasın. İnsanın hiçbir sözü boşa gitmez. Her biri tespit ediliyor. Her biri, insanoğlunun söylediği her söz tescil ediliyor, kayda geçiriliyor. Ya. Ma yelfizu min kavlin. Lafaza yelfizu lafzan. Ağzından bir şey fırlatıp atmak manasına geliyor aslında. Söz bu anlamda işte. Yani lafaza yelfizu. Lafız diyoruz. Lafz, söz. Hiçbir söz çıkarmaz ki ağzından, illa ledeyhi, ancak onun yanında vardır, rakibun atid. Atid, hadır demek, hazır. Biz Türkçe'de hazır diyoruz. Bunun aslı, Arapçadaki aslı hadır. Hazır, hazır demek. Yani yanında bir gözetici bulunmuş olmasın. Sürekli onu kollayan, gözeten birisi bulunmasın. Bir melek var onun yanında. Ve ca'et sekratül mevti bil hak. Zalike ma kunte minhu tahid. Ya. İnsanoğlu işte dünyadayken kendisini sürekli gözetim altında tutan meleklerin murakabesini unutmazsa, bu dünyadan ayrılık zamanı gelip çatınca, veda zamanı hulul edince, insanoğlu elbette ki akıbetine hazır olmanın huzuru içinde yaşar. Ama İnsan dünyadan göçerken kolayca göçmüyor ki. Bazen füceten ani ölüm oluyor. Bir sekte-i kalple ayaktaki adam yuvarlanıp gidiyor. Ama bir de insanın çektiği bir ölüm hastalığı var. Buna işte bizim dilimizde de sekerat diyoruz. Sekerat-ı mevt halinde hasta diyoruz. Yani artık gitti gidecek. O hastanın ölüm sarhoşluğu içerisine düşmesi... Sekra kelimesi zaten sarhoşluk, sekran sarhoş demek ya. Sekir kelimesi aynı manada. Miskirat diyoruz aynı kökten. Miskirat sarhoşluk veren, içkilere verilen ad. Sekratül mevti bil hak. Gerçekten ölüm sarhoşluğu geldi çattı buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani hakikaten bu işin şakası yok. İnsan artık gidiyor öbür tarafa yolcu. Ahiret seferi başlıyor. Onun için bakın ne kadar uyarıcı. İnsan bunları düşünecek. Bunları düşünecek ki elinde bulundurduğu imkanları en mükemmel şekilde israf etmeden şuurla, idrakle, sorumluluk duygusu içinde değerlendirebilsin, değil mi? Bunları hiç duymak istemeyen kimse hayatını gafletle geçiriyor demek. Bazıları korkuyorlar, efendim neden ölümden bahsediliyor? Bahsetsen de bahsetmesen de bu mukadder akıbet herkesin başına gelecek. Ama bunu insan içine sindirir, bu akıbete kendisini hazırlayacak olursa elbette ki bunun faydasını kendi görecek. Ya. Sekra, ölüm sarhoşluğu. İnsan bazen münkirler, kendilerinin dünyadayken peygamberler tarafından bildirilen kıyametle, ahiretle, ceza ile ilgili, ilahi hesap ile ilgili bilgilere hiç akılları yatmadığını

0: Lan bırak haşa diyorlar bu saçmalıkları. Masal okuma bize diyorlar haşa. Ama ölmeden evvel onlar o ahirette karşılaşacakları sahnelerin bir kısmını görüyorlar. Ama akılları başından gidiyor işte. Sarhoş nasıl akli melekelerini kullanamazsa, sarhoşun zihni fonksiyonları nasıl bir perdelenirse, bu ölüm sarhoşluğu içindeki insan da dünyadayken çakmak gibi olan zekası bir anda perdelenir. O başlar bazı anlamsız sözler mırıldanmaya. Onun gözleri kayar gider korkudan böyle. İşte bu durum sekratül mevt, ölüm sarhoşluğudur işte. Bizim Türkçe'de sekerat dediğimiz şey. Ya sekerat da aslında sekranın çoğulu oluyor ya. Zalike ma kunte minhu tahid. İşte bu senin dünyadayken devamlı kaçmak istediğin, bir türlü kendisiyle karşılaşmak, sözünü bile duymak istemediğin gerçektir işte buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalike ma kunte minhu tahid. Bu senin kendisinden kaçtığın. Tahid, hade yahidu ma le yemilu, meyletmek, böyle yan çizmek manasına geliyor. Ve firar etmek, ferra yefirru, herabe yehrabu gibi, yani kaçmak manası. İşte bu senin kaçtığın akıbettir. Bu akıbet günün birinde başına gelecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Buna insanın kendisini hazırlaması lazım. Ve nüfiha fissur. İşte ölümden sonra insan kendisine dünyadayken haber verilen ahiret aleminin, ba'su ba'del mevtin, hesap ve mahşerde toplanmanın belirtilerini sağlayacak sura üfürülür. İsrafil aleyhisselamın ikinci defa sura üfleyeceği gün. Zalike yevmul va'id. İşte bugün tehdit günüdür. Sana dünyadayken haber verilen gündür bu işte. Ya va'id kelimesinin tehdit anlamına geldiğini biliyoruz. Kötü haber vermek. İnsanın başına gelecek bela ve musibetleri ona bildirmek manasında va'id. İşte bu senin dünyadayken bilgilendirildiğin, uyarıldığın tehditler bunlardır. O gündür bu işte. Ve ca'et kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. O günde bütün her nefis, bütün insanlar beraberinde kendini sevk eden, belli bir istikamete doğru yönlendiren, sa'ik kelimesi sevk eden demek. Sa'ka yesukudan. Arap memleketlerinde şoföre de saik diyorlar, sürücüye. Arabayı sürdüğü için ya. Şehit de şahit demek. Bu saik ve şehidin her ikisinde melek olduğunu da söylemişlerdir. Saikın bir melek, vazifeli, görevli bir melek, mezarından kalkan insanları belli bir istikamete tevcih ediyor, yönlendiriyor, onları alıp götürüyor mahşer yerine. Şehit de insanın bu dünyadayken yaptığı işlere şahadet edecek, ona tanıklık edecek bütün şahitler, eli, ayağı, gözü, kulağı, her şey ve diğer insanlar. Bunlar meleklerden de tabii, melekler hafaza, kiramen katibin melekleri de insanın bütün amellerini tespit ettiği için onlar da şehit. Onlar da insan hakkında şahitlikte bulunacak. İşte tablo böyle çizilmiş. O sahne böyle gösteriliyor. Bunlar gerçekçi bilgiler. Bunlar muhayyel, haşa, uydurma ve kuruntu nev'inden şeyler değil. Bunların hepsi gerçekleşecek. Bunu böyle kabul eden insan hayatına ona göre yön vermelidir.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizler adına bir sorumuz olacak biraz sonra. Önce mikrofonu hocamıza bırakalım, bir duasını alalım, sonra konumuza geçeriz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, feyzinden de istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Rabbim en kısa zamanda onlara hayırlı şifalar ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin, dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntısı olan varsa Rabbim onların sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Ve Cenab-ı Hak hepimizi ahir zaman fitnelerinden, bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin ve son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Hocam şimdi ölümü sevenin neşesi yerinde olur veya yüzü güler
2: deniyor.
1: Buna bir yakın ifadeler de tabii geçiyor kitaplarda falan. İşte bunun dışında mesela işte ölümü çok hatırlayanın veya ölümü sevenin ömrü uzar, dünyayı sevenin ömrü kısalır deniyor kitaplarda. Aslında bunlar biraz tezat gibi görünüyor. Yani ilk bakışta ne demek yani ölümü sevince ömrümüz nasıl uzar, ya da ölümü dünyayı sevince işte dünya için daha çok çalışmamız lazım değil mi? Daha çok çalışıyoruz ya, o zaman ömrümüz uzamaz mı? Dünyada kalış süremiz uzamaz mı diye insanın hatırına gelebilir yani. Bu nasıl okunabilir öyle diyelim.
2: Şimdi başlığı da zaten öyle koymuştuk, siz de oradan girdiniz. Ölümü seveni yüzü güler. Bunu ben ilk defa Allah-u Teala rahmet eylesin Enver abilerden bir toplantı olmuştu, orada duymuştum. Ölümü seveni yüzü güler. Allah Allah dedim. Ölümü seven nasıl güler? Ağlar. Yarın öleceğim ya, ben ne yapacağım ya falan diye düşünür durur değil mi? Ölümü seven, ölümü arzulayan böyle insan da var mıymış diye düşünüyor. Şimdi tabii Emel abiler daha sonraki sohbetlerde bunu da izahında yaptılar. Kitaplarda sizin ifade ettiğiniz gibi mevcut bu. Ölümü seven nasıl yüzü güler? Şimdi tabii ehl-i sünnet alimler anlatırken işin özünden başlamışlar. Yani zihinde böyle ünlem işareti, soru işareti, herhangi bir şekilde bir şey kalmasın diye yerli yerine oturtturuyorlar. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat, hayvanat, cemaatat, ne varsa, hani ruhani varlıklar da dahil olmak üzere ne varsa, hepsinin mahiyetini, özelliğini biliyor. Ve Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatın içerisinde mesela nebatat ve cemadat Allah-u Teala hep zikir halindedir. Evet. Bütün hayvanlar evet. Bütün bitkiler evet. Melekler onlar da evet. Bir melek, hani eskiden derler sittin sene, yani bin sene, on bin sene oturup düşünse nasıl isyan edeyim edemez. Niye? Nefis yok çünkü. Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde sadece iki tanesine bir şey yaratıp kalbine koymuş, içine koymuş. Nedir o? Cenab-ı Hak murad etmiş. Ben bir kitapta okumuştum. Orada anlatırken deniyor ki Cenab-ı Hak yarattıklarının hepsi kendisini biliyor, tanıyor, itaat ediyor. Kendisine itaat etmeyen, res çeken, kafa koyan, öyle mi derlerdi, kafa koyan mı derlerdi, yani kafa tutan,
1: kafa kaldıran
2: böyle birisini yaratmayı murad etmiş. Bu da nefistir buyuruluyor. Hatta o kitapta anlatılırken buyuruluyor ki zaman zaman İslam ve toplumda da huzura doğruda da naklediyoruz ya, Allah-u Teala yani kibir, bütün kötülükler, ucub, ne varsa onu da yaratmış, nefis de yaratmış, kendini beğenen bir varlık. Kibir, hani bir tabir kullanır, taban yapmış. Bu tabanı da delmiş geçmiş yani. Öyle bir varlık. Bunu yarattığı zaman Allah-u Teala soruyor, sen kimsin, ben kimim? Kibirinden cevap vermiyor. Allah Teala buyuruyor ki bunu açtık cehennemine, şey özür dilerim, cehenneme atın. Cehenneme atıyor, bir müddet kalktan sonra çıkartıyor. Tekrar soruyor, sen kimsin, ben kimim? Hala tavan. Ene ene ente ente diyor. Ben benim, sen sensin. Benim ben diyor. Bunun üzerine Allah Teala bunu açtık cehennemine koyun, yani rızkını kesin. Rızkını kesince tekrar çıkartıyor. Sen kimsin, ben kimim? O zaman diyor ki ya Rabbi sen her şeyin sahibi, hakimi, yaratanı, her şeysin sen. Ben diyor seni yarattığın, yarattıkların içerisinde aciz, zavallı bir mahlukum. O itirafta buluyor, yani zayıf tarafında gösteriyor. Mustafa Bey, Allah-u Teala sadece insan ve cinle bu yarattığı varlığı içine koyuyor. İnsana ve cinle koyuyor. Bunun ikisi de imtihanda. İnsan da cinde. İkisi de inanırsa imanla öbür tarafa giderse cennete, İnkar eder, reddederse cehenneme. Cenab-ı Hak özellikle böyle yaratmış. Ve dünyayı da diyor ikiniz için de, melek, cinler için de, insan için de ben imtihan yeri yarattım. Ve sizi aklınızda da baş başa bırakmadım. Çünkü herkes de akıl eşit değil. Bunun için ben size Resuller gönderdim, elçiler gönderdim, peygamberler gönderdim. Size hatırlattım bunu. Bak ben böyle bir varlık yarattım. Bu sizin içinizde ve size düşman. Ben şeytanı da yarattım. O da düşman. O dışarıdaki düşman. Ama bu diyor içinizde. İçinizde. Şimdi en üstelik talimler buyuruyorlar ki insan vücudunun kumanda merkezi kalptir deniyor. Efendim beyin. Hayır. Kalpten gelip akla şey yapar. Orada toplanıyor. Merkez kalp. En üstelik talimler, tasavvuf büyükleri buyuruyorlar ki eğer sen nefsini güçlendirdiysen, yani haram, günah, neyse bunları işlediysen, çünkü Cenab-ı Hak yarattı bütün mahlukatın da rızkını vermiş. Nefsin de rızkı inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. Rızkı bu. Onun için hatta Allah-u Teala rahmet eylesin Emre abiler buyuruyorlar, artık kınamamak lazım buyuruyorlar. Rızkını ele geçirmek için saldırıyor buyurdular. Sen de vermeyeceksin. Allah-u Teala buyuruyor ki bana düşman, buna tavır al. Buna tavır al. Şimdi hani kestiğimi kestik, biçtiğimi biçtik, öyle bir varlık bu. Ben diyor çünkü. Ben diyen bir kimse ne evladına, ne anasına, ne babasına, ne arkadaşına, ne bilmem nesine herhangi bir şekilde aşamaz. Merhamet duygusu yok çünkü. İşte bu varlık gelir kalbe oturursa, kumanda merkezine bu yerleşirse,
1: dümene geçerse,
2: evet, direksiyon bunun elindeyse, kaptan köşkünde bu varsa, senin bütün organların bunun emridir. Gözün, dilin, kulağın, elin, ayağın, her şey bunun emrinde.
1: Arabayı istediği yere sürer.
2: Evet, istediği yere sürer. Böyle bir varlıksın sen. Ve ondan sonra işte bana göre, bana niye yol vermiyorsun? Her gün işte şey yapıyoruz ya. Yok, klaksiyon benim gibi adama nasıl çalarsın? Benim gibi adama nasıl selektör yaparsın? Benim gibi adama aynı şekilde niye efendimli konuşmuyorsun? Niye ayağa kalkmıyorsun falan? Neyse, bunlar uzatır gidersin. Benim gibi adam, benim gibi. Bu nefisten kaynaklanıyor. Şimdi böyle bir varlık. Peki bu varlık tedavi olabilir mi? Olur buyuruyor işte Allah-u Teala reçetesini peygamberler vasıtasıyla göndermiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamber Efendimiz'e hitaben müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler. Anlata yavaş yavaş kendini toparlayabilir. Şimdi Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki nefis kalbe yerleşmiş, ruh cılız kalmış ise, bu kimse etrafına zulmettiği gibi, etrafına eziyet ettiği gibi, etrafına hakaret ettiği gibi, onlara işkence ettiği gibi kendisine de işkence ediyor. Niye? Çünkü korkmaya başlıyor. Yaşlanmak, hastalanmak, hele ölüm nefsinin en çok korktuğu şeydir. Çünkü bu imkanların hepsi gidecek, saltanat gidecek. İstediğini yapamayacak. Dolayısıyla ölümden tırsar. Ölümden korkar. Bunun için ölümü hatırına getirmeyecek her şeyi yapar. İçkisi de bilmem, ondan sonra bir şu suda, bu suda, aklına hayaline ne gelirse. Azlıkça azar. Peki, Cenab-ı Hak hidayet nasip etti, iman etti. O da gayret etti. Nefsinin aynı şekilde isteklerinin inkar, isyan, haramlar ve günahlar olduğunu öğrendi. Dolayısıyla inkarı terk etti, isyanları terk etti, asgariye indirdi yahut da haramları, günahları elinden geldiği kadar sıfırladı. Nefis zayıfladı. Zayıfladı. Biraz daha gayret etti, iyice zayıfladı. Bu sefer ruh kuvvetlendi. Yani ibadetini yapıyor, Allah-u Teala'nın ismini zikrediyor, Allah-u Teala'nın sevdiklerini seviyor, onların kitaplarını okuyor, okudukça ruhu kuvvetlendi. Bu sefer kumanda merkezine, kaptan köşküne ruh oturuyor. Bu sefer vücut onun emrinde. Sen istesen de aynı şekilde ruh, şşt bakma haram. Öyle söyleme, gıybet o, yalan o, suizan o, söyleme. Diline de kontrol ediyor. Kulağınla birisi bir şey, birisinin aleyhinde konuşuyor. Gideyim yapma. Veyahut da aynı şekilde şu kapıya kulağımı dayayayım. Ne konuşuyorlar? Yapma. Bunların hepsi günahtır, haramdır. E ne oldu şimdi? Aynı insan daha önce dal, dinle, kır, dök diye bu sefer aynı şekilde kumanda merkezindeki kaptan ona başka şeyler söylüyor.
0: Kırma, dökme diyor.
2: Kırma, dökme. Ondan sonra öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir noktaya geliyor ki bu okudukça, ondan sonra ruhunu besledikçe, aa diyor, dünya geçici bir vatanmış. Yakini artmaya başlıyor. Ben burada belli bir süre, 30 sene, 20 sene, 50 sene, 80 sene, 90 sene, Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış, Nuh Aleyhisselam 1000 sene yaşamış, onlarınki de bitti. Sayılı ya. Babaannem rahmetli öyledir. Sayılı günü olmuş, çabuk biter derdi. Sayılı gün. Netice itibariyle hepsi bitiyor. Burası bitecek. Cenab-ı Hak ezelde ne buyurmuş? Sonsuz olarak iki yer yarattım. Cennet, cehennem. Cennet, cehennem. Dolayısıyla dünyanın imtihan yeri olduğunu anladıkça bu tavan yapmaya başlıyor. Ondan sonra bu kimse, ya diyor, ben yolcuyum. Bugün, yarın veya biraz sonra ben gideceğim. Önümde kabir var, mahşer var, mizan var, sırat var. Bütün bunları geçeceğim. Ben diyor burada hazırlık yapayım. Başlıyor o hazırlığı yapmaya. Dolayısıyla o hazırlığı yapmaya başlayınca bu kimse yalan demez, gıybet etmez. Diyeni de, gıybet edeni de sevmez. Gözü harama bakmaz. Kimsenin malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözü olmaz. Gözü olmaz. Tabi Allah-u Teala muhabbeti Allah-u Teala arttıkça, zikrini arttırdıkça, ibadetlerini arttırdıkça o da derece derece, bunun derecesi başlıyor, yavaş yavaş yükseliyor. Yakinleri kademe kademe kademe artıyor. Öyle olunca da Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, dünya müminin zindanı, kafirin cenneti.
0: Nasıl oluyor?
2: Bunu anlamaya başlıyor. Hatta sizin sorduğunuz suali, Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle sırtında sırmalı bir kaftan, altında yağız bir at veya beyaz bir at, yanında talebeleri var, böyle geliyor deptebeli. Bir tane de işte Mecusi veya Hristiyan diye geçiyor da üstü başı perişan, yırtık pırtık, elinde küfe, işte onun odunu taşıyor veyahut da başkalarına hamallık yapan birisi. Bakmış geliyor, ihtişamla geliyor. Öyle şey yapınca çıkmış yola, cesaretini toplamış, durmuş, atını yularından tutmuş Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sizin peygamberiniz diyor, sana diyor Gavs diyorlar, ey Gavs diyor, sizin peygamberiniz dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Yani şimdi sen diyor bu sırma kaftanlarla, ondan sana böyle doğru atlar üzerinde sen zindandasın. Ben diyor bu perki perişan sırtımda küfe şeyle cennetteyim, öyle mi diyor. Önce soruyor, bu doğru mu diyor. Evet doğru, bu hadis-i şerif diyor. Peygamber Efendimiz söyledi. Ondan sonra da bunu söylüyor. Yani şimdi ben diyor cennetteyim, sen zindandasın, öyle mi diyor. Mübarek bakmış ki demek onun hidayetine gelecek bir hadise vuku bulması lazım. Kalbine ilham ediyor. İniyor aşağıdan. Yoksa yani ben gösteriş yapmak için yapmaz da o büyükler. İniyor. Kaptanla sağ tarafını açıyor. Bak bakayım ne göreceksin diye. Bir bakıyor ki ana Abdülkadir Geylani Hazretleri cennetteki köşkleri meşkleri. Bir ora bakıyor, bir de Abdülkadir Geylani Hazretleri dünyadaki haline bakıyor. Diyor ki vah vah diyor, üzüldüm diyor. Hakikaten diyor sen burada diyor çok perişansın. Oraya göre. Sonunu gösteriyor. Bir de buraya bir bakıyor ki aha cehennemdeki azapları kendisini görüyor. Küt diye bayılıyor. Gün diye bayılıyor. Kendine gelince diyor ki bana imanı anlat. Sonra diyorlar ki nasıl? Ya diyor, cehennemdeki diyor azabı görünce diyor, kendini de orada diyor feryadı figan onu görünce diyor, burası hakikaten cennet diyor. Şimdi anladım diyor bunu. Şimdi anladım bunu. Dolayısıyla o evliya-i kiram dediğimiz zatlar derece derece yükseldikçe yükseldikçe bu hadis-i şerifin hakikatine ulaşıyorlar. Hakikatine ulaşıyorlar. Bu sefer öbür taraf bunlara çok sevimli ve tatlı geliyor. Ve özlenecek yer olarak bakmaya başlıyorlar. Yükseldikçe yükseldikçe orayı özlenecek yer olarak bakıyorlar. Dolayısıyla onlar ölüme aşık oluyorlar. Ve onun için de güler yüzü davranıyorlar. Bunun için de ne yalan diyorlar, ne gıybet ediyorlar, ne suizan ediyorlar, ne dalavere yapıyorlar, ne dolandırıcılık yapıyor, ne hırsızlık yapıyor. Bunların hepsinden el etek çekiyor.
1: Dünyayla hesabı kapatıyor yani.
2: Dünyayla hesabı kapatıyor. Dolayısıyla o bu hale yapınca insanlar da bunu seviyor. Çünkü bundan bir kötülük gelmiyor artık. Hep iyilik. Ağzından bir şey çıktığı zaman muhakkak Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği bir söz söylüyor. Ve insanların zihnine de kalbine de o söz yerleşiyor. Yerleşiyor. Mesela şeyde her birinin ayrı güzel sözleri var da Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyor ki ölümü bir tabağa koyup çarşıda satsalardı ahiret ehli başka bir şeye bakmayıp onu satın alırdı buyuruyor. Bize tuhaf geliyor diye.
0: Aradımı buldum, aldım, giderdim yani.
2: Benim için çok kıymetli diyor bu, evet. Tamam mı? Dünya için çalışan yorulur. Ahiret için çalışan ise yorulmaz. Çünkü ahiret için çalışanın hedefi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Abdurrezzak Ali Efendi buyuruyor ki kalbi Allah-u Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Bak, Allah-u Teala'nın sevgisi ve muhabbetiyle kalbi diri olanın ölümü hayattır. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ya, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölünce uyanırlar. Bunlar dünyada uyanmışlar. Bunların ölümü hayat. Niye? Hazırlık yaptı çünkü. Hazırlık yaptı. O tarafa gidiyor. Hani her din büyüğünün buyurduğu bir şey var ama buyurdukları aşağı yukarı birbirlerine çok benziyorlar. Daha doğrusu özü aynı. Asırları farklı. Oradaki insanların seviyelerine göre. Mesela hep sormuşlar. Hep sormuşlar. Neyi? İnsanlar ölümü niye sevmiyor diye. Biz de tam tersini anlatıyor. Ölümü sevenin yüzü güzel olur diye. Emel abi sözü bu. Ve sormuşlar. Her asırdaki gelen evliya farklı farklı fakat ana şey itibariyle, öz itibariyle işte son bizim zamanımıza yakın olan Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni sormuşlar. Efendim insanlar ölümü niye sevmiyor? Cevap aynı ama Mustafa abi. İnsan mamur yeri bırakıp viran yere gitmek istemez. Harap yere gitmek istemez. İnsanlar dünyayı mamur ediyor. Villalar, köşkler, para, mevki, makam falan. Dünyası mamur. Ahiret viran olmuş, harap olmuş. İnsan hiç mamur yerden harap yere gitmek ister mi? Onun için istemez.
1: Peki
2: bu ölümü sevenler tam tersi olmuş. Bunlar ahireti mamur etmişler. Yatırımı haber oraya yapmışlar. Oraya yapınca zaman zaman bunlar rüyada olsun veya bazılarına uyanıkken olsun oradaki gösteriliyor. O görüyor onu. Mesela Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri, yani beni şimdi ölsem götürseler cennete koysalar, çıkarsalar dünyaya koysalar bende bir değişiklik olmaz. Niye? Zaten ölmeden önce orayı gördü. Orayı gördü. Yatırımını zaten ona göre yaptı. Cennete koydun, çıkardın, gene aynı yapacak. Başka bir şey yapmayacak ki.
1: Şüphesi yok orada.
2: Şüphesi yok. Bizim şüphemiz var. Ya işte yolda giderken kanayı devirirsek, arabayı devirirsek, bir yere çarparsak. Niye? Amel aynı şekilde kıt. Nefis iman etmemiş. Nefis devreye giriyor. Ya boş ver, kaç günlük dünya, sen vur patlasın çal oynasın falan, Allah affeder. Bir de öyle kulp buluyor falan. O insanı devam ediyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ölümü çok hatırlayan kimse dünyaya rağbet etmez. Ağzından çıkan her sözün hesaba çekileceğini bilen az konuşur, ancak ve lüzumlu sözleri söyler buyurmuştur. Şimdi hakikaten her biri ayrı bir değerdedir. Veysel Karani Hazretleri'ne birisi gelmiş, efendim demiş, bana nasihat der misiniz? Allah-u Teala bilir misin? Bilirim demiş. Başka şey bilmene gerek yok diye çekmiş diyor. Nasihat. Yani sohbet diyorsun ya bazen. Tamam işte yetti bu kadar yani. Sen bir saate yay bunu. Allah-u Teala bilir misin? Bilirim. Bilirsen diyor. Ya Allah-u Teala bildikten sonra diyor, İnsanlar şöyle yapmış, insanlar böyle yapmış falan falan, şunu demiş, filan peşmekan bunu demiş falan. Ya sana ne? Tamam mı? Seni ne ilgilendirir? Hemen geliyor. Duydun mu? Aa, Mustafa Toköz ne demiş biliyor musun sen? Ne demiş?
0: Elini körü demiş.
2: Elini körü demiş.
0: Sana ne yani?
2: Sana ne, tamam mı? Lokman Hakim oğluna hitaben nasihat derken Kur'an-ı Kerim'de de var bu zatın böyle nasihatleri. Buyuruyor ki iki şeyi unut, iki şeyi de unutma buyuruyor. Neymiş o? Yaptığın iyilikleri unut. Zor bir şey ha. Sakın bir daha bahsetme. Çünkü her anlatışta sevabı gider. Sana yapılan kötülükleri de unut. Zira bu kötülükleri her söylediğinde sana verilen ecri kaybedersin. İki şeyi de unutma. Allah'ı ve ölümü unutma. Ya şimdi Mustafa Bey, sen de aynı şekilde biliyorsun, görüyorsun. Hepimiz işte sosyal varlık insanlar için. Tabii öleceğiz canım falan filan. Ama o tabii öleceğiz canım falan. Ya bu kadar sıkmayın adamları falan. Ya dünyaya geldik birazcık işte tadını çıkaralım falan diye başlayabiliriz. Ha, hiç onun üzerinde durmuyoruz. Ya arkadaş, öleceğiz de ne götüreceğiz? Değil mi? Ne götüreceğiz? Yaptığımızın hepsinin hesabı var ya. Mazhar Canan Hazretleri de buyuruyorlar ki, ölümü sevmeyen istemeyenlere şaşırır. Ölüm Allah-u Teala'ya kavuşmaya sebeptir. Ölüm Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeye, evliyaya kavuşmaya, onların mübarek yüzlerini görerek mesrur olmaya sebeptir. Çünkü hadis-i şerifte ölmeden önce ölünüz buyuruldu. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek müsaraat olur. Hadis-i şerifte ölmeden evvel tövbe ediniz, hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz, Allah-u Teala'yı çok hatırlayınız, zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz. Ve beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini buyuruldu. Şimdi ben bu yaşıma kadar dikkat ediyorum Mustafa Bey de. Ta ilkokula gidiyordum falan, böyle kar yağmadı, yağmur da yağmadı falan. İşte köyde iki tane dere var, ikisinde suyu azaldı. Nöbetleşe işte bostanlar sulanıyor falan. Beni de göndermişlerdi. Bend diyoruz, o bendin başında bekliyorsun. Nöbet kime geliyorsa ırmaktan giden suyu götürüyorsun, sen kendi tarala çeviriyorsun. Orada beklerken bir tane yeni askerden gelmiş bir delikanlı. Ben daha çocuğum, orada bekliyorum nöbet sırası. Annem babamın işleri var falan, sıra geldiği zaman haber vereceğim. Ha, yapacağım şey sadece suyu bize gelirse çevirmek tarlaya, bahçeye. Babamdan yaşça büyük bir adam geldi. Yani oradaki şeylerde o çocuğun, o oğlanın yeni askerden gelen bir işte nemli, netice itibariyle oralar sulu, nemli, çayırın üstüne oturmuştu. Otların üzerine oturmuştu. Ona döndü, onu hiç unutmuyorum. Çocuklukta duyduğun şeyler hakikaten aynı şekilde bir şey gibi. Hani büyükler buyuruyorlar, mermere yazına yazı gibi çıkmıyor. Hatırlıyorsun onları. Hani bazılar diyor, ya bu nenesinden hep bahsediyor. İyi de çocukluk döneminde anlatıyorduk adıcağız. Sonrakileri unuttum. Dedi ki, delikanlı dedi. Dedi halinden dedi, askerden yeni gelmişsin. Vücudun zinde. Askerde eğitimli şey yaptın falan. Taşa oturmak, yaşa oturmak, sana mız gelir, öyle gözüküyorsun. Biz de senin gibi gençken dedi, böyle oturuyorduk. Babalarımız, amcalarımız bizi ikaz etti. Yavrum, yazın yaşa, kışın taşa oturmayın derlerdi. İleriki yaşlarda bunun acısı çok çıkar. Evladım dedi, ben de sana söylüyorum dedi. İster tut, ister tutma. Biz dedi, tuttuklarımızın karşılığını gördük. Tutmadıklarımızın karşılığını da gördük dedi, o nasihatların. Şimdi yok, dizim şey yapıyor falan. O zaman diyorduk, Eskoççaydım bağırma diyorduk. Tamam mı? Ama şimdi bunların hepsi gitti. Hepsi gitti.
0: İşlemez diyorduk.
2: Tabii işlemez. Dolayısıyla din büyükleri açık net bir şekilde anlatmışlar. Ya burası imtihan yeri, yolcusun. Yani ağzından çıkan her sözün bir hesabı var. Allah rahmet eylesin Enver abiler, yarın mahşer günü o da hesaba çekilecek. Vallahi de billahi de Mustafa Bey, Cenab-ı Hak ona, Enver abilere, sen kendi üstadından, kitaplardan öğrendiklerini eline ben senin imkan verdim. Söyledim mi? Vallahi şahitlik ederim. %100 değil, %1000. Söylemedi, bir şey bırakmadı. Hepsini söyledi. Söylemedi, bir şey bırakmadı. E şimdi ve kendi yaşıyordu o işi. Kendi yaşıyordu. Biz hepsini bundan aynı şekilde duyduk. Hatta herkes duysun diye radyo kurdu, televizyon kurdu. Ondan sonra ne bileyim ben filmler çevirdi, kasetler çıkardı. Ansiklopedileri yaydı, çıkardı. Allah-u Teala'nın kulları bunları okusun, ateşte yanmasınlar diye. E şimdi Allah-u Teala ona sorduğu zaman, ya Rabbi biz şahidiz, senin bu kulun elinden gelen, senin kendisine vermiş olduğun imkanların hepsini kullandı. Borca girdi, vücuduna bıçak değmedik yer kalmadı. Biz şahidiz. Şahidiz mi sahibi?
0: Öyle.
2: E şimdi Allah-u Teala bize de bu imkanı vermiş. Bunları nakletmek vazifemiz, mecburuz. Allah-u Teala diyecek ki niye nakletmedin? Madem ki duydun, gördün, okudun, benim kullarıma bunlar, efendim onlar dinlemez ki, sana ne demez mi Allah-u Teala? Yani Emre abiyle bu insanlar bu kitapları okumaz, ondan sonra yayını dinlemez demedi ki. Demedi. Bizim de aynı şekilde orası bizi ilgilendirmez. Biz vazifemizi yapacağız. Herkes tercihini kendi kullanacak. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki hesap soran benim. Karşılık veren de benim. Mükafat veren de, azap eden de benim buyuruyor. Siz karışmayın ona. Efendim şu işte bak yanlış yapıyor, gideyim döveyim. Yok öyle bir hakkın. Yok öyle bir hakkın. Adama imanı anlatıyorsun, reddediyor. Keseyim onun dilini. Yok öyle bir şey. Onun için de mesela Selçuklu Osmanlı döneminde kafir ülkelerine girildiği zaman oradakilere sadece koloniler kuruyor, Müslümanları görüyor, yerleştiriyor. Hiç karışmıyor. Çünkü Allah-u Teala açıkça buyuruyor ki La ikraha fiddin, sıdıkullah evlad. Zorlama yok. Sen koy ortaya. Sen koy ortaya. Osmanlı ne yapmış? E sen de Fatih'te oturdun ya. Fatih'te Ebu Vefa Hazretleri'nin bulunduğu semte vefa deniyor işte. Değil mi?
0: Evet.
2: Ebu Vefa Hazretleri'ne dergah. Ha, devlet yardım etmiş. Dergah yapıyor. Olsa devlet işi karışmıyor. Ebu Vefa Hazretleri de karışmıyor. Gelin Müslüman olun demiyor. Hristiyan mahallesi. Hristiyanlar yoğun olduğu bir yer. Ama haliyle, yaşayışıyla bütün talebelere diyor ki burada yaşayan sokaklara bunlar tepdili kıyafette dalıyor talebeleri. Kim fakir, kim yetim, kimin neye ihtiyacı var, neye muhtaç, bunların hepsini tespit ediyorlar. Gece sessizce onların o ihtiyaçlarını belli aynı şekilde torbalara, şeylere koyuyorlar. Kapıyı çalıyor, önüne koyup gidiyorlar. Kısa bir zaman sonra insanlar bakıyor ki ya diyor, bizim ihtiyaçlarımız geliyor. Bizim ihtiyaçlarımız geliyor. E diyorlar ki bu zat buraya geldikten sonra olmaya başladı bu. Ha, demek ki de İslamiyet'te böyle bir şey var. Bir kere gönüllerinde İslamiyet meyil veriliyor. Ondan sonra seve seve Müslüman oldu bunlar. Daha önceki inanışları, minanışların hepsini reddettiler. Seve seve Müslüman oldular. Dolayısıyla yani Ebu'l-Vefa Hazretleri gibi zatlar yani ölümü seviyor. Talebelere de sevdiriyor. Dolayısıyla Müslümana, gayrimüslime bunlar tebessüm ediyor. Burada hırlaşmanın şeyi yok. Sen sebebi yapacaksın, iman eder. Etmesi cezası Cenab-ı Hak verir. Sana ne, bana ne.
0: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Gönül Pınarı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda, hepimize lazım olacak bir konuda bize bilgiler veriyordu. Hocam şöyle bir hayal etsek, mesela herkes ölümü hakikaten anlamış, ölümün ne olduğunu, dünyanın boş olduğunu anlamış falan. Düşünsenize, yani ya benim şurada bir villa var, onu da istemedim ama babamdan kaldı, git sen orada otur.
2: Cennet olur değil mi?
1: Ben de 5 tane araba var, al 4'ünü götür, bir tanesi bana yeter falan.
2: Ya rahat böyle... dersin değil mi onu?
1: Ya
2: tabii. Ama işimiz zor.
1: Tam böyle birine sinirlendi. Ya ölüm var kardeş. Tamam sen haklısın. Gel bir öpeyim seni falan.
2: Bir hiçbir şey var ya.
1: Değil mi? Dünya o zaman hakikaten cennet gibi oluyor.
2: Cennet olur o zaman. Cennet olur. Şimdi hani şeyin birinci bölüm başında deseydin ya, ölümü hatırlamak ömrü uzatır, çok yaşam arzusu ise ömrü kısaltır. Evet öyle buyuruluyor. Böyle bir kimse üç şeye hasret gider. İsteklerine doyamaz, ölümü sevmeyen doyamaz, umduğuna kavuşamaz ve ahiret için kâfi hazırlık yapamaz. Onun için Şâbî Hazretleri dünyayı seven kişi ölümü sevmez buyurmuştur.
1: Ölümü bu sevmez. Mümkün değil.
2: Mümkün değil. Ölümü hatırlamak ve sevmek huzur ve saadetin kaynağıdır. Ömrü uzatır. Ölümü unutmak ise ömrü kısaltır. Zaten insan yaşadığı anı son an diyerek değerlendirmeli ve ona göre çalışmalıdır. Ali Müttaki Hazretleri buyuruyor ki, şöyle bir kimse düşünün. Ölümü tatmış. Ölümden sonraki şeyleri, başa gelecekleri gözüyle görmüş. Sonra Allah-u Teala tekrar ona ikinci defa dünyaya göndermeyi dilemiş ve göndermiş. Böyle bir kimse hiç ölümden gafil olur mu? Ölümü hiç unutur mu? Yalan söyler mi? Dedikodu yapar mı? Gıybet eder mi? Bir billem var ikinci olsun der mi? Demez bunlar.
1: Gördük çünkü.
2: Gördük. Ölümü hatırlamak insanda bulunan hırs ateşini söndürür. Ölüm ve ölümü hatırlamak kötülük yapmaya karşı bir frendir. Yani hani demin siz dediniz ya, ya git sen haklısın kardeşim hadi güle güle der işte. Frendir işte ölümü evet, hatırlamak. Evet. Yani koşan insanı, yuvarlanan taşı durduran ve insana düşünme payı veren ancak ölümdür. Çektin tabancayı, ona dedim ölüm var kulak. Durdurdu.
0: Yine gerek var dedim.
2: Tabii. Şimdi dinleyicilerimizden bazıları hatıra gelebilir. Ya siz çok yüksek perdeden bu zamanda böyle şey var. Bizim Türkiye gazetesinde şimdi yazılar var günlük de. Bir ara Emre abi hayattayken haftada iki gün çıkıyordu. Bizim sayfanın yukarı kısmında çıkıyordu. Orada işte ölümü hatırlamak falanla alakalı yazı mevcutmuş. Bir mektup geldi. İzmir'den hem de. Adam diyor ki, delikanlı adam değil. Diyor ki, işte diyor babama diyor bir kadın musallat olmuş diyor. Daha doğrusu babamla aralığında. Annem hayatta diyor. Tabii diyor annemin de şeyiyle annem ağlıyor sızlıyor. Hani şey yapıyor falan. Ben de diyor delikanlıyım ya diyor. Kafam bozuldu diyor. Anamın üzerine nasıl başka gül koklarmış babam diye diyor. Tamam. Ondan sonra diyor bir tabanca buldum diyor. Belime taktım diyor. Öğrendim o kadının yerini diyor.
0: Kadını öldürecek yani.
2: Pazar günü diyor. Ondan sonra diyor. Gittim diyor evet tutuyorum. Çıktığı zaman basacağım tetiğe diyor. Öldüreceğim diyor. Çünkü başka türlü babam da vazgeçiremiyor diyor. Kadın ölürse diyor vazgeçecek. Yani kısa mantık bu. İyi de o kadın giderse başka kadın devreye girecek, tamam mı?
0: Ya da ya sana ne olacak bir de o var.
2: Tabii. Ondan sonra bekledim çıkmadı. Canım sıkıldı dedi. Gittim bayiye dedi. Türkiye gazetesi aldım dedi. Ondan sonra dedi canım sıkındı. Oturdum ne yapayım diye de böyle.
0: Zaman geçirmek
2: için. Zaman geçirmek için diyor aldım diyor. Ondan sonra diyor şey yaparken diyor baktım diyor bizim sayfaya denk geldim diyor. Baktım diyor bir yazısı var orada da diyor Osman Ünlü yazıyor diyor. Yazıyı okudum diyor. Böyle diyor birden diyor tepe taklak oldum kimyam değişti. Bir daha okudum diyor bir daha okudum diyor. Ondan sonra aklım başıma geldi diyor ben ne yapıyorum dedim diyor. Demin senin dediğin oldu. Sonra ne olacak?
0: Ya.
2: Sonra ne olacak? Ondan hatırıma geldi diyor. Tabancayı diyor belime taktım diyor ondan sonra diyor.
0: Uzaklaştım
2: oradan. Yazmış. Çok teşekkür ederim. Beni katil olmaktan korudunuz. Ya. Ben korumadım. Allah-u Teala korudu. Biz korumadık. Allah-u Teala korudu. Ya. Yani orada böyle bir yazıyla karşı karşıya gelince ikinci ruhu diyor ki salaklık etme. Nefsi diyor ki vur. öldür. Ruhu diyor ki salaklık etme. Onu vurduğun zaman başka kadın mı yok? Baban başka kadına gidecek. Sen de hapse gideceksin. Ne değişecek? Değil mi?
0: Ömrünü çürüteceksin.
2: Onu. Ömrünü çürüteceksin. Ha baban günah işliyor. Cezasını baban çekecek. Bunun bedelini ödeyecek. Yani zina da ediyorsa onun bedelini onlar ödeyecek. Yani böyle bir hadiseyle şimdi hani bize gelmeyen ulaşanlar var, bir de ulaşamayanlar var. Mesela benim başıma böyle bir şey geliyordu falan. Bir gün Türkiye Gazetesi'ni açtım. Böyle böyle veyahut da TGRTP'mi açtım. Oradaki nakledilen din bilgilerini dinledim. Böyle böyle oldu falan diyen çok kimseler oluyor mu? Oluyor tabii ki. Ölümü hatırlamak Allah-u Teala'nın sevgisinin bir işarettir. Akıllı insan ölümü ve ahireti düşünen, ona göre tedbir alan kimsedir. İnsan ölüme hazırlanırsa huyu güzel olur. Ve ölümü hatırladığı müddetçe hasedi, kıskançlığı terk eder. Recab'in Hayve Hazretleri insan ölümü hatırladığı müddetçe haseti kıskançlığı terk eder buyurmuşlar. Ölümü gerçekten tanıyan, bilen bir kimse dünya sıkıntılarını aldırmaz. Bunları kendine dert edinmez. Zira Kabul Ahber Hazretleri ölümü gerçekten tanımış bir kimseye dünya bela ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir buyurmuştur. Ölümü hatırlamak mümin için müjdeli bir haber gibidir. Abdülala Kureyşi Hazretleri iki şey var ki beni dünya zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. Bunlar ölüm hatırlamak ve Allah-u Teala'nın daima huzurunda bulunmaktır buyurmuştur. Şimdi bütün bunu naklettiklerimiz aşağı yukarı bizim alabildiğimiz kadar bunlar. Din büyüklerin hayatlarını okudukça, onların sözlerine bakıyorsun, aynı şeyler söylüyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz aynı şeyi söylemişlerdir. Biz yolcuyuz duymuşlardır. Çünkü
0: bunların özü hep aynı.
2: Özü hep aynı. Evet. Yani bulundukları asra göre sunuş kapları farklı, o kadar yani. Birisi tahta kapta sunmuş, yani. Birisi naylon kapta, birisi
0: kelimeler fark etmiş. Ha,
2: kelimeler fark etmiş, o kadar. Zaten bir de şunu anlatılıyor, ölmek yok olmak değil ki. Yeni bir hayatın başlangıcıdır ve bir odadan başka bir odaya geçmek gibidir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri böyle buyuruyor. Ölmek felaket değil, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felakettir. Ne olacakmış canım falan. Zannediyor ki insan yapıyor ve geçti gitti diyor. Geçti gitti, geçmedi. Kayda geçti onlar. Önüne koyacaklar. Allah rahmet eylesin Emre abiler. Rastlamışsındır. Toplantılarda falan sürekli söylüyordu. Yaptığınız, söylediğiniz her şey için yarın ahirette niçin kelimesi başa konacak ve soracaklar size. Onun için o niçini hazırlıklı olun. Niçin söyledin, niçin yaptın, niçin baktın, niçin dinledin, niçin elini uzattın, niçin ayağınla gittin? Bu niçin sorusuna cevap hazırlayın. Bunlara cevap hazırlayın. Ya şimdi öyle hadiseler de anlatılıyor ki tabii, onun için mesela Tam İlmi Saadet'te bir değil kitabı hazırlayan Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, kitapları okuyun, kitapları okuyun. Saadet-i Ebediye de var. 80 küsur yaşında vefat eden bir evliya. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet'ten mi ila İhya-i Ulum'dan mı nakletmişler Hüseyin İlmi Efendi. Saadet-i Ebediye de var bu. Orada İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor. 80 küsur yaşında vefat etmiş evliyadan bir zat. Başka bir evliya, dünyada hayatta olan bir evliya bunu, o vefat edeni bir müddet sonra rüyada görüyor. Bu soruyor dünyadaki, sana ne muamele ettiler diye. Sana ne muamele ettiler. Ve o zat diyor ki, benim ruhumu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkardılar. Melekler. Hemen dipnot, İmam-ı Gazali Hazretleri, herkesin diyor çıkarmazlar. Demek derecesi yüksek birisi. Derecesi yüksek birisi. Allah-u Teala hitap ediyor buna. Ey şeyhi su, ne getirdin? Ya şeyh yaşlı demek. Su kötü. Ey kötü yaşlı adam, ne getirdin?
0: Ey benim güzel kulum. Ey evliya kulum. Ne getirdin demiyor. Ya da ey Profesör Ahmet Bey.
2: Ne getirdin demiyor.
0: Ey şeyhi kötü su. Adam.
2: Ey kötü adam. Yaşlı kötü adam. Ne getirdin? Diyor ki efendim şu kadar namaz kıldım, hiçbirini kabul etmedim buyuruyor. Ana. Efendim şu kadar oruç tuttum, onları da kabul etmedim. Şu kadar hatmettim, onları da kabul etmedim. Efendim diyor şu kadar hac ettim, onları da kabul etmedim. Ne getirdin deyince diyor ki ya Rabbi falan, o falandan, o falandan, o falandan, o Habibinden. Habibin Cibril-i Emin'den ve Cibril-i Emin zatından buyurmuşun ki, ne buyurmuşun buyuruyor Cenab-ı Hak. İmanlı olarak 80 yaşını geçen kuluma hesap sormaktan haya ederim buyurmuşsun. Ben diyor sadece buna güvendim, bir şeyim yok benim. Allah-u Teala tasdik ediyor, orada yazıyor. Falan falan falan falan, Habibim Cibril Emin doğru söylemiş, evet öyle buyurun hadi git diyor. Şu kadar hatip, şu kadar namaz, şu kadar hac. Ve ben bunu okudukça ya düşünüyorum şimdi, ya dedim iyi arkadaşım da bu kadar hatim Allah-u Teala ihsan edip de sana o fırsatı vermeseydi, o sevgiyi okuyamazdın. Şu kadar namaz Allah-u Teala vermeseydi yapamazdın. Şu kadar hayır hasenat Allah-u Teala vermeseydi yapamazdın. Sahibi kim? Ya sahibi Cenab-ı Hak. Diyor ki bunları zaten ben verdim sana. Benim verdiklerimi bana mı getiriyorsun? Şimdi böyleleri var, bir de aynı şekilde başka şekilde de var. Şimdi yine yaşlı evliya bir zat vefat ediyor. Onu da rüyada görüyorlar. Melekler bana dedi ki ne getirdin? Ben de dedim ki ben yokluk diyarından geliyorum. Ne getirebilirim ki? O da hoş değil
1: mi? O da güzelmiş.
2: Evet. Siz bana ne vereceksiniz diyor. Ben bir yokluk diyarından geliyorum diyor yani.
1: Zenginlik burada.
2: Tabii. Çünkü dünya yok olacak çünkü. Ben yokluk diyarından geliyorum diyor. Yokluk diyarından getiren size ne getirebilir ki diyor. Ne getirebilir ki?
1: Yokluğa mahkum.
2: Yokluğa
1: getireceği
2: mahkum.
1: De öyle yani.
2: Getireceği de öyle. İçindeki de öyle. Burası sonsuz olacak. Burası sonsuz olacak. Yani her birinin hali farklı farklı tabii. Hatta demin işte ölüm yok olmak değil. Ebu Bekir Tamistani Hazretleri sevdiklerine buyuruyor ki ölüm ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allah-u Teala'ya kavuşamaz. Muhakkak geçecek.
1: Geçilecek.
2: Ya, yaratılmışların ikincisi İbrahim Aleyhisselam. Hazreti Aleyhisselam geliyor. Diyor ki hoş geldin, sefa geldin. Niye geldin? Emaneti almaya. Diyor ki Allah-u Teala bana halelim dedi, dostum dedi. Hiç diyor dost dostun canını alır mı diyor. Azrail ne desin, geri dönüyor. Allah-u Teala arz ediyor, halelim öyle diyor. Git ona selam söyle, dost dostla kavuşmak istemez mi? Çünkü o kapı, oradan mutlaka geçersen kavuşursun, yoksa kavuşamazsın.
1: Evet.
2: Dost dostla aynı şekilde dost dostla kavuşur. Hemen diyor alır oğlumu, hemen al. Mesela Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri Şeb-i Aruz deniyor vefat ettiği günü, düğün gecesi diyor. Hani çabuk gel, çabuk gel, canımı çabuk al. Şimdi bazılarına tuhaf geliyor. Hatta bazılar diyor ki artık nefsi tamamen esir almış. Saçma bunlar diyor falan, tamam. Öyle diyor. Çünkü onun nefsine göre saçma. Ama değil. Hakikat bu. Bu hakikat. İnsan ölümü özüne sevdirmeli. Çünkü ölüm nasıl olsa gelecek. Bir şey muhakkak olacaksa onu olmuş bilmeli. Ona göre tedbir almalı. İnsanın gideceği yer bulunduğu yerden daha iyi ve güzelse oraya gitmekte tereddüt etmez ve sevinir. Bu sebeple din büyükleri gideceği yere inanan, iman eden ve bunu bilen bir insan nasıl olur da ölümü istemez ki buyurmuşlardır. Nasıl olur da ölümü istemez ki? Ya şimdi vaktiyle kitaplara geçmiş Mustafa Bey ya. Çok enteresan bir hadise. Anne baba vefat etmiş, babanın da biraz serveti falan varmış. Bir tane çocuklar varmış, oğlu. O da delikanlı çağında. İşte o kadar para da var elinde. Bir gün bir rüya görmüş. Rüyada bakmış böyle alabildiğine yeşil bir alan. İleride de böyle bir nehir, nehrin kenarında ağaçlar var. Ağaçların altında, yani dünyada yok öyle güzel kızlar. Onlardan bir tanesi dönmüş, bunu görmüş. Aa demiş, aynen Merdiye'nin kocası geliyor. Allah Allah demiş. Bekar da demiş, kimmiş bu? Geliyor, hanginiz aynen Merdiye? Onlar diyor, aa aynen Merdiye kim?
1: Estağfurullah.
2: Biz hizmetçisiyiz onun, vay be. O nerede? Nehri takip et. İkinci bir grup, onlardan birisi görüyor, aynen Merdiye'nin kocası geliyor. Diyor ki, bunlar daha güzelmiş diyor. Bunlardan kim ki? Onlar da diyorlar biz izliyoruz. Üçüncü bir grup günü onlar da diyorlar biz hizmetçisiyiz. Nerede? İleride köşk var orada. Mustafa Bey aynen yazıyor böyle. Bir saat almış yazıyor. Olmuş bir hasi. Rüyasında oluyor bu. Bakmış bir köşk. Köşkün önünde bir güzel ki yani bu ayaklar titremiş onu görünce. Fakat o köşkün kapısındaki bunu görünce içeriye seslenmiş. Aynayı ver diye kocan geliyor diye.
0: O da değil.
2: O da değil.
0: Bu aynayı verdi neyse artık.
2: Neyse. Oğul sana geliyor tam kapıda, işaret ediyor gelemezsin. E diyor kocam dedin. Evet diyor. Sen benim kocamsın. E niye giremiyorum? Sen dünyadasın diyor. Ölüm kapısından geçmen lazım. Ölüm kapısından geçmen lazım. Uyanıyor. Uyanınca bir düşünüyor o gördükleri falan. Elindeki avcındaki ne hepsini paykır bu kadar dağıtıyor. Bir at bir kılıç harp ilan edilmiş. Gidiyor bu. Ordunun en önüne geçiyor. Tesbih çeker gibi aynayı merdiye, aynayı merdiye diyor. Tamam. Ya Allah Allah, bunu arkaya alıyorlar falan. Gene öne geçiyor aynayı merdiye. Neyse ara komutanlar baş komutana diyorlar ki ya diyorlar bu genci bütün durduramadık. Bir de ne anlamadık diyorlar. Bir şey söylüyor aynayı merdiye diye falan. Çağırmış bunu. Demiş evladım nedir bu? Anlatmış rüyayı. E demiş bana dedi ki sen dünyadasın. Ölüm köprüsüne geçmeden kavuşamayız ki biz. Sen gelemezsin yanıma. Ben onun yanına gitmek istiyorum diyor. Ben onun yanına gitmek istiyorum. Ya babada servet kalmış, tamam mı? Hepsini dağıtmış. Yani orayı görünce, o güzellikleri görünce falan demiş. Ne yapayım ben bunları falan. Din büyükleri de aynı şeyi anlatıyor. Ona rüyada gösterilmiş. Bunlar belki de hakikati gördü. Bunlar hakikati gördü.
0: Uyanıkken gördü.
2: E şimdi ve artık demişler ki bırakın bunu. Hakikaten cephe cepheye gelmişler. İlk safta ve şehit olmuş genç. Muradına kavuşmuş. Ya Allah-u Teala'ya muhabbetim varsa kavuşmak için de aynı şekilde ölüm, aynı şekilde kapısından geçmen gereceği geçmen gerekiyor. Ve Mazhar Canan Hazretleri ölümü sevmeyen, istemeyenlere şaşılır. Ölüm Allah-u Teala'ya kavuşmaya sebeptir. Ölüm Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeye, evliyaya kavuşmaya, onların mübarek yüzlerini görerek mesrur olmaya sebeptir. Açık net buyurmuşlar. Yani bütün bu müjdelerden sonra ama efendim işte benim nefsim, işte nefsimizden kaynaklanıyor. İmam Rabbani Hazretleri helaya giderken bir müddet sonra kapıya vurarak hizmetçisini çağırır. Hizmetçi taharet suyunu veya benzeri hazırlamadığını sanıp koşarak gelir. Kapı arasında gömleğini uzatarak al bunu falanca fakire hediye olarak götür diyor. Efendim bunu diyor heladan çıkınca emretseydiniz daha olmaz mıydı deyince kendinizi niçin bu kadar sıkıntı verdiniz? Gömleğimi o fakire hediye etmek helada hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar tesvip etseydim yani geciktirseydim şeytanı vesvese ederek bu hayırlı işi yapmakta beni vazgeçirmesinden korktum buyuruyor. Ve kitaplarda buyuruyor ki cehennemin 7 kapısı var demişlerdir. Bu kapılar senin 7 uzvundur. Bu uzuvları haramdan korumazsan ve bugün ibadet yapmazsan seni cezalandırırım. İmam Gazali Hazretleri anlatıyor bunu da nefs muhasebesinde seni cezalandırırım. Nefs asi emirler yapmak istemezse de nasihat dinler ve riyazet yapmak istediklerini vermemek ona tesir eder. İşte nefs muhasebesi böyle olur. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Akıllı kimse ölümden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Bir kere de buyurdular ki yapacağın her işi önce düşün. Allah'tan razı olduğu izin verdiği bir iş ise onu yap. Böyle değilse o işten kaç. İşte her gün nefsle böyle şartlanmalıdır buyuruyor. Para kazanmak için çok zahmet ve aşağılıklara katlanıyor. Ve hastalıktan kurtulmak için bir Yahudi doktorun sözüyle bütün şehvetlerinden vazgeçiyorsun da cehennem azabının hastalıktan ve fakirlikten daha acı olduğunu ve ahiretin dünyadan çok uzun olduğunu bilmiyor musun? Nefsine söylüyor bunu. Hakikaten hepimizin hepsi öyle. Sonra tövbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsun. Ölüm daha sonra gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin şu halin şu talebeye benzer ki dersine çalışmayı imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilmez. Bunun gibi pis nefsi temizlemek ve bundan kurtulmak için de uzun zaman mücadele etmek lazımdır. ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bunun için buyuruyor, ihtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini

0: Gönül Pınarı.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Hoş geldiniz. Allah kabul etsin diyelim mi? Evet. Hac farizesini yerine getirdi sevgili Cem kardeşimiz, Cem arkadaşımız. Onun için iki hafta yoktu. Allah kabul etsin. Harika kıyafet. Boynunuzdaki nedir?
2: Kabe'den. Çok kıymetli, çok hakikaten tüm oradaki maneviyatımızı yansıtan bir tesbih.
1: Biraz yüksek konuşun.
2: Biz de onu özellikle bugün takmak istedik ilk programımızda. Kıymetli üstadım ifade etti. Ülkemizin her yeri çok güzel dedi, cennet dedi. Ben de şöyle ifade edeyim. Beytullah bizim kıblemiz, alemi İslam'ın umudu da, Türk dünyasının umudu da, inanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çoğu yerde, çoğu noktasında Mekke'nin ve Medine'nin Cumhurbaşkanımızın ismini, Devlet Bey'in ismini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ismini duyduk. Hakikaten umut biziz. Tek şeye ihtiyacımız var. Üstadın söylediği gibi birlik ve beraberlik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim ve kaim eylesin.
1: Sağ olun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin diyelim. Bu koltuk boş sevgili izleyiciler. Hukukçularda, avukatlarda böyle bir merak var galiba. Sevgili Ersan Şen her salı koltuğu boş bırakıyor. Birkaç dakika sonra geliyor. Burası da bir başka hukukçu arkadaşımız. Programlarımızın devamlı konuğu. Mücahit Birinci'nin koltuğu, o da boş duruyor. Ama girmek üzereymiş. Şimdi onu birazdan huzurlarınıza alacağız deyip hemen Ankara'ya bir merhaba diyeyim. Ankara'da TGRT Haber Ankara temsilcimiz sevgili Fatih Atik. Fatih, iyi akşamlar. Hoş geldin Taksim Meydanı'na.
3: İyi akşamlar Gülkan. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Yine bomba gibi bir program hazırlamışız.
1: Of, tebrik ederim. Felaket hem de. Çok acayip. Hızlıca başlayalım. Mücahit Bey de bize eklenir. Mücahit Birinci. Şimdi sevgili izleyiciler, manşeti verelim arkadaşlar. Hemen manşetimizi getirelim. Siyasete böcek bombası. Başlık bunu bulduk. Sevgili Yücel Koç, gazetecilerin en şeyi odur. Manşeti ver, gerisi sonra doldurulur derler. Olmuş mu manşet?
4: Olmuş.
1: Değil mi? Güzel. Yani gazete bassaydık bu olurdu herhalde, değil mi?
4: Olur.
1: Olurdu değil mi? Evet. Siyasete böcek bombası. Sevgili izleyiciler, şimdi Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı. Ve bunun biliyorsunuz serencamını takip ediyoruz biz. Yaklaşık 3-4 aydır bu konu gündemimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden uzaklaştırılan, daha doğrusu mutlak mutlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'e yönelik iddiaları vardı. Para verdi mi, vermedi mi ifadesi gündem olmuştu. Muhittin Böcek'in arkasından ek ifadesi ortaya çıktı ve bugün sabah saatlerinde bir başka ifade daha ortaya çıktı ve gerçekten çok çarpıcı, ama sadece çarpıcı demek yeterli değil. Türk siyaseti açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından ve yakın tarihimiz açısından da çok vahim bir iddiayla karşı karşıya kaldı bugün Türkiye. Vahim iddia. Bakın, bu hafifletilemez, geçiştirilemez bir iddia. Niye? Çünkü Muhittin Böcek, sevgili izleyiciler, diyor ki ben 950 bin euro parayı götürdüm, Manisa'da teslim ettim diyor. Biz bunu haftalardır, Taksim Meydanı'nı izleyen izleyicilerimiz haftalardır biliyordu sevgili izleyiciler. Burada gün gün takip ettik değerli arkadaşlarımla beraber. Muhittin Böcek ne zaman gitti Manisa'ya? Manisa'da kimle görüştü? Hangi saatler? Bazlar var mı? HTS verdi mi? Kimi ziyaret etti? Bütün bunların peşine takılmıştık bir gazeteci olarak. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek demişti ki bu çıkacak. Manisa'daki para

0: trafiği çıkacak ortaya demişti. Bugün Muhittin Böceğin itirafı ortaya çıktı ve itirafında neler söyledi? Konuklarıma geçmeden önce isterseniz o volleri verelim, yorumlara öyle başlayalım izin verirseniz sevgili izleyiciler. Muhittin Böcek diyor ki, adaylığımın en kritik günlerinde 9-10 Ocak 2024'te diyor sevgili izleyiciler. 9-10 Ocak 2024. Bu arada hatırlatalım, artık o kadar ezberledik ki, 10 Ocak 2024 günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi günü. Parti meclisi günü sevgili izleyiciler. Onu söyleyelim. Ankara'daydım diyor. Ankara'da lüks bir otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böceği aradı. Oğlum 1 milyon avro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti diyor. Sevgili izleyiciler, dehşet şeyler bunlar. Bakın, bunlar dehşet şeyler. Yani sağdaki adam Mehmet, soldaki adam Ahmet diye geçiştirebileceğiniz konu değil. Bahse konu kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %48 oyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Muhittin Böcek. Muhittin Böcek'in iddiaları bunlar. Diyor ki, açık açık söylüyor. Bugün ifadesinde 1 milyon avro nakit parayı teslim etmek üzere CHP Genel Merkezi binasına gitti. Biz bunu nereden duymuştuk? Gökhan Böcek'in ifadelerine. Gökhan Böcek de demişti, ben gittim, şu şahsa verdim parayı, Veli Ağbaba'yla da görüştüm demişti. Şimdi devam edelim. Çantayla 950 bin avro verdim. Bu da bir başka para teslimatı. Muhittin Böcek diyor ki, 15 Ocak'ta yani 10 Ocak'ta 1 milyonu Gökhan verdi diyor. Ben de 15 Ocak'ta 2024 adaylığım açıklanmadan önce, bu arada bir parantez, Muhittin Böceğin adaylığı bütün bu bahsedilen iddialardan bir hafta sonra, yani 10 gün sonra yaklaşık 24 Ocak'ta ilan edildi, açıklandı. Bunu da bir aklınızın bir köşesinde tutun. Açıklanmadan önce Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Manisa'ya gittim. Özgür Özel, Ferdi Zeyre'ye maddi destek verilmesi talimatını verdi. Adaylığıma katkısı olur diye Manisa'ya giderek Ferdi Zeyre'ye çanta içinde 950 bin avro teslim ettim diyor. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre. Bakın, o arada şeyi getirelim mi Eftal? Muhittin Böceğin Instagram hesabından biz bunu bulup çıkarmıştık ta 3 ay önce. Bize hep laf ediyorlar filan ama biz o tarihte böyle kuyuyla kazar gibi, sevgili Ece Sevim, sevgili Hasan Basri, değil mi, hatırlıyorsun?
1: Sayın Bakan da ilk toplantısında demişti ya, Muhittin Böcek itirafçı olacak ve Manisa'da verdiği parayı.
0: Tabii,
1: Akın Gürlek'in söylemesiyle.
0: Evet, Akın Gürlek öyle demişti. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, önce bunu da dediler ki o tarihte yok dediler ama bir saniye önce bunu gösterelim. Muhittin Böcek hangi tarih? Hah, şurada görüyorsunuz bakın. 15 Ocak 2024 görüyor musunuz? Buradan gözükebiliyor mu arkada? KC'yi bir alsana. Al bir KC'yi. Bak şurada 15 Ocak 2024. Bu Instagram hesabında halen var, duruyor. Görüyorsunuz, gitmiş Ferdi Zeyrek'te işte yöresel bir takım hediyeler filan. Evet. X hesabım bu. Ha, doğru Instagram değil, X'ten. Tamam. Antalya ve Manisa arasındaki yapacağımız işbirlikleriyle görüşlerimizi paylaştık. El ele, omuz omuza vererek umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz diyor Muhittin Böcek. Yani 15 Ocak'ta orada. Şimdi o tarihte Özgür Özel de dedi ki o tarihte, bakın, Halk TV'ye konuşmuş. Bundan 15-20 gün önce ziyarete gittiğimde Muhittin Böceğin cevabı şu: ben zaten o tarihlerde hiç orada olmadım, ne alakası var diyor. Özgür Özel'in söylediği söz, bakın, ne alakası var, ben o tarihlerde gitmedim diyor. Tekrar dönelim aynı vole, aynı X paylaşımına. Bakın görüyorsunuz 15 Ocak'ta Muhittin Böcek Manisa'da sevgili izleyiciler. Manisa'da, evet, bu görüyorsunuz Ferdi Zeyrek'te buluşmuş. Ve şimdi HTS bas kayıtları orada zaten buluştuklarını da gösteriyor. Şimdi Muhittin Böcek'in ifadesi üzerinden devam ediyoruz. Evet, gelelim bir sonraki vole. Bas kayıtları var mı, onu da ver. Ver bas kayıtlarını ver. Bas kayıtlarını ver. Tamam, bir bas kayıtlarını görelim diyor arkadaşlar. Tamam. Bas kayıtlarını ver. Ha. Muhittin Böceğin Manisa'daki sinyal bilgileri. Cem Bey, şu anda tek hukukçu burada sizsiniz. Onun için lütfen biraz dikkat buyurun.
2: Çok dikkat.
0: Analiz edeceğinizi umut ediyorum. Şimdi diyor ki, Muhittin Böceği Manisa'da. Muhittin Böceği'nin 15 Ocak'ta Manisa'ya geldiği, Manisa'da en az 8 saat 22 dakika 3 saniye, bak saniyesine kadar süreyle baz verdiği, Manisa'ya girişinden sonra FZ yapı hattıyla, bu FZ dediği de Ferdi Zeyrek'in şirketinin hattı galiba, çünkü mimar olduğu için herhalde. FZ yapı hattı ile 3 kez görüştüğü, bu gelişmeler sırasında FZ yapı hattının FZ yapı adresiyle uyumlu şu adresteki baz alanında bulunduğu, son görüşmeden yaklaşık 14 dakika sonra Muhittin Böceği'nin telefonunun da aynı adres baz kümesine bağlandığı, burada yaklaşık 2 saat 29 dakika süreyle çok sayıda baz kaydı oluşturulduğu anlaşılmaktadır diyor. Bugün bu basına yansıyan baz kayıtları, efendim? Bir tane daha var. Bu veriler, Muhittin Böceği'nin o gün Manisa'ya FZ yapı yetkilisi irtibat hattıyla görüşmek amacıyla gittiği yönündeki iddiayı teknik olarak destekleyen, zaman, yer ve iletişim ilişkisi bakımından birbirini tamamlayan kuvvetli emareler niteliğindedir diyor. Bu arada Mücahit Birinci geldi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim.
0: Şimdi tekrar devam ediyoruz. Vole. Ayrıca şimdi dedi ki 1 milyon avroyu oğlum Gökhan Böcek teslim etti. 950 bin avroyu ben götürdüm, Ferdi Zeyrek'e verdim. Özgür Özel için verdim. Sonra bir de diyor bitmedi. 24 Şubat 2024'te Antalya'daki Cam Piramit'te yapılan adaylık lansmanında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba yine oğlumu aradı. Burada da Özgür Özel'e 200 bin dolar nakit para teslim edildi diyor. Yani Gökhan Böcek'in verdiği ifadeyi de doğruluyor. Devam edelim. Eskiden adayların seçim giderlerinin bir kısmı CHP Genel Merkezi'nce karşılanırdı. Fakat ilk kez destek alamadık. Aksine başka yerlere maddi yardımlar istendi. Bu kapsamda Konyaaltı adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. 15 milyon TL harcama yapıldı. Bucak, Akseki, İbradı, Korkuteli gibi ilçelere araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu ise bilmiyorum diyor. Şimdi bunları söylerken Muhittin Böcek, biz şimdi hakkaniyetli ve doğru yayıncılıktan ayrılmayacağız. Bundan aylar önce de bu iddialar ortaya atıldığında bir tweet attı, bir sosyal medya X paylaşımı yaptı yeni tabirle. Şöyle dedi, oradaki bölüm şu: bir kuruş verdiysem şerefsizim dedi. 6 kez adaylık süreci yaşadım. Adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Ama bana iftira atmak, karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna, sosyal medya dahil yazan, çizen, yanlış bilgi verenler ispatlamazlarsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur diyor. Böyle de bir X paylaşımı vardı.
3: Bu şeyden sonra mıydı?
0: Hayır.
3: Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama vardı biliyorsunuz.
0: Evet. Benzin istasyonu. Evet. Bunun tarihi neydi? Şey. Evet.
3: 2 Nisan 2026 diyor.
0: Eftal neydi? Kaç? Ha, 2 evet. Nisan 2026 muhtemelen. Çünkü Adalet Bakanı Gürley'in açıklaması galiba Mart ayındaydı o.
4: Evet,
0: Mart'ın
4: evet,
0: sonlarındaydı.
4: Doğru,
0: bu sonrasında bir açıklama. Şimdi tablo bu. Sevgili izleyiciler, bu gerçekten çok vahim, çok yani sansasyonel bir tablo. Çünkü bugüne kadar ya o iftiracı, bu iftiracı deniyordu ama şimdi ilk kez bir büyükşehir belediye başkanı para verdiği iddiasında. Mehmet Bey, önce sizden bir analiz, sonra Fatih'e uzanacağım, sonra stüdyoya döneceğim, hukukçularımıza başlayacağız. Şimdi bu tabloyu bir genel nasıl görüyorsunuz? Bu gidişat nereye doğru gidiyor?
1: Gürkan, bir kere tabii bu Türkiye'nin konuştuğu bir olay. Cumhuriyet Halk Partisi'ni katarak konuştuğu bir olay. Yoksa eğer biz bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nden baştan ayırabilseydik, partinin adı hiç geçmeyecekti, kurumun adı hiç geçmeyecekti. Tamamen kişilerle ilgili yargı süreci devam edecekti.
0: Hı hı. Ama maalesef, değil mi? Doğru, doğru.
1: Maalesef o dönemdeki yönetici arkadaşlar bu partiyle bu arkadaşlar arasındaki bir ayrım koyamadılar. Hı hı. Kendi ekibini gönderip kendi ön araştırmamızı, kendi ön bilgimizi yapamadık, denetlememizi yapamadık. Yapamadığımız için de ister istemez yargı, devlet kurumları buna sahip çıktı. Türkiye'de böyle bir olay olmaz. Gereğini yaptılar. Ama ben burada Muhittin Böcek tabii biraz yardım alması lazım. Muhittin Böcek'e söylediği belli değil. Yani bir gün böyle diyor, bir gün böyle diyor. Bu 4. itirafı. Şimdi hangisine inanacak insanlar?
0: Evet, o enteresan değil mi? Yani tabii, kafaları karıştıran da biraz bu.
1: Tabii kafaları karıştırıyor. Öbür karşı tarafta diyorlar ki işte Muhittin Böcek'in çocuklarını aldı, gelinini aldı, mal varlığını el koydular. filan.
0: O iddialar var. Diyorlar ki adamın, evet. Ersan Hoca dedi ya, çok uzağa gitmeyelim. Ersan Hoca dedi ki ya dedi, adamın malına el koymuşsunuz dedi.
1: Hayır, bugün Özgür Bey'in yanında bulunan milletvekiller de diyor.
0: Malına el koymuşsunuz. Adam şey altında, gelin içeride, oğlu içeride, tay tutuklu.
1: Hatta çökmüşsünüz.
0: Gelinin yeni serbest bırakıldı. Ondan sonra bu koşullarda adam bunu söylemeyecek de ne söyleyecek dedi. Evet. Ersan Hoca söyledi bunu.
1: Tabii onları öbür tarafta söylüyor. Yani genelde herkes işte Özgür Bey'in yanında bulunan milletvekiller de daha bugün böyle tartışırken bir toplantıda galiba ya da basında, ya işte bu kadar baskı yapılıyor, nasıl konuşmayacak falan diyor. Ama bu ilk içeri girdikleri zaman biliyorsunuz orayı böyle Kabe gibi şey yapmışlardı. Git gel, git gel, git gel, milletvekilleri gidiyor, böyle gidiyor, ötekiler gidiyor.
0: Şimdi ya, temas kesilmiş galiba.
1: Tabii. Şimdi kemati, hatta bir habere göre Muhittin Böcek ve oğlu da önümüzdeki günlerde serbest kalacak diye.
0: Öyle mi?
1: Evet, öyle bir söylenti de var. Yani bu itiraftan dolayı, yani etkin pişmanlık mı diyoruz ondan dolayı. Onlar da çünkü bir kısmı yayınlandı. Daha bu basına yansıyan bir kısım. Hatta diyor ki bana Özgür Bey dedi ki diyor, ya sen bu işleri çok iyi biliyorsun. Manisa'daki belediye başkanımızın hem ekonomik olarak paraya ihtiyacı var, hem de projelere ihtiyacı var. Sen git buna yardım et diye Özgür Bey direkt talimat vermiş Muhittin Bey'e. O da diyor ki ben giderken elime çok büyük evraklar vardı. Dosyalar vardı, çantalar vardı, elimdeki öbür para diyor. Evet. İş belli olmazdı diyor. Polisler, korumalar vardı ama diyor. Ben gittim onu yazanede kapının 10 dakika konuştuk ve şeye bıraktım diyor. Masasını yanına bıraktım diyor şeyin bürosunda. Allah rahmet eylesin eski
2: vefat eden
1: belediye başkanının bürosunda şeyin yanına bıraktım masanı yanına ve öyle ayrıldım diyor. Bana katkı olur. Belediye başkanlığı seçilmemde, karar vermemde katkı olur diye. Yani bana göre altı dolması lazım ki dolmuştur zannediyorum. Çünkü bu kadar büyüdüğüne göre bu. İşte siz de büyük manşet atmışsınız. Muhakkak bunun fiziki takip bilgileri vardır, dekontları vardır, o giriş saatleri vardır, kamera görüntüleri vardır, çantanın girişi, girdiği zaman boş çıktığı vardır. Manavgat'ın bir,
0: şimdi bak,
1: Manavgat'taki belediyenin tabii bir benzeri bu.
0: Şimdi şöyle o Mehmet Bey, mesela geçen zaman, biz o programda, daha doğrusu ne zaman oldu? Bir dakika, salı günü, tabii çok eski değil, salı günkü programda Ankara'dan mesela Mustafa Yavuz arkadaşımız, gazeteci. O dedi ki, şimdi şeyde şaşkınlar dedi, Cavit Arı. Antalya Milletvekili Mustafa Erdem. Evet. Bunların ismi de karışmış. Fakat
1: 5 kişi zaten.
0: Oradan tabii 5 kişi. Onların da ismi karışmış dedi ama şaşkınlar, ben açtım konuştum dedi. Bilmiyorlar. Dedim ki ben, biz Muhittin Böcek'in ifadesinin tam halini bilmiyoruz. Yani savcılık makamında ne var onu bilmiyoruz ki biz. Nitekim bugün o evrağın altında aslında, yani bu Muhittin Böcek'in verdiği ifadeler doğrultusunda oluştuğunu anlıyoruz. Çünkü tabii ifadede Cavit Arı'yla da görüştüğünü, Mustafa Erdem'le de görüştüğünü ifade ediyor. Ve bunun üzerine her iki milletvekili için de fezleke hazırlanması. Birazdan değineceğiz o konuya. Esas, yani dolayısıyla biz hani kimin elinde ne var?
1: Tabii.
0: Tam bilmiyoruz.
1: Tabii,
0: devletin elinde ne var bilmiyoruz yani. Daha
1: buradaki esas vahim olan şey Gürkan. Ya bir büyükşehir belediye başkanı ve seni itham ediyor. İtham ediyor seni. Ben diyor
0: ya,
1: para verdim.
0: Evet ya.
1: Ve buna cevap verilmiyor. Benim anlamak istediğim o. Ya hepten baştan terk ediyoruz. Reddediyoruz. Ya bu diyoruz siyasidir. Bu işte sıkıştırdı.
0: Ya tamam siyasi ama ya ben senin kendi seçtiğin.
1: Ya ben almadım
0: adam,
1: bunu. Evet. Hayır, ben almadım bunu kardeşim. Böyle bir şey yok. Ya bu iftiradır demiyor. Ya Muhittin Böcek'le ilgili dava açmıyor. Yani Muhittin Böcek'e
0: atmadı.
1: Hakaret etmiyor.
0: Genel başkan olarak otururken de tabii, atmadı partiden.
1: Şimdi geçtiği için onu söylemiyorum. Hı. Bir ay atamadılar Uşak Belediye Başkanı'nı biliyorsun. Hı. Ve buradan ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle tarafsız olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olacağını bekleyen, sokakta bulunan il başkanı, ilçe başkanı, yöneticilerden rica ediyorum. Sakın ola sakın biraz bekleyin, çok acele etmeyin. 10-15 gün, 20 gün içerisinde bu olayların altı dolacak. Yani yapılıp yapılmadıkları belgeler, bilgiler ortaya çıkacak. Yaklaşık en fazla 20 gün içerisinde kimler suçlu, kimler suçsuz, halkın anlayacağı dilde, halkın anlayacağı, göreceği ifadelerle, bilgilerle, belgeler de bu aydınlanacak. O yüzden peşin kararlı olarak o halk için söylüyorum. Yukarıdakiler çok ilgilendirmiyor. Onlar toptan reddediyorlar. Ya çarpışarak ayrılıp gidecekler, onu konuşuruz.
0: Ne yapmışlar?
1: Ya çarpışarak böyle büyütüyorlar, bu işe ayrılarak gidecekler. Ya da işte aracı olan arkadaşlardan kendilerine göre bir yön çizecekler, birleştirmek için mücadele edecekler. Ama esas benim derdim, benim muradım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, yani işte bir kısmı Kemal Bey destekliyor, bir kısmı Özgür Bey destekliyor, parti ikiye bölündü falan kargaşasını bıraksınlar üzerlerinden, beklesinler. 20-25 gün sonra bunun altyapısı
0: gerçekten ortaya çıkacak. Daha sağlıklı değerlendirme yapacağız.
1: Tabii müthiş
0: diyorsun.
1: Değerlendirecek halkın anlayacağı dilden.
0: Doğru.
1: O zaman
0: doğru.
1: Bu Cumhuriyet Halk Partisi parayla, şaibeyle anılmadığını onlar deneyecek, inanacaklar diye düşünüyorum yani.
0: İnanmıyorum yani biz 90'lı yıllar, 2000'li yıllardan itibaren gazetecilikte işte Yücel abi de burada. Yani hepimiz böyle bir dehşet bir iddia. Bu dehşet verici bir iddia.
1: Ya müthiş
0: işte.
1: Bir şey. Yani Gürkan,
0: ya bu kabul edilemez. Yani bir genel başkan için çok vahim. Ya
1: Gürkan ne diyor bak toplumda da vahim şeyler oluyor.
0: Çok kısa dur da hemen bir
1: cümle. Evet. Ya şey diyor adam ya bana seçim kazandırsın da isterse hırsız
0: aman,
1: olsun.
0: Aman.
1: Böyle bir olaya giriyor. Mafya liderini getir koy o zaman ya. Yani bir parti oldu yani öyle diyor.
0: Kolombiya.
1: Bana seçim kazandırsın da.
2: O işte yani muhalefet yorgunluğu.
0: Evet.
1: Yani garip bir olay. Bir şey var, İncelemiyor. Evet. Demiyor ki ben bunu inceleyeyim, araştırayım, soruşturayım. Bakayım toplumda da böyle bir kesim oluştu. Ben en çok endişeyi buradan duyuyorum.
0: Peki.
1: Yani.
0: Fatih Atik. Şimdi seninle evet. Bugün çok işimiz var. Ama buradan bir başla istersen. Antalya sabah Ankara böyle adeta bir depremle uyandı. Özgür Özel cephesi ne diyor? Sende bu konuya ilişkin yeni bilgiler neler? Ondan sonra genel merkez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinden bu konuya ilişkin bir şeyler çıktı mı? Bir tepki çıktı mı?
4: Bugün CHP Genel Merkezi'ne gittim ama orada
0: sesi
4: daha
0: biraz
4: farklı
0: açın
4: bir
0: Fatih.
4: Telaş var.
0: Tamam, sendeyiz.
4: Orada daha farklı bir telaş var. Yani bu konulara şu anda çok bakmıyorlar. Doğrusunu söylemek
0: öyle
4: gerekirse. Tabii. Yani bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplandı biliyorsun. Yeni yönetimini belirledi. Mahir Polat başkan oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Yarın tekrar MYK var. Belki yeni ihraçlar gündeme gelecek.
0: Konuşacağız onları.
4: Belediye başkanlarıyla tabii. Şunu söyleyeceğim sadece o kısımla ilgili. Yani belediye başkanlarına zaten arınma çağrısı yapıyordu bütün partiye. Yani Muhittin Böceğin de bu kapsamda olacağını ben tahmin ediyorum. En azından bir disiplin işlemi başlatırlar yani.
0: Öyle mi? Doğru.
4: Tüzükte nasıl olur bilmiyorum ama belediye başkanlarıyla alakalı işte dondurma olabilir, başka bir şey olabilir üyelikle ilgili. Arının gelin diye bir açıklama da yapabilirler. Ama genel merkez bu konuyla çok alakadar değildi.
0: Peki yani tamam. Genel merkezi geçti.
4: Kalabalık.
0: Tamam.
4: Evet. Ondan sonra Özgür Özel cephesi de bir açıklama yaptı mı ben çok takip edemedim. Ama
0: biz duymadık. Eftal var mı bir açıklama?
1: İşte bunları söylediler. Benim söylediklerim milletvekilleri basında. Ya işte Muhittin Böcek sıkıştırıyorlar. Oğluna niye bu açıklamalara bu bakımdan bakın diye söylüyorlar. Yani eşini aldılar. Çocuk,
0: gelinini
1: aldılar. Kendisini aldılar. Malına çöktüler. Çökünce böyle zorla yani baskı yaparak bu ifadeyi verdi diye öbür tarafta bir açıklama geldi yani.
2: O da biraz
4: ama şunu söyleyeyim ben. Avukatlarıyla görüştüm. Avukatlarıyla irtibata geçtim Muhittin Böceğin. Onlar da Sayın Bakanım gibi tahliye bekliyorlar. Yani şu anda şehir dışında olan avukatlar.
0: Bir dakika sen Muhittin Böceğin avukatlarıyla mı görüştün?
4: Evet.
0: Tamam ne diyorlar?
4: Yeni yani programa gelmeden önce görüştüm. Yani tamam. Onlar da diyor ki biz tahliye bekliyoruz.
0: Tahliye bekliyoruz.
4: Tabii bu ifadeden dolayı değil sadece. Bu ifade de var. Yani bu son işte Manisa'da 950 bin euro verdim ifadesi dahil. Ama aslında itirafçılıktan değil, bu ifadeden dolayı değil. Zaten alacağı ceza ve yatacağı süreyi doldurdu.
0: Doldurdu diyor.
4: Normalde evet. Normalde daha fazla yatmaz. O nedenle biz tahliye bekliyoruz diyor. Hatta hatırlarsan bundan bir 10 gün kadar önce bir davadan birkaç tane dava var. Bir tanesinden tahliye olmuştu. Diğer davadan tutukluluğu devam ediyordu bu davayla alakalı. Yani bu itiraflardan sonra, bu bilgilerden sonra ben Muhittin Böceğin avukatlarından aldığım bilgiyi söylüyorum. Tahliye edilme beklentisi çok yüksek. Yani çok yarın yüksek. Öbür gün bu hafta içinde bir tahliye gelirse hem yattığı süreyi doldurduğu için hem de bu yeni itiraflar nedeniyle etkin pişmanlık dolayısıyla tahliye olabileceğini söylüyorlar. Bu işin bu tarafı. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bugün muhalif medyada özellikle bazı CHP'lilerde Sayın Bakan Mehmet Sevgen'in söylediği gibi kısmen değindi. Muhittin Böceği eleştiriyorlardı. Ya niye böyle konuştun? Bunu nasıl söylersin? İki ay önce işte yalanlıyordun. 5 kuruş para vermedim diyordun. Şimdi kalktın bunları itiraf ediyorsun. Böyle olur mu? Bu kadar da olur mu? Falan diye ağır eleştiriler yaptılar. Ama şunu hiç söyleyen olmadı. Ben işin o tarafına değinmek istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi böyle şaibeler olmasına rağmen neden Muhittin Böcek'le ilgili bir disiplin işlemi yapmıyor? Yapmadı.
0: Yani Özgür Özel dönemi için diyorsun değil mi? Eski dönem.
4: Evet aynen. Yani bence asıl sorulması gereken soru burası. Tabii. Yani Muhittin Böcek şöyle kötü adam, böyle kötü adam, böyle iyi adam, şöyle iyi başkan vesaire. Bu başka bir tartışma. Yani siz belediye başkanınızla ilgili böyle iddialar varsa neden işlem yapmadınız? Özkan Yalın'da da aynısı oldu. Kamuoyu baskısıyla disipline verdiler. Önce Özkan Yalın istifa etti. Ondan sonra disipline verdiler, ihraç ettiler. Daha sonra itiraflar geldi. Acaba ben şu geliyor aklıma. Muhittin Böcek'te de bu 2 milyon euro, işte 1 milyon genel merkeze, 1 milyon 950 bin euro Ferdi Zeyre'ye verdim diyor. Acaba daha fazlası mı vardı da bunları söylemesin, konuşmasın diye disiplin işlemi yapmadılar mı? Benim aklıma
0: daha
4: mı geliyor?
0: Daha fazlası dediğin yani, başka zamanlarda verilen başka paralar mı acaba?
4: Ha? Para nasıl olarak demiyorum. Yani buna sadece para değil. Yani başka işler olabilir, ihale işleri olabilir, başka kolaylıklar sağlanmış olabilir. Bilmiyorum yani, ben gazeteci olarak soruyorum. Böyle iddialar olduğunu biliyorsunuz. Neden bu başkanları CHP'de tutmaya devam ediyorsunuz? CHP'yi bu işlerden niye arındırıp mesafe koymak varken neden böyle iddiaları savunur durumda kalıyorsunuz? Ki Muhittin Böcek'le ilgili bir savunma da yapmadılar. Cavit Arı gitti. Özgür Özel kendisi gitti. Bir ara galiba Ali Mahir Başarı da gitti. Tam hatırlamıyorum. Görüştü. Başkaları da gitmiş olabilir. Ama bence asıl sorulması gereken bu. CHP neden ısrarlı bir şekilde bunu tartışmıyor ve böyle bir disiplin işlemi yapmıyor? Onu merak ediyorum. Ama tabii bunların hepsini konuşacağız. Açıklamalar çok bomba. Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkileyecek şeyler, yönetimini, Özgür Özel dönemindeki yönetimi etkileyecek şeyler. Zaten hemen de fezlekeler hazırlandı ve o milletvekilleri...
0: Onları konuşacağız. Ankara'da bir fezleke Ankara'da yağmuru var Fatih Atik. Var. Tam anlamıyla evet. Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik fezleke yağmuru var. Antalya'dan bir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından iki adet fezleke, evet. Daha doğrusu fezleke talebi içeren... ne diyorsunuz ona, müzekkere mi nedir o işte?
5: Fezleke talebinde bulunuyor.
0: Fezleke talebi değil mi?
5: Başsavcı yetkisizlik kararı veriyor.
0: O Ankara'ya gönder.
5: Yetkisizlik kararı veriyor.
2: Parlamenterler evet.
0: CMK, parlamenterler bürosuna.
5: CMK geri artık bu tür suçları.
1: Dokunulmazlık dokunmasıyla ilgili yapılan fezleke durumunda.
0: Tamam, o senaryoları konuşacağız ama tam anlamıyla bir fezleke yağmuru var. Fatih, kaldı mı bir şey şimdi bu konuya ilişkin sende?
4: Yok, bu tahliye bekliyoruz diyor avukatları. Hı. Onu tekrar etmiş olayım, başka bir şey yok bununla ilgili.
0: Peki, güzel koç. Bu tabloyu da şimdi nasıl bir şey görüyorsunuz? Yani az önce Mehmet Bey de söyledi. Bir partinin, bir siyasi partinin, ana muhalefet partisinin genel başkanına doğrudan butlanla uzaklaştırılmış olsa da doğrudan yönelen çok vahim iddialar.
3: Yani Özgür Bey'in başını yakacak itiraflar bunlar. Şimdi sadece Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ve oğlunun verdik dediği paraları şöyle üst üste topladığın zaman bugünkü kurla...
0: Dur onu bir üst üste şey, bizim Bülent Kürsoy mu bugün tweet atmış?
3: 136 milyon TL
0: yapıyormuş galiba.
3: 130 milyon lira.
0: O günkü kurdan.
3: Yok, bugünkü kurla hesaplayın.
0: Ha, öyle
3: 130
0: mi?
3: Milyon lira yapıyor bugünkü kurla. Şimdi bu az buz bu para değil yani. 130. Hadi burada şeyi düşerim diyelim... O Antalya işte bir belediye başkanına, ilçe belediye başkanına 15 onlara milyon masrafını karşıladım falan diyor. Yine nereden baksanız 120 milyona yakın bir para vermiş. Daha önce biliyorsunuz Uşak Belediye Başkanı da, eski belediye başkanı da bir açıklama yaptı. Hatta çok söylediği şey daha vahimdi. Dedi ki Özgür Özel beni aradı. Arabayla gittik. Dedi ki kapının önüne bırak.
0: Şey, parayı, bahçe duvarı.
3: Poşet. Bahçenin duvarının üzerine aldığı para da 200 bin lira mı ne ya? Böyle komik bir rakam yani. 200 bin liraya tenezzül ediyor Özgür Özel. Bunu belediye başkanı anlatıyor. Ben söylemiyorum ya. Onun iddiasını, ifadesini söylüyorum. Diyor ki kapıya, duvarın üstüne koydum diyor. Sonra diyor araba, sen de uzaklaş dedi. Ben uzaklaştım diyor. Arabaya bindim diyor. Oradan devam ettik diyor. O siyah poşetten daha sonra almış. 200 bin liraya Özgür Özel'in tamah ettiği paraya belediye başkanı aldı.
2: Eski belediye başkanı söylüyor değil mi?
3: Evet.
0: Özkan Yalın.
2: Özkan.
3: Ayrıca 1 milyon daha verdiğini söylemişti. Dolayısıyla 1 milyon 200 bin lira gibi bir rakamdı. Antalya herhalde büyüklüğüne göre daha büyük bir fatura kesmişler. Orada işte 130 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bu doğrudan...
1: Orada daha büyük hocam. Bir de arabanın dizayn edilmesi, babasının borcunun parasını ödemesi... diyor babası.
3: Onlar işin masraf kısmı. Ben hani keşten bahsediyorum Mehmet abi. Ama yani işte, elden verilmiş ya, keş paradan bahsediyorum.
1: Hiç bir iddialara cevap yok. Yani çok üzüldüm.
3: Ya bunlar bir bakın
1: burada paranın
3: ya bu kurultay meselesi.
1: Sözünü kestim. Buradaki Gürkan esas ayıp olan şey. Biz paranın büyüklüğünü falan konuşuyoruz. İşte büyük para da şudur falan. Esas buradaki ya bir genel başkanı Türkiye yönetecek, yarın Cumhurbaşkanı olacak, başbakan olacak ve kaderimizi teslim edeceğiz. Ve partiye teslim edeceğiz. Bir başbakana adam diyor ki ben verdim diyor ve ağzımızı açmıyoruz. Kapatıyoruz ağzımızı ya. Hiç kıpır demiyoruz ki almadım demiyoruz. Hayır sen kimsin demiyoruz. Dava açmıyoruz. Yani bunu kabulleniyoruz ya. Susmak şeyden gelir derler, ikradan gelir.
5: İkrar.
1: Yani böyle bir garip işte bu bakımdan en çok bizim öfkemiz, bir herkes kızıyor bize niye bu kadar şey. Bizim öfkemiz buna. Ya yani böyle bir arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'yi yönetmesi bizim kanımıza dokunuyor. Onların kanına dokunmayabilir. Onlar onu şirket gibi görebilir ama biz şirket gibi görmüyoruz. Biz atanın şey emaneti gibi görüyoruz. Yani bize kalan bir miras babadan kalan, dededen kalan bir miras değil. Bize atadan, geçmişlerimizden kalan bir vasiyet. Emanet, bir emanet. Bu emaneti korumak için de çaba sarf ediyoruz. Dedim ya hep bizim borcu var. Borcu olmayanlar yani işte bu partiden bakan olanlar, milletvekili olanlar, belediye başkanı olanlar, il başkanı olanlar hepsinin bana göre borcu var. Hepsinin konuşması lazım. Burada bir yanlışlık varsa ama yanlışlık yoksa tamam konuşmayın. Doğrudur diyorsanız ses çıkarmayın. Ama bir yanlış varsa CHP'nin böyle anılmasından bizi izleyenler gerçekten rahatsız olmuyor mu ya? Bu büyüklere hep buradan seslenince arkadan ses geliyor zaten. Feryattan sonra biliyorsun bu olaylar patladı. Burada sizin, da evet o gün burada beraber
0: şeyiniz,
1: sizin şeyiniz o gün. Demek istiyorum ki şimdi bu insanlar gerçekten rahatsız olmuyor mu? Yani böyle bir anılmaktan mahalleye gittiği zaman ya senin partinin genel başkanı bu işlere karışmış dedim o sokaktakiler, köydekiler, mahalledekiler toptan red mi ediyorlar? Nasıl bir cevap veriyorlar?
0: Evet,
1: yani önümüzdeki günlerde gidip bunları görmek lazım.
0: İlk turu tamamlayalım.
3: Mehmet abi siz biraz önce bahsettiniz ya dediler onlar işte baskıyla cezaevinde evet. oldukları için baskıyla zorla o ifadeleri söyletildiğini iddia ediyorlar dediniz ya. Peki bunun bir de tersi var. Mesela delegede hiç para dağıtmadık dediler. Asla tek kuruş dağıtmadık dediler. Öyle bir telefon vermedik dediler. Özgür Özel bununla ilgili bas bas bağırdı. Sonra şey, itiraflar, ifadeler ortaya çıkınca dediler ki ne var bunda yani delegeye para dağıtmakta ya, siyasette hani bunlar sanki
2: olan bir şey,
3: doğal bunlar. Bir şeymiş. Seçmene seçim zamanı en nihayette bir şeyler dağıtılıyor. O zaman arada, o seçimin de iptal edilmesi lazım diye bakın aslında kabul ediyorlar. Fakat bu sefer de sulandırmaya başlıyor. E peki hani yalandı? Doğru olduğu ortaya çıkınca, kendi işlerinden ifadelerle ortaya çıkınca bu sefer böyle çarpıtmaya girişler. Aynısı Uşak Belediye Başkanı'nın Özgür Özel'in aracını tefrişatı ile ilgili yapılan harcamada baştan inkar ettiler. Hayır genel merkez yaptı dediler. Sonra öyle olmadığı ortaya çıkınca ne var canım ha hazine ödemiş. Hazine yardımı sonuçta devletten gelmiyor mu partiye? Ha o hazine ödemiş. Ha belediye ödemiş gibi işi bu sefer sulandırmaya, normalleştirmeye uğraşıyorlar.
5: Şimdi bakın
3: bu ifadeler şunu gösteriyor. Yani CHP'nin geçmişteki bu reflekslerine baktığımız zaman cevap verememelerinin bu iddialara arkasından ne geleceğini bilmedikleri için susuyorlar. Çünkü bugün bir şey söyleyecekler, evet. yarın altında kalacaklar. Altında kalmamak için susuyorlar. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum.
0: Peki. Şimdi gelelim Cem Kaya'yla devam edelim. Burada şimdi hukuksal olarak hep tartıştığımız şeyler vardı ama somut veriler ortaya çıkmaya başladıktan sonra üstüne üstlük bir de ifade, etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıkınca tablo birazcık daha sanki polarize oluyor ve şekilleniyor.
5: Daha gözümüne. Yolun başındayız.
0: Öyle mi diyorsunuz? Şimdi burada anlatılan bu biz bir timeline gibi anlattık evet. bunları. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hukuksal evet. zeminini nasıl buluyorsunuz?
5: Hem hukuksal zemini hem belki daha ehemmiyeti ahlaki zemini. Hı. Çünkü hep Türk Ceza Kanunu zaviyesinden bakıyoruz kıymetli Gürkan Acır. Belki bundan çok daha önemlisi ahlaki, edebi ve moralistik değerler. Onları yitirdik. Şimdi bizim düsturumuz malumunuz her yayında şehitlerimizi zikrediyoruz. Her yayında olduğu üzere şehitlerimize rahmet dileyerek Allah başlayalım sözlerimize. Abi. Mekanları cennet, makamları âli, menzilleri mübarek olsun. Kıymetli üstadım da burada ceza muhakemesinin bir temel kriteri vardır. Hiçbir suç kusursuz değildir. Ve hiçbir ceza da nedensiz değildir. Bunu niye ifade ediyorum ve çarpıcı bir cümle olarak ifade etmek istedim. Biz bazı hadiselerin üzerine izale ettiğimizi, örttüğümüzü zannederiz. İnsanoğlunun temelinde bu vardır. Deriz ki ya burada kamera yok, şunu alayım cebime atıp vereyim. Ya burada kamera yok, şu suçu şöyle işleyeyim. Onun için ilahi dairede hep şunu öğretirler. Allah görüyor. Şimdi bunları niye ifade ettim? Bir takım paralar alışverişe konu ediliyor. Bir takım iddialar ve Sayın Bakanım en üst perdeden yalanlamalar yapılıyor. Sonrasında bir bakıyoruz ki ya zaten siz de ifade ettiği gibi ikrar mertebesine geliyoruz. Şimdi biz bu ikrar mertebesini nerede gördük? Kıymetli Yücel Bey Üstad'ın da ifade etti. Uşak Belediye Başkanlığı'na yönelik ilk gözaltı alındığı akşam itibariyle Özgür Özel Bey'in açıklamasını söylüyorum. Dürüst çalışkan belediye başkanımıza iftira atılıyor, gözaltı yapılıyor. Şimdi bu kulaklar duydu, bu gözler gördü. Aynı dürüst, özverili, çalışkan belediye başkanı, başta zateniniz olmak üzere kıymetli gazetecilerin fikri takibi, haber takibi neticesinde bu yayınlar olmasaydı, hani diyor ya TGRT, TGRT hedef göstererek. Yani Allah söyletiyor herhalde. Bir adamın ileri zekalı olması lazım Sayın Bakanım. Açıkça bu kadar nefret söylemine hedef göstermesi lazım. Hele ki bu bir Sayın Genel Başkansa. Bir diğer gazeteci meslektaşınıza diyor ki pis bıyıklı diyor. Ama bir diğer nefret söylemi. O bıyığın manasını, anlamını, Alevi canlardaki edebini, adabını, sükutunu bilmiyor veya ignore ederek söylüyor. Şimdi bunlar niye önemli? Başından itibaren Özgür Özel ve ekibi bu uyguladıkları politikayı bilinçli, sistematik ve senkronize bir biçimde yaptılar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bilinçli, sistematik ve senkronize. Neden? Önce soruşturmaların baş aktörü olarak telakki ettikleri Sayın Bakanı. O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve her dönem için söylüyoruz. Allah hakikaten onlara çok büyük bir sorumluluk yüklemiş. Fethi abinin sözü vardır. Ya başsavcılar.
0: Yıldız.
5: Fethi Yıldız abimizin ellerinden öpüyorum. Kefen giymezler. Adeta ateşten gömlek giyerler. Çünkü birilerinin canını yakıyorsunuz, dokunuyorsunuz. Soruşturmalara konu ediyorsunuz. Ne yaptı? Hep Akın Gürlüğü'ye hedef aldı. Yıldırmak istedi. Eski tabiriyle teddiş etmek istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız hep seslendi. Alın bunu buradan, alın bunu buradan, alın bunu buradan dedi. Hep hedefe koydu. Kendince tahkir etti, tezif etti, istiskal etti. Ama Sayın Bakan ekibiyle birlikte o kadar ehem ve mühim operasyonlar ortaya koydu ve hep deliller üzerinden gitti ki Sayın Bakan bilmiyor muydu bir yıl önce bunların ortaya çıkacağını? Elbette ki biliyordu. Ve fakat tekamül etmesi, olgunlaşması gerekiyor bazı hadiseler. En nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Özgür Özel'i siyasi nezaketen dinledi ve Akın Bey'i bakan yaptı. Yani onu o görevden aldı. Şimdi hep tartıştığımız nokta şu. Özgür Özel'e ithaf edilen, isnat edilen bu hadiseler, bu eylemler suç mu? Yani bu bir siyasi rüşvet mi tırnak içerisinde? Bu bir sebepsiz zenginleşme mi? Bu bir haksız fiil mi? Ya bir parti genel başkanına verildiği iddia edilen bir takım meblağlar var. Parti genel başkanı da burada bir kamu kurumu niteliğinde değil, Türk Ceza Kanunu 252 müteakip maddeleri anlamına. Dolayısıyla bu bir rüşvet değil. Dolayısıyla suç yok anlayışı üzerinden gidiliyor. Peki, hepsini bir kenara bırakıyorum. Türk Ceza Kanunu anlamında beraat edilebileceği ihtimalini de başımın üstüne koyuyorum. Ahlaki boyutu. Bunun bir siyasi genel başkana, parti genel başkanına Sayın Bakanım ifade etti. İsnat edilebilmesinin cüreti ve yansıması. Bakın Sayın Bakanım burada hemen hatırlayacaktır. 2 Kasım 2000 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin merhum genel başkanı Deniz Baykal'ın bir genelgesi. Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe başkanlıklarına. O dönemde yaşanan bazı hadiselerle ilgili şu talimatı veriyor. Diyor ki temiz toplum, ahlaklı ve erdemli yönetim anlayışı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi bugün de duyarlarını ödün vermeden, sapmadan koruma kararlılığındadır. Yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, siyaseti ve kamu yönetimi kirletme yönelik bu kabil eylem ve işlemler karşısında adı geçen herkesi partimizden uzaklaştırma noktasında bir irade serdettim diyor. Bir diğer önemli isim, bugün de muhakkak konuşacağız. Sayın Genel Başkan Lider Devlet Bahçeli önemli bir holdingin düzenlemiş olduğu merasimde Sayın Özgür Özel'le bir fotoğraf verdi. Bakın Devlet Bey ne diyor? ve HDP
0: bizim polleri harcama şimdi.
5: Aa, harcamıyorum. Çok
0: vollerimiz var orada.
5: Buradan hazırladık nereye geleceğim onları. Biliyorum. Oraya gelmiyorum. Bakın diyor ki sorumluluk mevkiindekilerin. Sorumluluk mevkiinde kim var burada? Gerçekten. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sabık demek istemiyorum ama görevden el çektirilen Genel Başkanı Özgür Özel Bey var. Yozlaşma ve çürümenin baş aktörü olması diyor Sayın Genel Başkan. Eğer siz yozlaşma ve çürümenin baş aktörüyseniz o zaman artık bazı hadiselerde geri adım atarsınız. Sayın Bakanım burada. Yayına gelmezden önce konuk odasında oturduk. Ben size dedim ki benim cüzdanımda 100 dolar eksik. Şurada 200 TL eksik Yücel Bey. Siz ne yaparsınız? Feveran edersiniz. Yani böyle bir isnat olabilir mi? Sen nasıl bir insansın? İftira ediyorsun Hakan. Üzerime gelirsiniz. Başından beri Sayın Sevilgen'in ifade ettiği hadise şuydu. Madem bunların hepsi bir siyasi kumpas, madem hepsi bir tiyatro, madem hepsi bir takım simülasyonlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulan kumpas arkadaş, Cumhuriyet Savcılıkları orada. Niye bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Evet. Niye bu şahıslar hakkında maddi manevi bir kuruşluk, beş kuruşluk, on paralık manevi tazminat davaları açmıyorsunuz? Çünkü korkuyorsunuz. Biliyorsunuz. Neyi biliyorsunuz? Uşak'ta gördük. Dedi ki Özkan Yalın, beni de daha da ihraç edin. Konuşurum dedi.
0: Gerçekten öyle oldu ama.
5: Hadi dedi ihraç edin
0: gerçekten
5: dedi ya.
0: Fatih Atik söyledi değil mi? Fatih ya. Sen söyledin değil mi onu ilk şeye Özkan Aynısı. Yalın'la ilgili? Ya beni atarsa atamazsınız bu partiden. Atarsanız evet. Değil mi? O lafı ilk sen söyledin ben. Bakın, hatırlıyorum. Bir dakika
4: evet,
0: bir
4: saniye. Evet. Bildiğim her şeyi anlatırım demişti. Anladım. Özgür Özel beni bu partiden atamaz. Hatta beni Ulaştırma Bakanı yapacak iktidar olursa diye konuşmuştu. Ama beni atmaları mümkün değil. Çok şey biliyorum. Atarlarsa da doğru. Konuşurum. Diye
0: konuşurum demişti. Hakikaten de yani. Attılar konuştu.
4: Konuştu.
5: Bakın yaklaşık yani, bir ay kadar evet, önce evet. Sevgili Fatih Atik, biz haç farizamızı yapmaya yola revan olmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten temiz, yürekli, dürüst, çok
0: bu arada
5: önemli.
0: Eftel kulağıma söylüyor. Hakikaten doğru, atılmadı, istifa etti. Tam atacakları gün istifa
5: biliyorum,
0: etti.
5: Biliyorum, atamaz çünkü.
0: Atamadı.
3: İstifasını kabul
0: çok
3: etmemişler.
0: Kabul etmemişler, biz attık.
5: Yücel Bey Üstad'ın çok önemli isimleriyle bir araya geldim. Ehli vicdan sahibi insanlar, dürüst insanlar. Aynen şunu söyler, bıktık. Bıktık. Yani Sayın Bakanımın yayınlarda gözyaşlarına düçar olduğu feveranlarına varır bir biçimde kelli felli 60'ına 70'ine merdiven daymış. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kanıyla, teriyle, gözyaşıyla hizmet etmiş insanlar bıktık dedi ya. Bir an önce dedi Cem kardeşim dedi ya bu butlan kararı mıdır? Çıkıyorsa çıksın, çıkmıyorsa bizim arınmamız lazım, temizlenmemiz lazım. Ne olur bu yayınları devam ettiren bir irade koyun ortaya dedi. Çünkü bakın HDP neden yalnız ve sadece bir televizyon kanalını koyuyor? Pek çok televizyon kanalı var. Niye ısrarla TGRT diyor? Konuşulmasın istiyor. Üzeri örtülsün istiyor. Bazı noktalarda ya ben yaptım ama herkes yapıyor. E bu da bizim oğlan. Kapatalım, izale edelim, yürüyüp önümüze bakalım anlayışı var. Şimdi şunlarla bitireyim uygun görürseniz.
0: Tabii.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Haziran 2026 yani bugün tarihli bir açıklama yapıyor. İkiye ayırıyor Sayın Bakan. Kıymetli Üstadım da burada.
0: Ama o fezlekelere geleceğiz.
5: Bu çok basit. Aha. Burada iki husus var. Diyor ki birincisi Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özal'ın Özkan Yalın'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talepleriyle ilgili olarak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olacağım, benim adım burada geçecek. İki, tevfik ediyor.
1: Diğer partilerin de geçiyor ama
5: 38.
1: Şey
5: Sayın Bakanım.
1: Meral'in milletvekili seçimlerinde Meral Akşener'in adı geçmedi mi?
5: 38.
0: Yani dava kimse, konusu oldu mu?
1: Ama incelemedi ki, içi kaldı
5: Sayın
1: gitti,
5: Bakanım,
1: kayboldu gitti. Yani.
5: Ortalığı,
1: karar bakın,
5: yani ortalığı yıkması ki, bak, lazım. Yıkması yani lazım. Onun dürüst, partide, özverili.
1: Biz kendi yine...
5: Bakın Sayın Bakanım,
1: Cem,
5: dürüst
1: biz kendi, bir ifade edin. Kendimizi yine anladım. Temizliyoruz.
5: Bakın.
1: Kapımızın önünü temizlemeye çalışıyoruz temizlemesi.
5: Eğer sizin dediğiniz gibi
1: Cumhuriyet... Keşke temizleyebilse, bizim yaptığımızın onda birini yapsa...
5: Milliyetçi Hareket Partisi kolu değil, bedeni ortadan kesmiş.
1: Ben Devlet Bey'i biliyorum da, üstten attı ama yargılanmıyor. Hep söylüyorum onu.
5: Şimdi bakın, Manavgat gündeme geldi yani. Sayın Bakanım. Manavgat'la ilgili ne dediler? İlk dahaya dürüst belediye başkanımız. 32 saatlik görüntü elimizde, yayınlayacak, utanacaklar. Sonra Halk TV televizyonuna çıktı. 3 tane de önemli moderatör ve gazeteci var. Bir takım bilgiler var. İç acıdı değil. Para alma iddiası var gibi duruyor. Arkadaş, bu noktaya nasıl geldin? Şimdi bunları niye ifade ediyorum? Senin daha dün sözde sahip çıktın, sözde toz kondurmadın, sözde iftiraya uğradığını iddia ettiğin yoldaşların, dava arkadaşların bugün ya şu iddialar yenilir yutulur sözler mi ya? 950 bin euro verdim, 1 milyon dolar verdim, ona 3 milyon gönderdim, öbür ya daha ileri gideyim mi? Bunlar daha iceberg'in görünen yüzü.
1: Ya Deniz Baykal,
5: öyle bak mi? Sayın Bakanım.
1: Deniz Baykal,
5: yanına sıfır koyun. Bak, gece bak manşet atın.
1: 15 gün.
5: Deniz yanına Baykal, sıfır koyun. Sıfır,
1: Cem,
5: sıfır.
1: Cem Deniz Baykal bak 15 gün ya genel merkeze yattık. Mücahit. Hakkında bir dava çıktı biliyorsunuz. Bir gazete dediler ki kızın hesabına dediler bir belediye başkanı işte 400 bin dolar takıldı. Bütün dünyadaki 150 tane ülke vardır ama biz en az 60 tanesine mektup yazdık.
5: Herhangi bir
2: bankalara sordum.
1: Bütün bankalara sorduk.
0: Ben o basın toplantısında vardım.
1: Vardım. Evet. Bütün herkes sorduk. Evet. Dedik ki ya
0: şeyde çevre sokaktaki genel merkezde
1: evraklar olmuş. Geldi. Büyük bir basın toplantısı yaptık. Kızımın, ailemin, çocuklarımın, benim, yakınlarımın, hatta şoförler işte koyuyordu şoförlerimin tek bir kuruş mark, dolar, euro ne varsa dedi. Ben CHP Genel Başkanlığından da Cumhuriyet Halk Partisi siyasetten de istifa ediyorum dedi.
5: Aynı
2: o Deniz Baykal işte.
1: Meydan okup ama 15 gün gelen merkezde kaldık. 20 kişi burada çalıştı
5: biliyor musun? Aynı hassasiyeti kimde gördük? Kemal Kılıçdaroğlu. Kızıyla ilgili bir hadise oldu biliyorsunuz. Ve kızıyla ilgili en ufak bir akçeli iş veya belediye üzerinden iş alması halinde ne dedi? Önce işvereni görevden alalım. Şunu da bitireyim bakın. 22 Ekim 2025 tarihinde canlı yayında okumuştum ben bunu. Zaten izin yayın olabilir farklı bir ulusal kanal. Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermiş 73 yaşında bir teyzemiz. 2026'ya girdik 74 yaşında. Bana bunu mesaj olarak atmıştı. Aklımın ucundan bile geçmez diyeceğim. Oy verip başımızın tacı ettiğimiz belediye başkanlarımızın, vekillerimizin, genel başkanlarımızın, mukaddes gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ülkemizi, umutlarımızı soyacak kadar gözlerini karartmış olmaları. Cumhuriyet Halk Partisi halkın sesidir. Cumhuriyet Halk Partisi hırsızlıkla, ihanetle anılmaz. Muhalefeti bitirdiler Cem. Halkın ekmek derdini unutturdular. Utanç verici bir çöküştür diye bunu yazdı. 20 Ekim 2025'te. Bugün geldiğimiz hadiseler neyi gösteriyor? Ona
1: selam tüm söyle, bu saygılarımızı iletelim. Tüm merak bu etmesin. Yaşananlar. Cumhuriyet Halk Partisi o eski günlerine arınmış olarak eski Cumhuriyet Halk Partisi her şey eskisi gibi olmayacak.
5: Tüm bu.
1: İki tarafta da değişecek. Ne Cumhuriyet Halk Partisi eskisi gibi olacak. Ne Cumhuriyet Halk, öbür taraftaki arkadaşlar da eskisi gibi olmayacaklardır. Ama ben inanıyorum ki gerçek Cumhuriyet Halk Partililer arınmış. Gazinin bir zaman ettiği gibi Bakanım, bembeyaz bir sayfa içinde olacaktır. Sakın ayrılmasınlar, endişe etmesinler. Cumhuriyet Halk Partisi umutlarını kesmesinler.
5: Bunu tırnak içinde Gandhi, o Kemal dedikleri, yani. Piro Kemal dedikleri, umudumuz Kemal dedikleri, Sayın Kılıçdaroğlu'na hain diyerek mi yapacaklar? Hayır, bunu yuhalatarak mı yapacaklar?
1: Ama biz onları bak şimdi.
5: Tahkir edecek
1: işte
5: mi yapacaklar?
1: Bir nasıl yapacaklar? Ayıplanacak ayrılık.
5: Şimdi önümüzdeki hafta grup konuşması var. Bak, Sayın Bakan.
0: Ona geleceğiz. Ha. Orası tam bir
5: o grup konuşmasında ne bekliyorsunuz?
0: Grupta ne olacağı belli değil.
1: Çıkacağız konuşacağız yani. Aslan gibi gireceğiz. Aslan gibi çıkacağız yani. Ne bekleyeceğim? Aslan gibi gireceğiz. Göreceksiniz yaşayacaksınız yani. Öbür arkadaşlar protesto eder gelmeyebilir. Uğramayabilirler doğrudur. Yani bugünkü disiplin kurulu toplantısında genel başkan açılışını yapar. Biliyorsunuz tek disiplin kuruluna başkanlık yapamaz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Bizim tüzük böyle. Bütün kurumların başkanlığını yapar. Parti meclisi, MYK, il başkanı yapar ama disiplin kuruluna başkanlık yapamaz. Açılış yapmış çıkmış. Kemal Bey içerideyken Özgür Bey'e yakın iki tane milletvekili arkadaşımız var disiplin kurulu üyesi. Onlar girmemişler yani. Grupta da böyle olur. İstemeyen girebilir.
0: Dur, olan detayına şeyi geleceğiz. Mücahit birinciyle devam edelim. Çünkü bu konuyu ayrıntılı konuşacağız.
1: Ama içime dert oldu bir şey vardı onu
0: ne var,
1: söyleyeceğim.
0: Ne oldu dert?
1: Şimdi bakın müsaade ederseniz bu özel bir şey olarak söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti meclisinde Hakan Uyanık diye genç bir kardeşimiz var.
0: Ahmet Hakan Uyanık.
1: Evet. Bu arkadaş Mücahit Amerika'da eğitim görüyor. 3-4 tane yabancı dili var. En genç 22-24-25 yaşında. Böyle tercihle gelmiş. Kemal Bey'in ve öbür kurultaydayken 37. kurultayda bağımsız seçilmiş. Parti meclisinde görev yapıyor. Ya kardeşim o bizim taraftaki televizyonlar çocuğu linç ediyorlar babasından dolayı ya. Babası da Veysu Yanık. Hani bu gitti ya mahkemede ifade verdi. Evet. Dedi ki aldık evet, verdi diye. Ya babasını bahane ederek Gürkan bu çocuğu linç ediyorlar ya. Ben buradan rica ediyorum. O gazeteci arkadaşlardan ya. Ya babasıyla derdiniz varsa gidin babasıyla görün derdinizi.
2: Doğru tabur evet.
0: Çok babasıyla yanlış görün bir şey ya. Biliyor musun? Bak ben
1: ya
0: mesela
1: gencecik bütün Mehmet umutlarını Bey, kırıyorlar. Evden çıkıyorum Mehmet şey amca diyor
0: mesela
1: ya.
0: Mesela baba oğul işte amcası kardeşi abi kardeş Ya abisinden dolayı kardeşini suçluyorlar. Babasından dolayı oğlunu. Bu sadece bu olayla sınırlı değil.
1: Tabii, tabii. İnan, genelde... siyasetten kopuyor.
0: Yani mesela burada da bazı üzülüyor. Şeylerde de var. İşte bir gazetecinin oğlu gazeteci. Diyor ki ona senin baban şöyle. Ya arkadaş ne yapsın? Adam ne yapsın? Yani her birey 18 yaşından sonra kendinden sorumludur.
1: Yani bunu sen özür dilerim. Sözünü kestim. Yani. İnan böyle bir saldırıyorlar. Ya bırakın çocuk yok. Kendi işini yapsın. Yaptığı tabii. işe bakın.
0: Tabii.
1: Çalışkanlığına, riyakatına bakın onun ne var diye.
0: Doğru doğru. Evet Mücahit Birinci. Şimdi, hem hukukçu olarak hem siyaseten nasıl okuyorsun şimdi?
2: Şimdi İBB soruşturmasında oradaki sanıklar bazı ifadelerini değiştirdiklerinde veya işte benim hakkımda, başka arkadaşlarım hakkında bir takım iftiralar attıklarında onları toptan kabul edeceğiz. Değil mi? Hemen evet bak mesela Kapki diyecek ki Mücahit Birinci hakkında bana baskı yaptı falan hemen kabul edeceğiz onları. Ön kabul. Bak dediği doğru diyeceğiz. Ama Muhittin Böcek seninle alakalı bir hususu dile getirdiğinde bir iddiayı ortaya
0: İftiracısın
2: diyeceğiz. İBB soruşturmasında bir takım şahıslar baskı altında biz bu ifadeyi verdik. Eşlerimizi sayın savcılar haşa şey aldılar, rehin aldılar diyecek kadar ileri gidecekler. Bunu ön kabul olarak hemen kabul edeceksiniz. Ama sizin hakkınızda bir duvarın üstüne para bırakıldığı iddiası ya öyle şey mi olur canım diye reddedeceksiniz. Bu çok ciddi bir tutarsızlıktır. Bazı soruşturma ve mahkeme ifadelerini ön kabul yapıp kabul etmek, bazı sizin hakkınızda aleyhinizde olan hiçbir şeyi kabul etmemek, her şeyi toptan reddetmek. Bu bir. İkincisi, şimdi biz bu kanalda, bu özgür platformda onlar her ne kadar ellerini tersiyle itmeye çalışsalar da özellikle Özgür Özel ki bu liderlik açısından son derece yanlıştır. Bir basın kurumunu doğrudan hedefe oturtup... bütün söylenenleri orada reddetme bir siyasi gaftır ve son derece yanlıştır. Bak biz burada Özgür Platform'da Özgür Özel'le alakalı ben şahsen Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi desteğinin, taban desteğinin çok daha fazla olduğunu söyleyebildim burada ben. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Özgür Özel'e desteği Kılıçdaroğlu'ndan daha fazladır diyebildim burada. Bu tespiti yapabildim. Cem Küçük kardeşimiz bazı benzer tespitleri burada çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Peki sizi destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen adeta tek taraflı Sovyet Pravdası gibi yayın yapan kanallarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu partideki temizlik girişimi haklıdır denilebilir mi? Birisi söyleyebilir mi bunu? Size müzahir kanallarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin müzahir kanallarda tek ses çıkan Sovyet Pravdası gibi yayın yapan kanallarda siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu temizliği haklı bir şeydir. Bakın bunu bir dinleyelim. Adam bir temizlikten ve arınmadan bahsediliyor denebilir mi? Veya denirse o yorumcuya ve programcıya ne olur o kanallarda? Bakın bunu vicdana havale ediyorum bu durumu. Dolayısıyla şunu söylüyorum bak o yol yanlış bir yol. O yol doğru bir yol değil Sayın Özgür Özel. Yani bir basın kurumunu hedefe koyup işte sürekli benim aleyhimde bir şeyler konuşuluyor. Sürekli iftira atıyor makine gibi tarzı yanlış bir tarz. Bak şimdi ben sac ayakları yerine oturacağım. Şimdi Muhittin Böcek'in bir takım iddiaları var. Muhittin Böcek işte hemen Cumhuriyet Halk Partili bazı arkadaşlar şey diyorlar. Muhittin Böcek işte gelini içerideydi, tali oldu. Oğlu içeride, kendisi aylardır içeride. Bu söylemeyecek de bunu kim söyleyecek?
0: Evet, demin dile getirdik onu. Evet.
2: Bak ben size bir şey söyleyeyim. Muhittin Böcek şu anda bunları ifade etmeseydi dahi tahliye noktasında bir karar alabilir. Ben onu avukatlara katılıyorum. Çünkü bir adeta cezalandırmaya dönen bir tutuklama varsa mahkeme tahliyeyi pat diye verir yani. Ben Muhittin Böcek'in bunları söyleme ihtiyacı da olduğu kanaatli değilim. Peki. Bu kadar tutukluk kaldıktan sonra.
0: Peki.
2: Dolayısıyla müsaade et bir dakika. Dolayısıyla burada bu noktada bu iddialarla muhatap olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın takkiyi önüne koyup düşünmesi lazım bak Gürkan Acır. Yani burada yapılması gereken şey şudur, çok açıktır. Siz evinizin çatısı camdanken başka evlerin çatısına taş atmaya çalışırsanız böyle veya basın kurumlarını taş atmaya çalışırsanız buradaki bu ifadeleri nereye koyarsınız, nereye koyacaksınız? Bu ifadelerden sonra ne yapacaksınız şimdi? Yağmur altında yürümek güzel. Tamam. Ben hakikaten çok da karizmatik buldum. O yürüyüşü, ıslanmayı çok karizmatik buldum. Meclise yürüyüşü karizmatik buldum. Ve bunu da ifade ettim. Birçok arkadaşımız ifade edebildi. Peki. Bak burada yine ifade edebiliyorum ben bunu. Ama bu noktada böyle hakkınızda bu tarz iddialar ortaya çıktıktan sonra kafayı kuma gömmek mümkün değildir. Çünkü siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala genel başkanlık iddia eden, değil mi? Kendilerine hala genel başkan diyorlar. Hala genel başkanlık iddia eden bir liderisiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o ki kendinize göre. Peki. Ve dolayısıyla bu noktada şey yapması lazım. Ben çok sert bir karar, ben radikal bir karar bekliyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'den. Her zaman şunu söyledim Gürkan Hacı, bak son söz. Cumhuriyet Halk Partisi eleği bu arkadaşları eleyecektir dedim, değil mi? 2019'dan beri evet, söylüyorum ben bunu. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi eleği bu arkadaşları eleyecektir diye söyledim. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleğinin yargı kararı değil. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi eleğinin çalışmaya başladığını görüyoruz, izliyoruz. Peki.
0: Evet, kendimi sadece hızlıca bir reklama gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı tüm hızıyla devam edecek. Bu konuda yeni gelişmeler var. Onları ele alacağız. Kısa bir ara.
6: Hem evi hem kendini temizler. Arnika Solar'a tavır.

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçek.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da.

güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: etmek kimsenin haddi değil. Bir gazetecinin de görevi değil. Ama soru sormak bizim işimiz. İşimizin özü, esası bu aslında. Kamu adına soru sormak. Bakın hesap sormak demiyorum asla. Soru sormak, sorular sormak. İşte biz bu soruları soruyoruz ve günlerdir, aylardır yaptığımız dosyaları çalışıyoruz ve soru soruyoruz. Hüküm vermedik, soru sorduk. İddiaları yayınladık. Peşi sıra sorular ekledik. O yüzden sevgili teyzecim, bizim işimiz sizi ikna etmek değil. Okumak, araştırmak ve soru sormak. İşte gelin birlikte soru soralım. Üstelik sadece adliyeye yansımış, dava konusu olmuş ifadeleri verilmiş dosyaları biz konuşuyoruz. Alalım önümüze bunları. Alalım. Ve dedikoduları, kulisleri de bir tarafa bırakalım. Doğrudan resmi kayıtlara girmiş belgeleri okuyalım ve soralım. Mesela bir belediye başkanı iş verdiği müteahhitten iki villayı bedelsiz nasıl alır diyelim. Veya %48 oyla seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı ya diyor ki ben genel başkana rüşvet verdim derse bunu duymayalım mı?
1: Ben bir ilave yapayım. İmamoğlu şirketinin para saydığı o para kulesi vardı ya. Hı hı. İmamoğlu'nun kendi inşaat şirketinin genel müdürü para sayıyordu.
2: Doğru. Hı hı.
1: Bu para nereden geldi mesela? Biz cevabını
2: sormuyoruz mu?
0: Sormadık.
1: Hayır, sorduk da cevap alamadık.
0: Hayır yani. Soruyoruz işte. Yani sorduk ama cevap gelmedi. Ama
2: bağış
0: işte,
2: dediler,
0: veya devam edeyim mesela. İşte az önce verdik. Oğlu, büyükşehir belediye başkanı oğlu da diyor ki 1 milyon avroyu ben teslim ettim diyor. Onun karısı da diyor ki evet ben de biliyorum konuyu diyor. Bir gene bir başka belediye başkanı diyor ki ben rüşveti bahçe duvarına poşetle bıraktım diyor. Sonra ayrıyeten çantayla da teslim ettiğim paralar var diyor. Yani genel başkan doğrudan suçluyor. Yani şimdi bunların hepsine yalancı mı diyeceğiz?
2: Veya
0: hepsine iftiracı mı diyelim? Ya 45 kişi var dosyada. Bu tip eylemleri anlatan hepsinin Özgür Bey'e bir garezi olabilir mi? Veya hepsi İmamoğlu'na karşı düşmanlık mı besliyorlar? Bütün bunlar yetmedi. Masak raporları, işte bas kayıtları, tapu devirleri var. Ya hiçbiri olmadı. Havluyla açılan kapı var yahu belediye personeli içerideyken. İkna olup olmamak size kalmış sevgili teyzeciğim. Yani bizim işimiz sadece soru sormak. Gelin bu soruları beraber soralım. Sonrasında karar
3: Gürkan,
0: yüce havluyla, Türk yargısının kanaat ise siz değerli Türk milletine. Havluyla, bizim yapacağımız iş bu kadar.
1: Havluyla kapı açmanın ötesinde ben şimdi CHP seçmen olsam şunu soruyorum. Ya bu sevgililerin maaşını sen belediyeye nasıl ödetirsin kardeşim ya? Bunu nasıl içinize, nasıl bir şey yok dersiniz buna yani? Ortaya çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. Adamın sevgililerine, belediye, CHP'li belediye başkanının sevgililerinin maaşını belediye ödüyor. Sadece ATM'ye gidiyorlar ve sadece maaş alıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Adamın işlettiği pavyonun çalışanlarının maaşını belediye ödüyor. Daha bunun tabii ötesi var mı yani?
4: SGK bordroları da belediyede.
1: İmamoğlu ile ilgili daha ikna olmamış insanlar. Ya sadece İmamoğlu inşaatın 2020-2023 arası edindiği 117 taşınmaz var. 117 taşınmaz. Bunlar da öyle eften püften yerler değil yani. Ciddi ciddi böyle villalar yani. Peki nereden geldi bunlar? Şimdi burada hiçbir şey yok mu? Bir şey yok mu diyeceğiz? Bunlar böyle geçecek miyiz yani? Ne villanın açıklamasını yapabilirler, ne bu taşınmazların açıklamasını yapabilirler. Para nerede diyorlar? Para hesaplarda dönmüş. Peki sizin önünüze ilk zaten ortaya çıkan o değil miydi? 2023'te o para kulesi çıkmamış mıydı? Siz bununla ilgili ikna oldunuz mu mesela?
0: Ya meselemizi özetle
1: herhangi bir

0: AK Partili Belediye Başkanlığı'nın şirketinin genel müdürü, bakın tersten bakalım. Herhangi bir AK Partili veya MHP'li bir belediye başkanlığının kendi özel şirketinin genel müdürü böyle balya balya para sayarken görüntülenseydi eğer.
1: Var ya.
0: Bunu da AK Parti veya MHP hangi partiliyse deseydi ki ya bizim il başkanlığı alıyorduk. Bu onun parasıydı. Benim genel müdür de orada işte o parayı saymaya başlarına bulun diye gönderdim gibi bir laf etseydi mesela. Ya bunun üzerinde tepinirlerdi ya. Külliyede bir altın klozet yalanı uydurdular. Senelerce üstüne tepindiler. Olmayan tabii, altın klozetin üstüne tepindiler yıllarca.
2: Yücel,
0: bir tane yuvarlak tahtadan masa vardı. Sunta masa. Onu aylarca yazdılar.
2: Yücel, bu belediyelerde hepsinde var. Yani bunu böyle belediyeler
0: abi, yok. Diğerlerinde varsa yani, onları da konuşalım. Getirsinler işte, konuşalım.
2: 300 tane belediye İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Bunlar boşuna mı veriyor?
0: Şimdi bunlar...
2: Demek ki bunlar çıkmasa vermez.
3: Belediyeler küçük küçük. Ay, tutuklanan AK Parti belediyeler de var.
2: Tutuklanan da var tabii. Hepsinde var. Demek istiyorum ki yalnız CHP'ler de yok. AK Parti'de de var tutuklanmış.
3: Abi, ama burada çok temel bir ayrım var. Mehmet Bey, temel ayrım şu. Siz sürekli söylüyorsunuz bunu. Hayır, sürekli vurguluyorsunuz. Öbürüne... Adam sahip çıkmıyor.
1: Gereğini yapıyor.
3: Hani da gereğini yani yapıyor. Atıyor, yani Tayyip uzaklaştırıyor. Tut. Olabilir. Tabii onu Türkiye'de yani, ben temiz siyaset yapıyorum diyen lider kendini kandırır.
0: İşte Ekrem İmamoğlu'ndan
3: olay başına geldiğinde tedbirini almaktır genel başkanın yani, görevi. Atıyorum. Arkama geçin demek değildir. Hadi ben sizi koruyacağım demek değildir.
2: Hayır
3: yani.
2: Bazıları diyor ki işte bunlar sizin döneminizde geldi. Bir kısmı belediye başkanı oldu. Ben de diyorum ki sahibine göre kişiler. Hı-hı. Benim altımdaki bir adam yolsuzluk yapacak isterse babamın oğlu olsun. Fakir fukaranın, garip gravanın, bu teyzenin hakkını yiyecek. Ben buradaki size mesaj veren teyzeleri de sözlüyorum. Bakın CHP'deki genel merkezdeki yeni gelen arkadaşlarımızın bir kısmı şimdi kendi işlerine bakıyorlar. Hani kuruluş işlerine, disiplin kurulu, parti meclis üyesi, MYK, görev dağılımları filan gruplar bittikten sonra bunlar bütün Anadolu'ya çıkacaklar. Eski parti meclis üyeleri de, yeniler de bu olayları anlatacaklar. Bu görev bunlara düşüyor.
3: Evet.
2: Anlatabilirlerse, bu insanları ikna edebilirlerse ben de diyorum ki o insanlara taraf olmayın. O tarafta, bu tarafta durmayın, bekleyin. Sevgili gençler, en çok size sesleniyorum. Bekleyin biraz, siz araştırın, siz sorun. Çünkü araştırıp sorduğunuz zaman en küçük detaylar detayda gizlidir, en büyük sırlar. Küçük detayları bir araştırın, detaylara bakın, bilgisayarlara bakın, inceleyin. Kim haklı, kim haksız, siz vicdanınıza karar verin.
3: Peki.
2: Yani sizin hayatınızda bir değişiklik olmayacak. Seçtiğiniz belediye başkanı, belediye meclis üyesi, seçtiğiniz efendim milletvekili milyarder olacak. Ama sizin hayatınızda bir değişiklik olmayacak. Siz yine körü körüne gideceksiniz. Bu benim partimin adamı diye. Partinizi koruyun, kollayın, o size emanettir. Ama bu işe bulaşmış, şaibeli olan insanlara da sakın yüz vermeyin. Sakın onları karşılamayın. Gerekirse diyorum ya sana, biliyorsanız, görüyorsanız, izliyorsanız arkanızı dönün gidin. Yoksa ben başka türlü temizleyemeyiz yani.
0: Şimdi zaten problem tam da bu bahsettiğiniz liderlikte problem var abi. Bak bunu ben burada programlarda hep konuşurken Özgür Özel'e suç ortağı dedim. Bu ifadeyi de bilerek kullandım. Yıllardır da kullanıyorum. Eğer kurultayda bir problem varsa, Ekrem İmamoğlu bu kadar suç işlemişse, diğer belediyelerin bu kadar suç işlemesine göz yumulmuşsa, kimse kusura bakmasın, bu genel başkan bunun suç ortağıdır. Nitekim bakın şu son ifadelerle birlikte sadece uzaktan böyle bu işlere izin vermekle yetinmediğini artık kendi belediye başkanları anlatmaya başladılar. Daha neler çıkar onu da bilmiyoruz.
3: Peki.
0: Şimdi ben bazı belediye başkanlarından, bakın CHP'li belediye başkanlarından bizzat kulaklarımla işitmişliğim var. Adam diyor ki geliyorlar diyor, sürekli inceliyorlar hesaplarımızı, şunları sürekli buradalar inceliyorlar. Diyor ki bana keşke dokunsalar diyordu bak. Şimdi bu adamlar içerideler. Keşke bana dokunsalar. Beni cumhurbaşkanı yaparlar diyordu. Bakın öyle bir hal almıştı ki CHP'de bir fütursuzluk vardı ki artık tamam AKP gidiyor onlara kafa, Erdoğan gidiyor. Biz geliyoruz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar.
4: Mağdurum.
0: Bizi güçlendirecekler. Mağdurum. Biz mağdur olacağız. O yüzden fütursuzca alabildiğine suç işlemişler yani. Ve Özgür Özel herhangi bir şekilde partiyi kontrol etmeye zaten çalışmamış. Öyle bir liderliği falan da yok. Öyle bir ağırlığı da yok. Partinin asıl genel başkanının, asıl liderinin kim olduğunu herkes biliyor zaten. Özgür Özel orada biraz göstermelik duruyor. Ve o kişinin güdümünde olduğu için zaten onun suç ortağı. O çarkın içindeki birisinden bahsediyoruz. Bunun yönettiği partide de her şey olur. Nitekim sınırsız yapmışlar. Ya şu CHP'de olanları siz bugüne kadar, siz Mehmet abi yıllardır siyasetin içindesiniz. Allah aşkına siz bir kurultayda böyle bir... O hadise parayı da delege satın alındığını duydunuz mu?
3: Ya öyle vallahi, de, öyle de bir, ben size bir şey söyleyeyim mi?
0: Satın alıyorlar,
3: kıyısından döndüğü şey ya, kurultaylar oldu. Ya. Biz kıyısından döndüğü şey kurultaylar oldu.
0: Mehmet ya Bey. Gelsin Bostan o zaman Yücel, FETÖ Yücel, ki o iş oraya da gelir.
2: Yücel,
3: bakın, kıyısından döndüğü kurultaylar oldu CHP.
2: Kıyıdan döndük biz var ya. Kıyıdan bu partinin kıyısından döndük. Kıyısından. Deniz Baykal'ın o tarihi konuşması var ya, o tarihi konuşması.
3: Satın alana nasıl dedi? 2005.
2: O büyük kurultaydaki 15 kurultayında kıyıdan döndük.
0: Ben bugün yazdım Mehmet abi.
2: Onu, ki bak, onu mu yazdın? Eğer neyin parti, kıyısından döndüğünü sen anladın.
3: Satın alın bak.
2: Ya, ya diyor ya bak, bir partinin genel başkanı olacak insan diyor partisini satmayacak. Hı.
0: Satın da almayacak.
2: Bundan daha önemli olan diyor partisini de satın almaya kalkmayacak. Bak, partisini de satın almaya kalkmayacak.
3: Aykırarak söylemiş.
2: Tabii bu kurultayda konuşma. Ve diyor bir... Devletin bir kurumu bir belediye başkanı hakkında diyor ki büyük yolsuzluk dosyaları var burada diyor. Bir iddia ediyor diyor. O belediye başkanı bu iddiadır. Ben suçsuzum. Benim alnım açık onu diyemez diyor. Mahkeme kararı aklanmak diyor. Mahkeme kararıyla başlanmaz. Mahkeme kararıyla sonuçlanır diyor.
3: Biter diyor.
2: Ve böyle biz yer yerinde oynattı Deniz Baykal. Ve inanın bana belki de o kırılma noktası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtuluşuydu. Yoksa yıllar önce bu olayları yaşardık. Ama bir lider çıktı, gövdesini ortaya koydu, kendini ortaya koydu, bilgisini, becerisini ortaya koydu. En büyük dedikleri parası pullu birisini kapının önüne koydu kardeşim. Ve aslan gibi partisini kurtardı. Burada eğer Özgür Özel, ki burada bana birisi mesaj atmış diyor ki yalnız Özgür Özel'den bahsediyorsunuz. Esas bizi arayan işte Vela Baba vardı, ötekiler aradı diyor. Tek başına söylüyorsunuz diye hep Özgür Bey, Özgür Bey diye. Ama diyor eski belediye başkanı.
3: Peki.
2: Bunlar da bize öyle diyor.
0: Ben sizin hatanızı söyleyeyim Mehmet abi.
2: Bitiriyorum
0: Mehmet. Geçen sene ben size bu çağrıyı yapmıştım hatırlarsanız. Abi partinize sahip,
2: partinize
0: sahip çıkın diye hatırlarsanız geçen yıl bu programda yine size söylemiştim.
2: İşte ben hep çıkın diye feryat ettim ya.
0: Abi bakın siz hatayı 2010 seçimlerinden sonra yaptınız. 2010'da Deniz Baykal gittikten sonra bu parti maalesef, yani Kemal Bey dönemi için böyle Akçeli işler asla öyle bir şey gündeme gelmedi. Ama bugün yazdığım hadise bu. Eğer arınma ve temizlenme olacaksa 2010'dan bu tarafı olmalı. Sadece yok ben parayı da yolsuzluğa işte bulaşanları şey, temizledim de olmaz bu iş.
2: Şey Yücel.
0: FETÖ'ye bulaşanları da temizleyeceksiniz. Tabii, tabii, FETÖ'nün şey, borazanlığını yapanları da temizleyeceksiniz. Tabii, bu partiyi FETÖ'nün Yücel, aparatı yapanları tek tek o partiden temizleyeceksiniz.
2: Yücel bak abi, şöyle bir şey var. Şimdi Kemal Bey gelince bunları hepsi atacağız. Attık gittik değil. Biz şimdi bizim orada genel merkezde bir komisyon kuruluyor. Ciddi bir komisyon. Kemal Bey 3-4 defa özür diledi değil mi? Bir FETÖ ile ilgili.
3: Ya Kemal Bey, ben size bir şey söyleyeyim. O konuşması, cumartesi tabii, günü yaptığı konuşma tabii, bence kimse, uzun yıllar biz onun etkisini ve sonuçlarını göreceğiz.
2: Tabii bak, konuşma gibi. Yani şey, gelince biz bunları attık, atıyoruz, götürüyoruz, bitireceğim hemen. Attık, götürdük, bitireceğim.
3: Bir saniye hatırlatsın bir, yani, devam edin.
1: Gafilleri koynumuzda beslediğim için özür diliyorum. Yürüyüşümüze sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masasına mesele edenlerin maskelerini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde halkın yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önümde halk deryasından özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanlar maskesini vaktinde indiremediğim için hepinizden özür dilerim.
0: Peki siz inandırıcı buluyor musunuz bunu?
1: Tabii. En azından niye? Samimi tabii, buluyorum.
0: Ha samimiyete bak, eyvallah. Güzel, bugün için güzel, samimiyetine bak, eyvallah. Şöyle, ama bunların hepsini biliyordu.
2: At yapısını yapacağız.
0: Kalıbımı basarım bak, bunların tamamını biliyordu. Bak, 2010'daki ama, süreçte FETÖ ile işbirliği yapmak Kemal Bey'in işine geldi. Her oy bir her evden bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye dedirtirken ve bu kampanya yaparken ve uygulattırırken de ve üstelik de terörün en azlığı dönemde bunu yaptırırken de Kemal Bey ne yaptığını gayet iyi biliyordu.
2: Yani o da diyor ki
0: İçeriye sızanların FETÖ'cü olduğunu da biliyordu. FETÖ'nün ya FETÖ'nün yayınladığı 17-25 Aralık TAPE'den meclis grubunda kendisi dinletiyordu millete. Bunları bilerek yaptı Kemal Bey.
4: Çok sorunlu bir durumdu evet.
0: Hiç kusura bakmasın ya. Hayır, bugün nedamet getirmiştir, sıra kendisine de geldiği için, gerçeklerle yüzleştiği için, acı tabloyla karşılaştığı için bugün artık başka bir
3: Mehmet Bey,
0: güzel, yola girmiştir. Buna eyvallah, buna sözüm yok. Güzel, ama bu yaptıklarının hiçbirini aklamaz, kusura bakmayın.
2: Şöyle bakmak lazım, doğru söylüyorsun. O dönemlerde olmuştur. O da diyor
3: ama
2: ki
3: FETÖ'nün her partide olduğu bir dönem tabii var.
0: Bak, ya Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu bile biliyor.
2: Dinleyeceksin şimdi bak. Şimdi dinleyeceksin. Şimdi FETÖ bir tarikat değil. FETÖ böyle bir tarikatta bir şey değil. FETÖ bir istihbarat örgütü. Parası olan, pulu olan, askeri olan, komutanı olan, genel müdürü olan, efendim söyleyeyim bürokratı olan, bravo, bir terör şey istihbarat örgütü. Her yere dalıyor. AKP'ye dalmadı mı abiciğim? Bütün AKP'nin emrinde doğru, değil miydi FETÖ? Doğru. Kullanmadı mı? Tayyip Bey çıktı özür dilemedi mi? Ben özür diliyorum
3: Allah
2: demedi mi?
3: Allah affetsin dedi.
2: Allah bizi affetsin demedi mi?
0: Deniz Baykal şimdi, istifasından ne dedi abi? Okyanus ötesini işaret etmedi mi? Okyanus ötesi derken nereyi işaret ediyordu?
2: Bak, ama peki, bir dakika bitirin müsaadesi. Bak sen kesersen benim hep yarım kalıyor. Bunlar diledi mi özür diledi. Şimdi Kemal Bey de diyor ki ben bunları yaptım bana yaptırdılar diyor. Bu hataları bana yaptırdılar diyor. En güvendiklerim arkadaşlar bana hançer vuranlar. Bana bu hatayı yaptırdılar diyor. Kemal Bey bunları yaparken en büyük eleştiriyi ben yapıyordum. Hatırlarsınız yani ben 3 yıl eleştiri yaptım bu FETÖ'cülere gelen milletvekillerini koymaya, eski Adalet Bakanı'nı koymasına. Bunlar hep böyle işte o danışmanlar
1: Sadullah
2: gelmesine, Sadullah Ergin'e. Bütün hepsine en büyük eleştiri yaptım. O da diyor ki 10 tane 4 tane matı koyduk. Bunları diyor beni yanlış yaptırdılar. Benim gözüm görmedi en yakın arkadaşlarıma güvendim. Yolsuzluk yapmaz dedim bu yolsuzluk yaptı. Bu belediye başkanlarını seçilirken gittim ikaz ettim koruyamadım diyor. Öbürüne gittim işte bu FETÖ'cüler arkadan getirdiler bunları ben bilemedim diyor. Aynı şey gibi. Eğer bu doğruysa diyorum samimiyse Kemal Bey şimdi bunun altını doldurması lazım.
0: Ben öyle olduğunu olmasını umut ediyorum.
2: Tabii doldurması lazım. Ben. Bak Kemal Bey'le anlatıyorum Kemal Bey'le çok önemli bir şey anlatacağım. Ekrem Bey'in arasının bozulmasının en kritik yeri neredeydi? Bunu bana Kemal Bey bizzat kendisi anlattı.
0: Saraçhane mi?
2: Sivil hayır. Şimdi Kemal Bey bu Sivis Otel var ya.
1: Sivis Otel.
2: Beşiktaş'taki onun arazisiyle ilgili. Şimdi bu Kadir Topbaş zamanında bunu satmak istediler.
3: Tabii.
2: Böyle bedavadan bir peşkeş çeker gibi Adalet ve Kalkınma Partisi. Bizim arkadaşlar geldi. İşte
3: Hüseyin yine Hüseyin Sağ var mı o işte?
2: Başka bir arkadaş da bugün telefon etti. Ben gittim. Evet. Ama Hüseyin Sağ da var. Diğer işte Cumhuriyet Halk Partisi şey de var. Ekrem Bey de var.
3: Bu Hüseyin Sağ belki tanımıyorsunuz kulakları ama hakikaten nasıl? Eski İBB'nin çalıştım bilmiyorum Mücahit.
2: Belediye
3: meclisi üyesi Cumhuriyet Halk Partili ama Kadıköy'den meclis. Fakat inanılmaz yani bu imar yolsuzluklarının üzerine tek başına canı pahasına giden i̇şte bu bir kahramandır yani. Böyle Soma'daki, bir başına tabii. Gelmeyen kalmadı. Yapılmayan rüşvet teklifi yoktur.
2: Dövüldü
3: neler oldu. Rüşvet ama bütün yerde mesela bir yer kaçak yapı varsa onu mutlaka Hüseyin Sağ gidip şikayet etmiş şimdi, yıktırtmıştır yani.
2: Bana da telefon ediyor diyor ki ucuz peynir arıyorum. 3 tane markette bir tanesine geçtim.
3: Onun peynirle buz arayışı bitmiyor. Ya bir kilo alamıyorum diyor. Kulaklar içinde sımırlar. Evet.
2: Şimdi bu satılıyor. Karşıya geliyorlar CHP grubu o zaman. Bunu reddettiriyorlar. Aradan belli bir süre geçiyor. Ekrem Bey geliyor.
0: Satılıyor.
2: Ekrem Bey bunu satmaya çalışıyor. Şimdi Kemal Bey'e şikayetler geliyor. İşte Hüseyin Bey diyor, il başkanları, belediye meclisleri çağırıyor bu Ekrem Bey'i. Ya diyor kardeşim ne oluyor diyor yani.
3: Ya o Sivis Otel olayı başlı başına
2: bunu bir diyor, satmak
3: skandaldır yani.
2: Satmak
3: ve
2: istiyor musunuz diyor.
3: Mehmet abi kısa bir payımız bizim diye. De şeyimiz vardır. Bizim biliyorum. De bir, biz onu gündeme getirdik tabii, o zaman. Büyük Sivis Otel çok oldu. Büyük zarar tabii. Uğrayacaktı. Gündeme tabii. Getirdik zaten birazcık da tabii. Şey kavga dövüşler kavga orada başladı.
2: Evet. Şimdi diyor ki niye satıyor? Diyor ki para ihtiyacım var. Ya diyor tamam para ihtiyacın olabilir. Para ihtiyacın varsa kardeş diyor niye bunu el altından satıyorsun? Niye bunu bir kişiye çağırsana diyor 100 kişiyi. Mücahit'i çağır, Cem'i çağır, Mehmet'i çağır. Efendime söyleyeyim İsmail'i çağır. Hepsini çağır diyor. Ne kadar çok iş adamı çağırırsan, ne kadar çok ticaret yapan insanları çağırırsan o kadar çok artırma olmaz mı? Diyor tek başına diyor adam çağırıyor. Bir kişiye altından satıyordu diyor Mehmet Bey diyor. Sayın Bakan dedi bizim kırılma noktamız orasıdır dedi. Ve ondan sonra Silivri'de dedi bir daha mücadele etmedim. O bakımdan ben bunu böyle yaşadığım için birebir satılmadı biliyorsunuz orası tekrar belediyede fakir fukaranın hakkı. Ben Kemal Bey'in bu haykırışını samimi gördüm. İnandırıcı gördüm.
3: Peki.
2: Altını dolduracaktır ümit ediyorum.
3: Peki.
2: Eğer doldurmazsa bak doldurmazsa bu arınma olmadığı müddetçe biz bu işin altından kalkamayız. Ne partiyi peki. Yönetebiliriz? Bak ne partiyi yönetebiliriz?
3: Doğru.
2: Ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındırmış temizlemiz demiş. Hem FETÖ'den arınacak. Bak hep bu kurula geldi. Yalnız belediye başkanları değil. O milletvekilleri de. O var ya hani ihanet eden, ihanet yazan, küfür eden, beddua eden, efendim söyleyeyim yolsuzluğa bulaşmış, kişisel suçlarını Kemal Bey affedebilir. Kılıç attı, dedi affetti. Kemal Bey, Ali Mahir kendine beddua etti, affedebilir o kendisiyle ilgili. Ama CHP'nin bir kuruş parasına tenezzül eden, devletin parasına tenezzül eden, yetim hakkı yiyen herkesten hesap sorulacak kardeş.
3: Peki.
2: Herkesten sorulacak. Peki. Bak Muhittin Böcek için de söylüyorum. Ya ben itirafçı olduğum çıkayım. Yok kardeş. Suçum varsa çekecek.
1: O verdiği paraları nereden verdi?
2: Kim edecek? İşte
1: o paranın kaynağı ne?
2: İlk verdiği parayı esnaftan toplamıştım dedi. İlk verdikleri parayı esnaftan toplamıştım dedi. O Bünyon'un hikayesi var ya, Veli Bey'e götürdüm 6. katta verdiğim dedi parayı. Diğerleri için de daha o iddianamenin belli bir kısımları savcılık tarafından açıklanmadı.
1: Yani belediye başkanının, sayın bakanım, aylık var. Maaşı belli.
3: Tabii.
2: Bak bir de şey söyleyeyim Gürkan Bey. Hep, her yerde söylüyorum. Bize eskiden hep söylerim. Cumhuriyet Halk Partisi. Sakın burada bizi dinleyenler. Ya Cumhuriyet Halk Partisi işte parçalanacak, bu olaydan sonra bölünecek diye endişe duymasın.
3: Onlara geleceğiz, dur.
2: İnan bana
3: Mehmet
2: Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Onlar her birisi bir konu başlığımız bizim.
2: Bölünmeyecek.
3: Ne olur.
2: Ve daha büyüyecek.
3: Tamam,
2: kimse
3: dur.
2: Etmesin.
3: Şimdi Fatih
2: yani
3: orada
2: Cumhuriyet
3: çok.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölmeye kimsenin gücü Fatih yetmez. Daha büyük bir iktidar olacağız yani. Fatih'e... Yeter ki arınalım yani.
3: Peki. Fatih'e bir döneceğim. Şimdi Fatih. Üç ayrı dokunulmazlık fezlekesi getir. Ben böyle bir şeyde ilk defa görüyorum bu arada. Çok enteresan. Şimdi 3 tane. Onları voley olarak yaptırdık. Biz önce bir voleyleri verelim. Sonra Fatih Atiye'ye dönelim. Çünkü dokunulmazlık meselesi sevgili izleyiciler, bana kalırsa önümüzdeki aylar, bilmiyorum haftalar, bunun konusu olacak. Hayır bu değil. Şimdi. Evet, getirelim ekranı arkadaşlar. Şeylerimiz yok mu? Yine Cem Kaya'ya güldüreceksiniz.
1: Ben biliyorum.
3: Cem Kaya'nın milli sporu bu. Bol gelmiyor bütün gün. Şimdi geldi. Birinci fezleke yağmuru sevgili izleyiciler. Birinci fezleke. Antalya'dan Ankara'ya. Antalya Başsavcılığı diyor ki 1 milyon avro teslim edilmesi süreci Ağbaba ve Özel'in bilgisi dahilindeydi. Biz özetini çıkardık bunun. İlgili tarihte taraflar CHP Genel Merkez çevresinde yoğun iletişim trafiğindeydi. Tabii bir de verilen ifadeler doğrultusunda bunları söylüyor. Peki kimlerin fezlekesi parlamenter suçlar bürosuna gönderildi? Özgür Özel, Manisa Milletvekili, Veli Ağbaba, Malatya Milletvekili, Cavit Arı ve Mustafa Erdem, Antalya Milletvekili, Ali Mahir Başarır da Mersin Milletvekili. 5 milletvekili için fezleke 1. Şimdi bu 1. 2. Devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara'ya sevgili izleyiciler, delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemler tespit edildi. Buraya dikkat edin sevgili izleyiciler. Savcılık diyor bunu, bakın. Eylemler tespit edildi diyor. Bu ilginç bir tanım. Soracağım
1: var.
3: Ben.
1: Bir artı daha var.
3: Kimler? Gene Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba için parlamenter... Bu arada bütün bunlar son 48 saatte oldu sevgili izleyiciler, onu söyleyeyim.
1: Burada yani iki isim daha var.
3: Yeni bir gelişme bunlar. İki bir dakika isim... geliyorum, geliyorum. Şimdi bu bir ikincisi. Üçüncüye geliyoruz. Üçüncü, gene İstanbul'dan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara'ya gönderildi. Başsavcı Vekili Aykut Çelik savcı tarafından. Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan rüşvet alma iddiaları fezleke gerektirebilecek niteliktedir. Özel ve Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik iddialar fezleke gerektirebilecek nitelikte diye bir ifade kullanıyor ve 4 milletvekilini veriyor. Gene Özgür Özel, Veli Ağbaba, bu sefer yeni iki isimle tanışıyoruz. Suat Özçağdaş, Umut Akdoğan isimleriyle karşılaşıyoruz sevgili izleyiciler. Yani 3 fezleke talebi 2 ilden çıkıyor. Bir Antalya'dan, ikisi de İstanbul'dan. Cem, senle başlayalım istersen. Evet. Bir hukuksal çerçeve çiz. Fatih'e de bilgiler.
1: Şimdi yayını...
3: Hangisi? Okudu mu Umut Akdoğan?
1: Yok yok, doğru doğru okudunuz.
3: Okumadı mı Umut Akdoğan?
1: Okudunuz doğru.
4: Okudunuz, okudunuz.
1: Benim kulağım
3: okumadın
1: duydum.
3: Diyorsun, okudum.
1: Okudunuz, ah,
3: ah. Ha, yazısını mı? Nerede? Ha, şu anda. Ha, burada, pardon, özür dilerim. Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlere iştirak ettikleri iddiaları fezleke gerektirebilecek niteliktedir diyor.
1: Evet.
3: Cem Kaya ve Mücahit Birinci sırayla geleyim. Ne diyor? Ne demek istiyorlar şimdi?
1: Şimdi sizin voley yansın.
3: Bir de bu şeyi açıkla bize, ne olur.
1: Tabii.
3: Yani mesela bir delege, şeye, nedir o? Bir kurultayın kaderini etkilemek için,
1: evet,
3: para vermek.
1: Evet.
3: rüşvet suçu oluyor mu? Çünkü bizim burada Ersan Hoca'yla her hafta milli sporumuz bu. Yani.
1: Vallahi ya. Milli spora başvurmayın. Eğer Ersan Hoca bir hususa ilişkin bir görüş serdettiyse değiştirmeye çalışmayın. Öyle kabul edin. Ben onu çözdüm yani. Doğru. Üzerine giderseniz ya bari kayakkat müsaademe efkardan doyuyor. Çünkü daha da hırçınlaşıyor. Bu sefer farklı.
3: Selam sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Saygılarımız selam hocamıza hürmet ediyoruz. Şimdi zaten sizin vole yansıttığı husus benim de önümde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basın açıklaması. Birinci bölümdeki konuşmama başlarken ben bunu ikiye ayırmıştım. Hı hı. Birinci hadisesi bizim Türk Ceza Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 1252. maddesi var. Hep yayınlarda konuşuyoruz. Yani ben diyorum ki Muhittin Böcek olarak veya X bir şahıs olarak. Ey Özgür Bey, ey Özgür Özel, beni Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı yap. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yap. Ve akçeli bir münasebete giriyoruz. Şimdi bu suç budur. Hı hı. Ana tartışma konusu bu. Ben de onun için birinci bölümdeki konuşmamda bunun Türk Ceza Kanunu 252. maddesi anlamında bir suç isnadının iddianameye dönüşmemesi ihtimalini konuşmuştum. Yani siyasi partiler mahiyetleri gereği özel hukuk tüzelkişisidir. Yani kamu hukuku nosyonu yoktur. Bizim barolar gibi değildir. Bizim belediye iktisadi teşekkülleri bitler gibi değildir. Kamu iktisadi teşekkülleri kitler gibi değildir. Dolayısıyla bu alışveriş akçeli münasebet bir suç olarak telakki edilmeyebilir rüşvet suçu anlamında. Ben de hatırlarsanız konuşmamın ilk bölümünde bunun daha ziyade ahlaki, moralistik, edebi boyutuna dikkatini çekmiştim. Şimdi ikinci kısım önemli. İkinci kısım alenen suç. Çünkü benim farklı yayınlarda da dile getirmiş olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeyi kurultay Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde derdest hürriyet olan bir dava dosyasına konu beyanlarım vardı. O da burada. Buradaki suçlama ve yargılama 112. maddeden neşet etmişti. Yani fezlekenin ikinci hususu burada zikredilen. Orada diyor ki kıymetli Gürkan Acır, 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 112. maddesi var. Bu 112. madde bir takım kurultaylarda, iddianamede burada, Ankara 26 Asliye Ceza Mahkemesi'ne yargılamaya vücut veren bir iddianamedir bu. Bu iddianameye konu olan yegane suç da 112. maddedir. Yani oylamaya hile karıştırma. Şimdi herkes diyor ki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu kesin hükümsüzlük mutlak mutlak kararını nasıl verdi? Aslında okumadıkları için 36. Hukuk Dairesi'nin kesin hükümsüzlüğe konu hem Borçlar Kanunu 271. maddesine atıf yaptı, hem Türk Kanun Medeniyetinin 5. maddesine atıf yaptı. O kararın payandası 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesi. Ne diyor? Delegelerin hür iradesi ama pavyon masalarında, ama menfaat temini yoluyla, ama farklı bir takım hukuki çıkar karşılığında eğer fesada uğratırsan, yani Mehmet Sevigen'e oy verecektim ama bir gece önce Yücel Koç üstadım beni pavyona götürdü, bana farklı bir takım menfaatler serdetti, ben de kabul ettim, oyumun rengini değiştirdim, Mücahit birinci yereyi verdim ise bu
3: ne olur?
1: Bu çok açık bir biçimde bir yıldan üç yıla kadar cezai müstezim olan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 112. maddeki suça vücut verir. Onun için fezlekeyi ikiye tefrik etmek lazım.
3: Sadeleştirin.
1: Sadeleştirelim.
3: Birliği 3 yıllara hapis isteniyor.
1: Ama niye? Şimdi bu şahıslar milletin vekili. Bizim 2709 sayılı bir anayasamız var. Anayasada bir kanundur. Bu kanunun 83. maddesi mehaz kanunlardan ayrılıyor. Mehaz kanunlar diyor ki milletin vekili milletin vekalet vazifesi yaptığı esnadaki iş ve eylemlerinden ötürü yasama dokunulmazlığına, korunmaya, zırhına haizdir, sahiptir diyor. Bizde öyle değil. Bizde milletin vekili 83. madde anayasanın ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri birinci istisna. İkinci istisna milletvekilliği olmazdan önce soruşturmasına başlanılan anayasanın 14. maddesinde ifadesini bulunan devletin varlığı ve bağımsız vatanın ve milletin bölünmez bütüne karşı olan suçlardan ötürü ikinci istisna kapsamında değerlendirilir ve yargılanır. Yani cürmü meşrut bir suçüstü hali, bir ağır cezayı gerektiren birini öldürdüğü milletin vekili o hal, Peki. Veya bir terör eylemi anayasal düzene karşı. Bunlar dışında bu voley yansıttığınız 4 tane saygıdeğer milletvekilini yargılayamazsınız. Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir takım delillere ulaşıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ne diyor fezlekesinde kıymetli Gürkan Acır? Fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından. Yani bizim 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 174-173 maddelerinde yeterli şüphe, makul şüphe, iddianameye giden şüphelerin ciddiyeti varidiyetine hüküm noktasında bir karineye ulaşmış Cumhuriyet Savcısı diyor ki benim bunlara soruşturmaya başlamam lazım diyor. Ama başlayamıyor. Niye? İki nedenden ötürü. Bir, anayasanın 83. maddesi gelince zırh var üstlerinde. Yani kürsü masuniyeti, kürsü dokunulmazlığı değil, tüm ifade ettiğim iki istisnasında yasama dokunulmazlığı var.
3: Tamam.
1: İki, ben yetkili değilim diyor. Neden? 3 yıl kadar önce biz ceza muhakemesi kanunu bir değişiklik yaptık. Parlamenterler yönünden, milletin vekilleri yönünden, Türkiye Cumhuriyeti'nin sattım halinde işlenen bir suçtan ötürü nereye taşıdık? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Onun için ne diyor? Ha. Yetkisizlik kararı verdim diyor. Bu bir yetkisizlik kararı.
3: Ama bir yandan
1: kararı
3: da diyor mu yani orada fezleke hazırlı?
1: Hayır.
3: Ne
1: diyor ki?
3: Ha, ne diyor?
1: Fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikler bakımından birinci suçtan siyasi rüşvet iddiasına konu. İkinci suçtan 2820 sayılı siyasi partiler kanunu 112. maddesinde tevfik edilen dosyanın yetkisizlik kararı ile gereğinin takdir ve infaz için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı diyor. Ben artık giremiyorum dosyaya diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki sen gereğini takdir et. O da ne yapacak? Üstad söyledi. Bu adamlar milletin vekili. Sen bir takım soruşturmaya başlayabilmek için izin alman lazım. İzin merasim.
3: Tamam.
1: Öncelikle
3: o
1: gidecek.
3: Evet. Tamam. Mücahit Bincu buna ekleyeceğim bir şey var mı?
4: Yok. Çok net bir şekilde ifade etti. Siyasi Partiler Kanunu 112. madde açık. Rüşvet suçu oluşmaz. Fakat SPK 112'ye göre suç belli. Benim kanaatim rüşvet suçu oluşmaz burada. Sonucu bekleyeceğiz. Fakat şu da var. Tabii sadece bu arkadaşlar değil. Bazı bekleyen fezlekeler var. Özellikle Turan Taşkın Özer'in ismini zikrediyorum burada. Her zaman zikrettim. Turan Taşkın Özer, Turan Taşkın Özer gibi o para kulelerinde ismi geçen şahıs
5: Gökhan disiplin, Turan Taşkın Özer.
4: Evet. Disiplin Kurulu başkanıydı. Ya. Ve Ekrem Oğlu'nun ta Beylikdüzü'nden beri birlikte hareket ettiği eski Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Beylikdüzü ilçe başkanı onu Ekrem Oğlu ilçe başkanı yapmıştır. Yani Turan Taşkın Özer'i Beylikdüzü ilçe başkanı yapan şahıs Ekrem Oğlu'dur. Ailedendir yani çok dar kadrodur. Dolayısıyla bu şahıslar hakkında da ben fezlekenin tanzim edilip benim kanaatim dokunulmazlığının kaldırılarak behemal bakın. Niye? Çünkü bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Türk siyasetinin bir meselesidir bu. Dokunulmazlıklarının behemal kaldırılarak şahıslar hakkında aklanma imkanı da sağlanması. Yani böyle bir şey yoksa adamın bu şaibeyle milletvekili yapacağıma ben kardeşim ben bu suçtan aklanayım de bir tercih olabilir. Dolayısıyla ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bakın baştan beri söylüyorum. Gereğini behemal hızlı bir şekilde ifa etmesi lazım. Peki. Şahıslar hakkında.
3: Peki.
4: Turan Taşkın Özer de bunlardan biridir. Onu ifade
3: o zaman
4: edeyim.
3: Hemen Fatih'e dönelim. Şimdi Fatih, önümüzdeki günlerde bu dokunulmazlık meseleleri konuşulacak. Sen de ara ara programlarda hep bahsediyorsun. Bu dokunulmazlıklar gündeme gelebilir diyorsun. Özellikle Özgür evet. Özel, Veli Ağbaba. Hani o bir bir 5-6 milletvekillik bir grup var.
5: 9 kişi.
3: 9 kişi de.
6: 9 ama, kişi.
3: Evet. Fatih Atik onları işte söylüyor. Ne diyorsun şimdi bu savcılığın Ankara'ya göndermesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında artık top, o parlamenter suçlar bürosu vesaire. Biraz hızlanıyor mu işler? Ne oluyor?
6: Hızlanıyor. Yani açık bir şekilde hızlanıyor. Tabii normalde böyle bir uygulama pek nadir görülüyor. Yani terör suçlarıyla ilgili olarak yapıldı daha önce. HDP'li milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlıklar kaldırıldı ama artık dün akşam MD42'de de konuştuk. Rüzgar farklı bir yönden esiyor. Türkiye'de siyaset başka bir yerden esiyor. Ve burada mesele benim tüm bu yaşananların hepsini birleştirdikten sonra gördüğüm büyük fotoğraf var. O fotoğraftaki mesele Kemal Kılıçdaroğlu falan değil yani. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aşan başka bir boyutu var bu işin. Sürekli olarak İstanbul'daki o 3 iddianame de bahsedilen örgüt CHP'nin ele geçirilmesi. CHP ele geçirildikten sonra işte oradan Cumhurbaşkanlığına yürünmesi vesaire. Ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün anlattığı konu. İşte sokaklarda Türkiye'nin huzurunun, güvenliğinin bozulması tehlikesi tabii, vesaire vesaire.
3: Yani CHP'de böyle, paralel bir yönetim kabul edilemez, sokaklara yansıtılmaz. Evet, güvenlik evet, sorunu olur diyor. Evet.
6: Onlardan bahsetti. Yani dolayısıyla bakıldığında daha farklı bir noktaya gidiyor iş. O nedenle eski uygulamalar yapılmayacak. Bence bu milletvekilleriyle ilgili daha çabuk hareket edilecek. Ama cezalarla ilgili olarak da en kolay ve hızlı şekilde cezanın ya da işte yargılamanın biteceği, ilk derece mahkemesinde biteceği dosya Ankara'daki kurultay ceza davası. Hmm. Yani Özgür Özel
3: dahil. O Temmuz'da mıydı Fatih?
6: Bir Temmuz'da. Şimdi tüm bu ifadeler işte Turgut Koç'un ifadesi, Özkan Yalım'ın ifadesi, diğer Muhittin Böceğin ifadeleri falan, bunların hepsi gelecek Ankara'daki ceza mahkemesine. Ceza davasında görülecek,
2: değerlendirilecek. Turgut Koç'un iddianamesinden gitti oraya.
3: Nasıl?
2: Bu evet. Veli ile Özgür Bey'in ikili gösterdiniz ya, o İstanbul'daki iş adamı, hani kulüp yöneticisi
3: Turgut
2: olan.
3: Koç, tabii, Turgut Beşiktaş Koç'un kulübü
2: ikinci,
3: yöneticisi olan.
2: İkinci itiraf ettikten evet, sonra, ikinci itirafından sonra oraya eklendi. Fatih sözünü kestim de.
6: Evet. Bir bilgi yok, aktarmak için. Tabii. İyi yaptınız. Yani Sayın Bakanım da söylediği gibi bu fezlekeler gönderiliyor. Fezleke diyorum. Bu ifadeler gönderiliyor. Milletvekillerinin adı da geçtiği için zaten o dosyada 9 tane milletvekili var. Özgür Özel de yargılanıyor. Ama dokunulmazlığı olduğu için fezlekesi meclise gönderildi. Şimdi bakın, bugün Sayın Bakanım söyledi. Mücahit Büyükşehir Belediye Başkanı da var. Cemil Tugay da var orada.
3: Cemil Tugay, evet.
6: Ensaray Tekin var. Ensaray Tekin var. İşte Turan Taşkın Özel var. Burhanettin Bulut var. Veli Ağababa var. Milletvekillerini sıralıyorum.
3: Umut Akdoğan
6: Özgür var. Özel var. Umut Akdoğan var. Hepsi var. Yani bir Suat Özçağlaş eklendi galiba.
3: Evet. Az önce yeni isim o.
6: Dolayı. O dosyada yok. O dosyada yok, o ceza davasında. Yani şimdi şuraya bağlayacağım. Sayın Bakanımız söylüyor. Bu iş belediye başkanlarıyla kalmaz. Milletvekillerinin de aklanması lazım diye. Şimdi bugün bizim Şamil abi tweet attı. Meclise bir çağrı yaptı. Madem aranacağız bütün milletvekilleri bu konuyla alakalı, 2016'daki gibi dokunulmazlıkları kaldırılsın dedi. Şimdi bu çağrıların ben gerçekten normalde mecliste, meclis kürsüsünde dile getirileceğini düşünüyorum. İktidar partisi, muhalefet partisi, birileri bunu dile getirecek. Bu ete kemiğe dönüşüp teklif olarak meclis gündemine gelecek. Ve zaten mekanizma işliyor mecliste. Şöyle işliyor. Bu fezlekeler meclis karma komisyonunda bekliyor şu anda.
3: Ha, nasıl o işleyiş?
6: Meclis karma komisyonu mekanizmasını anlatayım. Adalet ve anayasa komisyonlarından oluşan bir karma komisyon var. Fezlekeler orada bekliyor. Orada bir hazırlık komisyonu kuruyor. Eğer bunların dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelirse, komisyon başkanı. 5 kişilik bir komisyon oluşturuluyor milletvekillerinden. Onlar değerlendiriyorlar. Atıyorum işte Mehmet Sevigen'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla alakalı görüşüyorlar. Bakıyorlar, inceliyorlar. Gerekirse sayın milletvekilini çağırıp ifadesini alıyorlar. Rapor düzenliyor sonra o hazırlık komisyonu. Dokunulmazlığı kaldırılsın ya da kaldırılmasın diye bir rapor düzenliyor. Sonra tekrar karma komisyona gidiyor o rapor ve genel kurula geliyor. Genel kurulda eğer dokunulmazlığı kaldırılsın diye bir karar rapor dokunulmazlığı kaldırılsın diye alındıysa o komisyon raporu, direkt genel kurul gündemine geliyor o rapor. Görüşülüyor. İki milletvekilinin konuşma hakkı var. Konuya tabi dokunulmazlığının kaldırılması gündemde olan milletvekili de genel kurulda söz alıp bir daha konuşabilir. Ardından oylama yapılıyor. Gizli oylama falan değil, açık. Salt çoğunluk gerekiyor.
3: Salt çoğunluk değil mi orada?
6: Evet, evet. En az 151 milletvekili evet derse o an mecliste genel kurulda kaç kişi varsa
7: katılanların
6: salt çoğunluğu, salt çoğunluğundan bahsediyorum. Evet. Ondan sonra dokunulmazlık kaldırılıyor. Bu kadar çabuk ve hızlı olabilir bu
4: çoğunluk.
6: Daha sonra ne oluyor tabii dokunulmazlık kaldırılınca? O bahse konu fezlekeye ait olayla ilgili dokunulmazlık kaldırılıyor. Yoksa milletvekilliği devam ediyor. O ceza davasıyla ilgili mesela bu 9 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılırsa ceza davasında yargılanacaklar. Hukukçularla konuşuyorum, orada değerli üstadlar da var. Bu dosyadan ceza çıkması büyük ihtimal diyor benim konuştuğum hukukçularda. Eğer ceza alırlarsa tabii bunun kesinleşmesini bekleniyor mu? Bekleniyor bildiğim kadarıyla.
4: Tabii.
6: Ama bu ceza gündeme gelirse...
3: Siyasi yasak bölümü nasıl oluyor Fatih?
7: 53. madde o.
3: Siyasi. Tamam da nasıl oluyor?
6: Biz anlatalım. O şöyle. Ben bildiğimi anlatayım. Üstadlar tamamlasın. Yani ceza aldığınız zaman, zaten bir yıldan fazla ceza alırsanız herhangi bir konuda, seçilme yeterliliğini kaybediyorsunuz.
3: Ama o Yargıtay'dan
6: oraya... Cezanın mütemim cüzü tamamlanma unsuru olarak siyasi yasak geliyor. Cezanın miktarı kadar siyasi yasak oluyor. Bir yıl ceza aldınız, bir yıl siyasi
3: hak... Ceza bittikten sonra başlayacak bir yıl tabii değil mi?
7: Yok, kesinleşme... Anlatayım.
6: Yok, aynı anda başlıyor. Kesinleşmeden itibaren başlıyor. Yani eğer hızlı işlerse yargıtayı...
3: Çok
6: evet, 9 milletvekili için bu Yargıtay süreci dahil hızlı işlerse önümüzdeki seçimlere de giremeyebilirler.
3: Peki bir dakika işlerse. Fatih, bir Cem'den alalım.
7: Şimdi
3: onu.
7: Bu çok önemli sevgili Fatih Atik. Biz bunu anlatalım. Bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili hadiselerde de gündeme gelmişti. Hatırlarsanız malum medya hemen şunu diyordu. Bak efendim, şu suçlarla ilgili olarak cezalandırılmayı istedi. Yanına bir de siyasi yatak istedi savcılık. Yok, bu bilmemekten ileri geliyor. Niye? Burada asıl olan şu, kasıtlı bir suçtan hüküm giyer iseniz 53. madde var. Eski tabiriyle hidamatı ammeden memnuniyet der. Yani yeni tabiriyle hidamatı amme, kamu hizmetinden yoksunluk. Sizin 53. madde gereğince siyasi yasağınız otomatikman gelir. Ne zaman gelir? Cezayı aldı. Bu ceza istinaf kanunu yargı yoluna tabi ise istinaf. Yargıtay kanun yoluna tabiyse Yargıtay'dan kesinleştikten sonra sabıkanıza işlenir, infaz aşamasına geçilir ve o aldığınız ceza müddeti boyunca da 53. madde gereği siyasi yasağınız gündeme gelir. Bu sadece siyasi yasak değildir. Derneklerde, vakıflarda, yönetim kurulu başkanlıkları da bu kapsamdadır. Hatta hatta kendi velayeti altındaki çocukların velisi veya herhangi bir noktada bir kayyumluk vesayet makamlığı görevlerinde ifade edemez. Yani ana suça bağlı olarak Üstad güzel söyledi. Mütemmim cüz ve teferruat kapsamında onu tamamlar bu. Bu yasa gereğidir. Anladım. Bunu Cumhuriyet Savcısı keyfiyet olarak Ekrem Bey'in önünü keseyim, Özgür Bey'in önünü keseyim diye istemez. Kanun gereği yasal bir zarurettir nokta.
3: Peki Fatih devam et.
6: Tabii şimdi bu siyaseti etkileyecek bir şey. Yani eğer böyle olursa yargı anlamında kesinleşmesi uzun da sürebilir. Ama dokunulmazlığı kaldırılan kişilere bakar mısın? CHP Genel Başkanlığı, yani kaldırılma ihtimali olan diyeyim. Kaldırılan demeyeyim. Yani kaldırılma ihtimali olan ve yargılanacak kişilere bakın.
2: Ama bir şeyden Genel Fatih esas üzücü taraf Fatih. Bu böyle bir işçi için, köylü için bir meydan, bir miting, bir efeme söyleyeyim sana alanlarda yapılan bir eylem. Madenciyle gidip yerin altına girip o bir meclisteki biliyorsun halk
3: siyasi
2: için,
3: mücadele için
2: siyasi
3: değil
2: mücadele
3: diyorsun.
2: İçin değil ve bu yolsuzlukla ilgili bir, o kadar çok üzücü ki yani insan
6: tabii.
2: Burada bizi dinleyenler lütfen üzülmesinler, inanın arınacağız yani.
3: Evet, Özel'in sırtındaki fezlekeler ağırlaşıyor mesela. Diye yazmış. Evet. Eftal, evet, ilginç, doğru.
2: Üzerinde ağırlaşıyor.
6: Şunu gördüm.
2: Gürben etrafındakiler de
6: daha. Sayın Bakan'a destek olursun, yani takviye olarak söyleyeceğim. Geçen günkü mecliste CHP grup toplantısına baktığınız zaman kalabalıktı. Yani milletvekillerinin daha çok katılımcı vardı, davetli vardı, misafir CHP'li. Yani insanların yüzüne bakınca ben insanların sevindiğini falan görmedim yani Gürkan. CHP'liler üzülüyor. Oraya niye gelmişler biliyor musun? Aslında baktığın zaman ya parti bölünüyor mu? Parti bölünmesin. Aslında bunu söylüyorlar yani Özgür Özel'in yanında görünseler de. Partinin bölünmesinden duydukları bir endişe var. Hepsinde var bu. Bazıları istiyor olabilir bölünmeyi ama üzgün yani ben CHP tabanının özellikle böyle bilinçli olarak aktif siyasete yakın duranlarının üzüntülü olduğunu düşünüyorum. Orada onu gördüm. Şimdi CHP genel başkanı yolsuzluktan yargılanacak. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yolsuzluktan yargılanıyor.
3: Evet.
6: Ve bu partiyi ele geçirme suçuyla yargılanıyor. Yani çok ağır şeyler bunlar. Türk siyaseti açısından kaldırılması zor şeyler. Cumhuriyeti kuran partinin övüneceği çok şey varken gelinen noktada CHP'lilerin yüzünü kızartacak, içine acıtacak haller yaşanıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini ben o anlamda önemli buluyorum yani. Özgür Özel de söyledi. Daha önceki grup toplantısında mı, partide mi ne bir yerde konuşurken söyledi. Devlet Bey'in sözleri çok önemli, değerlidir dedi. Bugüne kadar Devlet Bey'in yaptığı tüm açıklamaları mutlak mutlana karşı diyerek kendileri lehine oldu.
3: Ya Fatih bir de o var ya değil mi ya? Bugüne kadar mesela ben şu noktaya da bir altın çizmek istiyorum. Sürekli muhalif tabanı oyalamaya tırnak içinde kandırmaya yönelik ifadeler kullanıldı. Ben bunu da çok dikkate değer buluyorum. Yani
0: hala da öyle.
3: Değişen evet değil mi şey yani? İşte bitti, böyle bir şey yok. Yok butlan çıkarsa ben bileklerimi keserim. Bunu yapamazlar. İşte Saraçhane'ye asla giremezler. Ve genel merkeze evet. Nereye giriyorlar? Ben buraya kendimi zincirlerim. Yok böyle bilmem ne. Yani böyle anı kurtarmaya, saati kurtarmaya, işte sosyal medyada evet. Bir an bir rüzgar estirmeye yönelik ifadeler kullanıldı. Ama sonuçta siyaset bir sonuç alma sanatıdır. Bu sonuçların hiçbiri alınmadı. Oysa ki bunu sürekli de kullandılar. Yani sürekli bu ifadeler kullanıldı. Biz hallettik. Biz işte arka kapı diplomasisi yapıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor ama...
0: Acaba, orada evet. Bir acaba koysak mesela. Sürekli bu arada sürekli İngiltere'ye yaptığı çağrıyı, en son işte NATO üzerinden yaptığı çağrılar, bunları üst üste koysak. Acaba oralardan peki. Bir beklentisi mi vardı da bunlar gerçekleşmedi, güvendiği dağlara kar yağdı desek mesela, bunun altında olduğumuzu sorabilir miyiz?
2: Bir konuşmasında özür dilemesinin bir tanesi de onu kapsıyor.
0: Tabii.
3: Okey. Peki. Şimdi arkadaşlar Fatih bittiyse gene bir telefon attı bağlantı, telefon bağlantısı yapalım hattımızda.
6: Bir konu daha var.
3: Onu konuyu daha unutma da evet. Konuğumuzu bekletmeyelim istersen. Olur mu? Olur mu?
6: Tamam. Tabii buraya bu konukla alakalı bağlantılı bir cümle söyleyeceğim.
3: Söyle.
6: Sürekli CHP tabanını yanılttılar yani. Böyle işte Devlet Bey bize destek veriyor, diğerleri böyle. Bu mahkeme sürecinde de yanılttılar. Hı-hı. Yani şimdi imza topluyorlar mesela. Hı-hı. İmza topladılar milletvekilinden. 900 tane, 1000 tane delegeden falan. Kurultay istiyorlar. Halbuki kurultayı yaptırmayan...
3: Tam o noktaya geldik. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, özellikle dünden itibaren sevgili Fatih Atin'de katıldığı Medya Kritik programımızda bu konu gündeme geldi. Acaba temyiz başvurusu kurultayın yeniden toplanmasına engel mi? Bu konuyu da en yetkili isim Sayın Avukat Celal Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi avukatı, hukuk biriminin başında diyebiliriz. Celal Bey, hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
8: Merhaba Gürkan Bey, teşekkür ederim. Bütün konuklara saygılarımla seslenmek istiyorum.
3: Sağ olun, hoş geldiniz. Celal Bey, şimdi o gün ben size, benim sesim yankı yapıyor galiba sizde. Eğer televizyon açıksa kapatırsanız veya kısarsanız sesi.
8: Yok, şu an hiç.
3: Şimdi Celal Bey, o gün bir kere önce şeyden başlayalım. O gün Ersan Hoca ile işin içinden çıkamadık. Ben de sizi gece yarısı size mesaj yazmıştım. Bu parti meclisi meselesiyle ilişkin bir şey der misiniz? Yani parti meclisinden MYK'nın onaylanması mı gerekiyordu? Böyle bir tartışma var mı? Yoksa tüzüğün ilgili maddesi buna gerek bırakmıyor mu?
8: Ya şöyle, hani normalde polemiklere girmek istemem Gürkan Bey.
3: Tabii.
8: Bakın orada gerçekten... severek ilgili izlediğim iki tane hukukçu var. Aynı zamanda Sayın Bakanımız var. Ve gerçekten hani son zamanlarda izlemekten keyif aldığımız Türkiye'ye gündem yaratan bir gazeteci arkadaşım var sizin dışınızda. Şimdi şöyle ifade edelim. Sayın Ersan Şen, biliyorsunuz elbette saygı duyulacak bir kişiliktir. Saygı duyuyorum. Bir profesör. Ancak el insaf diyor. Ceza profesörü. Yani uzmanlık alanı ceza hukuku üzerinde olan biri. Şimdi dolayısıyla bir ceza hukuku profesörünün her alanda yorum yapması, her alanda ahkam kesmesi doğru değildir. Bunu ifade etmek zorundayım. Yani Ersan Şen ya da başkası, hiç fark etmeksizin söylüyorum. Her konuda yorum yapılıyor. Her konuda değerlendirme yapılıyor. Bu doğru değil. Şimdi mahkeme kararı var. Yani istinaf mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var. O kararı okuyan, nesnel davranma şansına sahip olan her hukukçunun aynı değerlendirmeyi yapacağına eminim. Dolayısıyla bir karar var. O karar okunduktan sonra...
3: Sesi biraz
8: sonra,
3: açalım arkadaşlar.
8: O karar okunduktan sonra yapılacak yorumlar çok açık. Şimdi bir mahkeme net bir şekilde şunu ifade etti. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan, hani dava konusu olan asıl dava... o kurultay yönden söylüyorum. O kurultayın mutlak butlanla, yani kesin hükümsüzlükle karşı karşıya kaldığının tespitini yaptı mahkeme. Ve net bir şekilde şunu ifade etti. Evet dedi, mutlak butlan vardır, kesin hükümsüzlük vardır. Çünkü mutlak butlanın tüm şartları oluşmuştur dedi mahkeme. Bunu kim söyledi? Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili nitelikli hakim arkadaşları söylemiş oldu bunu. Ve devamında şunu söylediler. Dediler ki bir dakika, sadece 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay değil dediler. Haklı ve doğru bir şekilde o ifade edildi. Aynı zamanda sonrasında yapılan tüm kurultaylar, tüzük kurultayı dahil olmak üzere söylendi. Tüzük kurultaylar dahil olmak üzere bunların tamamının mutlak butlanla kesin hükümsüzlüğe tabi olduğu ifade edildi. Bu ne demektir? Yani şimdi bunların tamamının bir anlamda yok hükmünde olduğu ifade edilmiş oldu. Ne zamandan itibaren? Yapıldığı andan itibaren. Yani daha ötesi 4-5 Kasım 2023 tarihine dönülmesi, değerlendirmesi yapıldı. Şimdi bu ne anlama geliyor? O tarihten, yani 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra aslında yapılan tüm işlemler geçersizdir dendi. O sözde seçilmiş olan organların tamamının seçilmediği değerlendirmesi yapıldı. Bütün işlemler ama kesintisiz hepsinin bir anlamda yok hükmünde olduğu değerlendirmesi yapıldı. Şimdi bunların tamamı yok hükmünde kabul edilmiş olduğuna göre ve o tarih itibariyle, yani 4-5 Kasım 2023 tarihi itibariyle bunların yok hükmünde olduğu tespit edilip bunların iptaline karar verilmiş olduğuna göre bunun dışında bir değerlendirme nasıl yapılabilir bilmiyorum.
3: Evet. Şimdi yani o gün o başka şeylere dalıyor. Dedi ki, yani şöyle dedi daha doğrusu Ersan Hoca, işte bunun da belirtilmesi lazımdı. Kararda MYK'nın da görevden alındığını ve yeni MYK'nın oluşumunun belirtilmesi lazımdı. Tedbirin oraya da uygulanması lazımdı şeklinde bir yorum yaptı. Ama dedi bu hukuk dedi yorum konusudur dedi. Böyle bir ucu açık bıraktı aslında. Yani şöyle, neyse Ersan, peki.
8: Ersan Bey'i ben polemik konusu yapmak
3: yapmayalım,
8: istemem ama.
3: Tamam. Peki o gün sizle yazıştığımız için ben bunu dile getirdim. Şimdi buyurun. Buyurun Celal.
8: Ya o cümle çok net. Bakın o tarih itibariyle dedi tüm işlemleri iptal etti ve şu anki mevcut yönetimin tamamının hem parti meclisi hem MYK hem genel başkan hem yüksek disiplin kurulu olarak değerlendirerek İstanbul kurultay kongresi de dahil olmak üzere tamamı yönünden uzaklaştırma, daha doğrusu iptal kararı verdi ve uzaklaştırma kararı verdi. Ve uzaklaştırma kararı derken şunu söyledi. 4-5 Kasım 2023 tarihindeki duruma dönülmesine dedi. Tedbirle buna hükmetti ve o an, yani parti meclisi olarak 4-5 Kasım'dan hemen öncesinde parti meclisinde olanların, yüksek disiplin kurulunda olanların ve genel başkan konumunda olanların görevinin azlet etmesine karar vermiş oldu. Onların o görevinin dönmesine karar verdi. Şimdi eğer bu kadar açık yazılmışken kalkıp da bu yazılmamıştır demek iyi niyetle bağdaşmaz.
3: Peki. Şimdi Celal Bey, gelelim bu temyiz meselesine. Temyiz başvurusunda bulunulmuş ve bu temyiz başvurusu yeni kurultay toplanması için önünde bir yasal engel oluşturuyormuş. Doğru mu efendim?
8: Şimdi bakın, önce Gürkan Bey, şunu aydınlığa kavuşturalım net bir şekilde. Şimdi bütün işlemlerin odağında ben elbette varım.
3: Tabii ki.
8: Şimdi bu mahkeme tarafından mutlak butlanla ilgili karar verildiği gün itibariyle normalde bu tedbir kararı derhal hüküm ifade etti. Onu ifade edelim. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in görevi sonlandırıldı. O görevden uzaklaştırıldı. Ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevleri geri
3: başladı.
8: Gelmiş oldu.
3: Evet.
8: O karar verildiği an itibariyle. Şimdi hal böyle olunca normal şartlar altında bir hukukçunun, yani bir avukatın müvekkili kimdir? Bir tüzel kişilikle karşı karşıyaysak eğer, o tüzel kişiliği yönetme yetkisine sahip olan kişilerdir. Hı hı. O karar derhal yürürlüğe girdiğine göre o an itibariyle normal şartlar altında partiyi temsil eden avukatların mutlak bir şekilde o partiyi yöneten yetkililerin talimatıyla hareket etmesi gerekliliği açığa çıkar.
3: Ha, yani bir yeni yönetimde beraber benim o işin sorumlusu. Ben temize götüreceksem ben götürmeliyim diyorsunuz. Doğru
8: aynen
3: mu?
8: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama burada ahlaki olmayan bir durumlar açığa çıktı.
3: Yani nedir o?
8: Ne demek? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Normal şartlar altında görevi biten kişinin avukatlara talimat verme etkisi yoktur. İşlem yaptırma etkisi yoktur. Tüzelçilik yönünden söylüyorum elbette. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in o an itibariyle avukatlara talimat verme etkisi yoktur. Şimdi talimat
3: vermiş mi efendim?
8: Elbette vermiş. Kendisi açıkladı zaten. Şimdi öyle bir durumla karşı karşıya kalındı ki düşünün. Mahkeme karar verdiği gün itibariyle ki mahkeme hatırlarsınız. Karar mesai bitimi sonrası hani açıklanmış oldu. Ve o an itibariyle birkaç saatlik süre içerisinde gece yani, o avukatlar tarafından temiz başvurusu yapıldı. Ve bu temiz başvurusu hem yapıldı hem ilgili harçlar yatırıldı. Bunu da Sayın Özgür Özel gururla açıkladı. Dedi ki aynı şekilde yani bu kamuoyuna yansıdı elbette o açıklaması sırasında. Dendi ki bizleri temiz ettik, harçları bile yatırdık dedi. Yetkisi evet, olmadığı doğru. halde bunu yaptırma iradesi ortaya koydu. Bunu kim yaptı? Özgür Özel yaptı. Sayın Özgür Özel yaptı. Elini saf diyorum. Bu kararın yani bu kararın kesinleşmesinin çünkü bu sayın meslektaşlarım orada elbette.
3: Ama normal... bir dakika Celal Bey ben orayı bir tam anlayayım. Özgür Özel bunu aslında görevden uzaklaşan mahkeme kararıyla uzaklaştırıldıktan sonra avukatlarına verdiği yetki dışı bir talimatla müracatta bulunduğunu söylüyorsunuz.
2: Genel başkan evet.
3: değil ki ama
2: Kemal Bey görevden almıştı avukatı.
3: Tamam zaten. Bir saniye. Evet evet siz sabah saatlerinde galiba o avukatlar görevden alındı herhalde. Kemal Bey'in butlan kararının çıktığı 22 sabah siz aldınız galiba onları görevden değil mi?
8: O avukatları ben görevden aldım.
3: Değil mi?
8: Öyle ifade edeyim.
1: Bir önemli katkı. Yani, çok önemli. Yani
3: Cem Kaya bir şey söyleyecek.
1: Kıymetli üstadım. Kıymetli üstadım. Avukat Cem Kaya hürmet ediyorum.
8: Üstadım.
1: Estağfurullah. Üstad olan sizsiniz. Kararın 20. sayfası son cümle. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde. Şimdi bunun altını niye çiziyorum kıymetli üstadım? Zatenizde.
8: Haklısınız üstadım.
1: Anladım. Vakıflar henüz evet. gerekçeli karar yeni yazılmış. Vekillere tebliğ edilmemiş. Ve 2 haftalık yasal sürede başlamamış iken yapılan bir müracaat olması da üstada burada bir altını çizmek
3: tabii
1: isterim.
3: Tabii de olur. Burada ben bir soru ekleyebilir miyim? Geleceğiz bir saniye bir açıklasın onu.
8: Ben şöyle arz edeyim. Yani üstadım bunu çok doğru bir şekilde ifade etti. Normalde hani yargısal prosedürleri bilen nitelikli hukukçuların hepsi bunun ayrımındadır elbette. Normalde prosedür gereği tebligatlar yapıldıktan sonraki süreçte hani temiz aşamasına geçilir başvurular yapılırken bu aşama tamamlanmadan yangından mal kaçırırcasına eğer bir temiz başvurusu yapıyorsanız bunun ahlaki durumları elbette tartışılır. Evet. Hem yetkiniz yok hem temiz ediyorsunuz.
3: Amaç ne? Amaç ne olabilir amaç, Celal Bey?
8: Amaç siz yetkinizin olmadığını biliyorsunuz. Evet. Avukatların yetkisinin olmadığını biliyorsunuz. Ancak diyorsunuz ki yangından mal kaçıracağım. Ben bu kararın Yargıtay'a gitmesini sağlayacağım. Evet. Ne pahasına olursa olsun diyorsunuz. Şimdi ben de şunu söylüyorum o halde. Ya el insaf diyorum. Şimdi siz kalkıp da bu tür ahlaki olmayan durumlarla bir başvuru yapıyorsunuz. Ve dosyanın Yargıtay'a gitmesini sağlamaya yönelik adım atıyorsunuz. Ve kalkıp da bu duruma rağmen bu durumla hiç ilgisi olmayan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki. Ya bir dakika diyorsunuz, çek diyorsunuz bu davayı. Çek bu şeyi temiz başvurusunu. El insaf, siz bu temiz başvurusunu niye yaptınız? Siz dediniz ki bu mahkeme kararı doğru değildir dediniz değil mi? Öz itibariyle söylüyorum. Şimdi bizim buna yönelik bir işlem yapmamız halinde neyle karşı karşıya kalırız biz?
1: Şunu açayım üstada, kıymetli üstadım, nacizane haddim değil. Şunu demek için yapıyorlar, haddim olmadan. Bak lehine olan kararı da kesinleştirdi. Yani
8: aynı.
1: Evet aynı bu tam bir akıl tutulması üstad.
8: Şimdi bu açıdan söylüyorum. Şimdi normal şartlar
3: geleceğim Güzel. Fatih bir dakika. Güzel Bey de geleceğiz. Buyurun Celal Bey buyurun.
8: Şimdi ben de yani Sayın Cem Üstadımızın ifade ettiği üzere söylüyorum. Gerçekten söylüyorum akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Yani şimdi bir taraftan şöyle düşünün. Bu yapılan temizden başvurulması halinde karşı karşıya kalacağımız durumun algılanması gerektiğini ifade etmek durumundayım. Biz bundan hani ola ki vazgeçilirse neyle karşı karşıya kalacağız deneyecek ki kaçtı bunlar. Hani hukuksuz bir karar var hukuksuz bir kararın üstünü yatıldı ve hukuksuz bir işlemle bu dosyanın yargıda incelemesinden kaçırılması sağlandı evet. denilecek.
4: Evet. Öyle
7: amaçları bu. Amaçları yani, tam da üstadım.
8: Şimdi bu ahlaki değil. Yani ahlak sınırlarını çok aşan bir durumda karşı karşıyayız. El insaf diyorum. Başvurmasaydınız o halde. Siz başvuru yaptınız. Bu başvuruyu siz yaptığınıza göre bizimle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayı teklif bile edemezsiniz bize. Çünkü biz bunu yaparsak...
3: Çok ilginç bir durumu açıklıyorsunuz Celal Bey. Çok ilginç bir tablo.
2: Duruyor direkt şey.
3: Evet, dilekçede duruyor halen değil mi? Peki. Şimdi, bir arada şeyde bir ara soru. Ya mesela Yargıtay bunun müracaatı alırken bakmıyor mu?
7: Hayır. Bak bu nacizane üstad orada haddim değil. UYAP üzerinden biz avukatız. Kararı görüyor. Üstad da onu söyledi.

0: Kılıçdaroğlu engel oluyor, kurultayı toplamıyor diyorlar. Burayı bir anlatır mısınız bize? Yani bu
1: Ya
0: kurultay
1: şöyle,
0: işi Kemal sizin yüzünüzden mi toplanmıyor? Vatandaş
1: Fatih
0: ağzıyla
1: Bey,
0: sorayım, halk ağzıyla.
1: Fatih Bey,
0: Sizin
1: bakın.
0: yüzünüzden mi toplanmıyor yoksa yapılamıyor mu? Bunu bir açar mısınız? Bu
1: Fatih
0: Özgür
1: Bey,
0: Özel ve arkadaşların avukatlarının başvurduğu yüzünden mi?
1: şöyle arz edeyim ben, bakın net ve tartışmasız bir şekilde söylüyorum. Şimdi bu karar, verilen bu karar kesinleşmediği sürece herhangi bir şekilde kurultay yapılamaz. Neden yapılamaz? Önce onun bilinmesi gerekiyor açıkça. Bir kere tedbirli olan dönemde zaten yapılmaması gerekir ki İstanbul İl Kongresi özelinde hani Gürsel Tekin'in atanması, Özgür Özel'le ilgili seçimler, Özgür Çelik özelinde biliyorsunuz seçimler yapıldı. Onları mahkeme tanımadı, o süreçleri anımsarsınız. Yani ona girmeye bile gerek duymuyorum. Emsal kararlar da var o özelde. Ama sonuç itibariyle mesele o da değil. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi şöyle düşünün. Şu an kurultay delegesi kim? Yani yapılacak bir kurultayda oy kullanma hakkına sahip olan kurultay delegesi kim? Kimlerden oluşuyor?
0: Kim?
1: Şimdi
0: Kim?
1: bak bu o kadar önemli bir ayrıntı ki ve ahlaki olmayan durumun açığa çıkması adına söylüyorum bunu. Şimdi normal şartlarda bu karar kesinleşmediği sürece yani Özgür Özel yönetiminin yaptığı başvurun nedeniyle kesinleşmeyen mahkeme kararı varken görevde olan kurultay delegeleri şu anki mevcut kurultay delegeleri değil mi? Yani o yapılan sonraki süreçlerde 38. kurultaydan çok sonra seçilmiş olan kurultay delegeleri. Normalde olması gereken o. Çünkü karar kesinleşmediği sürece yetkili ve görevde kurultay delegeleri onlardır elbette. Peki başka bir soru. Bu kurultay delegelerinin yok hükmünde olduğu yani kesin hükümsüzlüğe tabi olduğuna ilişkin mahkeme kararı var. Peki bu mahkeme kararı ne zaman hükmü ifade edecek? Bu özeldeki karar kesinleşince. Peki karar kesinleşti mi? Hayır. Peki karar kesinleşmeden o 38. kurultay dönemindeki kurultay delegelerinin yetkisi görevi adetinden döner mi? Dönmez. Şimdi elinsaf diyorum. Görevli olmayan, yetkili olmayan kurultay delegelerinin imzasıyla kurultay toplanabilir mi? Toplanamayacağı çok açık. Hadi diyelim ki genel başkan irade ortaya koydu, toplandı diyelim ki. Hangi kurultay delegeleri oy kullanacak? Yok hükmündeki kurultay delegeleri mi oy kullanacak? Ya da yetkisi ve görevi henüz oluşmamış kurultay delegeleri mi oy kullanacak? Ya böylesi bir mantık olabilir mi Allah
2: Celal
1: aşkına?
2: Bey, Mücahit Birinci,
1: Üstad merhaba.
2: şu kararın kesinleşmemesinin müsebbibi de Özgür Özel'in talimatıdır, onu da ifade edelim.
1: Tabii ki aynı
2: Yani
1: şekilde
2: Özgür Özel'in
1: üstadım.
2: talimatı, o yetkisiz şekilde
1: Ya.
2: verdiği talimat var ya, yangından mal kaçırır gibi
0: Evet.
2: avukatlara.
1: Üstad.
2: Kararın kesinleşmesinin önündeki engel odur şu anda.
1: Onu söylüyoruz. Bakın
0: Yani
1: şöyle
0: Celal Bey,
1: üstadım.
0: şunu mu diyorsunuz siz? Özgür Özel ve avukatları bu başvuruyu yapmasaydı kurultay yapılabilirdi.
3: Olabilirdi. Tabii
0: Kurultayın
3: olabilir.
0: yapılmamasının
3: Yapılabilir.
0: sebebi
1: Bir dakika.
3: bu başvuru. Cevabını alalım. Cevabı
0: Vatandaşları,
3: alalım.
0: siz
3: Bir şey
0: avukatsınız,
3: söyleyeceğim.
0: birbirinizi anlıyorsunuz da halkımız çok anlayamıyor.
3: Cevabı alalım.
1: Fatih,
3: Ben yine yapılamaz
1: Fatih. Şöyle arz edeyim ben hani bunu orada dedim ya bu benim yokluğumda bile çok net değerlendirme yapacak iki tane çok nitelikli hukukçu arkadaşı var orada elbette. Onların yanında hani haddimi aşmak da istemem ama
2: Estağfurullah Üstad, öldü mü?
1: şunun bilinmesini isterim gerçekten söylüyorum. Hani kızgınlıkla öfkeyle ve hani farklı durumlarla ifade etmek durumundayım. Şimdi normal şartlar altında. Yani Sayın Genel Başkanımıza bir hani haksızlık yapıldığını görüyorum zaten. Bunu kötü niyetle yapılıyor onu da biliyorum. Ya diyorum ki şimdi sizin yetkiniz yoktu. Bu kararı temiz etmeye yetkiniz yoktu normalde. Yapmamanız gerekiyordu. Bunu ahlaki olmayan şekilde yaptınız. Nitekim bu gerekçeyle ertesi günü sabah itibariyle ertesi gün saat 9 itibariyle düşünün bu avukat arkadaşlar azledildi. Azledilirken neden de biliyor musunuz? Görevinizi kötüye kullandınız dendi.
3: Çok
1: Bu
3: anladım.
1: avukat arkadaşlara. Görevinizi kötüye kullandınız. Siz talimat almamanız gereken yetkisiz insanlardan talimat aldınız. Asıl yetkili ve görevli olan insanlardan talimat almaktan kaçındınız. Dolayısıyla kötü niyetlisiniz. Görevinizi kötüye kullandınız. Sizi azlediyorum tasarrufu bile görevden alındı bu arkadaşlarımız. Niye bunu söylüyorum? Şimdi o kadar bir kötü niyet var ki burada. Bunu yaptıran kim? Özgür Özel. Bizzat bunu ikrar etti. Bizzat bunu söyledi.

0: temiz başvurusunu yaptırdım dedi. Harçları bile yatırdım dedi. Şimdi dolayısıyla bu pozisyonda ben ne yapabilirim? Karar kesinleşmediği sürece herhangi bir şekilde kurulta yapma olanağı var mı? Yok. İmkansız bir durum. Anlatmış oldum. Çünkü hangi kurulta delegeler oy kullanacak? Tedbirli dönem zaten olmaz.
1: Doğru.
0: Farklı farklı nedenlerle söylüyorum.
1: Şu anda tedbirli dönem. O söz önemli.
2: Doğru.
1: Şu an evet. Tedbir süresi içerisindeyiz.
2: Mehmet Bey bir şey söyleyecek aynen herhalde. Mehmet Bey. Mehmet Sevigen.
3: Celal Beyciğim iyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederiz. Katıldınız. Eksik olma. Şimdi arkadaşlarım hukuki tarafını değerlendirdiniz, doğrudur. Zaten İstanbul'da 196 delege tedbirli, 21 delege başka partilere geçmiş, 5 delege ev hapsinde, 14 delege başka sorunlardan dolayı i̇hraç. gözaltına alınmış.
4: 14'ü ihraç.
3: Gözaltına alınmış, bir kısmı ihraç. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Diğer delegeler hakkında ben böyle bakıyorum. Yani arkadaşlar bu delegelerle 3 defa kongre yapıldı. 3 defa da geçersiz sayıldı. Aynı delegelerle. Fakat en son İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gürkan, bütün bu delegeler hakkında, yalnız bunlarla ilgili değil, 1200 delegemiz hakkında hepsinde mal varlıklarla ilgili bir soruşturma
4: tabii,
3: yapıyor.
4: Değerlendirdik. MASAK raporları.
3: MASAK yani. Raporları, aileleri,
4: tapu
3: mal
4: kayıtları,
3: varlıkları.
4: SGK kayıtları.
3: Böyle bir araştırma içinde olan delegelerin yasal olarak bunlarla ilgili bir şey yok mu? Mutlan gibi olmaz mı? Aynı şekilde böyle düşünülmez mi bu İstanbul'daki delegeler gibi? Hakkında soruşturma var. Hukuki tarafını bir tarafa bırakıyorum. Bu da siyasi anlamda söylüyorum. Soruşturma olan, daha soruşturma sonuçlanmamış. Mal varlığında artış olup olmadığı belli değil. Ailesinde belli değil. İşe girip girmediği, sigortalı olmadığı.
1: Ya bunlarla mı kurultay oluyla yapacağız diyorsunuz değil mi?
3: Evet.
1: Bunlarla mı kurultay
3: evet,
1: olur?
3: Bunlarla mı kurultay yapılır?
1: Siyaseten diyorsunuz.
3: Evet, siyaseten. Bunlarla kurultay yapılsa gerçekten sağduyulu olur mu Celal Bey?
0: Ya Sayın Bakanım, ben sizin olduğunuz yerde etik üzerinde bir derdim yapma şansına sahip olmadım.
3: Yürüyeceğim.
0: Ya şöyle düşünün. Hani ahlak o kadar önemli bir kavram ki aslında. Ahlakın olmadığı bir ortam içerisinde bir seçimden söz ediyorsunuz. Ahlakın, etik değerlerin olmadığı. Şimdi o kadar tehlikeli bir süreç ki siz bu süreci atlatmadan, bırakın hani hukuki boyutları. Ya şimdi açıkça hani milyon dolarlardan söz ediliyor. Ahlaki olmayan yaklaşımlardan, üyelerin satın alınmasından, kurultay delegelerinin satın alınmasından, farklı farklı şeylerden bahsedildiği bir ortamda siz bu ortama ilişkin bu kirliliği, bu ahlaksızlığı, bu tür değerlendirmeleri yok etmeden hangi şekilde nesnel koşullara tabi bir seçim gerçekleştirebilirsiniz? Şimdi o kadar farklı bir durumla karşı karşıyayız ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihine sizin yanında konuşmak bir ahlaki olmayan bir durum olur. Çünkü siz bu partinin hafızasısınız Sayın Bakanım. Ben biliyorum yani üniversite döneminden bilirim sizi. Öncesinden bilirim sizin tutumunuzu, yaklaşımlarınızı, partide aldığınız görevleri ve konumları. Dolayısıyla ben haddimi bilerek söylüyorum.
3: Estağfurullah.
0: Ya Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle bir kirlilik var mıdır, yok mudur? Siz daha iyi değerlendirirsiniz. Ancak ben şuna üzülüyorum. Amaç ne? Amaç eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde sağlıklı bir seçim yaratmak, kirlilikten arındırmak, ahlaksız yaklaşımlardan uzaklaştırmak mı? Yoksa algılar üzerinden hareket etmek mi? Sayın Bakanım, onu değerlendirmesiniz. Elbette siz daha iyi yapacaksınız. Üzüldüğümüz nokta bu. Ben sadece bir hukukçuyum elbette. Bir hukuk boyutuyla yorum yapmak, değerlendirme yapmak durumundayım ki onu yapmaya çalışıyorum. Ancak isyan etmek durumundayım. Yani şimdi insanlar şunu söylüyor. Kılıçdaroğlu niye kurulta yapmıyor? Ya yapamaz.
3: Tabii ki istese de yapamaz.
0: Diyoruz. Tedbirli olan dönemde.
1: Doğru.
0: Bir de daha ötesi diyorum ya. Hangi kurulta delegeler o kullanacak? Kesin hükümsüzlüğe tabi. Yok hükmündeki insanlar o kullanırsa geçerli olur mu? Olmayacak.
1: Doğru.
0: Peki önceki kurultay, yani 38. kurultay dönemindeki kurultay delegeleriyle ilgili sakatlıkları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Bu kurultay delegeleri yetkisi ne zaman dönecek? Dönmüş değil. Yani herhangi bir vatandaşın oy kullanmasından fark olmaksızın o kurultay delegelerine oy kullandırmak söz konusu olabilir mi? Fark eden bir şey yok. Şu an onlar kurultay delegesi değil. Onların kurultay delegeliği ne zaman dönecek? Bu karar kesinleşince dönecek. Bu kararın kesinleşmesini önleyen kim? Sayın Özgür Özel. Bana
5: evet, bunu işte
0: Özgür Özel bu kararın kesinleşmesini engelledi mi?
4: Celal Bey, tabii bunu siz yaptı. Çeşitli platformlar, daha doğrusu sosyal medyada falan da yazmaya çalıştınız ama ilk kez bir televizyon kanalında kurultaydan kaçıyor Kemal Bey iddialarına çok somut, nesnel bir yanıt veriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumsal birinci ağızdan avukatı olarak diyorsunuz ki yani bilerek bu yapılıyor ve şu anda istesek de kurultaya yani 100 değil 1000 imzasında da toplansa kurultay yapılamaz. Artı hangi delegeler gelecek, kullanacak? Hepsi şu anda mahkemenin altında. Konusu soruşturma altında diyorsunuz. Bunları da ilk kez bir televizyon kanalında ifade ediyorsunuz. Ben öyle biliyorum yani.
5: Bu çok önemli. Bu çok önemli.
4: Çok önemli bir manşet. Evet.
5: Yani özellikle bu konunun bilinmesini istemiyorlar. Hem temiz başvurusu yapıp hem de imza topluyorlar. Bu ne anlama geliyor Celal Bey? Hem temiz başvurusu yap.
4: Evet, çok tuhaf değil mi? Çok tuhaf değil mi Fatih?
0: Yani şöyle.
5: Ne demek bu?
0: Bak, önce şunu söyleyeyim. Bakın samimiyetle yine ifade edeceğim. Şimdi ya 2,5-3 yıllık dönem için söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ahlaki olmayan büyük saldırılar oldu. Ve bu saldırılar maalesef bu saldırılara göz yumuldu. Kimler tarafından göz yumulduğunu herkes biliyor. Yani trollere paralar aktarıldı. Ahlaki olmayan çok devasa rakamlar aktarıldı. Ahlaki olmayan yaklaşımlar sergilendi. Bizim parti kültürümüzde olmayan durumlarla karşı karşıya kalındı. Yani bizde hep şöyleydi. Önceki genel başkanımız bile olsa, eski genel başkanımız olsa bile bizim genel başkanımızdı. Kim olursa olsun. İster Deniz Baykal genel başkanımız olsun, ister Erdal Yunan'ın genel başkanımız olsun, ister Ebrad Ecevit genel başkanımız olsun, ister İsmet Yunan'ın genel başkanımız olsun, ister Altan Ömen genel başkanımız olsun, ister Mustafa Kemal Atatürk olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış insanlara saygı duymaya yükümlülüğümüz vardır bizim. Bu etik, bu son dönemde, bu 3 yıllık dönemde ahlaki olmayan nedenlerle ortadan kaldırıldı. Kimler buna göz yumdu? Kimler bunu dedi? Kimler bunu arttırdı? Bakın o kadar acı bir durumla karşı karşıya kaldık ki ama başka bir şey söyleyeceğim. Haksız saldırılara kaldık. Yalanlarla karşı karşıya kalındı. İftiralarla karşı karşıya kalındı. Ben sen genel başkanımın vekili olarak her aşamada elbette yanındaydım. Genel başkanımız bunu ifade ettiği zamanlar oldu. Sayın genel başkanım bu konuda yanıt vermem olanak verir misiniz, izin verir misiniz diye sorguladığımda parti zarar görür. Yapma. Defalarca oldu bu. İsyan ediyorum buna. Gerçekten isyan ediyorum. Defalarca kez. Birçok parti yöneticisi yalan söylediği halde, ahlaksızlık yaptığı halde, iftira attığı halde, yanıt verme durumumuz olduğu halde, siz somut gerçekliklerle bunu ifade etme şansına sahip olduğumuz halde Sayın Genel Başkanımız hayır biz partiyi koruyacağız. O partiyi koruyacağız tümcesinin karşısında nutkumuz tutuldu, sustuk, sessiz kaldık. Ama buna rağmen ahlaksızca saldırılarla karşı karşıya kaldık.
5: Ya bu insan Celal diyor. Bey siz avukat olarak, Celal Bey siz avukat olarak Kemal Bey'in de avukatısınız aynı zamanda Sayın Genel Başkanım. Bu kurultay iddialarıyla ilgili dava açalım dediniz mi Sayın Genel Başkan'a? Aynı böyle bir şey geçti mi aranızda?
0: Ya şimdi Fatih Bey siz nitelikli bir gazeteci olduğunuzu biliyorum. O yüzden hani beni zorlamayın o konularda rica ediyorum sizden. Ama şunu söyleyeyim ben size. Bakın benim elbette hukuksal fikirlerim vardır. Elbette genel başkanımıza bunları arz etmişimdir. Ancak şunu bilmenizi isterim ki her daim sakın partiyi sonuna kadar koruyacağız. Talimatıyla sessiz kaldığım binlerce kez olmuştur. Bunun sadece bilinmesini isterim. Bir haksızlık var burada. Bir tarafta ahlaksızca davrananlar, yalan söyleyenler, utanmadan iftira atanlar, partiyi düşünmeyen, salt kendi kişiliklerini, kendi ekonomik durumları, kendi ahlaksızlıklarını düşünen insanlar, bir tarafta bu partiyi ve bu ülkeyi düşünen insanlar varsa eğer, toplumun da bunun ayrımında olması gerektiğini düşünen biri olarak bunu ifade etmek durumundayım. Canım yanıyor. Ben kişisel olarak söylüyorum. Peki. Ben Sayın Genel Başkanımızın yaklaşık 16 yıldır vekiliyim. Büyük bir onurdu bu. Hayatımda tanıdığım en dürüst, insanın vekilliğini üstlendiğim için onur duyuyorum kendimle.
1: 16 yıldır. Genel başkanlıktan 16. önce yani.
4: Kemal Bey genel başkan olmadan önceden mi? Celal Bey sizin avukatınız.
0: Hayır efendim, tam olduğu dönem itibariyle.
4: Ha, tam olduğu dönem. Doğru. 2-3 yıldır olduğu andan itibaren herhalde.
0: Tabii olduğu aldan birkaç ay sonraki hikayeden başlayan bir durumdan bahsediyorum. Şimdi insanın canı yanıyor buna. Niye canıyor? Yanıyor. Ya ben hani Sayın Genel Başkanımın ailesiyle ilgili, kendisiyle ilgili, bu dürüstlükle ilgili yaklaşımlarını anlatabileceğim o kadar done var ki bende. Ya şimdi canım yanıyor diyorum, canım yanıyor. Bu partiyi koruyan, bu ülkeye dair her aşamada inisiyatif alan, bu ülkenin milli menfaatlerini, ülke çıkarlarını koruyan, kollayan, bir insana karşı yapılmaması gereken yaklaşımlarla karşı karşıya kalıp da bunlara cevap verememenin ezikliğini taşıyan biri olarak bunu söylüyorum. Gerçekten
4: anladım.
0: Canım yanıyor.
4: Peki.
5: Partiyi, Celal Bey. Bir soru sorabilir miyim?
4: Tabii. Nedir? Bir parti, saniye Fatih.
6: Partiyi partililerden koruyor olmak da tuhaf.
4: İlginç bir durum değil mi? Tabii.
6: Acaba bunlar partili
4: ama
6: mi?
4: Ama Celal Bey'in işaret ettiği hususu biz burada çok konuşuyoruz. Çok Yücel Bey. Yani. Aslında şöyle bir tablo var. Yani hiçbir genel başkana
6: seçmeni şuna inandırmış.
4: Hiçbir genel başkana bakalım. Yönelik böyle galiz hakaretler, kabul edilmesi mümkün olmayan ifadeler kullanılmadı. Yani ben hiç hatırlamıyorum. Ecevit'ten bu yana takip ediyoruz. Sayın rahmetli Bülent Ecevit'ten itibaren asla bir genel başkana şey yapılmaz. Ya hatta ben şunu hatırlıyorum. Deniz Baykal şeydeyken sert eleştiriler yöneltiyordu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Partili hiç. Hayır.
3: Kemal Bey
4: ayrıldıktan sonra bazı konuşmalarında ben hatırlıyorum. O zaman şu dendi. Kemal Bey katli surette milletvekillerine talimat vermişti ve o bizim genel başkanımızdır. Onun eleştirileri başımızın üstündedir.
3: Eleştiri yapıyor da hakaret yok. Yani konulardan
4: hakaret sadece de abi. Nereden çıktı tek hakaret? Hakaret hayır, demiyorum. Hakaret eleştiri yok. Dedim ben. Tabii. Eleştirileri vardı. Sert.
7: Burada benim dikkat çekmek istediğim şöyle. Sadece iç siyasi dinamiklerle bunun izah edilmesi mümkün değil. Ben her zaman dikkat çekiyorum. Dikkat çekmeye devam edeceğim. Bu Türkiye içerisinde olan bir hadise olmayabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmeye çalıştığını biz görüyoruz. Bunu biliyoruz ve hissediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonraki hedef de elbette Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin yönetiminin bir şekilde yönetimine gelmekti. Cumhuriyet Halk Partisi burada paravan ara duraktı. Dolayısıyla ben bunu sadece Türkiye'de planlanmış bir akıl tarafından planlanmış bir şey olmadığı kanaatim var. Bunun da soruşturulması ve incelenmesi gerektiği kanaatimi serdediyorum tekrar. Bu yurt dışında ayağı olan bir şeydir, haldir. Yurt dışında ayağı olan bir operasyonun parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu operasyonu berhava edişini izliyoruz şu anda. Onu ifade edeyim.
8: Bir üstada katkı yapayım mı?
4: Tabii buyurun.
8: Şimdi ses nereden geliyor? Bir sözde araştırmacı gazeteci Der Spiegel Sayın Bakan. Der Spiegel Alman. 30 Mayıs tarihli attıkları manşet. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi liderliği görevden alınması Türk muhalefetini büyük ölçüde baskı altına alıyor. Liderlik görevi sürekli kaybeden ve hain olarak görülen bir adam tarafından üstleniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ellerini ovuşturuyor. Yani bu aslında üstadın açtığı konunun nihayete erdiği noktadır. Hiçbir sözde peki, araştırmacı gazeteci
6: seçmeni inandırdıkları şey ne?
8: Böyle bir
6: saldırıyor diye seçmenin tabanı CHP tabanlı buna çok büyük oranda tabii. inandırmış peki. durumdalar. Oysa ki bakın içeride kendi içiyle mücadele ediyor.
4: Evet. Fatih bir sorun varsa onu alalım. Celal Bey'i uğurlayacağız.
5: Ya Celal Bey'i yakalamışken birkaç soruyu peş peşe sorayım. Peş peşe cevap versin. Şimdi izin verirseniz. Şimdi bu Özgür Özel ve diğer CHP'li milletvekilleri imza kampanyası başlattılar kurultay için. Ve 800 küsur imza toplandığı söylendi, ıslak imzalı. Celal Bey birinci sorun bu. Genel merkeze bu imzalar geldi mi? Gelirse ne olur? İkinci sorum. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda bir karar alındı. Bütün ihraç kararları kaldırıldı, iadeye döndü. Bu ne anlama geliyor? Herkes geri dönebilecek mi? Parti meclisinde yapılmalı diyorlar bu karar. Parti meclisine gitmesine gerek var mı? Bir de şeyi soracağım. Yani en son affedersin uzun oldu ama grup başkanlığı konusu. Grup başkanlığı kaldırılmadı. Onu ne yapacaksınız? Nasıl bir formülle aşmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim.
4: Buyurun Celal Bey.
0: Önce YDK'dan başlayalım. Hani YDK'nın bugün aldığı yaptığı değerlendirme diyelim. Aldığı bir kararın ötesinde onu ifade etmek zorundayım. Çünkü Yani ahlaki olmayan yeni açıklamalarla karşı karşıya kalındı. İlginçtir. Yani Yüksek Disiplin Kurulu'nun üyeleri bile o alınan, yapılan değerlendirme ve uygun olmayan açıklamalar yaptılar aslında. Ahlaki olmayan değerlendirmeler yaptılar. Önce şunu ifade edelim. Yüksek Disiplin Kurulu ne kararı aldı bugün? Daha doğrusu ne tür bir değerlendirme yaptı? Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı o yaptığı değerlendirmeye baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bir hukukçu, yani gerçekten nesnel davranma iradesine sahip olan bir hukukçu farklı düşünebilir mi? Bana göre imkansız. Bakın o kadar net söylüyorum. Yüksek Disiplin Kurulu ne söyledi bugün? Dedi ki, arkadaşlar dedi, 36. Bölge Adliye Mahkemesi dairesi bir karar verdi mutlak butlanla ilgili. Dedi ki hem 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultay hem sonrasındaki tüm kurultaylar ve bu kurultayda alınan kararlar yok hükmündedir dedi. Hükümsüzdür dedi. Bakın ileri gidiyorum, hükümsüzdür dedi. Bu ne anlama geldi? Şimdi bu 4-5 Kasım 2023 tarihinde ve sonrasındaki kurultaylarda neyin kararı alındı? Parti meclisi belirlendi, genel başkan belirlendi, Yüksek Disiplin Kurulu belirlendi. Bunların tamamının bir anlamda yok hükmünde olduğu değerlendirmesi yapıldı. Evet. Kesin hükümsüzlük kararı verdi. Yani bu ne anlama geliyor? Bunların yaptığı işlemlerin tamamı da yok hükmüyle karşı karşıya kaldı. Çünkü olmayan bir kurum, 4-5 Kasım 2023 evet. tarihine dönülme kararı verilmesi sebebiyle bu kurulların aldığı kararların, düşünün, sokaktan geçen bir vatandaşın bir karara imza attığını düşünün. Farkı var mıdır, yok mudur? Şimdi yok hükmünde olan kararlar var. Ve üstüne üstlük daha ötesi gerçekten de hukuksuz kararlar. En ufak demokratik tepki ortaya koyan insanların ihraç edildiği gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. İşte Barış arkadaşlar, ona benzer birçok arkadaşımızın hani bu özeldeki şeyleriyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu insanlarla ilgili kim karar verdi? Yetkili ve görevli olmadığı mahkeme kararı ile, çünkü kesin hükümsüzlükten kaynaklı söylüyorum, verilen kararlardan ifade edildi. Şimdi bir hukukçu şunu bilir. Telafisi imkansız zarar kavramını bilir. Yani ne demek istiyorum burada? Telafisi imkansız. Siz bir insanın üyelik haklarını hukuka aykırı bir şekilde ortadan kaldırıyorsunuz. Yetkili ve görevli olmadığınız tespiti yapıldığı bir ortamda kaldırıyorsunuz. Şimdi mahkeme bir idari yargı konusu olmuş olsaydı ne olurdu burada? Mahkeme ne yapardı burada? Derdik bir dakika kardeşim, derdi. Hani yürütmenin durdurulması talebi olduğunda neler? Derdik ya, bu kesin hükümsüzlük durumu var. Dolayısıyla siz bu insanların üyelik hatlarının kullanılmasına engel olamazsınız der miydi, der mi demez miydi? Bunu bütün hukukçu arkadaşlara sormak evet. isterim. Şimdi bunu söyleyeceğiyle ilgili bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Hal böyle olunca Yüksek Disiplin Kurulu şunu söyledi. Dedik ya dedi, bunlar hükümsüz. Hükümsüzlüğü zaten kesinleşme kararıyla açığa çıkacak olmakla birlikte şu an evet. telafisi imkansız zararlarla karşı karşıya kalan binden fazla insan var. Biz bu insanların haklarını hukuksuz bir şekilde alınmasına göz yumamayız.
4: 1864 kişi. 1864 evet.
0: Yani rakamı bilmiyorum şu an net bir şekilde. Bu insanların haksızlığına biz göz yumayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorsak buna göz yumamayız. İnsanların işlediği eylemden bağışık bir şekilde bu söylendi.
1: Evet.
0: Ve dediler ki biz bunu düşünüyoruz. Bizim görüşümüz bu. Ve bunu parti diğer organları değerlendirsin anlamında ifade edildi bu. Şimdi insaf diyorum. Bunun neresi yanlış? Bu kararın neresi hatalı?
1: Evet.
0: Yani durumun anlaşılması adına söylüyorum. Yüksek Disiplin Kurulu aslında belki de o siyasi partiler tarihine geçecek bir karar vermiş oldu. Değerlendirme evet. yapmış oldu.
1: Peki.
0: Nesnel.
5: Genelde grup başkanlığını ne yapacaksınız?
3: İhsan Yalın'ın da kalktı galiba şey. İhracı.
4: Kimin? Özkan Yalın.
3: Aha, Özkan Yalın mı?
4: Yok, Özkan Yalın zaten istifa etmiş. Onunla ilgili yani, Mahir Polat'ın bir açıklaması
3: Özkan
4: oldu.
3: Özkan Yalın istifa etti değil mi?
4: Evet, evet.
0: Gürkan Bey.
4: Başkan. Buyurun Celal Bey.
0: Gürkan Bey bakın. Şimdi nesnellik neyi gerektirdi biliyor musunuz? Nesnellik neyi gerektirdi? Ben yıllarca hakimlik yaptım. Niye bunu ifade ediyorum? Hakimlik yaptığım dönemde yani dosyaları karşı karşıya kaldım. Nesnellik nedir biliyor musunuz? Aynı şartlarda, aynı hukuksal durumlar karşı karşıya olan insanlarla ilgili aynı değerlendirmeyi gerektirir. Hı hı. Şimdi bu ne demektir? Ya yok hükmünde olan karar var. Yetkili bir görevli olmayan merci tarafından alınan karar varsa onunla ilgili hukuksal sonuçlar bellidir.
1: Tabii tabii.
0: Ancak evet. Ancak
1: şahsın ismi kadar, fark etmez.
0: O kadar ahlaksız bir durumla karşı karşıyayız ki. Şimdi Uşak Belediye Başkanı ile ilgili durum o kadar farklı ki. Ben dosyayı inceledim biliyor musunuz? Bakın şöyle. Ayın 28'inde Sayın Uşak Belediye Başkanı istifa dilekçesini Yüksek Disiplin Kurulu'na göndermiş. 29'u itibariyle Yüksek Disiplin Kurulu'nun defterine kaydedilmiş bu istifa dilekçesi. Sayın meslektaşlarım orada. Onlar değerlendirsinler gerisini. 29 itibariyle. İstifa demek de tek taraflı bir işlemdir. Siz o istifadan sonra herhangi bir işlem yapabilir misiniz?
4: Bitti. Hmm. Tabii. Yani istifası istifa, 28'inde istifa. Etmiş diyor. 29'unda eline ulaşmış. Şimdi, ama yok, tek taraflı olduğu için zaten tek taraflı bir eylem.
7: Kabule mobule şey değildir yani. Tek taraflı.
8: İradeyi beyan ettiğiniz an tek yanlı olarak hüküm ve sonuç doğuran bir işlem.
0: Peki başka bir şey devam edeceğim. Yüksek Disiplin Kurulu hangi tarihte karar verdi biliyor musunuz? İkisinde karar verdi. Yani ondan kaç gün sonra verdi. Ve daha
4: bu arada bir dakika diyor. Celal Bey hangi diyor. Ay şeyden Nisan'dan bahsediyorsunuz galiba.
0: Nisan'dan bahsediyorum Nisan'dan. Ama Mayıs'ta
4: 2 Mayıs'ta da karar mı verdiler karar efendim?
0: Evet. Şimdi bakın. Yani istifadan sonra siz ihraç kararı veremezsiniz hukuksal olarak.
3: Bugün tabii canım tamam. tabii. Bir gazete de Kemal Bey Özkan'ı affetti diye bir gazetede şey yani yazmış. Bakın,
7: İstifa eden şahsa nasıl ihraç kararı vereceksin? Usulsüz.
4: Pardon. Şöyle, sizdeyiz Celal Bey.
0: Şimdi Gürkan Bey bakın ahlak diyorum. Evet. Niye bunu söylüyorum? Kemal Bey tarafından Uşak Belediye Başkanı'nı affedildi diyen herkes benim için ahlaksızdır. Neden tabii. biliyor musunuz?
3: Bir gazete yazmıştı.
0: Maalesef. Neden bunu söylüyorum? Çok açıkça söylüyorum. Bu Yüksek Disiplin Kurulu'nun sadece bir görüş ifade etti. Bakın bir kararı yok. Bir. Eksi de yok çünkü. Bir asla söz konusu değil. Asla değil. Çünkü bir tespit var. Başka bir şeyden bahsediyorum ben. Ve biliyor musunuz? Yüksek Disiplin Kurulu şunu da söyledi. Dedi ki Uşak Belediye Başkanı yönünden. Bir dakika arkadaşlar dedi. Dosyanın içerisinde 28 itibariyle sunulmuş bir dilekçe. 29'u itibariyle tebliğ alınan bir dilekçe var. Ve bununla ilgili işlem yapılmama durumu var. Bununla ilgili gereği yapılmak üzere dosyanın dilekçenin ilgili birime aktarılmasına ilişkin değerlendirme de var. Bu ne anlama geliyor? Diyor ki Yüksek Disiplin Kurulu bu kişi derhal partiyle ilişkisi zaten kesilmek zorunda. O tarih itibariyle. Bu af mıdır? Ki hiçbir üye yani bu ihraçlarla ilgili bir af durumu söz konusu değil. Tabii. Neden değil? Çünkü bir tespit var sadece diyor ki telafisi imkansız bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü mahkeme hükümsüzlük kararı verdi. Yok hükmünde olan bir merciğin yaptığı bütün işlemler geçersiz olduğu için biz yapmamız gereken şeyi yapmamız gerekiyor. Bunları durdurmamız, bu işlemi durdurmamız gerekiyor. Disiplin işlemi yapılacaksa tekrar yapılacak. Yapılması gerekiyorsa evet. Elbette ilgili kurullar tarafından yapılır. Ama hangi kurullar tarafından yapılır? Yetkili ve görevli kurullar tarafından yapılması doğru. gereken bir şey var.
1: Çok burada. Güzel.
0: Ya ahlak diyorum ya. Şimdi bu gerçekliğe rağmen bunu eğip büken herkes ama herkes ahlaksızdır diyerek hadi maşarı değerlendirme yapıyorum.
4: Peki. Celal Bey gerçekten çok çarpıcı açıklamalar yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Celal Bey ayrılmadan güzel bir haber vereyim de ayrılsın.
4: Bir dakika. Kime güzel haber?
3: Yani hepimize yani partiye güzel haber. Buyurun. Şimdi buyurun. Kemal Bey'i arayan belediye başkanları tebrik eden katılan belediye başkanları 50'ye geçmiş. 50 belediye başkanı aramış. Bugün de Hınıs İlçe Başkanı Özgür Bey'in resmini indirmiş. Kemal Bey'in resmini atmış. İlçe başkanları da yavaş yavaş beraberlikten yan olup partinin gerçek sahipleri olmaya
7: çalışıyorlar. Grup başkanlığı konusundaki soruya cevap.
4: Onu da evet o grup başkanlığı yani. En son olarak soralım. Celal Bey Fatih'in sorusuydu galiba. Onunla beraber uğurlayalım size.
0: Şimdi o zaman
5: bu iki başlıklı bir görüntü var. Bunu nasıl söyleyeceksiniz? Bir yerde genel başkan bir yerde grup başkanı. Nasıl olacak?
0: Hukukçu arkadaşlarım var. Sadece onlara yönelik hani ifade edeyim. Onlar daha detaylı açıklarlar harekette. Şimdi bizim iç yönetmeliğimiz var biliyorsunuz. Yani TBMM CHP grubunun iç yönetmeliği var. İç yönetmelik ne diyor biliyor musunuz? Der ki iç yönetmelik seçimle ilgili net hükümleri vardır. Seçimleri geçirebilmesinin temel koşulu. Doğruluğunu gördüğü koşuldur o. Der ki seçimleri geçirebilmesi için, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin CHP meclis grubunda seçim yapılabilmesi için en az 3 gün önce bütün hani meclis grubundaki CHP'li üyeler açısından söylüyorum, tamamını 3 gün öncesinde gündemi belirterek, yani seçim yapılacağına ilişkin gündem belirlenerek tebligat yapılması zorunluluğu kurdu 3 gün öncesinde. Niye bunu söylüyorum? Bunlar ne yaptılar? Bir gün öncesinde alışık olduğu üzere yangından mal kaçırmak iradesi altında bir gün öncesinde meclis grubundan dediler ki arkadaşlar yarın bir toplantı yapacağız dediler. Kapalı toplantı yapacağız dediler. Kapalı toplantı yapacağız. Gündem ne? Gündem yok. Niye yok? Şimdi bunu niye anlatıyorum? 3 gün öncesinde bu zorunluluğun iç yönetmeliği okunursa görecektir. O da zorunludur diyor. Cümle aynen öyle bitiyor. Yani 3 gün öncesinde gündemle birlikte bildirilmesi, tebliğ edilmesi zorunludur cümlesini göreceksiniz orada ilgili maddede. Neden bunu yaptılar biliyor musunuz? Bu yasal, bu düzenleme neden var? Çünkü oradaki mantık şudur. Ya oradaki yani parti milletvekillerinin tamamına insanların zihninden grup başkanı olmak geçer mi geçmez mi? Yani insan o olanağı vermek gerekir mi gerekmez mi? Siz bu olanağı ortadan kaldırabilir misiniz, kaldıramaz mısınız? Kaldırmak ahlaki midir, ahlaksızlık mıdır? Bu değerlendirmeyi size bırakıyorum. Mantık nedir orada? Temel zorunludur dendiğine göre gündemli bir şekilde bildirmek de zorunludur dendiği halde siz gündemde olmadan 3 gün öncesinden bildirme yükümlülüğüne de uymadan bir gün öncesinde yapıyorsanız ve yine iş yönetmeliğe göre meclis genel kurulun, yani meclis çalışmalarının olmadığı dönemde olağan toplantı yapamayacağınız iç yönetmelikte tartışmasız bir şekilde belirlenmişken ve ancak siz meclis çalışmaları olmayan dönemde bu olağanüstü toplantı yapma yetkisine sahipken olağanüstü toplantı yapmayıp olağan toplantı yapma iradesini yapmışsanız, bunları bilerek söylüyorum. Ya neyi savunuyorsunuz? Hangi geçerli toplantıdan bahsedebilirsiniz?
8: Çünkü yani ez cümle kıymetli üstadım, yapılan seçim yok hükmündedir. Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in
4: grup başkanı olarak yapılan seçim yok hükmündedir.
0: Şimdi net
5: Celal Bey'e bir sorum var bu konuyla ilgili. Peki siz bunu çok net ifade ettiniz. Meclis başkanlığına yazı da yazdı Sayın Genel Başkan. 3 sayfalık bir yazı yazdı. Bu seçim geçersizdir diye. Peki meclis başkanlığı oraya grup başkanı yazısını astı. Daha da duruyor. Ne oldu yani? Bir dönüş oldu mu? Son durum nedir? Bu ikilik durum devam edecek mi?
0: Şimdi Fatih Bey, ben hani dedim ya, her sorunuza yanıt veremem.
8: Fatih artık bu soruyu meclis başkanlığına tevcih ederdi.
4: Ama biz o gazeteci olarak onu soruyoruz.
3: Fatih sen o soruyu bana sor. Ben cevabını veririm yani.
0: Fatih Peki. Bey çok haklı ve doğru bir şekilde sorular
7: ama gelsin. Ama o ülkede hukuki eksiklik var.
6: Burada bir başka soru daha yok mu? Bir grup toplantısı olması için bir grup başkan vekilinin o toplantıya başkanlık etmesi gerekmiyor mu? Mesela Kemal Bey'i oraya davet edecek bir grup başkan vekili de hali hazırda var mıdır? Kemal Bey salı günü gittiği zaman orada sıradan bir basın toplantısından fark olmayan bir grup toplantısı mı, görünümlü bir basın toplantısı mı yapacak? Yoksa resmi anlamda bunu tamamlayacak bir şey var mı orada? Ekip var mı?
0: Bu sorunun yanıtını da vermiş olayım lütfen. Dedim ya hani orada gerçekten hani ekran yok örümünde bulunduğum yerde o uygun olmayan bir ortamdayken ben hani çok değer verdiğim konuklar, çok değer verdiğim Gürkan Hacer'in olduğu bir durum nedeniyle katılma iradesi ortaya koymak durumunda kaldım. Ama uygun bir ortamda değilim, onu söyleyeyim. Ama bir toplantından bir farklı bir bölüme geçerek sadece telefonla bağlanma şansına sahip oldum.
4: Peki.
0: Dolayısıyla hani ekranı görmüyorum ama şunun bilinmesini isterim. Yani
4: Yücel sorun... Koç efendim konuşan, soruyu soran Yücel Bey.
0: Görmediğim için söylemek zorundayım. Ya şimdi şöyle anlatayım size. Siz o soruya karşı sadece şunu söyleyeceğim. Meclis grubunun tüzel kişiliği olup olmadığını biliyor musunuz bilmiyorum. Bunu özellikle soruyorum. Meclis grubunun tüzelçiliği yoktur.
8: Hükmün şahsiyeti.
1: Tabii tabii tabii.
0: Tartışmaz. Bakın.
5: Muhatap meclis, genel merkez mi?
0: Onu söylüyorum. Bakın meclis grubu parti temsil edemez.
1: Doğru.
0: Meclis grubunun tüzelçiliği yoktur. Yani boş boş şeyler bazen konuşuyor. Tartışmalar yapıldığı için söylüyorum. Meclis grubunun böyle bir yetkisi olamaz zaten.
1: Doğru.
0: Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin temsil yetkisi Sayın Genel Başkanımızdadır. Bu tartışılamaz.
4: Şimdi zaten. Bu Celal Bey'in bahsettiği yazı geldi. Arkadaşlar yolladılar. O 23 Mayıs tarihli grup toplantısı mı diyorsunuz? Evet o galiba. Grup başkanlığının seçildiği yazı. Onu ben Eftal yolluyorum sana. Bir ekrana bir onu getirelim. Evet. Buyurun Celal Bey devam edin. Buyurun.
0: Şimdi burada sorun şu. Bakın onu söylüyorum. Şimdi insanların atladığı da o oluyor. Tüzel kişilik diyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi siyasi partiler yasasına bakın. Hani bu tüzel kişilerle ilgili gelen değerlendirmelere bakın. Neye bakarsanız bakın. Tüzel kişiliği temsil etme etkisi kimlidir? Bu konu tartışma dışıdır. Siyasi partiler yasasına baktığınızda ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne baktığınız zaman da şunu göreceksiniz tartışması bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi mi? Temsil yetkisi genel başkanlıdır.
1: Tartışmaz.
0: Tartışma yok o konuda.
1: Evet.
0: Şimdi siz yani tüzel kişiyi temsil etme yetkisine sahip olmayan insanların iradesinden ya da alacağı konumlardan bahsediyorsunuz. Ya bu komik geliyor bana. Özür dileyerek söylüyorum. Evet. Ya bu tartışılamaz.
7: Siyasi bir manevradır o ama
4: bu arada bu tabii Celal Bey,
6: grubun bir iddiası olduğu için sorma gereği değil.
4: Meclisin resmi yazısı geldi şimdi. O evet. Yani arkadaşlar bulmuşlar, gönderenler var bana. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu gündemi 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Grup başkan vekillerini yazıyor, grup yönetim kurulu üyelerini yazıyor fakat gündem yazmıyor. Yani bir başkanlık seçimi yazmıyor.
0: Yok. Neden yazmıyor?
4: Onu ekrana hızlıca versen Eftal, bir yetiştirin
0: neden
4: onu.
0: Neden yazmıyor? Gürkan Bey neden yazmıyor? Neden cesaretleri yok bu adamların? Tekrar soruyorum. Neden cesaretleri yok bu adamların? Ahlak var mı?
4: Sesi açın.
0: Tüzük neyi söylüyor? İç yönetmelik neyi söylüyor? Bakın iç yönetmeliği açın. İç yönetmelik ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki seçim gündemi belirtilir diyor. En az 3 gün önce. 3 gün önce bir yayınladılar. Bunu bir gün önce yayınladılar.
4: Bir saniye Celal Bey. İşte bu yazı bakın sevgili izleyiciler. Bana şimdi geldi bu yazı. Grup başkanlığı seçiminin yapıldığı duyuru. Bu bir duyuru. 28. dönem yasama yılı 4 diyor. Birleşim 25 diyor. 23 Mayıs 2026 Cumartesi grup başkan vekillerini yazmış. Grup yönetim kurulu üyelerini yazmış. Saat 11 demiş. Basına kapalı demiş. Yer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Parti Meclisi Toplantı Salonu
1: konu
4: demiş. Ama konu yok.
0: Bunu ben söyleyeyim mi?
5: Dans edeceklermiş. Bir de bunu ne zaman gönderilmiş ki?
4: Efendim buyurun. Buyurun.
0: Konu ne biliyor musunuz? Konu dans edeceklermiş.
4: Ne yapacaklar? Yani,
0: konu dans edeceklermiş diyorum.
7: Ya dans edeceklermiş.
0: Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Ne yapacaklar
4: orada? Dans edecekler.
3: Gürkan ya, burada başkanlığı Celal'de bile en yaşlıya yapar. Açar. Seçim maddesi koyar. Başkanlığa düşer, açar. Gençlerden sayman belirler. Özgür Bey gidiyor orayı açıyor ve korsan olarak kendimi seçtirdim diyor. Yani olmaz. Böyle bir şey olur mu? Yerde genel merkez değil. Esas mecliste olur. Yani bu bir terbiyedir, bir gelenektir. Yani bunu bilmeyecek hallerim var. Ama bilerek yapıyorlar bunu Celal Bey. Sırf geliyorlar, gelmek için yapıyorlar.
7: Tabii siyaseten
3: kurultay toplamayacağını biliyorlar, kurultay topluyorlar. Parti meclisine karar çıkmayacağını biliyorlar, parti meclisine karar çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Grup başkanının böyle seçilmeyeceğini bildikleri için inadına yani bilerek yapıyorlar. Bir gerdirmek, bir çarpışmak için. Ben de diyorum ki bu gerdirmeye, çarpışmaya gerek yok. Bu partiye büyük zarar veriyor. Partiye eğer düşünüyorsanız zaten Kemal Bey ve arkadaşları kurultaydan kaçmıyor. Belli bir süre sonra yeniden kurultay yapılacak ve istediği kimse istiyorsa aday olur. Aynı düşünceliyim yani. Ve bunlar bunu bildikleri halde bunları yapıyorlar ki parti gerilsin, bu taraf suçlansın. Tamamen bu düşüncede bunların hepsi. Bu arkadaşları da ben sağduyuya çağırıyorum maalesef. Başka türlü gelmiyorlar. Yani istedikleri kadar kavga etmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne fayda getirmez Gürkan. Evet. Günah bu parti size neler yaptı ya, grup başkan vekili yaptı. Ve bu arkadaşların büyük kısmı da siyasi geleceklerini Kemal Bey'e borçlu.
4: Peki.
3: Yani Kemal Bey sayesinde bunlar bu konumlara gelmişler. Ön seçimle gelmemiş çoğu ya. Hep atamayla gelmişler. Genel başkan etrafında partinin oyuyla yükselmişler. Şimdi partiye karşı, genel başkanına karşı işte hançer olayı bu.
8: Ön seçimle gelenleri de Sayın Bakanım ihraç ettiler.
3: Ya bir kısmı...
4: Sayın Celal Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Çok çarpıcı açıklamalar yaptınız. Bence gündem oluşturacak ifadelerdi. Kamuoyunda bilinmeyen şeyleri bize söylediniz. Yani özellikle şu anda yeni kurultay talebi için imza topluyorlar ama şu anda kurultayın olmamasının sebebi Özgür Özel'dir dediniz. Onu anladım ben. Ayrıca grup başkanlığı seçiminin de yasal olmadığını belirttiniz. İhraççılara ilişkin ifadeleriniz vardı. Yani o dönem Özgür Özel döneminin tam mutlak butlanın hukuksal zeminde de butlan olacağını, yani geçersiz olacağının altını çizdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum size.
0: Gürkan Bey, size ve tüm konuklara saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.
4: Sağ olun. Hoşça kalın. Biz de hızlıca bir reklama gidiyoruz sevgili izleyiciler. Reklamdan sonra devam edeceğiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.
12: Bir grup toplantısı hesabı kitap var. Bizde bu bölümün adını sadece grup toplantısı değil işte. Kurultay. Mehmet Bey ne oldu? Telefonda mısınız? Ya önemliyse konuşun, önemli değilse buyurun. Hani haber niteliği taşıyorsa mutlaka önemlidir de. Şimdi buyurun buyurun gelin. Gelin Mehmet Bey. Estağfurullah buyurun. Şimdi CHP'de hesaplar kitaplar dedik. Değil mi? Eftal. Evet verelim onu. CHP'de hesaplar kitaplar. Şimdi herkes demin güzel bir KC vardı da unuttum neydi ya. Salı hesaplaşması mı? Ne öyle bir şey söylemiştim.
13: Salı salanır gibi bir şey.
12: Yok yok salı salanır. Değil de bir şey yazmıştı. Hoşuma gitti o. Ha, salı düellosu mu? Yok, düello da değildi ya. Bir güzeldi de neyse hatırlayamadım. Yani salı gününe hesap kitap yapılıyor. Biz şimdi bu konuyu konuşacağız. Fatih'e de geleceğim, diğer konuklara da, ama önce geçtiğimiz programda burada sevgili Oğuz Polat Demir'le bir konuyu konuşuyorduk. Konu da şuydu. Bir kişinin verdiği ifade. Kim bu kişi? Enis Uludemir isminde bir kişi. Çok önemli iddialar vardı. Biz de ısrarla şunun çerçevesinde doğru çizmiştik sevgili izleyiciler. Şimdi bir kişiye FETÖ, FETÖ'cü, FETÖ'yle çalıştı vesaire demek çok ağır bir itham. Çünkü FETÖ terör örgütü, Türkiye tarafından birincil tehdit olarak tanımlanmış bir casusluk örgütü gibi. Dolayısıyla bir insana FETÖ'cü dediğiniz andan itibaren o kişiye doğrudan casus ve benzeri ithamları da getirmiş oluyorsunuz. Bu vatandaş, yani Enis Uludemir, özellikle Özgür Özel'e yönelik bir takım ithamlarda bulunmuştu. Biz de, tabii biz bu ithamlar bizlik bir konu değil ama ifade verilmiş. Bu ifade doğrultusunda da emniyet bir soruşturma başlatacağı işaretini vermiş. Bir de tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma toplantısında ettiği FETÖ ajanları benim dibime kadar girmiş, sizden af diliyorum dediği konuşma. Bunu da bir kenarda tutuyoruz tabii. Şimdi dolayısıyla konuyu bu çerçevede ele almıştık. Şimdi orada geçen bir isim vardı, Ziya Tay. Ve ben burada da Ziya Tay'ın eski meclis başkanı, AK Parti'nin kurucularından Sayın Bülent Arınç'ın kayınbiraderi olabileceğini söylemiştim. Burada da Ferhat Murat vardı. Dedi ki kayınbiraderi değil ama galiba yakını şeklinde düzeltmiştik. Bülent Arınç beni aradı. Ve dedi ki Gürkan Bey, dedi, programınızı her zaman olduğu gibi dikkatle izliyorum. Ve dedi orada bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bana anlattı ama sonra kendisi de tabii deneyimli bir hukukçu olduğu için yazılı göndereyim de dedi. Arada laf kaymasın, kaynamasın diye bana bir yazılı açıklama göndermiş. Şöyle daha doğrusu izah ediyor. Diyor ki öncelikle Ziya Tay isimli arkadaşımız benim kayınbiraderim değildir. Kendisi eşimin amcasının oğludur. Yani eşi hanımefendinin amcasının oğluymuş. Elbette eşimin ailesi ve akrabalarıyla her zaman iyi ilişkiler içerisinde oldum. Onları sever ve sayarım. Ancak kayınbirader ifadesi doğru değildir diyor. Tamam. Eşimin kardeşlerinden biri de genç yaşta vefat etmiştir diyor. Allah rahmet eylesin. Şimdi Ziya Tay Manisa İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmış. Herkesin sevdiği ve itibar ettiği bir isimdir. 15 Temmuz sonrasında birçok kişiye yöneltilen ithamlardan o da nasibini aldı ve yargılandı. Kısa sürede beraat etti diyor. Fakat daha sonra Ziya Tay bugün de saygın bir kamu görevlisi olarak hayatına devam etmektedir. Eşi de doktordur ve toplumda itibarlı bir aile olarak bilinmektedir. Ancak şunun altını çizelim. Ziya Tay o sırada, yani o yıllarda 15 Temmuz'dan hemen sonra gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra babası vefat ediyor. Babası vefat ettiğinde de elleri kelepçeli bir şekilde cenazeye getiriliyor. Ben de oradaydım. Kelepçelerinin çözülmemesi üzerine bir tartışma yaşandı. Bu sırada Özgür Özel Bey de hem Manisa İl Sağlık Müdürü olması hem de muhtemelen şahsi dostluğu nedeniyle cenazeye gelmişti. Yani buradan öğreniyoruz ki Özgür Özel'in Ziya Tay'la da bir şahsi dostluğu varmış. Beni bir kenara çekerek siz karışmayın. Sizin burada bulunmanızı bazı çevreler farklı yorumlayabilirler. Ben sorunu ben çözmeye çalışacağım dedi. Diyor. Ki bunu hatırlarsınız Habertürk yayınında da o benim kahramanım.
13: Tabii vicdan demişti. Borcum var demişti.
12: Vicdan borcum var, o benim kahramanım, ama biz burada hani uzaktan kayınbiraderi olduğunu bilmiyorduk. Bir yakınımız dedi ama kim olduğunu bilmiyorduk. O kişi Ziya Tay'mış. Babasını kaybettiği bir cenazeymiş. Tutuklu olarak böyle elleri kelepçeli getirilmiş. Allah Ekber diyememiş. İşte ellerini kulağına atamamış. Onun üzerine Özgür Özel devreye girmiş. Ve artık kimlerle görüşmeyi yürüttüyse o kelepçeleri çözdürmüş. Bunun üzerine de diyor ki o benim kahramanımdı diyor. Şimdi nitekim çeşitli görüşmeler yaptı ve sonunda Ziya Bey'in kelepçeleri çözüldü. Böylece babasının cenazesinde son görevini yerine getirebildi. Bunu da ben bir televizyon programında anlattım ve benim kahramanımdır dedim diyor. Şimdi gelelim söz konusu itirafçıya. Enis Uludemir'i şahsen tanımıyorum. Ancak kim olduğunu öğrenmek için yakın çevresine ve akrabalarına ulaştım. Bana aktarılan bilgiler özetle şöyledir. Evet, aile itibariyle bize uzak bir akrabadır. Aynı soyadını taşımaktadır. Bu Enis'in akrabaları. Ancak son derece problemli bir hayat sürmüştür. Evli ve iki çocukluyken ailesini terk etmiş, ardından İstanbul'a gitmiştir. Orada da iki evlilik yaptığı, ancak onları da terk ettiği söylenmektedir. Daha sonra Kırgızistan'a gitti ve orada da bir evlilik. Yani burada Enis Uludemir'in böyle çalkantılı bir hayatı olduğunu
13: Bülent
12: ifade
13: ediyor. Bülent Bey mi?
12: Bülent Bey ifade ediyor.
13: Ha, ifade ediyor, tamam.
12: Onu ifade
13: Devam
12: ediyor.
13: Devam ediyoruz.
12: Yine yakınların aktardığına göre sıkıştığı dönemlerde kendi anne ve baba ve yakın akrabaları aleyhine dahi ifadeler vermiş bir kişidir. Bu nedenle bugün ortaya koyduğu iddiaların güvenilirliği dikkatle değerlendirmesi gerektiği düşünülmektedir. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bir gün karşılaşırsam da elbette kendisiyle konuşmak isterim. Ancak Ziya Bey veya adı geçen diğer kişiler gerekli görürlerse iftira nedeniyle hukuki yollara başvurabilirler. Bu onların takdiridir. Ben hayatım boyunca bu tür olayların çok fazlasını gördüm. Bu nedenle konuyu yargının ve ilgili kişilerin değerlendirmesine bırakıyorum. Ancak özellikle de şunu ifade etmek isterim son olarak diyor. Son yıllarda açılan birçok davada İtirafçı veya etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin beyanları önemli ölçüde kullanılmaktadır. Elbette bu mekanizmalar hukuk sisteminin bir parçasıdır. Ancak bu tür beyanların doğruluğu ve güvenilirliği her zaman titizlikle incelenmelidir. Özellikle siyasetçilerin ve kamuoyunda tanınan kişilerin itibarını zedeleyebilecek iddialar söz konusu olduğunda daha dikkatli davranılması gerekir. 15 Temmuz sonrasındaki yargılamalarda bunun çeşitli örneklerini bizzat görmüş bir insan olarak bu tür iddialara ihtiyatlı yaklaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bülent Arınç. Evet, Bülent Bey'in de açıklamasını okuduk. Biraz uzun oldu ama okuduk artık. Başardık bunu da. Şimdi gelelim. Neredeyiz ya? Nerede kaldık? Hah. Ne olacak grup? Şimdi Cem Kaya senden başlayayım. Şimdi, grup top o gün nasıl bir senaryo çıkacak karşımıza?
14: Valla her şeye hazır olun. Burası, burası şimdi kıymetli üstadım müthiş naifliğiyle.
12: Ne olacak? Kavga mı çıkacak mesela?
14: Yok, hayır, o manada tabii bizim haddimiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine yönelik o nahoş görüntülerin ekrana yansıdığı anda siz ne hissettiğinizi bilmiyorum. Ben kutsal topraklardan takip ettim Sayın Bakanım. Hac, şöyle oldu.
13: Hac vazifesi.
14: Hac Üstad.
13: Allah kabul etsin.
14: Çok enteresan Sayın Bakanım.
12: Biz şimdi dilerim onları.
14: Kendi kendime şöyle bir şiar edinmiştim. Ben gideceğim ve Yücel abi telefonu kapatacağım. Abi ne mümkün?
15: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Bu mümkün değil.
14: Ne mümkün? Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye geçtik. Geçtiğimiz gün ihramlıyız ve tavaf yapacağız.
12: Ha, gerilimli salı.
14: Bak,
12: gerilimli. Laf oydu, kaci oydu, bravo.
14: Bu da...
12: Eftal,
14: gerilimli salı. Bu da salı. Gerilimli perşembe, benim tavaf. Anlatayım size. Şimdi Kabe'yi tavaf ettik Sayın Bakanım. İhramdan çıkacağız, saya geçtik. Telefon da arkamda. Sırt çantamda. Sürekli bir titreşim hali var. Ama tabii huşu içerisinde say yapıyorsunuz. Gidiyorum, geliyorum. Malum o Zemzem hadisesi Hazreti Hatice. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle dedim ki ya şu telefon bu kadar artık çok yoğun çalıyor herhalde. Türkiye'de darbe
12: kıyamet kopuyor.
14: Türkiye'de darbe oluyor. Aklıma o geldi.
12: Allah korusun.
14: Ya bir Zemzem suyunun başında durayım da bir bakayım telefona dedim. Bir açtım Sayın Bakanım. TRT Haber, Bengi Türk, TV 100, TV Net böyle gidiyor kırmızı. Eyvah dedim. Bir WhatsApp'a bakayım dedim. Ve yüzlerce mesajın geldiğini gördüm. Şimdi kim hayal edebilirdi? Kim hayal edebildi? Yani bayramın hemen arifesinde veya tam da o günlerde böyle bir kararın çıkıp Türkiye'nin çok farklı bir sattım hale gitmesi. Veya genel başkanlık makamını üstad söyledi. Yakarım kendimi. Kendimi kilitlerim, yutarım, çıkmam diyen.
12: Anahtarı yutarım.
14: Özgür Özel. Yani. Evet, Özgür Özel ve ekibinin selamun aleyküm, aleyküm selam deyip üstadın da aklı olarak tespitte bulunduğu o karizmatik, yani çok güzel bir sözü vardır eski Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı, hatırlatın, rahmetli oldu. Bir kerizmatikler var der, bir de karizmatikler var der. Karizmatik de tanrı vergisidir der. Enteresan bir istihzası vardır orada. Ve bir anda bir yürüyüşe döndü. Boris Yeltsin'i murad etti o. Çıktı Toma'nın üstüne, su yiyor. Sonra Toma'daki adam aşağı indi. Polisin mukavemeti karşısında farklı bir noktaya gitti. İşinden kovuldu. Türkiye'de her şey olur. Kıymetli Celal Bey Üstadım çok naif bir ifadeyle aslında hukuken yok hükmünde olan, niye ne kadar güzel ifade ediyor. 3 gün öncesinden haber ver. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 küsur milletvekili belki müstakbel aday olacaktır. Onlara adaylık fırsatı ver. Çünkü bizim genel kurullar da öyledir. Mesela anonim şirket genel kurulunu üstad burada ilan edersiniz. Ticaret Sicili Gazetesi'nde 15 günlük bir marj vardır. Yoksa yapamazsın genel kurulu. Gidersin komiser der ki ya bu genel kurul yapılamaz. Evet, süreye uymamışsın. Yapılamazlar. Dolayısıyla olmayan bir grup başkanımız var. trajikomik olan, vahim
12: bir
14: olan...
12: Bir parantez ama o güne Özgür Özel Ferdi Zeyrek anması.
14: Şimdi ben varmış. Orada değilim
16: haftaya.
14: Bak.
12: Bir dakika. Tamam işte haftaya salı.
16: Grubu o yüzden mi topluyor gibi olmuş?
14: Bu hayır, toplamıyor oluyor bir işte.
12: Toplamıyor o gün i̇şte yok.
14: Ama bak Gürkan
12: Acı. Arkadaşlar ona bakar mısınız?
16: Gürkan Acı. Bahsediyor. Ama diyor ki
12: bak, o eski gruptan bahsediyor ben salı bak, gününden bahsediyorum.
16: Gürkan Acı diyor ki. Salı günü Özgür Özel değerlendireceğiz diyor.
14: Bak Gürkan Acı.
12: Ankara'da
14: sen yine çok iyi niyetlisin. Sen diyorsun ki merhum rahmetli Ferdi Zeyrek kurban olsunlar ona. Bak onun için yapmıyor zannediyorsun. Ya öyle bir akıl var ki üstad diyor ya. Bir gerekçeli karar çıkıyor Yücel abi. O gerekçeli karar daha hukuki açıdan taraf vekillerine tebliğ edilmemiş. Işınlanıyor karar. Avukat oturuyor ışınlanma dilekçesi yazıyor.
16: Uyaptan hemen.
14: Bak ışınlanma dilekçesi ya bizde bir dilekçe günlerce çıkmaz. Gerekçeli karar tebliğ edilir 14 günlük süre başlar. 50 kere düşünürsün. Nefes almadı. Evet emsal kararı. Nefes almıyor baba yüklüyor. Onunla da iktifa etmiyor. Harçları da yatırıyor. Çünkü bir üst akıl akıl veriyor. Ferdi Zeyrek aklını da vermiş merhum. Merhumu kullanmasınlar. Şimdi bakıyor Özgür Özel. Bu bir satranç oyunu.
15: Partiyi hazırlayan dilekçeyi de hazırlamıştır.
16: Ön almaya çalışıyor.
14: Ben farklı düşünüyorum. Şimdi bir tarafta bakıyor diyor ki Devlet Bey'in tabiri. Ya diyor Saraçhane ile Silivri sattığım halinde sıkışmış Özgür Özel diyor. Özgür değil. Bu akşam Devlet Bey'in yanına gidiyor. Nacizane orada reverans ediyor. Ama Devlet Bey'in ona çok sert sözleri var.
12: Vereceğiz şimdi. Bakın, verelim mi onları?
14: Bir verin.
12: Hadi verelim.
14: Çünkü zaman da ilerliyor.
12: Evet evet ilerliyor.
14: Kıymetli, Devlet Bahçeli'nin kıymetli bu akşamki genel başkanı.
16: Türk Gün Gazetesi.
14: Türk Gün Gazetesi. Okudum onu. Türk Gün Gazetesi başyazarı yani? Sayın.
16: Tabii tabii hayır hanım. Ben de anlatayım ki bu akşam.
12: Hayır hayır. Bak ne diyor Sayın evet. Bahçeli? Diyor ki Özel'e sert tepki. CHP'deki...
14: Bir gelebilir miyim olaya?
12: Gel şöyle. Şimdi seni bu, bir görelim.
14: Bu niye biliyor musun üstad? Herkes nereye takıldı biliyor musun burada? Hı. Nerede o ergende? Herkes buraya takıldı.
12: Ergene.
14: Bak bu değil ha.
12: Ergen devrimi.
14: Bak bu zurnanın zurt dediği yer Sayın Bakanım. Daha vahim çok olan daha ne biliyor musun? Özel var. Bak daha vahim olan. Sayın Genel Başkan'ın açıklaması burada. Türk Gün Gazetesi'nin kıymetli başyazarı Yıldıray Çiçek'e hitaben. Yıldıray Çiçek'in yazılarını takip edin. Fethi Yıldız Üstad'ın attığı mesajları takip edin. Onlar yalnız ve sadece kendi ferdi görüşlerini yazmazlar. Yazamazlar, kalem alamazlar. O Sayın Genel Başkan'ın rahli terlisinden ve süzgecinden geçmiş cümleler silsilesidir. Hani hep diyoruz ya Sayın Bakanım bir gül yaprağı kadar zarif, bir kelebeğin yapraklı kanatları kadar da naif.
16: Cem seni dinlerken keşke Milliyetçi Hareket Partisi'nin basın sözcüsü ya da...
14: Estağfurullah benim ne anladım?
16: O da yerlerinden falan
12: biz de, değil mi ya değil mi?
16: Gerçekten
12: şahane yani, anlatmıyor
14: mu? Bizim ne haddimize böyle, Sayın güzel, Bakanım
16: hayır,
14: siz söylediğiniz zaman
16: ya, ben siyaset adamım bilirim biz, insanların geleceğinin ne olacağını ya, biraz.
14: Bak,
16: o konuda
14: Sayın Bakanım,
16: boş geçme. O konuda Sayın Bakanım, şey yani...
14: İki şeyi biliyoruz. Yani. Bak Gürkan Acı da biliyor.
16: Ama bu kadar böyle özgürce ifade eden, anlatan, ikna etmeye çalışan... Sayın müthiş bir yetenek var. Bu Allah vergisi
14: sayın
16: yani.
14: Sayın kıymetli Sevigen, Milliyetçi Hareket Partisi'nde sözcü var mı? Sözcü doğrudan ve doğrudan lider Devlet Bahçeli'nin bizatihi kendisi.
16: Genelde
14: bizim
16: danışmanı var tabii.
14: Bizim İsmail Özdemir var medyadan sorumlu. Biz iki şeyi biliyoruz. Bir hakkımızı, iki haddimizi. Şimdi herkes ergen devrimciye takıldı. Oysa ki Sayın Genel Başkan şunu söylüyor. Özgür Özel'in takındığı ayrıştırıcı dil ve üslup. Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına mugayir, aykırı hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan, saatlerce sufle aldığı odaklardan.
12: Nereyi kastediyor?
14: Nereyi kastediyor Sayın Genel Başkan?
12: Diyor en ki, son ki Silivri ziyaretini
14: Özgür Özel.

0: 9 yaşında Gölcük 1 Reis İlkokulu'nda ezber okudum. Böyle çakı gibiydim. Yanımda hayattaysa Şakir Emmet Beyoğlu ilkokul öğretmenim zangırdatarak ben titriyorum sakinleştirmeye çalışıyordu. Ey Türk gençti. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ben ezberi okuduk. Baba çıkmış bir tırmanmaya çalışıyor. Özgür Özel onu bir bastırıyor. Şaka gibi o bir kendine gelemiyor. Telefon alıyor önünden okuyor.
1: Ben yapay zeka
0: Atatürk'ün gençliği.
2: O niye bacağını attı öyle?
0: Çünkü o diyor ki ben intihar edeceğim.
2: Hayır tamam da bacağını
0: işte kaldırdı ya. Huzursuz bacaksa heyecan. Hayır. Heyecan var ya. Ben diyor çıkacağım genel başkan diyor ki bir
2: ama nereye yukarı çıkacak?
1: O şey o da
0: nereye çıkıyorsun?
1: Merdivenin şey var ya.
0: Ya sayın bakan.
2: Ama yanında
0: genel başkan var yanında ya.
1: Genel başkan var. Biliyorum işte ama öyle bir genel başkan.
0: Onu yapacaksan sen önünde eğileceksin. Genel başkan sırtına çıkacak senin. Sen reverans edeceksin. Bak devam ediyor. Bir dönem yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
2: Devlet Bey'in sözü.
0: Bak bir dönem diyor artık sen diyor velettalin amin. Ortaya çıkan ve her biri ahlak ve etik sorunu olan. Ben ne konuştum? Üstad ne konuştu? Siyasi rüşvet suçuyla ilgili biz konuştuk mu? Ahlak edep. Celal Bey üstadın bağlandı ne konuştu? Ahlak, ahlak, ahlak. Çünkü tüm dinlerin temelinde ne var üstadım?
2: Ahlak.
0: Ahlak var. Estaizu billah. Festekim Kemal Emirt. Emredildiğin gibi dost doğru ol diyor. Ben demiyorum Cenab-ı Hak diyor. Diyor ki bu meselelere karşı güçlü bir şekilde tavır almaktan imtina eden Özgür Özel diyor. Partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense Sayın Bakanım'ın hep söylediği üstünü örtmeyi yeğlemektedir. Böyle biri Atatürk'ün ne mirasçısı ne de Türk gençliğinin öncüsü olamaz diyor. Bak bu var ya. Ben Özgür Özel olacağım. Bu akşam gideceğim Sayın Genel Başkan'ı göreceğim. Giderim elini öperim. Önünde derim ki Sayın Genel Başkan. Bu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan'ı de facto fiili durumunda bırakıyorum. Bu sözlerden ötürü ben alacağımı aldım. Ve ilan kesici yazmış. Bak hakikaten Gürkan Acır. İlan kesici Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de aklı selimin sağduyusu. Sayın Bakan, bugün haddim olmadan.
1: Devlet Bey, İlhan Bey de beraber aynı davet.
0: Bak çok şeyde, kısa demiş ki.
2: Doğan'ın evet, daveti.
0: Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına sesleniyorum.
1: Aynı davetteler.
0: Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu asli vazifelidir. Ve fakat Sayın Özgür Özel ve arkadaşları bu istikamette bir gayret ve çaba içerisinde olmalıdırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakın bölmeyi. Cumhuriyet Parti, Halk Partisi'ni daha da birleştirmekle mükelleftir diyor ilan kesici. İlan kesici bunu diyor da.
1: Evet.
0: Arkadaş, ey Özgür Özel. Böyle insanlar var. Böyle devlet planlama teşkilattan, böyle bürokrasiden, böyle önemli figürlerin rahliye tedrisinden geçerek hem sağa hem solu adeta mündemiş etmiş, onu bünyesinde barındıran bir isimden ya akıl alma, bir tavsiye, bir görüş, istişare imkanı varken neden gidip hala Saraçhane'de, Silivri'de sıkışıyorsun? Neden? Cevabını ben biliyorum.
2: Ama
0: edemen susuyoruz, sükut ediyoruz ve Sayın Genel Başkan'ın şu sözleri. Bakın farklı kanallarda da izledim. Ergen devrimci değil Sayın Genel Başkan. Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün koltuğu. O koltuğa layık olamadın diyor. Adı devlet, kendi devlet Sayın Bahçeli nokta.
1: Türkiye'de Gürkan korunması
2: Cem
1: gereken.
2: Cem Kaya tebrik ediyorum seni.
1: Teşekkür, ideolojik olarak.
2: Müthiş anlattın ve
1: hangi şartlar altında olsun. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve işte milli görüşten gelen görüşler ideolojik olarak bunları sağlam.
2: İdeoloji partileri aslında.
1: Tabii ayakta dururlar. Ülke içinde çok önemli görüşlerdir, zenginliklerdir. Bu bakımdan oylar ne olursa olsun bunların ciddi bir özgür ağırlıkları vardır. Ve bu özgür ağırlıklar dolayısıyla devleti yönetenler bu partilerden gelecek temkinlere göre hareket ederler. Oyları düşük olsa bile derler ki ya muhalefette bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönlendirmesi, devletin belli kademelerinin devlet yapısının korunması... İşte bir ismi biliyorsun altı okumuzun bir tanesi devletçilik, bir tanesi halkçılık. Halkla devletin menfaatlerini çakıştırmadan beraber koruyan, gerektiği zaman devletin bütün imkanlarına sahip çıkabilecek bir parti diye görürler. MHP'yi de, CHP'yi de ve o milli görüşten gelen Saadet'i de. İşte o 2000, bunlar Türkiye için çok önemlidir yani.
3: Maalesef ki 2010'da ciddi bir kırılma oldu Sayın Bakanım. 2009'da MHP'ye, sonra CHP'ye, Sayın Baykal'ın kasetisinden ve ardından AK

0: partiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Erdoğan'sız AK Parti projesiyle bu üç partiye ciddi operasyon çekildi. Bunu MHP bölünme pahasına bunun karşısında durdu. Ve buna müsaade etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Erdoğan buna zaten gereğini yaptı. Maalesef burada tek pes eden parti vardı. O da CHP'ydi. Bugün de onun neticesini görüyoruz.
1: Yok, biz de pes etmedik de şöyle oldu. Bak, 1 Mart tezkeresinde Türkiye'nin savaşın bir tarafı olacaktık. Onu bilin diye söylüyorum. Şimdi bütün Amerikalılar anlaşmış. Abdullah Gül, o zaman Tayyip Erdoğan biliyorsunuz dışarıdaydı. Yani seçilemedi. Partisi iktidarda, kendisi dışarıda. Herkes bizi suçladı. O bizim evde de zaten Deniz Bey toplu hani bu yasayı geçirelim diye konuşuyordu. 1 Mart tezkeresinden sonra Amerika ile
2: kırılma anıdır o. Çok
1: kırılma anıdır. Ve Deniz Baykal ve bizi ve arkadaşlar önce temizlediler biliyorsunuz. Sonra bu kaset olarak Deniz Baykal düşündüler. Ama biz o dönemde bir tek FETÖ'cü, bir tek şahibi girmemiştir aramıza. Ve Cumhuriyet Halk Partililerin ve Deniz Baykal'ın tarihi bir konuşmasıyla o 1 Mart tezkeresi geçmiştir. Onun intikamını tabii geçmemiştir bir oyla. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerle beraber, hep beraber onların da büyük destekleri vardı. Herkes diyor ki işte onlar bağımsız karar verdiler ama Tayyip Bey onlara izin vermeseydi o 100 tane milletvekili gelip oylamaya katılmazdı.
3: Doğru.
1: Ve bana göre Türkiye'nin savaşın bir tarafı olmaktan kurtardık.
4: Evet.
1: 1,5 milyon Müslüman kadına tecavüz ettiler Kuzey Irak'ta. Bravo. Arkadan geldiler.
2: Tabii hepsi bizim faturanın altına yazılacaktı.
1: Onlar bizim faturaya yazılacaktı. Bizim Bravo. İnsanlarımıza yazılacaktı ve biz savaşın bir cephesi olacaktık.
3: Bravo.
1: O dönemde görev yapan hem AKP'liler hem Cumhuriyet Halk Partili 22. dönem milletvekilleri bana göre birer kahramandır.
2: Doğrudur.
1: Ve büyük Peki. saygı duymak lazım o dönem. Ve bizden Deniz Baykal'ın o davranışın intikamını aldı.
2: Yalnız biz Deniz Baykal'a yapılan operasyonda AK Parti maalesef çok şey bir sınav veremedi ya.
1: Evet. Ama diğerler
4: hatırlayın hükümet şöyle de veremedi. Biliyor musun o? Bak, kaset operasyonlarının
1: ama aslında şeye de veremedi.
2: Benim içimde uktidir o biliyor musun? Evet.
1: Bak biz genelde
4: daha sonra yani 2011 MHP kasetleri patladı tabii. Değil mi?
3: Doğru.
1: Evet. Ve biz genelde siyasetçiler
0: önce
1: olarak
0: 2009'da MHP'ye yaptılar.
2: Yok,
0: MHP'ye
2: belki 2011. De partinin biraz acemiliği olmuş 2011. olabilir.
4: Orada. İlk şeydir. İlk Deniz Baykal'dır. Hatta ilk ses kaydı işi FETÖ'cülerin yaptığı Harp Okulları Komutanı Rehateş Taşkesen Paşa vardı.
2: Evet. Bravo.
4: Onun ses kaydını yayınladılar. Doğru. Evet. Oradan başladı ondan sonra ses kayıt.
2: Tabii.
0: Sonra aslında sadece partilerle sınırlı kalmadı.
4: Kalmadı.
0: Evet. O dönem zaten dönemdi
4: AK Parti. Evet. İşte o dönem kendi içerisinden söküp atması çok bayağı da aslında kanlı bitti.
2: Tabii canım.
4: Değil mi? Sökmesi
2: tabii sert
4: çok zor
2: bitti,
4: oldu.
2: Çok
4: MHP
0: Abdullah aynı şekilde. Bugün partinin dışında yani. Çok sert. Kurucu adam
2: tabii.
0: Yani.
2: Tabii.
0: Bülent Arınç. İkinci adam yani.
1: Bülent Arınç.
0: Partinin dışında.
4: Şimdi.
2: Oraya
1: bir şey bağlıyorum ben. Mücahit'in söylediği çok önemli bir konu var. Siyaset kendi kendini koruyamadı. Siyaset Deniz Baykal'la, Devlet Bey'le, Devlet Bey'in arkadaşlarıyla, Efendimiz'e Muharrem İnce'yle, ondan sonra gelen siyaset...
2: Biz orada Deniz Baykal'a kayıtsız şartsız sahip çıkacaktı hocam.
1: Tabii koruyamadı ama şimdi böyle bir fırsat var. Buradan bir çağrı da yapalım. Sayın Adalet Bakanımız böyle bir eski dosyalar, faili meçhuller açıyor ortaya biliyorsunuz. İşte yeni dosyalar açılıyor. Gizli kalmış faili meçhul dosyalar. Deniz Baykal'ın dosyası da faili meçhul. Bunun siyasi ayağını bulamadık.
4: Nasıl faili meçhul ya?
2: Doğru.
4: Hayır kaç kişi yatıyor oradan ya?
1: Atıyor. Hayır polisler 2 tane 3 tane.
4: Hayır, çok sayıda.
1: Siyasi hayatını bulamadık.
4: Tutkusu var.
1: Gürkan o eskiye gelince şimdi bunlarla kavga etmek zorunda kalacağım. Şimdi yönetimlerle. Biz onun siyasi ayağını bulamadık. Ben Sayın Bakan'dan burada bizi izliyordur programımızı. Ben konuşurken hep TGRT'de izlediğini söylüyor. Sayın Akın Bey'den, Sayın Adalet Bakanımızdan bu dosyanın da bir an önce açılmasını... Bunun siyasi ayağının...
2: Deniz Baykal'a yapılan siyasi komplonun açılmasını...
1: Evet, siyasi ayağının nereye ortaya kadar gidebilecekse...
4: Peki.
1: Bizim içimizde de varsa, dışımızda da varsa... Önemli. Gidebileceği
0: sayın,
1: kadar
0: sayın Bakanım,
1: gitmesinde iade edildiği itibar olarak rica ediyorum. O dönemin bir temsilci olacak. İade edildiği itibar olarak...
0: O dönemi sadece siyasi partiler operasyon olarak değerlendirirsek de eksik değerlendirmiş oluruz. Yani,
1: doğru söylüyorsun.
0: Aynı dönem Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerde Arap Baharı'nın başladığı, yapıldığı
2: tabii.
0: dönem.
2: Tabii.
1: Haklısın.
2: Doğru.
0: Bugün konuştuğumuz Doğu Akdeniz meselesinin startının verildiği zamandır.
2: Doğru.
0: Türkiye'de ve çevremizdeki bütün ülkelerde, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde darbe girişimlerinin start verildiği zamandır. Çok önemli bir zamandır yani.
4: Ukrayna'dan tutun şeye kadar.
2: Tabii. Yani Deniz Baykal olayında aparat FETÖ olabilir ama operasyonu tezgahlayan CIA'dir ya. Bu kadar yani. FETÖ diyoruz da CIA'dir
1: ama
2: bu yani.
1: Ama Amerika'da var.
2: Evet.
0: Şimdi bugün konuştuğumuz Silivri'deki şahısla ilgili mesela 2010'da Biden'ın yaptığı açıklamayı bir kere unutmamak lazım. Yani biz artık darbeler yapmayacağız.
1: Bravo.
0: Biz Türkiye'deki dostlarımızla kazanacağız cümlesini aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Bugün Ekrem İmamoğlu ile ilgili hazırlanan hocam, dosyaların
2: muhalefeti güçlendireceğiz derken aslında Ekrem İmamoğlu, bak Ekrem İmamoğlu damarından bahsediyor orada Biden, biliyor musun? Muhalefeti güçlendireceğiz, muhalefetteki dostlarımızı çalışacağız. Bunu hemen tutun, İngiliz Büyükelçisi o kardaki yemeğe gidin. Dolayısıyla onu söylüyorum, bakın bu akıl aslında yurt içindeki bir akıl olmadığı kanaatim çok kuvvetli benim.
0: İşte biraz önce iç kavgadan bahsederken, bir içeride bir mücadeleden bahsederken aslında Cemil Bey'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun.
1: Celal.
0: Özür dilerim. Aslında partinin içerisindeki tam da Kemal Bey'in bahsettiği dış güçlere yaslanan odaklar var ya. Yani bir şekilde ya, aslında dışarıdan müdahalelerin önünü kesmeye, oradan kurtulmaya, kendi içine sızmış maalesef bu işin bakın merkezinde bu son zamanlarda FETÖ ile ilgili şöyle bir algı oluşturuldu. Bir FETÖ'den bahsettiğiniz zaman aman canım FETÖ'den diyorlar. Oysa ki FETÖ Türkiye'nin en büyük belasıdır. FETÖ'den hala ne partilerimiz ne Türkiye kurtulmuş yani. Değildir
1: yani.
0: Türkiye yani 15 Temmuz'u yaşadık, hala biz bugün FETÖ'yü aman canım FETÖ diyenler var. Yani bu Türkiye'nin en büyük riski ve tehlikesi. Ya
4: hala şu anda
0: bu
4: sosyal medya belası geçerlidir. Dediğimiz işin içinde önemli bir bölümü FETÖ zaten.
0: Ya bu işin merkezinde ben size söyleyeyim. Hocam, FETÖ bak, var. Bakın,
2: Liderleri, hocam bir şey soracağım. Liderleri öldü. Tamam. Siz FETÖ'de herhangi bir miras kavgası falan görebiliyor muyuz şu anda? FETÖ yeknesak bir şekilde
1: bir ara çıktı.
2: Bak, miras çıktı, orada bir miras kavgası olsa, miras kavgası olsa ya işte benim hakkım falan derse, bu hayatın olağan akışına uygun bir tarikat izlenimi verebilir bize. Anlatabiliyor muyum? Hani Türkiye'deki tarikatlar nasıldır? Şey ölür, orada bir kavga başlar. Tamam, bak bu doğal süreçtir bu. Bu çok insani ama Fethullah öldüğünde öldü. Ne oldu? Örgütte ne oldu hocam şu anda? CIA'yı nasıl disipline ettiği tarzda örgüt devam ediyor.
4: Post kavgası başlamadı.
2: Başlamadı işte post kavgası. Öyle bir şey yok.
1: Kendi içinden
2: öyle bir şey yok. Öyle bir dinamik, iş dinamiği yok ki. Senin
4: olacak,
2: talimat verenin
4: olacak,
2: farklı.
4: Dediler,
2: tabii
4: oldu.
2: Bitti. Evet. Bitti.
4: Şimdi Fatih seninle bitireceğiz. Programın son bölümlerine geliyoruz. Bir izleyicimiz Nevin Hanım çok güzel bir mesaj yazmış. Gürkan Bey, bu gece harika bir program izliyoruz. Sizin ve konuklarınızın genel nezaket ve üslubunun dışında bilgi birikimi, yorumları, ayrıca burası çok önemli, CHP'nin kurumsal avukatı Celal Çelik Bey'in de üslubu, bilgisi, inanın unutturulan nezaketi bize hatırlattı. İyi ki varsınız, şükranlarımı sunuyorum demiş. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu tarz çok mesaj var ama en azından birisini sizlerle paylaşmak istedim. Çok çok teşekkür ederiz. Cem, bu arada sana da çok teşekkür ediyorlar. İzleyicilerimiz deminki anlatımından ötürü. Fatih Atik, salı günü ne bekliyor bizi? Ve biraz da dengeleri anlat. Son durum ne? Mehmet Sevigen dedi ki 50'yi aştı belediye başkanları. Kemal Bey'e destek.
1: Parti meclisinde de.
4: Evet. İşte Kemal parti meclisinde grup, meclis grubunun da Fatih bize bir anlatsın. Evet. Ne olacak ve salı günü bizi ne bekliyor? Ya,
3: salı günü bir gerginlik bekleniyor ama ben o tarz bir şey yaşanacağını zannetmiyorum gerginlik artık. Olmaz. Yani gerginlik olmaz. Yani Kemal Bey gelir, konuşur. Ondan sonra alkışlanır ve gider. Orada çok kalabalık bir grup olacağını düşünüyorum. Milletvekili sayısı da oldukça yüksek olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim ben. Mehmet Bey daha iyi biliyor ama. Yani CHP'nin 140 milletvekili var. Yani ben neredeyse her hafta gidiyorum grup toplantılarına. Hiçbir zaman böyle 140 milletvekili falan gelmez yani. Öyle bir şey yok. 20-30 tane milletvekili.
4: Öyle öyle var. Çok az, evet tabii.
3: Kişi var. Yani daha çok misafirler geliyor. Misafirler, davetliler, vatandaş geliyor, giriyor, partililer giriyor. Gene öyle olur. Zaten Kemal Bey'in etrafında çok sayıda vekil var. Ama milletvekillerine inanılmaz bir baskı yapıyor tabii karşı taraf, diğer taraf, Özgür Özel ve ekibi. Buna rağmen Kemal Bey'e telefon eden, ziyarete gelen hem belediye başkanı sayısı çok fazla, hem de milletvekili sayısında da ciddi artış var. Tabii ortalığın yatışmasını bekliyorlar. Bir de şunu söylemek gerekiyor yani. Kemal Bey partinin başına geldikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu hareket etmekte biraz gecikti. Yani parti organlarının oluşması, yani gelip daha çabuk
4: gecikti mi Fatih, yoksa Kılıçdaroğlu böyle özgüvenli mi hareket ediyor?
3: Şöyle söylesem belki daha doğru olur. Yani Kemal Bey bir gerginlik yaşanmasın diye biraz ağırdan aldı mevzuyu. Daha böyle tepkilerin tahrik edici davranmak istemedi. Daha sakin bir aleti rüyesi var zaten. Öyle yaklaştı ama bu biraz böyle geç kalmış ve meydanı boş bırakmış gibi algılandı. Özgür Özel de kendi yönetim tarzı itibariyle böyle hiperaktif bir yaklaşımı var. Hemen bu boşluktan bu fırsatı değerlendirdiler. İşte grup başkanı seçimi yapıldı. Ne bileyim partide grup için başvuru yapıldı. Sürekli açıklamalar yapıldı. Cumartesi miting yapıldı vesaire. Böyle bir taraf biraz daha sakin davranırken öbür taraf bunu kendi lehine çevirmek için, yadırgadığım için söylemiyorum ya da eleştirmek için söylemiyorum. Yani daha böyle aktif bir şekilde kullandı bu süreyi.
2: Ama işte o tarafta ama yumurta şimdi, küfesi var ya şimdi.
4: Ne var?
2: Yumurta küfesi var onun.
4: Kimde?
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun omuzunda.
1: Biraz daha sorumluluk var.
2: Evet.
3: Mesela bize şunu diyoruz. Bir an önce ihlaçları yapar diye konuşuyorduk daha önce. Buttan çıkmadan önce. Ben Kemal Bey'le yüz yüze de görüştüm. Yani yaptığı açıklamalarda da bakıyorsunuz. Uhuletle suhuletle partiyi dağıtmadan bölmek isteyenlere ya da bunu bir fırsata çevirmek isteyenlere de bu fırsatı vermeden herkesi kucaklayan bir tavırla hareket ettiğini görüyoruz. Ama şunu söylemeliyiz. MYK'nın belirlenmesi, işte bugün YDK'nın Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanması, grup için tarih verilmesi, parti meclisi için tarih verilmesi ve bugün gelen merkezeydim ben, Kemal Bey'le bir görüşemedik. Yani o kadar çok gelen giden var ki.
1: Her odanın önünde
3: kimseyi kabul etmiyor. Her oda
1: kişi, 30 kişi. Bugün Cemal Çapalat'la konuştum Fatih. Berhan'la evet. Konuştum. Kapıda arkadaşlar böyle gelenler gidenler 15-20 kişi varmış. Bir de Fatih sözünü kesmeden şeyi söyleyeyim. Bu milletvekillerinin Özgür Bey'in yanında bulunan milletvekilleri işte 20-30 tane arkadaşlar. Diğer milletvekilleri Gürkan seçilmek istiyorlar. Yani milletvekili evet. Geldiği zaman seçildikten sonra hemen bir dahaki dönem seçilmeyi düşünürler. Hepimiz öyleydik yani milletvekili yaptığımız için. Bu da seçilmede nasıl olur? Partinin dağılmamasından, bölünmemesinden kaynaklanır. Öyle belli bir kesim var ki içeride parti birleşsin, bütünleşsin diye can atıyorlar. Orada gözükebilir, imza verebilirler, beraber olmuş olabilir ama oradaki milletvekili çoğu arkadaşlarımızın bir kısmıyla görüşüyorum. Elinde sonunda bu parti birleşecek, bütünleşecek diye bakıyorlar. Yanlış düşünüyor mu Fatih? Sende de böyle bir bilgi var mıdır?
3: Bence kesinlikle haklısınız. Yani zaten hem Kemal Bey'in yanında görülen vekil sayısı hem de Özgür Bey'in yanında görülen vekil sayısı aslında az. O imza atılan metinler haricinde.
4: Ortadaki tarafsız gibi gözüken ortada vekil sayısı 70, çok galiba.
1: Büyük gövde.
3: 70-80 tane vekil var belki daha fazla. Hiç ortalıkta görünmüyorlar. Yalnız şöyle bir şey çıktı bugün. Gürkan'la da konuştuk. Evet, daha doğrusu evet. Dün gelmişti gündeme. Yani parti bölünmesin diye yeni yeni formüller de ortaya
4: evet çıkıyor. Ya bir ilginç bir şey var. Hatta biz burada seninle yayın öncesinde onu konuştuk. Böyle bir iddia var ortaya atıldı diye. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı teklif edilecek gibi bir iddia. Böyle bir şey Ankara'da konuşuluyor mu Fatih?
3: Konuşuluyor. Yani bana bunu dün anlattılar CHP'den görüştüğüm kaynaklarım.
1: Şey ya bu hakkında bu kadar iddia olan bir insan Cumhurbaşkanı adayı. Sonuçta baktıktan sonra böyle bir şey olur mu? Bu ya Allah aşkına.
4: Sen nasıl buldun?
1: Siyasi mücadele, Fatih bu kadar mücadeleyi bu kadar arınmayı niye yapıyoruz arkadaşlar?
2: Büyük tutarsızlık olur canım.
1: Böyle bir şey olur mu? Bunu konuşmak
3: dün bunu, dün bunu anlattılar. Dün bunu anlattılar bana. Ya dedim böyle bir şey olmaz dedim ya. Ben inanmam dedim.
1: Dik durmaya çalışıyorlar işte. Dedim.
3: Yani. Ama sonra biraz peşine de düştüm. Bugün gittim. Görüştüm evet gerçekten parti. Ama şöyle onun şartı var. Yani şöyle ifade edeyim kısaca. Özgür gelsin. Özgür Özel gelsin, diğerleri kalsın şeklinde. Yani hakkında şahibi olanlar kalsın şeklinde bir şey konuşulmuş.
4: O da enteresan.
3: Konuşulmuş. Onun da Özgür Özel'in de hakkında şahibi olanlar. Bana çok konuşulabilir gibi gelmedi ama Ankara'da böyle bir...
4: Anladım.
3: Ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey olmaz yani. Peki. Bence yeten noktada mutlaka yollar ayrılır, yeni partiye peki. Gidilir diye.
4: Mehmet Bey. Salı günü ne bekliyorsunuz? Öyle bir küçük tur yaparak bitireceğiz.
1: Ben Salı günü çok sağduyulu bir toplantı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar partiyi
4: peki,
1: temsil eden...
4: Bir dakika şimdi bana bir senaryoyu çizin.
1: Özgür Bey ve
4: şimdi
1: arkadaşlar gelmez.
4: Grup başkan vekili kürsünün üst tarafında oturuyor böyle. Evet. Altta da genel başkanı...
1: Grup başkan vekili yok.
4: Bir saniye bir dakika abi bir anlatayım. Oturuyor normal düzende. Grup başkan vekili bu Gökhan Günaydın olabilir. Murat Emir olabilir.
1: Grup başkan vekili yok Gürkan.
4: Ne?
1: Grup başkan vekili yok. Şimdi orada en yaşlıya oturacak orada. Kemal Bey gelen geliyorlarsa en yaşlıya oturacak.
4: Kim en yaşlıya?
1: Yani Kemal Bey'in yanındaki en yaşlı Faik Öztrak galiba. Kemal Bey'in yanında bulunanlardan milletvekili
4: PM'de
1: olarak.
4: Olması mı? Milletvekili olarak.
1: Ha milletvekili tabii. Milletvekili oturacak orada zaten.
2: Onun, evet,
1: ha, milletvekili. Ha, doğru, milletvekili olacak. Milletvekili olacak. Onun yanında da iki tane en genç arkadaşlar doğru. Da milletvekiller orada oturacak. Onlar Kemal Bey'i davet edecek. Orada Kemal Bey atamayla da yapmıştı. Özgür Bey atamayla gelmişti zaten grup başkan vekilinin en son olduğu gibi. Kemal Bey grup başkan vekili büyük ihtimalle Faik Öztürk'ü belirleyecek ve Faik Öztürk genel başkan davet edecek
2: Ve genel başkan, genel başkan konuşma yapacak.
1: Tabii genel başkan da çıkacak.
4: İlhan normal. Kesiciymiş.
1: En yakışıklı İlhan Kesici mi? İlhan Kesici. O zaman İlhan Bey, doğru İlhan Bey var. İlhan Bey yönetecek. Meclis Başkanı da olduğu gibi hani Deniz Baykal en yakışıklı üye seçildiği zaman. İlhan Bey kürsüde oturacak. En gençler yan tarafta oturacaklar. İlhan Bey gelecek. Kemal Bey davet edecek. Genel başkan olarak Kemal Bey de çıkacak. Diğer prosedürler olduğu gibi. Ama diğer arkadaşlar şöyle olabilir. Yani bugünkü dedim ya biraz önce anlatmıştım. İlk konuşmada disiplin kurulu üyelerinden iki tanesi Özgür Bey'e yakın. Kemal Bey gidip açılışını yaptı Yüksek Disiplin Kurulu'nun. O iki arkadaş girmedi. Aydın milletvekiliydi bir tanesi galiba. Onlar toplantıya katılmadı. Kemal Bey çıktıktan sonra katıldılar. Şimdi Kemal Bey gelecek diye Özgür Bey'in yanında bulunan bazı milletvekilleri gelip o toplantıya katılmayabilir. Gruba girmeyebilir. Ama gruba kim geliyorsa Kemal Bey onlarla toplantısı yapar. Burada da tartışma olmayacaktır. Sağduyulu olacaktır. İnanıyorum buna. Ve çok da kalabalık olacaktır.
4: Bu arada bir ziyaret var. Fatih'e de soracağım. Sana da coşku soracağım. Mehmet Bey sürekli bir mekik diplomasisi yapıyorlar. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay. Görüşmelerin sebebi nedir?
1: Yani şöyle ben mesela Ali Bey'le Ali Maraş'ta çok sevilen bir milletvekili. Ön seçim yükselterek oyunu iki tane milletvekili çıkartarak geldi. Gürsel Bey de öyle biliyorsunuz. Elazığ'a geldi. O da çok sevilen milletvekili. Engin Bey eski oldukları için. Şimdi bir taraf seçecekler bu arkadaşlar. Tam hani öbür tarafta.
4: Bir dakika ne yapıyorlar mesela? Ne konuşuyorlar?
1: Yani? Ya şöyle diyorlar da zannediyorum ki ben konuşmalarının en azından.
4: Engin Altay'ın grup başkanlığını istiyorlar diye bir laf var, doğru mu?
1: Ya şöyle kendi aralarında bilemem onu istemiş olabilirler. Bu da gayet normaldir. Bunda şey yok. Yani ayıp bir şey de değil. Ama böyle üç kişi ayrıldık biz gruplaşacağız. Daha partide yeni bir oluşum oluyor. Ben onu böyle talep ettiklerini zannetmiyorum. Ama bu gerginlik olmasın, dil yumuşasın, dilleri yumuşatalım, en de sonunda beraber olacağız diye düşüncesini getirebilirler. Ama biz burada yine söylüyorum, bu partide ne zaman birlik beraberlik sağlanır? Bizim için de söylüyorum, Gürkan biz de mücadele ettik. Bizim de yıllarca en çok mücadele edenden bir tanesi bizim. Bu parti arındığı zaman diyor. Hiç kimse bu partiye bölünecek diye endişe duymasın. Bu parti ya bir elin beş parmağı kadar ya. Eğer Özgür Bey daha başından beri partiyle bu arkadaşlar arasına mesafe koysaydı, bu arkadaşlar ya ayrılın kardeşim istifa edin diyebilseydi, mesela ben Muhittin Bey'den beklerim, bu kadar parti buna emek vermiş, ilçe belediyesinden aldık başka partiden getirdik, ya ben partiden istifa ediyorum, ne güzel olurdu. Yani ben üyeliğimi askıya alıyorum dese ne güzel olurdu bu kısmı. Çünkü biz kurunun yanında yaş dayandık, biz kendi belediye başkanlarımızı koruyamadık. Mesela Gazmanpaşa belediye başkanının suçu olmadığını inanan
4: şey
1: bir tanesiyim.
4: Peki bir dakika.
1: Ama Özgür Bey.
4: Tamam dur.
1: Toptancılık yaptığı için.
4: Şimdi kimi grup başkanı yapacak sizce Kemal
1: Bey? Bana göre Faik Bey herhalde.
4: Faik Öztürk.
1: Evet Faik Öztürk. Çünkü İlhan Bey kabul etmiş grup başkanı.
4: Fatih sence?
3: Bence ben de Faik Bey olur diye düşünüyorum. Ya. Akif Hamza Çevi parti meclis üyesi, o da olur mu? Ama
1: Akif
3: o görev,
1: Bey milletvekili
4: ama
1: değil.
4: Akif Bey milletvekili değil ama ya.
1: Hayır, milletvekili pardon, olmadığı için.
3: Evet değil. Ben,
2: bir liste gördüm evet. Genel Başkan Yardımcısı.
4: Sevda Erden Kılıç'ın adı geçiyor. Kılıç adı geçiyor. Grup Başkan Vekili olarak.
2: Genel Başkan Yardımcısı belli oldu.
4: Ondan sonra Oğuz Kağan Salıcı'nın adı grup başkanı veya grup başkan vekili olarak geçiyor. Evet. Doğru mu? Ondan sonra Mustafa Adıgüzel'in adı geçiyor. Bunlar evet, grup başkan vekili olarak.
1: Tabii
4: evet.
1: Olabilir,
4: onlar yani. Var ama başkan olarak Faik Öztrak'la Oğuz Kağan Salıcı arasında.
1: Kemal Bey uzun süredi beraber çalışıyor. Bir de tabii
4: Engin Altay'ın şansı görüyor musun karışmıyor. Fatih sen?
3: Ben Faik Bey'i daha şanslı görüyorum.
4: Daha şanslı görüyorsun.
1: Ama Engin Altay da hemen bu yarışmaya... Bu geçici bir dönem. Bakın partiyi düşünüyorsak bu arkadaşlar.
0: Bu parti tüzüğünde böyle mi geçiyor?
1: Evet. Ben seçilecek ya şimdi bu kendi Kemal Bey'in gösterdiği arkadaşları.
0: Yani parti tüzüğünde böyle durumlar için şöyle hareket edilir diye.
1: Yok genel başkan tamam. Yok genel başkan tamam. Tabii parti tüzüğünde var bunlar.
0: Ha, var bunlar.
1: Parti tüzüğünde var. En yaşlıya gelir açar.
2: Tabii.
1: Çünkü onlar hepsi parti tüzüğüne kurala bağlı.
2: Genel tüzükler de böyledir diğer partilerde.
1: Şeyde toplanır. Mecliste toplanır. Genel başkan gelir. En üstü otur, çağırır, davet eder. Oylama eğer seçilecekse en genç üyelerden bir seçim şeyi kurarız. İki tanesinden.
3: Ama tabii önce meclis başkanlığının bir kararını açıklaması evet. Lazım.
0: Yani peki Kemal Bey geçen haftaki şova yani biraz önce sayın avukatın bahsettiği şekilde tamamen geçersiz
1: tabii
0: bir
1: Kemal,
0: oylama yapılmış.
1: Kemal Bey yapmış.
0: O zaman geçen haftaki o şova mesela niye izin verildi? En azından meclis başkanlığında ama, oraya devreye girip ya sen bir kere...
5: Bak
0: sen
5: ne güzel söylüyorsun Yücel abi. Bak sorunun muhatabı kim?
2: Sorunun muhatabı tabii Celal Bey değil ki.
0: Ya sen de seçilme usulün, seçilme usulü. Sen tamamen hukuksuz bir şey yapmışsın. Gelmişsin bir de burada şov yapıyorsun. Ben buna izin vermem kardeşim demesi gerekmiyor muydu? Peki yarın ben istesem elimi kolumu sallayarak ben CHP grubunda konuşacağım desem.
2: Ama bunu yapan, siz gitseniz bunu size izin verecek mi yani meclis başkanı? Kardeşim burada meclis başkanı. Tamam,
0: ben aynı yeri söylüyorum zaten.
2: Meclis başkanı suçtu. Numan Bey açıyor tabelayı değiştiriyor ya. Genel başkan tabelasına bir şey koyuyor. Grup başkanı yazıyor.
6: Olmaz. Senden doğru izinsiz. Doğru
2: nasıl
6: değil.
2: Yazar ya?
6: Doğru
2: partinin değil. Genel başkanı belli. Sana da gelmiş. Kemal Bey'in genel başkanı olduğu bana da gelmiş.
6: Siyaset titriğinde grup başkanı yazamaz.
4: Hayır bir
6: olmaz.
4: De şöyle bir şey var. Ya, meclisin internet sitesinde tabii, yazılmış.
2: Olmaz o.
4: Yazılmış. Genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu yazılmış.
2: Tebliğ edilmiş. Sen o da değiştireceksin. Buradaki olay geçen haftaki bütün bu kargaşanın sebebi meclistir kardeşim. Numan Kurtulmuş'tur.
6: Meclis başkanlığı
2: diye böyle yapıyor. Buradaki arkadaşlar organize edememiş falan. Buna kasas saklamaması lazım.
0: Mecliste kurumsallık denen bir şey olur.
2: Bu işin sebebi Numan Kurtulmuş'tur kardeşim. Numan Kurtulmuş işte şimdi ortaya konuşuyor. İşte bu sizin iş meselesi. Hayır iş meselemiz değil. Orası ayrı bir şey. Meclisin kendine göre bir tüzüğü var. Genel başkan partiyi temsil eder. Genel başkan izin vermediği müddetçe sen odayı da açamazsın.
6: Bir şey soracağım.
2: Grup toplantısı da yapamazsın.
6: Yargı kararı tüm kurumları bağlar mı? Yargı kararı bağlar tabii, değil mi? Meclis başkanı da bağlar değil mi?
2: Tabii.
6: Dolayısıyla oradaki titr, yani grup başkanı titri yanlıştır. Özgür Özel'in altında yazan. Onun behemal düzeltilmesi lazım.
2: Ya, genel
6: çünkü,
2: başkan izin vermeden
6: şöyle,
2: yapamaz ki.
6: Bak partideki çatışmaya sen meclis başkanlığı olarak taraf olamazsın. Yani ona girmemen lazım tabii. Senin. Dolayısıyla hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapman lazım.
2: Ki bak, grup başkanı genel başkana beraber çalışır. Genel başkana uyarak
5: beraber
2: çalışır.
5: Beraber değil, bağlı çalışır. Çalışır bağlı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sayın Abdullah Gül'e
2: çalışabilir
5: kime
2: demiyor.
5: Kime bağlı? Direkt bağlı. Bitti.
6: Direkt genel
2: bağlı çalışır diyor. O sen gidiyorsun kendi başında diyor ki işte böyle çağrı yaptılar da öyle çağrı olmaz.
6: Olmaz.
2: Oradaki meclis başkanı zafiyetidir. Burada yanlış olmuş. Meclis başkanının çıkıp özür dilemesi gerek ama meclis başkanının bu konuda çok böyle gelecek işte hata yaptım ben affedin falan diyecek bir konumda değil. O yok sayıyor sanki ama genel başkan müdahale etti. Celal Bey sağ olsun avukatlı yazılarda götürdü. Direkt kendileriyle tebliğ ettiler bu yazıları grup toplantısı yapacağız diye. Önümüzdeki günlerde maddeye koyacaklardır. Ama yine buradan söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi arınırsa daha da büyüyecektir. Hiç kimsenin iş etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi bölünmez. Bu kavgalar çıkar.
6: Dolayısıyla sen bölünmeden değil arınmadan bahsediyorsun değil mi Sayın
2: Tabii,
6: Bakan?
2: Tabii arınacak. Arındığı zaman bütünleşeceğiz. Evet. Arınmadan bütünleşmek mümkün değil kardeşim.
5: Son milletin söz var
2: fakir fuklarının garip duramanın.
5: Yücel abi başladı. Bir ve beraber olmakla başladık. Biz de nacizane öyle devam ettik. Son sözde Sayın İlhan Kesici'den gelsin. Zor olan hem memlekete hem de tüm taraflara faydalı olan tek durum bir ve beraber olmaktır. Bu istikamede gösterilecek olan her gayret ve her çaba gerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerek memleket için en saygıdeğer davranıştır.
0: Bu arada çok teşekkür ederiz. Özgür Özel'in TGRT'ci lafına bir gönderme yapmazsam bir şey söylemezsem içimde ukde kalacak. Son cümle isterseniz onu da ben söyleyeyim.
4: Buyurun.
0: Çünkü ben 97'den beri bu bin kanalın içerisindeki bir kişi olarak buna bir şey söylemek istiyorum. Sayın Bakanım
2: ben
0: daha önce 22...
2: Şubat'ta
0: rahmetli Enver abinin vefat yıldönümünde burada
6: Allah
0: anlatmıştı. Bizi kimse
4: bir dakika
0: CHP'yi yeniden açtığımız zaman bir dakika, bunu ben
4: o zaman
2: şimdi
4: Mehmet
2: Özgür
4: Bey
2: bunu bir dinlesin.
4: Evet, bak, buyurun.
2: Buradan Özgür Bey bizi dinliyorsa dinlesin. Özgür Bey daha yokken biz daha yeni kurulmuşuz. Paramız yok, pulumuz yok, taksim imkanımız yok. Karşımızda güçlü bir CHP. Yani biz engellemeye çalışıyoruz, mitingler yapamıyoruz. Reklam şey veremiyoruz böyle. Enver abi geliyordu diyordu
4: Enver
2: ki
4: Ören.
2: Evet Allah rahmet eylesin abi diyordum ben abi. Kendisine Mücahit Bey böyle yakın diyordu ki ya Karaoğlan geliyor biliyorum bu denizin bunların.
4: Size mi diyor
2: evet,
6: Karaoğlan siz misin?
2: Evet bunların parası yok sadece yayın arabalarının parasını alın. O canlı yayın arabaları geliyordu ya. Hı hı. Öyle bak 2 saat 3 saat kiralanırdı buralarda şeyler zaman aralıkları. Bunlardan para alırlardı ama TGRT o zamanlar bizim o büyümemizde bizden para almazdı sadece canlı yayın paralarını alırdı. Ve Enver abinin, belki de Özgür Bey'den hiç bilmediği kadar büyük faydası olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kuruluşluğu döneminde. Nur içinde yazsın.
5: Allah peki. Rahmet eylesin.
0: 1986'da Kenan Evren'in Tunus gezisi sırasında gazeteciler anlattığı bir hatıra var. Bunu Makitli Albay Ziya Burcuoğlu kitabında yazmış. Diyor ki o dönem Türkiye'nin en zor zamanıydı. Yani 80'leri düşünün. Türkiye'nin döviz problemi ciddi anlamda yaşandığı zamanlar. Medya patronlarına bir çağrıda bulunduk. Dedik ki ya bak işte dövizimiz yok. Zor durumdayız. Avrupa'daki gibi siz de gazetenizi siyah beyaz basın. Hiçbiri bizi dinlemedi diyor. Bunları diyor konsey kurduk, araştırdık. Bir tek Türkiye Gazetesi uydu diyor. Konsey kurduk, araştırdık. Her birinin bir yerlere bağlantısı çıktı. Bir tek Türkiye Gazetesi'nin çıkmadı diyor. Yani Kenan Evren bu muhtemel bir adam değildir ama sonuçta o dönem devletin başında olmuş bir insan. 1986 yılında bile bunu söylüyor ve bu emekli albay Ziya Burcuoğlu'nun kitabında geçiyor.
4: Peki.
0: Özgür Özel birini sorgulayacaksa önce dönsün kendini sorgulasın. Onunla ilgili biz konuşacak olursak herhalde biz bana bir tek başıma beni programı almam lazım.
4: Doğru doğru. Siz tabii bu grupta çok uzun yıllar çalıştınız. Aynı zamanda TGRT Haber'de de görev aldınız.
6: Ama böyle de bir cevap hakkı doğdu yani şimdi.
4: Tabii. Ben ama geçen TGRT'ci programda da onunla cevap verdim.
0: O TGRT'ci lafını biz onlara yediriz. Döndüre yediriz de
1: bir de, zaman bir de basın danışmanının o bıyıklarla ilgili söyledikleri laf.
6: Çok ayıp. Çok içim.
4: Sevgili Atakan arkadaşımız.
1: Yani Atakan'a da.
4: Burada
1: yani,
4: biz de bir sene boyunca geldi.
1: Ay bir de
4: cumartesi ya. Akşamları burada bize yorumcu olarak.
0: Onun destekçisi ahlaksız bazı 28 Şubatçı tipler yani kalemler var.
1: Bugün, o da çok yazık.
0: Yani o arkadaşı Türkiye Gazetesi'nde yazdı falan diye yazmış. Emin Çöraşan. Türkiye Gazetesi'nden nereden bağladı onu da bilmiyorum. Peki. Yani
6: Emin Çöraşan hala var mı ya?
4: Bu arada Aslan Ören hanımefendi size sevgilerini saygılarını iletiyor. Yani, az önce Enver Bey ile ilgili sarf ettiğiniz sözlerden ötürü.
1: Cenazede vardık beraber.
4: Tabii. Enver Bey'in cenazesi.
1: Tabii, biliyorum, tabii.
4: Peki. Fatih gidiyoruz. Cem tamam mıyız?
3: Güle güle.
4: Tamam görüşürüz.
5: 15 gün yokuz.
4: Nerede ben bırakmam seni. Mücahit Bey çok teşekkürler. Mehmet Bey çok teşekkürler. Sevgili Yücel Koç çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler bizden bu kadar. Yakup sağlam devam edecek. Ondan bir 3-4 dakika affına sığınarak çaldık. Kusurumuza bakmasın lütfen. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Mutlu ve huzurlu bir sabaha uyanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.
7: TGRT FM Haber. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT FM Haber. Share the extraordinary progress.
8: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak.
5: İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 5 Haziran Cuma'yı gösteriyor. Türkiye'de dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. CHP Yüksek Disiplin Kurulu son 3 yıldaki tüm ihraç kararlarını iptal etti. Özgür Özel'in attığı isimlere CHP'ye dönüş yolunu açmış oldular bu kararla beraber. Sıra arınmaya geldi açıklaması yapılıyor ve Kılıçdaroğlu da 9 Haziran'da Özgür Özel'in yokluğunda meclis kürsüsüne çıkmaya hazırlanıyor.
9: Ben Aziz İhsanlar'ın arkadaşı değilim. Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partiden.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu barış ateşini yaktı. Son 3 yıldaki tüm ihraçları iptal etti. Özgür Özel döneminde CHP'den ihraç edilenler partiye dönecek.
11: Biz kendimizi ailenin büyükleri zannederken bir tufanla karşı karşıya kaldık.
10: CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk kez toplandı.
12: Açılış yaptım.
10: Bir saat süren ilk toplantıda yönetim belirlendi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İzmir Milletvekili Mahir Polat, YDK Başkanı seçildi. Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcısı, Sezgin Kaya da sekreter oldu. Yüksek Disiplin Kurulu kritik bir hamle yaptı. 2023 kurultayından bu yana verilen ihraç kararlarının yok hükmünde olduğuna karar verdi. Yani Özgür Özel dönemindeki tüm ihraç kararlarını iptal etti. MYK'dan da disiplin kararlarının kaldırıldığını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesini istedi. Özgür Özel döneminde de Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan ve CHP milletvekili Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar karara tam kanunsuzluk gerekçesiyle şer koyduklarını duyurdu.
13: Yüksek Disiplin Kurulu'nun Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle TÜZİ'ye, mahkeme kararına ve siyasi partiler kanununa aykırıdır.
10: Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat, Özkan Yalım'ın geri dönüşünün söz konusu olmadığını açıkladı.
14: Biz gidiyoruz, güzel günlere.
10: Özgür Özel yönetiminin Yalım'ın istifasını gizlediği ortaya çıktı. 29 Nisan'da istifası kayda girmesine rağmen 2 Mayıs'ta ihraç kararı verildiği anlaşıldı. Polat ihraç kararından önce istifa etmiş, ihraç kararlarının geri alınması kapsamında dönüşü söz konusu olmayacak dedi. CHP'nin ahlaki kodlarına aykırı üyelerin partiyle ilişkileri tekraren ve ivedilikle kesilir uyarısı yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun sonraki toplantılarında arınma için düğmeye basılacak. Mutlak butlan sürecinde parti disiplin

0: Nesiline aykırı davranan isimlerin ihracına yönelik hazırlanacak dosyalar gündeme alınacak.
1: Arkadaşlarımızı hemen disiplin süreçlerini çalıştırıp partiyle olan bağlarını koparalım anlayışı içinde değiliz. Ancak kırmızı çizgilerimizi de tekrar hatırlatmak istiyorum.
0: Öte yandan meclis grubunda Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında konuşacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü mecliste grup toplantısı, grup salonunda grup toplantısı yapacak.
2: Haftaya salı günü grupta sizi göreceğiz o zaman.
0: Özgür Özel, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının seneyi devriyesi sebebiyle 9 Haziran Salı günü Manisa'da olacak. O gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise meclis kürsüsünde konuşacak. Ancak Kılıçdaroğlu milletvekili değil, grup başkanı ise Özgür Özel. Özel'in daveti olmaksızın Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak mı merakla bekleniyor.
2: Haftaya Salı günü grupta sizi göreceğiz o zaman.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'de mutlak mutlan sonrası CHP'de derinleşen krize yönelik yine bir değerlendirme yaptı. CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. Bahçeli ayrıca genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in çıkışlarını da ergen devrimciliği olarak nitelendirdi.
4: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyede, siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP içinde yaşanan ayrışmayı değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini koruması gerektiğini belirtti.
5: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan parti içi kriz kısa sürede çözümsüzlüğe evrilmiştir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
4: Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
0: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Yargıtay'ın temyiz başvurusunu bir an önce sonuçlandırmasına yönelik çağrısını tekrarladı. Eleştiri oklarını Özgür Özel'e yöneltti.
5: Sayın Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır.
0: Bahçeli taraflara kullandığınız dil ve üsluba dikkat edin çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar uyarısı yaptı. Özgür Özel'in meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerini eleştirdi.
5: Özgür Özel'in Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorunlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
0: Bahçeli, CHP'de yaşanan gerilimin sokağa yansımasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
5: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz.
4: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yaşanan gelişmelerin terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik bir girişime dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. CHP'ye FETÖ uyarısı yaptı.
5: CHP'liler FETÖ artıklarından ve sokaktan medet uman bir anlayıştan kati surette uzak durmalı. CHP'nin iç karışıklıklarını Türkiye sathına taşımayı akıllarından bile geçirmemelidir.
3: Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragat etmesi sebebiyle reddetti. Mahkeme CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti.
6: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Mutlak butlan kararı sonrası siyasette deyim yerinde ise kartlar yeniden dağıtıldı. Yargı süreçleri ise devam ediyor.
7: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
0: Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme davacıların davadan vazgeçmesi yani feragat etmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti.
7: Belediye hocalarında delege pazarı kurabilirsiniz.
0: 38. olan kurultaya ilişkin talepse farklı bir mahkemede aynı konuyla ilgili dava devam ettiği gerekçesiyle reddedildi.
3: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ek ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettiğini söyledi. Genel merkezin kendisinden birkaç kez para istediğini de ileri sürdü.
6: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
0: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Ek ifade verdi. Özgür Özel'e verdiği paraları anlattı. Paranın oğlu aracılığıyla istendiğini tekrarladı.
6: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu. Eski başkan bir kez daha ifade verdi.
8: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
0: Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla yönetilen devasa para trafiğini itiraf etti. Yeni itirafında Böcek, Özel'in isteğiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euro elden verdiğini açıkladı.
5: Özgür Özel'in isteği üzerine seçim dönemi 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttık. Yine Özgür Özel'in isteğiyle Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden teslim ettim.
0: Böcek adaylık vizesi için Ankara'da 1 milyon euro, Manisa'da 950 bin euro, Antalya'daki lansmanda 200 bin dolar nakit para teslim ettiklerini ileri sürdü.
6: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
0: Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtları da para teslimatını doğruladı. Böceğin resmi makam araçlarıyla Antalya'dan Manisa'ya gittiği, Ferdi Zeyrek'in şirketiyle telefonla görüştükten hemen sonra şirketin bulunduğu adrese geçerek burada 2,5 saat kaldığı tespit edildi. Muhittin Böceğin itirafları sonrası rüşvet soruşturmasının genişletilmesi bekleniyor.
3: Habertürk Televizyonu'nun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlamalarıyla 96 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme tarafından iddianame savcılığa iade edildi.
0: Hakkında 286 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianame mahkemeden geri döndü. Aralarında Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Rüzgarlara attım gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyumunu kolaylaştırma suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 96 sayfalık iddianamede Ersoy liderliğinde kurulan örgütün kadın mağdurlara uyuşturucu madde temin ederek iradelerini zayıflattığını, düzenlenen partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığı vurgulanmıştı. 20 Mayıs'ta tamamlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi. Gerekçe ise var olduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin anlatım olmadığı gösterildi.
3: Mezara kadar nafaka dönemi kapandı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Adalet Bakanlığı ise evlilik süresine göre nafaka belirlenmesi için yasal çalışma yapıyor.
9: Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar bir günlük evli, şimdi erkek.

0: tarafı ömür boyu nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?
1: Bir günlük evliliğe ölene kadar nafaka dönemi bitti. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti.
2: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemenin de bir aptalca yani anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
1: Türk Medeni Kanunu süresiz nafakaya imkan veriyordu. Kusuru daha az olan taraf yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle süresiz nafaka isteyebiliyordu. Kısa süreli evliliğe rağmen çıkan ömür boyu nafaka kararları mağduriye şikayetlerine yol açıyordu.
3: Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok.
1: Antalya 12. Aile Mahkemesi süresiz nafakanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla bu düzenlemeyi iptal etti.
4: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
1: Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı nafaka konusunda taslak hazırlıyor. O taslakta nafakanın evlilik süresine göre şekillendirilmesi değerlendiriliyor. 3 yıl evliliğe 5 yıl, 5 yıl evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka gibi formüller masaya yatırıldı.
5: 5 yıl ödenir yani ödenebilir. Yani bir, o da bir insan yani bir hayat birleştiriyorsun. Gerekir yani ödemek hakkı yani.
6: Parası olan da var, olmayan da var. Dünya hali hiç belli olmuyor. En az 5 yılsa bence iyi.
1: Karara Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten destek geldi. Sosyal medya paylaşımında iptal kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli dedi.
7: Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
8: TOKİ 64 ilde 20 bin konutu 15 Haziran ile 17 Temmuz arasında satışa çıkaracak. Konutların fiyatı 2 milyon 100 bin liradan, taksitlerse 18 bin liradan başlayacak. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
9: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
1: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak.
9: Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliği rahatlatacak konut müjdesini duyurdu.
9: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz.
1: 2+1 ve 3+1 konutların fiyatı 2 milyon 100 bin liradan başlıyor. Evin konumu ve büyüklüğüne göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.
9: Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
1: Ödeme için 3 ayrı seçenek sunulacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapılacak. %50 peşinat verene de %8 indirim ve 72 ayda ödeme fırsatı sunulacak.
9: %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz.
1: %50 peşinatın yarısını başvuru sırasında, diğer yarısını bir yıl sonra ödeyenin borcuysa 60 aya yayılacak.
9: Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21.400 lira taksitle. 3+1 3.3 milyon oldukça erişilebilir.
1: Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
9: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek.
1: 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olan ve ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.
9: 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
8: ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı için hesap mı verecek? Temsilciler Meclisi İran Savaşı'nın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Bu Trump'ın aldığı savaş kararına karşı en sert siyasi mesaj oldu.
10: Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
1: Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Trump'a İran darbesi.
10: The concurrent resolution is adopted.
1: Temsilciler Meclisi İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerine karşı Kongre'den gelen en sert siyasi mesajlardan biri.
10: The yeas are 215 and the nays are 208.
1: Oylamada 4 cumhuriyetçi vekilde demokratlarla birlikte hareket etti. Tasarı 215'e karşı 208 oyla kabul edildi.
10: Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
1: Demokratlar Trump yönetimini yasa dışı tercih savaşı yürütmekle suçladı. Yapılan açıklamada Amerikan halkı adına Trump'a açık mesaj gönderildiği ifadeleri kullanıldı. Tasarıya ABD Başkanı Donald Trump sert tepki gösterdi. Trump, İran savaşının sona erdirilmesi için yürüttüğüm görüşmelerin tam ortasında savaş yetkilerimi sınırlamak için oy kullandılar. Kim böyle vatanseverlikten uzak bir şey yapar dedi. Karara destek veren cumhuriyetçiler için dört kötü cumhuriyetçi diyen Trump, kendilerinden utanmalılar dedi. Tasarı bağlayıcı değil ancak senatodan geçmesi halinde Trump yönetimi üzerindeki siyasi baskının daha da artabileceği ifade ediliyor. ABD başkanının tasarıyı veto etme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle karar şimdilik sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Washington'la Tahran arasında tansiyon yüksekken Kongre'deki bu oylama ABD siyasetindeki İran çatlağını netleştirdi.
8: Bu arada ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te gazetecilere önemli açıklamalar da yaptı. Anlaşma İran'la ne zaman olacak, olur mu ve Hamaney ile görüşecek misiniz soruları iletildi Trump'a ve Trump da İran dini lideri Müşteba Hamaney ile görüşmek istemediğini ancak böyle bir görüşmeden onur duyacağını çünkü anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Trump ayrıca ya masada ya sahada kazanacağız, kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız diye konuştu ve anlaşmaya dair de içeriğinde neler var diye sorulduğunda da anlaşmanın ne olduğunu öğreneceksiniz dedi Trump ve İran'daki uranyumu alacağız. Almak için anlaşma yapmamıza gerek yok. Ya masada ya sahada kazanacağız dedi, bir kez daha belirtelim ve Hamaney ile de eğer anlaşma olursa görüşebilirim, yoksa onun dışında görüşmek istemiyorum şeklinde açıklamalarda yaptı. Trump'ın bu açıklamalarını da ekrana getirdikten sonra yine savaş gündemiyle devam eden haberimiz ekrana getirdi. İran savaşının yol açtığı enerji krizi ABD'yi bumerang gibi vurdu. ABD'nin savaş uçaklarının bir yıllık yakıt maliyeti 1 milyar dolar arttı.
1: ABD ve İsrail'in başlattığı İran savaşının yol açtığı akaryakıt krizi döndü dolaştı Pentagon'u vurdu. ABD Savaş Bakanlığı'nın artan akaryakıt fiyatları ve harcamalar nedeniyle giderek büyüyen mali baskı ile karşı karşıya olduğu öne sürüldü. Amerikan basınının ulaştığı belgelerde ABD ordusunun yakıt için varil başına ödediği ortalama fiyatın Ekim 2025'te 154 dolarken bu yıl Nisan'da 195 dolara yükseldiği belirtildi. Pentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı, söz konusu artışın yakıt giderlerinde 1 milyar dolardan fazla ek maliyet oluşturabileceği ifade edildi. Yetkililer artan harcamalar sebebiyle kurum içinde seyahatlerin daha sıkı denetime tabi tutulduğunu söyledi. Bazı birimlerin seyahatlerini önemli ölçüde azalttı veya tamamen iptal ettiği belirtildi. Akaryakıt krizi ABD'de sivil havacılığı da vurdu. Ülkenin en büyük havayolu taşımacılarından American Airlines, fırlayan jet yakıtı fiyatları karşısında Los Angeles çıkışlı çok sayıda direkt uçuşunu geçici olarak askıya alma kararı aldı. Buna göre 5 Ağustos'tan itibaren Los Angeles çıkışlı bazı stratejik rotalar askıya alınacak. Direkt uçuşların iptal edildiği şehirlere ulaşımlar, şirketin ana merkezleri üzerinden aktarmalı uçuşlarla ikame edilecek. Mevcut bilet sahiplerine alternatif seyahat rotalarının yanı sıra kesintisiz ücret iadesi opsiyonu da hak olarak tanınacak.
8: Rock müziğin kraliçesi tam 6 yıllık gizemli sessizliğini bozdu. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Şebnem Ferah yıllar sonra ilk konserini İstanbul'da verdi. Küçük Çiftlik Park'taki bu muhteşem sahnede büyük de bir coşku vardı. Tekrar tanışırım var,
11: kere hafızamda, zihnimde, kalbimde, istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz.
1: 6 yıllık hasret sona erdi. Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah efsane bir dönüşe imza attı. İstanbul adeta sallandı. Şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Geceye duygular damga vurdu.
11: Ben bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum.
1: Konser duyurusu yapıldığı anda adeta yer yerinden oynamış, biletler dakikalar içinde tükenmişti. Bilet alabilen binlerce hayran 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta buluştu.
11: Nasılsınız, iyi misiniz? Her bir şeyler yolunda mı?

0: kalabalık tek bir ağız oldu. Sil baştan, can kırıkları, yağmurlar, bu aşk fazla sana. Unutulmaz şarkılar gece boyunca söylendi. 6 yıllık hasret müzikle böyle giderildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
7: Şimdi reklamlar.
8: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
9: Burada.
8: YKS Türkiye dördüncüsü.
9: Burada.
8: YKS Türkiye 12.'si.
9: Burada.
8: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
10: Burada.
8: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
9: Burada.
8: Kickboks Dünya Şampiyonu.
10: Burada.
8: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
10: Burada.
8: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz.
12: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızı

0: siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
7: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
8: Molla Gürani Hazretleri, Osmanlı alimlerinin meşhurlarından ve 4. Şeyhülislam. İsmi Ahmet bin İsmail bin Osman Gürani'dir. Lakabı Şerefeddin, Şihabeddin ve Molla Gürani olup Molla Gürani lakabıyla meşhur oldu. 813 miladi 1410 senesinde Güran kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Gürani denilmiştir. Güran'ın nerede olduğunda ihtilaf edilmiştir. Bazıları İsfera'inde, bazıları Kuzey Irak'ta, bazıları da Diyarbakır'a bağlı bir köy olduğunu söylemişlerdir. 893 miladi 1488'de İstanbul'da vefat etti. Molla Gürani daha küçük yaştayken kendi memleketinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sarf, nahiv, beyan, meani gibi alet ilimlerini ve kıraat ilmini öğrendi. Bundan sonra ilim öğrenmek için Bağdat, Diyarbakır, Humus ve Hayfa şehirlerine gitti. 17 yaşındayken de Şam'a gidip bir müddet de oradaki alimlerden ders alıp ilim tahsili yaptı. Şam'dan Kahire'ye gitti. Kahire'de zamanın alimlerinden ders alarak kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrendi ve bu ilimlerde icazet aldı. O devrin en meşhur alimi İbn Hacer Askalani Hazretlerinden hadis ve fıkıh ilmine dair eserler okudu. Molla Gürani Hazretleri bu minval üzere tahsilini tamamladıktan sonra tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh ilimlerinde değerli bir alim olarak yetişti. Yavaş yavaş tanınmaya ve Kahire'deki medreselerde ders vermeye başladı. Memlüklü devleti hükümdarlarının ve devletin ileri gelenlerinin kurdukları ilim meclislerine katılıp münazaralara girdi. İlmi ve fesahati, güzel konuşmasıyla kısa zamanda tanındı. Hatta Kahire'de herkese açık bir ders verdi. Bu dersini dinleyen alimler onun ilimdeki üstünlüğünü takdir ettiler. Hocası İbn Hacer Askalani Hazretleri ona icazet verdikten sonra Sahih-i Buhari'yi gayet güzel bir maharetle okuttuğunu bizzat görüp şahit oldu. Bundan sonra hayatının bir bölümünü Kahire ve Şam taraflarında geçirip İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişi hayatında başka bir safha olmuştur. Önce Şafii mezhebindeydi. Sonradan Hanefi mezhebine geçti. Molla Gürani Hazretleri sevenlerine yaptık

Bazıları sohbetlerinde buyurdu ki, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, insandaki cahillik, vücudu yiyen haşereden daha tehlikelidir, zararlıdır. Sait kimse, azaptan korkarak inanır ve sevap niyaz eder. Hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. İlim, insanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Mal, dünyada sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da Allahü Teala'nın huzurunda ona ihanet eder. Korkaklık, ihtiras ve cimrilik Allahü Teala'ya karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır. Mal harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder. Fakih öyle biridir ki insanları Allahü Teala'nın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları Allahü Teala'nın rahmetinden yüz çevirtmez. Alim öyle biridir ki insanları Allahü Teala'nın rahmetinden dolayı ümit kapısından men etmez ve Allahü Teala'nın mekrinden emin olmamalarını sağlar. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidirler. Salih amel de dünyadan ahirete götürülen mahsuldür. Cömertlik güzel metiyeyi mal sevgisi üzerine tercih etmektir. Allahü Teala'nın rızası için seven bir kardeş en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir. Amel eden cahil kişi yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz. İnsan sözüyle tartılır veya işiyle değerlendirilir. Seni zinet yönünden ağır getirecek şeyi söyle ve kıymetini arttıracak işi yap. Yalancı sözünde suçludur. İsterse delili kuvvetli ve ağzı laf yapan biri olsun. Mü'min yakındır, hazırdır, yakin ve takva sahibidir. Münafık ise küstahtır, yaltaktır, aptaldır ve şakidir. Kötü iki arkadaş arasındaki konuşma ya çoktur veya azdır. Çoğu zaman öldürücü, azı ise yorucudur. İstişare sana rahatlık, başkasına yorgunluktur. Zikir, aklın yoldaşı, kalbin kandili, rahmetin inmesine vesiledir. Halim olanın ilk mükafatı, bütün insanların ona düşmanına karşı yardımcı olmalarıdır. Dünya müminin hapishanesi, ölüm hediyesi, cennette varacağı yerdir. Dünya kâfirin cenneti, ölüm korkulu rüyası, cehennemde varacağı son duraktır. Allahü Teala'ya taatle uğraşmak en kârlı iş, doğru konuşan dil ise en güzelidir. Gaddarlık herkes için kötü bir şeydir. Şan, şeref sahibi ve büyük zatlar için daha çirkindir. Vefakârlık emanetin ikiz kardeşidir ve kardeşliğin süsüdür. Takva dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler. Akıllı alçak dünyadan el çeken cennet-i âlâya göz dikendir. Sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. Müttaki günahlardan uzak durandır. Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse ayağını sağlam yere basmış olur. İtaat halkın cenneti, adalet devletin cennetidir. Sabır
insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır. Korku kaderi değiştirmez. Yalnız sevabın yok olmasına sebep olur. Kârlı olan, dünyayı ahiretle değiştirendir. Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz. Bütün malını mirasçılara vermeye razı olur. Mal, sahibini dünyada yükseltir, ahirette alçaltır. Şehvet, nefsin istekleri, öldürücü afettir. Bunun en iyi ilacı, sabırlı olmaktır. Haset, bir dert ve hastalık olup, haset eden veya olunan helak olmadıkça, çaresi bulunmaz. Günahlar birer dert olup, devası istiğfardır. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Molla Gürani Hazretlerinin Edirne'ye gelişi şöyle olmuştur. O devrin meşhur Osmanlı alimlerinden Molla Yegân hacca gittiğinde Kahire'ye uğradı. Orada Molla Gürani Hazretlerini tanıyıp onun dine bağlılığını ve ilimdeki yüksek derecesini görünce Edirne'ye getirmek istedi. Lütuf ve iltifat göstererek Edirne'ye davet etti. O da bu teklifi kabul edip Molla Yegân'la birlikte Edirne'ye geldi. Meşhur alim Molla Yegân hacdan dönüp Edirne'ye gelince Sultan II. Murat Han'ın otağına gidip bir sohbet yaptı. Sohbet sırasında padişah "Gezip gördüğün yerlerden bize ne armağan getirdin?" diye sordu. Bunun üzerine Molla Yegân "Tefsir, hadis ve fıkıh ilminde iyi yetişmiş bir alim getirdim." dedi. "Şimdi nerededir?" deyince "Bâb-ü Saadet'e beklemektedir." dedi. Bunun üzerine padişah onu içeri getirmelerini söyledi. Molla Gürani Hazretleri içeri girip selam verdi. Sohbet sırasında Molla Gürani Hazretlerinin konuşması ve hali padişahın hoşuna gitti. Onu hemen dedesi Murad-ı Hüdavendigâr Gazi'nin Bursa Eski Kaplıca'daki medresesine müderris olarak tayin etti. Daha sonra da Yıldırım Medresesi'ne müderris tayin edildi. Böylece bir müddet bu vazifeye devam etti. Bundan sonra da Sultan II. Murat Han, Molla Gürani Hazretlerini, oğlu Şehzade Mehmed'in yani Fatih'in yetiştirilmesiyle vazifelendirdi. Şehzade Mehmed, Fatih, bu sırada Manisa'da emir idi. Babası II. Murat Han, oğlunun Fatih'in yetişmesi ve eğitilmesi için pek çok alimi ona hoca olarak göndermişti. Fakat Şehzade Mehmet zeki ve celalli olduğundan giden hocalar onu bir türlü derse yanaştıramamıştı. Bu sebeple padişah II. Murat Han oğlunu yetiştirecek heybetli bir muallim arıyordu. Molla Gürani Hazretlerinin heybetli ve vakur bir alim olduğunu görerek ve sert tutumunu duyup bu iş için onu tayin etti. Onun iyi bir eğitimden geçmesini istediğini söyleyip gerekirse dövebileceğini de işaret etti. Bunun üzerine Molla Gürani Hazretleri Manisa'ya gönderildi. Molla Gürani Hazretleri Şehzade Mehmed'in Fatih'in yetişmesi için ona ders vermeye başladı. Gördüğü gevşeklik karşısında vakur ve sert tutumuyla Şehzade Mehmed'in hırçınlığını yatıştırdı. Hatta ders sırasında darabtühu te'diben, terbiye etmek, eğitmek için onu dövdüm manasındaki Arapça cümleyi dil bakımından incelettirdi, tahlil ve tercüme ettirdi. Bu tutum karşısında Şehzade Mehmet derslere devam edip kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ilim öğrendi. Padişah II. Murat Han, oğlu Şehzade Mehmed'in
Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini öğrenince çok sevinip hocası Molla Gürani Hazretlerine çok miktarda mal ve parayı hediye olarak gönderdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yetişmesinde Molla Gürani Hazretlerinin büyük emeği geçti. Bu bakımdan Fatih, şehzadeliğinden beri hocasını çok sever, saygı ve hürmette kusur etmezdi. Molla Gürani Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerinde buyurdular ki, "Fakr hali odur ki, kalpten Allah-u Teâlâ'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı, dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğunun alameti, hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti, bir şeyin olmasıyla olmaması arasında fark olmamasıdır. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu, onda değişiklik yapmamalıdır. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı, yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca, hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Hatta bunun hali öyle olur ki, bir mülke sahip ise, onun hali mülkü yok gibi olur. Şayet bir mülke sahip değil ise, onun hali sanki dünyaya sahipmiş gibi olur. Görenler böyle hissederler. Böyle bir kimse, dünyada ve ahirette kendisi için bir makam görmez. Haline bakar ve kendini bir şey görmeyen, bir talepte bulunmayan kimseye benzetir. Kulun Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda bulunması, yukarıda bildirilen bu sıfatların hakikatine vardıktan sonra başlar. Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Nefsine karşı Allahü Teala'dan yardım istemeyen kimse, nefsine yenilir, mağlup olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Eshabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Alimin abide üstünlüğü 70 mislidir. Gizli yapılan nafile ibadetin aşikare yapılan nafile ibadete üstünlüğü de 70 mislidir. Ramazan ayındaki cuma günlerinin fazileti, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Zinada 6 afet vardır. Bunun 3'ü dünyada, 3'ü de ahirettedir. Dünyada olanlar, yüzünün nuru gider, rızkı kesilir, kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise, Allahü Teala gazap eder, hesabı zor olur, ebedi olan cehenneme girer. Lokman Hakim, oğluna şöyle nasihat etti. Yavrucuğum, alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Hükemanın sözlerini dinle. Zira Allahü Teala yağmur suyu ile ölü toprağı ihya ettiği gibi hikmet nuruyla da ölü kalbi diriltir. Yavrucuğum, ilimden bilmediğini öğren. Bildiğini bilmeyenlere öğret. Allahü Teala'yı zikreden bir kavim gördüğünde onlarla beraber otur. Olur ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuşlardır. Sen de onlar sebebiyle rahmete kavuşursun. Kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirler ve fâsıklar için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kanaat bitmeyen bir mal ve tükenmeyen bir hazinedir. Her iyilik bir sadakadır.
kardeşini güler yüzle karşılaman ve kendi kovandan onun kovasına su boşaltman da bir sadakadır. Her şeyin bir anahtarı vardır. Göklerin anahtarı da La ilahe illallah sözüdür. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Her şeyin bir şifası vardır. Kalbin şifası da Allahü Teala'yı zikretmektir. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Şayet ümmetim Ramazan'da olan şeyi bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Hiçbir gün yoktur ki kabir ehline cennetteki veya cehennemdeki yeri gösterilmesin. Ebu Abdullah Kureyşi Hazretleri buyurdu ki, evliyaya dil uzatan, onlara karşı edep dışı harekette bulunan ve onları inkâr eden kimse, en kötü hal üzere ölür. Vera, yani şüphelilerden kaçmak, amellerin, ibadetlerin esası, temelidir. Dünya, mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki, sadık mü'min, dünyanın ne sevgisi, ne buğzuyla uğraşmaz. Dostlarının, arkadaşlarının hukukunu gözetmeyen, onlarla sohbetin, beraber olmanın bereketine kavuşamaz. Kul, ibadetlerinde doğru olursa, ummadığı yerden yardımlara kavuşur. Masiyetin, günah işlemenin sebebi, gaflettir. Yani Allahü Teala'yı unutmaktır. Her makamın kendine mahsus bir ilmi, her halin riayet edilmesi gereken bir edebi vardır. Allahü Teala'nın veli kullarını hakir görmek, kötü işleri yapmaya bir vesiledir. Her kim Allahü Teala'nın arif bir kulunu veya bir velisini üzerse, onun kalbi mühürlenir. Onları üzmeye devam eden itikadı bozulmadıkça ölmez. Allahü Teala'ya kullukta edepten ayrılma. Ona karşı haddini aşma. Seni isterse kendisine ulaştırır. Allahü Teala'ya kavuşturan doğru yoldan ayrılmayınız. Çünkü ona bu yoldan başka bir yolla kavuşulamaz. Molla Gürani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Allahü Teala'ya yakınlık, güzel edebe riayet, devamlı korku ve ibadete devam etmekle olur. Resulullah'a yakınlık, sünnetine tam tabi olmak ve ilme canla başla sımsıkı sarılmakla olur. Ehli, aile efradı ile sohbet, güzel ahlak ile olur. Dostlarla sohbet, günaha sebep olmayacak şekilde, onlarla hoş olmak, şakalaşmakla olur. Cahiller ile sohbet, onlara devamlı dua etmekle, onlara acımakla olur. Allahü Teala ile olmak, ondan başkasından uzaklaşmaktır. Ondan başkasından uzaklaşmak da onunla olmak demektir. Havf, korku seni Allahü Teala'ya ulaştırır. Çünkü korku nefeslerinin birinde Allahü Teala'ya karşı bir saygısızlık bulunmayacağından emin olmamandır. İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen, senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, ilim, insanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise, o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Mal, dünyada sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da Allahü Teala'nın huzurunda ona ihanet eder. Korkaklık, ihtiras ve cimrilik Allahü Teala'ya karşı
kötü zanlın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır. Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder. Fakih öyle biridir ki, insanları Allahü Teala'nın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları Allahü Teala'nın rahmetinden yüz çevirtmez. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidirler. Salih amel de dünyadan ahirete götürülen mahsuldür. Cömertlik, güzel metiyeyi mal sevgisi üzerine tercih etmektir. Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz. Hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi, haset de iyilikleri yok eder. Sabır iki kısımdır. Sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek. Sabır en güzel iman kisvesi ve insanların en şerefli ahlakıdır. Akıllı, iyiliklerini canlandıran, kötülüklerini öldürendir. Tuğli emel, serap gibidir. Bunu gören aldanır. Kendi nefsinden razı olan aldanmıştır. Ona güvenen mağrur ve yolunu şaşırmıştır. Gerçek dost, aybını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. Ahmaklık, her şeyi fuzuliymiş gibi hiçe saymak ve cahil insanlarla arkadaşlık kurmaktır. Allahü Teala için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibadetlerinde yardımcı olandır. İlim maldan daha hayırlıdır. İlim seni, sen de malı korursun. Fazilet çok mal ve büyük işlerle değil, güzel kemaliyet ve hayırlı işlerle olur. Takva sahibi kişilerin nefisleri tok, şehvetleri ölü olup, güler yüzlü, hazin kalplidirler. İslamiyet teslimiyettir. Teslimiyet yakindir. Yakin tasdiktir. Tasdik ikrardır. İkrar edadır. Yerine getirmektir. Eda ise ameldir. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Babası 2. Murat'tan sonra tahta geçen Fatih Sultan Mehmet Han, Molla Gürani Hazretlerini vezir yapmak istedi. Molla Gürani Hazretleri bu teklifi kabul etmeyip, huzurunuzda size devlet işlerinde çok hizmet edenler vardır. Onların ciddi çalışmaları sonunda vezirliğe, sadrazamlığa kavuşmak ideallerine bağlıdır. Veziriniz onlardan başkası olursa, kalpleri muğber olur, gücenir ve sultanımıza zarar gelir, dedi. Sultan bu sözü beğendi ve onu kaz asker yapmak istediğini bildirince, bunu kabul etti. Kadılığa başlayınca, ayrıca müderrislik vazifesini de yürüttü. Daha sonra, Bursa Evkaf İdaresi vazifesi ve kadılık vazifesiyle Bursa'ya gönderildi. Bursa'da bir müddet bu vazifeleri yaptı. Daha sonra bazı sebeplerle Anadolu'dan ayrılıp Mısır'a gitti. Molla Gürani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Ebu Medyen Hazretlerine bir gün, Allahü Teala'ya muhabbet ve ondan haya etmek hususunda sual edildi. Cevabında buyurdu ki, onun evveli Allahü Teala'yı devamlı olarak zikretmek, her an onu hatırlamak, ortası zikredilene yakınlık ve sonu ise ondan başka bir şeyi görmemek, her görünen şeyde o şeyi yaratan Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmektir. Yine bir gün kendisine
Allahü Teala'nın emirlerine tam teslim olmanın alameti nedir diye sual edildi. Cevabında buyurdu ki, nefsi Allahü Teala'nın hükümlerinin ifa edildiği meydana göndermek, ona devamlı olarak Rabbimizin razı olduğu şeyleri yaptırmak, bu hususta çekeceği elem ve sıkıntılarda ona şefkat göstermemektir. Ebu Medyen Mağribi Hazretleri buyurdu ki, İlim ganimettir, sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamak rahatlıktır. Zühd afiyettir. Bir göz açıp kapatacak kadar Allahü Teala'yı unutmak, onun verdiği emanete hıyanettir. Almayı vermekten daha tatlı gören hal sahibi olamaz. Fakirliğin kendine has bir nuru vardır ki onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurdu mu nur gider. Veli olduğu söylenen kimse dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse ondan sakınmak lazımdır. Bir kimse halkı doğru yola davet ettiği halde kendisi bu yolda değilse halkı fitneye düşürür. Çok az da olsa nefsine uyan kimse hür değildir. Hürriyetin tadını alamaz. Nefis ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmakla huzur bulmak cennettir. Bu halden yüz çevirmek ateştir. Allahü Teala'ya yakınlık lezzettir. Ondan ayrılmak, ona karşı yabancılık ölümdür. Kalp birçok tarafa yönelebilir. Onu hangi tarafa yönlendirirsen başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye şehvet arzusuyla bakan kimse o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz. Mukarreb odur ki kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar vesaire afetlerden salim, ihlas ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kalptir. İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara, insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir. Hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse, onu felaketlerden, sıkıntılardan, sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harap olmuştur. Nefsini tanıyan kimse insanların övmelerine aldırmaz. İhlasın alameti her an Allahü Teala'yı müşahede etmek, ondan başkasını hatırına bile getirmemektir. Hatası olan kimsenin bu hatasına üzülerek kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkâr olan kimsenin itaatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Hakiki alim, yol gösterici zat, güzel ahlakiyle sana doğru yolu gösteren, gidişatıyla seni kuvvetlendiren,
nurlarıyla senin batınını aydınlatan zattır. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Molla Gürani Hazretleri Mısır'a vardığında Mısır Sultanı Kayıt Bay'dan tam bir kabul ve çok ikram hürmet gördü. Bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet Han Mısır Sultanı Kayıt Bay'a Molla Gürani Hazretlerini göndermesini rica etti. Kayıt Bay Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu ricasını Molla Gürani Hazretlerine bildirerek "Gitme. Ben sana onunkinden daha çok ikram ve ihtiram ederim." dedi. Molla Gürani Hazretleri "Evet, inanıyorum. Sizden çok fazla ikram gördüm. Ancak benimle onun arasında baba ile oğul arasındaki gibi büyük bir sevgi vardır. Aramızdaki bu hadise ise bir başka şeydir. Bu sebepten o tabii olarak ona meyledeceğimi bilir. Eğer ona gitmezsem, sizin tarafınızdan gönderilmediğimi zanneder ve aranıza bir düşmanlık girebilir." cevabını verdi. Sultan Kayıt Bay bu cevabı beğendi ve kendisine çok para ve yolda lazım olabilecek eşyaları verip büyük hediyelerle Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderdi. Molla Gürani Hazretleri dostlarıyla yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: "Muhabbetin esası üç şeydedir. Bunlar vefa, edep, mürüvvettir. Edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Mürüvvet ise Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi hatırlamayan kalple zikre devam etmek, sözlerinde ve işlerinde Allahü Teala'nın emrine uymak, içte ve dışta Allahü Teala'dan başka her şeyden uzak durmak, kendisine bir sermaye olan vaktini iyi değerlendirmekten ibarettir. Bir kulda bu üç haslet, vefa, edep ve mürüvvet bulunursa Allahü Teala'ya yakin olmanın tadını tatmış olur. Onun gönlüne ondan ayrı kalmanın korkusundan bir kor düşmüş olur. Ona kavuşmak ateşiyle yanmaktan kurtulamaz. Faydasız söz söylemek ve herkesle haşır neşir olmak Allahü Teala'dan yüz çevirmenin alametidir. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetiyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: "İnsanlara galip gelen kuvvetli değildir. Esas kuvvetli nefsine galip gelendir." Oruç sadece yemekten ve içmekten el çekmek değildir. Oruç boş şeylerden ve kötü sözlerden de el çekmektir. Kul ile küfür veya şirk arasında ancak namazı terk etmek vardır. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, alimlerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Ölmek üzere olan kimselere kelime-i tevhidi telkin ediniz. Çünkü bu dile söylemesi kolay gelir fakat mizanda ağır gelir. Eğer la ilahe illallah bir kefeye, gökler ve yer diğer kefeye konsaydı, la ilahe illallah gökler ve yerden ağır gelirdi. Her şeyin dayandığı bir direk vardır.
dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Kim Bismillahirrahmanirrahim'i okursa, Allahü Teala her harfine karşılık 4000 iyilik yazar, 4000 günahını siler ve onu 4000 derece yükseltir. Kim Allah için tevazu gösterirse, Allahü Teala onu yükseltir. Kim kibirli olursa, Allahü Teala onu alçaltır. Kim kanaat ederse, Allahü Teala onu zengin kılar. Kim Allahü Teala'yı çok zikrederse, Allahü Teala onu sever. Ahmet bin Muhammed el-Gaznevi Hazretleri ilim öğrenmenin fazileti hakkında buyuruyor ki, İman bilgilerinden sonra ilimlerin en güzeli ve en üstünü fıkıh ilmidir. Allahü Teala Bakara suresi 269. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki, Hak Teala dilediği kimseye faydalı ilim, hikmet ihsan eder. Kime hikmet verilmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri ancak kâmil akıl sahipleri anlar. Kelbi Hazretleri buradaki hikmetin fıkıh ilmi olduğunu bildirmiştir. Allahü Teala Zümer suresi 9. ayetinde mealen buyurdu ki, bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse onu dinde fakih kılar ve onu doğruya irşad eder. Her kim Allahü Teala'nın dininde fakih olursa Allahü Teala ona din ve dünya sıkıntılarında kâfidir. Allahü Teala ilim öğrenmek için yola çıkan kimseye cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptığı şeyden razı olarak kanatlarını onun üzerine gererler. Semada ve yeryüzünde bulunanlar ve denizlerdeki balıklar onun için istiğfarda bulunurlar. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki, İlim öğreniniz. Zira ilim öğretmek hasenedir. İlim talebi ibadettir. İlim müzakeresi tesbihtir. İlim öğrenmek için çalışmak, gayret etmek cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek kurbettir, ibadettir. İlim cennet ehlinin meşalesidir. Yalnızlıkta en iyi arkadaş, gurbette en iyi dost, halvette, yalnızlıkta en iyi konuşucu, sırlarda en iyi yol gösterici, zorlukta en iyi yardımcı, dostlara zinet, düşmana karşı silah, ölüm anında doğruyu gösteren yardımcı, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, cennete götürücüdür. Allahü Teala bazılarını ilim ile yüceltir, yükseltir. Onları hayırlara vesile eder. Dinde kendilerine ve eserlerine itimat edilen imamlar ve işlerinde kendilerine uyulan kimselerden yapar. Fakih Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri buyurdu ki, hakiki ilim sahiplerinde şu 10 haslet bulunur. Haşyet, Allah korkusu, nasihat, şefkat, tahammül, sabır, hilm, tevazu, insanların malından uzak olmak, insanların malında gözü olmamak, Allahü Teala'nın kitabını çok okumak ve az hicap. Bu da kapısının herkese açık olması demektir. Allahü Teala bizi ilmiyle halis amel işleyip sabır ve tevekkül edenlerden eylesin. Amin. Allahü Teala'ya imandan sonra dini İslam'da en mühim emir, birinci vazife
namaz kılmaktır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa, dinini ikame etmiş olur. Kim namazını kılmazsa, dinini yıkmış olur. Resulullah Efendimiz, birinin evi önünde nehir olsa, her gün 5 kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. İşte 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, mü'min olan kul namazını eda ederken, o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi ve tamam eylese, o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namazda sahibine hayır dua edip der ki, sen beni muhafaza ettiğin gibi, Allahü Teala da seni muhafaza etsin. Namazı güzel ve tamam kılmazsa, o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip, o namazı göğe yükseltmezler. Namazda kendini kılana beddua edip, beni zayi ettiğin gibi, Allahü Teala da seni zayi eylesin der. Bir kimse 40 gün cemaatle namaz kılar ve 1 rekat bile kaçırmazsa, onun için 2 berat yazılır. Birincisi, nifaktan kurtuluş beratı, ikincisi de cehennemden kurtuluş beratıdır. Her kim 5 vakit namazı cemaatle kılmaya devam ederse, Allahü Teala ona 5 haslet verir. Ondan geçim darlığını kaldırır. Kabir azabını ondan kaldırır. Amel defteri sağından verilir. Sırattan şimşek gibi geçer ve cennete hesapsız girer. Amellerin en efdali vaktinde kılınan namazdır. Namazın faziletleri bu kadar çok olduğuna göre, kul onu vaktinde gevşeklik ve tembellik göstermeden seve seve kılmalı, rükûsuna, secdesine, kıraatine, tesbihlerine, tekbirlerine, teşehhüdüne ve bütün şartlarına riayet ederek kılmalı, mekruhlarından sakınmalıdır. Hazreti Huzeyfe namaz kılan bir kimseyi gördü. O kimse rükû ve secdeleri tam yapmıyordu. Ona buyurdu ki, şayet bu hal üzere ölürsen, İslam fıtratı üzerine ölmüş olmazsın. Resulullah Efendimiz bir gün, en büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sual ettiler. Namazın rükûsunu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Molla Gürani Hazretleri, heybetli, vakur, sarsılmaz bir ilim haysiyetine ve ahlakına sahipti. Uzun boylu, gür sakallı, doğru ve açık sözlüydü. Vezirleri adlarıyla çağırır, sultanın huzuruna girince, yüksek sesle selam verip, musafaha yapardı. Davet edilmedikçe, ve bayram günlerinden başka zamanlarda saraya gitmezdi. Bir defasında bir arefe günü sultan Molla Gürani Hazretlerine bir haberci göndererek, yarın bayramı kutlamak üzere teşrif etsin, geç kalmasın diye haber yollamıştı. Molla Gürani gelen haberciye, yağışlı günlerdir, her yer çamur, gelirsek kılık kıyafet değiştirmek icap eder. Yarın bizi bağışlasınlar, biz uzaktan dua ederiz, bayramı uzaktan kutlayalım, dedi. Haberci dönüp bu sözleri padişaha iletince, padişah, bizim bayramımız onların gelmesiyle mutlu olur, her şeye rağmen gelmelerini bekliyoruz, dedi. Üzerlerinin çamur olmaması için de, sarayın selamlığına kadar at ile girmesine izin verildi. Bunun üzerine daveti kabul etti. Molla Gürani Hazretleri
devrin alimlerine mütevazı davranır ve onlara karşı kıskançlık göstermezdi. Hatta resmi vazifelerde kendinden daha üst makamlara çıkan alimleri takdir ederdi. Müderrislikten resmen ayrıldıktan sonra da ilim öğretmeye devam etti. Pek çok alim yetiştirdi. Osmanlı alimleri arasında ahlakının üstünlüğüyle ve ilmi hususlarda taviz vermeyen ve ilme çok önem veren bir alim olarak tanındı. Günlerini hep ders vermekle, kitap yazmakla ve ibadetle geçirirdi. Bir defasında talebelerinden biri bir gece onun konağında kalmıştı. Hocası Molla Gürani Hazretleri yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Başından başlayıp devamlı okurken talebesi bir müddet sonra uyuyakaldı. Sabaha doğru uyanınca gördü ki hocası Molla Gürani Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor. Mülk suresini geçmiş, hatmetmek üzeredir. Sabah namazı vaktinde hatmi tamamladı. Sabahleyin o talebe bu durumu hizmetçilere anlatınca, hizmetçileri, o her gece böyle Kur'an-ı Kerim okur ve bunu hiçbir sebeple terk etmez demişlerdir. Molla Gürani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, büyüklerimiz buyurdular ki, beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. Bir, malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. İki, uşrunu vermeyenin tarlasında kazancında bereket kalmaz. Üç, sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. Dört, dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. Beş, namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kul sadaka vermeye rağbet etmelidir. Zira sadaka malı temizler, onu çoğaltır ve korur. Sadaka vermede nimeti verene şükür, rızıkta genişlik, ömürde bereket, akrabaya iyilik, şeytana muhalefet vardır. Sadaka Allahü Teala'nın rızasını, meleklerin muhabbetini kazandırır. İnsanların gönüllerine sevinci yerleştirir. Bedeninden hastalık ve belaları, malından afeti giderir. Günahları ve malı temizler. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hataları söndürür. Sadaka Allahü Teala'nın rızası için ve başa kakmadan olmalıdır. Böyle olan sadaka sevaba ulaştırır ve fayda verir. Sadaka helal maldan olmalıdır. Zulüm, gasp, hırsızlık, hainlik ve rüşvet gibi yollardan ele geçen mallardan sadaka olmaz. Bakara suresi 267. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, ey iman edenler! Kazancınızın tayyip ve helal olanından infakta bulunun. Sadaka ve zekat verin. Allahü Teala maldan infak edenlerden eylesin. Amin. Hammad bin Müslim Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis mutmainne olmadıkça hakiki Allah sevgisi tadılamaz. Fena makamına kavuşmak, Allahü Teala'da fani olmak isteyen, ondan gelen her şeye, dert ve belalara razı olmalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, fazilet en iyi maldır. Cömertlik en güzel mücevherdir. Akıl en güzel ziynettir. İlim en şerefli meziyettir. Akıllı kimse dilini kötü söz ve gıybetten koruyan, mümin kalbini şek ve şüpheden temizleyendir. İyilikle emretmek insanların en faziletli amelleridir. İffet nefsin koruyucusu
ve kirlerden temizleyicidir. Zikir, akılların nuru, nefislerin hayatı, kalplerin kurtuluşudur. Sabır iki kısımdır. Belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli haramlara karşı sabırdır. Haramlardan sakınmak akıllıların şanı, şereflilerin tabiatındandır. Allahü Teala'nın korkusundan dolayı gözyaşı dökmek kalbi nurlandırır. Tekrar günah işlemekten insanı korur. Yaptığı günah bir işle övünmek o günahı yapmaktan daha kötüdür. Dünya güzel, aldatıcı ve geçici bir serap, çabuk yıkılan bir dayanaktır. Sevgi, kalplerin birbirine yakınlaşması ve ruhların ünsiyetidir. Yumuşaklık, öfke ateşini söndürür. Hiddet ise öfke ateşini körükler. Mü'min, baktığında ibret alır. Bir şey verilirse şükreder. Musibet ve belaya uğrayacak olursa sabreder. Konuşacak olursa Allahü Teala'yı hatırlatır. Cahil, suyu fışkırmayan kaya, dalı yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen yer gibidir. Akıl, müminin dostu, ilim veziri, sabır askerlerinin komutanı ve amel ise silahıdır. İman ile amel ikiz kardeş olup birbirinden ayrılmazlar. Yumuşak başlı olanlar en sabırlı, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir. Allahü Teala'dan haya etmek insanı cehennem azabından korur. Gaflet insana gurur getirir, helake yaklaştırır. Mü'min dünyaya ibret gözüyle bakar. İhtiyacı için karnını doyurur. Ondan konuşulduğu vakit nefret ve tenkit kulağıyla dinler. Halis bir ibadet, insanın Rabbinden başkasını istememesi, günahından başka şeyden korkmamasıdır. Vefatı. Molla Gürani Hazretleri, vefat ettiği senenin bahar mevsiminde bir bahçe satın aldı. Kışa kadar o bahçede kaldı. Vezirler haftada bir bu bahçede ziyaretine gelirlerdi. Kış geldiğinde iyice halsizleşti. İstanbul'daki konağına göçtü. O günlerde bir sabah namazını kıldıktan sonra kendisine bir yatak hazırlanmasını istedi. Yatak hazırlandı. Kuşluk namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek sağ yanı üzerine yattı. O gün kendisinden Kur'an-ı Kerim'i, kıraat ilmini öğrenen hafızların yanında toplanmasını istedi. Bu arzusu üzerine talebelerine haber gönderildi. Onlar da yanına toplandılar. Talebelerine, üstünüzde olan hakkımı ödeme zamanı bugündür. İkindi vaktine kadar benim üzerime Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediniz. İkindiden fazla uzamaz, dedi. Hafız talebeleri Kur'an-ı Kerim okumaya başladılar. Vezirler durumu öğrenince hemen yanına geldiler. Vezirler arasındaki Davud Paşa, Molla Gürani Hazretlerini çok sevdiği için halini görünce dayanamayıp ağlamaya başladı. Molla Gürani Hazretleri onun ağladığını görüp, "Niye ağlar durursun ey Davud?" dedi. Davud Paşa, "Sizi böyle zayıf görünce kendimi tutamadım," dedi. Bunun üzerine, "Ey Davud, kendi haline ağla. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allahü Teala'dan ümidim odur ki ömrümün sonunda da son nefeste de selamet üzere olurum," dedi. Sonra vezirlere dönüp, "Benden Bayezid'e, ikinci Bayezid Han'a selam söyleyin. Namazımı bizzat kendisi kıldırsın ve borçlarımı defnimden önce ödesin," dedi. Sonra, "Size vasiyetim olsun. Beni kabrin yanına koyunca ayağımı tutun ve beni kabrin başına çekin. Sonra kabre koyun," dedi. Öğle namazını ima ile kıldı. Sonra
İkindi ezanı ne zaman okunacak? Dedi. İkindi vakti gelince, müezzinin ezan okumasını bekledi. Müezzin, Allahu Ekber diye ezan okumaya başlayınca,

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz size.

Sıcak bir İstanbul sabahı bu, önümüzdeki birkaç gün böyle pazartesi gününe kadar, pazartesiden itibaren serinleyeceğiz. Hatta önümüzdeki hafta bugünlerde böyle Haziran'da da bu kadar soğuk olur mu diyeceğiz belki, ama şu anda çok sıcak. Bugün haftanın en sıcak gününü yaşayacağız. Dışarıda olanlar lütfen dikkatli olsunlar. Artık soğuk içeceklere, soğuk yemeklere, zeytinyağlılara, soğuk çorbalara yavaş yavaş geçeceğimiz bir dönemdeyiz ki evlerde artık bunun ihtiyacı, işte klimaları biraz çalıştırmak. Çok hızlı geçiyoruz. Eskiden böyle bahar gelirdi, biraz baharı yaşardık, hava yavaş yavaş ısınırdı. Şimdi neredeyse kaloriferi kapatıp klimayı çalıştırıyoruz. Birkaç gün içinde her şey değişiyor. Bu son 1-2 gündür böyle ve dediğim gibi bu sıcaklıklar artacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek. Sadece bizde değil, Avrupa'da da hava çok sıcak. Hatta rekor dereceler var. Mesela İngiltere'de hiç olmadığı kadar sıcak hava. Avrupa'nın kuzeyinde insanlar normalde bizim belki dışarıya montla çıktığımız sıcaklıklarda güneşleniyorlar deniz kenarında. Böyle fotoğraflar, böyle paylaşımlar var. Orada yaşayan arkadaşlarımız da aynı şeyleri söylüyorlar. Bu yaz sıcak başladı ama serinleyeceğiz. Yani birkaç gün sonra hava sıcaklıkları değişecek ve bu değişim bizi biraz daha en azından mevsimin tadını çıkarma noktasında hareketlendirecek. Hava yağışlı olduğunda dışarıda pek bir şey yapmak mümkün değil. Ama eğer hava belli bir ayardaysa ve siz dışarıdaysanız keyfinize diyecek yok. Yağmurun devam edeceği yerler de var. Ona da bakacağız, detayları göreceğiz. Ama önce bir İstanbul'daki yol durumuna bakmak istiyorum. Sabah çok ciddi bir trafik vardı yine İstanbul'da. Özellikle ana arterlere çıkana kadar. Şu anda da İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında farklı farklı yerlerde kaza ve araç arızaları var. Anadolu yakasında Küçükyıl Maltepe yönünde bir kaza var. Trafik kazası kaldırıldı ama bölge hala yoğun. E5'te şu anda çok ciddi bir yoğunluk söz konusu ki Anadolu yakasında çalışmalar da var. Avrupa yakasında Davutpaşa'dan Merter yönüne bir trafik kazası var. Ama bununla beraber Avrupa yakasında pek çok noktada araç arızaları da söz konusu. Bunlardan biri çok kritik bir yerde, bağlantı yolunda Esenyurt'tan Fembahçe şehir katılımına doğru sağ şeritte. Bu noktada TEM'de de bir yoğunluk oluştuğunu söyleyelim. Yine ana arterde bir araç arızası Avcılar Gümüşpala E5'te Küçükçekmece yönünde. Burada da çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Bir diğer yoğunluk noktası İncirli Merter yönü E5'te. Arızalı araç kaldırıldı ama trafik yoğunluğu şu anda neredeyse Florya Sapağı'na ulaşmış durumda. Bir diğer araç arızası bağlantı yolunda Hal Bayrampaşa yönünde, Aksaray bağlantısında. Yine burada da TEM'e kadar varan bir trafik yoğunluğu var. Sahil yolu rahat, tarihi yarımada Karaköy'de bir yavaşlama var ama sonrasında Beşiktaş istikametinde trafik rahat. Buradan Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu. Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nden de devam ederek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantısından TEM'e bağlanabilirsiniz. Böylece çok ciddi bir trafiği bypass etmiş olursunuz. Gelelim Anadolu yakasına, ne söyleyeceğiz bakalım. Anadolu yakası çok yoğun. Tuzla'daki çalışma devam ediyor. Pendik tersane çalışması devam ediyor. Dolayısıyla bunlar yoğun noktalar. E5'te çok ciddi bir yoğunluk var. Kartal'dan sonra başlıyor ve yine çalışmanın olduğu Uzunçayır'a kadar devam ediyor. TEM'deki yoğunluk Sancaktepe'den geriye doğru sarkmış durumda. Sultanbeyli'de neredeyse. Buradan da Ataşehir istikametine, oradan 1. Köprü istikametine trafik yoğunluğu var. Ataşehir'den TEM'e saptığınızda Ataşehir'den sonra trafik biraz açılacak. Çakmak Köprüsü'ne kadar, ama sonrasında yine kesif bir trafik sizi Avrupa yakasında Levent yol ayrımına kadar getirecek. Yani o köprü girişi, köprü çıkışı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, işte oradaki o Levent ayrımına kadar geleceksiniz. 1. Köprü Şehitler Köprüsü için Çamlıca Altunizade yoğunluğu var. TEM'den gelen, yine Çekmeköy'den gelen trafiklerinde, Tantavi Tüneli'nden gelen trafiğinde yoğun olduğunu söyleyelim. Sahilden Üsküdar ve Çengelköy bağlantıları da oldukça yoğun görünüyor. Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak isteyenler için bugün çok ciddi bir trafik var. %63 şu saat için gerçekten yoğun bir trafik. Gelelim hava durumuna.
İstanbul'da sıcaklık 24 derece civarında şu anda ama %60'lık bir nem var ve hissedilen değer biraz daha yüksek. %61'lik nem sıcaklığın 1-2 derece daha fazla hissedilmesine yol açıyor ama bu nem %70, 80, 90'a doğru çıktığında hissettiğimiz değer farkı da yükseliyor. Bugün 32 dereceye kadar çıkacak İstanbul. Güneyden rüzgar almaya başladık. O Afrika sıcakları geldi. Ne zamana kadar? Pazara kadar böyle. Pazartesi gününden itibaren serinleyeceğiz ve önümüzdeki hafta özellikle Cuma'ya kadar çok ciddi bir düşüş var. Cuma günü hatta yağmurun gelme ihtimali de kuvvetli. Bakacağız önümüzdeki haftanın raporuna ama şimdilik bu birkaç günü atlatmak lazım. Kimler için riskli? Kronik hastalığı olanlar için. Eğer dışarıda vakit geçiremiyorsanız, kronik hastalığınız varsa, kapalı yerlerdeyseniz esintili yerlerde olmaya çalışın ama cereyan yapmasın, hastalıklara yol açabilir. Klima ile serinlemeyi tercih ediyorsanız klimanızın temiz olduğundan ve çalıştığı yeri çok soğutmadığından emin olun. Bu ne demek? Biz serinlesin diye klima kullanmıyor muyuz? Evet öyle ama sıcak alanlar, mesela odanız, balkonunuz, mutfağınız, yani girip çıktığınız yerler çok sıcak. Tek bir oda çok soğuk olduğunda bu da hastalık sebebi olabilir. Dolayısıyla yaşadığınız, serinlettiğiniz alanın diğer alanlarla arasındaki sıcaklık farkının sizi biraz ferahlatacak şekilde olması gerekiyor. Çok arabalar için de aynısı geçerli. Dışarıda terliyorsunuz, arabaya bir biniyorsunuz, klimayı çalıştırıyorsunuz, yüzünüze vuruyor. Sonra yüz felci maalesef adım adım yaklaşıyor. Dikkatli olun lütfen. Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağış yok. Hafta sonu için şimdiden planlar yapılabilir. İzmir'e geçelim. Bugün İzmir'le başlayalım, devam edelim. İzmir'de hava nasıl bir görelim. İzmir'de 26 derece sıcaklık şu anda. Ve gün içinde 31 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış yok. Ama özellikle pazar pazartesi 36 dereceye kadar sıcaklığın çıkacağı tahmin ediliyor. İşte o beklenen Afrika sıcakları nihayet geldi. Bugün de şu an itibariyle 27 dereceye yaklaşan bir sıcaklık söz konusu. Başkenti Ankara'ya geçelim. Ankara'da 25 dereceye yaklaşan bir sıcaklık var. Ara ara mevzi sağanak yağış olabilir ama yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkta işte İstanbul'u, İzmir'i söyledik. Onun halefinde 29 derecelerde, bugün de 28 dereceye kadar çıkacak. Yarın yağış etkisini arttırabilir, gök gürültülü sağanak yaşanabilir. Şimdi yarın tabii hafta sonu raporunda daha detaylı göreceğiz ama bugüne bir bakalım. Bugün Trakya'da yağış var. Edirne Kırklareli yağış alacak, Bolu Kastamonu arasında yağış var. Bugün yine Çankırı yağış alacak. Yine Amasya'da ve Tokat'ta yağış bekleniyor. Yağış geçişleri olan yerler var. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu bölgesinin merkezinde, güneye doğru indiğimizde Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'de bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in kuzeydoğusu ve Van bugün gök gürültülü sağanak yağış alacak. Onun dışında Türkiye genelinde hava açık. Yükselmeye de devam ediyor sıcaklıklar. Ege'nin içleri 34 derecelerde. Güneydoğu Anadolu bölgesi 31, 32 hatta 33 dereceyi görüyor. Bugün Batman sıcak. Karadeniz kıyıları hala 23-24 derecelerde. Yarın Cuma, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Yine Edirne ve Kırklareli'de yağışlar devam edecek. Marmara'nın güneyi, Ege'nin içleri, İç Anadolu bölgesinin batısı, göller bölgesi yağış alacak. Doğu Anadolu'nun da doğusunda ve yine Güneydoğu Anadolu bölgesinin Van Gölü ve çevresinde ve yine güneydoğusunda, yani Şırnak ve Hakkari'de yarın gök gürültülü sağanak yağışlar var. Cumartesi günü iç bölgelerde yağışlar devam edecek. Pazar günü azalarak devam edecek. Yeni hafta pazartesi Trakya'da yağışlarla başlayacak ama onları görmek için yarını bir bekleyelim.

Efendim biz bir takvim yaprağımıza da bakalım. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve su konuşacağız. Su bizim için çok kıymetli. Eskiden de öyleydi. Şimdi musluğumuzdan akan suyu bile içmeye korkuyoruz. Ama eskiden insanların evinde musluk yoktu. Su çeşmelere kadar anca geliyordu. Ama yine de İstanbullular içmek için tıpkı şimdi bizim dışarıdan aldığımız gibi su alıyorlardı. Su kültürünü, bunun için yapılan yolları, çeşmeleri, sevilen suları, su kaynaklarını, vakıf sularını konuşacağız. Bugünkü konumuz su olacak. Bugün takvim yaprağımız bize ne önermiş, ona da bir bakalım. Takvim yaprağımız yayla çorbası, içli köfte, pilav ve ayran demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun. Dün bizde kadın budu köfte vardı. Çok, ben ilk defa tamamıyla kendim yaptım. Hep böyle dışarıdan alınmışlar, ısıtıldı, pişirildi vesaire, ama bu defa sıfırdan, işte kıymasının yarısını kavurarak, yarısını çiğden, bir gün öncesinden kalmış pilavım vardı, onu da değerlendirdim. Böylece benim açımdan bir dönüşüm yemeği de oldu. Una yumurtaya buladım, gayet güzel oldu, çok çok lezzetliydi. Tavsiye ediyorum herkese, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Evdeki herkes de çok beğendi. Bize sevilen bir yemek zaten, dışarıda da severek yediğimiz bir yemek. Ama tabii ki dışarıda yerken insan tüm et ürünlerinde olduğu gibi bir soru işareti yaşıyor. Çok iyi yerlerde yemek lazım. Ama bunu böyle evde yapabilmiş olmak benim için gerçekten keyifliydi. Daha sık kendim yapmaya devam edeceğim. Bu da ama ne var Hülya Hanım, sanki böyle aya gitmiş gibi anlatıyorsunuz. İnsan böyle sevdiği bir şeyi bağımsız bir şekilde kendisi yaptığında bence mutlu oluyor. Küçük şeyler insanı mutlu edermiş. Evet, dün beni bu durum mutlu etti. Ama tabii üzüldüğüm şeyler de var evde yaşadığımız. Evde bir kedimiz var, yeni 6 aylık bir kedi. Maalesef pencereden düştü balkondan ve patisini kırdı. Şu anda ameliyatta. İyileşme şansı yoktu maalesef. Yani kendi kendine kaynama şansı yoktu. Çok ciddi bir kırığı vardı. Ondan sonra da evde o kırık düzelene kadar, yani oraya koydukları aparat platin tutana kadar hareketsiz kalması lazım. Bakalım nasıl başaracağız bunu, bir kediyi, hele de yavru bir kediyi evde hareketsiz tutmak çok da kolay değil. Dua edin de o da böyle bir parça sakin bir şekilde geçirsin bu birkaç haftayı. Ondan sonra rahat rahat patisinin üstüne bassın. Evde bir hasta olduğunda, kim olursa olsun, hepimiz çok üzülüyoruz. İnsan evdeki onunla beraber hayatı paylaşan evcil hayvanı hasta olduğunda da çok üzülüyor. Ben mesela bıraktım geldim dün akşam, bugün ameliyata girecekti. İşte akşamdan son yemek yiyecek, ondan sonra bir şey yedirmeyeceğiz, sabah da ameliyatı alacağız, biz adım adım sizi bilgilendireceğiz dediler. Bekliyoruz bakalım, şimdi gözüm bir yandan da gelecek olan haberde. İnşallah güzel haberler alırız. Bu arada hastalık her evde inanılmaz derecede yaygınlaşmış durumda. Hele de kronik hastalıklar sayısı çok artıyor. İşte bu sıcak havalarda, programın başında da konuştuk, kronik hastalıklar insanı gerçekten çok zorluyor. Soğuk havalar gibi sıcak havalarda kronik hastalar için ciddi anlamda bir risk. Bu enteresan durumu içinde bulunduğumuz, enteresan durumu nasıl açıklamak lazım bilmiyorum, ama kime sorarsanız sorun, kime giderseniz gidin, herkes evde hastalık konuşuyor, hasta bir yakınını konuşuyor, doktora randevu aldığını, ilaçlarını kullandığını, ah ilaçlarımı unuttum diyerek kendine hatırlattığını konuşuyor, düşünüyor ve bunu onlarla birlikte yaşarken görüyorsunuz. Pek çoğumuz için yaşla da alakalı tabii, ama gençlerde de çok görüyorum ben bu ara. Sebebi işte bir sürü komplo teorisiyle açıklanıyor, ama bence sebebi tamamen yediklerimizle alakalı. Çok ciddi anlamda yemek taklidi yapan şeylerle besleniyoruz. Kısa vadede o an yediğimizde, yani eğer bozuk değilse, bizi zehirlemiyorsa etkisini görmüyoruz, ama uzun vadede çok ciddi anlamda problem yaşanıyor ve uzun vadede hücrelerimizin yapısını, enerji işleyişini bozuyor. Hücrelerimizin enerji üretememesi bizim kronik olarak bazı hastalıklara daha yatkın hale gelmemizi sağlıyor. Bağışıklık sistemimiz bazen
baskılanması gerekiyor. Bazen tam tersi çok çalışması gerekiyor. Otoimmün hastalıklarda çok ciddi bir yaygınlık var. Bunun da sebebi bağırsak geçirgenliğinin gittikçe artmış olması. Pek çok sebebi var ama altında bunlar yatıyor. Ve biz önümüzdeki süreçte vücudun genel temizliğiyle alakalı olarak yine sanırım bağırsak problemlerini sıkça konuşmaya devam edeceğiz.

Şu günlerde hepimizin aradığı şey berrak bir zihin. Susmayı bilmeyen bir beynimiz var. Tabii ki çalışacak, çalışmaya devam edecek, o çalışmalı. Ama bir taraftan da bazen susup bizi dinlendirmeli. Hiç susmuyor beynimiz. İşte bu çok konuşan, yüksek sesle konuşan beyin bazen yorucu olabiliyor. İnsanların biraz sakinleşmeye ihtiyacı olabiliyor. Bu sakinliği, bu zihin konsantrasyonunu nasıl sağlayacağız? Beyin sisi bu son dönemde en çok konuşulanların başında geliyor. Beyin sisinin yol açtığı konsantrasyon eksikliği, yanlış kararlar, muhakeme hataları insanlara çok ciddi bedeller ödetiyor. Trafikte böyle mesela iki insan arasındaki basit şekilde çözülebilecek bir tartışma kısa süre içinde çok hızlı bir ivme kazanıyor ve bakıyorsunuz en söylenmeyecek şeyler ağızdan çıkıvermiş. Eskiden münferiden yaşanan bu olaylar artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Dolayısıyla bir parça zihin berraklığına ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl yapacağız? Dün Japonların uzun yaşam ama uzun yaşamla birlikte zihinsel fonksiyonları kaybetmeden yaşayabilme özelliklerinden bahsetmiştim. Ve bunun için ne yaptıklarını konuşmuştuk. Bu ne yaptıklarının başında yazma yeteneğini kaybetmemek geliyordu. Dün bunu konuşmuştuk. Evet okuyoruz, evet klavyeyle yazıyoruz, evet cep telefonundan yazıyoruz. Ama kağıdı kalemi elimize alıp kendimize bir süre ayırıp o süre içinde yazı yazmak bir performans. Yazınızın güzel olmasına odaklanmak bir performans. Ne yazacağınıza odaklanmak beynin bir başka alanını çalıştırıyor. Gün sonunda bir eser çıkıyor karşınıza kendi elinizle yaptığınız. Artık yazdığımız bir mektuba eser deme noktasına geldik. Evet eskiden siyasetçilerin, bilim insanlarının, yazarların kendi aile fertlerine yazdıkları mektuplar sonrasında toplanır esere dönermiş. Ama şimdi birebir bir kağıdın üzerine kendi el yazınızla düşüncelerinizi aktarmak bile bir eser muamelesi görüyor. Bunun için yazmaya devam etmeye değer, sadece bunun için bile olsa. O yüzden lütfen yazma yeteneğinizi, yazma kapasitenizi, duygularınızı ifade ederken bunu yazı aracılığıyla yapma niyetinizi kaybetmeyin.

şimdi bu son günlerde sosyal medyada konuşulan sirkeli su, limonlu su. Bu biraz turşunun en iyisi neyle yapılır'a döndü ama uzmanlar limonu, sirkeyi boş verin, suyun kendisi çok önemli diyor. Çünkü mevsim yaza döndü ve biz bu mevsimde su tüketimimizi arttırmak zorundayız. Güne sabah saatlerinde bir bardak suyla başlamak bütün bir gece boyunca kendini tamir etmiş. Evet, biz uykuyu dinlenme olarak görüyoruz ama beden için ciddi bir performans, ciddi bir mesai. Gece vücut kendini tamir ediyor ve bunun içinde bu tamir sırasında bir takım atıklar oluşuyor. İşte bu atıkların hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması için suya ihtiyaç var. Yani sabah kalktığınızda biraz sirke, biraz limon ekleyebilirsiniz ama mutlaka bir dolu bardak su içerek güne başlayın. Peki alternatif, bu bardak suyu içeceğiz. İçine ne ilave edersek bizim için kıymetli olur. Yine pek çok kişinin, özellikle ünlü kişinin sosyal medyadaki paylaşımlarında güne bir fincan kahveyle başladığını görüyoruz. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na bunun doğru bir uygulama olup olmadığı sorulmuş ve kendi sabah rutini hakkında bilgi vermesi istenmiş. Bakın neler söylemiş hocamız.

Bir bardak su. İçine isterseniz biraz elma sirkesi, isterseniz biraz limon. Birkaç dilim salatalık. Bu suyun antioksidan değerini de arttırır diyor hocamız. İsterseniz biraz domates rendeleyebilirsiniz içine. Bu da olabilir. Birkaç dilim salatalık dediğim gibi bu da faydalı. Yine özellikle tokluk hissini arttırmak, kötü kolesterolü düşürmek ve kalp sağlığını desteklemek için elma sirkesi kullanılabilir diye ifade ediyor. Ama aşırıya kaçırmamak, aşırıya kaçmamak ve midenin sistemini, düzenini bozmamak lazım. Yine vücudumuzun %60'ını oluşturan su çok kıymetli. Su aynı zamanda vücudun metabolizmasını hızlandırıyor ve bununla beraber vücudun atıklarının sistemden uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Düzenli su tüketimi için ne kadar su içmek gerektiği tartışılan bir konu. Bazen bunu abartıyoruz ve suda eriyen vitaminler, tuz kaybı özellikle bu mevsimde ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Buradaki su tüketimini de günlük vücut ağırlığınızda doğru orantılı belirlemeniz gerektiğini hatırlatalım.

Bu limonlu suyun içine bir çorba kaşığı kadar chia tohumu katıp kenarda bekletirseniz ya da önce suyunuzun içine chia tohumunu katıp içerken biraz limon sıkarsanız aynı zamanda uzun süreli bir toklukta elde edersiniz. Chia tohumları çok ciddi bir bitkisel protein kaynağı ve hem suyu hacim olarak çektikleri için sindirim sistemi içinde bir tokluk, bir hacim oluşturuyorlar. Biz kendimizi tok hissediyoruz. Ayrıca bağırsak sağlığı için de faydalı. Dolayısıyla bu minik tohumları suda böyle domates çekirdeğine benzeyen, suyu gördüğünde domates çekirdeğine dönen bu tohumları günlük rutininizin içine ilave edebilirsiniz.

Evinizin kapısını açtınız, dış kapı, demir kapı, bir poşet gördünüz. Poşetin içinde ne var? Ne olabilir? Birisi kapının tokmağına poşetle ne asmış olabilir? En sıra dışı aklınıza ne geliyor? Yani bu benim aklıma hiç gelmezdi ama yaşanmış, olmuş. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşette tülbent içine sarılmış halde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Tabii ki çevredekiler hemen polisi aradı. Polis inceleme yapınca tülbente sarılı poşetin içinde bir kız bebek olduğu görüldü. Kordon bağı henüz kesilmemiş, yeni doğmuş bir bebek. Hemen tabii ki ambulans çağrıldı, ilk müdahale yapıldı, devlet hastanesine kaldırıldı. Bebeğin durumu iyi. Peki toplumun durumu nasıl? Yani bunu doğurup 9 ay karnında taşıdıktan sonra bunu doğurup bir poşetle kapıya asan annenin durumu da iyi değil. Onu söyleyelim. Onu buna mecbur bırakan toplumun durumu da iyi değil. Sorumluluk almayan her kim varsa onların durumu da iyi değil. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Bir poşetin içine, plastik bir poşetin içine bir tülbentle sarıp bebeğini bırakmak insanların kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Ya akli bir takım problemleriniz olması gerekiyor. Ya çok çaresiz olmanız gerekiyor, bilmiyorum. Hiç kimseyi zan altında bırakmak, suçlamak istemiyorum ama annelik öyle bir duygu ki onu dünyaya getirdiğiniz ilk defa gördüğünüz andan itibaren hayatınız değişiyor. Hamilelik ayrı bir süreç. Doğurmak, onu karşınıza almak, onu koklamak ve sonra onu bir poşetin içinde tanımadığınız bir evin kapısına bırakmak. Toplum olarak iyi olmadığımız kesin. Bunun üzerine daha çok konuşulur ama belki önümüzdeki günlerde birlikte konuşuruz. Kısa bir ara şimdi, birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile yeniden birlikte olacağız.

0: Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün eski İstanbulluların su zevkini, su keyfini konuşacağız.
1: Evet. Su ile yağ verilen paraya acınmaz der eskiler.
0: Su ve yağ.
1: Yağ. Yani yemek yapıyorsanız yağınız güzel olacak. Yağınız güzel değilse istediğiniz kadar malzemeniz güzel olsun, o yemekten hiçbir hayır gelmez. Bu çok mühimdir. Onun için eskiler mutlaka yağa çok dikkat ederlerdi. Eskiler, daha önce söylemiştik, tereyağı kullanırlardı. En halisini kullanırlardı. Kuyruk yağı şimdi yenmiyor. Belli yemeklere lezzet için konurdu. Sıvı yağ hiç kullanılmazdı. Hiç.
0: Yani buna zeytinyağı da dahil mi?
1: Zeytinyağı hiç kullanılmadı. Çünkü çok kötü kokardı. Kötü kokardı. Bir de bu alışma meselesidir. Yani bizim zeytinyağı ve sıvı yağlarla olan ünsiyetimiz, Rumlarla olan tesirimiz, Rumeli macirlerinin gelişi, onlarla oldu.
0: Ama biz Rumlarla yakınlaşmamız çok eski.
1: Eski ama
0: mutfakta da mesela her yemekte hemen hemen almış.
1: İşte. Yağ girmemiş, enteresan.
0: Ya sarayda da mı zeytinyağı
1: sarayda
0: yok?
1: Sarayda hiçbir şey. Sarayda balık ve zeytinyağı hiçbir zaman girmezdi.
0: Balık da mı yok?
1: Balık hiç girmezdi sarayda. Hiçbir şey. Çünkü
0: peki ama böyle kaynaklar söylüyorlar.
1: Kokusu ve zehirlenme tesisinden tahmin ediyorum.
0: Ama mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın balık yediği, deniz ürünleri yediği.
1: Fatih Sultan Mehmet hastaydı. Biliyorsunuz çok ciddi sağlık problemleri vardı. Deniz ürünleri yemez. O doğru değil. Deniz ürünleri yemek bir Müslümana caiz değil. Belki ilaç için doktorlar tavsiye etmiş olabilir. Fatih Sultan Mehmet zamanında saraya balık girdiğine dair elimizde kayıtlar var. Fakat umumi olarak sarayda balık yemeği pişmiyor. Yani bu demek ki Fatih Sultan Mehmet zaten aykırı bir hükümdardı, biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet devri gibi değil sonraki. Hiçbir padişah onun gibi değil. Hiçbir devir onun gibi değil. Onun yapısı bambaşka bir insan o. Ama ondan sonra saraya girmemiş. Sebebini de hep saraylılar kokuya ve balığın zehirleme, aslında öyle bir şey yok da, endişesine bağlıyorlar. Zeytinyağı ise tamamen kültür ve çünkü zeytinyağlı yemek bilinmiyor, pişmiyor. Anadolu'da ben çok dolaştım. Herkes dedi ki biz zeytinyağını bir şişe içinde kırık çıkık ve yaralara kullanırdık.
0: Evet.
1: Yemek yemeye sonradan öğrendik. Mesela birisi diyor ki bize bir diyor Rumeli öğretmen geldi, ondan öğrendik. Birisi diyor ki biz buraya bir gelin geldi, İstanbullu, ondan öğrendik. Yani Anadolu'nun öğrenmesi İstanbul. İstanbul'un öğrenmesi Rumeliler. Rumelilerde yani bu kültür sonraki bir kültür. Adalılardan gelen bir kültür. İstanbul Rumları da çok fazla zeytinyağı yemezlerdi. Adalı Rumlar. Ada Rumları.
0: Biraz da Ege kültürü Ege, galiba değil mi?
1: Mübadeleyle gelmiş bir kültür bize. Yani balığın, Türkler balık sevmezler. Etrafımız denizle çevrili. Biz millet olarak balık fazla yemiyoruz. Hala öyle. Eskiden de öyleydi. Zeytin ülkesiyiz. Zeytinyağı yenmiyor. Denize girmiyor insanlar. Etrafımız, üç tarafımız denizle kaplı. Deniz kenarında tutan insan denize girmezler. Türkiye'de deniz nakliyatı yoktur.
0: Halbuki değil mi, şu anda karayoluyla yapılabilecek pek çok
1: pek
0: şey
1: çok
0: aslında.
1: Yani yarı yarıya. Denize. Yarı yarıya eskiden böyleydi. Bu bir kültür. Şimdi yağ böyle. Su çok basit geliyor ama su her şeyin esasıdır. Onun için insanlar suyu çok ciddiye alırlardı. Şimdiki insanlara belki çok garip gelecek. Ya yağ anlarlar belki de, çünkü yemeğe meraklılar. Ama suya neden bu kadar? Yani abı leziz, nanı aziz. Aziz ekmek, yani yemek. Ve abı leziz, ab su demektir Farsça. Abdest oradan geliyor. Ma Arapça su demektir. Çok ehemmiyet verilen bir şey kültürümüzde. Şimdiki insanların anlaması ve tasavvur etmesi mümkün değil.
0: Şimdiki insan için su musluğu açtığınızda akan bir şey.
1: Evet.
0: Eskiden böyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Yakın zamana kadar evlerde musluk yok, çeşme yok. Mahallelerde, sokaklarda çeşmeler var. Su taşınarak geliyor.
1: Evet.
0: Böyle musluk gibi şeyler yapılmış.
1: Evet.
0: Ne diyelim ona, depolar.
1: Evet.
0: Ve oradan çok incecik akan bir su var.
1: Evet.
0: Bütün bunların içinde bu kadar çok taşınan, el değiştiren suyun da içme suyu hüviyetini koruması çok kolay değil.
1: Değil. 1874 yanlış hatırlıyorum, 72 Terkos şirketinin kuruluşu, yani evlere su döşenmesi İstanbul'da. Ama İstanbul'da hala 1950 yılına gelindiğinde pek çok evde musluk yok. İnsanlar çeşmeye gidiyorlar, oradan su dolduruyorlar. Ha, çeşmedeki sular güzel sular umumiyetle. Hele su yolları temizlenmişse İstanbul'un su kaynaklarından geliyor. En azından belli bir standart ve onun üstünde sular, çeşme suları, yani mahalle çeşmeleri. Ve bu çok tabii. Anadolu'da 60'lar, 70'ler, köylere bakarsanız 80'lerden sonradır evlerde musluk açıp su gelmesi. Ve tabii bu sular büyük şehirlerde barajlardan geldiği için içilebilecek kıvamda değildir. Ama kasabalarda, küçük kasabalarda ve köylerde hala su kaynaklarından geldiği için su lezzetli olabilir. Yalnız bu da insanı aldatmasın. Bir köye gidiyorsunuz, tabii kaynaktan bir su geliyor. O su iyi demek değil.
0: Hatta hani yoldan geldiğini bilmiyoruz.
1: Pis olmayabilir. Açar su ama lezzetli değil. Mesela bazıları bilirlerdi. Aman o suyu içmeyin derlerdi. Niye? Mide şişkinliği yapıyor. Veya yani her kaynak suyu iyidir, her kaynak suyu lezzetlidir, her kaynak suyu, öyle bir kaydı
0: yok. Geçtiği yolla alakalı bir şey bu. Hangi mineralleri alıyor üzerine? Bazı mineraller tabii gerçekten ki suyu, mesela çok kıymetli banyolar var. Evet. O da bir kaynak suyu.
1: Tabii.
0: Ama yoldan geçerken o kadar çok kükürt alıyor ki artık içme özelliğini kaybediyor.
1: Evet, kaybediyor. Şimdi bu kaynak suları da böyle. Binaenaleyh sizin dediğiniz gibi evlerde akarsu yoktu. 70-50'lerden sonra başladı. Ve hiçbir zaman insanlar musluktan akan suyu içilecek su olarak görmediler. Hatta bana sorarsanız çeşmeler içilecek su olduğu halde, eski İstanbul çeşmeleri için söylüyorum, Anadolu'da da çeşmeler var. Çoğu salih-ü şirk değildi eski tabirle. İçmeye elverişli değildi. Kötü müydü? Hayır. Mikroplu muydu? Hayır. Eski İstanbulluların zevkine uygun değildi. Belli çeşmeler öyleydi. Mesela Üsküdar'daki Sultanahmet Çeşmesi'nin suyu çok lezzetliydi. Sakallar gelir doldururlardı. Onun için zaptiyeler ellerinde sopalarla sakalların su almasına mani olurlardı. Çünkü sakalar parayla satıyorlardı.
0: Parayla satıyor.
1: Halbuki çeşmenin vakfında bedava dağıtılması
0: onu da konuşacağız. Su vakfı.
1: Böyle vakfetmiş Emetullah Rabia Gülnüş Valide Sultan. Biliyorsunuz iki tane çok güzel çeşme vardır İstanbul. Çok güzel çeşmeler var da. Biri Üsküdar'da, biri onun daha büyük modeli Topkapı Sarayı önünde de, birbirinin aynısı. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi diye bilinir. Çeşmenin kendisi bir harikadır. Fanus için alınacak bir şey demiş. Bir de Azap Kapı'da Saliha Sultan'ın yaptırdığı bir çeşme vardır. Açılmış bir kitabı andırır diyor yabancı bir seyyah. Bakmaya kıyamazsınız. Oradan içilecek su zehir olsa insan neredeyse içer.
0: Suyu da lezzetli mi ama bu arada?
1: Hayır. Suyu şöyle. Eski İstanbullulara göre değil. Şimdi zaten şebeke suyudur. Ama vaktiyle oraya, şimdi şehire gelen sular şebekeden gelmediği için kaynaklardan geliyor. Bu kaynaklar çoğu açıkta geliyor. Her sene bu açıktan gelen kaynakların bir de temizlenmesi lazım. Yapraklar düşüyor falan filan. Her sene muntazaman nereden geliyor? Eyüp sırtlarından, Kemerburgaz'dan, Çamlıca'dan, Beykoz'dan bu sular geliyor. Bu gelen sular birbirinden farklı elbette ki. Çıktığı yer Sarıyer'de. Her birinin lezzeti birbirinden farklı. Şimdi eski İstanbullularda öyle insanlar vardı ki, ben de bazılarını tanıdım. İçtiği suyu bir eksper gibi, bu şuranın suyu.
0: Şu su var, koyacak bu su, kadar.
1: Evet, veya işte bu suyun şu su var, bu su diyecek kadar su biliyorlar. Ya bunu nasıl biliyorsunuz? İnsan bir meyve suyunu anlar da. Tatlıydı, az tatlıydı, ekşiydi.
0: Demek ki damak tatları.
1: Evet, bu eski İstanbullulara mahsus bir haldir. Şimdi böyle insanlara siz su beğendirebilir misiniz? Elbette ki beğendiremezsiniz. Bizanslılar, İstanbul'un su ihtiyacı çok. İstanbul'da su kaynakları az. Her tarafı denizle çevrili ama nüfusu fazla. Bu sebeple hep su sıkıntısı çekmiş. Bizanslılar ta Kemerburgaz'dan kemerlerle şehre su taşımışlar. Bizanslılar bunu sarnıçlarda biriktiriyorlar. Bu sarnıçlardaki su kullanılıyor. Ama Osmanlılar birikmiş suyu değil akarsuyu sevdikleri için bir su medeniyeti kurmuşlar. Her mahalleye çeşmeler yapmışlar. Bu çeşmelerin bir kısmı meydan çeşmesidir, bir kısmı köşebaşı çeşmesidir. Köşebaşı çeşmesi daha çok sokak aralarında olur, meydan çeşmesi daha çok mahalle ortalarında olur. Buradan gelen geçen su içer. İhtiyacı kadar su alır, evine götürür. Muntazaman zaten sabahleyin ve akşamleyin ev halkı ellerinde helke denirdi eskiden, kovalarla gelir sularını doldururlar. Bütün evin ihtiyacı buradan karşılanır. Zengin evleri bunun için hizmetkarlarını kullanırlar. Gücü yetmeyenler parayla bu iş için adam tutarlar. Çeşmeden su doldurup gelen adam tutarlar. Saka denir buna. Ama sakalar iki türlüdür. Bir normal mahalle çeşmesinden eve su getiren sakalardır. Bunlar evde çamaşırda, yemekte kullanılır.
0: Hamal gibi bir şekilde hamal su gibi taşır.
1: Bu herhangi bir çeşmeden de getirmiş olabilir. Fakat bir de içme suyu satanlar var. Bunlar belli yerlerden sularını doldururlar. Sırtlarını alırlar. Deri tulumlarda onların aboneleri vardır. O abonelerini getirirler. Para karşılığı o evlerin girişinde küpler vardır. Evin içine girerler taşla. O küplüye bu suyu boşaltırlar. Çok sık bunu yaptıkları için, her defasında para almak zor olduğu için kapıya tebeşirle bir çentik atarlar. Mesela 3 tane 4 tane, bakın 4 tane 4 tane parasını verirsiniz. Sonra onu silersiniz.
0: Abonelik gibi. Abonelik. Biraz önce söylediğiniz gibi. Evet, evet. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bir kişi sırtında meşinden, deriden yapılmış bir tulum var.
1: Evet.
0: bununla ne kadar su taşıyabilir ki? Ne kadar su dağıtabilir? Kaç tane abonesi olabilir? Bu suyu nereden alır, nereye getirir? Ne kadarlık bir mesafe? Şimdi hadi metroya bindik geldik diyebileceğiniz bir şey de yok.
1: Şimdi bunlar sur içinden bahsediyoruz veya Anadolu'nun herhangi şehirlerinden bahsediyoruz. Her şehrin yakınında o şehirdekilerin içebileceği su kaynakları vardır. Bu su kaynaklarını bilenler biliyorlar. Bu hamallar, bunlara da saka deniyor. Bu hamallar nereden su dolduracaklarını biliyorlar. Mesafeyi onu ama epey yürüyorlar.
0: Şimdi mesela bildiğimiz bir marka ama artık alanın da adı olmuş. Şimdi Çekmeköy, İstanbullular evet. için söyleyelim. Çekmeköy sınırları içinde taş kalan çok su. Meşhur bir su var.
1: Eskinin en iyi suyu taş delendi. Sonra Beykoz, oranın suları iyidir. Beykoz'un sırma keşi Karakulağı iyiydi.
0: Bunlar hala yaşayan markalar bu arada.
1: Ama ne kadar orijinal orasını ben bilemem. Evet. Ondan Çamlıca'nın suyu. Hatta Ahmet Rasim merhum demiş ki Allah yeryüzünde bir ab-ı hayat. Nedir ab-ı hayat? Ma-i teslim. Ölümsüzlük suyu. Yaratmayı murad etseydi şüphesiz Çamlıca suyu olurdu. Demiş. Yani Çamlıca suları da çok makbuldü eskiden. Şimdi Çekmeköy'de su doldurduğun zaman bunu nereye götürürsün?
0: Hey.
1: Üsküdar'a. Beylerbeyi'ne.
0: Ama baksanıza nasıl bir yürüme mesafesi var.
1: Şimdi sakalar, yani tulum, biliyorsunuz o tulumlar görünüşte çok ufaktır. Su dolduğu zaman kilolarca su alır.
0: Ama netice itibariyle taşıyabileceğiniz evet. kadar götürürsünüz.
1: Efendim şöyle. Mahalle sakaları tulumlarla su taşırlar. Bu iyi suları getirenler umumiyetle at arabaları veya katırları var. Suyu onun üzerine yüklüyor.
0: Birkaç tane tulum dolduruyor.
1: Dolduruyor, yüklüyor. Ve mesela Çekmeköy'den dolduruyor.
0: Şimdiki damacanalar gibi.
1: Damacanalar gibi getiriyor. İşte Beykoz arkalarından Beykoz'a indiriyor. Veya Boğazköy'den indiriyor. Çamlıca'da dolduruyor. Üsküdar'a, Kadıköy'e indiriyor. Ve satıyor. Zaten birkaç kere bunu yapıyor günde. İşi bu.
0: Aldığı yerden ücretsiz alıyor satarken.
1: Evet, kendi ücretsiz dolduruyor. Çünkü bunlar kaynak suyudur. Paralı doldurmuyor. Sıraları var. Bazen kalabalık olabiliyor. Bazen aralarında çekişmeler oluyor. O da ayrı bir hikaye. Ücretsiz dolduruyor. Ama tabii o zahmet az bir zahmet değil.
0: Ama satarken?
1: Para alıyor. İyi para alıyor.
0: Aldı, evet. Özellikle işte bir Çamlıca suyu için, bir Taşdelen suyu için, bir Karakulak ya da Sırma Keş evet. için ciddi de paralar alıyor.
1: Şimdi efendim bugünkü insanlar anlamaz dedim. Mahir İz vardı rahmetli. Edebiyat muallimiydi. Yüksek İslam'da da müdürlük yaptı. Çok hoş bir insandı. Hatıralarında diyor ki babam kadıydı. Mekke'de kadılık yapmış. Midilli'de kadılık yapmış. Mekke'de değil ama Midilli kadısıyken babam diyor. Muntazaman Karakulak suyunu getirtti İstanbul'da. Midilli neresi biliyorsunuz?
0: Evet,
1: Ege'de bir adam.
0: Evet.
1: O zamanın şartlarında İstanbul'dan
0: Muntazaman.
1: Gemi.
0: Muntazaman.
1: Evet. Kadı efendinin sularını, Karakulak suyu. Tabii orada kahyası var. Ona telgraf çekiyor.
0: Su bitmek üzere.
1: Su bitmek üzere yolla. Kahyası Karakulak sularını dolduruyor. Limana getiriyor köprüye.
0: Bu tulumlarla geliyor
1: tabii,
0: herhalde
1: tabii.
0: Değil
1: tabii. Veya o zaman tulumlarla geliyor ki belki küplere. Şimdi geminin onu nasıl taşıdığını tasavvur edemiyorum. Küplerle diyor Mahir Bey. Muhtemelen gemide küplere aktarılıyor. Tulum belki riskli. Köprü dediğimiz Eminönü. Yani bunu getirtiyor. Eminönü'nden vapura yükleniyor. Vapur Midilli'ye gidiyor. Telgraf gidiyor. Şu vapura bindirdim. Kadı efendi adamını gönderiyor. Limandan, Midilli limandan onları alıyor. Her dakika Midilli'ye gemi gitmez. Belli zamanlarda gider. Babam diyor Midilli'de bile su keyfini yaptı. Bu bir kadı.
0: Şimdi ada suyu da tabii bir yandan
1: hiç
0: baktığınızda. Yani ki Karakulak olmasa da su ister başka
1: efendim,
0: bir yerden.
1: İstanbullu bir adam Midilli'nin suyunu içemez. Bir ada suyu içemez. Mümkün değil efendim, yapamaz. Adanın
0: şimdiki
1: suyu...
0: damak tadımızla bile zorlayıcı olur.
1: Demek ki bu sadece şeyine saklıyor. Yani kendi içmesine saklıyor. O zaman böyle olunca biraz dayanıyor demek ki bir miktar. Belki de bitiyor, bir miktar bekliyor. Bir miktar kif artık kendini perize çekiyor. Ona bir şey diyemem ama şimdi böyle bir kültürden bahsediyoruz. Yani işte onun için suya verilen para harcamaz adam. Kim bilir ne kadar para harcıyor.
0: Tabii.
1: Kolay mı İstanbul'dan bir diliye su gelmiyor? Su ya.
0: Ya bir bardak suyun maliyetini düşünemiyorum şu
1: hani,
0: anda.
1: Adada bulunmayan bir şey olur anlarım. Ama bu su... Yani enteresan bir şey.
0: Bir de bir gözlüktür, alırsınız yıllarca kullanırsınız. Bir bardak su bitiyor, evet.
1: Bitiyor, bu da tabii misafiriniz çok. Yani eski insanlar ben kendi suyumu kendim içeyim başkasına onu diyemezsiniz. Onun için su kolay dayanmaz. Onun için eskilerin böyle bir şeysi vardı. Bu sular Sarıyer, Çırçır suları makbul sulardı. İstanbul'un her yerinde su. Mesela Hamidiye suyu Sultan Abdülhamit'in ihdas ettiği bir sudur. Çok kaliteli bir su değildir. Ama şimdiki standartlara göre tabii ki şeyin üstündeydi. Mesela onu tercih etmez insanlar. Hmm. Ucuz bir suydu o Hamidiye suyu. Bol. Bol olunca zaten ucuz oluyor biliyorsunuz. Anadolu'nun pek çok yerinde çok lezzetli sular vardı. Niksar suyu mesela çok güzel bir sudur. Ama yetmiyor. Sadece çevre piyasaya veriyor. Onun için İhsan Sabri, yanlış hatırlamıyorsam, Niksar suyu getirtirdi. Düşünün. İstanbul'da, Ankara'da, İstanbul'da ve Yalova'da otururdu İhsan Sabri Çağlayan Dışişleri Bakanı. Niksar suyu içerim, başka su içmem dedi. Kolay bir şey değil bu.
0: Bunların, sözünüzü kestim, bir kısmının da öyle kategorize etmişler ki, mesela et yemeğiyle bu suyu içer, balıkla şu suyu içer, bu sudan yarım bardak içer, sonra diğerini içer, kür gibi bir ay bu suyu içer, iki ay arkasından başka bir suya geçer. Yani ciddi anlamda günlük hayatın merkezinde yer alan bir içecekten bahsediyoruz.
1: Evet, şimdi biraz evvel söyledim, insanlarda, eski insanlarda su kalitesini ayırt etme hastası var. Bir suyu seviyorlar, beğeniyorlar. O suyu sadece, su bir ihtiyaçtı ve cealen minel mai külli şeyin hayi, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her şey sudan yaratılmıştır. Ve aynı zamanda suya muhtaçtır. Susuz bir insanın yaşaması tasavvur edilemez. Ama bunlar suyu sadece yaşamak için değil, zevk almak için içmişler. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Eskilerin şöyle bir farkı var şimdiki insanlardan. Eskiler her işi bir iş olarak görüyorlar. Yani suyu bir iş olarak görüyor. Su içmeyi bir iş olarak görüyor. Yani şu hemen içeyim aradan geçsin. Karnımı doyurayım, işime bakayım. Öyle bir şey yok. Yemek yemek onlar için bir zevk. Hı hı. Su içmek onlar için bir zevk. Kahve, sigara içmek, tütün içmek onlar için bir zevk.
0: Şimdi o farkına varmak dediğiniz şey, yaptığı işin farkına varıyor.
1: Bu böyle olunca onlar mutlu oluyorlar. Ve çok basit şeylerle mutlu oluyorlar. Şimdiki insanlar niçin mutlu olamıyorlar? Şimdiki insanlar teknoloji ve sosyal refah cihetiyle eski insanların çoğundan ileriler. Fakat eskiler her şeyi bir iş olarak görmüşler. Farkında olarak bir zevk için yapmışlar. Suyu da insanlar zevk. Ben eski insanlarda görürdüm. Bardağı suyu dolduruyor, oturuyor. Suyu üç yudumda içiyor ki bizim malum İslam kültüründe böyledir. Eme eme içiyor. Böyle zevk alıyor. Her içişine bir elhamdülillah diyor. O sadece bir dindarlık gösterisi değil. O yaptığı işten zevk alıyor. Sevdiği bir suyu içiyor. Ve mutlu oluyor. Çok basit bir şeyden. Bu işte bir hayat felsefesidir. Eskileri, işte Osmanlıları farklı yapan, Osmanlı medeniyeti esası olan bu bakış açısıdır. Bugünkü insanların çoğunun mahrum olduğu. Ve ki bunu umumiyetle mütehassıslar da bunu tavsiye ediyorlar. Zaten şimdi insanlara mutlu olmak için, yoksa mutluluk iksiri diye bir şey yok. Ancak yaptığınız işi iyi yaparak, hayatın basit anlarından zevk alarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi insanlar suyu bir zevk vasıtası olarak görüyor ama aynı zamanda da suyu bir şifa olarak görüyor. Malumunuz eskilerin en mühim şifa faaliyetlerinden bir tanesi kaplıcaydı. Hı hı. Kaplıcaya gitmeyen bir Osmanlı tasavvur edilemezdi. Hele belli bir yaşın üstündeyse. Umumiyette kaplıca mevsimi Eylül-Ekim ayıdır, sonbahardır. Herkesin bir kaplıcası vardır. Kendi hastalığına göre veya alışkanlıklarına veya memleketine göre veya tesislerini beğendiğine göre. Tesis deyince de şimdiki gibi oteller düşünmeyin. Çoğu çadırlarda kalıyorlar. Önceden zengin
0: pansiyon bile yok.
1: Önceden zengin birisi hizmetçisini oluyor. Değilse orada zaten kurulmuş çadırlar var, onu kiralı çadırda kalıyor. Çadırda. Kaplıca var, yanında çadır var. Yetmiyor orada otel falan, şimdiki gibi yok, pansiyon yok. Bu anlattığım tabii Osmanlı devri. Sonra zaman içinde kaplıca turizmi Türkiye'de inkişaf etti. Avrupa'da çok gelişmiş bir turizm sektörüdür. Avrupa'nın hemen her şehrinde kaplıca şehirleri vardır. Mesela Fransa'da Plombia vardır. İngiltere'de Bath vardır. Almanya'da Baden vardır. O zaman Avusturya, şimdi Çekoslovakya'da Karlovy Vary vardır, Karlsbad. Bunlar kaplıcalardır.
0: Bu ama kaplıcalardır. Ama banyo aynı zamanda.
1: Banyodur, evet.
0: Yani içmek,
1: içme yani, ayrı, içme banyo ayrı. Evet. Yani doğru, ikisi birbirinden farklı giderlerdi. Bizde bu çok zayıftı. Fakat zaman içinde bizde de inkişaf etti. İnsanlar kaplıcaya giderlerdi. Bu kaplıcaların bir kısmı yıkanma kürleridir. Daha çok romatizmal hastalıklar veya deri hastalıkları için. Fakat bir kısmı içme kürleridir. Mide hastalıkları, bağırsak hastalıkları, eskiden çok rastlanan karaciğer hastalıkları, safra hastalıkları için içme kürleridir. Kaplıcaya giderlerdi. Onun için bu eski insanlar su içmeyi de bir tedavi unsur olarak görürlerdi. Suda biliyorsun pek çok mineral var. Bu mineraller sadece insanın su ihtiyacını izale etmeye, gidermeye yaramıyor. Aynı zamanda şifa veriyor. Şimdi bu eski insanlar hep aynı suyu mu içiyorlardı? Evet, sevdikleri suyu tercih ediyorlar ama arada bir ikinci, üçüncü derecede tercih ettikleri sulara da geçiyorlardı ki farklı sulardaki farklı mineralleri, muhtemelen bunu şuurla yapıyorlar mıydı bilmiyorum.
0: Şimdi
1: ama,
0: de önerilen bir şey
1: şimdi
0: bu.
1: Şimdi tavsiye edilen bir şey. Yani bu şuurla mı yapıyorlardı? O mineralleri de deneyelim diye mi yapıyorlardı? Arada değişiklik iyidir diye yapıyorlardı muhtemelen ama neticede gene aynı kapıya çıkıyor.
0: Bunlar tecrübeyle galiba. Mesela hangi suyun neye iyi geldiği, işte hangi suyun etle içildiği, hangi suyun evet, balı. Bunlar hep tecrübeyle.
1: Tecrübe. Mesela şu filanca su bana şişkinlik yapıyor. Aa, bana yapmıyor. Bünyeden bünyeye değişiyor. Nasıl öğreniyor onu? Tecrübeyle öğreniyor. Mesela X suyuna alışık, eski kaza veya bir iltizam, bilerek veya bilmeyerek falanca su içince, aman efendim ben öbürüne alışmışım ama bu da bana pek iyi geldi. Pek münhazım, hazma çok elverişli. Yani ne bileyim bana çok, yani bunu da tercih ederler ve su değiştirirlerdi eskiden.
0: Genelde hazım problemi bu tür içme banyolarında tercih ediliyor.
1: Suda en çok, suda en çok tercih edilen şişkinlik yapmaması ve hazmı kolaylaştırması, bunu ararlardı. Aksi takdirde su şişkinlik yaparsa veya hazmı kolaylaştırması sıkıntıydı. Bazı sular için müdrir derlerdi. Müdrir sık idrar çıkaran. Yani dehidrolojik bir şey hasıl ediyor bünyede. Bu şimdi belki zor. İkide bir de insanın taşınması ama eskiden insanlar vücuttan bunların atılmasıyla
0: zaten onun için gitmiş.
1: Detoks düşünürlerdi ve farklı suları deneyerek bunu tecrübe ederlerdi.
0: Zor bir şey. Çadırdasınız, diüretik bir su içiyorsunuz, üstünüz başınız kıyafetiniz şimdiki gibi değil. Kolay temizlenebilir ya da değiştirilebilir değil.
1: Ama o zamanlar seyyar hela sanatı çok gelişmişti. Bilhassa ordu içinde biliyorsunuz gittiği yerde hemen seyyar helalar kuruluyordu. Osmanlıların en mahir olduğu şeydir. Çünkü hela başka bir şeye benzemez. Yani koku yapabilir, hastalık yapabilir. Onun için öyle bir şekilde kurmanız icap ediyor ki koku yapmasın, hastalık yapmasın, işi görsün. Bu kaplıcalarda seyyar helalar vardır. Kaplıca mevsim bitince kaldırırlar bunu. Çadırları sökerler, helaları kaldırırlar. Çok sayıda hela vardır. Bundan da şikayet ederlerdi eskiden. Kaplıcaya giden umumiyetle sık affedersiniz helaya evet, giderler. Hela eğer kifayetsizse elinizde ibrik, hela önünde beklersiniz. O da bu kaplıcaların karikatür bir manzarasını teşkil ederdi.
0: O da o kadar olsun diyelim, yani değil mi? Naza çekilecek durum. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Su deyince tabii bu kadar hayati bir şey, aslında insan sağlığı açısından baktığınızda riskli bir şey. Onu taşıyan sakanın içine su koyduğu o deri ne kadar temiz, nasıl taşıdı, evde nasıl saklandı. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda aslında işi çok ciddiye aldıklarını ve anevi olarak doğru yaptıklarını da görüyoruz.
1: Şimdi biliyorsunuz bazı şeyler itimat üzerine kurulur Hülya Hanım. Paketli aldığınız gıdaların temiz olduğunu nereden biliyorsunuz? Reçel aldınız, çok güvenilir bir marka. Halbuki reçel kazanının içine fare düştü. Kıyamadı koca kazanı dökmeye, fareyi attı ve kavanozlara doldurdu. Bilemezsiniz bunu. Oradaki bir adamın yaptığı şeydir bu. Onun için bazı şeyler itimat üzerine kuruludur. Şimdi bu eski meslek, daha önce anlatmıştık, eski meslek erbabı. Ki buna sakalar da dahil, yani daha doğrusu saka gibi gıdayla alakalı insanlar da dahil, ahlaki itibarını muhafaza için en ufak bir şeye tevessül etmiyor.
0: Bunların da bir teşkilatı var mı?
1: Teşkilatları var, sakalar teşkilatı var. Ciddi bir müessese, yani bir hile yapabilir mi? Yapabilir. Ortaya çıktığı zaman hayatı kayar ve eski Osmanlı cemiyetinde bir insanın başka beşeri zaafları affedilir. Ama bu tür bir iş affedilmez, hayatı kayar, meslek hayatı biter.
0: Bir o kadar mesela şimdi diyoruz ki ya iletişim yok, insanlarda telefon yok, televizyon yok. O kadar hızlı duyuluyor ki.
1: Şimdikinden daha iyi her. Çünkü nüfus az ve herkes birbiriyle haberdar. Biz daha önce anlatmıştık, yani hususi hayat diye bir şey yoktu eskiden. Herkes her şeyi biliyordu. Kimin ne yiyeceğini, ne içeceğini biliyordu. Onun için bir kere bunlara güveniyorlardı. İkincisi, sirkülasyon o kadar fazlaydı ki, biliyorsunuz sirkülasyon fazla olursa, mesela hangi lokantalardan yemek yenir? Sirkülasyonu fazla olanlar. Neden? Devamlı beklemez hiçbir şey. Bunun gibi sakaların da günde birkaç eve gidiyorlar. Devamlı su dolduruyorlar. Ve neticede yaptıkları iş bu. Elbette ki tulumlarını temizliyorlar. Aksi takdirde şikayet gelir. Şikayet gelirse adı çıkarsa işini kaybedebilir, müşterisini kaybedebilir. Bir de eski esnaf, bugünkü insanları belki çok garip geliyor olabilir ama eski esnaf ahbabınızdı. Bizim mesela bir sütçümüz vardı Ankara'da. Seyide Bey Efendi. Haftada iki kere gelirdi. Çok eski bir kamyoneti vardı. Şakalaşırdık, nasıl geldi kamyonet diye mesela. Ben çocuktum o zaman. Adam bizim evin adamı gibiydi. O kendi dertlerini bize anlatırdı sütü doldururken. Ben ona bir şey anlatırdım. Annem ayak üzeri bir şey konuştu. Politik mevzular konuşulurdu. Gündelik hadiseler o süt alma doldurma şeyinde. Niye? Evin adamı gibiydi. Hanımı hastalığını sorarız, ne oldu ne bitti. İlaç tavsiye ederiz. Ya bir sütçü bu neticede. Yani evinize girip oturan bir insan değil. Eskiden böyleydi. Mahalle esnafı zaten böyleydi. Yani ne kadar çok su alıyor. Mesela bizim bir sakamız vardı Ankara'da. Ankara'da cam şişeler içinde Kavacık ve İnci adında iki tane su vardı. El arabalarıyla taşıyanlar. Bir de kamyonetle taşıyanlar vardı. Eski kamyonetler. Biz de aboneydik. Haftanın iki günü gelirdi. Kocaman cam kavanozu içeri girerdi. Mutfağın girişinde bir küpümüz vardı. Bakın ben bir şehirden, bir apartman dairesinden bahsediyorum. Kasabadan değil.
0: Bildiğiniz kilden bir küp mü?
1: Kilden kocaman bir küpümüz vardı. Altında bir tabak. Üzerinde bir mermer şahi örtü. Üzerinde tekrar bir tabak. O mermer şahin üzerinden suyu boşaltırdı adam.
0: Süzerek yani.
1: Süzerek. O mermer